0: açtı?
1: 7 Temmuz.
0: 7 Temmuz Salı günü açtı. Şimdi çok uzun bir süreç bir kere bir hazırlanmak için. Milli takımlarda oyuncu olabilir ama çok uzun süreç. Yani yaklaşık 2 aylık bir süreç.
2: Tabii.
0: Bununla beraber ben beyanatlara baktım. Galatasaray'a buradan gelmek gerek. Okan Buruk hoca diyor ki ya bizim diyor eksiğimiz o kadar yok. Rakiplerin daha çok eksiği var. Bu bir yanlış. İkincisi başkanın 2 tane çok yanlış beyanatı vardı. Bir, biz şu anda ligin en güçlü takımıyız dedi. Ben de diyorum ki Sayın Başkan yani lig başlamadı. Lig başlar 8-9 hafta Galatasaray yine lider olur. Şampiyonlar Ligi'nde domine eder. Dersin ki 2026-2027 sezonda Galatasaray takımı net bir şekilde güçlü. Şimdi bunu da diyemezsin. Lig başlamadı. Burada bir hatası var. İkinci en büyük başkanın yaptığı hata. Ya biz işte bu takıma Eylül'de Icardi ile Osimhen'i kattık. Şimdi
2: Eylül transferi.
0: Şimdi Eylül transferi
2: vardı öyle bir grafiğimiz hoca konuşurken verelim.
0: Eylül transferine evet kat bu iki oyuncu iki şampiyon 4 şampiyonluğunda 2-2 ikisi de çok büyük etken tartışmasız. Ama her zaman yani her zaman böyle tutup da son gün son saatte Osimhen'i Icardi'yi alacaksın diye bir kanun yok. Ne yapacaksın?
2: Bak hocam Eylül transferleri bu arada.
0: Evet.
2: Yani 2022-23'te Icardi mesela gelmiş.
0: Evet, en önemli transfer.
2: Bir sene sonra Davinson gelmiş. Aynen. Sonra Osimhen gelmiş. Victor
0: Osimhen.
2: Geçen yılda Uğurcan hep bir tane çok önemli yıldız bulmuş.
0: Bulmuş. Ya bulamadın. Farzen Paris Saint-Germain çıkamadı. Osimhen Napoli'de devam etti. Yani şimdi başkan ikinci şıkunu söyledim. Yani başkan dedi ki Eylül'de yaparız. Yapamazsan ne olacak peki? Senin bir B planın var mı? Yok. Yani bu neye ben bu neyi görüyorum biliyor musun Galatasaray'da? Bir güç zehirlenmesi var. Bu çok büyük sıkıntı. Ya taraftarın bir beklentisi var. Taraftar ne kadar bir takım şampiyon da olsa iyi oynasa yeni yüzleri görmek ister.
2: Doğru.
0: Şimdi yeni yüzlerde takımın eksiği var. Zaten yüzü eksiyen oyuncular var. Ya yani, bazı oyuncuların yani yüzleri artık eskimiş orada Galatasaray'da. Memuriyete bağlamış oyuncular var. Şimdi böyle bir durumda sen transfer yapıp yeni sezona yalnız Lesney'i alacaksın. Onu da bakıyorsun kiralık alıyorsun. 23 milyon sterline işte bu kadar maç oynansa alalım.
2: Yani, 15 maç mı 16 maç mı zorunlu yani satın alması var.
0: Bir de yani böyle bir oyuncu alıyorsun. Şimdi ne kadar Premier Lig'de oynasa Burnley'den gelse de yani bu banko oyuncu değil Galatasaray oyuncusu. 22 yaşında diye alıyorsun. Şimdi transfer yapmıyorsun ve de beyanatların yanlış. Bununla net bir şekilde bugünün gelişi hani nasıl işte Perşembe'nin gelişi çarşambadan belliyse hazırlık maçlarında takım her maç kötü oynuyor.
2: Sinyal verdi.
0: Ben bütün maçlarını seyrettim. Hepimiz de seyretmişiz. Ümraniye maçı da dahil. O maçı çıkar. Hani senin dengin değil. 5 attın. Ya 2 tane Seri B takımı Seri A'ya yeni çıktı. Seni domine etti saha içinde. Farkı kaçırdılar. 2 tane son maç oynadın. Kendi evinde bütün oyunu rakibe verdin. Yani bunları bir şekilde ders alman gerekir. Okan Buruk'un en başta oyuncularını da almadı. Ben geçen sene en önemli bir şey söyledim bak Ender. Benim en son söyleyeceğim bu. Yine konuşacağız nasıl olsa. Ben dedim ki geçen sene kazanmanın getirdiği bir yorgunluk vardır. Kazanmanın getirdiği yorgunluk budur. Ya kazanmanın geçen sene yorgunluğu ben size söyledim ya. Mesela Levent abiyle mesela sen dedin ya hani ya olur falan. Kazanmanın bu kolay iş değil. Kazanmak şampiyon, kazanmak şampiyon, kazanmak şampiyon. 4 sene üst üste ister istemez bu her evet. Maça çıkarken oyuncuyu gerer. Stres yapar.
2: O mental yani, ya, sıkıntıyı mutlaka.
0: Yani istediğin kadar enerjini toparla zihinsel olarak.
2: Doğru.
0: Anladın mı? Sıkıntı yaşarsın. Galatasaray'da bugün bunu peki neyle pekiştireceğim sana söyleyeyim. Bugün Galatasaray takım dakika 90'da kaç tane foul yapmıştı biliyor musun? 90. dakika. Maç içeride gidiyor. İlk maç Galatasaray'ın ısırması falan gerek bilmem. 8 foul'ü vardı ya. Galatasaray takımını 90. ve dakikalar yaklaştığında 8 foul'ü vardı. Galatasaray kendi evinde oynuyorsun. Rakip eksik. Yani ısırman gerekir. Senin dengin değil. Yeni çıkmış. Çorum Spor'u da kutluyoruz. Tebrik ediyoruz. Uğur Hoca.
2: Yani şimdi Mustafa Hoca ile de onu da kutluyoruz.
0: Yani Uğur
2: önemli Hoca, bir şey. Ya, çok tedirgin çıktılar. Çok heyecanlı ilk çıktılar başları, maça. Yani görünüyordu.
0: Uğur Hoca'yı futbolcu yönetimi de tebrik etmek
2: canı
0: gerekir.
2: Canı gönülden tebrik edelim.
0: Ama Galatasaray takımı mağlup olur. Bak galip gelir. Skordan bağımsız oluyorum, söylüyorum Ender. Ama ne olur biliyor musun? Agresif olur. Isırır. Şimdi Galatasaray'ın sen bir 15 dakika haricinde Levent abi senelerde sen yakından takip ediyorsun bize göre. Galatasaray'ın ısırdığını istek böyle koştuğunu ettiğini gördün mü? Hayır.
3: En 10 kişi sanki Galatasaray oynuyordu.
0: Ben not aldım. Ya bir savunma sırtına Barış Alper, Yunus aynı şekilde sahada Sané bir koşu yapmaz mı?

0: Ya bir yani top gelir gelmez yani rakibi bak rakibi böyle derinlemesine derin blokta savunma yapan takımı bir şekilde ne yapıyorsun? Set ucumunda pozisyondan çıkarman gerekir. Galatasaray takımı ne foul yaptı ne ikili mücadele kazandı, maç bitiyor 8 foul'e 90. dakika yapmış, ne de sağ içinde istekli coşkulu. Herkes güç zehirlenmesi var Galatasaray'da, teknik heyet, futbolcu ve başkanda. Aynı zamanda da bu en büyük sıkıntı, bu mutlaka düzelecektir. Taraftar buna izin vermez, Galatasaray taraftarı. Vurdun duymazlık var. Nasıl olsa biz 4 sene şampiyon olduk, bir toleremiz var. Bu işler bu kadar büyük maliyet alıyorsan, tribüne taraftar geliyorsa öyle o zihniyette futbolcular ve teknik heyet olamaz başkan da.
1: Daha detaylandıracağız, ekrana da yansıyor. 99-2000 sezonundan beri kendi sahasında sezona başladığı bir maçta İlk kez puan kaybediyor Galatasaray. İlk kez.
2: 99-2000'de kaybetti.
3: Evet. Gaziantep'e 2-1 mağlup
1: olmuş. O sezondan beri sahasında açılış maçında ilk kez puan kaybediyor. Evet. Enteresan. Şimdi tabii ki bunlar da var. Ama böyle bir istatistikte yansıyor maçın sonunda. Ama buna rağmen işte en fazla şut çeken takım. Şunu söyleyeceğim. Mustafa Hocam, şimdi Çorum takımı, az önce de söyledim, heyecanları belli oluyordu. Tarihlerinde ilk kez Süper Lig'de oynuyorlar. Ve yaklaşık yarım saatte bir kişi eksik oynadılar.
3: Doğru.
1: Bu arada Yunan oyuncu, ilk golü atan Kizilidis iyi oyuncu. Kırmızı kartı gören o. En iyi oyuncularından biriydi. Evet. Diğeri de Smolcic. O da sakatlandı, çıktı stoper. Zaten Osimhen'in golü attığında yedek stoper vardı. Arda. Geçen yıl ikincilikten, bravo, yani birincilikten oynayan arkadaş. Hatta o yükselemedi mesela.
0: Bodrum'da yarı final
1: maçında gol atan. Hani Çorum'un da hakkını teslim etmek lazım. Ama öte yanda Galatasaray'da sadece transferlere mi bağlamalıyız? İşte futbolcuların, Okan Hoca'nın, hani onların da bugün daha farklı bir görüntü sergilemesi gerekmez miydi?
3: Şimdi Galatasaray'a bütün rakipleri olan takımlar çok değerli sporcuları transfer ettiler, futbolcuları transfer ettiler ama Galatasaray'da böyle bir yenilenme olmadı. Mental bir yorgunluk var. Hocanın da ifade ettiği gibi şampiyonluğun devamını getirdiği mental bir yorgunluk içerisinde. Savunmaya bakıyorsun, savunmada da sorun var. Galatasaray'ın oyun repertuarına bakıyorsun, Sane sağdan gelecek, içeriye girecek, pas yapacak veya şut atacak, soldan Barış getirecek, Osimhen'e topu indirecek, gol olacak. Şimdi takımlar da bunu ezberledi. Oyun hücum çeşitliliğini göremedik Galatasaray'da. Osimhen'in çabalarını görüyoruz. Osimhen tıtladı, o götürüyor.
1: Yani geçen yıl bıraktığımız yerden çok farklı bir görüntü yok oyun olarak Galatasaray'da.
3: Ama bu akşam da
1: hatta
3: Galatasaray
1: geriye doğru bir
0: hocamın söylediği
1: var.
0: Kısa bir şey söyleyeceğim. Destekle. Eli açık hucum ediyor, doğru mu Galatasaray?
3: Nasıl?
0: Eli açık hucum ediyor, yani bilinen, evet, değil mi hocam?
3: Savunmadaki hataları baktı ki Çorum Spor. Savunmada büyük boşluklar var, hatalar var. İlk yarıda bir iki tehdit hücumları yaptı ama ikinci yarıda golleri buldular. İki dakikada iki gol buldular. Çorum Spor'a da dediğiniz gibi hakkını teslim edelim. Süper Lig deneyimi olan oyuncularla yeni transferleri bir harman yapmışlar. İyi bir takım çıkarmışlar. Çorum'un seyircisi de içeride oynata daha iştahlı
1: oynayacak. Tabii
3: tabii. Seyirci de çok seviyor futbolu ve full stada oynuyorlar biliyorsun. Dolayısıyla iyi bir takım çıkmış, oluşturmuşlar. Kutluyorum. O Yunan oyuncu milli mi hocam? Bizim takımda oynuyor. Milli oyuncu. Onun arkasında oynayan Borza da, o da milli takım,
1: evet,
3: oyuncu.
1: Evet, o biraz ufak tefek sıkıntılara yol açtı. Onun oradan çok geldiler ama şey, iyi oyuncu.
3: İyi bir takım oluşturmuşlar.
1: Stoperleri iyi.
3: Heyecanları
0: yüksek. Azi Akmar'dan aldılar. İyi oyuncu. Bayağı iyi oyuncu. Kiralık, evet, aldılar onu yalnız. Evet. Onu söyleyelim.
3: Azi Akmar'dan kiralık. Penetra.
1: Penetra
3: olan, değil mi?
1: Evet.
3: O Azi Akmar 25 yaşında bir oyuncu. O da iyi. Smolcic Kocaelispor'dan gitti zaten geçen
1: zaten
3: sene.
1: Zaten Frankfurt'un oyuncusu.
0: Diomen de var, yedekten
1: Diomen
0: girdi.
1: De var.
0: Yani o da hazır olduğunda o bayağı futbolcu. Bilinen oyuncu zaten Diomen de.
3: Smolcic geçen sene Kocaelispor ayakta tutan savunma
0: oyuncusuydu.
3: Çok değerli çok bir oyuncuydu.
2: Ya. Kiralık mıydı Kocaelispor'un?
3: Kiralıktı.
1: Frankfurt'un oyuncusu.
2: Evet, buraya mı aldı?
1: Buraya geldi.
2: Buraya geldi. Görmemiş mi geçen sene Galatasaray? Allah aşkına. Ben birkaç ben programda iki maçta da seyrettim.
1: Hocam sürekli geçen sene bahsederdi Smolcic'ten.
3: Bahsediyor mu Smolcic çok değerli bir oyuncu diye. Çorum kaptı oyuncuyu ve çıkana kadar da sakatlandı.
1: Sakatlanana kadar çok iyi oynadı.
3: Şimdi Galatasaray'da cümle alemin gördüğü, yani 10 yaşındaki çocuğa sorsan Mertens'in yeri doldurulamadı, yaratıcı bir 10 numara ihtiyaç var.
1: Yok, evet.
3: Bunun için

0: fırsat transferini beklemeye gerek yok. Galatasaray olarak Şampiyonlar Ligi'ne gideceksin. Şimdiden oluşturman lazım bunu. Hani bekleyip acaba bir fırsat transferi yaratır mıyız diye düşünüyorlar belki ama sen Galatasaray'sın. Sen Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaksın.
1: Hocam devam edeceksin. Şu şeyi verebilir miyiz? Dört büyüklerin transfer tarihlerini. Yani hangi tarihte transferler yaptılar dört büyükler şu ana kadar? Buyurun hocam siz devam edin.
0: Dolayısıyla bu yaratıcı...
1: Çünkü o enteresan bir karşılaştırma imkanı verecek bize. İzleyicilerimizin de ilgisini çekecektir.
0: Yaratıcı bir on numara çok şeyi değiştirecektir. Galatasaray tribünlerini coşturacaktır. Tribünlerden bu akşam tepki mutlaka var. Gelen tepkileri de doğal karşılamak lazım. Çünkü beklentilere cevap bulamıyorlar.
1: Bak hocam. Trabzonspor 4 Haziran'da Cabral'ı, 5 Haziran'da Malinovski'yi, 8'inde Savioğlu'yu almış. Bu Haziran ayında yaptıkları. Fenerbahçe 18 Haziran'da Muriç'i almış. Ardından geliyoruz Temmuz'a. Temmuz ayının başında Trabzonspor bayağı bir oyuncu özellikle yerlileri almış. Fenerbahçe Nathan Ake'yi almış. 3'ünde, 14'ünde Greenwood'u almış. Bu tarafa geliyorum Beşiktaş. Kattara'yı alıyor, ikisini de İlhan'ı alıyor, Doğan geliyor, Nübel geliyor ki çok iyi, Salih geliyor, Trossard geliyor, sonra Ağustos ayında bu arada Ukaçuk bu yani tek şeyi Galatasaray'ın 15 Temmuz'da ve Ağustos'ta da işte Salah rakiplerde, Lukaku Fenerbahçe'de, Vlahovic Beşiktaş'ta. Yani şu görüntüde bakın Haziran ayının başında başlarken diğer takımlar şunu anlarım. Yani Levent abi evet Galatasaray'ın oturmuş bir kadrosu, şampiyon bir kadrosu vardı. Fakat hani şu görüntüde yani neyi bekliyoruz diye de herkes soruyor işte şu anda sosyal medyada. Herkes aynı şeyi söylüyor.
2: Şu gidenlere yani, de gelmedi ki.
0: Şu tabloya bakar
1: gelen
0: mısınız?
1: Gelen gideni
0: ya?
1: De verebiliriz.
2: Peki Icardi'yi gönderdin kim geldi? İkinci santrforu yok. Galatasaray'ın şampiyon dönemlerinin 3 santrforları var. Birinci sene Galatasaray'da Seferovic'le Gomis, ardından Icardi geldi. Seferovic gitti öyle değil mi? Gomis mali. İkinci sene Vinicius geldi Galatasaray'a. Icardi'ye destek oldu. Kasımpaşa'da tarihi bir gol attı. Şampiyonluk golü. Üçüncü senede Galatasaray'a şey geldi. Basuay'ı önce, çok sonra İspanyol golcü geldi. Morata. Son sesle Icardi beraber oynadılar şeyle. Osimhen'le. Galatasaray sezona ikinci santroz gitmez ki. Bak Noah Lang'ın yerine bir oyuncu almadın. Orta yapan. Bugün en çok ihtiyacı duyduğun oyunculardan biri de orta konusunda. Sacha Boey hocam kendi bize söyledi. Dedi ki kuvvetli oyuncudur dedi. Haklı çıktı. Özellikle Galatasaray'ın sahibi ki neydi adı ya?
3: Şalay
2: için. Sağ açık oynuyor şeyde. Macar mi takımda sağ açık oynuyor. Al sağ açı it. Arka tarafta Sacha Boey gibi sağ bir kılıfı oynatırsın. Ya sen Aspirli'yi bir kenara koyuyorum. Ben Galatasaray'da bir tek şeyi affetmiyorum. Bak bu konuda. Şu Galatasaray Zaniolo'yu kullanmadı. Bu Zaniolo öyle geldi ki atletik bir oyuncu. Yani adama bir sürü kulüp taktınız. Adam her yerde gitti oynadı. Galatasaray'ın bugün Zaniolo gibi bir oyuncuya ihtiyacı var. Dribling yapabilen, topla gidebilen, değil mi? Son derece gövdeli güçlü bir oyuncu, güçlü bir oyuncu, hızlı bir oyuncu. Bunu kullanmadınız ve yediniz Zaniolo'yu. Bak net söylüyorum.
3: Kim için yediler?
2: Yediniz. Kimse
3: çok
2: bilmiyor.
3: Çok güzel söylüyorsun. Ha. Taha, Tete, Zaha. Yani
2: bunlar için yediniz bu adamı.
3: Tabii.
2: Tamam mı? Açık konuşuyorum.
3: Hakim Ziyech. Evet. O üçlü doğru mu Levent abi? Geldiğinde dediler kanatları bununla santrofor arkası oynamaz dediği gibi yolladılar.
2: Zaha yüzünden Kerem'in yerini değiştirdi Zaktürkoğlu'nun adamı. Bir sene evvel gol kralı yaptı şeyi Osimhen'i, pardon Icardi'yi katkı yaptı. Ahmet Kutucu olmadı. Kabul ediyorum. Halil Dervişoğlu zaten derviş gibi dolaşıyor yani her yerde baktığımız zaman. Çünkü bir yere oturmadı. Bir geçen sene Rize'de falan oynadı. Şunu net söyleyeceğim.
3: Gaziantep'e gitti şimdi.
2: Tekrar mı gitti? Galiba oradaydı zaten.
1: Alanya'ya gitmedi mi?
3: Gaziantep.
1: Antep'e mi gitti?
3: Bilmiyorum, Antep biliyorum
2: ben
3: ama.
2: Ben bilmiyorum.
3: Bir baksınlar arkadaşlar.
1: Ama bakar mısınız arkadaşlar?
2: Gerçek var. Bu eksi Icardi'nin yeri dolmadı. Kenar oyuncu almadınız. Sağ bek hala daha oynuyoruz. Böyle planlama program olur mu ya? Sonra söylüyor. Hep bardağın dolu tarafından bakmaya çalışıyor. Şampiyon kadar şampiyon. 11'in yerine bir tane hücumcu koyamadın. Koyamadın hiç bakmıyorsunuz ya. Listeye bakmıyorsunuz. Bak bende liste var görün ya. Liste veriyorlar. Bunları localarda herkese veriyorlar bunları. Altta oyunu atabileceğiniz kimse yok mu? Var mı bir tane hücumcu?
1: He?

0: Gaziantep, var mı bir tane hücum?
1: Gaziantep'e
0: hücumcu. Hı. Hücumcu var yok, mı bir tane? Yok. Affedersin ya. Hiç olmazsa al Singo. Singo yedekte var mıydı? Bakmadım ben.
2: Singo var ya. Yok mu?
3: Yedekteydi.
2: Yedekte tabii.
3: Yedekte. Peki,
2: yedekte çünkü ben ya, neden giriyor? Ben, şu o giriyor mu? Bak, yanda mı? Kenarda mı falan diye arıyordum.
0: Fatih Terim Antalya'da.
3: Bir de sakat bölümünde de sağlık açısından gene ismi var Singo'nun. Yani
0: şimdi bir şey söylüyorum bak. Işte. Şunu söyleyeceğim. Müsaadenle. Eğer ki santrfor rakip 10 kişi kalmışsa iç Singo'yu santrfora. İkinci santrfor koy. En azından Osimhen'i boşa çıkarsın, maçı kurtar.
2: Bir virgül koyalım. Röportajımız varmış İbrahim. Evet, şimdi görüntüye geldi. Serdar yanında. Hemen bırakalım sözü onlara.
4: Teşekkürler Ender Bilgin. Serdar Güler'le birlikteyiz. Evet Serdar. Ligin belki de en zor deplasmanlarından biri. Rams Park'tan puanla dönüyorsunuz. Nasıl bir karşılaşma oldu?
5: Zor bir karşılaşma olacağını biliyorduk. Dediğim gibi ama inanın bana hani maçtan sonra söylemesi kolay. Az önce de söylediğim gibi. Biz galibiyet parasıyla gelmiştik ve hocamız da bize dedi ki işte bir 15 dakika dayansanız bu maçı kazanırsınız diye. Golü yedik. Ama inanılmaz reaksiyon verdik ve hocamızın dediği çıktı, öne geçtik 2-1, kırmızı karta yana. Hani zaten Galatasaray maç boyunca baskı yapan bir takım olduğu için 10 kişi kaldığınız zaman da daha zor olacaktı, biliyorduk. Yemeseydik keşke. Hani buruz yani. Hani bir puana sevinelim mi yoksa kaybettiğimiz 2 puana üzelelim mi? Bilmiyoruz ama iyi bir görüntü verdiğimizi düşünüyorum. Çok iyi mücadele ettik. İkisinin arasındayız. Mutlu muyuz değil miyiz bilemiyoruz yani.
4: Devreye 1-0 mağlup girdiniz. Karşınızda Galatasaray var. Sonrasında ne konuşuldu?
5: Devreye 0-0 girdik.
4: Pardon 0-0 girildi. Golden sonra Uğur Hoca'nın size nasıl bir dokunuş oldu?
5: Ya baskıya devam etmemizi söyledi. Ve nitekim'de de biliyorduk işte Jakobs'un çok arkadan bildirdiğini. O ona atılan bir pasta Gökhan inanılmaz kesti. Kademeye girdi ve öne oynadı ve karşı ilk inanılmaz gol attı bizim Alex. Sonrasında işte Galatasaray'ın gol atmak istediğini, taraftar baskısıyla gol atmak istediğini, hemen öne geri geçmek istediğini biliyorduk. Ama defansif hata mı biliyorum yoksa bizim Çuço'nun gol hissi mi bilmiyorum. Nitekim de 2 dakika sonra bir gol daha bulduk ve inanılmaz gene maçı da bitirebilirdik 3-1'de. Çuço'nun bir tane karşı karşıya var. Nasip olmadı diyelim. Ama iyi bir figür, iyi bir Çorum Spor'u izlettiğimizi düşünüyorum.
4: Kırmızı kart pozisyonu için ne söylersin son olarak?
5: Kırmızı kart ya. Onu tartışılmaz.
4: Kırılma anı kırmızı kart mı?
5: Tabii. Yoksa maçı kazanırdık diye düşünüyorum.
4: Teşekkür ederim. Karşılaşma sonrası Serdar Güler bizlerle birlikteydi.
5: Tamam. Teşekkür ederim. Allah razı olsun.
2: Evet. İbrahim'e teşekkür ederim. Serdar da iyi bir maç çıkardı. Yorulana kadar son derece etkiliydi. İyi oyuncuları var Çorum'un ama kolay bir şey değil. Yani büyük iş yaptılar.
1: Çok. Bir şey söyleyeceğim. Bu Galatasaray'ın bak bugün 2 puan kaybetti. Bunu telafi eder mi eder Galatasaray? Şüphesiz. Galatasaray'ın telafi edemeyeceği bir şey yola giriyor. Ne giriyor biliyor musun? Hazırlık maçları, yapılmayan transferler, Okan'ın formsuzluğu,
2: takımın... Kazanma alışkanlığını kaybetti.
1: En önemli, daha önemli bir şey o var. Katılıyorum ya. En önemli şey var, bunu ıskalıyorlar. Bak, şimdi bu Galatasaray'ın bu halini gören Trabzon'u, Fenerbahçe'si, Beşiktaş'ı bu sene iştahlanıp biz bu sene şampiyon oluruz. Galatasaray eski Galatasaray değil diye direkt kendilerinin motivasyonunu anladın mı? Diyorsun. Daha üst seviyeye sokuyorlar. Yani burada Galatasaray yalnız 2 puan kaybetmiyor. Bana göre daha çok yani birçok şeyi kaybediyor. Galatasaray yani şampiyon oldu, domine başlıyor lige. Yani en önemli rakiplere bir korku salar. Daha böyle güvenli oynar. Rakipler ya der ki Galatasaray işte ya puan alınmaz. Galatasaray bu sene şampiyon olur. Galatasaray'ın hazırlık maçlarındaki görüntüsü ve şu Çorum maçıyla beraber diğer Galatasaray'ın haricinde 3 büyük takımı da bu sene şampiyon oluruz moduna girmiştir. En büyük Galatasaray için tehlike bundan sonraki süreçte sıkıntı bu.
2: Osimhen diyor ki maçın Galatasaray adına ayakta kalan bir numaralı oyuncusuydu yani. Bu tür rakipler zor oluyor. Öyle de oldu. Uyanmamız lazım. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bu bir uyandırma olsun. Bundan sonraki tüm maçların zor olacağını bilip ki şu anda çıkıyor Osimhen. Kendimizi düzelterek yolumuza devam edeceğiz. Zor bir sezon olacak. Takım da farkında. Bu kulüp için her şeyi vermeye hazırım. Sahada her şeyimizi vermeliyiz.

0: Taraftarımız inanılmaz enerji veriyor. Bizi hep destekliyor. Karşılığını vermemiz gerek demiş Osimhen.
1: Bu arada
0: ki taraftar belli bir dakikadan sonra biraz olumsuz yönde tezahürat da yaptı. Ama sonra toparlandı. Tribünün diğer bölümleri de herhalde o susalım yönünde bir baskı yapınca o sesler kesildi. Şampiyonlar Ligi öncesi momentum kazanmamız gerekiyor diyor Victor Osimhen. Önümüzdeki ilk maçtan itibaren çok iyi mücadele etmemiz gerek derken zaten mücadelenin yeterli olmadığını da aslında itiraf ediyor. Bir de transferle ilgili bir sözü var. Transfer sezonlarında dedikodular hep olur. Ben işime bakacağım. İşime odaklanmış durumdayım. Daha ilerisini o zaman görür ve düşünürüz. Ha. Yani.
1: Ya iyi bir para alıyor.
0: Bir küçük kapıyı da açık bırakmış
1: yani. İyi bir para alıyor. O paraları ondan daha fazlasını veren olursa gider.
2: Avrupa'da da açıkçası zor Levent abi. O para 30 milyon eurolara
0: çok
2: bizim.
0: Çok kolay değil yani.
2: Emre de yazın değil. Bir programda belki açıkladı. Levent abi belki de biliyordur. 30 milyona şimdi Haaland bile net o kadar almıyor bak.
1: 21 Manchester milyon net alıyor hocam.
2: Bonuslarla beraber hatta Emre de açıkladı 26-27'lere gelen bir para var. Evet Osimhen onu hak ediyor mu ediyor. Ama Avrupa'da bunu vergiyle beraber 52 falan yapar. 25 veya 25 desek 50 yapar. Bu çok büyük rakam Avrupa için. Yani ben onun için Osimhen'in ancak kendi feragat edecek
1: zannetmiyorum.
2: Ya feragat edecek diyecek ki ben 15 alırım tamam. O da nasıl arada 10 milyon bonuslarla bir eksiklik. Hadi verecekler 150 milyon euro Galatasaray'a. Hadi gidecek ama o para ne olacak aradaki aldığı
0: çok
2: para?
0: Çok kolay bir.
2: Ya ben ondan
0: çok kolay bir matematik.
1: Galatasaray'daki sorun ne biliyor musun usta? Ben sana bir şey söyleyeceğim bak Ender'cim. Hocam Galatasaray'da sol beklerin dışında rekabet ortamı yok. Yok. 3 sol bek var. Bir tane sağ bek var.
2: Bir de Singo oynarsa Şalay işte.
1: Singo stoper.
0: O da ortada yok.
1: Ortada yok. Stoper yani var. Burada. Sol stoper hiç rekabete girici
2: çok
1: oyuncu
2: doğru,
1: yok.
2: Doğru tespit.
1: Uğurcan tez yok. Cankat belki onu zorlayabilir. Osimhen zaten rekabet sen tek yani başına veriyor. Ne Barış'ın ne Özen'in rekabete gireceği oyuncu yok Galatasaray'da. Tehdit eden oyuncu yok.
2: Seni destekleyeyim orta sahada da yok evet, bana göre.
1: Yok, Zeminen, işte,
2: oraya Rasara. İlkay zorlar mı Sarı yok. Yok. Leste zorlar mı yok. Yok. Kaan zorlar mı yok.
1: Yok. Bak Beşiktaş kaç bin kişiye imza töreni yaptı. Muhammed Salah ortalığı yaktı bitirdi Trabzon'da. İnanılmaz. Fenerbahçe iki tane transfer yaptı. İnanılmaz.
2: Greenwood transferi. Vedat en son Lukaku.
1: Biliyorsun Lukaku transferi. Bunları imza törenleri şahane yapacak.
0: Hep ikişer oyuncu var pozisyonlarda.
1: Hadi Galatasaray Leste'ye bir transfer bir imza töreni yapsın kaç kişi gidiyor? Yönetimin tamamı gitmez. Allah aşkına ya. Biz kandırmayın ya Leste'yle falan filan. Yani affedersin de yani Galatasaray taraftarını kandırmayın abi Leste'yle. Ya bugün şöyle bir şey var. Bak elinde Icardi olur, Lenk olur. Herkes olur. Derim ki bir tane oyuncu alabilir acele etme. Tamam biz de destek verdik başkana.
0: Evet.
1: Eylül ayındaki o transferler birer yıldızdı hocam. 4'te 7 Eylül'de. 4'ünde Icardi 7'sinde Osimhen'di. Tamam mı?
2: Ya düşmese bu, son dakika son ana düştü. Hani akşam pazarı gibi oldu. Hele Osimhen'in.
1: Şu anda senin önereceğin bence söylüyorum sana. Şampiyon biz Türkiye Kupası finalini verdiğimiz zaman İki tane gol attı Osimhen hatırlarsan. Hı-hı. Birini Yunus getirdi öbürünü de kalecinin önüne ayağını koydu ya.
2: Gaziantep'teki maçta.
1: Ne diye bağırıyordu taraftar?
2: Osimhen'i al diye.
1: Taraftar çıldırdı Osimhen'i al. Osimhen'i istiyor.
2: Osimhen'in bonservisini
1: aldı mı Başkan? Aldı. Taraftar çıldırdı Icardi istiyor. Aldı mı aldı. Ziyeşler geldi, Zağallar, Endombele, Teteler, Mertensler, Matalar herkes geldi.
0: Mayıs'ta Haziran'ın başında almışlar.
1: Geldi. Bugün Galatasaray'ın alacağı en iyi oyunculardan bir tanesi Bruno Fernandes. Adam kupa kazandı geçen akşamleyin.
2: Penaltılarla.
1: Evet. Sonuçta şu
0: 57 milyon pound serbest kalma şeyi var.
1: Onda adam ben dedi burada bitireceğim. Evet. O da zaman kaybı yaptı gelmedi.
0: Gardi de böyle galiba yine sorumluluk üstleniyormuş ve Martinelli ismi çok dolaşıyor.
1: Zaten buralarda söylediğim bir iş var. Ya
2: Daha farklı işler var işte.
1: MHK başkanı yapmış Mustafa Çocuk. Hakemlik dünyasını en iyi o bilir. Şimdi kalkıp da dışarıdaki bir adama getirsen hakem işten anlamaz. Gardi bu işleri sana getirmişse bir sürü bak Torreira'lardan tut da Mertenslere kadar bunları getirmişse bununla niye bundan kopuyorsunuz? Yani nedir ben bu anlamda?
0: Şey oldu herhalde orada bir sıkıntı
1: ya
0: oldu herhalde.
1: Anlamadım değil. Herkes ben yapayım kahramanlığa girmeyin ya. Ben biliyorum. Girmeyin bu ben yaparım kahramanlığına. Kahraman olamazsınız. Kahraman Galatasaray olur.

0: Galatasaray'dan büyük kimse yok. Allah aşkına.
1: Şimdi giren kim o transferleri biliyor musun?
0: Ya girenler var.
1: Cenk Ergün.
0: Yok, konuştum.
1: Yok mu? Öyle hayır. Dönüyor.
0: Hiç hayır, yalan. Tamamen yanlış hocam o bilgi. Bana mesaj attı buradan ve o insanları dava etti. Keşke girse. O takımı Mariano, Maicon, Belanda, Teguli, Ndiaye, Ufoloji yok. Yok şey var. Ndiaye, ortada Fernando, Gomis. Bu transferleri evet. Yapan o. Yapan o. Ama girmedi. Adama ne dondu bir kulp taktınız. Şimdi sosyal medyada adamı diyor. Bana mesaj attı burada, teşekkür etti. Girmedi. Ben birebir yüzüyle de konuştum bunu. Çok kızıyor.
1: Çok adı dönüyor da herkes tarafından ondan. Tamam ama bu ondan. Değil. Yani
0: hiç transferde keşke girse.
2: Önünü almaya çalışıyorlar.
0: Ne yapacaksın?
3: Birileri, önünü almaya çalışıyorlar.
0: Birileri bu işe tezgah yapıp Cenk Ergün'ü yok etmeye çalışıyor. Ya gardi bu işin başarısı gardi. Kimin faydası olacaksa ya, olur. Herkes kendinle çıkartmaya çalışmasın. Ben bütün menajerleri çok tanıyamıyorum.
2: Martinelli konusu bayağı sıcak değil mi?
0: Hayır, Martinelli zor gelir.
2: Öyle herif. Mi?
0: Adam Türkiye'ye gelmek istemiyor. Yani Galatasaray'ı nasıl ikna edecek ben bilmiyorum. Martinelli düne kadar kolaydı ama bugün zor. Adamın ya, Arsenal'den 25 yaşındaki 26 yaşındaki adamın ayrılması çok zor. Galatasaray'ın yönetiminin abi bildiğim kadarıyla o Rus oyuncu.
2: Tamam 10 numara oynuyor.
0: 10 numara tamam doğru. O oyuncu. O sol stoper şeyi beğenmişlerdi.
2: Batrakov diyorsun.
0: Batrakov. Villarreal'in sol bekini beğenmişler. Konuşacaklar da 30 milyon istemişler. Villarreal'in sol beki.
2: Leao için de hala ama bir ihtimal
0: yok,
2: var.
0: Yok yok. 60 milyon istiyor Milan.
2: İndi diyorlar.
0: İnmedi.
1: Galatasaray'da iki tane sol bek var ya. Jakobs var, Eren var. Bir de üçüncü Kazımcan. Sol bek. Ya Galatasaray...
0: Sol bek istemiyor Galatasaray.
1: Hadi. Sen dedin ya Villarreal'in sol bek.
0: Sol stoper.
1: Sol stoper. Ha,
2: sol stoper. Sol stoper lazım.
1: Sen sol bek. Şimdi sol
0: 30 lazım. Milyon istemişler.
1: Ya iyi oyuncu bir kere alırlarsa bir iyi oyuncu. Galatasaray'ın daha önemli bir Galatasaray transfer.
2: Şu Okan Buruk'u okuyayım tabii, ondan sonra sana pas atayım hocam. Çünkü önemli. Birazdan basın toplantısını da vereceğim de. İlk yayıncı kuruluşa söyledikleri hocanın. Futbolda bunlar var. Bunlar olacak. Benden önceki sezonlarda da pardon bundan önceki sezonlarda da oldu. Çok hızlı şekilde negatif hava oldu stadyumda. Oyuncuları da etkiledi. Ben kenarda oyuncuları harekete geçirmeye çalıştım. Devamında yine hava yakaladık. Çok pozisyon bulduk. Son dakikada attık. Buraları biraz daha sakin oynayabilirdik diyor. Daha devamı var geliyor. İnanılmaz pozisyonlar vardı. Çok gol kaçırdık. Kazanmamız gerekiyordu. %100 hazır değiliz. Hiçbir takım değil. Çok karamsar bir hava var. Bunu dağıtmamız gerekiyor. Oyuna odaklanmak, futbolculara destek vermek gerek. Galatasaray birlikte olduğunda birbirimizi yükselttiğimizde güçlü olduk. Bunu arttırmak gerekiyor. Bunun transferle artması gerekiyor. Oyuncuların benim performansımın artması gerekiyor. Taraftar da bunu görünce destek verecek. Yani evet bir yandan transfer gerekiyor ama bir yandan da mevcut takımdan ve mevcut teknik adamdan daha iyi oyuncu oyun çıkması gerekiyor yani.
1: Ya çok güzel söyledin. Hiç mesela Okan Buruk şurada baktım. Ondan sonra yine var devam ediyor herhalde Ender.
2: Evet son şeyi de kimse merak etmesin yine şampiyon Galatasaray olacak. İlk hafta ama Galatasaray'ın ne kadar büyük camia olduğunu bu durumlardan ne kadar hızlı ilk hafta ama Galatasaray'ın ne kadar büyük camianın bu durumdan ne kadar hızlı çıktığını biliyor bilecek sahada göstereceğiz diyor.
1: Ya bir şey ben şuna ne diyeyim ya Galatasaray'ın büyüklüğünü tabii ki herkes biliyor. Ya,
2: Türkiye'nin en büyük, en büyük şampiyon takım. Bravo, en son büyük. Yılları domine etmiş. 4 sene üst üste tarihi yazmış tabii. Bir kez daha.
3: Hocam, ya geniş girdi. Maç önü bir demecini dinledin mi Okan hocanın? Ne diyor? Özgüveni yüksek, başarılı bir takımız. Tüm oyuncularım hazır diyor.
1: Şimdi zaman istiyor. Bak şimdi. Ya bir de ne diyor? Bak bir yani Galatasaray'ın büyüklüğü zaten hepimiz biliyoruz. Ya Galatasaray bundan kalkar. Ya kalkar tabii, kalkmaz değil. Hocam sen bunlara esas ya 4 tane maç çok kötü geçmiş. 5. maç lig maçı kötü. Sen bir önlemin yok. Diyor ki bu konuşmasına ben not aldım. Hiçbir takım hazır değil diyor. Sen bırak başka takımları. Bir Fenerbahçe senden daha hazır. Trabzon'u ben de çok hazır görmedim. Beşiktaş da senden daha hazır. Senin takımdan daha hazır. Bir kere fiziksel olarak, takım olarak daha bir bütünlüğü var. Daha çok coşkulu.
2: Resmi maçlar oynayan takımlar daha hazır.
1: Daha hazır. Net bir şekilde sezonda erken açtı.

0: senden hazır. Hiçbir takım hazır değil falan bilmem ne. Yani sen bırak kendi takımını hazırla bir. İkincisi transferler hep gelince. Bu beşinci senesi Okan Buruk. Taraftar bence Galatasaray taraftarı ne bekliyor? Ya biz transfer yapmasak da ya herhalde bu hazırlık maçlarını daha iyi oynamalıyız. Bir oyun prensibimiz olmalı. Daha az rakibe pozisyon verip daha fazla pozisyon bulmalıyız. Galatasaray takımı Çorum'la oynuyor. Yani Çorum sporu yeni çıkmış lige. Onlar için çok zor. Bu atmosferde geliyorlar. Esamiyen de ilk maçına çıkıyor ve sen eksik kaldıktan sonra diyorsun ki son bölümde goller kaçırdık falan. Yani doğaçlama rakip bir oyunda. Tabii rakip 10 kişi. En iyi 2 tane sen hani program başında söyledin ya. En iyi 2 oyuncusu biri sakatlanmış, biri kırmızı kart görmüş. Sen buraya çözüm üretemiyorsun. En basit Barış Alper'i bak kendi takımını 5. sene nereden tanımıyor biliyor musun? Barış Alper'i sağ tarafa atmış orta yapacak diye. Orta yapamıyor. En kötü bari al içeri santrafor atıyorsun ya. Icardi alan açar, koşar vurur bir şey yapar. Sağ çizgiye de madem öyle son bölümde Sanayi'ni çıkardın. Şalay'ı al. Singo'yu falan bir sağ bek yap oradan. Solda da Eren'e çok enteresan. Eren en son biliyorsun Villarreal maçında orta yaptı. Osimhen arka direkte gol attı. Yani Eren'i madem öyle önde oynat. Yani
1: ben öyle yapacak zannettim oyunu alırken.
0: Biz de öyle ikimiz konuştuk.
2: Bak dedik yine geçen aynısını yapacak dedi.
0: Yani orada bir antrenörlük bir esneklik de göstermiyor. Evet.
2: Okan Hoca transferi işaret etmiş. Önde diyor sıkıntımız var.
0: Ya bir şey söyleyeyim.
2: Yani 10 numara
0: bak trans
2: forvet ve kanat.
0: Ender tamam bak.
2: Bunlara bu hafta alacağız diyor.
0: Alacağız mı çok iyi.
1: Ben ne dedim
0: aslında? Galatasaray'ın birinci alacağı oyuncu.
1: Stoper de lazım.
0: Galatasaray'ın transfer bitti. Icardi oldu. Birinci alıcı oyuncuyu ben onu bilmiyorum. Santrofor alacaktı. Düşün Osimhen bir sakatlansa santroforsuz maç oynayacaksın. Alper'le oynayacaksın. Başka oyuncun yok. Peki. Yani düşünebiliyor musun? Santrofor birinci alması gerekir. En önemli de şunu söyleyeyim en son. Okan Buruk 5. senesi Allah aşkına ya. Ya transfer. Zaten var ya. Yani 4 yıl Dursun Bey sana istediğin oyuncuları aldı. Yani Türkiye Ligi'nde rekor transferini aldı. Ama sen karşılığında bir antrenör olarak bir takımın fiziksel veya teknik taktik olarak geliştirmez misin ya 5. sene?
2: Yani bu hafta belki bir belki 2 oyuncu olur. Maça yani Erzurum maçını kastediyor. Yetiştirirsek daha geniş kadromuz olur diyor. Yani.
0: Ya kadro yetiştirmek ya yaptığı eksiklikler. Biz niye bugün var ya bak rakip 10 kişi kalmadan niye pozisyon üretemedik sıkıntı yaşadık. 2 tane gol yiyorsun sen ya. Şimdi 2 tane gol yiyorsun rakibe de pozisyonlar veriyorsun. Bununla ilgili bir beyanatı var mı? Geçiş yedin, orta sahan boşalttın, takım fiziksel kötü.
2: Bulunmuyor zaten.
1: Ama eksiğini Galatasaray maçı kazanabilirdi.
0: Ben kazanmayı demem. Değil, belki 10 kişi kalmasa rakip kazanabilirdi kazan. Levent
1: abi. Bir takım 1-0'ı öne geçtikten sonra bu kadar rakibin üzerine kontrol şekilde gidemez.
0: Orta sahayı boşaltıp dikkat
1: boşaltmaz,
0: et.
1: Boşaltmaz, güvenli oyuna tabii geçer, sen kontratağa çıkarsın.
0: Oyunu bir kontrol oyunu edersin
1: bir
0: değil mi?
1: Bir teknik adam olarak bunu müda. Ben Okan Hoca'yı böyle eleştiririm. 1-0 zaten yorgunsun ve hazır değilsin. Burada söyledim. Orada hocamın dediği
0: maçtan
1: gibi.
0: Maçtan önce hazırım diyor.
1: Hazır değil. Hazır değil. 7 Temmuz'da.
0: Hazır bak, 7 Temmuz. Ben söyleyeyim. 7 bak, Temmuz, 9 Mayıs ben, Levent abi. Bak kapanış şampiyonluk turu attıkları 9 Mayıs Cumartesi. 7 Temmuz Salı günü açıyorlar ya.
1: Hocam bak ben bir şey söyleyeceğim. Ben hocayı iki konuda eleştirdim. Bir, ilk Avrupa maçına çıkıyorsun. Kaybediyorsun. İtalyan takımına. Kaybediyorsun. Maçtan sonra diyorsun ki bu oyuncuların çoğu bizimle beraber
2: olacak. Monza maçı.
1: Bir dakika niye sonra Venezuela
2: çok ayı. Monza'ydı galiba.
1: Bu maç nasıldı? 2-0'lık maç.
0: 2-0, evet. 7-8-0 biterdi.
1: Bir şey söyleyeyim. Bu oyuncularla dedi bizi çoğu bizimle beraber olmayacak. Hocam bu çok yanlış bir şey.
2: Evet, evet.
1: Bu oyuncular senin Galatasaray'ın bir şey.
2: O iyi açıklama
1: sen olmayacaksan
2: değil.
1: Getirme oraya. Olacaklarla o. Tamam mı hocam?
0: Bir de üzerinden topu atıyor ha, yani kısaca.
1: Bir de ben buradaki maçta gördüm. Villarreal mi önceki maçta? 96-4'te 4-3 oyuncu 2 oyuncu oyunu alıyorsun. Yapma hocam genç oyunculara. Ya girsin diye yapma. Adamlar girdi top ayna değmeden çıktılar terlemeden. Yapma hocam. Bunlar sen de genç oyuncu oldun. Galatasaray'ın tarlasına yetiştin. Bunlar doğru şeyler değil. Birazcık tekniksel yön teknik açıdan eğer bir yerde
0: iki tane genç oyuncu bravo evet. Levent abi 89'da aldı. Evet. O Suriye'deki ikinci maçta aldı.
1: Burada da aldı.
0: Orada da aldı.
1: Ben şöyle söylüyorum. Hocam yetişmiyorsan bir başka akıl verebilecek güçlü bir yardımcı alabilirsin. Mertens gelmedi. Eşi istemedi gelmedi. Orada tıkandık. O zaman bunun daha fazlasında yardımını alabilirsin. Bu desteği alabilirsin. Çünkü futbol sadece bir teknik direktörün doğrularıyla gitmez bu iş. Yani Eğer 4 sene

0: Bugün taraftarlar ve Galatasaray'ın önde gelenleri oyun geliştirme konusunda eleştiri gösterirse hocam bundan dert çıkartmak lazım. Nedir? Akıllı adam aklını kullanır, daha akıllı olanlar başkalarının da aklını kullanır. Hocam o başkalarının aklını kullan. Bunu sana ihtiyacım var. Yani şu 1-0'dan sonra takım biraz aktif dinlenme çekip güvenli oyunu hocamın dediği gibi versen, orta sahayı güçlendirsen, sen o zaman belki 2-3'ü sen yapacaksın. Ne yakalandığı pozisyona bak. Teke tekte pozisyon yakaladı. Adam önüne gelmiyor. Adam şut atıyor, gol oluyor. Ya yani Uğurcan mesela gördüm ödüllerini. Çok beğeniyorum ben kendisini ama önde yakalandı o pozisyonda. Bakacak hocam. Dünya Kupası'ndan dönen oyuncular çok formda değiller. Bak buradan bir şey söyleyeceğim. Biraz onlar orada elenmenin sonucu olmanın travmalarından kurtulamamışlar. Kusura bakmasınlar. Bugün Galatasaray'ın bu transfer yapmadı Galatasaray içerisinde. Bana en iyi transferi kim biliyor musun hocam? Sevgili Ender. Kaleci Cankat ya. Geçen Avrupa maçına girdi. Mükemmel 8 tane pozisyon kurtardı ya. Adam büyüyor kalede. Galatasaray'ın gelecekteki en önemli kalesi Cankat'ı kazandı. Ben onu söylemeye çalışıyorum Okan Bulut.
1: Doğru. Peki şimdi az önce arkadaşlarım Barco'ya şeyi vermişti. Son 5 sezondaki sezon başlangıçlarını, son 2 sezon şampiyon olunan sezonda 5'te 5 ile başlamış Galatasaray. Bu performanslar varken ortada şimdi daha ilk haftadan bir beraberlik tabii hiçbir şey ifade etmez bu belki ama o sezon Galatasaray başı güçlü bunlar, oyun tabii. Güçlü skorlar
2: bravo,
1: o alışkanlık Ender,
2: bravo.
1: İşte az önce sen söyledin bravo. Ya hocam o belki mental anlamda bir sıkıntıya yol açabilir. Şimdi Mustafa hocam şeyi de sormak istiyorum. Batuhan Kolak bugün şunu gördük işte VAR da yabancı hakem uygulamasını gördük.
2: Evet.
1: İsviçre Türk asıllı İsviçreli var. Fedai San ki bayağı Avrupa'da da maçlarına denk geldiğimiz
3: Dünya Kupası'na da gitti.
1: Video yardımcı hakem bugün görev yaptı. Buna benzer FIFA hakemleri görev yapacakmış. Bugün açıklandı. Zaten sezonun ikinci yarısında kuvvetle muhtemel çipli top sistemi de yetişiyor. Bunu da söylediler. Bir de bugün VAR'da Advanced VAR denilen ileri VAR uygulaması. Biraz daha geliştirilmiş bir versiyonu devreye girmiş bu Dünya Kupası'nda uygulanan. O yüzden kararlardaki o süre biraz daha kısaldı diye bilgi var. Simülasyon, o gelişmiş simülasyonda. Gelişti. Bir üst versiyonuna geçmişler. Dünya Kupası'nda da uygulanan. O biraz daha hızlı simülasyonu o bunu şeyde sanal gördüm. Şeyi uyguluyor.
0: Yunus'un attığı kafa göründüğü gibi. Evet. Çok çabuk verdi offside'i.
1: Nasıl buldunuz yani. Hem Batuhan hocayı hem de şimdi, bu yeni uygulamaları?
3: Şöyle söyleyeyim. VAR uygulaması başladığından beri 10 yıl. Hemen hemen 10 yıl geçti. Fakat VAR'ı bir türlü oturtamadık. Tabii Fedai San'ın gelmesi mutlaka katkı sağlayacaktır. Bir anda sürpriz oldu. Çünkü bugün açıklanınca bu söylendi ve millet duydu. Daha önceden bu hazırlığı yapılıp yapılmadığı bilinmiyordu. Çipli topun ikinci yarıda uygulanı olması, oyun başladıktan sonra yeni bir oluşuma girmek, ilk bölümdeki, ilk yarıdaki adaletle ikinci yarıdaki adaleti eşitlemez. Burada bir sıkıntı çıkabilir. Ama gelişimin sonu yok. Gelişim gelişimdir. Uygulama uygulamadır. Bu yüzden kutlarız. Anthony Taylor'ın gelmesiyle birlikte hakemliğin de bir ivme kazanacağını düşünüyorum. Neden? Bu akşam Batuhan Kolak'ta da gördüm. Zaten onun hakemlik yapısında da var. Az faul çalıyor. Temaslı oyuna izin veren bir yapısı vardı. Bu akşam biraz daha güvendi.
1: Ki bunu zaten çok istiyorlar artık. Yani temaslı oyuna izin verin. Evet. Biraz daha oyun aksın.
3: Biz zaten bunu geçen senelerde de hep söyledik. Arkasında durun diye ama uçana kaçana faul çalınıyordu. Salınca daha güzel. Tabii o arada bir iki tane hata yapmadı değil. Faul hatası yaptı. Olacak ama oyunu salma düşüncesi, oynatma düşüncesi çok olumlu gördüm ben. Çıtayı biraz daha yükseltmemiz lazım. Futbolun gelişimi, seyir zevkinin yükselmesi için bu temaslı oyuna daha fazla izin vermemiz lazım. Fedai San'a gelince Fedai San Türk asıllı. Dünya Kupası'nda da 8 görev aldı. Bir tanesi var, 7 tanesi avar ve avar 2 ve şey olarak avarda kalarak görev yaptı. Çok deneyimli bir hakem. Mutlaka dediğim gibi katkı sağlayacaktır. Teknolojiyi kullanmak çok güzel.
1: Bu ancak şeyleri ben hocam çok evet. Değerli buldum. Sözünüzü

0: kesmiş olmayayım da, bu TAC'ın Dünya Kupası'nda da uygulanmaya başlanan sistem, TAC'ın seri bir şekilde atılması, işte klasik 5-4 diye sayıyorlar. Kale vuruşlarının keza öyle. Yatan oyuncunun bir dakika, bugün mesela Berat anlamadı, neden beni almıyorsun falan diyor. Ya kural var. O takımlara da gitmiyor mu bilmiyorum. Hoca falan istemiyorlar mı bunlar yeni kurallarla ilgili
1: olarak? Güzel ikinci yarıda Çorum Kalesi'nde bir oyuncu, siyahi bir oyuncu düştü biliyorsun, ayağını tutuyordu. Hemen sonra kalktı. Bir kalktı.
0: Kalk dedi der zaten. Arkadaşları kalk dedi.
1: Hemen kalktı koşmaya başladı.
2: Sonra da oyuna giren o Rangers'tan gelen neydi? Diamante. O kalktı, oydu o. Hemen hocam, anında kalktı. Bunlar güzel uygulamalar. Dünya Kupası'nın faydasını gördük.
0: Topun oyunda kalma süresini mutlaka uzatacaktır. Uğur Hoca mı geldi? Hemen verelim Uğur Hoca'yı tabii.
3: Yine kontrollü. Burada refleksler. Kaybetmedik daha.
4: Evet, hazır mıyız?
5: Hocam, alt yapısından yetiştiğiniz kulübe karşı bir teknik direktör olarak sahaya çıkarken bu kulübü tarihte ilk kez Süper Lig'de oynuyorsunuz. Ama sanki yıllardır Süper Lig'de oynuyormuşçasına oynuyorsunuz. Mutlaka kamp kapında da çalışmışsınızdır. Maçı nasıl değerlendiriyorsunuz? Galibiyete çok yaklaşmışsınız ama son dakikalarda bu gol yediniz.
3: Yeni bir takımız. Süper Lig'de yeni çıktık ama gediklisi olmaya niyetimiz var. Bu ligde uzun süreler kalma niyetimiz var. Tabii Galatasaray gelirsek, Galatasaray'ın altyapısından çıktım, A takımında forma giydim, şampiyonluk yaşadım. Her zaman özel bir yeri var bende. Onlara bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. İnşallah onlar için de hayırlısı olur bu sezon.
6: Hocam, 4 oyuncu tek antrenmanla bugün ilk 11'iniz. Evet. 6 oyuncu da hazırlık maçlarında görev yapamadı. Bu müsabaka bir süre sonra içeride daha farklı bir sonuç olabilir mi?
3: Şunu söyleyebilirim. Yeni geldiler ama görsel analizlerle onları hazırladık bu maça. Ne istediğimizi gösterdik. Neler yapabileceklerini. Rakibin eksik yönlerini gösterdik. Bugün de bana göre hem iyi oyun oynadık. Bir puan. Üzülebilir miyiz? Üzülebiliriz. Hani maçın maçında deseler bir puana razı mısınız? Belki razı olabilirdik. 10 kişi kaldık. Ondan sonra da maç 2-2 bitti. Duran toptan bir gol yedik. Aslında iyi de hazırlanmıştık duran toplara. Osimhen faktörü çıktı diyebilirim. Bir puanla ayrıldığımız için mutluyuz şu anda.
5: Hocam,
3: teşekkür ederim.
5: Yeni sezonun hedef nedir?
3: Hedefimiz maç maç gitmek. Bakacağız. Maç maç gittikçe, kazandıkça nerede oluyoruz? Ondan sonra biz kendi aramızda bir hedef belirleyeceğiz inşallah.
5: Hocam, 70'te kırmızı kartlarından sonra Pilati'ye de 20 metre önce çok spor savunma yapabildi. Onun aksine hücuma devam etti. Sizin de oyunu bir sistemini gösteriyordu. Neler düşünüyorsunuz?
3: Tabii biz de ona göre hamleler yaptık. Hani geriye çekilmek istemiyorduk. Biz her türlü senaryoyu çalıştık sezon başında. 10 kişide kalırsak ne yapacağımızı biliyoruz. 11-11 giderken de. Bizim açımızdan güzel bir maç oldu diyebilirim. Tabii skor 1-1 ama benim için oyun çok önemli. Bugün de futbolcularımı tebrik ediyorum. Ayaklarına sağlık. Her istediğimizi harfiyle uyguladılar. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar.
0: Evet, beraberlik iyi ama benim için oyun önemli diyor Uğur Hoca. Hakikaten Süper Lig'e yeni çıkmış bir takım için çok değerli bir deplasman galibiyeti, şampiyon takımda oynuyorsunuz. Deplasman beraberliği, şampiyon takımda oynuyorsunuz. Kolay iş değil. Yarıda kalmıştık. Evet. Topun oyunda kalma süresinin mutlaka uzayacağına şüphe yok değil mi?
2: Ben umudum o, beklentim o, artacaktır. Bu çıtayı yükseltmemiz lazım. Batuhan Kalan bu akşam, Kalan bu akşam ortaya koyduğu yönetim anlayışını yükseltmemiz lazım. Yükseltirsek o dediğiniz gibi topu oyunda kalması daha da artacaktır. Seyir zevki daha da yükselecektir. Ama buradan da bir tavsiye de şöyle söylemek istiyorum. Biz UEFA Refi Convention'a 2006 yılında girdik. Yıl 2026. Hala dışarıdan gelen eğitimcilerle bir şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Bu bugün için gelen Anthony Taylor'ın da daha dün sahada olup bugün eğitimci pozisyonda olup Türk hakemliğine Premier maçlarını yöneten hakem kültürünü, o futbol kültürünü, iklimini buraya aşılaması çok güzel bir şey. O yüzden Anthony Taylor'la anlaşmalarına şapka çıkarıyorum. Muhteşem. Ama Anthony Taylor'da hakemleri çok iyi dinleyerek uygulamaya geçmesi lazım. Futbol Federasyonumuzun da bu Anthony Taylor'lardan sonra da artık temelleri atılmış, kendi ayakları üzerinde devam edecek bir bina inşa etmemiz lazım. Hep dışarıdan gelmeyle 20 yıl geçmiş, hala temeli atamıyoruz. Burada bir eksiklik

0: var. Evet, çok güzel çipli top geliyor. Hızlı simülasyonlar geliyor. Topun oyunda kalması, daha fazla kalması
1: 57
0: için.
1: 57 dakika 18 saniye top oyunda kalmış. Eğer yanılmıyorsam geçen yıl 51-52 dakikalardaydı bu.
0: Dünya Kupası'nda da 58 dakikaydı. Yani ortalaması
1: iyi süre bu.
0: Bu oraya yaklaşmış. İyi süre.
1: Uzunca bir aradan sonra, yaklaşık 3 aylık aranın ardından Süper Lig heyecanı kaldığı yerden sürüyor. 4 Eylül'de transfer bitecek. İlk yarı 20 Aralık'ta bitecek. İkinci yarı 15'inde, 15 Ocak'ta başlıyor. Sezon 23 Mayıs'ta tamamlanacak. 9 ayı biraz geçen çok uzun bir maraton var. Elbette bu köprünün altından daha çok sular akacak. Az önce Okan Hoca diyor ki, birazdan basın toplantısında ekrana getireceğim, bu hafta içinde en az 1-2 oyuncu bekliyoruz. Özellikle ön alana, onları Erzurum deplasmanına yetiştirme gayretindeyiz diyor. Ön alana 3 transfer beklentisi var. Santrafor, ikinci santrafor, kanat oyuncusu ve 10 numara, bu transferlerin yetişmesini bekliyoruz dedi. Stoper beklentisi var. Belki bir bek de olabilir. 4 ya da 5 oyuncu Galatasaray'da, öyle değil mi Levent abi?
2: Olması
1: 4 ya da 5 oyuncu bekleyebiliriz gibi gözüküyor.
2: Gidenler de olur. Singo gidebilir.
1: Öyle mi?
2: Tabii.
1: Bulabilir mi ama?
2: İngiltere'de var mı? Kiralık istiyorlar, önce verebilirler. He. Yani artık
1: zaten Nelson gidecek. Evet.
2: Nelson gidecek.
1: Victor Nelson gidecek. Falan gidecek.
3: Singo'da daha büyük bir sıkıntı var. Şimdi Dünya Kupası'nda sakatlandığı bir pozisyonda böyle hamstring, arka adelis kolay kolay atmaz. Ya yani demek ki bu geçmişle ilgili zaten ciddi bir sıkıntısı vardı. Bu Galatasaray'a gelince de net bir şekilde nüksetti. Bana göre böyle bir şey varsa, zaten Premier Lig'den geçen sene vardı iki talibi, öyle biliyorum. Singo kiralık ve satın alma opsiyonuyla versinler. Yani Singo böyle eforlu oyunlarda ciddi sıkıntısı var. Dünya Kupası'nda iyi başladı. Ya sakatlandığı pozisyon şaka gibi, orada arka adelesi attı, iki tendoldan attı. Yani bunun ben arka adele olduğunu sırf düşünmüyorum. O tendonun yapışma yeri belde, yani o siyatik bölgesi dediğimiz o, yani esas oralarda bir sıkıntısı var. Yani yalnız kas yaralanması değil, Singo'nun daha yukarı doğru çekildiğinde belinde, yani daha böyle bir esas işte, yani o skolyozunda, sırtında, yani onun bitimindeki esas yerlerde bir sıkıntısı var. Yoksa bir oyuncu Dünya Kupası'nda o pozisyonda sakatlanıp 2 ay, yani Galatasaray almıştır. Her zaman da Singo'nun parasını bir şekilde çıkartabilir, 31 milyon 32 milyon euroyu. Piyasası da var. Genç, dinamik bir oyuncu. Yani bir şekilde çıkıp Singo'dan o parayla da başka bir oyuncu alması gerekir.
1: Bu Okan Hoca'nın bahsettiği özellikle ön alan transferleri demek ki belli bir noktaya gelmiş. Ama sen Martinelli ya da Leao zor diyorsun, öyle mi Levent abi?
2: Öyle, öyle biliyorum. Yani bir gerçek var ki bana, ben
1: Leao'yu ama başkan çok istiyormuş.
2: Geçen hafta da bilgi aldığımda, yani bu hafta maça yetişecekti bir iki tane. O bir iki hiç gelmiyor. Neredeler bilmiyorum yani. Gelmiyor yani, şeyde, kampa da bir iki yetişecekti. Bunu anlamadım ben. Yani bu transfer politikasını hiç anlamadım. Yani Galatasaray'ın şu anda nasıl bir yıldız oyuncu getireceğini merak ediyorum. Yani açık gerçek bu yani. Galatasaray taraftarı da merak ediyor. Ve söz verdiniz alacaktınız, tamam. Kimleri alacaksınız mesela? Martinelli dışında başka oyuncular var mı?
1: Yani
2: şey, diyorlar ki bir şey çıktı, özür diliyorum. İki tane Arsenal'den iki oyuncu alacak diyorlar. Ya Arsenal şampiyon bir takım. Ya mesela Arsenal'in Trossard'ı bırakması ilginç. Öyle değil mi? Trossard Arsenal'in oyuncusu değil miydi? Yanlış mı söylüyorum?
3: Doğru. Evet. Sol çizgi de oynadı. Şampiyonlar
2: Ligi finalinde de oynadı yani.
3: Ligde de oynadı.
2: Demek ki başka bir oyuncu alacaklar, bıraktılar. Arsenal böyle bu tür, Arsenal
3: zaten hemen yerine bir oyuncu bırakınca hemen aldılar. Arsenal öyle çok transfer son.
2: Mesela Torreira Fiorentina'dan aldılar kiralıkta, ama Arsenal'ın malıydı.
3: Tabii
2: Arsenal'dan
3: kiralıktı.
2: Aldılar.
3: Tabii.
2: Arsenal'dan aldılar. Şunu söylemeli. Arsenal zaten
3: Torreira gelince siz de zaten Fiorentina'dan orta saha oyuncusu aldınız, hatırlıyor musun, kiralık?
2: Tabii. Aynen. Bir de bir şu gerçek var ki, yani Arsenal bunları satabilir ama değerini ödersen. Şimdi bugün bu akşam niye buna bakacaksın yani, bugün Osimhen'in yanına koyacağım bir tane santrfor yok, onu alacaksın, on numarası. Bak ne dedi Okan Hoca, ben geçen sene ne dedim ya, burada Şan Usta Ömer de vardı, hatta diyordu ki hoca takım kadro yeter falan. Ya Galatasaray iki kanadı çalışmıyor abi, bu Leroy Sané'yi boşuna aldınız ya.

0: Leroy Sané'yi boşuna aldınız. Göz boyuyor bir maçta. İki maçta yok. Yok baba, topa vurmuyor, hiçbir şey yapmıyor. Yok. Keşke 12 milyon vermeseydiniz ya. Oraya bir çabuk adam alsaydınız.
1: İlkay.
0: Mesela İlkay niye aldınız ya?
1: Ne yaptı
0: Niyaz
1: ya,
0: 36 yaşında bak. Ben abi? Bir tane
2: çok
0: baktırdım.
2: Çok da ciddi maaşı var.
0: Arkadaş versinler orada. Varsa listede
2: yani
0: var ben.
2: Değil.
1: İmza parası İlkay geldiğinde 5 sene aldı zaten. 5 milyon euro. Yalnız
0: hangi
1: imza parası.
0: Kaç maç 11'de çıkmış abi. Tebliğ sesiye baksınlar. Geçen sene Galatasaray'ın oynadığı lig Avrupa maçları dahil kaç maç 11'de çıkmış. Bu istatistiği ben bulamam şimdi.
1: Levent abi Galatasaray'ın
0: oynadığı geçen seneki lig Avrupa Kupa maçlarında ilk ay kaç maç 11 çıkmış?
3: 1 veya 2.
2: Çok zor değil ama bakalım.
1: Galatasaray'da bana göre, Galatasaray'da bana göre dokunulmazlığı olan oyuncular var. Kaan Ayhan, Günay. Aynı şekilde ilk ay aldım. Yani bunlar da işi var ya. Yani içeride dokunulmazlığı var. Ne ağırlığı varsa bunlar bir şekilde mesela ilk aydan çıkmaya çalıştı ki ya ilk ay olmadı vesaire, git Suudi Ligi'ne vesaire, bize yardımcı ol, hadi Galatasaraylısın. Evet. Galatasaraylı oynamıyor etmiyor. İlk ayda memuriyete bağlamış. Yani Kaan Ayhan öyle. Aynı şekilde Günay öyle. Yani hiç Galatasaray bunları bir şekilde bir yüzleri bir değiştirmek gerek. Taraftara bir şekilde yeni yüzler, yeni heyecanlar, yeni oyuncular olması gerekir. Hiçbir Galatasaray takımının ya scout ekibi ne yapıyor? Bütün sene ne yaptı? Yani sağ içinde bir düzen var. Yani oyuna göre bir transfer yapmadı.
0: Çok sevdiğim bir insan var başında. Mesela scout ekibinin. Ya bu nasıl bir transferler ya? Bak şu takıma bak ya. Barış'ın yedeği yok. Bak koy oraya. Kim var ya? Rekabet diyorsun. Can Arman da mı öyle Leroy Sané'yi yapacak? Şu Leroy Sané'yi 10 kişi kaldığınız zaman oyundan çıkarsan olay farklı olur. Dediği doğru, çok doğru Sané Real Hoca'nın da. Aldın mı? Jakobs'un önüne koy şeyi. Eren'i. Kazımcan'la ikisini koy ya. Arka arkaya.
1: Eren'i öne koy. Tabii. Yani daha orta yapabilme özelliği var. Jakobs'a, Kazımcan'a göre.
0: Kazım da iyi orta yapar.
1: Ama Eren biraz daha iyi ondan.
0: Jakobs'u çek sol stopere, Sanchez'in yerine. Sağ stopere çek. Ne fark eder? Çek hocam. Oyun içinde
1: ya
0: oyun
1: stopere ya. Levent abicim bak. Son bölümde adamlar 10 kişi kaldı.
2: Stoper... 24 maç oynamış ama kaçı ilk 11 bir bulamadım.
1: Bak son bölümde rakip 10 kişi
2: galiba.
3: 1 veya 2 tane galiba fazla 2. Çıkmaz gerçekten.
0: Ya, 24 maç işte oynamış. Geçen sene totalde kaç maç 11? 1 veya 2 tane. Ben 9 kez sonradan girdiğini biliyorum. 15 maç ilk 11 diyorlar. Bana geldi bilgi. Evet. 15 maç ilk 11 oynamış.
2: Ama bununla şeyler dahil.
0: Ne? Avrupa Lig, Kupa dahil. Hepsi dahil.
3: Hangi maçı kopardı?
0: Hangi maçı kopardı? Bir tane maçı kopardı. Yenilgiden kurtardı. 10 kişi kaldı Beşiktaş maçında. Kaptı topu, gol attı Ndidi'den. Kaptı attı. Ama aynı adam gitti şeyde Monaco'da bomboş kaleye golü kaçırdı. Atsa Galatasaray 1-0 öne geçiyor. Öyle
1: çok
0: değil mi hocam?
1: Kaçırdı tabii.
0: Yani ben onu söylüyorum. Yani bu kadar Galatasaray'a yabancı oyuncular geldi, yerli oyuncular geldi, yaşı büyük oyuncular geldi mi? Mertens oldu mu ilk ay ya? Olmadı.
1: Tamam abi bir de Galatasaraylıyım ben de öyle geldi.
0: Tamam
1: senlerde bir hikayesi
0: iki
1: var.
0: 2 sene evvel gelmedi. Barcelona'ya gitti.
1: Gelirken nasıl
0: i̇ki
1: oldu?
0: 2 sene evvel ne Hakan mesela Inter'deki Hakan
1: Çağlanoğlu
0: gelmedi Galatasaray 2 sene evvel. Şimdi 2030'da oynayacağım diyor. Ya geç bunları Allah aşkına ya. 50 tane kulüple flört etti. Şimdi ben Inter'de memnunum, orada kalacağım diyorsun. Çevir kazı yanmasın.
2: Çok haber yolladı.
0: Allah aşkına.
1: Fenerbahçe'ye de yolladı ki.
0: Evet. Demedim mi?
1: Fenerbahçe'ye
0: de
1: yolladı.
0: Hakan Sabi dedi, görüşmedim demedim Hakan Bey.
1: Tabii.
0: Ben ona bakıyorum abi.
1: İmza attıracağım hazır dedi. Levent abi hazır dedi. Başkan olursam Hakan Çalhanoğlu'na imza attıracağım dedi.
3: En son numarası neydi? Hakan Çalhanoğlu Futbol Federasyonu Başkanı olacağım diyor.
1: Ya bak biz bir şey söyleyeceğim. İlk ay falan için söyledik. Hadi Galatasaraylı falan diyor. Olmaya gerek yok. Ya sana bir yatırım yapmış. Bir seni türbüne, taraftara, bir kulübe, armaya saygın olur. Ya ilk ay bir de düzgün bir yani oyuncuya benziyor. Bir sorumluluk olur. Bir kilona dikkat edersin. Bir daha ekstra antrenman yaparsın. Hazırlanırsın. Galatasaray kulübüne memuriyete bağladığım dediğim bu. Kaan Ayhan'ın kilosu var. Kaleci Günay zaten belli. Yani orada kalıyor. Abi basında sağ içinde.
2: Biraz kontenjan oyuncular dediğim.
0: Göztepe gidecekti. Ne oldu bilmiyorum.
1: Yok. Günay'ın kulüp içinde de bir ağırlığı var. Ya geçen sen hatırlasanız ya Okan'a bir maçta Okan Burak ciddi saha içinde gider falan yaptı ya. Ya demek ki yani takım içinde bir ağırlığı var yani. Bu net bir şekilde yani benim de duyduğum var. Kaan Ayhan böyle kendine dikkat etmiyor. İlkay böyle yani buradan ne olur bu antrenman temposunu kim arttıracak ya Galatasaray'da Allah aşkına ya. Ya bütün oyuncular zaten rahat Lemina'ya bağlamış. Lucas Torreira bile o kadar dinamik bir oyuncu, düşünebiliyor musun? Geçen maç Bileler maçında geriye koşamıyordu ya. Bu maçta da ya 10 kişi rakip kalmasa bak Galatasaray evet gol kaçırdı, galip de gelebilirdi ama Galatasaray bu kadar fiziksel yerde olur mu? Lucas Torreira

0: Milli takıma gitmedi. Uruguay milli takımına yok. Yani düşün. Kadroda
1: geçen
0: bile yoktu.
1: Geçen sezonun sonunda da bir fiziksel anlamda
0: vardı.
1: Düşüşü vardı.
0: Şimdi hazırlanıp gelirsin, doğru mu? Yani Uruguay milli takımının kampına gitmemişsin, hazırlarsın. Lemina hazırlarsın. Yok, adamlar bu kadar yani kamplar yapıldı diyor mu?
2: Geç geldi zaten hocam. Sözleşmeyi 2 sene yapacak dediler. Son anda geç yaptılar. Biliyorum. 7 Temmuz'daki çalışmalara gelmedi Lemina.
0: Bir de işin tuhafı ne? Başkana diyor ki ya ben geçmişten söz veriyorum diyor. Başkan söz verdi diyor. Bu sene 2 sene daha iyi olacak. Bu mesela geçtiğimiz sezonlarda Lemina sakatlık yaşadı. Evet, sıkıntıları var. Bir de yaş alacak. Yani başkan çok iyi netti. Başkan Rus oyuncuyu mesela özellikle dediler ki Rus oyuncuyu başkan istiyor. Rusya Ligi hangi kanal veriyor? Mesela Dursun Bey biliyor mu? Dursun Bey'e dediler ki işte o Rus oyuncuyu Dursun Bey seçmiş. Ya ben Galatasaray'da bu olan şeyleri şaşırıyorum. Bir de bir şaşırdığım olay Icardi'ye veda yapalım. Icardi kabul etmedi ya. Icardi jubile yapmıyor ki. Icardi Galatasaray'dan sonra futbolu bırakır. Icardi gönderildi diye böyle bir gündem yaratıldı.
2: Bu taraftar baskısından ya söylenmiş.
0: Anladım ya. Da. Ya bunlara şey. Gereksiz. Allah. Bak şimdi Levent abi benim söylemek istediğim Galatasaray'ın bunlarla ilgilenmez.
1: Gündemi bu olmamalı.
0: Bravo. Bunlarla ilgilenmez Ender. İlgileneceği, tek odaklanacağı, fokuslanacağı taraftar istiyor artık ya. Yani burasına geldi. Şimdi, oyuncu transferi almıyorsun. Yok Icardi olayı.
1: Ben hala bu Leao konusunda Galatasaray'ın bu hafta bir sonuç alabileceğini düşünüyorum. Çünkü yani o an oralardan bazı haberler geliyor ama hani ne derece doğru.
2: Hocam Leao'ya giden adam o konuyu sorduk Leao Hoca'ya da. Sol çizgide oynayan Martinelli'ye gitmez. Gitmez.
0: İkisi de ayrı profilde bir oyuncu bir de. Yani hem Martinelli'ye gidiyorsun hem Martinelli Brezilya maçında bak, orta sahada oynadı.
2: İki tane duran top attın şeye. Bir tanesi koşu alanına attın. Osimhen'e gol yaptı. Bir de duran topta en az 4-5 defa vurdu. Kaleci çıkardı. Gol yaptı biliyorsun. Bir iki tane de kaçırdı. Bu ortayı yapacak adam lazım.
0: Leo falan orta yapan bir profilde bir oyuncu alıp gidecek
2: onu atacak ortaya yapacak adam Neolan gibi adam o kesiyor kenardan
0: daha
2: kesiyor.
0: Dengeli sete uygun çeker sahayla yapar, bravo.
2: Doğrusu bu ya, ben gördüm bu ya, ben bunu anlamıyorum yani. Yıllar evvel başkanken Dursun Bey'in o kadroyu yaparken Rodriguez'i alan, sonra 8 milyon dolara sattılar biliyorsun, 8,5 milyon dolara yani. Gomis'i alan, Belandi'yi, Fegüli'yi alan, Fernando Ndiaye'yi alan.
0: Mariano.
2: O sağ beki biliyorsun Donk demişti ki bir yayında, dedi ki sağ içi lider diyorsa arkadaki lider de Mariano dediler. Evet. Bak kendi ifadesi.
1: Gelmedi onun gibi abi.
2: Gelmedi. Mesela gelmedi. Bu tür bir oyuncu arayışları neden yok? Niye Şarlay'ı oynuyorsun? Daha iyi bir ucun bekine sahipsen Şarlay'ı farklı kullanabilirsin. Şu 2022-23'e baktım, Miloklaş'a faydası oldu. Adam kapıda bekledi, almadınız, Beşiktaş'a gitti. Şimdi de oynamıyor zaten çok fazla. Juan Mata çok az oynadı.
0: Abilik yapmış.
2: Buranın buradaki en isim, önemlisi Mauro Icardi. Tabii. Gelelim ikinci 2023'e. Davinson Sanchez geldi. Önce Nelson oynuyordu. Kulübede oturuyor Davinson Sanchez. Bak unutmayın, bende bunların notları var. Ndombele zaten baba güreşçi olarak geldi. Kenarda sürekli
0: Sanchez hatırlıyor musun? Maç sonrası oynamadı.
2: Eyüp Aydın.
0: Okan Buray sorun dedi.
2: Eyüp Aydın.
1: Bunlar Eylül ayında gelenler.
2: Daha Eylül'de fark etmez. Öbürleri de koyarız. Zahir Ziyech koyarız. Onlar belli maçlarda oynadılar. Victor Osimhen, İsmail Yokov, Zolan Şallay. Bak Şallay oynuyor.
1: Yalnız 2024-25'te üçü de nokta atışı transfer olmuş. Tamam. Yani.
0: Burada 5'te 1.
2: Peki 2025-26'daki nokta mı?
1: 3'te 1. Üçüntülü. Evet. İşte Uğurcan tabii iyi performans verdi.
2: Ama başka oyuncu vardı orada. Onları almadınız. Bak bazen şimdi Okan Hoca transfer bekliyor ama bazılarını sen istemedin hocam. Bir de o gerçek var. İstedin aldın o takımda. Geçen sene 2025-26'da Singo var. Oraya yazmadın. Singo nerede?
1: O biraz daha önce alındı.
2: Tamam fark etmez. O senenin oyuncusu.
1: Tabii de bunlar Eylül ayında gelenler. Hani o Eylül ayı söylemi üzerinden.
2: Hangi maç var akılda kalan? Oynadığı bir Liverpool maçı. 1-0 Galatasaray'ın penaltıyla kazandığı maç. Hatta penaltı Fransa hakem verdi, sonra iptal etti. Yani. Ardından bir de Alanya'da Icardi'ye attırdığın gol.
0: Adamın üzerinden topu açtı.
1: Geçen sezon bu sezon ilk maç 11'lerini verseniz bir bakalım ne değişmiş.
2: Bir bakın.
0: Ya az önce söyledim, ben Singo'yu mesela Galatasaray kulübünün varsa talibe hemen çıksın. Yine sakatlanacak, yine sakatlanacak. Yani piyasası da var. Bu adam ya Dünya Kupası'nda hocam bak ya. Pozisyon yani dün gibi gözümün önünde Galatasaraylar'da siz de biliyorsunuz mutlaka o pozisyonu hatırlıyordur. Ya normal değil orada bir yırtık tendon

0: derinliği yoktu, şimdi yok. Orta saha oyuncularıyla mı kadro derinliği olur? Bu kadar çok orta saha oyuncusu olmaz. Dediği gibi Kaanlar, şunlar, bunlar.
1: Bir de nitelik, nicelik, kalabalık bunlar. Ama kalite yok orta sahada.
0: Abi bu takım yaşlanmış bunlar.
1: İlkay ve Kaan. 30'un üzerine iki tane oyuncu rotasyon orada
2: geçen
1: sokarsın.
2: Geçen sene de hep bağırdı.
3: Hep söylediği şey buydu.
2: İkinci yarı.
3: Kulakları çınlasın Şenol Hoca'yla bu anlamda evet. Bayağı bir.
0: Hocam ben onu bilmem. Bak sevgili Ender, sezon başından beri konuşulan şu. Şeydeki Turan, Fofana, bir de
1: Inter'deki santrofor Turan
0: orta mı? Orta sahada vardı. Turan orta sahada Juventus'te. Fofana.
1: Ben Turan'ın oğlu var ya, Inter'de santrofor.
0: O değil hocam. O vardı. Marcus. Bir de evet. Şey vardı. Bu Real Madrid'de neydi? Adı gitmedi.
1: Diaz.
0: Yok Fransa milli takımında oynatmadılar ya, Camavinga.
1: Camavinga orta saha
0: ismi buydu. Ortaya Leyse diye biri geldi abi.
1: Camavinga'yı kadroya almadılar hatta. Fransa
0: evet almadılar. İstenen buydu. Bahsedilen neydi? Van Dijk sol stoper. Ortada yok. Yok evet. Santur 10 numaralar. Real Madrid'e giden, ben o Portekizleri karışıyorum. Bruno Fernandes ile Silva neydi o?
1: Bernardo Silva. City'den giden diyorsun
0: tamam
1: sen.
0: Tamam ama Bernardo Silva tatil yaptı Marmaris'te. Görüştüler. Belki dedik beni en çok isteyen kulübe gideceğim dedi. Mourinho Real Madrid'e gidince çağırınca oraya gitti. Real Madrid büyük fırsat Manchester'dan sonra. Mourinho gitmese istemese sen alıyordun onu. Önemliydi. Parası da anlaşmıştın. Bonservisi elinde. Ama Bruno Fernandes'in bonservisi elinde değil. Onun rakamı çok yüksek. Manchester United'da çok satıcı. Takım kaptanı kupa aldı. Alamazsın bunu. Buraya alacağın en
3: 70-75
0: en yaşını tutmasından icabı gereği Rus'u istiyorlar.
1: Musa'yla gitti.
3: Can Uzun olmaz mı?
0: Abi Can Uzun'la ilgili para çok Frankfurt istiyor. Can Uzun'a o parayı vermezler. Ben söyleyeyim. Avrupa'da yapılan araştırmada bir kulüp dışı 21 milyon genelde 20 milyon bazda para vermişler. Galatasaray'da 30'a kadar çıktı. 45-50 vermez Can Uzun'a.
1: Ya bir şey söyleyeyim mi? Can Uzun Nürnberg'den benim takip ettiğim bir oyuncu. Oradan Frankfurt'a gitti. Nürnberg'de 16 lig 3 tane de kupada 19 tane gol attı. 3 asisi var. Can Uzun bunu niye söylüyorum? Can Uzun yetenekli oyuncu. Galatasaray alırsa evet genç iş yapar bir şey değil. Can Uzun tamamlayıcı bir santrofor. Ya burada bir santrofor oynatıyorsan Ender, farz edelim, Can Uzun bunu tamamlar. Yani Can Uzun oynamak, anladın mı? Oynamaya daha çok kendi oynayan bir oyuncu. Takımı önce oynatıp sonra oynayan değil. Mertens öyle değildi. Mertens ne yapıyordu? Takımı oynatıp
3: farklı
1: sonra.
3: Bir profil
1: farklı
3: lazım.
1: Şimdi farklı profille, tamamlayıcı. Yani ikinci santrofor gibi. Şimdi Bruno Fernandes, duran topları belki Avrupa'da en iyi kullanan oyuncu. Friki, korner vesaire, penaltı ve daha çok asist yapan geçen sene zaten Premier Lig'de rekor kırdı. Şimdi bu farklı bir oyuncu. Musiala'ya gittiler. Musiala tamamen farklı.
0: Musiala hiç gitmedi hocam.
1: Yani ben bir şey
0: söyleyeyim. Musiala'yı medya çıkardı.
1: Musiala çıktı.
0: Bir çocuğu da yaktılar
1: bak,
0: yani.
1: Bir şey söyleyeyim. İşin de tuhafı Musiala ön çaprazları geçen sene koptu. Sonra iyileşti. Alman milli takımında biliyorsunuz gitti işte.
0: Oynatmak istemediler ama şimdi onundaki o parçayı almışlar videyi. Adam en az 2 ay oynamayacak galiba.
1: Şimdi evet. Musiala bir de genç. Levent abi çok yetenekli oyuncu. Alman milli takımının eldeki en yetenekli oyuncusu. Bunu şimdi burada gündeme getirmek bitti falan demek doğru değil. Hadi onu geçtik. Bruno Fernandes, Bernardo Silva dediğin pas trafiğini öne çek. Daha çok hani takımı oynatacak. Sağ içi lideri. Bruno Alves de öyle. Ama Can Uzun farklı bir oyuncu. Yani gittikleri oyuncuları Galatasaray bence ne teknik heyeti ne de yönetimi biliyor ya. Bruno Fernandes, Can Uzun daha çok dönüyorsa ikisi farklı 10 numaraya. Size hangisi lazım bir kere ona karar verin.
0: Kanatta oynayacaklardı Can
1: Kimi?
0: Uzun.
1: Sol kanatta oynar, içeri kat eder. Evet. Savunmaya çok yardım etmez Levent abi. Ama o yaşta olmasa.
0: Güzel bir şey söyledim. Bende bir not var. Benim arkadaşım var. Sen de İzmir'den tanısın. Nejat Kabay. Evet. Yeni hasta yıllar çalıştı. Spor Akademisi'ni bitirdi. Köln Spor Akademisi'ni. Hamburg'da hocalık yaptı hocam. İşte Tuel falan arkadaşları. Geçen gün de söyledim. Albert Riera temposu ve geri dönüşleri yetersiz olduğu için oynatmadı onu. Ya
1: o kanatta
0: bunu.
1: sol kanatta oynarsa geriye falan bilmez. Sol beke Allah kolaylık versin Galatasaray'da. Yetenekli topaya yere indi mi müthiş bir oyuncu. Santrofor tamamlayıcı da çok pres yapmaz.
0: Leroy sana da öyle.
1: Çok pres yapmaz. Orada Osimhen'in arkasında oynadı mı? Gol yapar mı? Yapar.

0: Bak, daha çok gol yapar mı? Kalite var mı? Var. Bizim ligde çok rahat adam geçer. Adam yani
1: alıyorsan ucuz yetenek, fiyata,
0: ama ucuz fiyatı olursa 30'u
2: alıyorsan,
0: tabii,
2: 30'u alıyorsan tabii. Al. Öyle 45-50 alınacak oyuncu değil.
3: 35'e de ben.
0: Ya bir de var ya, bir şey söyleyeyim, Galatasaray'da Okan Buruk geliştirme soru işareti. 4 yıllık süreçte Galatasaray bir tek Saşa Boya'yı sattı. Bak, evet. Okan Buruk'la beraber 4 yılda bir oyuncu sattı.
2: İkinci Saşa Boya Okan Buruk'un oyuncusu değil ama.
0: Bak, onun zamanı ben bak.
2: Tamam ama onu getiren biliyorsun
0: Fatih
2: ki.
0: Fatih Terim zamanı ben evet. Ben başka bir şey Levent abi söylüyorum. 4 yıllık şampiyon olmuş bir takımda marka değeri yükselmiş. Onun için söylüyorum. Benim söylediğim Saşa Boya haricinde ikinci oyuncu yok. 4 yıl şampiyon olan.
3: Zaten en
0: bak Şampiyonlar Ligi oynayan. Geçen gün bu sene Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olmuş bir takımın ikinci oyuncu satışı yok kulübün.
2: Ya ben bir şey söyleyeyim. Bu Şampiyonlar Ligi'nde bu kadro çok büyük şey olur ha, söyleyeyim size. Büyük darbe alır. Çok. Bak söylüyorum yönetime. Az önce buradan yönetime söylüyorum. Ne kura çıkacak ne gelecek bilmiyorum ama ona bir bakmak lazım. Vallahi ciddi söylüyorum, bu kadro hiç dayanamaz. O geçmişteki kadro gibi değil. Hem bir yaş büyüdü hem de çok eksik kadrosu var. Kulübe buraya yeterli olmuyor. Ben söyleyeyim de baştan. Bak birinci maçta Çorum maçı belki ayakları yere
3: erken
2: basması
3: uyarı.
2: Ayaklarının yere basması için erken uyarıdır. Siz bilirsiniz ya. Yalnız beyler biraz herkes, bazı insanlara da söylüyorum. Ben yaparım havasından vazgeçin, egosundan da vazgeçin, kusura bakmayın.
0: Yöneticiler değil mi?
2: Ben söylüyorum burada, yani küçük dağları biz yarattık gibi söylemeyin orada bu işleri. Yani işin sonu kötü olur. Söylüyorum.
3: Yani
2: ben söylüyorum ne baştan.
3: Basın toplantılarında ya da açıklamalarda çok o yönde ama bir şey çiziliyor yani. Öyle bir görüntü var hep.
2: Ne çiziliyor?
3: Yani şimdi bazı yöneticiler o yönde bir görüntü çiziyorlar. Bilmiyorum, yani bakayım. Hallederiz, transfer, yaparız, ederiz, gerekir. Yaptık.
2: Herkes her transferi, parayı veren herkes yapar. Para verirsen yaparsın. Ama bu planlama ta Haziran'dan başlayacaktı. Oturacaksın, dersine çalışacaksın. Araştıracaksın. Gizli görüşmeler yapacaksın. Bu transferleri bitireceksin. Bize demiyor musunuz? Leroy Sané'yi Ocak'ta bitirdik diye. Tamam bitirdiniz. Tebrik ederim. Niye bu transferleri Ocak'ta bitirmediniz? Bitirseydiniz.
4: Hocam bir şey soracağım yani, ben. Leo hocam. Bu transferi yönetim mi yapar, teknik adam mı talep eder de?
0: Karşılıklı beraber.
4: Beraber.
0: Sezon içinde squad ekibi hepsi böyle.
4: Az önce ne güzel anlattın. Canan Uzun'la ilgili nasıl bir profilde oyuncu olduğunu, değil mi? Peki bu anlattıklarını Okan Hoca hiç görmüyor mu? Benim bu takıma şu lazım. Ya
3: herkes bilmez olur mu? Hepsi herkes
4: ama
3: bilir.
4: Neden
0: yönetim... Mustafa Hoca'nın söyledi, diyor, ayrı iki tane diyor, 10 numara anlattın diyor. Bruno Alves ve Can Uzun. Yani, niye ikisi apayrı yani oyuncuya şöyle, gidiyor?
3: Biz bilmiyoruz. Biz bu yani çıkan haberlerden hareketle bunu söylüyoruz. Belki gündemde hiç yok. Biri ya da diğeri. Yani farklı iki profil ya.
4: Evet.
3: Belki bir tanesi hiç yok.
0: Ama öyle bir takım var ki gündemi. Yani var ya herkes, yani herkes işte bence var. Bruno Fernandes, Can Uzun da var mı? Can Uzun da net var. Almanya'dan arkadaşlar da söylüyor.
2: Bunları vermem.
0: İkisinde de var.
2: Bu kadar basit.
0: İkisinden bir kere ikisi de net var. İkisi de ayrı profilde bir oyuncu. Galatasaray takımı iki sene de talip. Ha dersin.
3: Farklı şekilde.
0: Bak şimdi Bruno Alves, Bernardo Silva olur. İkisi de evet oyunu kuruyor. Biri sol ayaklı, biri sağ ayaklı. Tabii ben Bruno Alves'in daha özelliği, az önce söyledim, duran topları kullanıyor. Öbürsü de sağ içili der.
3: Bruno Alves.
0: Pardon daldım. Bruno Fernandes de sağ içili deri.
3: Alves ve Fenerbahçe.
0: Daldım, Fenerbahçe Portekizli. Bruno Fernandes de mesela Bernardo Silva anlarım. İkisi de teknik oyuncu, top yere indi mi yetenekli, farklı oyun, takım oynatacak.
2: En son ne zaman görüyorsun Filkik'ten gol attığını? İşte akılda var mı bir şey? Hmm. Bu iki oyuncudan biri olsa gol atar abi.
0: Bruno Fernandes'i
2: evet.
0: Alsan
2: evet atar bunu.
0: Duran topları Avrupa'da kullanan
2: her oyuncu. Bugün posunu atabilirim gol yapar hocam. Yani kaldırır yani onu. Yok.
0: İşte o paralar da çok yüksek geldi herhalde Levent
2: abi. O zaman yıldız dediğin bu. Bir tane bak bir şey sana söylüyorum. Bütün transferi yapmazsın. İdare ettirirsin. İki tane adam alırsın. Ayağa kalkar.
3: Başkan da sokağa atacak paramız yok
2: bir
3: diyor.
2: Tamam da bir tane adam. Bir tane adam alırsın. Basarsın parayı, bir tane adam alsa o bütün takımı yönetir. Ya bir Hacı Koca takımı yönetti ya. Yanlış mı söylüyorum? Öyle. Sonra Popescu geldi. Diyorsa ki teknik direktörle konuşulur mu diyor. Faruk Süren Popescu'yu getirdiğinde ne dedi? İstenmedi önce. Ben alayım da sizi oynatmayayım dedi. Kusura bakma yani. Kusura bakma, geldi Galatasaray'da neler yaptığını hep beraber biliyoruz. Lider olarak. Hocam her şey teknik direktörleri bırakamaz.
1: Bırakamaz.
4: Ben
1: bırakamaz.
4: Demedim ama. Ben öyle
2: genel,
4: bir şey
2: hayır,
4: demedim.
2: Ya, ben size ben
4: karşı bilgini demedim. Veriş, bilgi hayır, karşı alışveriş bilgi alışverişiyle şey doğru rotada gidilir yani.
2: Nerede abi Zağlar, Zeyse, Tete, Endombeler nerede?
1: Nerede yok.
2: Bu kadar Nedon hovardalık olur mu ya? Bir takımda bu şampiyon olan takımda kaç kişi var Galatasaray'da 4 üste şampiyon olan oyuncu?
1: Abdülkerim Bardakçı var.
3: Versenize şu geniş kadroyu bir bakalım.
2: Ben biliyorum canım. 4 tane oyuncu var. Torreira. Kaan Ayan. Tamam mı?
1: Barış Alper.
2: Abdülkerim Barış. 5. adam gitti Icardi. Öbürlerin hiçbir 4'te 4'ü yok. 4'te 4'ü yok. Hani kadro istikrarı? 4'te 4'lük yok. 4'te 4'lük yok. Evet. Onu söylüyorum ben sana. Galatasaray'ın 4 sene şampiyon olduğu takımda en az 7 tane 8 tane oyuncu var 4 yıl üstte şampiyon olan. Emre, Okan, Suat. Yok mu? Taferel bile 2 senesinde var. Yok. Bak oraya Ergün Pembe var. Hakan Ünsal var. Yani dönüp bakarsak çok oyuncu var bu işlerde. Hacı var.
3: Var var.
2: Var. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. 4 oyuncuya kalmışsın. Sen Okan Hoca'ya ben bir şey soru sordum. Burada teknik direktörsün. Sen de yıllardan beri futbolun içinde bir insansın. Okan Hoca'ya soruyorum. Sen bugün Galatasaray takımının o şahane orta sahasının bir pırlantalı oyuncusu olarak Allah'ını seversen bu Leicester'le yan yana oynar mısın ya? Soruyorum ben sana. Oynar mısın yan yana Leicester'le? He?
3: Zor.
2: Oynar mısın?
3: Zor.
2: Zor. Ben basın toplantısına katsam onu sorarım. Niye aldırıyorsun bu oyuncuyu ya? Niye aldırıyorsun bunu? Ya. Türkiye'de bu orta sahada oynayacak hiç oyuncu yok mu ya?
3: Okan Hoca mı aldırmış?
2: Tabii onu aldırdı söylüyorlar. Hoca istedi aldırdı diyorlar. Ben soruyorum kim aldırıyor abi
1: Okan
2: bunu?
1: Okan Hoca var ya Chelsea'den falan biliyormuş oyuncuyu. Acaba kaç maçın seyretti Chelsea'de o da ayrı da. Ya en önemli bir şey söyleyeceğim. Senin orta sahada başarılı olduğunda şimdi Galatasaray'ın şöyle geriye çekti. Fernando diye bir Brezilyalı Portolu stili bir oyuncusu vardı. Doğru mu? Orta sahada bütün oyunu organize eden.
2: Kimin?
1: Fernando Galatasaray'da vardı, şampiyon olduğu sene. Bunun en büyük özelliği neydi?
2: Sevilla'dan aldılar. Pardon.
1: Hayır. City'den aldılar. Porto'dan oraya gitmişti. Bunun en büyük özelliği neydi? Oyunu kuruyordu, topu hareketlendiriyordu. Görüş hızı mükemmel oyuncuydu. Şimdi en son seneler Lemina ile Lucas Torreira var. Onların da 5-10 metresi hareket hızı var. Yani orta sahada birçok parametre varsa en önemli iki parametre üzerine hareket
2: edersin. Bir de Ndiaye vardı yanında çok güçlü.
1: Hareket hızı, ona da dinamik. Evet. Şimdi bunlar hareket hızı, görüş hızı. Şimdi Leicester'de ikisi de yok Ender. Hem yok görüş, gibi. Bak şimdi
3: çok peşin konuşmak istemiyorum ama yok bak gibi yani.
1: Ender 1.90 futbolcunun hareket hızı zaten çabukluğu olur mu Allah aşkına, bu bir. İkincisi görüş hızı falan, bu da yok. Sen vallahi bir de bunu 23 milyon sterline belirli maç oynarsa bunu alıyorsun. Okan Buruk da diyor ki ya Chelsea, ya Allah aşkına ya Okan hocam kaç defa Chelsea o zaman kaç yaşındaydı, nerede seyrettin adamı? Ya madem öyle ben sana söyleyeyim mi? Böyle seyrettin, transfer yaptın, ikinci oynadığın Venezia maçında Avusturya'da mağlup oldun maçta kimle oynadın? Kaan Ayan'ı oynattın ya. Bu adamı yedekteydi. Ya bu adam almışın yedekteydi Avusturya kampında. Alıp yeri transfer yedek hocam, olur mu ya?
2: Bugün de oyuna girmedi. Naga'yla beraber girmedi
1: hocam. Yok.
2: Ya bunlar kulübenin ne donladığı müdavimleri olmaması gereken oyuncular. Sen öyle oyuncu alacaksın ki kulübeden ben gireyim hocam diyen oyuncu alacaksın. Hala ya, Kaan Ayan
1: Okan
2: giriyor.
1: Buruk'un mesajını görmedi mi Levent abi? Ben diyor genç oyuncuyla uğraşmam. Okan hocam sen var ya orta sahada altyapıdan yetişmiş Fatih Hoca seni oynattı. Altyapıda yetiştin ya. Sen öz kaynaklardan yetiştin. Diyorsun ki biz diyor burası oyuncu yetiştirme yeri değil. Ya kardeşim oradaki çıkacak oyuncuların da altyapıda hayallerini bitiriyorsun ya. Galatasaray altyapısına insanlar veliler ne diye götürecek? Ya diyecek ki ben iyi bir Galatasaraylıyım. Oyuncu baktığımızda işte A takıma devamlı alınıyor. Geçmişte de alındı. Benim oğlumu da alırlar. Onu da kapattı adam. Dedi ki genç oyuncu yetiştirme yeri değil burası. Olur mu ya? Ya Allah aşkına Barcelona takımına baksana ya. Pedri'ler, Gavi'ler, Yamal'lar. Ya şöyle bir bak ya. Ya Allah aşkına bunlar ya. Paris Saint-Germain, De Siro Due, yani Barcola, De Siro Due, Barcola ya. Bunlar 2 sene Şampiyonlar Ligi şampiyonu, Süper Kupayı kazanan Paris Saint-Germain oyuncuları. Okan Buruk gençlerle, Levent abi söylüyor ya. İşte o Niang'larla falan, Leicester'le uğraşamam yani diyor ben diyor. Altyapıdan oyuncuyla.
2: Almayacaksın o zaman hocam. Yani. 21 yaşındaki yabancı oyuncuyu da al. Seneye 8'e çizilecek bu yabancı.
3: Ha tabii şimdi yani eğer evet, bu şekilde evet, gidiyorsa evet. Yani hep şunu bizim büyük takımlarımız ya biz değiştiririz mantığından hareketle şu ana kadar gittiler. Değişmiyor işte adam sana 3 yıl önce ilan etti bunu. 10 artı 4 8 olacak normal şartlarda seneye. Nasıl olacak?
4: Yani ilan ettikten sonra bir daha değiştirdiği zaman oyuncağa dönüyor bu iş. Bir kararlılık gösterildi ve vazgeçilmedi.
3: Yani?
4: Bu plan program çerçevesinde federasyon ısrarla yürüyor.
2: O zaman... İyi de tamam, bir şey söyleyeceğim. Bu kadar çok Türkiye'de yabancı oyuncu sayısıyla oynanan bir anlayış yok. Hocam bu işin 14'ü yerli 14'ü yabancı, doğru. Yerliyi korumak adına. Doğrusu buydu. Sekire çekmek ama falan neyine
4: değiştiriyorlar.
2: Ya? Hocam yanlış bir şey ya. Yanlış bir şey. Bak bugün ne söyledin? Geçen gün sana da söyledik. Doğru olan neydi? Çipli top birinci yarı yok, ikinci yarı var. Bugün Barış'ın bir pozisyonu var. Çıktı zannetti, çıkmamış top. Tepeden ilk defa bir görüntü
3: güzel,
2: verdiler.
3: Güzel bir görüntü.
4: Çok iyi bir yerde kalmış yayıncı.
2: Doğru konuşuyor. Açıdan yakaladın. Biz çıkmış gördük hocam.
4: Öyle gözüktü ama geldiğine ne kadar çıkmadı çok net gözüktü.
2: Bu top güzeldi. Çıkmış olsaydı, pozisyon devam ediyordu. Gol olsaydı, hakem verseydi, görüntü olmasaydı.
4: Yandı keten.
2: İkinci yarı bu topu çipliyle iptal edersen bu niyetmedi diye sorular adamı.
3: Ya ama işte o zaman da bir yerden başlamak zorundasın.
2: Hocam çipli topu getirebilirsin ya. Çünkü Dünya Kupası yapıldı
3: burada. Tabii. İşte bu gelişmiş var
2: sistemi de mesela. Çok güzel entegre edilmiş. Ama keşke baştan başlasaydı.
3: Ama yetişmiyor. O kadar kolay değil. Şu anda uygulayan da. Yani pek fazla ülke yok bunun.
2: Şampiyonlar Ligi'nde toplu çip var ya.
3: Çipli top var. Orada var.
2: Var. Çünkü direkler öyle
3: mi var? Ya da geçtiler mi? Var sanki, öyle hatırlıyorum.
2: Galatasaray'ın bütün oynadığı maçlarda çipli top var. Hakem saati gösteriyor.
1: Ben mesela İbrahim Bey'in eline başkan oldu. Mesela böyle bir karar alıyor. Tamam, katılıyorum. Hiç bu işte 10+4'te güzel fikir. Evet. Mesela birinde Avrupa'da transfer bitiyor. Ben olsam dördünde bizde bitiyor. Ben sayın başkana derdim ki başkanım birine çekin. Bu 3 günlük arada. Yani akşam pazarı olur ya.
3: Bizde öyle oluyor ya.
1: Yani maalesef kalanlar işte, anladın mı? Kalanları ve panik.
3: İngiltere'den bu tarafa sekenler oluyor.
1: Ya panik transferleri oluyor bütün takımlar için. O zaman yani Türk oyuncuları korumak için İbrahim Bey yaptı bunu yönetim kurulu.
3: Ama Avrupa'ya evet, bildireceğiniz doğru. Kadrolar yanılmıyorsam 2 Eylül'de sona eriyor.
1: Ya bir günü var ama transferi de 4 Eylül'e kadar ya 3 gün. Mesela keşke birine de bunu hani birinde tam kapatsalardı. Onların amacı milli takımı oyuncu yetişsin, daha fazla Türk oyuncusu oynasın. Evet, katılıyorum. Evet. Onlara hiçbir sıkıntı yok. Yani bir daha böyle bir şey olursa mesela seni bunu biraz daha Avrupa ile aynı deadline hani o tarihe çeksin son.
2: Ama kulüpler de diyormuş ki Avrupa'da de kapandığı süreçten sonra kalan süreçte
3: işte bizde fırsat işte transferi fırsat diye bir klişe var ya. Evet yani. Ama çok
1: doğru da yapılan var, bir de yanlış transferler de evet. Yani ben yalnız büyük takımlar için söylemedim Levent abi, öbür takımlar için de birçok Anadolu takımları borçları var. Yanlış panikle transfer
2: verecekler hocam. Başka türlü yok.
3: Evet, bakacağız zaten. Diğer takımlara da ufak ufak bakmak lazım. Çorum'un da gözüken o ki 2-3 oyuncusu bayağı yani elle tutulur iyi oyuncusu var. Daha kadrolar tabii 4 Eylül'e kadar şekillenecek. Şimdi bu maçın bir tartışmalı pozisyonlarına bakalım. Sonra çünkü yarının Fenerbahçe'nin Gençler Birliği deplasmanındaki maçına muhtemel 11'ine de çok küçük bir pencere açalım istiyorum. Okan Hoca'nın basın toplantısını da ekrana getireceğim. Onu da detaylıca konuşacağız. Şimdi Galatasaray Ayrıca Çorum Futbol Kulübü maçının pozisyonlarına bakacağız efendim. 7. dakikadan başlıyoruz. Maçın yerlerini değiştirebilir mi? Ya da böyle mi kalsın? Yerlerini değiştirebilirsek sevinirim. Yunus Akgün'ün yerde kaldığı bir pozisyon var maçın 7. dakikasında. Hemen ceza yayı üzerinde bir pozisyon bu. Bir serbest vuruş kazandı burada Galatasaray. Burada karşılaşmadaki Batuhan Kolak doğru bir faul mü verdi yoksa biraz arkada mı kaldı? Bakmak için de uğraşıyor şöyle.
4: Bu maçın ilk faulü. Evet. Hatırlamıyorsam. İkinci dakikada Barış Alper önden bir ayağa bir darbe vardı. Onu oynattı.
3: Evet.
4: Şimdi onu oynatınca diyoruz ki basit temas diyoruz ya, evet. Devam ettirecekler. Onu vermeyip bunu verince kafa karışıyor. Baskıya karşı direnme işi daha yükseltmesi lazım. Kararlılığını devam ettirmesi lazım. Burası daha basit.
3: Tabii,
4: ufak
3: tabii.
4: Bir temas var ama faul gereksiz bir faul. Öbürünü vermiyorsan bunu hiç veremezsin.
3: Evet. O öteki daha fauldü.
4: O daha fazla fauldü.
2: Burada dizler birbirine değiyor hocam.
4: Basit bir temas var burada. Yani ben
2: bak şimdi, hızlı giden adam için bozar onu. Bak.
4: Görüyorum
2: bak, buradan görüyorum bak ben. Görüyorum. Öbür taraftan değil bak. Bak. Tak diz değdi, gördün mü hocam?
4: Tamam, dizin değdiğini görüyor mu? Ben iki faulün
2: anladım.
4: Aradaki ağırlığı anlatmaya çalışıyorum. Ona vermiyorsan o daha fazla faulü, buna da vermemelisin. Ama sonra standardını yakaladı. Israr etti. Yani basit temasla çalınma.
3: Bu zaten bu temaslı oyuna izin verme konusu biraz böyle sıkıntıları yol açabiliyor kimi zaman.

0: Aşacak tabii. Şimdi bu da
1: bu karşılamak gereken bir risk.
0: Büyük takım yanlış hatırlamıyorsam Galatasaray'ın 3 tane maçına çıktı. Beşiktaş'ın 3 tane maçına çıktı. Bu 7. büyük takım maçıdır bu.
1: Bir kumaşı var. Onu geçen sezonda söylemiştik. Yani var. Bir noktaya gidiyor, inşallah iyi olacak.
0: Bu akşamki de
1: yani yönetim, iyi gidiyor çünkü.
0: Yönetim anlayışına baktığım zaman basa basa yukarıya doğru geliyor. İyi tabii hakem olacak.
2: Beğendiğin hakem. Beğeniyorum. Evet. Seni
1: söylüyorduk geçen yıl.
0: Yani bu akşam da tarzı tabii hoşuma gitti. Ufak tefek hatalar olacak
1: var,
0: tabii.
1: Var canım,
0: ama
1: var.
0: Tarzı hoşuma gitti. Dirençli bir, otoriter bir hakemlik yapmak için gayret sarf etti. Bildiği doğruları yaptı. Ezilmedi maçta.
1: Doğru. Doğru. Peki hemen bir sonraki pozisyona bakalım. 18. dakikada efendim. Leroy Sané yerde kaldıktan sonra faul geleceğini düşündü. Topu eliyle tuttu. Burada bir serbest vuruş kararı var. Beraberinde bir kart gerekir miydi?
0: Yok, karta gerek yok burada. Burada serbest vuruş elle topu oynadı diye verdi. Evet. Sané de faul beklentisi içerisinde atınca, çünkü bunlara daha önce faul çalıyorlardı. Evet. Geçen sene bunlar hep faullü. Batuhan Kolak çalmadı.
1: Evet.
0: Sané de bekliyor faul gelecek diye bir refleks gösterdi. Dolayısıyla burada karta gerek yok.
1: Protesto atak yok. Gelişimi olduğu için diyorum.
0: Arka tarafına bakalım, pilottan gelsin. Bakalım.
2: Hocam buna kart gerekir ya.
0: Yok, buna kart gerekmez. Yani ortada bir itiş kakış karşılıklı var.
2: Yakalıyor hocam, bak yakalasa geçse oyuncu daha hızlı çıkacak. Galatasaray az adamla savunmadı.
1: Yani şu ilkine değil de ikincisinde yakalanmasına belki.
0: Ben buna karta gerek olmadığını düşünüyorum. Tamam. Hakemin yorumunu doğru değerlendiriyorum.
2: Tamam.
0: Devam. Ya, elle oynamaya niye benim düdüğümü beklemeden elle oynadın diye ona çaldı. Burada faul yok. Elle oynamaya çaldığı için hakeme saygı duyuyoruz. Doğru bir karar. Ama kart göstermemesine de saygı duyuyorum.
1: Peki ben. Bir sonraki pozisyona hemen geçiyoruz biz de o zaman. Karşılaşmanın kaçıncı dakikasına gidiyoruz? Hemen 3 dakika sonra.
0: Ama böyle 21'de, kopup gitse hak vereceğim o elle oynamaya mı kopmuyor?
1: Berat Torreira mücadelesi. Yerde kaldığı bir pozisyon var. Torreira burada adım zamanlamasını ayarlayamıyor. Berat'ın ayağına basıyor. Burada oyun devam etti. Burada herhangi bir ihlal
0: burada
1: var mı?
0: Burada bazı insanlar ya en azından bir sarı kart diyebilirler. Böyle bir beklenti var. Ama burada ya kırmızı olur ya oyun devam eder.
1: Evet.
0: Burada ikili mücadelede kazayen basma dediğimiz halk tabiriyle kazayen basmaya girer bu. Dolayısıyla burada kırmızı kart çıkmaz. VAR da zaten buna müdahale etmez. Oyunun devamı gerekir. Hakem de doğruyu yaptı burada. Peki. Doğru yorumladı burada.
1: Doğru yorumladı.
0: Doğru yorumladı.
1: VAR da doğru girmeyerek doğruyu yaptı.
0: Kesinlikle, yani burada şimdi bu esnada adımını kaçıracak alanı yok. O yüzden adım
1: frekansı nasıl yapsın? Adam havada kaldırmış ayağını, bir yere inecek bu.
0: İnecek. İşte öyle bir pozisyon bu.
1: Evet. Talihsiz bir pozisyon ama.
0: Evet,
1: yani
0: talihsiz
1: bir sıkıntılı pozisyon. Bir pozisyon o yüzden.
0: Ama burada dediğim gibi hani ya en azından bir sarı kart düşüncesi oluyor.
1: Ya bir de sol ayağını, adam sağ ayağını kullanan adam sol ayağını bilerek basabilir misin ya oraya? Büyük
0: burada
1: iş yani.
0: Ya kırmızı olur ya oyun devam eder.
2: Geride kalmış zaten. Onun evet, koşu alanında.
0: O yüzden hakemin kararı
1: hakemin
0: doğru, devam
1: yorum, kararı doğru.
0: Doğru.
1: Bir sonraki bravo pozisyona geçtik hemen. 32'de Çorum'un bir hızlı hücuma çıkmak istediği pozisyon var. Yunus Fredi'ye faul yaptı. Sarı kart gördü. Biraz itiraz etti ama
0: doğru bir kart.
1: Evet.
2: Bu eli koyup gitmesini engelliyorsan kart.
1: Bir de doğru devam bir ediyor tabii.
0: Devam ediyor.
2: Aslında çekmesi devam etse önünde çok Galatasaraylı var. Gereksiz bir kart.
1: Kademede gerek, arkadaşları ya, yetişmişti.
2: Bak arkaya.
0: Çekmede ısrarlı tutup sergilediği için Yunus böyle futbolda böyle oynanmaz. Futbolu çirkinleştiriyorsun. Doğru. Sarı kart doğru mu?
2: Bak bıraksa arkadaşları
1: var. Yani, kademede 3 tane 4 tane Galatasaraylı var.
2: Gerek yok abi işte.
0: Ben gereksiz bir sarı kart.
1: Bu tam yani gereksiz kart işte.
0: Yani oyuncunun gereksiz gördüğü bir sarı kart. Hakem doğruyu göstermiş. Doğru kart kullanmış.
1: Evet, bir sonraki pozisyona bakalım. Burada da doğru bir uygulama var. İkinci yarıya geçtik efendim. Geldik 53. dakikaya. Şimdi bu Galatasaray'ın attığı gol Osimhen'in golü. Hani kaleci elle almak için çıktı. Osimhen araya girdi, dokundu. Akıllarda kalmasın diye golün oluşumunu

0: Aldık.
1: Tamam. Ağır çekimde bakalım.
0: Yani ceza sahasında sağ taraftan giriyor Osimhen. Kaleci şöyle çıkıyor topa ya. Çok garip değil mi? Yani bugün iyi kurtarışlar yaptı ama bu çıkışı zamanlaması da hatalı. Çıkması da bence soru işareti.
2: Bu bileşik hareketi çok güzel gol.
0: Osimhen'in
2: mi? Tabii bak mesela tabii topun canım. Şiddetini ayarlaması, kapması, sonra vuruşu,
0: ustalık
2: işi. Ayağını. Bak hocam.
3: Orada topun frekansına girdi tabii. Deriz ya.
0: Çok.
2: Değil mi hocam? Başkası olsa avuta gider o top. Ya rakip de gelmiyor. Hiçbir şey, bir de yukarıdan burada, vuruyor.
1: Burada bir faul yok. Oyun kuralları çerçevesinde Nizami gol temiz. Faul yok. Geç kalmış.
0: Burada çok güzel. Osimhen'in hem o ikinci hareketi de çok güzel yapıyor. Yani evet. Açı iyice daralmadan
3: burada zorluk ne?
0: Topu
3: böyle
0: çeviriyor.
3: Böyle hareketlerde birleşik hareket çok önemli. Yani
0: çok.
3: Onun devamı.
0: Levent abinin dediği gibi o birleşik hareketi yapmak, hele bu cüssedeki bir adamın onu yapması büyük iş.
2: Rakipten bu kadar çok dengeli
3: bu
2: topu kurtaracaksın.
3: Bu kadar uzun bacaklı, top yüksekte. Sonra.
0: Tabii.
3: O frekansa
0: gidip. Faul de yapmadan o topu kurtaracaksın.
1: Çok önemli orası.
0: Orada ya orada. Kırmızı kart göreceğin bir hareket bile yapabilirsin
3: aynı.
0: Yani.
3: Uzun boy bacakları uzun ya. Kısa boylu mesela o topu oradan kaleciden aşırtamazdı. Onun orada da farkını olumlu anlamda gördü.
1: Pozisyonun içerisinden çabuk çekiyor kendini Osimhen. Sıyrılıyor. Dokunuyor ve sıyrılıyor. Kalsa sizin dediğiniz olacak. Tabii. Kırmızı karta kadar gidecek, başka bir eylem çıkabilir. Ama onları çok çabuk yapıyor.
2: Peki bir şey sorabilir miyim hocam sana? Osimhen bunu kurtardı. Topta giderken kaleci indirdi. Ne olacak?
1: Kimi indirdi?
2: Osimhen'i.
1: Gol olduysa golü verecek.
2: Hayır yani. Anlatamadım. Gitti tam gidiyor. Kurtardı.
0: Osimhen'e faul yaptı.
2: Osimhen'i kurtardı. O geldi bodozlama kaleciye girdi. Osimhen'e girdi. Ne olacak pozisyon?
1: Ya bariz gol şansı oluyor işte.
2: Bariz gol şansı olur mu?
1: Tabii.
0: Eğer gol olursa golü vereceksin. Kaleci, üzerine topla ilgisi yoksa kırmızıyı vereceksin.
1: Top için bir mücadele var mı o kalecide?
2: Yok.
1: Ne yapıyor? Rakibi ekart ediyor. Rakibin gitmesini engelliyor. Tabii. Değil mi?
2: Hocam kartın kaleciye rengi
1: kırmızı
2: ne olur?
1: Kırmızı olur.
2: Olur mu?
1: Bak top için onu mücadele
2: hocam ya.
1: Top için mücadele esnasında olursa evet. Sarı.
2: Tamam.
1: Eğer top için mücadele yokken eylemini iterek, tutarak, çekerek yaptıysa kırmızı evet, ve penaltı olur.
2: Tamam hocam.
1: Yine eskisi gibi geçerli.
0: Evet, evet. Topla ilgisi olmadığı müddetçe ikinci cezada oluyor.
1: Ama top için bir mücadele evet. Varsa sarı kart, kırmızı sarıya yiyor bariz gol şansında.
0: Hadi bir sonraki pozisyona gidelim o halde. Dakika 70 oldu. Yunus Akgün yine Kizilidis'te bir ikili mücadelede. Burada Yunan oyuncu da hiç itiraz etmedi zaten. Bak bir hareketi var. O hareketi yapıyor. Şöyle yapıyor. Eyvah diyor, ben ne yaptım diyor.
1: Bir kere Batuhan'ı kutluyorum. Ancak Batuhan niye tereddüt etti onu anlayamadım. Önce bir sarı kartı doğru
0: yok,
1: gitti eli.
2: Direkt kırmızı çıkardı.
0: Direkt kırmızı önce çıkardı. İki kart var orada hocam. Oraya iki
1: sonra
0: kart koymuş.
1: Sonra bir taraftan kırmızıyı çıkardı.
0: İki kart koymuş oraya bence.
1: Bilemiyorum. Yani
0: ben öyle gördüm.
1: El bir bu tarafa gitti, sonra kırmızıya gitti. Bu net bir kırmızı kart. Kararını VAR'a yaslanmadan verip uygulaması olması gereken hakemlik, bravo.
0: Evet.
1: Bu çocuk bir de aynı zamanda Antalya Spor'un altyapısında da futbol oynadı biliyorsun.
0: Öyleymiş evet.
1: Futbolun içinden gelme. Dolayısıyla kendine olan o yönetim tecrübesini kazandıkça, özgüveni yükseldikçe çok daha iyi olacağı mesajı geliyor.
0: Oyuncu, faul yapan oyuncu nasıl biliyor kırmızılık hareketi yaptığını?
1: Bilmez mi?
0: Elleri, başını ellerinin arasına almış, eyvah dedi, ben gittim dedi yani.
1: Bugün bu maçı da saatinde başlattı hakem, o yüzden de hoşuma gitti. Yani hep geçen sene aşmalar
0: ya, evet,
1: oldu ya.
0: Ondan bayağı muzdarip.
1: Onu bile özlemişiz saatinde
0: devre başlattı. Devre aralarına da bakalım bir devre evet. Arası sürelerine. Zaten 21.30'da başlıyor maçlar. Hani zaten işte saat 1.30'a geliyor şu anda. Yani iyice ileriye atmasınlar insanları. Maçların sürelerini, devre aralarını yerinde başlatsınlar iyi maçları.
1: Bak,
0: bu net bir kırmızı.
1: Babası eski hakem bulundu. Şimdi babadan hakemliğe geçerken baba doğal mentor ya. Bu çocuğun yetişmesine mutlaka büyük katkısı vardır babasının. Sadece o babalar makamları işgal ettiği zaman kayırmacılık başlıyor. Sıkıntı orada başlıyor. Böyle babalar doğal mentördür. İyi bir hakem yetiştiriyor. Oğluna verdiği bu emek. O da futbolun içinden geliyor.
0: Hadi bakalım.
1: Hadi bakalım, inşallah yanılmayacağız.
0: Peki, kırmızı kart, doğru karar,
1: çok yüksek.
0: İyi bir uygulama, devam ediyoruz.
1: Bravo, bu kararından dolayı da kutluyorum kendisini.
0: 80'de Ramirez, Şala ile bir ikili mücadelesi var. Burada ihlal var mı, herhangi bir sıkıntı
1: buraya
0: var mı?
1: Buraya bir yavaş gidebilir miyiz? Burası şurada. Aldatabilir. Bu aldatır.

0: Devam edelim. Ayağı uzattı.
1: Yere basıyor.
0: Burada penaltı yok.
1: Yere basıyor.
2: Şurada, tehlike şurada. Topa dokunamamış.
0: Nasıl?
2: Çalay. Topa dokunamıyor. Topa dokunamayınca.
1: Topuna sekip gidiyor ama.
0: Bak şimdi şurada şu var. Çalay ayağını sokuyor. Fakat o soktuğu ayak oyuncunun bir sonraki hamlesini engelleyen bir eylem değil.
2: Evet. Evet.
0: Onun önüne bir set yapmıyor. Onu bloklamıyor. O ayağı uzatmış topa. Öbür ayağı savurunca ona geliyor, temas ediyor.
1: Ama top da Salah'ın ayağının altına çarpıyor, bak. Bak. Gördün
0: mü? Vuruyor ya.
1: Vuruyor, ayağına çarpıyor. Yani ondan yumuşuyor kaleci.
0: Çorumlu oyuncu vuruyor. Vurduktan sonra Salah'ın uzanmış ayak. Bu uzanan ayak eğer o Çorumlu oyuncunun gidişatına, bir sonraki hamlesini yapmasına engel olsaydı, o zaman penaltıyı düşünebilirdik. Onun da özgürlüğüdür. Ayağını sokacak.
2: Burada Çorum 10 kişi ve 2-1 önde 80. dakika.
0: Evet.
1: Evet. Bak Salah'ın ayağının altına çarpıyor top.
2: Bu var ya, bayağı riskli hareket aslında. Tabii.
0: Yani riskli ama yani
2: büyük risk almış.
0: Ucuz kurtulmuş. Yani öyle diyelim. Şalay'ı ucuz kurtulmuş buradan. Şalay ayağını biraz o ayağın üzerine götürmüş olup onun bir sonraki hamlesini engelleyecek eylemi gerçekleştirmiş olsa, o zaman penaltıydı. Burada devam kararı doğru. Varın karışmaması
2: devreye
1: doğru. Şansı da şu ayağından top yumuşuyor, kalecinin eline geliyor.
0: Aynen o da oluyor.
1: Avantaj
2: İyi
1: oldu.
2: İyi vuramadı tabi.
1: Vuramadı yani.
2: İyi vuramadı.
1: Vurmuş
2: ya
1: ama
2: vurdu
1: bak,
2: ama.
1: Bak yön değiştirmiyor yani. Üstüne yumuşayarak geliyor kalecinin. Çok sert vursa gol olabilirdi hatta. Bak adam iyi vursa arka direğe sandal yapsa gol hocam 3 oluyor.
0: Hakem kritik de, bir pozisyon. Hakem de arkada kalmış, bunu çözme şansı da yok. Baktığın zaman geride kaldığı için çok doğruyu bulamayabilir. Ancak evet, burada varın devreye gireceğim bir pozisyon olur.
2: O şeyden bayağı koşuyor. Görmeye de çalışıyor ama göremez onu.
0: Bunu doğru
2: 25 metre doğru falan geride.
0: Çözümleyemez. Doğru yorumlayamaz.
2: İmkan yok.
0: O yüzden oradan bir destek gelmesi lazım. O da bizim gördüğümüz bu ekran görüntüsünü gördüğü için fedaysan, o da karışmadı. Doğru bir karar çıktı ortaya.
2: Peki.
0: Bu karar da doğru.
2: Son pozisyon muydu bu? Bir tane daha var mı? Sondu değil mi? Peki. Ama özetleyecek olursak hakem için ufak tefek hataları olsa da genel anlamda iyi bir maçtı diyorsun.
0: Sezonun ilk maçı, açılış maçı, bu maçta verilecek olan uygulama mesajları ligin geleceğine ışık tutacak. Bu genç kardeşimizle başlamaları ona bakış açısını gösterir, bir mevcut onu yönetenler açısından, federasyon açısından olumlu baktıkların bir mesajıdır. Bu da geçen sene dedik, bu sene de hala kararlıyım bu söylemimde. Hayallerimi süslüyor. Yarınlarda nazar değmesin FIFA hakemi olabilecek mesajı alıyorum ben bu çocuktan.
1: Lisan konusunda iyi mi hocam?
0: İyi. Tamam. O mesajı alıyorum. Kendini geliştirme konusunda, çalışma konusunda çok iyi. Sevilen de bir çocuk. Çevresini biraz araştırdım. Sevilen bir çocuk. Babasının eski bir hakem olması
2: buradan yürüsün.
0: Ona doğal bir mentörlük yapıyor. Geçen seneden bu yana da dikkat ederse programları söylüyordum. Başarılı bir şeyler görüyorum onda. Belki abileri de vardı, ona doğal mentörlük yapıp onu yetiştiren abileri de vardı, destek verenler.
1: Belki bu İngiliz hakem de katkı sağlayabilir belki hocam.
0: Bundan sonraki süreçte katkı sağlayacağını umuyorum. Tabii ki maçları Anthony Taylor yönetmeyecek, yönetenleri eğitecek. Umarım onun anlattıklarını algılarlar.
2: Çünkü çok ve taze, uygularlar. Çok taze bıraktı. Yani çok üst seviye hakem. Daha yeni bıraktı.
1: Yalnız bu Anthony Taylor'ı biliyorsun. Olur. Romalı taraftarlar ailesiyle havalimanında taciz ettiler. Mourinho dedi ya, mahkem değil.
0: Öyle bir sıkıntı olmuştu.
1: Mağlup ettir dedi.
2: Mourinho dediyse pek bir şey diyemeyeceğim yani o konuya. Mourinho'nun dediklerinden
1: hatırlatayım
2: biliyorsunuz
1: ya.
2: Biz de muzları biz yani.
3: UEFA Avrupa Ligi finalinde.
1: Tabii.
3: Hatta kaybetti ya, çıkışta şey bekledi onu biliyorsun. Evet. Hakem çıkışında bir de yani orada sözlü taciz etti.
0: Evet. Yani biz yine Anthony Taylor'lar gelmesi fevkalade güzel. Bizim hakemlerimizin mutlaka aşılacağı, öğreteceği, onlara eğiteceği alanlar ve maçlar olacak, durumlar olacak. Ama biz artık tabii ki bu iyi yabancı eğitimlerden alabildiğimizi alacağız ama bundan önce Ulenberg geldi, Rosetti geldi, UEFA Hakem Kurulu Başkanı, o da geldi bir dönem. Ulenberg ikinciye geldi, Hugh Dallas geldi, bizi bıraktı Premier Lig'e, Howard Webb'in üstüne oturdu. Evet. Çok daha etkili bir yere geldi ki bizdeydi. Buradan kaçırdık biz onu. Sonra Pereira geldi. Capella yani, vardıydı.
2: Bu çok daha
0: şimdi
2: iyi
0: bunun
2: oldu
0: kariyerini bence. Tartışamayız. Şapka tabii. Çıkarıyoruz.
1: New York Post'u yönetmiş. Ama biz bir hakem ya.
0: Kendi temellerimizi atıp yükselmeliyiz.
2: Böyle atacağız.
0: 20 yıl geçti.
1: Hocam Türk hakem yetiştirici olduğum çok baskı altında kalıyorlar. Çok fazla yükleniyorlar. O yüzden

0: İngiliz buna çok takmaz kafayı.
1: Evet. Sonucu iyi olsun.
2: Premier Lig'deki hakem kültürünü buraya yerleştirebilirse, biz de ona destek olursak, burada biz orada mükemmel yöneticiler olur. Olursa Türk hakemini ve Türk futbolu ilerleme kaydedecek.
0: Ama federasyonu kutlayalım ki bu tercihinden dolayı.
1: Yani Portekizli'ye göre çok daha iyi bir tercih.
2: Portekizleri nerede bozuldu? Bir dönem hatırlarsanız geçen sene bir Alanya Fenerbahçe maçında bir penaltılık pozisyon, duble penaltı dediğimiz güvenin elinin açık olması arka arkaya pozisyon
1: yaptılar. Evet, çift penaltı.
2: 2-2'lik maçta sezonu yıkandı. Sonra çıkardılar onları.
3: Kadıköy'deki maç.
2: Sonra çıkardılar. Bu pozisyonu atladılar. Perere çıktı. TRT'de konuşturdular. Tam da rejinin onlar orada anlatırken karşıda da BK başkanı işte anlaşmalı danışıklı dövüşük. Sonra futbol bu. Sonraki haftalarda aynı pozisyonlar tekrarladı. Yanlışı doğru gibi algılattınız. İnsanlara böyle aşılamaya çalıştınız, aklamaya çalıştınız. Sonra kendiniz battınız. Bunlara gerek yok. Yanlışsa yanlıştı. Doğruysa doğrudu. O ilkeleri koyarsak daha iyi gelişiriz. Daha güzel futbol yönetilir. Daha güzel futbol seyrederiz. Bu Taylor'ın taviz vereceğini zannetmiyorum. Böyle işlere girmeyeceğini düşünüyorum. Bunlara da gerek yok. Doğru neyse söyleyecek. İletişim ağını geliştirecek. Gerekirse Premier Lig'de çıkıp spesifik hatada özür dileyenler hatırlasana. Hakemliği yönetenler çıkıp tabii özür dilediler. Vardı da hata
1: ama yaptılar. Bunu açıklar zaten.
2: Bunu da yapabilirsiniz.
1: Şimdi bunu sezon da göreceğiz bence.
2: O zaman kamuoyu diyecek ya evet bunlar şeffaf. Doğruyu ve yanlışı bize net veriyorlar. Bundan sonra böyle bakılmalı deyip daha rahat edilecek aslında.
1: Peki şimdi Fenerbahçe maçına, yarının maçına değineceğim. Fenerbahçe Gençler Birliği deplasmanında biraz bunu konuşalım istiyorum birkaç dakika. Sonra Okan Hoca'nın basın toplantısına gideceğiz. Bir şöyle yapalım. Fenerbahçe'nin hemen hafta içinde oynadığı Avrupa maçına bir bakalım. Oradan hareketle de bu karşılaşmaya gelelim. Bu karşılaşmayla ilgili 11 ile ilgili haberler var. Biraz transferle ilgili bir iki küçük haber var. Onları da paylaşalım. Gidecekler de önemli. Sonra da bu maç özelinde birkaç cümle eder. Okan Hoca'nın basın toplantısına gideriz efendim. Önce hafta içi.
4: Talisca santra için hazır. Alejandro Hernandez son kontrollerini yapıyor. İlk düdük Fenerbahçe mücadeleye başlıyor. Temsilcimize Şampiyonlar Ligi yolunda başarılar diliyoruz. Weinhandel avantajı oynattı. Alejandro Hernandez, Kayombo. Ake karşısında Kayombo çekti. Kayombo'nun şutu kendi arkadaşına çarptı sonrasında. Yattı neyse ki dokunamıyor Mert Günok. Stankovic'den top kaybı Mason Greenwood. Şimdi aktardı. Kerem'e bir kontra fırsatı olabilir. 3'e 2 geliyor Fenerbahçe. Kerem Aktürkoğlu. Talisca boştaydı. Pas Greenwood'a. Ceza sahası içi. Çekemedi orada Mason Greenwood. Petrovic'in müdahalesi korner. Greenwood'dan düzeltiyorum Asensio'dan Kerem'e. Asensio içeriye Talisca vurdu. Son anda kaleci Kudyakov. Greenwood indirdi Talisca'ya. Anderson Talisca, Kerem koşuyu gösterdi. Kerem Aktürkoğlu çaprazdan vurdu yine. Kudyakov başarılı. Önce Talisca ardından Kerem. İki kez yaklaşıyoruz gole ama Daniil Kudyakov iki pozisyonda da başarılı. Talisca. Kafayla aldı önüne Anderson Talisca. Petrovic karşıladı onu. Talisca geçti. Talisca vuruyor. Kaleci Kudyakov'un üzerine.
5: Yani normalde çok daha iyisini çıkarırmışların da vuramadı bu kez.
4: Uzun bir taç Mitchell'dan Stankovic'in kafa vuruşunda Mert Günok uzanıyor. Duran toplar kesinlikle dikkat etmemiz gereken noktalarda işte. Ceylan Mitchell. Mert Günok hemen Kerem'den koşu geldi. Şimdi ona doğru bir pas. Kerem Aktürkoğlu'ndan önce. Kafa Mitchell'dan. Kerem'e sekti. Kerem dokunuyor Kudyakov. Petrovic'in pası dokunuş. Peter Hödl'dan. Soglo şimdi. Yeniden Hödl. Önünde boşluk. Skriniar geldi karşısına çevrilen. Top içeriye. Son anda Archie Brown. Yattay o topun gelmesine izin vermiyor Archie Brown.

0: çekti içeriye doğru. Hurdle'ın şutu. Gendouzi'ye çarptı top. Yerde Gendouzi. Başına doğru geldi zannediyorum. Oyun sürüyor. Maric'ten kapa. Tehlike. Top dışarıdan. Kerem kaldırdı kafasını. Pasını da aktarıyor Greenwood'a. Anderson Talisca. Talisca iki kişi arasından çıktı vuruşu. Üstten alta gidiyor. Archie Brown. Şimdi önünde büyük bir hareket alanı buluyor Archie Brown. Brown. Jürgen Heil peşinde. Brown'un ortası. Talisca yerde kaldı. Ve penaltı noktasını işaret ediyor Alejandro Hernandez. Dakika 65. Penaltıyı kazanıyoruz Talisca'nın yerde kaldığı pozisyonda. Çaldı düdüğünü. Talisca geliyor. Talisca! Top ve kaleci farklı köşelerde. Anderson Talisca Fenerbahçe taraftarına koşuyor. 1-0'ı deplasmanda yakalıyor Fenerbahçe. Toplam skor tur için 3-0'a geliyor Talisca'nın bu golüyle. 2026-2027 sezonunun golcüsü Fenerbahçe'de. Talisca. Takım olarak 5. gol. 4'ü Talisca'dan.
1: Evet. Sezon başı itibariyle müthiş bir katkı. Bu 4 resmi maçta muazzam bir katkı. Sadece penaltıyı kullanması değil, bu penaltıyı alış şekli de gerçekten ikinci yarının genel tonu itibariyle zorlandığımız bir anda çok çok önemliydi.
0: Adım adım playoff'a doğru ilerliyor Fenerbahçe derken bir tehlike kalemizde. Mert de maçı kapatmak için çıkmıştı. Skriniar'la beraber duvar oluyorlar bu pozisyonda. Belmin Meganovic'in şutunda.
1: Çok iyi kurtarış. Eğer yanlış görmediysek.
0: İsmail. Fred. Kerem'in koşusu Fred'den. Derin pas Kerem Aktürkoğlu. İkinci gol şansı. Kerem vurdu. Kaleci kapattı yine. Dani Kudyakov. Kerem'le gole yaklaşıyoruz yine. Belki uzak köşeyi tercih edebilirdi Kerem. Yakın köşeye yaptı vuruşu Fred'den.
1: Mükemmel bir top.
0: Çok iyi top. Gol gelmiyor yine. Ve son düdük geliyor. Durmbraz 0. Fenerbahçe 1. İstanbul'daki 2-0'ın ardından deplasmanda da Talisca'nın tek golüyle 1-0 kazanıyoruz.
2: Evet, hafta içinde Graz maçı böyleydi. 2 maçı gol yemeden 3 gol atarak kapattı Fenerbahçe ve salıdan cumartesiye başkent deplasmanında Gençler Birliği karşısında olacak Sarı Lacivertli takım. Muhtemel 11, sevgili muhabirimizden Erdem'den gelen muhtemel 11 burada. Belki bir değişiklik olabilir mi? Ona da bir bakacağız. Çok farklı bir 11 değil. Levent var. Archie Brown'un olduğu yerde. O da... Kalede de zaruri olarak Mert'te bir sakatlık var. Ederson cezalı. Tarık kalede gözüküyor ama ben bilemiyorum. Hani bir değişiklik olur mu?
3: Sol bek için bir bölümde... Archie Brown için mi?
2: Yok. Yani başka bir bölgelerde de hani yani belki Kante'yi dinlendirir mi, İsmail oynatır mı gibi bir düşünce vardı.
3: Olabilir, o da olabilir.
2: Ama onu bilemiyorum yani, görürüz onu da.
4: Çünkü Fener'in galiba çarşamba günü maçı mı var?
2: Salı günü. Burada. Salı günü Olimpik Lyon maçı. Salı günü Olimpik Lyon maçı. Bir ihtimal, bilemiyorum. Konya maçı içinde bir talep, erteleme talebi gelebilir diyorlar. Ona da bakacağız, takip edeceğiz. Çünkü buradaki maça göre önümüzdeki haftada deplasmandaki Lyon maçı öncesinde, ama ne olur ne gider. Şimdi hocam, yapılan transferler belli. Ake'yi aldılar ilk hamle olarak. Sonrasında Greenwood var, Lukaku var,
4: Vedat Muriç var.
2: Vedat Muriç, hatta hepsinden önce Vedat Muriç'i bir kenara bırakmayalım. Ama burada yine Talisca ile mi başlar? Bir şeyde de Vedat'la başlama ihtimali de var diye duydum ama galiba Talisca ihtimali daha kuvvetli. Yani bunları biraz yarın

0: gün içinde değişebilecek argümanlar. Sizin Fenerbahçe ile ilgili bugüne kadar resmi maçlar oynadı Fenerbahçe. 4 resmi maç. Hazırlık maçlarında da yenilmeden gitti. Bir kazanma alışkanlığı, bir skor üstünlüğü alışkanlığı elde etti Fenerbahçe. Görüntü bu hazırlık maçları ve resmi maçlarda. Nasıl gördünüz hocam şu ana kadar Fenerbahçe adına neler doğru yapılıyor?
1: Ya Fenerbahçe bir kere sezonu erken açtığı için fiziksel hali net bir şekilde iyi. Ve bununla
0: bir de bununla beraber
1: en önemli, Fenerbahçe takımı oyunu kontrol ediyor. Geçtiğimiz sezonlarda mesela oyunu kontrol edemiyordu. Çok, yani saha içinde çok gel git yaşıyordu. Rakibine de pozisyon veriyordu ve pozisyon üretmekte sıkıntı yaşıyordu. Şimdi daha böyle rakibe çok az pozisyon veren, daha oyunu kontrol eden, bunda tabii Ake'nin de gelmesi büyük faydası var bir kere. Ondan sonra takım olarak da daha böyle dengeli bir takım oluşmaya başladı Fenerbahçe adına. Ve de daha böyle mesuliyet sahibi, mesela hem iyi profesyoneller de var, gelenler içinde de var. Yani Greenwood falan diyorsun, bana göre Greenwood, yani ben onun hayranı değilim ama De Zerbi çok iyi bir antrenör. Onu çok böyle yakından takip ettiğim için çok Marsilya maçı seyrettim. %50 ile oynuyor, fiziksel hazır değil. Fener Asensio mesela kilolu geldi, sakatlığı hala geçmemiş. Yani ilk geldiğinde Aydede gibiydi yüzü. Yani o da kilolu, o yani yüzü resmen Aydede, yuvarlak kilo almış falan. Şimdi ama Fenerbahçe takımının gelen oyuncularla, hem Lukaku mükemmel transfer, benim çok beğendiğim, çok iyi oyuncu, çok iyi profesyonel. Yani Türkiye Ligi'nde bu kadar böyle bir kere, Avrupa'da biz mesela çok güzel görüntüler verdik. Mesela golle attığı golleri, topla rakibin arasına bu kadar doğru vücudunu sokan, birebir de bozan az oyuncu var. Vedat keza formda geldi Mallorca'dan. Ama Fenerbahçe takım benim gördüğüm bir kere, evet kazanma alışkanlığı var ama saha içinde ciddi anlamda bir kimlik oluşuyor. Bu kimlik yalnız teknik taktik olarak değil, karakter de koyuyorlar. Yani saha içinde iyi mücadele eden, birlikte hareket eden bir Fenerbahçe görüyorum. Şimdilik onu söylüyorum, gördüm. Bozulmaması gerek bunu. 4 tane maçı baz aldık, uçtu kaçtı Fenerbahçe demiyorum.
0: Tabii.
1: Ama saha içinde herkes birbirinin açığını kapatıyor. Daha kaliteli bir kadro, sorumluluk sahibi bir kadro. Hedefin ne olduğunu, 12 yıl sonra şampiyonluk tek hedef olduğunu.
0: Kalite arttı bu.
1: Bir kere
0: herhalde
1: zaten
0: hemfikiriz.
1: Kalite arttığından oyunu kontrol ediyor ve oyun için az önce söyledim ya, çok böyle türbülans yaşamıyor. Bu yaşamaması daha dengeyi yaratıyor saha içinde. Yani Fenerbahçe takım, bir takım için en önemli şey mesela yapı ve dengedir. Saha içi yapısı ve dengesi oluşur. Şimdi Fenerbahçe'de yapı ve denge oluştuğunu nereden anlıyoruz? Yani az pozisyon veriyor bir kere rakibe. Fenerbahçe geçtiğimiz sezonlardaki en büyük derdi neydi? Gol atıyordu, gol. Ama çok pozisyon veriyordu. En büyük sıkıntısı bu, bunu giderilmiş durumda. Bir de dediğim gibi saha içinde daha sorumluluk alan, daha mesela aidiyet duygusu yüksek oyuncular da var. Mesela geçtiğimiz sezonlar mesela... bu sıkıntı mesela gelen teknik direktör yönetimle de bunun ilgisi, yeren yönetimle, işte teknik adamla beraber daha ciddiyet var. Diğer oyuncuların da Gündüz'ü başta olmak üzere performansı yukarı çıkmış durumda. Bu çok önemli. Talisca geçen sene değildi ama daha canlı. Daha geliyor, topla birleşiyor. Mesela derinlik veriyor hücuma, saate 9'a geliyor. Pas trafiğinde sayısal üstünlük sağlıyor. Saate 9 bir takım oynuyorsa, bizim milli takımı oynatamadı. Montale sayısal üstünlük. İspanya milli takımın en önemli özelliği buydu. Oyarzabal'la beraber sayısal üstünlük. Birinci parametre antrenör oraya yazar. Saate 9 sayısal üstünlüktür orta sahada. Bunu doğru bir şekilde Fenerbahçe bir kere oynuyor. Bakıyorsun saha içinde daha bir ciddiyet var. Buna skorlar gelebilir ama skor gelir gelmez saha içinde Fenerbahçe diyorsun ki, yani böyle savrulan bir takım, baskı edinde falan çok çabuk çözülen bir takım görüntüsü yok. Şu anlık için söylüyorum. Ha, bunu test edeceğimiz maç da Olimpik Lyon maçıdır. Bir, en sonunda söyleyeceğim ya, işte Oğuz Çetin söyledi, Gençler Birliği maçı ertelensin. Niye ertelensin? Fenerbahçe takım formda, lig başladı, işte Galatasaray 2 puan kaybetti. Tabii ki Beşiktaş, Trabzon da bu yarışın içinde var. Psikolojik olarak da sen oyna, sen bir kere formdasın bir. İkincisi, maçına ertelendi. Senin rakiplerin farz edelim galip geldi. Senin bir eksik maça düştün. Bu psikolojik olarak bir takımı, oyuncuyu etkiler etkilemez demesi hikaye. Biz ne diyeceğiz burada? Farz edelim Galatasaray bugün yendi. Trabzon ya yendi, yeni güne girdi. Kasımpaşa, Beşiktaş'ta pazar yendi. Şimdi ilk hafta boyu farz edelim oynamadı Gençler Birliği maçını. Oynanmamış maç Fenerbahçe 3 puan yazar mısın? Hayır. Oynansın maç, oynanmamış maçı kimse kazanmaz. Doğru mu? Oynansın. Yani

0: Siz diyorsunuz ki
1: bu gençler bile maçı oynayacak.
0: Erteleme yapılmasın.
1: Niye ertelesin?
0: Bu tarafta da
1: hem mental anlamda hem de rakibin senin şimdi yeni transferi bir gün önce açtı. Transferlerini de bir şekilde bundan sonra yapacak. Yani sana tam %100 hazır da çıkmayacak. Sen %100 hazırsın, erken açmışsın, istim üzerindesin. Ya sen burada İrfan Can'la, Oğuz'la oynasan, İsmail'le oynasan, Mert'le oynasan, Çağlar'la oynasan, Levent Adem, Arçı Burak'ını oynatmadı, bunlarla oynasan, Musab Bay'la oynasan misal, bunlarla oynasan, öbürlerini götürmesen, sen yine maçın favorisin, niye erteliyorsun?
0: Peki.
1: Yani onun için oynanması doğru.
0: Levent abi, şimdi Fenerbahçe bir şey verir miyiz takımların transfer sürecini? Transfer çalışmalarına erken başladı ve nokta transferler yaptı. Eksiklerinin neresi olduğunu biliyordu. İki forvet aldı. Forveti olmadığı için en çok eleştirildiği konu buydu. Muriç ve en son Lukaku. Kanat oyuncusu aldı sağ kanada, Mason Greenwood. Stoper aldı ki o bölgede sıkıntı vardı, Nathan Ake. Yani hepsi nokta transferler. Şimdi belki U23 olarak bir yabancı kanat oyuncusu gelebilir, bir de yerli stoper gelebilir gibi bir görüntü var. Şu anki tablo aşağı yukarı böyle. Kadro kalitesi ve kadro derinliği olarak şu anda yeterli noktaya geldi mi sizce Fenerbahçe?
2: Bence şu anda en derin kadro Fenerbahçe'de. En kaliteli kadro Fenerbahçe'de var. Ben bunu tartışmam. Çok net görüyorum. Ben sadece hocam güzel anlattı. Tekneye girmeyeceğim bu işi. Burada gördüğüm kadarıyla uzun süredir o maçlara verirseniz uzun süredir bir iskelet kadro yakaladı. Sabit bir kadro yakaladı. 1-2 oyuncuyla oynuyor. Şimdi Levent'le Tarık'ın dışında bütün oyuncular Avrupa'da oynayan oyuncular.
0: Tabii.
2: Öyle değil mi? Bu bir. Bu İsmail Hoca adına doğru bir referans. Yani ben dedi ki önce bir omurgayı bir oluşturayım dedi.
0: İsmail Hoca onu yapıyor. Bir kadro istikrarı önce yakalamaya İsmail çalışıyor 9-10 oyuncuda.
2: Kutluyorum ama benim kafama takılan olay şu var. Mesela şu oynasın bu oynasın diyorsun. Fenerbahçe'nin 10+4'ü
0: nasıl
2: ne olacak? Ben onu merak ediyorum. Çünkü bazı oyuncularla belki ayrılırken canı yanacak insanın. İstemeyeceklerdi. Şimdi ben burada bakıyorum. Levent, Tarık ve Kerem dışındaki 8 oyuncu da o onun içindeki oyuncular. Değil mi? Greenwood şeye giriyor mu +21'e?
0: Yok.
2: Girmiyor. Tamam, o zaman
3: 24 yaşında sen, o zaten girmiyor.
2: Tamam, girmiyor. Ben bilmediğim hiç yaşını öyle dedim. 8 oyuncu var. Şimdi buraya 2 tane oyuncu var, yaşlı giremezler. Bir tanesi Vedat Muriç, bir tanesi de
0: Lukaku.
2: Şimdi onun dışındakiler ne olacak? Ben onu merak ediyorum. Çünkü senin yapacağın bu kadronun aleminde buraya 2 tane oyuncu ekliyorsun. İkisi de senin santrforların şu
0: tabii
2: anda. Peki Musab olmuyor. Musab olmuyor değil mi?
0: Musab
3: normal yani bu kadroda olmasın.
2: Nene olur
3: yani,
2: belki değil mi?
0: Yaşı Nene U23'te.
2: Nene tutuyor. Nene olabilir.
0: Arçı Burak U23'te.
2: Bildiğim kadarıyla. Osterwolde oluyor.
0: Osterwolde de olmuyor.
2: Ama bu yanlış bir şey. Bak, ben Futbol Federasyonu bu konuda şöyle bir destek olmasını istiyorum kulüplere. Mesela Galatasaray'da da baktığımız zaman Galatasaray'ın mesela oyuncusu neydi o? Stoper İsveçli şeyde Danimarkalı'ya.
0: Yerert mi?
2: Hayır, öbürü stoper.
0: Nelson mu?
2: Nelson mesela imzayı attığında Galatasaray bunu tutuyordu. Orçu şeyde Osterwolde de tutuyordu. Şimdi bunlar sonradan gidip gelmediler. Galatasaray'ın oyuncusu, o da Fenerbahçe'nin oyuncusu
3: olarak
2: devam ediyor.
3: Ama güncel olması gerekli.
2: Ama güncel abi.
3: Kaç sene önce?
2: Tamam da o imzayla bugün ona koyarsan o zaman yanıyorsun.
3: Abi o mesela bir, o imza
0: o da statüden
2: çıktı. Onunla çıkmaması lazım abi.
0: Şöyle,
2: Osterwelder'le Nelson'un çıkmaması
0: Ederson'la,
2: lazım.
0: Ederson'la ilgili bir şey var. Galiba Ederson kalmak
2: istemiyor.
0: Var
2: mesela,
0: görüştüler.
2: Evet.
0: Görüştüler. Tekrar da bir görüşme var. Bir ihtimal yani menajeri de gelebilir. Bilemiyorum. Belki de gelmiştir. Ama Ederson konusunda sanıyorum olmayacak. Aziz Bey çok istedi kalsın diye. Ama olmama ihtimali var diye duyuyoruz. Semedo ismi gündeme geliyor ama Osterwolde konusunda da bir soru işareti olabilir. Yani orada
2: mesela Osterwolde'de varsa mesela onda duruyor o da. O zaman 9 oluyor şey.
1: Hayır, 11 oluyor. Levent abi 11 oluyor şimdi. Osterbold'da Lukaku, Vedat Muriç'te şu kadro 8-11 biri çıkacak. Ender çok güzel söylüyor.
0: Yani burada Semedo'ya Osterbold'de ve Semedo iş dönüyor gibi gözüküyor ama
1: Ederson zaten yani. Bu Ederson girerse 12 oluyor. İki kişi
2: Livakovic olmayacak zaten.
1: Livakovic zaten büyük bekleniyor işte.
0: Büyük olanlar onların hiçbirisi olmayacak.
1: Büyük Oscar Zagreb'e tekrar gidecek. Geçen sene oradaydı ya. Zagreb'e alınacak işte.
0: Ama bazı oyunculardan bu süreç içinde

0: yararlanmaya çalışıyorlar.
1: Öyle bir liste verebiliyor musunuz mesela kimler gidecek diye?
2: Ya iki kişi şimdi bir Ederson giderse ikinci buradan gidecek. Yani
1: Semedo mu gidecek?
2: Ben Semedo'nun ya Semedo ilk geldiğindeydi. Sonra iki defa sakatlandı. Tekrar sakatlanma riski var. Ve de performansı
1: sen
2: iyi
1: burayı
2: değil.
1: Şeyle oynarım. Mert Müller'le oynarım
2: ya,
1: diyorsun.
2: Mert Müller 4-4'lük
0: eldeki
1: oynarım
2: eldeki
1: transfer
2: Levent abi eldeki omurgayı güçlü bir omurga haline getireceksen orada Mert'le idare edeceksin.
1: Bir olsam oyuncu var bu yaşı tutuyor.
0: Ya Mimović'in U23'ü var.
2: Mimović'in var.
0: Ama hiç denenmedi tabii.
2: Ya orada sıkıştığında Oğuz'u da oynatacaksın. Bir de
1: benim
2: onu düşün.
1: Oğuz'u
2: da yerli de onu da Oğuz'u sağ bek gibi yapacaksın.
1: Ben Mert Müller'le
2: yani bir şekilde
1: beraber,
2: kurtarman doğru. için öbür oyuncuları şimdi Vedat'la Lukaku zaten yazacaksın. Osterwolde'yi sol bek sol stoper oynatırsın. Stoper almazsan yabancı. Ondan sonra
0: yerli stoper düşünüyorlar.
1: Ama mesela Amrabat gidecek değil mi?
0: Amrabat gidecek.
2: Yerli stoper
3: hocam,
2: niye düşünüyorlar?
3: Salı akşam maçtan sonra gelen bir içeriden aldığım bir bilgiydi. Bir Fenerbahçeli arkadaşım var. Bu işleri iyi takip ediyor. İçeriyle temaslı var. Salı akşam maçtan sonra mesaj attı programda bize. Fred, Ederson, Osterwolde. Üçü de kesin diyor gidecek. Gitti.
0: Şimdi şöyle.
3: Kesin diyor.
0: Fred zaten ayrıldı.
3: Evet.
0: Ederson dediğim gibi olmuyormuş. Yani istemiyorlar. Ailesi eşi falan da olmuyor Ederson. Yani çok istedi Aziz Bey başta olmak üzere. Ama oyuncu kalmak istemiyor. Tabii nasıl bir şey olacak? Nasıl çıkacak? Bedavaya da çıkacak hali yok.
3: Yok tabii ki.
0: Serbest kalma bedeli 25 milyon ama bir ilgi var. Juventus da dahil olmak üzere. 2-3 takımın ilgisi var. Ama oradaki o matematiği nasıl yapacaklar ona bakılacak. Onun dışında Osterwolde ile ilgili galiba menajeri bir fiyat yükseltme düşüncesi öyle bir şeyler falan söyleniyor geliyor kulağıma. Öyle o yüzden Osterwolde olabilir diyorum ben de.
2: Osterwolde gidersin. Öyle bir şey varsa o zaman kalır. Tamam. Mert'i de sıkıştığında
0: ama işte yerli stoper işi, sol stoper işi tamam. gündemde. Bir de U23 olabilir. Çağlar var, Yusuf Efe var ama
2: ya onlar yerli stoper. Onlar da Levent abi ne oynayacağı belli değil. Eğer Fenerbahçe 3 kulvarda böyle iyi bir stoper alması gerekir.
1: Beko gidecek.
0: Onlar gidecek. Bekal daha gidecek. Yarın zaten Carlo, detaylandırırız.
2: Carlos zaten gidecek ikisi. Livakovic gidecek, Ederson gidecek, Musabba gidecek.
0: Reha hocam yarın detaylandırırız. Tabii. Daha buradayız. Zaten bugün buradayız. Tabii. Bugün birazdan burada olacağız. Gençler Birliği maçı için çok kısa bir öngörü.
2: Maçın favorisi tartışmasız.
0: Çok da enteresan. Lukaku yani. Çocukken gitti ve Metin Diyedi'nin Gençler Birliği'nde oynadığı şeye Metin Hoca'nın tabii. takımına gidiyor.
2: Ya Fenerbahçe maçın tabii Metin Hoca'yı da tabii geçen sene çok iyi işler yaptı. Çok, Allah çok. İçin ligde bıraktı. Tebrik etmek gerekir. Gençler Birliği yeni başkanı da seçti. Onu da tebrik ederiz. Tabii ki Gençler Birliği de kazanmak isteyecek. Futbolda hiçbir şeyin garantisi yok ama yüzde olarak %80-90 olarak maçın favorisi büyük olasılıkla Fenerbahçe yani eksik kadroda çıksa bile.
0: Bakalım göreceğiz yarın konuşacağız bu maçı da enine boyuna. Okan Hoca'nın basın toplantısıyla noktalıyoruz efendim. İyi geceler hoşçakalın.
4: Evet öncelikle tabii ki bu akşam içinde bulunduğumuz havayı tersine çevirmek için kazanmamız gereken bir akşamdı. Bu maç öncesi hazırlanma, oyuncularla konuşmalarımız hepsi yani kendi aramızdaki şeyler hep şunun üzerinden de özellikle yani lig başlıyor kazanıp tabii ki şu anda bir karamsarlık var. Hazırlık maçları baktığınızda kadro ile ilgili yapılan eleştiriler, beklentiler hepsi bir arada. Tabii ki yani Galatasaray'ın en önemli gücü bundan önceki senelerde de hep şu oldu. Yani birlikte olduğumuzda daha başarılı olduk. O pozitif havada hep başarılı olduk. Bu sefer maalesef negatif bir hava oluştu. Bu negatif havayı değiştirmek için de bugünkü maç çok önemliydi. Bunu söylemek isterim en başta. Başlangıcımız golü bulana kadar ki kısım bence çok iyi oynadık. Çok rakip yarı alanda oynadık. Çok fazla pozisyon ürettik. Golü bulduk. Arkasından tabii ki çok muhteşem de bir gol attı rakibimiz. Ama onu da vurdurmamamız gereken bir pozisyondu. Yani geriye kaçmasak, iki adım öne atsak orada tamam rakibimiz 30 metreden çok güzel gol attı ama iki adım öne atsak bu golü engelleyecektik. Arkasından bireysel bir hata. Yani iki dakika içerisinde gerçekten her şeyin çok güzel gittiği bir maçta, iyi oynadığımız bir maçta iki dakikada maç tam tersine döndü. Stattaki atmosfer değişti. Burada tabii ki

Oyunu değiştirebilecek, bu rekabeti arttırabilecek oyuncular tabii ki performansımızı daha yukarıya çekecek. Özellikle hücum hattında eksikliklerimiz çok fazla. Oradan direkt olarak getirecek oyuncumuz olmadı. Bu anlamda zorlandık ama dediğim gibi yani yapılacak transferler özellikle hücum hattında hem forvet arkası pozisyonu hem kanat pozisyonu hem santrafor yani 3 tane hücum oyuncusu burada ihtiyacımız var. Bunları aldığımızda da dediğim gibi hem içerisi hem dışarısı yani bütün hava değişecek ve Galatasaray tabii ki fabrika ayarlarına geri dönecek. Bundan hiçbir şüphem yok. Bunu da en hızlı bir şekilde yapmaya çalışacağız. Tabii ki yani hiçbirimiz şu andaki bulunduğumuz ortamdan zevk almıyoruz. Yani ne ben alıyorum, ne başkanımız, ne yönetim kurulumuz, ne sizler, ne taraftarımız hiçbir şekilde bundan mutlu değiliz ve daha çok mutlu olmak istiyoruz. Yani burada yapılacak takviyeler herkesi sevindirecek bir kere. Bu çok açık. Yani bilerek yaptığımız bir şey değil ama birçok oyuncuyla görüşüyoruz, birçok oyuncu üzerinde çalışıyoruz, birçok oyuncuya teklif yaptık. Burada tabii ki kolay bir şey değil. Yani Galatasaray kadrosuna oyuncu almak çok kolay bir şey değil. Yani hep en iyisini almaya çalışıyoruz. Özellikle dediğim gibi 3 tane ön tarafta ki oyuncu belki bir tanesi, iki tanesi çok kritik. Burada Galatasaray seviyesini çok yukarıya çekebilecek oyuncular üzerinde hep çalışıyoruz. Bunlarla ilgili şu ana kadar tabii ki biten bir şey olmadı ama görüşmeler sürüyor. Yani en kısa zamanda da dediğim gibi yani bitmesini hepimiz istiyoruz. Yani bittiğinde de bence yani kadromuz daha güçlü olacak. Kulübeden gelen oyuncu demin söylediğiniz gibi yani Antalya maçında da onu yaşamıştık. Kulübeden getirdiğimiz oyuncular bunu özellikle geçen sezon ikinci devresi Asprilla ve Noah Lang geldikten sonra hücum hattındaki genişliğimizde bunu iyi bir şekilde kullanmıştık elimizdeki oyuncularla birlikte. Yine böyle bir şey istiyoruz. Yani hep söylüyorum yani elimizde iki tane kadro olması gerekiyor. Yani iki tane 11'imiz olması gerekiyor. Belki başka mevkilere de Şampiyonlar Ligi listesi açıklanana kadar transferimiz olacak, düşündüğümüz şeyler olacak. Yani burada süreç devam ediyor ama önceliğim dediğim gibi özellikle hücum hattındaki o hem başlayacak 11 ve devam edecek oyuncuların sayısını arttırmak. Bu transferle ilgili yani en hızlı şekilde bekliyoruz tabii ki. Yani bu hafta en azından hızlıca bir oyuncu geldiğinde bence dediğim gibi yani hepimiz için bu pozitif anlamda çok yani hepimizin psikolojisini arttıracak, düzelecek. Yani Galatasaray taraftarı bunu bekliyor. Biz bunu bekliyoruz. Yani yönetim de bu üzerindeki baskıyı yani kimse bilerek bunu yapmaz zaten. Böyle bir baskıyı yani bundan hiçbirimiz zevk almıyoruz. Demin de söyledim. İnşallah bu hafta en az bir transfer yapıp bir sonraki maça hazırlanmak istiyoruz. Belki yani bu iki de olabilir bilmiyorum. Ama en az bir transferi getirmemiz gerekiyor. Şampiyonlar Ligi listesi yazılana kadar bir süremiz var. Yani burada hücum hattından ki eksikleri tamamladıktan sonra başka bir mevkiye takviye yapabiliriz, yapmayı düşünebiliriz. Yani bu her şey yani bu orta sahada olur, savunmada olur. Hücum hattını demin söyledim zaten. Ya buralarda eğer bir değişikliğe gitmek istersek, bir şeyler yapmak istersek orada bir süremiz olacak ama aciliyeti hep söylüyorum. Yani ön taraftaki oyuncular ama diğer mevkiler için de düşüncemiz olursa bizim için istediğimiz, beğendiğimiz bu anlamda bir oyuncu önümüze çıkarsa da bunu da düşünebiliriz. Yani diğer mevkilerle ilgili de transferle ilgili karar verebiliriz. Dediğim gibi Şampiyonlar Ligi listesi verilene kadar bir sürecimiz olacak. Birçok seçenek üzerinde durduk tabii ki. Yani orada 3 tane seçeneğimiz vardı. 3'ün üzerinden de gitmeye çalıştık. Yani ama 3 tane iyi oyuncuya gittik. Tabii ki 23 yaş altı oyuncular, özellikle oyuncular üzerinden gitmeye çalışıyoruz. 23 yaş üstü de oyuncular var ama burada tabii ki karar vermek çok önemli. Yani hangi mevkiye nereye alacaksınız? Dediğim gibi birinci transferi yaptıktan sonra aslında ikinci, üçüncü de bu anlamda daha çok şekillenebilir.

0: Süper Lig'de yeni sezon başlıyor.
1: Yaptığı transferlerle çok büyük ses getirdi. Hepimiz hayran kaldık.
0: Futbolun gündemi Panorama'yla daha keyifli hale geliyor.
1: İstikrar, istikrar, istikrar. İstikrar olmayan yerde başarı olmuyor.
0: Sahada ne oluyor? Kulüplerde neler konuşuluyor?
1: Hakemlerin çok konuşulduğu maçlardan bıktık. Bıktık, hakikaten bıktık.
0: Kimler doğru yolda? Hangi isimler ve takımlar için alarm çalıyor?
1: Futbolcular cin gibi. Ne şekilde bir tavır takınacaklarını gayet iyi bilirler.
0: Erol Kaynar farklı bakış açısı ve gurme yorumlarıyla futbol gündemine lezzet katıyor.
2: Ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? Ne gerek var buna? Biz futbol konuşuyoruz. Kavga etmiyoruz.
0: Erol Kaynar'la Panorama bugün 14'te A-Spor'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: Mutlu günler sevgili seyirciler. Bu programda sizlerle spor tarihinde keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Belki daha önce hiç duymadığınız ilginç olayları, tarihe geçen sportif başarıları ve unutulmaz yıldızları spor tarihinin yaprakları arasında geçmişten bugüne uzanarak aktaracak, sizlere güzel bir yolculuk yaptıracağız. Özetle hem ilginç bilgiler edinecek hem de tarihe ışık tutan olaylara keyifli bir pencereden bakarak öğrenme fırsatı bulacaksınız. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden başlayalım ve 1960 yılına gidelim.
1: Sporun insan hayatına girmesi, insanın doğayla ve birbiriyle mücadelesinde güçlü olabilme arzusuna dayanmaktadır. İnsanoğlunun hayatta kalabilmesi, fiziksel gücüne ve yeteneğine bağlıdır. Olimpiyatların ortaya çıkmasına neden olan motivasyon, insanın hayatta kalabilmek için güçlü olmayı hedeflemesidir. Spor tarihine baktığımızda 1960'lı yıllarda hem dünya spor tarihinde hem de Türk spor tarihinde önemli müsabakalar gerçekleşmişti. 1960'ta dünya spor tarihine Roma Olimpiyatları, milli ligimize de Galatasaray-Fenerbahçe derbisi damga vurmuştu. 1960'lı yıllara baktığımızda ülkemizde şu sportif gelişmeler yaşandı. Türkiye'de 27 Mayıs gecesi gerçekleşen darbenin hareketli günlerinde Milli Türk Talebe Birliği'nin girişimi Futbol Federasyonu'nun aracılığıyla hem devlet hem de hükümet başkanı Orgeneral Cemal Gürsel Kupası kuruldu. 1 Temmuz 1960 günü İnönü Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla başladı. Büyük bir seyirci kalabalığı önünde oynanan bu maç büyük bir skorla da sonuçlandı. Fenerbahçe şampiyon rakibini 6-2 yendi. Hem de 2-0 mağlubiyetten 6-2 galibiyete giderek. İkinci maç 2 Temmuz 1960 günü yine İnönü Stadı'nda Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynandı. Bu maçı Galatasaray'ın 2-0 kazanması 3. final maçının tansiyonunu daha da yükseltti. Cemal Gürsel Kupası iki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe'nin arasında kalmıştı. Oynanacak maç bu kupanın sahibini belirleyecekti. 3 Temmuz 1960 Pazar günü İnönü Stadı hınca hınç dolmuştu. Maç saatine yakın o günlük güneşlik Temmuz havası birden bozmuş, şiddetli bir fırtına tozu dumana katarken arkasından gelen sağanak halindeki yağmur her şeyi allak bullak etmişti. Bu nedenle maç geç başlamıştı. Büyük bir çekişme içinde geçen bu maç, Lefter'in 46. dakikada attığı golle 1-0 Fenerbahçe'nin galibiyetiyle bitti. Maçtan sonra Fenerbahçe takımı şeref tribünü önünde sıraya dizildi. Mikrofondan bir konuşma yapan Orgeneral Cemal Gürsel şampiyon takımı kutladı. 1960'ta Galatasaray Fenerbahçe'yi 5-0 yendi. Ezeli rekabetin upuzun geçmişinde öyle maçlar vardır ki ilginç özellikler, anlamlar taşır. Bunlardan biri de 18 Aralık 1960 günü İnönü

adında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçıdır. 28.900 biletli seyircinin gişelere 232.828 lira hasılat bırakarak izlediği maçı hakem Semih Zoroğlu yönetti. Aslında bu maç için Metin Oktay maçı demek daha doğru olurdu. O gün o maçta sahada bir Metin Oktay vardı ki daha maçın ilk dakikası dolmadan Fenerbahçe kalesine siftahını yapmıştı Metin. Aradan 8 dakika geçtikten sonra yine Metin golleri ikilemişti. 10 dakika içinde 2-0 mağlup duruma düşen Fenerbahçe çökmüştü. Ve Galatasaray olağanca ağırlığını koymuştu maça. İlk yarı Bahri'nin 24. dakikada attığı golle Galatasaray'ın 3-0 galibiyetiyle kapattı. İkinci yarıda sahada ve devrede yine Metin vardı. Taçsız kralın her akını bir tehlike oluyordu Fenerbahçe kalesi için. 61. dakika dolarken Metin takımının 4. kendinin 3. golünü atıyordu. Metin, Metin, Metin. Ve maçın 67. dakikası oynanırken yine Metin sahneye çıkıyordu. Kendisinin 4. golünü Galatasaray'ın 5. golü olarak Fenerbahçe ağlarına yolluyordu büyük golcü. Evet, Metin Oktay'ın günü Metin Oktay'ın maçıydı. Metin Oktay, Fenerbahçe kalesine attığı 4 golle kendisinden önce bu formayı giyen iki ünlü abi Celal İbrahim, yani Şehit Celal'in 12 Şubat 1911 günü 7-0'lık ve Katır Cebil, Cemil Gürgen'in 24 Eylül 1939 günü 4-0'lık Fenerbahçe maçlarındaki 4'er gollük rekorları egale etmişti. Metin Oktay böylece bir maçta Fenerbahçe kalesine 4 gol atan 3. Galatasaraylı oluyordu. Buna karşın bir maçta Galatasaray kalesine 4 gol atan bir Fenerbahçe futbolcusu vardı. Zeki Rıza Sporel 19 Eylül 1918 günü oynanan 4-0'lık maçta gollerin hepsini atmıştı. İkinci Türkiye Ligi sezonunda Beşiktaş 65 puanla şampiyon olmuştur. Bu sezon Milli Lig tek bir lig halinde düzenlendi. Beşiktaş takımın başına Macar antrenör Andrea Kuti'yi getirdi. Beşiktaş geçen sezona göre takımını büyük ölçüde yenilemişti. Bu yenilemenin etkisi kısa sürede ortaya çıktı. Vefa karşısında alınan 4-1'lik galibiyetle başlayan sezonda ilk mağlubiyetini 32. maç olan İzmirspor deplasmanında 3-1'le aldı. Beşiktaş 4 Kasım 1959-14 Şubat 1960 arasında 13 maçı üst üste kazanarak bugüne kadar kırılamayan bir rekora imza attı. 13 Nisan 1960'ta Fenerbahçe Galatasaray'a 2-1 yenilince Beşiktaş son iki maçı beklemeden şampiyonluğunu ilan etti. 27 Mayıs darbesi yüzünden son maçlar bir aydan fazla bir zaman sonra oynandı. Ankara'da oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçıyla sezon tamamlandı. Beşiktaş derbilerde de başarı göstermiş, Galatasaray'ı iki maçta da 1-0 yenmiş, Fenerbahçe ise ilk maçta 1-0 yenmiş, ligin son maçı olan Formalite maçında ise rakibine 1-0 yenilmişlerdi. Beşiktaş ikinci kez düzenlenen Türkiye Ligi'nde 1959-60 sezonunda şampiyonluğa ulaştı. Kartal 65 puanla şampiyon olurken Galatasaraylı Metin Oktay 33 golle gol krallığı yaşadı. 27 Mayıs ihtilalinden 12 gün sonra Ankara'da Türkiye-İskoçya milli maçı oynandı. Ülkenin yönetimine el koymuş olan Milli Birlik Komitesi bu maçın önceden tespit edilmiş tarihinin değiştirilmesine uygun bulmamıştı. Türkiye ile İskoçya milli futbol takımları 8 Haziran 1960 günü Ankara'da 19 Mayıs adında karşı karşıya gelmişlerdi. Bu maçı ihtilalin lideri bulunan Orgeneral Cemal Gürsel ile Milli Birlik Komitesi üyeleri de şeref tribününden izlemişlerdi. Avustralyalı hakem Steiner'ın yönettiği maçta Ay Yıldızlı 11'imiz olağanüstü bir oyun çıkarmıştı. 19 Mayıs stadını tamamen dolduran büyük seyirci kalabalığının da büyük tezahüratıyla İskoçya gibi bir rakibi 4-2 yenme başarısı

göstermişti. İlk golümüzü Metin Oktay atmış, bunu Lefter'in 33 ve 52. dakikalarda attığı goller izlemişti. Dördüncü golümüz ise maçın 63. dakikasında Şenol'dan gelmişti. Türk spor tarihinin en renkli kişilerinden biri olan eski futbolcu ve ünlü yönetici Yusuf Ziya Öniş, İmparator lakabıyla Türkiye'de modern sporların gelmesi ve yaygınlaşmasında öncülük etmiş bir isimdi. Galatasaray Kulübü'nün ilk futbolcularından biriydi. Yusuf Ziya Bey, yüksek öğrenimini yaptığı İsviçre'de futbol hayatını sürdürmüş, ünlü Servet takımında top koşturmuştu. Yurda dönüşünde İsviçre Spor Yurdu Teşkilatı yönetmeliğini getirmiş, yakın arkadaşlarıyla bunu Türkçe'ye çevirmek suretiyle Türk sporunun ilk örgütü olan Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı'nın kuruluşuna ön ayak olmuştu. 12 Ekim 1960 günü vefat etti. Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. 1960 Balkan Oyunları'nda tek altın madalyamız, Atina'da yapılan 21. Balkan Oyunları'na katılan atletlerimiz bir altın ve 3 bronz madalya kazanabildiler. Takımımıza tek altın madalyayı bayanlar 800 metre koşusunda Gül Çıray getirdi. 1939 yılında Vidin'de doğan Gül Çıray Akbaş, 16 yaşında başladığı atletizmde milli takıma kadar yükseldi. 1958 ve 1960 yıllarında 800 metrede, 1959, 1960 ve 1962'de 2000 metre kır koşusunda Balkan şampiyonu olan Çıray, toplam 47 Türkiye rekoru kırdı. 17. Olimpiyat Organizasyonu 25 Ağustos 11 Eylül 1960 günleri arasında Roma'da yapıldı. Şehir ilk olimpiyatına aslında 1908 yılı için hazırlanmıştı ama 1906 yılında Vezüv Yanardağı'nın patlaması ülkeyi finansal krize sokunca o yıl oyunlar Londra şehrine verilmişti. 1960 Olimpiyat Oyunları için Brüksel, Tokyo, Mexico City, Budapeşte, Detroit ve Lozan aday olmuştu. Lozan o tarihten sonra bir daha aday olmadı. Oyunlara 83 ülkeden 611 kadın, 4727 erkek, toplam 5338 sporcu katıldı. 17 spor dalında 152 müsabaka yapıldı. Mayıs ayında şiddetli bir deprem felaketi yaşayan Şili, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından yardım görerek Roma'ya gelebildi. Fas, Sudan, Tunus, San Marino olimpiyata ilk defa katıldılar. 1958 yılında birleşen Jamaika, Barbados, Trinidad Tobago, Roma'ya Batı Hint Federasyonu olarak geldi. Aynı şekilde Mısır ve Suriye'de Birleşik Arap Cumhuriyeti adıyla katıldılar. Doğu ve Batı Alman takımları da bu olimpiyata da beraber katıldılar. Ancak bayrak konusunda uzun tartışmalar yapıldı. Zenci beyaz ayrımı dolayısıyla Güney Afrika takımının katıldığı son oyun oldu. Bundan sonra ancak 1992 oyunlarında yer aldılar. Çin'in katılımında da problemler yaşandı. Sonunda Çin Cumhuriyeti olarak katılmasına karar verildi. Sovyetler Birliği ve Bulgaristan, Kuzey Kore'nin de oyunlara kabul edilmesi için çaba gösterdi ama sadece Güney Kore oyunlara katılabildi. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda yapılan açılışı Başkan Giovanni Gronchi yaptı. Sporcu yemini 1948 ve 1952 Olimpiyat altın ve gümüş madalyalı İtalyan atlet, disk atıcısı Adolfo Cosolini tarafından okundu. Olimpiyat meşalesi Yunan asıllı 18 yaşındaki İtalyan atlet Giancarlo Peris tarafından yakıldı. 1960 Roma Olimpiyat Oyunları birçok trajik hikayeyle spor tarihinde yer alır. Daha sonra Muhammed Ali olarak adını değiştirecek olan boksör Cassius Clay, kariyerinin tek olimpiyat altın madalyasını kazandı. Burada kısaca efsane boksör Muhammed Ali'nin olimpiyata gelmeden önceki hayat hikayesine bakarsak, Muhammed Ali 17 Ocak 1942'de ırkçılığın çok yüksek olduğu Kentucky'de doğar. Boksa başlaması ise
yaş gününde babasının hediye olarak aldığı bisikletinin iki serseri tarafından çalınması sonucu

da olur. Henüz 12 yaşında olan Clay, bisikletini çalanları şikayet etmek için polis merkezine gider. Boksla ilgilenen bir polis memuruna şikayetini anlatan Clay, memurun "Eğer boks biliyor olsaydın bisikletini çalmaya cesaret edemezlerdi" demesiyle şaşırır. Polis memuru Clay'in uzun kollarını ve geniş omuzlarını fark etmiş, onu boksa yönlendirmeye çalışmaktadır. Nitekim polis memuru onu kendi çalıştığı spor salonuna götürür ve hocası Joe Martin'le tanıştırır. Böylece 12 yaşındaki bu genç Amerikalı'nın dünya şampiyonluğuna uzanan yolculuğu başlamış olur. Boks dünyasına hızlı bir giriş yapan Muhammed Ali, amatör ligde çıktı, 167 maçın 161'ini kazanarak bir rekor kırar. Hızlı bir gelişme sürecinin ardından 1960 Roma Olimpiyatlarına katılır ve 18 yaşında altın madalya ile ülkesine döner. Muhammed Ali, Roma Olimpiyatları dönüşünde ülkesinde kahraman gibi karşılanır. Fakat yaşadığı bir olay onun ülkesine olan bakış açısını genç yaşta değiştirmesine neden olur. Clay, Kentucky'de yemek yemek için bir restorana gider fakat restoran sahibi siyahlara servis yapılmadığını söyler. Muhammed Ali bu duruma çok sinirlenir. Restorandan hızla çıkar ve kazandığı altın madalyayı hiç düşünmeden nehre atar. Bu olayın ardından İslam dinine ilgi duymaya ve araştırma yapmaya başlayan Muhammed Ali, 22 yaşında Sonny Liston'u yenip en genç dünya ağır siklet boks şampiyonu olur. Zaferinin ardından İslam dinini seçtiğini, adını da Muhammed Ali olarak değiştirdiğini açıklar. O dönemin Amerika'sında en büyük iki endişe, siyahların örgütlenmesi ve Müslümanlığın yaygınlaşmasıdır. Bu iki görüşü birden savunan Ali, dolayısıyla Amerika için bir problem haline gelir. Ali'yi pasif konuma getirmenin yollarını arayan Amerika hükümeti, acil koduyla Vietnam Savaşı'na çağırır. Fakat şampiyon boksör, efsane olan sözüyle buna karşı çıkar. "Vietnamlarla bir alıp veremediğim yok. Hem onlar beni aşağılamadı. Onlarla savaşmayacağım." Bu, bardağı taşıran son damla olur. Önce tutuklanır ama kefalette serbest kalır. Ardından Boks Federasyonu şampiyonun lisansını ve unvanını iptal eder. Üstelik hakkında para cezası ve 5 yıllık hapis isteğiyle dava açılır. Ali'nin aldığı hapis cezası yüksek mahkeme tarafından bozulur. Fakat boks yapmadan geçen 3,5 yıl şampiyondan çok şey götürür. Eski yazında olmayan Ali, dünya şampiyonluğunu 1977 yılında Leon Spinks'e kaptırsa da 1978'de geri almayı başarır. Profesyonel boks yaşamında yalnızca 5 kez yenilen Muhammed Ali, 36 yaşına kadar yaptığı 61 maçın 56'sını kazanma başarısı gösterdi ve 1981 yılında emekli oldu. Emekli oluşunda en büyük pay şüphesiz ki yakalandığı amansız Parkinson hastalığı olmuştur. Hastalığının ardından çiftliğine çekilen ve kendisine hayır işlerini adayan Muhammed Ali, 1996 Atlanta Olimpiyatları'nda olimpiyat ateşini yakan kişi olur. Aynı olimpiyatlarda 1960 yılında kazandığı ve nehre attığı altın madalyası düzenlenen bir törenle tekrar gelir.

Roma olimpiyatlarındaki başarılara dönersek, daha sonra Yunanistan kralı olan 2. Konstantin yelken branşı Dragon sınıfında ülkesine altın madalya kazandırdı. Çocuk felcini yenerek koşmaya başlayan Amerikalı siyahi bayan atlet Wilma the Tornado Rudolph kısa mesafe yarışlarında 3 altın madalya kazanarak 60'lı yıllarda dünyanın en hızlı kadını seçildi. Amerikan basketbol takımı ise arka arkaya 5. altın madalyasını kazandı.

0: Danimarkalı yelkenci Paul Evstrom 4 olimpiyatta arka arkaya 4. altın madalyasını kazanan ilk sporcu oldu. Macar eskrimci Aladar Graviş de 6. olimpiyatında takımıyla birlikte 6. altın madalyasını kazandı. Arada iki olimpiyatın harp dolayısıyla yapılmadığı düşünülürse sporcunun ne kadar uzun süre aktif olduğu anlaşılır. Efsane atlet Abebe Bikala çıplak ayakta maraton koşarak altın madalya kazandı. Bu Afrika kıtasına bir siyahi Afrikalının kazandırdığı ilk madalya oldu. Japon erkek jimnastik takımı arka arkaya 5 olimpiyat altını kazanacakları seriyi burada başlattı. İsveçli kanocu 8. olimpiyat madalyasını kazandı. 6 altın, 1 gümüş, 1 bronz. Avustralyalı atlet Herb Elliott 1500 metre yarışını 3.35.6 ile dünya rekoru kırarak bitirirken rakiplerine olimpiyat tarihinde pek rastlanmayan bir fark attı. For Australia and Herb Elliott, a great victory and a gold medal. Danimarkalı bisikletçi Knut Enemark yarış sırasında kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede öldü. Enemark olimpiyatta ölen ikinci sporcu oldu. İlki 1912 olimpiyatında ölen Portekizli maraton koşucusu Francisco Lazaro'ydu. Daha sonra Enemark'ta yapılan testler sonucunda doping sayılacak maddeler bulunduğu açıklandı. Böylece Knut Enemark, olimpiyatlarda doping yapan ilk sporcu oldu. Bu olimpiyata kadar 6 kez altın kazanan Hindistan çim hokeyi takımı bu kez Pakistan'a yenildi. İlk defa olimpiyat oyunları birçok televizyon kanalı tarafından takip edildi ve naklen yayın için önemli miktarlarda ödemeler yapıldı. Türkiye Roma'ya atletizm 13 erkek, 3 kadın, binicilik 3, futbol 14, güreş 16, yelken 1, yüzme 2 olmak üzere 6 branşta 49 sporcu ile geldi. Açılış seremonisinde bayrağımızı gülle atmacımız Nuri Turan taşıdı. 1960 olimpiyatında madalya sıralamasında Sovyetler Birliği 43 altın, 29 gümüş, 31 bronz toplam 103 madalyayla en ön sırada yer aldı. Amerika 71 madalyayla ikinci, İtalya 36 madalyayla üçüncü oldu. Almanya ile dördüncü, Avustralya 22 ile beşinci, Türkiye 7 altın ve 2 gümüş toplam 9 madalyayla altıncı sırada yer aldı. 1960 Roma Olimpiyatı kürek yarışlarına 410 sporcuyla katılan 33 ülke arasında 11 ülke madalya aldı. Türkiye kürek branşında Roma Olimpiyatına katılmadı. En başarılı takım 3 altın 1 gümüş madalyayla Almanya oldu. 1960 yılı Ağustos ayında tarih şehri Roma'da yapılan olimpiyat oyunlarına Türkiye kalabalık bir sporcu kafilesiyle katıldı. Atlet, binici, futbolcu, güreşçi, yelkenci ve yüzücülerimiz yer aldı. 1960 yaz olimpiyatlarına Türkiye adına damgasını vuran olay Türk güreşçilerin tam 7 altın madalya kazanmasıydı. Ahmet Bilek, Mustafa Dağıstanlı, Hasan Güngör, İsmet Atlı, Müzahir Sille, Mithat Bayrak ve Tevfik Kış, 1960 Roma Olimpiyatlarının Türkiye adına altın madalya uzanan isimleri oldular. Türkiye, 1960 yaz olimpiyatlarında kazandığı 9 madalyayla ülke sıralamasında 6. sırayı elde etti. Türk sporcuları, özellikle güreşçilerimiz 1960 Roma'da büyük başarılar gösterdiler. 1948'den bu yana geçen iki olimpiyatta hasret kaldığımız zaferlere burada ulaşabildik. Serbest güreşte 4 altın, 3 gümüş madalya kazandık. Grokoremen'de ise minderden 3 altın çıkardık. Bu, 1948 Londra'da dahil olimpiyat oyunlarında ulaştığımız en yüksek altın madalya sayısıydı.
1: ...1961 senesinde spor olayları renkli bir dönemi yansıtıyor. Futbolda Metin Oktay Palermo'ya transfer olurken Can Bartu ise Fiorentina'nın yolunu tutuyor. Türkiye basketbolunda ise şampiyonluğa Darüşşafaka ulaşıyor.
0: Spor tarihine baktığımızda 1960'lı yıllarda hem dünya spor tarihinde hem de Türk spor tarihinde önemli müsabakalar gerçekleşmişti. 1960-61 sezonu Milli Ligi,

Yine 20 takımlık bir maraton olarak 27 Ağustos 1960 günü başladı ve 38'er maç sonunda 20 Haziran 1961 günü sona erdiğinde antrenör Sekeli'nin çalıştırdığı Fenerbahçe takımı 38 maçta 26 galibiyet, 9 beraberlik, 3 yenilgi ve 29'a karşı 81 golle şampiyonluğu kucaklarken haftalar boyu çekiştikleri ezeli rakibini 1 puan gerisinde bırakmayı başardı. Galatasaray 60 puanla ikinci, Beşiktaş 55 puanla üçüncü oldu. 1961 Ordu Futbol Takımı Dünya Şampiyonu. 1961 Ordular Arası Dünya Futbol Şampiyonası Türk Ordu Takımının şampiyonluğuyla sonuçlandı. Bu başarı Ordu Futbol Takımımızın kazandığı ikinci dünya şampiyonluğu oldu. Final grubu maçları Mayıs ayı içinde Ankara'da oynandı. 25 Mayıs 1961 günü 19 Mayıs stadında Fransa ile 1-1 berabere kalan Ordu takımımız 27 Mayıs 1961 günü Hollanda'yı 1-0 yendi. 31 Mayıs 1961 Yunanistan Ordu takımıyla berabere kalarak şampiyonluğu kazandı. 1961'de büyük şampiyon Yaşar Doğu'yu kaybettik. Türk güreşinin gelmiş geçmiş en büyük isimlerinden biri olan büyük şampiyon Yaşar Doğu, Ankara'da ani bir kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. 1915 yılında Samsun'un Kavak ilçesine bağlı Karlı köyünde doğan Yaşar, güreşe küçük yaşta başlamış ve köyde kara kucakta yetişmişti. Çocukluğunun geçtiği bu köyde güreşe başladı ve daha delikanlılığın eşiğindeyken yaman bir kara kucak güreşçisi olarak adını bütün çevreye duyurdu. Ankara'da askerliğini yaparken minder güreşine çıkmış ve kısa sürede büyük varlık göstererek daha minder güreşindeki ilk yılında bölge şampiyonluğu kazanmıştı. 2 yıllık güreşçiyken de milli takımımıza seçilmiş ve Ay Yıldızlı Mayo'yu ilk kez 1939 yılında Oslo'da yapılan Avrupa Greco-Romen Güreş Şampiyonası'nda giymişti. Yaşar, milli mayo altındaki bu ilk güreşlerinde 4 rakibine ekseriyetle yenik sayılarak altın madalyayı kaçırmıştı. Milli mayo altındaki daha ilk güreşleri sonunda Avrupa ikincisi olan Yaşar Doğu, araya İkinci Dünya Savaşı'nın girmesiyle birçok milli maçtan mahrum kalmıştı. 1940 yılında 66 kiloda Balkan şampiyonu, 1946 yılında 73 kiloda Avrupa şampiyonu, 1947 yılında 73 kiloda Avrupa Greco-Romen şampiyonu, 1948 yılında 73 kiloda Avrupa şampiyonu olmak ve Ay Yıldızlı Mayo altında yaptığı 42 güreşin 41'ini kazanmak gibi eşsiz bir başarıya ulaşmıştı. 1951 yılında Helsinki'de yapılan Dünya Şampiyonası'nda 87 kiloda Ay Yıldızlı Mayo'yu giydi. Çok çabuk kilo alan, buna karşılık çok zor kilo veren bir bünyeye sahipti. Bu yüzden yıllar ilerledikçe sikleti de yükseliyordu. Nitekim 67 kiloyla başladığı güreş hayatının son şampiyonluğunu Helsinki'de 87 kiloda kazandı. Böylelikle parlak güreş hayatına bir de dünya şampiyonluğu sıfatını eklemiş oldu. Türk güreşinin efsane isimlerinden biri olan Yaşar Doğu, Ay Yıldızlı Mayo ile yaptığı 47 güreşin yalnızca birinde yenilmiş, galip geldiği 46 karşılaşmanın 33'ünü tuşla kazanmıştır. Kazandığı 46 karşılaşmanın normal süre toplamı 690 dakika olduğu halde, kısa sürede yaptığı tuşlar nedeniyle bu güreşler toplam 372 dakika 26 saniye sürmüştür. 5 Aralık 1955 günü milli takımla beraber İsveç'te bulunduğu sırada ağır bir kalp krizi geçirdi. Doktorların kesin dinlenme önerisine rağmen yurda döndükten sonra genç güreşçiler yetiştirmeye devam etti. 8 Ocak 1961'de Ankara'da geçirdiği ikinci kalp kriziyle vefat etti. Kabri Ankara Cebeci Askeri Şehitliğine defnedildi. Manşı geçen ilk Türk yüzücüsü 1954'te Murat Güler olmuştu.
Bu başarıyı

0: İki kez denemesine rağmen tekrarlayamayan uzun mesafe yüzücümüz Doğan Şahin, 3 Ekim'de 14 saat 25 dakika yüzerek Fransa'dan İngiltere sahillerine vardı. Şahin bu başarıyı çok kötü hava ve deniz koşullarında gerçekleştirdi. Yalnız Türkiye'de değil, dünya gazetelerinde de bu başarı manşet oldu. Türk futbolunun taçsız kralı Metin Oktay, İtalya'nın Palermo kulübüne transfer oldu. Ünlü golcü ülkemiz futbolunu İtalya'da da başarıyla temsil etti. Ancak vatan hasretine dayanamayarak bir yıl sonra Galatasaray'a döndü. 2 yıl üst üste rekor kırarak gol kralı oldu. Fenerbahçe takımının büyük futbol yıldızı Can Bartu, 50 bin dolara İtalya'nın Fiorentina kulübüne transfer oldu. Fenerbahçe'de bu transferden 17 bin dolar aldı. 1936 doğumlu Fenerbahçeli efsanevi futbolcu, 1 Ocak 1961'de Fiorentina Glasgow Rangers arasında oynanan final maçında forma giyen, Avrupa kupalarında final maçı oynayan ilk Türk futbolcusu oldu. İtalyan futbol severler tarafından Signor Bartu şeklinde adlandırılan Bartu, 1962'de Venezia takımında, 1964'te de Lazio'da oynadı. İtalya'da başarılı bir dönem geçiren Bartu, 1967'de Türkiye'ye dönerek eski takımı Fenerbahçe ile tekrar yollarını birleştirdi. Yugoslavya'nın başkenti Belgrad'da yapılan 22. Balkan oyunlarında Türk atletler ancak bir altın ve bir bronz madalya elde edebildiler. Takımımızın tek altın madalyayı 400 metrede fevkalade bir koşu çıkaran genç atletimiz Fahir Özgü'den net 51 saniyelik derecesiyle birinci olarak getirdi. Türk atletizminde baş gösteren büyük duraklama, pistlerde ancak kişisel yeteneklerin gösterecekleri çabayla getirecekleri başarılara kaldı. Önce futbol ve voleybol alanında faaliyet gösteren Darüşşafaka, 1960-61 ile 1961-62 sezonlarında 2 yıl üst üste Türkiye basketbol şampiyonu oldu. 4 Haziran 1951'de basketbol şubesini açarak atılıma geçen kulüp, özellikle 1960-61 ve 1961-62 sezonlarında Avrupa kupalarında 3. tura kalan ilk Türk takımı olarak adını spor tarihimize yazdırmıştır. Kulüp o yıllarda Türk basketbolunu popülerleştirmiş ve yıldız oyuncular yetiştirmiştir.
1: ...1962 yılında hem dünya spor tarihinde hem de Türk spor tarihinde önemli sportif gelişmeler yaşandı. O yıllara damga vuran, öne çıkan gelişmeleri sizler için derledik.
0: Spor tarihine baktığımızda 1962 yılı hem dünya spor tarihinde hem de Türk spor tarihinde önemli müsabakalara sahne olur. Milli Lig Maratonu oynanan 38'er maç sonunda Galatasaray'ın şampiyonluğuyla sonuçlandı. Oynadığı 38 maçın 23'ünü kazanan, 11'inde berabere kalan, 4'ünü kaybeden ve attığı 52 gole karşılık 18 gol yiyen Sarı Kırmızılı takım 57 puanla şampiyonluğu kucaklarken, Fenerbahçe 53 puanla ikinci, Beşiktaş da 48 puanla üçüncü oldular. Avrupa ülkeleri, İsviçre ve İsveç'te yapılan Dünya Kupası organizasyonlarının ardından ev sahipliği bir kez daha Güney Amerika'ya geçti ve turnuva 1962 yılında Şili'de düzenlendi. Mayıs 1960'ta Dünya Kupası hazırlıkları devam ederken Şili 9.5 şiddetindeki depremle sarsıldı. Maçların oynanacağı statlar ve tesisler büyük hasar gördü. Organizasyon Komitesi Başkanı Carlos Dietborn Arica, yaşanan felaketlere rağmen Dünya Kupası'nın başlama tarihine kadar stadyumları yetiştirme sözü verdi ve bütün olumsuzluklara rağmen Şili Dünya Kupası'nı düzenledi. Batı Almanya ve Arjantin gibi güçlü adayları geride bırakan Şili, seçimi kazanarak 7. Dünya Kupası'nı düzenlemeye hak kazandı. Şili 1962'ye toplam 16 ülke katıldı. Avrupa'dan 10, Güney Amerika'dan 5, Kuzey

Orta Amerika'dansa bir ekip Şili'de mücadele etti. Avrupa'dan Bulgaristan, eski Çekoslovakya, İngiltere, Batı Almanya, Macaristan, İtalya, eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, İspanya, İsviçre ve eski Yugoslavya, Güney Amerika'dan Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya ve Uruguay'la Kuzey Orta Amerika'dan Meksika katılan ülkeler oldu. Şili 1962'de dörder takım dört gruba ayrılarak birbirleriyle karşılaştılar. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselmeye hak kazandılar. 7. Dünya Kupası'nda oynanan 32 maçta toplam 89 gol atılırken maçları yaklaşık 900 bin seyirci izledi. Şili'nin ev sahipliğinde gerçekleşen 1962 Dünya Kupası en sert geçen turnuva olarak tarih sayfalarındaki yerini aldı. Henüz turnuvanın ilk turu tamamlandığında başta Brezilya'nın yıldız ismi Pele olmak üzere 37 futbolcu sakatlanarak finallerin dışında kaldı. Birçok futbolcunun turnuvaya sertliği getiren takım olarak gösterilen İtalya'nın maçlarında sakatlanması dikkati çekti. Öyle ki Şili basınında İtalyanların turnuvaya yanlışlıkla dövüş takımını getirdiği haberleri yer aldı. Sanchez bought it right in the face. That was David, and he's off the field. Şili'de yapılan Dünya Kupası'nda ilk kez averaj uygulaması yer aldı. Daha önceki turnuvalarda aynı puana sahip takımlar baraj maçı oynarken Şili'deki organizasyonla ilk defa averaj uygulamasına geçildi ve üst sırada yer alacak ekip bu kuralla belirlendi. Ferenc Puşkaş, iki farklı ülke forması altında Dünya Kupası finallerinde forma giyen ilk Avrupalı futbolcu unvanına sahip oldu. Golcü futbolcu İsviçre 1954'te Macaristan formasıyla mücadele ederken Şili'de İspanya adına sahaya çıktı. Daha önce 1930'da Arjantin takımında yer alan Luis Monti 1934'te kupaya uzanan İtalya'nın formasını giydi.

Çekler maça kontrollü ve iyi organize olmuş bir şekilde başlamıştı. Garinçayı yakın markajı alan Çekler müthiş sağ açığı durdurmaya çalışıyordu. ...15. dakikaya geldiğimizde Çekler'in oyunu karşılığını buluyordu. Turnuvada Çekler'in en golcü oyuncusu olan Adolf Scherer, Josef Masopust da pasını çıkarmış, yıldız orta saha oyuncusu da soğukkanlı bir vuruşla topu ağlara yollamıştı. Dukla Prag'ın yıldızı Masopust o sene Avrupa'da yılın futbolcusu seçilirken, ilerleyen yıllarda yüzyılın en iyi Çek futbolcusu unvanına da sahip olacaktı. Ne var ki Çekler'in sevinci çok kısa sürecekti. Golden 2 dakika sonra kariyerinin önemli bir bölümünü İtalya'da geçirecek olan Amarildo sahneye çıkmış ve takımına beraberliği getirmişti. Çek kaleci Şarov önceki 2 Dünya Kupası'nda oynamış, çok tecrübeli bir isimdi ama Amarildo'nun golünde hatalıydı. Beraberliğe rağmen Çekler oyundan kopmamıştı ve birkaç pozisyon daha bulmuştu. Ancak ikinci yarının ortalarında Brezilya Çek savunmasını aşmayı başarmıştı. Amarildo köşe bayrağının yakınında savunmadan kurtulmuş ve kaleye doğru yönelmişti. Arka direğe doğru yolladığı topa Zito kafayla vurmuş ve takımını 2-1 öne geçirmişti. Maçın sonları yaklaşırken Çekler cevap verecek pozisyon bulamıyordu. Maçın sonucunu belirleyen gol Brezilyalı Vava'dan geliyordu. Topu Vava'nın önüne düşüren kaleci Şarov hatasıyla maçın kaderini çiziyordu. Vava attığı bu golle iki farklı Dünya Kupası finalinde de gol atmayı başaran ilk oyuncu olmuştu. Bunu ondan sonra Pele, Paul Breitner ve Zinedine Zidane de başaracaktı. Brezilya bu sonuçta üst üste ikinci Dünya Kupası zaferini

yaşarken üçüncüsü için bir ara vermek zorunda kalacaktı. Son şampiyon Brezilya, yıldızı Pelé'nin grup maçlarında sakatlanmasına rağmen namağlup geldiği finalde Çekoslovakya'yı 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Şili'deki şampiyonada Dünya Kupası tarihinde ilk kez birden fazla gol kralı çıktı. Rakip fileleri dörder kez havalandıran Macaristan'dan Florian Albert, eski Sovyetler Birliği'nden Valentin Ivanov, eski Yugoslavya'dan Drazen Jerković, Şili'den Leonel Sanchez, Brezilya'dan Vava ve Garrincha gol krallığını paylaşan isimler oldu. Şili'de 1962'de yapılan turnuvadaki 32 maçta toplam 89 gol atıldı. Maç başına 2.8 gol ortalaması yakalanan kupanın en golcü takımları ise 14 golle Brezilya ile 10'ar golle eski Yugoslavya ve Şili oldular. Dünya Güreş Şampiyonası'nda 8 madalya kazandık. Amerika'nın Toledo kentinde yapılan 1962 Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest güreşte beklediğimiz başarı Grekorevencilerden geldi. 24 ülkeden 108 güreşçinin katıldığı Dünya Serbest Güreş Şampiyonası'nda 57 kiloda Hüseyin Akbaş altın, 52 kiloda Satılmış Tektaş'la 87 kiloda Hasan Güngör gümüş madalya alırken takım tasnifinde Türkiye üçüncülükten yukarı çıkamadı. Grekoromen güreşlerinde ise 2 altın madalya kazandık. 87 kiloda Tevfik Kış, 70 kiloda da Kazım Ayvaz, Ay Yıldızlı Mayo'yla 2 dünya Grekoromen şampiyonluğu getirdiler. 52 kiloda Burhan Bozkurt, 62 kiloda Rıza Doğan ve 97 kiloda da İsmet Atlı bronz madalyanın sahibi oldular. Serbest güreşte Sovyetler Birliği 29 puan ve Japonya'nın 26 puan arkasında 21,5 puanla 3. olan Türkiye, Grekoromen'de Sovyetler Birliği'nin 40 puan arkasında 31 puanla 2. olurken Bulgaristan 20,5 puanla 3. sırada yer aldı. O günlerin havasında bu sonuçlar Türk güreşi için bir başarı değildi. Tam aksine bir başarısızlık olarak yorumlanırken güreşçilerimiz ve Güreş Federasyonumuz sert eleştirilere uğradı. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Ankara 19 Mayıs adında düzenlenen 21. Balkan Oyunları'nda Türk atletleri bekleneni veremediler. 19 Mayıs stadını dolduran seyircilerimize ancak bir kez İstiklal Marşımızı dinletebildik. Tek şampiyonluğumuz 800 metre yarışında Muharrem Dalkılıç'tan geldi. Romanya'nın 142 puanla birinci olduğu 21. Balkan Oyunları'nda Türk atletizm takımı 41 puanla sonuncu sırada yer alabildi. Tek Balkan şampiyonumuz Muharrem Dalkılıç 1938 yılında Gaziantep'te doğdu. 1954 yılında atletizme başladı, kros çalışmaya başladıktan bir yıl sonra pistlere çıktı. 1956-1966 yılları arasında 70 kez milli takımda yer aldı. 800 ve 5000 metre ile krosla 5 kez Balkan şampiyonu oldu. Balkan karmasına seçilerek Helsinki'ye gitti ve 5000 metre birincisi oldu. 1958-1965 yılları arasında 13 defa Türkiye şampiyonu, 4 defa da Ömer Besim Koşalay Kır Koşusunu kazandı. 1971 yılında atletizmi bıraktı. Türk okçuları yeni yeni canlanmaya başlayan atasporumuz okçulukta ilk büyük başarıyı Paris'te yapılan Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda kazandılar. Henüz 14 yaşındaki Yücel Çavkaytar tüm rakiplerini gerisinde bırakarak Avrupa Gençler Şampiyonluğunu kazandı. Okçuluk dünyasında büyük bir hayranlık uyandırdı. Yücel Çavkaytar'ın Türk spor ve okçuluk tarihindeki bu özel yeri 1962 yılında Paris'te düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası'na kazanmış olduğu birinciliğinden ileri gelmektedir. Bunun yanında aynı yıl yılın sporcusu da seçilmiş olması Yücel Çavkaytar'ın

0: Aytar'ın Türk spor ve okçuluk tarihindeki önemini ispatlar niteliktedir. Okçuluk sporuna 1961 yılında Kulaksız Okspor Kulübü'nde başlayan Yücel Çavk Aytar'a okçuluk dünyasında geleceğin en büyük şampiyonu olarak bakılıyordu. Okçulukla alakalı yurt içinde düzenlenen çeşitli müsabakalarda dereceler kazansa da yakalanmış olduğu hastalıktan dolayı daha 19 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Genç sporcu Türk spor ve okçuluk tarihinin acı bir kaybı olarak kayıtlarda yerini aldı.
1: Arşiv odasını noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: Bütün hafta koşturdunuz, çalıştınız, yoruldunuz. Şimdi keyif zamanı. Yaşasın hafta sonu.
1: Yaşasın hafta sonuna. Hoş geldiniz.
0: Haber, müzik, eğlence.
2: Taraflar çok heyecanlı ve mutlu.
1: Bomba gibi düştü diyebiliriz gündeme.
0: Gündem belirleyecek konular, çok özel konuklar.
3: Futbol adamı olarak şoktayım.
4: Giyilen gömlek ateşten gömlek.
5: Asıl hedef orası olması lazım.
0: Canlı bağlantılar, özel dosyalar, sokağın nabzı, adrenalin kaynağı, bir spor programından daha fazlası.
2: Kuralın çok değişme ihtimali yok gibi duruyor. Belki kural değişebilir.
1: Hepimiz çok heyecanlıyız.
2: Gündem yoğun, konu bitmiyor.
0: Spor

İyi pas Oliveira, yayda aldı, bıraktı. Lukaku, Lukaku! Bir gol, bir asist maçı çözüyor.

0: sporun gündemi A-Spor'da belirleniyor.
1: Finali zorlayabilecek, sonuna kadar gidebilecek bazı ekipler de var.
2: Söylediği kritik bir ifade de var, bu çok önemli.
3: Gerçekçi bir ihtimal olarak gözükmüyor.
0: Muhabir bağlantıları, transfer haberleri.
4: Bu haftaki maçı en zor maçı olacak.
5: Senin caydırıcı kontratak oyuncuların var.
6: Eşikten geçti tabii.
7: Kırmızı kartı yapıştıracaksın.
0: Avrupa ve dünyada olup bitenler, editör masası gündemi.
2: Bugün evinde kazanmak isteyecek.
8: Bunun zaten sürdürülebilir bir yanı yok.
9: Sağ içinde olan sağ içinde kalmalı.
10: Bence bunu paylaşmaması gerekirdi.
11: Taraftar bunu merak ediyor kardeşim.
12: Tamam. Getirsin sen beni oraya, ben bunu oynatırım.
13: Gündemdeki haberleri, gelişmeleri konuşacağız.
0: Spor gündemi bugün 15'te A Spor'da.
14: Tekrar program.

0: Mutlu pazarlar. Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz efendim. Kemal Belgin'le birlikte futbolun geçmişinden bugününe yolculuğumuz devam ediyor. Yine her zaman olduğu gibi girizgahı tekrarlayalım. O günleri yaşayanlar için hatıraları keyifle tazeleme. O günleri bilmeyenler için de hadi canım dedirtecek argümanları sizlerle paylaşabilme fırsatını oluşturma niyetindeyiz. Güzel ve son günlerde de bir yandan gündemde olan konular da var programın akışı içinde. Öyle zannediyorum ki keyifle takip edeceksiniz. Kemal abi hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Şimdi birkaç tane geçen haftadan bu haftaya arkası yarınımız var. Onları konuşacağız. Yine çok gündeme gelen şu yıldız meselesi, daha doğrusu şampiyonluklar meselesi var ya, onu konuşacağız. Yıldız meselesini zaten bu programda konuşmuştuk. Sevgili Kemal Belgin'in yıldız formadaki, logodaki yıldız konusunu ilk gündeme getiren ve olmasını sağlayan kişi olduğunu vurgulamıştık. Programımızın sürekli takipçileri biliyor ama şu 59 öncesi şampiyonluklar konusunu konuşacağız. Konuşacağız da konuşacağız efendim. Yani bu hafta program dolu. Dolayısıyla hemen start verelim. Unutulmaz anlar diyelim. Neden unutulmaz? Onu da birazdan hep birlikte anlayacağız. Evet, Kemal abi geçen haftadan bu haftaya
1: aktarılan
0: aktardığımız şimdi şöyle bir şey var değerli izleyenler. Dört büyüklerin düşmekten son anda kurtulduğu sezonlar var. Kimisi işte bir puanla, kimisi averajla, kimisi iki puanla, kimisi üç puanla son anda kurtulmuşlar. Hani şimdi kulağa hadi canım falan gibi geliyor ama var. Öylesine unutulmaz anlar, öylesine unutulmaz son haftalar var. Şimdi onlara bakacağız. Hani bardağın hep dolu kısmını konuşuyoruz. Şampiyonluklar, zaferler, gol krallığı falan ama bardağın dolu tarafı kadar boş tarafı da var. Onu da göz ardı etmeyelim. Bunlar da yaşandı çünkü. Şimdi Kemal abi, şöyle bir enteresan sezon 79-80 sezonu Kemal abi. Yani bir garip sezon diye hatırlıyor evet. Herkes onu. Neden efendim? Çünkü 79-80 sezonunda hem Galatasaray hem Beşiktaş, ikisi de ligden düşen takım Göztepe 27 puan.

0: Ne hakeme? İyi dostum. Dedim ki ya nasıl verdiniz o golü? 3-4 metre yani böyle hani şimdi ölçüyorlar ya 75 santimse 4-5 metre. Ya Kemal'cim dedi ya Beşiktaş küme mi düşsün ya dedi. Aynen verdiği cevap budur ama o gün ne yazdım ne de söyledim. Çünkü bu bir samimi sohbetti. Gazeteciliğin ilkelerine sığmaz.
1: Bu sezon Galatasaray'da çok.
0: Burada Galatasaray'da.
1: Aynı şekilde 2 evet. puanla kalıyor. Hani biraz yukarıda gözüküyor ama averajı daha iyi diye.
0: Yani
1: Beşiktaş eksi averajı bitirmiş. Galatasaray kaleci Eser.
0: Eser tabii.
1: Gökmen abi de var sol
0: Güngör
1: başta.
0: Güngör var, Gökmen Fatih var, Fatih Terim var. Var tabii. Tabii Öner var. Efendime söyleyeyim. Bu da Galatasaray'daki Müfit var. Yanlış görmüyorsam değil mi Gökmen'in yanında? Tabii hı. Güngör var. Galatasaray'daki değişim diyeyim, oyuncu değişimi, işte kafa değişimi falan filan, o da Galatasaray'ı olumsuz etkilemiştir. Ve işte güç bela düşenden 2 puan önde olarak ligi tamamlayabilmiştir. Fenerbahçe'ninki ise Rauş dönemidir.
1: Hemen
0: yani, hatırlamıyorsam.
1: 80-81.
0: Evet.
1: Yani 79-80'de Galatasaray ile Beşiktaş son nefeste kurtuluyor. Tabii. Hop 80-81'e geliyoruz.
0: Tabii.
1: Bak, bakın Fenerbahçe 29 puanda. Düşen Çaykur Rizespor da 29 puanda.
0: Tabii. Aynen öyle.
1: Onun eksi 7 averajı var. Fenerbahçe'nin artı 4 var tabii. Diye Fenerbahçe
0: evet.
1: ligde kalıyor. 10. sırada olduğuna bakmayın yani. Orada tabii. öyle bir inanılmaz bir sezon. Orada da Trabzonspor yine 39 puanla şampiyon.
0: Takım Fenerbahçe takımının Rauş.
1: Galatasaray toparlanmış ama Beşiktaş da öyle 34
0: tabii,
1: kilo, 31
0: tabii, tabii, tabii, tabii.
1: Bu sefer
0: tabii.
1: Fenerbahçe. Rauş'un dönemi mi bu?
0: Ben öyle hatırlıyorum. Frider Rauş'un dönemi. Bu işte takım. Kimler var? Alparslan var, Erol var rahmetli.
1: Cem Pamiroğlu, Selçuk Yula.
0: Müjdat Cem.
1: Alparslan, Erol.
0: Önder rahmetli, kaleci Adem.
1: Ali Kemal mi o?
0: Ali Kemal en başta oturan.
1: Değil mi?
0: Şu tarafta yani evet. en başta oturan Ali Kemal.
1: Çok enteresan ya.
0: Evet. Friedel Rauş Eintracht Frankfurt'a UEFA kupasını yani fuar şehirleri kupasını kazandırdıktan sonra Fenerbahçe'ye getirildi. Kupa hı-hı. Avrupa'da kupa kazanmış bir teknik direktör. Genç. Çok yakışıklı bir Alman. Rıt dedi daldı işin içine. Ama sonra şu puan cetvelini bir daha verir misiniz?
1: Verelim.
0: Şu sezon ne? Adana Spor. Yo bu değil o. Aha bu sene bu tabii tabii. Ligin ilk devresinin
1: Adana Spor'a bak ikinci
0: ilk devresinin Gündüz Tekin Onay rahmetli teknik direktör. İlk yarının son maçı Fenerbahçe Adana Spor.
1: İlk yarının son maçı.
0: Fenerbahçe Adana Spor. Adana Spor burada Fenerbahçe'yi Özer'in golüyle yanlış hatırlamıyorsam 1-0 yendi. Ve Friedel Rauş Almanya'ya tatile gitti. Devre arası tatiline. Dönüşte ilk maç yine Fenerbahçe bir yerde deplasmanda yine Gaziantep tabii. Gaziantep'e yenildi 1-0 deplasmanda. O zaman Rauş'la bir sohbetimiz oldu. Onu burada anlatmayalım da. Ama benim gördüğüm, izlediğim kadarıyla Rauş Kadıköy'de Fenerbahçe'de oturduğu mükemmel dairede denizden hazır adalar ayak altında dağıttı.
1: Hmm. O dağıtınca takım da dağıttı.
0: Takım da dağıttı. O dağıtınca
1: görüldüğü takım. Üzere değerli izleyenler hoca dağıtınca takım da dağıtıyor.
0: Takım da dağıttı ve işte
1: sonuçta böyle
0: sonuçta,
1: oldu.
0: Sonuçta tabii bazı bu süreçte İşte Bağdat Savunu'da yaşanan, bak yerini de söylüyorum ha.
1: Nerede?
0: Bağdat Savunu'na. Ya Bağdat Caddesi.
1: Hmm.
0: Bağdat değil, Bağdat Caddesi'ne. Savunu'da neler oldu mesela? Mesela ne bileyim, hangi Fenerbahçeli futbolcu bir poşete voley attı mesela Savunu'da? Hangi Fenerbahçeli futbolcu o poşetten dağılanları ben alayım da bari bilmem nereye götüreyim dedi. Hepsi sağ ha. Hepsi sağ. Ve işte az kalsın. Ha Fenerbahçe, Galatasaray veya Beşiktaş. Hakikaten küme düşselerdi.
1: Hı hı.
0: Yani diyelim ki düştüler, başaramadılar. Evet.

0: Ben onlardan hiçbirinin küme düşürüleceğini zannetmiyorum bu ülkede.
1: Olur mu canım öyle?
0: Yok, olmaz abi, düşüremezsiniz. Düşüremezsiniz abi, olmaz.
1: 2001-2002'de de bu arada Trabzonspor varmış, onu da atlamayalım, tabii, hemen bakalım. Tabii. Şimdi öyle işte gördük ya, 79-70'ler Trabzon her sene şampiyon tabii, bakın. Tabii, 3 büyükler lige tutunmaya çalışırken hop geliyoruz. Bu sezon 2001-2002 daha nispeten 17 sene önce,
0: tabii,
1: 16-17 sene önce Galatasaray 78 puanla şampiyon, Fenerbahçe 75 puanla ikinci oluyor. Trabzonspor 14. 40 puanı var. Sadece bir maç var arada.
0: Tabii.
1: 37 puanla Rize düşüyor.
0: Tabii.
1: 40 puan eksi 11 averaj ya.
0: İşte burada da
1: eksi 11 averaj. Tabii.
0: Burada da şu var. Trabzon'un o işte Şenol, Turgay, Necati, Kadir, Cemil, işte Ali Yavuz orta sahada, Ali Kemal sağ açık, Hüseyin, Necmi Perekli falan filan.
1: Bu mu 80 takımı çocuklar?
0: Malum şeyi Trabzon'un malum yani büyük
1: şey, pardon, 2000 takımı, evet, 2001 takımı. Aurelio o zaman,
0: Aurelio, Marco Aurelio tabii.
1: Erman var, Gökdeniz, Karadeniz var ama takım şey hani
0: abi
1: yok.
0: Trabzon'un
1: olmaz.
0: Şöyle
1: kaleci Metin Aktaş falan.
0: Trabzon'un,
1: yok, o bu sıkıntılı bir takımdı, evet, hatırlıyorum.
0: Trabzon'un özünü bozup sokaktan geçen her yabancıyı Trabzon takımına soktular. Ve o krizler yaşanmaya değil başlandı. Mi? Hala da yaşanmaya devam ediyor. Yani siz o yapıyı Trabzon...
1: O yapının üzerine bir şey inşa etmek abi, lazım. O temelin üzerine.
0: Hayır, nasıl oldu da yılların Fener'ini, Galatasaray'ını, Beşiktaş'ını geçip 6 sene şampiyon oldunuz? Ya kimlerle oldunuz? Değil mi? Hangi yabancı oyuncuyla oldunuz ki? Karşıda rakiplerinizde bir iki tane de yabancı oynuyordu yani. Ha? Oynamıyor değildi. Hani orada da hiç yabancı olmaz da dersin ki hayır öyle değil. Yapıyı bozdunuz. Yani kan dolaşımı böyle gidiyorsa böyle dolaştırmaya çalıştınız ve bu krizleri Trabzon'da yaşadı, atlattı. Bence hala da yaşamaya devam ediyor.
1: Peki yine bir arkası yarınımız var. Kemal abi, geçen haftadan bu haftaya taşıdığımız bir futbolcu bir hikayede bakın kimi konuşacağız. Efendim, Hasan Vezir'in Fenerbahçe'den Galatasaray'a transferini konuşacağız. Orada o olayın göz tanığı olan Kemal Belgin'e soracağız. Şimdi Hasan Vezir'in ne kadar önemli, değerli bir futbolcu olduğunu bu programda dönem dönem Fenerbahçe'nin o 103 gollü şampiyonluğunda, değil mi Kemal
0: tabii,
1: abi?
0: Tabii tabii.
1: Ne kadar önemli rol oynadığını burada vurguladık. Sonrasında bir yıl sonra Fenerbahçe'nin nasıl sıkıntı yaşadığını, hatta bir süre şampiyon olamadığını konuştuk, 7 sene. Ama tabii neden gitti, nasıl gitti? Hı. Gittiğinde mutlu olabildi mi? Bunların hepsi çok ilginç bir transfer hikayesi. Kaçırılmalar, şunlar, bunlar. Evet Kemal abi.
0: Şimdi bir kere
1: buraya Hasan, gazete küpürleri de gelecek
0: şimdi
1: bu arada.
0: Şimdi bir kere Hasan Vezir ailece Galatasaraylı. Bir kere evet, onu bir kere koyalım bir kenara. Hakikaten yani. Taraftar Galatasaray.
1: Rize'den Trabzon'a gidiyor.
0: Tabii şöyle. Önce Fenerbahçe bu Hasan Vezir'i aldığı sene, kiraladığı sene Rize'ye,
1: Fenerbahçe'nin de kadro ne iyi.
0: Rize'yi yani. Rize'de yanlış hatırlamıyorsam 5-1 mi ne yendi? Aykut da 4 tane mi ne atmıştı galiba?
1: Hakan Tecimer'i o maçtan sonra aldılar değil mi?
0: İşte yani oradan yani. Hasan Vezir evet, kiralandı.
1: Ligin başıydı.
0: Tabii. Neden kiralandı? Çünkü Fenerbahçe'nin forvetinde Rıdvan'la ve Aykut var. Yani fiziksel mücadelesi hiç olmayan, rakip savunmanın enerjisini tüketebilecek, ikili mücadeleleri kazanabilecek bir forvet değil. O yüzden Hasan Vezir'i o maçta yenilmesine rağmen Rize dikkat çekiyor ve Fenerbahçe Hasan Vezir'i kiraladı.
1: Şu şortlar da ne komik.
0: Tabii. Hasan Vezir'in Fenerbahçe'ye gelmesiyle birlikte müthiş... Ha,
1: bu birazdan bunu vereceğiz Galatasaray'a geçtikten sonra.
0: Müthiş fiziksel gücü, bir de Rize'den Fener'e geliyor, büyük bir takıma geliyor. Fenerbahçe'yi 100 golle şampiyon yapan bir numaralı faktör Hasan Vezir'dir. Çok iddialıyım, gittikten sonra ne oldu oraya baksınlar, beni çürütmeye kalkanlar evet, varsa. Şimdi Hasan Vezir Fenerbahçe'de kiralık. Ve takım işte şampiyonluğa gidiyor. Gitmenin

0: yanı sıra gol rekoruna gidiyor filan falan. Bir gün
1: ya şu sağ voleye baksana
0: tabii, biraz önce. Tabii 3 tane attı bu Galatasaray maçı. 3-0'dan 4 düştük maç.
1: 3-0 meşhur maç değil mi?
0: Tabii.
1: Biraz önceki gol ne oturmuş ayağına tabii. Top.
0: Neyse dönemin Fenerbahçe
1: kaleci de Simović ha bu arada.
0: Dönemin Fenerbahçe başkanının ofisindeyim.
1: Burada da Galatasaray'a geçtikten
0: sonra. Evet, zaten Galatasaray'daki bunlar parmakla sayılacak kadar evet. Azdır. Neyse sohbet ediyoruz. Bir futbol eski bir futbolcu da var. Oynamıyor ama o zaman. Eski bir santrfor.
1: Dönemin Fenerbahçe başkanının odası.
0: Evet, eski bir Fener futbolcu yanımda.
1: Yani meşhur.
0: Karşı.
1: Çok önemli değil mi?
0: Yok. O kadar değil.
1: Ha o değil. Değil. Tamam.
0: Sonra
1: tamam.
0: Kapı çalınca bir çok önemli oldu. Fenerli futbolcu girdi.
1: O şimdi girdi.
0: Evet. O merhaba abiler nasılsınız falan filan. Fener başkanının yanına geçti. Arkasını döndü. Fener'in başkanı bir zarfı arka cebine koydu. Futbolcunun. Hadi koçum dedi. Abiler eyvallah dedi gitti o futbolcu. Nereden nereye mevzu? Dedim ki başkana o günkü. Hasan Vezir'i ne yapıyorsunuz dedim. Kiralık çünkü senin malın evet. Değil. Ya abi dedi sen Hasan Vezir'i boş ver dedi. Niye dedim? Ya dedi esas dedi malum kişi dedi tehlikeli ya giderse dedi. Dedim ki o malum kişiyi dedim kapıdan kovsanız damdan girer içeri dedim. Gider mi hiç dedim. Ya bunu nasıl düşünüyorsunuz dedim. Ama o zaten sizin malınız dedim. Uzatırsınız mukavelesini o zamanlar öyle. Hı hı. Ama dedim Hasan Vezir sizin malınız değil. Ben sizin yerinizde olsam dedim önce dedim Rize Spor'la otururum masaya. Ne yapıp Hasan Vezir'i temelli Fenerbahçe'ye bağlarım dedim. Ama detaylarına karışmam. Ama sizin şu andaki takımınız gol rekoruna gidiyor, şampiyonluğu neredeyse cebine koydu. Ama Hasan Vezir'siz bu takım yürümez dedim. Böyle bir konuşmamız oldu. Allah'tan o santrforda orada bu konuya şahit. Neyse biz çıktık gittik. Beşiktaş kupa maçına gelindi. Kadıköy'de Beşiktaş'ta kupa maçı oynayacak Fener. Rövanş yarı final galiba yanlış hatırlamıyorsam.
1: Şimdiki gibi.
0: Bir baktık Hasan Vezir yok.
1: Değil mi?
0: Sakat değil, cezalı değil, hiçbir şey değil.
1: O Ferdinand'ın gol attığı sezon.
0: Evet, onu gösterdin ya geçen evet. Gün. Dedik ya ne oluyor falan filan dedik ya dediler Hasan Vezir kayıp. Ya nasıl kayıp Hasan Vezir? Fenerbahçe'nin santrforu. Dediler ki yok. Oynamayacak dolayısıyla başka bir takım yani başka bir oyuncu.
1: Çok enteresan ya sezon
0: bitmedi. Kupa yarı finali. Ve sonradan araştırıyoruz tabii niye yok nerede. Bir Galatasaraylı yönetici teknesiyle Hasan Vezir'i alıyor götürüyor İstanbul'da.
1: Belli ismi söylemekte sakınca var mı?
0: Ergun Gürsoy canım. Sayın Ergun Gürsoy. Alıyor teknesiyle diyor ki sen diyor çok önemli bir oyuncusun. O da Galatasaray yönetici olarak kulübünü takımını düşünüyor.
1: Tabii ki.
0: O zamanlar bu işler zaten oluyor.
1: Şeyde galiba yanında gidiyor Yurdeşen Kararsan.
0: Onu iyi bilmiyorum ama Fener Beşiktaş maçı yarı finalinde oynamadan Galatasaray Hasan'ı kaçırdı.
1: Kaçırıyor.
0: Ve Rize'nin de malı olduğu için. Diyor ki Rize'ye herhalde o tarafını bilmiyor.
1: O tarafla da anlaşıyor.
0: Diyor ki bak kardeşim ben Hasan benim yanımda bizde oynamak istiyor işte kaç para istiyorsunuz? 50 lira al sana 50 lira diyor Hasan'ı alıyor. Bu kadar basit. O arada işte o dönemin başkanı ve yöneticileri ya ne olur Hasan gittiyse Galatasaray'a falan dediler. 7 sene şampiyon olamadı Fenerbahçe. Hasan ne oldu o da bir şey olamadı.
1: Ben, o da çok enteresan.
0: Tabii zaman
1: mi?
0: Zaman konuşurum.
1: Sonra bakın yok Yurdaşan Karahasan orada değil. Şurada gazete küpürünü versenize şimdi burada. Çok enteresan. O yönetici Yurdaşan Karahasan'dan futbolcu alsa da ne yüzsüz adam. Galatasaray Futbol Şube Sorumlusu Hasan için Florya'da onu kimse istemiyor ama o kalmakta direniyor. Gitmesi için daha ne yapalım ne pişkin adammış dedi. Hasan da Gaziantep'te prensipte evet. Anlaştığını belirtti. Kosecki'nin transferi için gereken paranın bir kısmını Hasan'ın satışından evet. Karşılamayı düşünüyor Galatasaray. Kosecki de gelince malumunuz şampiyonluk gitti Galatasaray'da. Aydın Spor'a takımın ikinci golünü atmasına rağmen yaranamayan Hasan için arkadaşları çok iyi bir çocuk. Ancak hala Fenerbahçe'den transferi sırasında meydana gelen olayların etkisinde bu yüzden verimli olamadı demişler. İşte, o transfer hikayesi.
0: Tabii ben
1: daha sonra, onun da kafasını demek ki
0: daha sonraki
1: dağıtmış.
0: Yıllarda Hasan'la

0: çok sık rastlaştık, konuştuk.
1: Nasıl anıyor o çok transferi? Saygılı, yanlış mı yaptım diyor yoksa...
0: Çok saygılı bir çocuk.
1: Doğrusu buydu mu diyor.
0: Ve bu kadar fiziksel mücadelesini iyi yapan, ben Hasan'a sahanın kabadayısı derdim. Ama o kadar hani ağzına vur lokmayı al, öyle bir çocuk ki bu Hasan Vezir. Aile de komple Galatasaraylı, hele abisi filan.
1: Tabii onların da etkisi.
0: Onlar da deyince ya gel kardeşim sen zaten Rize'nin malısın, takımında gel oyna deyince Hasan zavallı biniyor tekneye gidiyor. Yani ama olan hem Hasan'a oldu
1: hem Fenerbahçe'ye,
0: oldu. Çok enteresan bir transfer hikayesidir o.
1: Aynen öyle. Biz de bunu birinci ağızdan dinlemiş olduk efendim. Geçelim o zaman. Şimdi geçmiş zaman olur ki diyeceğiz ve programın girişinde de bahsettiğimiz o 59 öncesi şampiyonlukların perde arkasını aralayacağız. Şimdi değerli izleyenler, 1923 yılında Türkiye Futbol Federasyonu kuruluyor. Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı'ndan 22'deki 23'te işte evriliyor, Türkiye Futbol Federasyonu oluyor. Ve işte FIFA'nın 26. üyesi oluyor. Profesyonel anlamdaki ilk ligde 1959'da 59-60 sezonunda başlıyor. Arada 23-59 arasında kalan dönem işte geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'de Fenerbahçe yöneticisi Şekip Monsturoğlu'nun gündeme getirdiği gibi ki zaman zaman gündeme geldi. Nerede bu denilerek şimdi bir hesap kitap işine girişildi. Malumunuz Beşiktaş'ta daha önce rahmetli yönetici Cenk Koray bir dava açmış, hukuk mücadelesi başlatmış. Hatta UEFA'ya da taşınmış konu ve Beşiktaş'ın iki şampiyonluğu Avrupa'da temsilden dolayı sebep olarak bu gösterilmiş ve eklenmişti.
0: Bugünkü Şampiyonlar Ligi'nde.
1: Şampiyonlar Ligi'nde. Bugünkü yıldızların içinde o iki şampiyonluk da vardır. Şimdi gelinen noktada deniyor ki bir taraf ya da bir tez şöyle antitezini de söyleyelim. Bir tez ya ezeli rekabette 1959 öncesi neden sayılmıyor? Örneğin baba hakkının hiç şampiyonluğu yok. Tabi Lefter için değil de geçen gün bir hata yaptı değil mi Sayın Mosturoğlu?
0: Söyleyeceğim biraz.
1: Tamam. Efendim gol krallığı diyoruz. Örneğin Zeki Rıza Sporel gol kralı olmamış gözüküyor. Gol kralı diyoruz. Ya da işte Metin Oktay'ın iki şampiyonluğu var. Koskoca Metin Oktay'ın. Lefter'in bir yanılmıyorsam. Baba hakkının hiç yok. Bunları söylüyorlar bir taraf. Yine diyorlar ki 59 öncesi federasyon başkanları sayılmıyor mu? Hangi federasyon? Hangi ligin başkanı o zaman o federasyon başkanı diyorlar. Efendim diyorlar da diyorlar. Diğer tarafta diyor ki ya bu takımlar var ama birden fazla oluşum var. Bir bütün ülkeyi kapsayan lig yok. İşte bu yüzden olamaz. Avrupa'da temsil yeteneği yok. Bunun gibi tezler ve karşı tezler var. Eğer o grafik var mı çocuklar? Eğer sayılacak olsa tabii işin rengi değişiyor. Örneğin Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluğu oluyor. 19'u bugünkü anlamda Süper Lig, 6'sı Milli Küme, 3'ü Türkiye Futbol Birinciliği diye geçiyor. 59'dan önce 9, 59'dan sonra 19. Böyle bir tablo çıkıyor ortaya. Görüntü böyle oluyor ama aması Kemal Belgin'de. Kemal abi topu sana atayım.
0: Şimdi şöyle bir şey var. Şampiyon Kulüpler Kupası pardon.
1: İlk adım
0: o zaman Fuar Şerli Wi-Fi falan yok. Şampiyon Kulüpler Kupası 55-56'da ihdas ediliyor Avusturya'da.
1: 55-56 bunu bir kenara koyun, önemli. Evet.
0: İhdas ediliyor. Sonra 56-57'de Beşiktaş şampiyon oluyor. Bir ayrıntı var orada söyleyeceğim. Tamam. 56-57, 57-58'deki ayrıntı şu.
1: Tamam.
0: İstanbul Ligi'nin sonrasında bugün playoff diye adlandırdığımız yani o evet, kelime yakışıyor.
1: Evet.
0: İzmir, Ankara'dan da takımların orada ilk dört falan gibi birbirleriyle oynadıkları müsabakalardan sonra yani mahalli lig bir anlamda Türkiye

0: hattındaki mücadeleye dönüşüyor. Bittikten sonra İstanbul'da, İzmir'de, Adana'da, Ankara'da. Orada Beşiktaş şampiyon oluyor ki dördüncü bitirmesine rağmen şeyi.
1: İstanbul'u. 56-57 bu.
0: Evet. 57-58'de de aynı şey yine oluyor. Yine işte İstanbul Mali Ligi'nde, Ankara, İzmir, Adana Mali Liglerinde işte ilk 3 sırayı, 2 sırayı, ilk 4 sırayı neyse tekrar aralarında. O yani Türkiye Ligi, bugünkü Türkiye Ligi gibi oynanmaya başlıyor. Ve dolayısıyla da 56-57, 57-58'de Beşiktaş Türkiye Ligi öyle şampiyonu olarak sayıldığından Şampiyon Kulüpler Kupası'na katılmış. Fakat ilk sezon elde ettiği 56-7'de Türkiye Futbol Federasyonu, o günkü federasyon, Beşiktaş'ın bunu kazandığını ve orada Türkiye'yi temsil etme hakkı olduğunu UEFA'ya bildirmeyi unutuyor.
1: 56-57 mi? 57-58, 58-59 mu bunlar?
0: İşte bir tanesi. Benim bildiğim 56-57 veya 57-58'de olabilir.
1: Yani bir şeyin başlangıcından iki öncekiler.
0: Tabii. O unutuyorlar, vakti atlıyorlar. Hı. Mesela diyelim bugün bindirmeleri lazım saat 17'ye kadar. Evet. Salı günü bildiriyorlar. UEFA da diyor ki baba diyor biz kuralları falan da çektik. Neredesiniz siz diyor. Ve Beşiktaş temsil etme hakkını kaybediyor Türkiye'yi.
1: Ama Türkiye'li tamam bir şey daha soracağım.
0: Ertesi sene ilk işte aman diyorlar, zamanında bildiriyorlar, hatta Real Madrid'le oynadı yanlış hatırlamıyorsam. 2-0 1-1. Buradaki golü de rahmetli Kaya atmıştı. Sonra 59'da Fenerbahçe şampiyon oluyor.
1: İlk ligin ilk sezonu. Bugünkü
0: ve,
1: anlamda.
0: Ve Nice'le oynuyor. Şampiyon Kulüpler Kupası rakibi oluyor. Pardon. Önce Çepeli eliyor. Macar takımı Çepeli eliyor. Sonra Nice'le oynuyor. 2-1 burada kazanıyor. 2-1 orada kaybediyor. İsviçre'de o zaman tembit yok, uzatma yok. 3. maç var. İsviçre'de 5-1 yeniliyor ve eleniyor. Fenerbahçe'nin bugün kaç şampiyonluğu var? 19. İşte bunlardan bir tanesi de bu. İlk yani sayılan. Cenk'in, rahmetli Cenk Koray'ın müracaatı da
1: ondan önceki iki sezona ilgili.
0: Evet, ondan önceki iki sezonla ilgili diyor ki Cenk iddiasında. Tabii Cenk'in iddiası işte hukuk mukuk falan bir sürü şey. Diyor ki ben İstanbul Mali Ligi'ni zaten dördüncü bitirdim. Ama statüye göre işte Mali Lig'den İstanbul'dan 4, Ankara'dan 2, İzmir'den 2, Adana'dan 1 neyse 2 milli mensucat falan var o zaman. Onların katılımıyla bir Türkiye kapışması oluyor diyor. Dolayısıyla da ben orada şampiyon oluyorum.
1: Mesela o yıl birinci bitiren birisi Fener, birisi Galatasaray.
0: Tabii onlar olamıyorlar. Beşiktaş oluyor dördüncü bitirmesine rağmen. Diyor ki ben diyor Türkiye satında oynadım diyor. Türkiye Ligi'dir o diyor. Yani. Ondan evvelki yıllar 55'ler, 54'ler, 52'ler falan tamamen mahallilik. İstanbul'u kazanıyorsun, İzmir'i kazanıyorsun. İşte Adana'da zaten Adana Demirspor var. Adana Spor da yok o zaman.
1: Ama en güçlüsü İstanbul temsil kabiliyeti olan. Öyle mi?
0: Tabii ama yani Türkiye Ligi değil o.
1: Kapsamıyor bütün ligi.
0: Kapsamıyor. Sadece İstanbul. Adalet, Beykoz, Vefa.
1: Bir orada vurgulanan şeylerden biri de bu bugünkü anlamda Süper Lig'in 1959'da başlayan.
0: 59-60.
1: 59-60.
0: İki kademelidir başlayan. O çünkü.
1: Evet. İlk 8 yılında bir sezon hariç sadece İstanbul, Ankara, İzmir takımlarının olduğu, bütün ligi yine kapsamadığı yönünde.
0: Yani ondan evvelki sene mi?
1: Yok, o ilk 8, 59'a 67'ye kadar.
0: Çünkü şöyle.
1: Takım yok yani.
0: Takım yok. Yozgat'ta takım mı var? Veyahut ne bileyim şimdi Antep'te takım mı var? Şimdi Antep Spor var, Bursa'da takım var. Mensucat bilmem ne, kendi aralarında oynuyorlar. Ve katılım olarak sadece İzmir, Ankara, bir de Adana. Zaten bu 59-60'ta Türkiye Deplasmanlı Ligi ilk adı odur. Mesela yine çok takım var. İki grupta oynanıyor. Bir grubu Fenerbahçe, bir grubu Galatasaray lider bitiriyor. Finalde Fener Galatasaray'ı yenip şampiyon oluyor. O zaman mesela maçlar cumartesi pazarı oynanıyor.
1: Öyleymiş.
0: Mesela Fener Beykoz.
1: Üst üste değil mi?
0: Tabii. Mesela Fener'in bu sene eşi Beykoz. Ankara'ya gidiyorlar. Cumartesi Gençler Birliği Beykoz, Ankara Gücü Fener. Pazar günü değişiyorlar. Ankara Gücü Beykoz Fener.
1: Şimdi araya 3 gün mü koyalım falan? İşte 2 gün olursa olmaz.
0: Tabii. Üst üste veya

0: diyor mesela. Mesela şey Adana Demirspor
1: şey kötü ama Kemal abi ya. Yani ne bileyim işte koca baba hakkının şampiyonluğu yok.
0: Mesela Adana öyle... Adana Demirspor tek takım olduğu için Adana'dan mecburen Ankara'ya geldi.
1: Ankara'da oynuyormuş maç.
0: Tabii Ankara Demirspor'la sanıyorum eşi olarak oynadı. Yani Adana'da oynayamadı maçlarını. Maalesef Ankara'da oynadı. Ankara'da var. İşte Gençler Birliği var, Ankara Gücü var, Hacettepe var yanlış hatırlamıyorsam. Onlarla eşleşti, öyle oynadılar. Hatta buraya bir geldiler de İstanbulspor'u ikisi de yendiydi. Büyük sürpriz o, Toto'da 13 çıkmamıştı yani. İstanbulspor en iyi takımıydı o zaman Türkiye'nin. Fener'de de İstanbulspor eş. Fener ikisini de yendi, onlar da ikisi de İstanbulspor'u yendi. Cumartesi pazar. Yani böyle süreçlerden geçildi ve Cenk Koray'ın, rahmetlinin müracaatı. Biz iki sene... üst üste yani iki sezon diyelim. İstanbul Ligi'nden sonra Türkiye'nin 3 şehrindeki takımların da katılımıyla bir futbol arenasına
2: orada
0: çıktı.
2: Orada çok enteresan. Mesela Fenerbahçe İstanbul Ligi'nde şampiyon oluyor, sonra katılmıyor İstanbul yurt genelindeki organizasyona. Orada nasıl olmuş anlamıyorum.
0: Hangisi
2: yok orada. Ben baktım. İstanbul Ligi'nde şampiyon, ardından katılmamış. Niye katılmamış bilmiyorum.
0: Organizasyon yok. Yani öyle, böyle bir organizasyon yok.
2: İşte orada bir standart yok diyorsunuz.
0: Tabii standart yani. Yok. İşte yani bu işi artık İstanbul merkezinden kurtaralım anlayışıyla. İşte bu 56-57, 57-58 yapılıyor. Sonradan Orhan Şeref rahmetli.
2: Orhan Şeref Apak.
0: Döneminde deplasmanlı Türkiye Ligi işte. Önce iki grupta başlanıyor. 30 takımı 40 takımı.
2: Bir eleştiri de yurt dışında ne zaman federasyon kurulduysa ilk yılından itibaren sayılıyor. Örneğin İngiltere'de Preston North End ilk şampiyon diyorlar ama orada bütün ülkeyi kapsayan tek bir organizasyon var mı diyeceksiniz
0: var,
2: abi?
0: Var var. Neden var biliyor musun? Sen 55'lerde 56'larda daha Karaköy'den Aksaray'a 3 saatte gidiyorsun.
2: Değil mi?
0: Şeyden Şeria'ya nasıl gideceksin abi? Buradan diyelim ki Gaziantep'e bir hafta evvel gitmen lazım. Uçak muçak yok Gaziantep'e. Yani o zamanki şartlar, bu İngiltere, Portekiz hemen başlıyorlar da, İtalya hemen başlıyor da, ama sende öyle bir ülkeyi dolaşabilme rahatlığı yok.
2: Yani öyle deplasmanlı bir oynayabilmek işte, çok yani zor.
0: Zaten ondan sonraki 56-57'lerde de işte niye Adana? Vallahi olmuyor bak düşün.
2: Adam Ankara'ya geliyor.
0: Adana Ankara geliyor. Ankara, İzmir, İstanbul artık yani. Yani anladın mı? Yani insaf. Ülke koşulları, ülke şartları daha doğrusu henüz daha tam gelişememiş. Bir ülke olduğumuz için öbür taraflarda yapılıyor. Bizde de ancak Orhan Şeref Apak işte 59-60'da bu deplasmanlı Türkiye Ligi'ni...
2: Anadolu'da takımların kurulmasına da ön ayak oluyor.
0: Tabii ön ayak oluyor. Aa diyorlar ya, ne güzel deplasmanlı Türkiye. Türkiye deplasmanlı ligi. Biz de oynayalım diyorlar. Bir sürü takım işte oluşuyor falan filan.
2: Ki Trabzonspor'da o dönemlerde işte daha biraz değil. Daha sonra kuruluyor.
0: Daha sonra Trabzon.
2: Ama o etkiyle o sürecin sonucu
0: tabii
2: galiba.
0: Tabii orada 2-3 takım yanlış hatırlamıyorsam birleşerek Trabzonspor
2: evet,
0: kuruyorlar.
2: Evet, İdman Hoca.
0: Birçok yerde de böyle zaten.
2: Öyle.
0: Anadolu'nun birçok yerinde doğru. De. Yani diyorlar ki ya tek başımıza gel diyor, sen de bizde gel, sen de bizde. Aa ne oluyor? Bursaspor oluyor.
2: Değil
0: Gaziantep
2: mi?
0: Spor oluyor, Trabzonspor oluyor. Ve böyle.
2: Siz dolayısıyla sonuç olarak şey diyorsunuz, bütün ülkeyi kapsamadığı için bu şampiyonlukları ülke şampiyonluğu olarak değerlendirmek hani ne derece doğru olur, ya da bunu yıldızla taçlandırmak ne derece doğru olur?
0: Şimdi şöyle bu çıkan şey, Şekip Bey konuşma yapmıştı,
2: evet.
0: Aziz Bey'in başkanlığı adaylığını yeniden koyacağını açıkladı toplantıda. Bu bir kongre yatırımı olarak ben bunu kabul ediyorum. Hı hı. Çünkü Şekip Bey diyor ki gönüllülerden oluşan bir komite kuruldu. Aferin. Necati Bey ben de varım. Kimse o. Arşiv tarih taraması kısmı tamamlanmak üzere. Fener'de öyle bir arşivciler var ki tarihi bilen. Ondan sonra başvurup yapılamayacağına karar vereceğiz diyor. Elimizdeki tarihi verilerde bu durumu kamuoyuna anlatacağız. Ben çok merak ediyorum. Bu şampiyonlukla

0: Kamuoyu tarafından da benimsenmesi lazım. Şimdi buraya geliyorum. Çünkü futbol tarihimizde lefterlere, şeref asları gibi isimleri önemli kahramanlarımız olarak kabul ediyoruz ama bunların lig tarihinde şampiyonlukları yok. Siz böyle mi biliyorsunuz Fenerbahçe'nin tarihini? Siz resmen bir Fenerbahçe tarihi cahilisiniz. Siz ve etrafınızda oluşanlar. Bak ben buradan söylüyorum.
1: Dini suçmuştur diyelim.
0: İnşallah. Ama Fenerbahçe'nin tarihinde lefter ve şerefin lig şampiyonluğu yok. Ne demek ya? Ve siz Fenerbahçe'nin ikinci başkanısınız. Hoş sizin Guizan'ın transferinden de haberiniz yoktu da. İkinci başkan olarak. Ondan da haberiniz yoktu. Basın toplantısı açıkça söylediniz bizim haberimiz yok diye. Öyle mi? Trabzon'dan berabere kalıp Bursa şampiyonu olduğunun ertesi günü. Ya ben sizin yerinizde olsam şu cümleden sonra Fenerbahçe'deki görevimi bırakırım. Utanırım. Oralarda dolaşmam. Lefterle şerefin lig tarihinde şampiyonluğu yok diyen bir zatı muhterem Fenerbahçe yönetim kurulunda bulunamaz. Kim olursa olsun. Siz gelin ben anlatayım size onların şampiyonluklarını. Hele lefterinkini. Hele lefterinkini.
2: Evet.
0: Biliyor musun? Onu anlatmıştım galiba.
2: Konuştuk.
0: O gün sakat geldi. Ayağı alçıda. Dediler ki ne olur bırakma. Şu o gün iyileşene kadar oyna. Peki dedi. Ve o gün iyileşene kadar Lefter sağ açık oynadı. Lefter Nedim Şenol Birol Aydın meşhur atom forvet. Sonra o gün iyileşti. Antrenmandan falan kadroya girdi. Oynamaya başlayınca Lefter bana müsaade dedi. Güle güle Allah razı olsun dediler. Yunanistan'a gitti. 4-5 maç kala Fenerbahçe'de bir takım sıkıntısı oldu. Dediler ki ya Allah aşkına gel sıkıntımız var. Lefter Atina'dan geldi 39 yaşında. 39 yaşında. Geldi, oynadı. O 5 maçın 4'ünü kazandıran adam olarak yine sahneye çıktı. Son 6 ay maçına gitmedi. Uçağa binmeye ödü kopardı zaten. ben minibüste gitmiştik biz 6 ay maçına. Gelmedi oraya. Fener zaten 6'ya 3-0 yendi. Şampiyon oldu orada. Yani bilmeden konuşmayın. Tarihi saptırtmak dünyanın en büyük günahları ve ayıpları arasındadır. Bana de yani şimdi İstanbul'u kim fethetti? Kanuni Sultan Süleyman diyebilir misiniz abi? Diyemezsiniz. Fatih Sultan Mehmet değil. Onun için hele bu sizin kimlerse bunlar bakayım gönüllülerden oluşan bir komite. Şu komiteden birkaç kişiyi bana göndersenize be gönüllülere. Biraz onlara tarihi bilgi vereyim.
1: Ya gönül işi yapıyorlar.
0: Ama Enderim bak.
1: Çaba göstereceklerdir mutlaka.
0: Şunu da söyleyeyim.
1: Sehven
0: bak, söylenmiş 2500, bir şey. 2500 avroya bir kitap satıldı.
1: Neye?
0: Asıl Fener. Hmm. 2500 evet, avro.
1: İhtişamlı bir.
0: Böyle bu masanın yarısı evet, kadar evet, ben evet. Hepsi tam 41 tane tarihi hata var içinde. Tam 41 tane, bir tane iki tane değil. Fenerbahçe takımında 13 seneyle basketbolda rekor kırmış, yönetim kurullarında 2 dönem bulunmuş, sevgili Güner'in adı Küçük Tuncer diye geçiyor 3 tane fotoğrafın altında. Kimmiş Küçük Tuncer Fenerbahçe tarihine girecek? 41 tane tarihi hata vardı. İşte Fenerbahçe'nin tarihçileri bunlardır. Gelsinler benim karşıma hadi. Hadi alın o kitabı da gelin burada bir program yapalım. Ben size tarihi hataları söyleyeyim. Siz de deyin ki hayır doğrudur. Bu kadar. Bu kadar. Ama yani bir kongre için söylemlerde bulunabilirsiniz. Bir takım yatırımlar yapacağız dersin. Her şeyi söylersiniz ama lefterle şerefin lig şampiyonluğu yok derseniz ben parlarım abi. Beni dikkate alırsınız almazsınız. O benim umurumda değil. Ben doğruları söylemek için buraya çıkıyorum. Bu kadar basit.
1: Evet, önemli bir konu olduğuna hiç şüphe yok. O yüzden hiç kesmeden dinledim Kemal abi sizi. Yani niyetin iyi olduğunu kabul etmek lazım ama tabii bilgi sahibi olup konuşmak güzel bir şey.
0: Tabii, aynen öyle.
1: Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunca
0: aynen öyle oluyor.
1: Kötü yerlere gidebiliyor iş ama dediğiniz gibi niyet iyi. Ben sehven yapıldığını düşünüyorum o hatanın da. Ama biz o şampiyonluğu da böylece hatırlamış olduk. Aynen. 59 öncesi şampiyonlukları da bu şekilde konuşmuş olduk. Ama bir süre daha tartışılacak anlaşılan o ki futbol gündemimizi bir süre daha

0: meşgul edecek bu konu.
1: Eder. Ben sana söyleyeyim, belki de kabul de. Yani Türkiye'de her şey olur abi. Ben bak, bizim Yavuz vardır, İstanbulspor'da, Adana Demirspor'da oynadı. Santraf, eski tip. Onun çok güzel bir lafı vardır. Bayılırım. Tarihte, hayatımda beğendiğim en güzel laf. Böyle bir gün bir mecliste konuşuyoruz şurada, anayasa, baba yasa, Yargıtay, yani ne konuşuyorsunuz siz ya dedi. Niye dedik oğlum, ne var ki ya, bir tane yasa var Türkiye'de dedi. Ne yasası dedik oğlum, bilmedin, yersen yasası dedi.
0: Peki.
1: Selamlar.
0: Evet, yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Biliyor muydunuz diyelim ve size ilginç geleceğini düşündüğümüz birkaç anekdotu paylaşalım. Şimdi değerli izleyenler, Türkiye'ye gelip beğenilmeyen, sonra Türkiye'den gittikten sonra olağanüstü işler yapan oyuncular var. Bence bunların birincisi, ya inanılmaz bir noktada, yani elden kaçırılanlar da var, beğenilmeyenler de var. Ya Kemal abi, ama 90'lı yıllar özellikle bu konuda çok ön planda. Efendim 1994 yılı. Samsunspor'da siyahi bir oyuncu var. Hatta yazdığı kitapta o takımın, Samsunspor'un çaycısıyla fotoğrafını falan da koymuş. O kitaptan da bir görüntü olacak. Kimden bahsediyoruz efendim? Jimmy Floyd Hasselbaink. Beğenilmiyor. Gidiyor. Sonrası malum. Premier Lig'de Chelsea formasıyla gol kralı oldu. Jimmy Floyd Hasselbaink'ten bahsediyoruz değerli izleyenler. Bakın, Samsun'da bu fotoğrafı paylaşıyor. Samsun Spor'un çaycısıyla ben diye kitabında beğenilmeyip yollanıyor. Hoca kim? Gigi Multescu. Jimmy Floyd Hasselbaink. Kemal abi.
1: Şimdi buradaki olay, geçen hafta da biz şeyde de konuştuk. Bizim Serkan'ın sunduğu Hıncal abiyle.
0: 90A'da.
1: Şimdi Hasselbaink buraya geliyor. Yetenekli bir oyuncu ama kimlerle beraber oynuyor? Chelsea'ye gidiyor değil mi? Chelsea'de kimlerle beraber oynuyor? Bu çok önemlidir.
0: Takımın da önemi var diyorsun.
1: Tabii,
0: oyuncu. Ama şöyle değil mi? Parlamaz mı bir oyuncu ya? Hasselbaink'ten bahsediyoruz. Ya,
1: sen ülke olarak Eto'yu yolladın be. Eto'yu yolladın, 17 yaşında geldi buraya.
0: Dur, ben onu da birazdan konuşacağız. Sonra aynı Samsun, Hasselbaink bu. 95-96. Samsun'da beğenilmeyen kim? Sami Hipya. Yani belki de Hipya ülke futbolunun, Finlandiya'nın en önemli futbolcularından biri.
1: Baksana takım kaptanı, neresi o? Arsenal mı? Yok, neresi?
0: Ya, Bayer Leverkusen'da inanılmaz oynadı. Hipya valla
1: ama işte diyorum sana, yani
0: Sami Hipya. Yine Multescu mu o sezon, emin değilim, ona bakamadım. Sami Hipya da gidiyor.
1: Gider.
0: Giden gidene. İşte Bayer Leverkusen formasıyla. Ha,
1: Leverkusen, evet.
0: Ya çok önemli oyuncular bunlar.
1: Tabii.
0: Sonra bir süre sonra Apia 8 Ganalı gencin arasında geliyor.
1: Galatasaray'a geliyor.
0: Galatasaray'a geliyor.
1: Altyapı.
0: Ganalı gençlerden biri kaleci Kingston, o kaldı
1: tabii,
0: sonra.
1: Tabii.
0: Milli takımın da kalesini koydu Ganalı. Apia burada beğenilmiyor. Nereye gidiyor biliyor musunuz? Juventus'a. Juventus'a gidip 8 sene oynuyor.
1: Tabii.
0: Sonra Fenerbahçe'ye 8 milyon tabii. O zaman dolara mı işte neye geliyorsa, Fenerbahçe'de sakatlanana kadar muazzam işler yapmış.
1: Tabii. Bir de şeyde, Denizli'de golü atamadı.
0: Onu atamadı. Onu atamadı.
1: Metrede.
0: Efendim Frank Ribery geliyor. Galatasaray'a 6 ayda kaptırıyor. Gidiş ha, öyle bir gidiş.
1: Yalnız Ribery'nin
0: burada bir ama şey var. Gelirken Anelka'nın bonusu demişlerdi. Ribery'yi bulup getirmek önemli iş bence.
1: Burada Ribery'nin transferinde, yani Galatasaray'dan gidişinde kendi menajeriyle yaptığı 3 kağıt var. Onun belgeleri bende Fransızca olarak var.
0: Kendi menajeriyle?
1: Evet. Oynarken Galatasaray'da. Marsilya tabii.
0: Bir şey iş çeviriyorlar
1: Marsilya
0: değil mi?
1: Başkanı tabii, iş çeviriyorlar. onun bütün

0: Elden kaçırmamak lazım.
1: Ya ben de Fransızca.
2: Bu hadi bu da bir yetenek ya. Burada teslim ediliyor. İyi bulunuyor. Bu önemli.
1: Tabii.
2: Ama 6 ayda kaçırmak.
1: Ben o Fransızca belgeleri Sayın Adnan Polat'a ulaştırdım. Hı hı. Başkanken. Dedim ki bakın bunlar resmi belgedir. Fransızca. Bunlarla bir şey yapın. Harekete geçin. Galatasaray'ın haklarını nasıl korursunuz onu bilmiyorum. Paramı istersin ne yaparsanız ya bilmiyorum. Hiçbir şey yapmadılar. Fransızca. Yani kendi el yazısıyla, kendi imzasıyla Ribery'nin yolladığı mesajlar ona gelenmez. El yazılı.
2: Bir de Kemal abi işte senin söylediğin Eto durumu var.
1: Evet.
2: 97-98 yanılmıyorsam 90'ların sonu daha Eto 17 yaşında.
1: Tabii 17-17,5 yaşında menajeri bizim avukat benim adaş Kemal'le bir ayağı Kemal Türkiye'deki menajerliğin buraya getiriyor ondan sonra diyor ki ya diyor şunu diyor sizin diyor büyüklerden birine verelim bu çok diyor kabiliyetli bir oyuncu felaket bir şey olacak büyük falan filan derken bizim Murat da berberde baktım bir çocuk oturuyor çay içiyor bu kim dedim ben
2: Eto.
1: Bu dediler ki Eto.
2: İstanbul'da sizin berber Murat'ta.
1: Abi neymiş dedim bu ya böyle böyle dediler. Kemal geldi yanında da bir şey. İspanyol galiba menajer.
2: Bu önemli Ercan.
1: Ondan sonra işte bunu dedi yani burada birine hani verilmiş falan. Onlar da ilk Alişen'e söylüyorlar. Diyorlar ki ya böyle böyle biri var falan. Ya diyor şimdi diyor, ya elin diyor yani negrosunu diyor şimdi der ağzında bir de onunla mı uğraşacağız yani yatacak. Nerede yatıracağız nerede kaldı diyor. 17 yaşında çünkü. Hani bizde altyapıya çok önem verirler ya.
2: Değil mi?
1: Ondan sonra 2 gün bekliyor burada. Yani baktılar ki olmuyor. Bir gün bir geldim baktım Eto oturmuyor. 2 gün çay içti berberde.
2: Berberde çayda.
1: Çay içti. Ne oldu dedim? Ya dediler abi şey İspanyol aldı götürdü Türkiye'den. Ne Mallorca'ya gidiyorlarmış dedi. Bizim berberler ve o Mallorca'ya girdi. Mallorca'dan
2: sonrası malum zaten.
0: Ya nasıl bir şey bu ya?
1: İşte.
2: Bu nasıl bir şey?
1: İşte. Bu yani hani şeyde de Ribery ile ilgili de belgeler var elimde imzalı mı imzalı ama bu da birebir gözümle kulağımla tanık olduğum bir şey.
2: 17 yaşında Eto buraya gelebilirdi. Daha doğrusu yanlış söyledim. Geldi ama teğet geçti.
1: Tabii teğet geçti. Mallorca'ya gitti. Oradan da Barcelona'ya zaten aldılar benim bildiğim kadarıyla. Yani adam o İspanyol
2: muazzam oynadı zaten.
1: O kadar anlatmış ki demiş ki ya işte böyle böyle şöyle böyle oyuncu işte alıyor adam geçiyor atletik yapılı.
2: Biz çok severiz ama öyle genç oyuncu.
1: İşte diyor ya bunu diyor gelecek bakın diyor buraya getirdim.
2: Hani çok severiz.
1: Kemal de yani şeyi meslektaşı diyelim menajer avukat da aynı zamanda. Ya getir diyor şu adamı bahsettiğin adamı ya burada diyor verelim Fenerliydi çocuk Kemal. Tabii önce Fener'e şey yapıyor yapalım diye. Alişer.
2: Hasselbank'i kaçıran Samsun, Eto'yu kaçıran Fener. Çok enteresan.
1: Anelka, hepsinin evrakı var bende. Anelka'yı sezon yani transfer, Haziran'da önce Gaziantep'e öneriyorlar. Gaziantep diyor ki ya biz diyor alamayız diyor. Arkadan Beşiktaş'a öneriyorlar. Beşiktaş diyor ki olağanüstü kongre işte şeyin.
2: Anelka da o zaman 26 yaşında bu arada.
1: Ne o? Başkan olacak işte Mayıs'ta olağanüstü kongre aldı Beşiktaş karar aldı. Galatasaray diyor ki yani şu anda diyorlar bizde. Fener'e efendim diyor ekonomimiz diyorlar uygun değil. Paralar para olsa. Aynı Anelka'yı 6 ay sonra Ocak'ta aldı Fenerbahçe daha pahalı. Ben bunu böyle beni çok eleştiren birine bizim ciğercide Kadıköy'de karşılaştık evrakı gösterdim bana gösterme diyor. Ya al oku dedim ya bak ben yalan söylüyordum dedim. İngilizce bilir misin dedim. Bilirim dedi. Bendekiler İngilizce orijinal. Okudu. Bana ver. Ne diyorsun dedim. Hiçbir şey demeden çıktı gitti. Allah'a ısmarladık bile de.
2: Ağzına sağlık Kemal abi. Teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler Bir Zamanlar Futbol'dan bu haftalıkta bu kadar. Bence çok ilginç. Kayda geçecek bir program oldu. Yeni programlarda birlikte olabilmek ümidiyle efendim. İyi hafta sonları. Hoşça kalın.

bitmez sevgilim. Hayat bugün gelir, harcarlar

vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.

0: Dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 15 Ağustos 1914 yılında Panama Kanalı'ndan ilk gemi geçti.
0: Güzellikler Dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Sporun radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: spor dünyasında gün boyu yaşanan gelişmeler ana haberde.
1: Kağıtspor ekranında ana haberle karşınızdayız.
0: Sıcak haberler, canlı yayınlar, telefon bağlantıları ve gündemdeki konuklarla ana haber yurttan ve dünyadan spordaki tüm gelişmeleri ekrana taşıyor.
1: Gündeme dair tüm gelişmeleri her zaman olduğu gibi sizinle buluşturuyor olacağız.
0: Ana haber hafta içi her gün 18'de A Spor'da.

0: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
1: Enerjide arz güvenliğini merkeze alan Türkiye için küçük modüler nükleer reaktörler büyük bir fırsat kapısı araladı. Bir tır ile taşınabilen bu reaktörler kullanımda jeneratörlerin aksine büyük avantajlar sağlıyor. 2050 yılına kadar 5000 megawattlık SMR kapasitesine ulaşılması planlanırken reaktörlerin sanayi bölgeleri ve afet alanlarında da kullanılması öngörülüyor.
0: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu. Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

Spor ekranlarına hoş geldiniz. Herkese günaydın. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum değerli izleyenler. 15 Ağustos Cumartesi günündeyiz. Yeni bir sabah birlikte başlıyoruz ve Sabah Spor programında da 3 saat boyunca gündemdeki tüm gelişmelere bakacağız. Ve tabii ki Trendyol Süper Lig'le başlayacağız. Çünkü 2026-2027 sezonunu dün akşam itibariyle açmış bulunuyoruz. İlk haftaya girdik ve dün oynanan tek maçla birlikte de sezon başladı. Şimdi hem haftanın programı hem de dünün sonucuna bakalım. Galatasaray Arca

0: Çorum Futbol Kulübü karşılaşması dün Ramspark'ta oynandı ve son yılların şampiyonu Galatasaray ilk haftada puan kaybetti. Maç 2-2 bitti. Bugün 4 mücadele oynanacak. Saat 19'da 2 karşılaşma var. Tümosan Konyaspor Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Kasımpaşa'da Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek. Saat 21.30'da ise Gaziantep Futbol Kulübü Korendon Alanyaspor karşılaşması ve Gençler Birliği Fenerbahçe maçı var. Pazar günü saat 19'da İstanbul Başakşehir Kocaelispor'u konuk edecek. 21.30'da Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurumspor Futbol Kulübü ile karşı karşıya geliyor. Aynı saatte Beşiktaş'ta Eyüpspor'u ağırlayacak. Pazartesi günü ise birinci haftanın kapanış günü olacak. Peki hangi maçla noktalayacağız haftayı? 21.30'da başlayacak Samsunspor Göztepe karşılaşmasıyla birinci hafta bitecek. Son şampiyon Galatasaray yeni sezonun ilk haftasında Arçaçorum Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı. Ramspark'ta oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi. Galatasaray 53. dakikada Osimhen'in golüyle öne geçti. Çorum Futbol Kulübü'nde Kizilirisi 59'da beraberliği getirirken 2 dakika sonra da Ramirez sahneye çıktı. Kizilidis'in 70'te kırmızı kart görmesinin ardından Galatasaray baskısını artırdı. Sarı Kırmızılılar 90. dakikada Osimhen'in kafa vuruşuyla beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmazken mücadele 2-2 sona erdi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk dün oynanan Çorum Futbol Kulübü karşılaşması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Okan Buruk golü bulana kadar çok iyi oynadık dedi. Hem Arca Çorum Futbol Kulübü cephesi hem de Galatasaray'da yapılan açıklamalara teknik direktörler nezdinde bakalım.
1: Başlangıcımız golü bulana kadar ki kısım bence çok iyi oynadık. Çok rakip yarı alanda oynadık. Çok fazla pozisyon ürettik. Golü bulduk. Arkasından tabii ki çok muhteşem de bir gol attı rakibimiz. Ama onu da vurdurmamamız gereken bir pozisyondu. Yani geriye kaçmasak, iki adım öne atsak orada tamam rakibimiz 30 metreden çok güzel gol attı ama iki adım öne atsak bu golü engelleyecektik. Arkasından bireysel bir hata. Yani iki dakika içerisinde gerçekten her şeyin çok güzel gittiği bir maçta, iyi oynadığımız bir maçta iki dakikada maç tam tersine döndü. Stattaki atmosfer değişti. Burada tabii ki benim için en önemli şey sağ kenarında da onu sağlamaya çalıştım. Yani hem tribünlerimizi tekrar harekete geçirmek, hem oyuncularımızı tekrar harekete geçirmek, sakin kalmak. Bu maçı kazanabilmek için çok fazla vaktimiz vardı çünkü. Dediğim gibi yani pozisyona da çok fazla girdiğimiz maçtı. Maçın sonuna kadar pozisyonlara girerek bitirdik. 2-2 yakaladık. 3-2'yi yakalayamadık. Bu açıdan tabii ki üzgünüz. Yani kazanmamız gereken bir akşamdı. Ligin başındayız ve bu ligi yine tekrar kazanabilecek güçteyiz. Bunun en büyük adayı da biziz. Özellikle hücum hattında eksikliklerimiz çok fazla. Oradan direkt olarak getirecek oyuncumuz olmadı. Bu anlamda zorlandık ama dediğim gibi yani yapılacak transferler özellikle hücum hattında hem forvet arkası pozisyonu hem kanat pozisyonu hem santrafor yani 3 tane hücum oyuncusu burada ihtiyacımız var. Bunları aldığımızda da dediğim gibi hem içerisi hem dışarısı yani bütün hava değişecek ve Galatasaray tabii ki fabrika ayarlarına geri dönecek. Birçok oyuncuyla görüşüyoruz, birçok oyuncu üzerinde çalışıyoruz, birçok oyuncuya teklif yaptık burada. Tabii ki kolay bir şey değil. Yani Galatasaray kadrosuna oyuncu almak çok kolay bir şey değil. Yani hep en iyisini almaya çalışıyoruz. Özellikle dediğim gibi 3 tane ön tarafta ki oyuncu belki bir tanesi, iki tanesi çok kritik. Burada Galatasaray seviyesini çok yukarıya çekebilecek oyuncular üzerinde hep çalışıyoruz. Bunlarla ilgili şu ana kadar tabii ki biten bir şey olmadı ama görüşmeler sürüyor. Yani en kısa zamanda da dediğim gibi yani bitmesini hepimiz istiyoruz. Yani bittiğinde de bence yani kadromuz daha güçlü olacak. İnşallah bu hafta en az bir transfer yapıp bir sonraki maça hazırlanmak istiyoruz. Belki yani bu iki de olabilir bilmiyorum. Ama en az bir transferi getirmemiz gerekiyor. Aciliyeti hep söylüyorum. Yani ön taraftaki oyuncular ama diğer mevkiler için de düşüncemiz

0: olursa bizim için istediğimiz, beğendiğimiz bu anlamda bir oyuncu önümüze çıkarsa da bunu da düşünebiliriz. Yani diğer mevkilerle ilgili de transferle ilgili karar verebiliriz. Dediğim gibi Şampiyonlar Ligi listesi verilene kadar bir sürecimiz olacak. Birçok seçenek üzerinde durduk tabii ki. Yani orada 3 tane seçeneğimiz vardı. 3'ün üzerinden de gitmeye çalıştık. Yani ama 3 tane iyi oyuncuya gittik. Tabii ki 23 yaş altı oyuncu, özellikle oyuncular üzerinden gitmeye çalışıyoruz. 23 yaş üstü de oyuncular var ama burada tabii ki karar vermek çok önemli. Yani hangi mevkiye nereye alacaksınız? Dediğim gibi birinci transferi yaptıktan sonra aslında ikinci, üçüncü de bu anlamda daha çok şekillenebilir.
1: Yeni bir takımız. Süper Lig'de yeni çıktık ama gidiklisi olmaya niyetimiz var. Bu ligde uzun süreler kalma niyetimiz var. Tabii Galatasaray gelirsek Galatasaray'ın altyapısından çıktım, A takımında forma giydim, şampiyonluk yaşadım. Her zaman özel bir yeri var bende. Onlara bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. İnşallah onlar için de hayırlısı olur bu sezon. Şunu söyleyebilirim, yeni geldiler ama görsel analizlerle onları hazırladık bu maça. Ne istediğimizi gösterdik, neler yapabileceklerini, rakibin eksik yönlerini gösterdik. Bugün de bana göre hem iyi oyun oynadık, bir puan. Üzülebilir miyiz? Üzülebiliriz. Hani maçın maçında deseler bir puana razı mısınız? Belki razı olabilirdik. 10 kişi kaldık. Ondan sonra da maç 2-2 bitti. Duran toptan bir gol yedik. Aslında iyi de hazırlanmıştık duran toplara. Osimhen faktörü çıktı diyebilirim. Bir puanla ayrıldığımız için mutluyuz şu anda. Hedefimiz maç maç gitmek. Bakacağız. Maç maç gittikçe, kazandıkça nerede oluyoruz? Ondan sonra biz kendi aramızda bir hedef belirleyeceğiz inşallah. Tabii biz de ona göre hamleler yaptık. Hani geriye çekilmek istemiyorduk. Biz her türlü senaryoyu çalıştık sezon başında. 10 kişide kalırsak ne yapacağımızı biliyoruz. 11'e 11 giderken de. Bizim açımızdan güzel bir maç oldu diyebilirim. Tabii skor 1-1 ama benim için oyun çok önemli. Bugün de futbolcularımı tebrik ediyorum. Ayaklarına sağlık. Her istediğimizi harfiyen uyguladılar.
2: Ayrıca Çorum Futbol Kulübü cephesiyle devam edeceğiz. Bazı oyuncular açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu Serdar Gürler Anspor'a konuştu. Mehmet Yam da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
3: Zor bir karşılaşma olacağını biliyorduk. Dediğim gibi ama inanın bana, hani maçtan sonra söylemesi kolay. Az önce de söylediğim gibi. Biz galibiyet parasıyla gelmiştik ve hocamız da bize dedi ki işte bir 15 dakika dayansanız bu maçı kazanırsınız diye. Golü yedik ama inanılmaz reaksiyon verdik ve hocamızın dediği çıktı, öne geçtik 2-1 kırmızı karta yana. Hani zaten Galatasaray maç boyunca baskı yapan bir takım olduğu için 10 kişi kaldığınız zaman da daha zor olacaktı, biliyorduk. Yemeseydik keşke. Hani buruz yani. Hani bir puana sevinelim mi yoksa kaybettiğimiz 2 puana üzelim mi? Bilmiyoruz ama iyi bir görüntü verdiğimizi düşünüyorum. Çok iyi mücadele ettik. İkisinin arasındayız. Mutlu muyuz değil miyiz bilemiyoruz yani. Baskıya devam etmemizi söyledi ve nitekimde de biliyorduk işte Jakobs'un çok arkadan bildirdiğini. Ona atılan bir pasta Gökhan inanılmaz kesti. Kademeye girdi ve öne oynadı ve karşı karşıya ilk inanılmaz gol attı bizim Alex. Sonrasında işte Galatasaray'ın gol atmak istediğini, taraftar baskısıyla gol atmak istediğini, hemen öne geri geçmek istediğini biliyorduk. Ama defansif hata mı biliyorum yoksa bizim Çuço'nun gol hissi mi bilmiyorum. Nitekim de 2 dakika sonra bir gol daha bulduk ve inanılmaz, gene maçı da bitirebilirdik 3-1'de. Çuço'nun bir tane karşı karşıya var. Nasip olmadı diyelim. Ama iyi bir figür, iyi bir Çorumspor'u izlettiğimizi düşünüyorum.
4: Kırmızı kart pozisyonu için ne söylersin son olarak?
3: Kırmızı kart ya. Onu tartışılmaz.
4: Kırılma anı kırmızı kart mıydı?
3: Tabii. Yoksa maçı kazanırdık diye düşünüyorum.
5: Bence bu maç çok zor. Biz yeni takım. Galatasaray büyük takım. Ama biz bugün çok çalışıyoruz. Alhamdülillah biz beraberlik. Kırmızı var. Maç zor. Ama biz çok mutlu bir maç 2-2. Biz 2-1. Sonra kırmızı var, sonra maç değişir. Ama çok iyi çalışıyor. Savunma çok güzel.

0: 2026-27 sezonunu bu akşam açacak. Sarı lacivertliler saat 21.30'da Gençler Birliği ile karşı karşıya gelecek.
1: Fenerbahçe Ligi'nin ilk maçına Ankara'da çıkacak. Sarı lacivertliler Trendyol Süper Lig'de 2026-27 sezonunun birinci haftasında Gençler Birliği'ne konuk olacak. Geçen sezonu 74 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne ikinci eleme turundan başlayarak sezonu erken açtı. İsmail Kartal'ın ekibi Gornik Zabrze ve Sturm Graz'ı eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde playoff turuna yükseldi. Sarı lacivertliler bu sezon oynadığı 4 resmi maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Fenerbahçe'de 2 sezon aradan sonra yeniden takımın başına geçen İsmail Kartal ligde de başarılı bir başlangıç yapmak istiyor. 2023-24 sezonunda Kartal yönetiminde lige başlayan Sarı Lacivertliler 38 maçta 99 puan toplayarak sezonu ikinci tamamlamıştı. Fenerbahçe o sezon ilk 10 lig maçının tamamını kazanarak tarihinin en iyi lig başlangıcına imza atmıştı. Fenerbahçe'de kaleci Mert Günok ve Osterwolde sakatlığı, Ederson da ceza sebebiyle oynayamayacak. Sarı Lacivertliler de Gençler Birliği maçında kaleyi Tarık Çetin koruyacak. Sezona ilk 10 hedefiyle start verecek olan Gençler Birliği yaz transfer döneminde İrfancan Eğribayat, Salih Uçan, Keita, Kevin Rodriguez, Enzar Çavuşoğlu ve Göktuğ Erdem'i kadrosuna kattı. Metin Diyedin'in ekibi Fenerbahçe'yi puansız yollamanın hesaplarını yapıyor.
2: Şimdi Niang gösterdi kendisini. Bayrak kalkmadı. Niang cezalan içinde. Niang çekti sahana. Niang vurdu, attı golü. Niang!
1: Fenerbahçe Gençler Birliği'ne son 41 lig maçında sadece 4 kez yenildi. Ankara'da oynanan maçlar çekişmeli geçerken Sarı Lacivertliler dış sahada rakibine son 6 maçta kaybetmedi. Eryaman Stadı'nda oynanacak Gençler Birliği Fenerbahçe karşılaşması saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi Oğuzhan Aksu yönetecek.
0: Fenerbahçe 69. sezonunu yaşadığı Süper Lig tarihinde şu ana kadar en fazla maçı Beşiktaş'a karşı oynadı.
3: Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'de 69. sezonunu yaşayacak. Sarı lacivertliler Galatasaray ve Beşiktaş gibi ligde tüm sezonlarda yer alırken 19 şampiyonlukla lig tarihinin en başarılı takımlarından biri olarak dikkat çekiyor. Süper Lig'de sezonu deplasmanda açarken zorlanan Fenerbahçe, lig tarihindeki ilk hafta maçlarında 44 galibiyet, 14 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Sarı lacivertliler yeni sezona deplasmanda Gençler Birliği karşısında başlayacak. Fenerbahçe lig tarihinde 24 kez ilk hafta maçını rakip sahada oynarken bu karşılaşmalarda 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Gençler Birliği Fenerbahçe'nin lig tarihinde 3. kez sezon açılışındaki rakibi olacak. İki takımın daha önceki açılış maçları 0-0 sona ermişti. Fenerbahçe'nin ligde en çok karşılaştığı takım Beşiktaş oldu. Rakibine karşı 140 maçta 51 galibiyet, 45 beraberlik ve 44 mağlubiyet alan Sarı Lacivertliler 162 gol atıp 161 gol yedi. Fenerbahçe'nin en çok galibiyet aldığı rakibi ise Galatasaray. Sarı Lacivertliler 138 maçta 53 galibiyet, 46 beraberlik ve 39 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 165 gol atan Fenerbahçe, kalesinde ise 137 gol gördü. Sarı lacivertliler bu sezonki rakipleri arasında en çok golü de Gençler Birliği'ne attı. Başkent ekibine karşı 96 maçta 49 galibiyet alan Fenerbahçe, 175 gol kaydetti. Fenerbahçe bu sezon ligde yer alan tüm rakiplerine karşı galibiyet sayısında üstün durumda. Çorum Futbol Kulübü ve Ahmet Sportif faaliyetlerse Sarı Lacivertlilerin lig tarihinde ilk kez karşılaşacağı takımlar olacak.
0: Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Romelu Lukaku için dün bir imza töreni düzenlendi. Başarılı futbolcu %100 hazır olduğunu söyledi.

0: devam edeyim cümlelerimi. Zira burada olmak benim için çok büyük bir gurur. Zaten çok uzun süredir burada olmayı istiyordum. Fenerbahçe'ye katılmayı çok uzun süredir istiyordum. Yaklaşık bir aydır aslında bu anın gerçekleşmesini sabırsızlıkla bekliyordum. Dolayısıyla burada olmak benim için çok büyük bir mutluluk. Özellikle bu harika ülkede yaşayacak olmak, Fenerbahçe'de olacak olmak benim için gerçekten büyük bir keyif. Zira Türkiye benim için ikinci ev, benim ikinci evim burası. Dolayısıyla bunu da söylemek istiyorum. Birazcık sembolik tarafı da var aslında konunun. Zira 30 yaşından sonra ben de Türkiye'ye gelmiş oldum. Babam seneler evvel, o da 30 yaşından sonra burada profesyonel bir şekilde profesyonelce futbol oynamıştı. Ben de o zamanlar 3 yaşındaydım ve tabii ki küçük de olsa hatırlamış olduğum anekdotlar var. Aklımda kalan anekdotlar yok değil. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yakın arkadaşlarım ya da etrafımdaki insanlara bakacak olursak çoğu Kongolu, aynı şekilde Faslı arkadaşlarım da var, Türk arkadaşlarım da var. Dolayısıyla aslında arkadaşlarımdan %50'si Türk. Bunu da söylemek istiyorum. Dolayısıyla bu perspektifte baktığımız zaman buraya gelmem aslında kaçınılmaz mantıklı bir sonuç doğuruyor. Öncelikle Milan Skriniar'la görüşmem oldu. Geldiğimde de zaten görüşmüştüm. Öncesinde de görüşmüştük Milan Skriniar'la. Kulübe geldikten sonra, TSA geldikten sonra da herkesle konuşma imkanı buldum. Matteo'yla yine bir konuşmamız oldu geldikten sonra. Aynı şekilde söylemiş olduğum gibi Milan'la ve Fred'le de görüştük. Yine Ake'yle de sohbet etme imkanımız oldu. Kendisiyle biliyorsunuz Chelsea'de top koşturmuştuk. Yine keza Kante'yle ve Mert'le de konuşmalar gerçekleştirdik. Tabii ki buradaki tanıdığım Türk oyuncular da mevcut. Ve kendi aramızda tabii ki konuşma gerçekleştirdik. Dün akşam özellikle birlikte yemek yedik, beraber yemek yedik. Birazcık geçen sezondan da konuştuk. Bana burasıyla alakalı, kulüple alakalı birçok şey anlattılar. Dolayısıyla bu da benim için pozitif bir durum oldu. Dün konuşmalarımız arasında aslında en çok dikkat çeken taraf benim açısından, benim açımdan kendisinin çok dürüst bir insan olduğu, izlenimini zaten aldım. Konuşmalarında da bunlara değindi. Ve benden beklentilerini aslında benimle paylaştı dün yaptığımız konuşmada. Taktiksel olarak benden neler bekliyor, ne yapmamı istiyor, ofansif anlamda ve defansif anlamda temel prensiplerimizde. Bunlardan tabii ki konuştuk. Dolayısıyla bu dürüstlük benim için önemli. Futbolda da, hayatta da olduğu gibi futbolda da gerçekten çok önemli. Dolayısıyla dürüstlükten haz alan birisiyim, bunu seven birisiyim. Öncelikle %100 bir şekilde fit olduğumu söylemek istiyorum. Kendimi %100 bir şekilde iyi bir şekilde hissediyorum. %100 hissediyorum. Dün de zaten grupla takımlı bir antrenman gerçekleştirdim. Şu anda önümde bir program var, uygulamam gereken 5-6 günlük bir programım var. Onları uygulayacağım ve tabii ki gelecek hafta oynamak istiyorum. Çünkü yerimi kazanmak istiyorum, pozisyonumu kazanmak istiyorum ve takıma yardımcı olmak istiyorum. Fakat biraz önce de söylemiş olduğum gibi en önemli şey aslında burada Fenerbahçe'nin kazanması. Günün sonunda Fenerbahçe'nin menfaatleri daha önemli. Ama 4-6 hafta birazcık uzun. Yani ben sakat değilim. Fitim. Açıkçası hedeflerimiz çok net. Fenerbahçe'nin hedefleri net. Şampiyonluklar, kupalar kazanmak istiyoruz elbette. Ve takımın içerisinde de çok fazla kaliteli oyuncunun olduğunu da söylemem gerekiyor. Aynı şekilde bunu Avrupa'daki başarıdan da bahsetmek gerekiyor. Avrupa'daki başarıları da eklememiz gerekiyor. Elbette çok büyük bir camiayız, camiadayız. Fenerbahçe'deyiz, çok büyük bir kulüpteyiz. Dolayısıyla beklentilerin yüksek olması da çok ama çok normal. Tabii ki de bizim bütün oynayacağımız klasmanlarda, bütün oynayacağımız turnuvalarda en iyisini ortaya koymamız gerekiyor. En iyisi de ne demektir? Başarılı olmaktır, kupalar kazanmaktır. Burada aslında en önemli kavram vurgulayacağımız zihniyet. Nedir bu zihniyet? İstek, arzu, bunlar gerçekten çok önemli faktörler. Ve sürekli olarak kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Bu azme, bu zihniyete sahip olmanız gerekiyor. Ve maç maç en iyisini göstererek her maçı kazanmanız gerekiyor.
1: Yine bir Aziz Yıldırım klasiği gerçekleşiyor bugün. Dünyanın starlarını Fenerbahçe Kulübü'ne kazandıran Sayın Başkanımıza, Lukaku için de özellikle şahsım ve yönetimimiz adına ve taraftarlarımız adına hakikaten çok teşekkür ediyorum. Ben Lukaku'ya çok teşekkür ediyorum. Bu kadar arzu, bu kadar istekle Fenerbahçe formasını giyme

0: için, bununla ilgili her türlü yardımı, her türlü desteği, her türlü fedakarlığı gösterdiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Biz bu transfer sürecinde şuna çok dikkat ettik. Bir, gerçekten Fenerbahçe formasını hak edecek kalitede bir oyuncu mu? İkincisi, kendisi Fenerbahçe'de oynamayı ne kadar arzu ediyor? Bu tür kıstaslara çok değer verdik ve Lukaku da en büyük hedeflerimizden bir tanesiydi. Kendisine aramıza hoş geldiniz diyorum.
1: Gerçekten çok iyi bir takıma sahibiz. Çok değerli oyuncularımız var. Ancak ortaya konan büyük hedefe giden yolda bu takıma takviyeler yapmak gerekiyordu. Yine başkanımızın büyük vizyonuyla bu takımdaşlık ruhu içerisinde iş bölümü yaparak transferlerimizi gerçekleştirdik. Özellikle Vedat Muriç, Nathan Ake, Mason Greenwood gibi çok önemli transferleri gerçekleştirirken bugün büyük bir mutlulukla dünyanın bildiği, tanıdığı, hepimizin büyük bir keyifle izlediği Rom'u aramızda görmek bizi son derece mutlu ediyor. Takımımız çok daha güçlendi.

0: Bir başka imza töreniyle devam edelim. Şimdi de Beşiktaş diyeceğiz. Dušan Vlahović de dün imzayı attı ve taraftar önündeydi.
1: Beşiktaş'ta Dušan Vlahović için görkemli bir imza töreni düzenlendi. Yıldız oyuncu Tüpraş Stadyumu'nu dolduran binlerce taraftarın önünde sözleşmeye imza attı. Başkan Serdal Adalı ile birlikte sahneye gelen Vlahović, Türkçe mesajıyla taraftarı coşturdu.
2: Hazır mısınız? Hazır mısınız? Başlıyoruz.
1: Golcü futbolcu Beşiktaş'a geldiği için mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.
3: I am very happy and I am very proud to be here.
4: Merhaba Büyük Beşiktaş taraftarı. Öncelikle burada olduğum için çok mutlu ve çok gururluyum. Ve buraya geldiğiniz için, bu desteğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda havalimanındaki o sıcak karşılamanız için de çok teşekkürler. Ve şimdiden söyleyeyim, sizin için %100'ümü, her şeyimi sahada vereceğim. Aynı zamanda bu transferin olmasına vesile olan, sebep olan büyük başkanımıza, hocamıza, kulüp yetkililerine, herkese çok fazla teşekkür ediyorum. İçten teşekkürlerimi iletiyorum. Dediğim gibi burada olduğum için çok gururluyum, çok mutluyum. Çünkü Türkiye'nin en eski, en büyük kulübünde olmak benim için gerçekten bir gurur vesilesi, gurur verici bir şey. Ve sizin bu büyük desteğinizle, sizin bu sevginizle elimden gelen her şeyi vereceğim. Tekrar belirtiyorum. Ve bu seneki en büyük hedefimiz olan, hem benim hem Beşiktaş'ın en büyük hedefi olan şampiyon olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım.
1: Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah beyazlı camianın gücüyle Vlahović'in transferini gerçekleştirdiklerini belirtti.
5: Saygıdeğer Beşiktaşlılar, büyük Beşiktaş taraftarı. Beşiktaş tarihinde çok büyük oyuncular oldu. Birçok dünya yıldızı bu şanlı formayı giydi. Bugün de Avrupa'nın en büyük golcülerinden Dušan Vlahović'i Beşiktaş'ımıza kazandırdık. Kimsenin aklına gelmeyecek futbolcuları gider alır gelirim sözümüzü bir kez daha yerine getirdik. Sizlerin desteğiyle birlikte yola çıktığımız futbol aklının, hocamızın katkılarıyla, hepimizin emeğiyle ama en çok da Beşiktaş'ımızın gücüyle bu transferi hep beraber gerçekleştirdik. Beşiktaş'ımıza hayırlı uğurlu olsun derken bu transferde bizler kadar Dušan'ın da duruşu çok önemli bir rol oynadı. Ben

0: Ben yeni Kartalımız Dusan Vlahovic'e evine hoş geldin diyorum. Pazar akşamı sezonu burada hep birlikte açacağız. Yepyeni bir sezona, yepyeni bir takımla başlıyoruz. Bütün hamlelerimizi Beşiktaş'ın başarısı, iyi olması için yapıyoruz. Ancak çok önemli bir nokta var. En ufak bir rehavete kapılmamalıyız. Ayaklarımız yere basmalı, bu yeni kurulan takıma gereken zamanı vermeliyiz arkadaşlarım. Her ne kadar üst düzey oyunculardan da kurulu olsa, takımımız halen bir uyum süreci geçiriyor. Ben sizlerden oyuncularımız adına bu uyum sürecinde zaman ve destek istiyorum. İlk düdükten son maça kadar takımımıza, oyuncularımıza gereken desteği vermenizi kalben rica ediyorum. Hepinize desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum.
1: Sırp yıldız Dušan Vlahović imzanın ardından sahaya inip taraftarlara top dağıttı. Kartal pençesi yapan golcü oyuncu sık sık üçlü çektirdi.
2: Beşiktaş 68 yıllık Süper Lig macerasında 16 kez ipi göğüslemeyi başardı. Son şampiyonlukta 2020-21 sezonunda geldi.
3: Beşiktaş ligdeki 69. sezonuna Eyüpspor maçıyla başlayacak. Siyah beyazlılar 1959'da başlayan ligde ilk şampiyonluğunu 1959-60 sezonunda yaşarken son olarak 2020-21 sezonunda kupayı müzesine götürdü. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'nun 2002 yılındaki kararıyla 1956-57 ve 1957-58 sezonlarındaki Türkiye şampiyonlukları da tescil edilince siyah beyazlıların şampiyonluk sayısı 16'ya ulaşmıştı. Beşiktaş tarihinde üst üste 3 kez şampiyonluk yaşadı. 1989-90, 1990-91 ve 1991-92 sezonlarında peş peşe kupayı müzesine götüren siyah beyazlılar, 1991-92 sezonunda Gordon Milne yönetiminde lig tarihinin tek namağlup şampiyonu olmayı başardı. Siyah beyazlılar ligde en kötü derecelerini ise 1969-70 ve 1978-79 sezonlarındaki 9.lukla 1975-76 ve 1979-80 sezonlarındaki 11.likle yaşadı. Beşiktaş şu ana kadar 4 kez gol kralı çıkardı. Güven Önüç, Feyyaz Uçar, İlhan Mansız ve Mario Gomez siyah beyazlı formayla bu başarıya ulaşan isimler oldu. Kulüp tarihinde 494 lig maçıyla Rıza Çalınbay en çok forma giyen oyuncu, Feyyaz Uçar 170 golle Beşiktaş'ın ligdeki en golcü futbolcusu oldu. Atiba Hutchinson da 270 maçla en çok lig maçına çıkan yabancı unvanını taşıyor. Beşiktaş'ta hem futbolcu hem de teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan isimse Sergen Yalçın. Yalçın ayrıca Beşiktaş'ın son şampiyon teknik direktörü durumunda bulunuyor.
2: Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in birinci haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
4: Trabzonspor sezonu İstanbul'da açıyor. Bordo Maviler Süper Lig'in birinci haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
5: Pina orta şansı yaptı ortasını. Martin!
4: Geçen sezonu 69 puanla 3. sırada tamamlayan Karadeniz ekibi yeni sezonu 3 puanla başlamayı hedefliyor. Fatih Tekke'nin ekibinde Ernest Muçi, Folcarelli, Okay ve Batagol sakatlıkları nedeniyle Kasımpaşa'ya karşı forma giyemeyecek. Trabzonspor yaz transfer döneminde Muhammed Salah, Aral Şimşir, Noah Saviolo, Sidney Lopez Cabral, Rene Mitongo, Cenk Özkaçar, Melih Kabasakal, Ruslan Malinovski, Samet Akaydın, Metehan Mimaroğlu ve Thierry Karadeniz'i kadrosuna kattı. Bordo Maviller Ernest Muçi'nin de bonservisini aldı. Yeni transferlerden Thierry Karadeniz, Sebat Gençlikspor'a kiralandı. Felipe Augusto, Cristolay, Alexander Zubkov, Salih Malkoçoğlu, Matias Lovik,

0: Arif Boşluk ve Serdar Saatçı bonservisleriyle gönderilirken Edin Visca Başakşehir'e geri döndü. Muhammed Çam, Poyraz Yıldırım, Oleg B ve Arda Öztürk ise kiralandı. 2025-26 sezonunu 13. sırada bitiren Emre Belezoğlu yönetimindeki Kasımpaşa da yeni sezona 3 puanla başlamak istiyor. Lacivert beyazlı takımda bonservisi anılan Benezyak'ın yanı sıra Güven Yalçın, Diarra, Karapo, Marcus Rafferty, Elson Mendes, Ilie, Jakob Jensen, Kenan Kurtovic ve Elise Dalo kadroya katıldı. Kasımpaşa Trabzonspor'un konuk ettiği son 12 lig maçında sadece bir kez kazanabildi. Diğer maçlarda ise 6 kez Trabzonspor galip gelirken 5 maç beraberlikle sonuçlandı. Recep Tayyip Erdoğan stadında oynanacak Kasımpaşa Trabzonspor maçı saat 19'da başlayacak. Karşılaşmayı Gürcan Hasova yönetecek.
1: Gazete manşetleri bölümüyle devam edelim. Gündemdeki haberlere bakacağız. Hemen şöyle foto maçla başlayalım. Osimhen'i görüyorum burada ve başlık olarak transfer yok, Osimhen var demiş foto maç gazetesi. Galatasaray taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Dün oynanan Çorum Futbol Kulübü karşılaşması 2-2 beraberlikle bitti. Rams Park'ta 2 dakikada 2 gol yiyerek geriye düşen Cimbom'u uzay golcüsü Osimhen adeta ipten aldı. Devam ettik sayfada. Rüya gibi imza töreni, ki bu imza töreninin bir kısmını az önce baktık. Dušan Vlahović'ten bahsediliyor. Beşiktaş'ın yeni forveti Vlahović için Tüpraş stadında muhteşem bir imza töreni yapıldı. Binlerce taraftarın tribünleri doldurduğu törende 3 yıllık imzayı attı Sırp Yıldız. Salahlı Fırtına bugün sahnede olacak. Trabzonspor sezonun açılış maçında bugün İstanbul'da Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. Fırtına'nın dünya çapında yıldızı Salah'ın ikinci yarıda oynaması bekleniyor. Fenerbahçe'nin de hedefi 3 puan olacak. Bugün 21.30'da Gençler Birliği'ne konuk olacak Sarı Lacivertliler. Fanatik gazetesine gelelim. Şampiyona soğuk duş. Son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray Ligi'nin açılış maçında büyük bir şok yaşadı. Tarihte ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Çorum Futbol Kulübü Rams Park'ta galibiyeti 90'da kaçırdı. Felipe Duvar'ı Çorum Futbol Kulübü'nün kalecisi Felipe Galatasaray ataklarında devleşti. 6'sı ceza sahası dışı, 5'i ceza sahası içi, toplam 11 kurtarışla maçın yıldızı oldu Felipe. Yine imza törenleri var sayfanın devamında. Vlahović'e bakmıştık zaten. Lukaku'dan bahsedelim. Kaybetmeyi sevmem dedi başarılı oyuncu. Dünyaca ünlü golcü imzayı attı. Bir aydır bu anın gerçekleşmesini bekliyorum. Bana güvendiklerini anladığım an benim için zaten bu transfer bitmişti diyor. Yine Trabzonspor bölümünde de Muhammed Salah'lı görüntü var. Çoğunlukla tabii Trabzonspor'un karşılaşmalarında Muhammed Salah'ı göreceğiz. Lige'de Kasımpaşa deplasmanıyla merhaba diyecek. Sabah gazetesindeyiz. Lukaku bölümü var yine burada ve dün kullandığı bir cümle en çok konuşulan konulardan biri ve bugünün başlıklarında da yer aldı. Sakat değilim, %100 hazırım şu anda dedi. Oğuz Çetin'in 4-6 haftaya ihtiyacı var dedi Lukaku. Buna itiraz etti. Hazırım dedi. Türkiye'nin onun ikinci evi olduğundan bahsettiğine, burayı çok sevdiğini söylüyor. Takımla çalıştım. 5-6 günlük programım var. Gelecek hafta oynamak için sabırsızlanıyorum. Mert Günok 2 hafta olmayacak. Kaçırdığı maçlar. Bugün Gençler Birliği deplasmanı. 18 Ağustos Olimpik Lyon karşılaşması. 22 Ağustos Konya Spor. 26 Ağustos Olimpik Lyon deplasmanı. Ve 30 Ağustos Samsun Spor deplasmanlarında görev alamayabilir Mert Günok. Hürriyet gazetesindeyiz. Nijeryalı yıldız Osimhen sezonun açılışında gelen beraberliği şöyle değerlendirdi. Hayal kırıklığı içindeyiz. Bu maç bizi uyandırmalı. Bu tür rakipler zor oluyor. Öyle de oldu. Bundan sonraki tüm maçların zor olacağını bilip kendimizi düzelterek yolumuza devam edeceğiz dedi. Galatasaray öne geçtiği maçta Süper Lig'in yeni ekibi Çorum önünde beraberliği de son anda yakalamış oldu. Bir de Milliyet'e bakalım hızlıca. Dolmabahçe'de Vlahović coşkusu vardı. Defalarca üçlü çektirdi. Kimsenin aklına gelmeyecek futbolcuları gider alır gelirim dedi Sayın Serdal Adalı dünkü imza töreninde.

0: Gazete manşetlerinin ardından tekrar haberlerle devam edelim. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu yeni sezonla ilgili bir açıklama yaptı. Yabancı VAR hakemlerinden faydalanacaklarını ifade etti.
1: İbrahim Hacı Osmanoğlu yeni sezona dair mesaj yayımladı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, futbol dışı unsurların değil, oyunun kendisinin konuşulduğu bir futbol iklimi oluşturmak istediklerini söyledi. Hacı Osmanoğlu, başta yasa dışı bahis olmak üzere futbolun dürüstlüğünü tehdit eden her türlü yasa dışı oluşum ve girişime karşı mücadelemizi tavizsiz bir anlayışla sürdüreceğiz, açıklamasını yaptı. Hacı Osmanoğlu, yeni sezonda yabancı VAR hakemlerinden faydalanacaklarını söyledi. Yeni sezonda VAR alanında da önemli bir adım atacağız. Kendi VAR hakemlerimizin gelişim ve adaptasyon sürecini desteklemek, özellikle genç ve gelecek vadeden hakemlerimizin sahadaki yönetimlerine tam anlamıyla odaklanabilmelerini sağlamak amacıyla UEFA ve FIFA tarafından üst düzey organizasyonlarda görevlendirilen uluslararası tecrübeye sahip VAR hakemlerinden belirlenen protokol çerçevesinde Trendyol Süper Lig'de faydalanacağız. Yeni teknolojilere uyum sağladığımız bu süreçte uluslararası bilgi ve tecrübeyi Türk hakemliğine aktararak kendi hakemlerimizin gelişimine katkı sağlayacak, Türk futbolunun, kulüplerimizin ve müsabakalarımızın yararına olabilecek her seçeneği değerlendirmeye devam edeceğiz. Yabancı VAR uygulaması Galatasaray Çorum Futbol Kulübü maçıyla başladı. Karşılaşmaya Türk asıllı İsviçreli hakem Fedai San atandı.
0: Trendyol 1. Lig'de 2. hafta heyecanı devam ediyor. Sonuç ve programlara bakacağız. Tek maç oynandı. Turku Esenler Erok Spor SMS Grup Sarıyer Spor maçı 1-1 bitti. Bugün 19'da Mısırlı Komutere Fatih Karagümrük Eminevi Ümraniye Spor ağırlayacak. Aynı saatte İstanbul Spor Bodrum Futbol Kulübü'nü konuk ediyor. 21.30'da da Bursa Spor Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü ve Manisa Futbol Kulübü Van Spor Futbol Kulübü maçları var. Pazar günü 19'da Keçtaş Ankara Keçiören Gücü Orfa Yapı Pendik Spor'u konuk edecek. Aynı saatte Metro Holding Kayseri Spor'da Ekenler Beton'la karşılaşacak. 21.30'da Mardin 1969 Spor Antalya Spor'u ağırlarken aynı saatte Muğla Spor Kulübü Bandırma Spor'la karşı karşıya gelecek. Pazartesi günü de saat 21.30'da oynanacak olan Batman Petrol Spor AŞ ile Bolu Spor maçı sonrası ikinci haftada bitecek. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek Ahmetspor için Diyarbakırlı futbol severler son derece heyecanlı. Biz de A Spor ekibi olarak bu heyecana ortak olduk.

0: Amespor tarihinde ilk kez Süper Lig'de. Kente heyecan dorukta. Diyarbakır'da biletler tükendi. Stadyum hazır. Taraftarlar maçı heyecanla beklemeye başladı. Pazar günü bütün gözler Diyarbakır'da olacak. Erzurumspor Diyarbakır'a geliyor ve Amespor'la karşılaşıyor.
1: Amespor'un Süper Lig'e çıkması, yani özlemişiz. Süper Lig'de bir takımımızın olması çok sevindirici. Spor, yani barış, kardeşlik için yani önemli bir alandır. Yani herkes ona göre davransa iyi olur yani.
2: Amespor bir bölgenin takımı. Diyarbakır'ın tek takımı değil. Allah izin verirse pazar günü 21.30'da misafirimiz gelecek olan Erzurumspor. O da biz kardeş takımız. Taraftarla beraber biz tribünde beraber maçı izleriz.
3: Ne söyleyeyim? Erzurumspor'u bir kere buraya bekliyorum. Taraftarlar gelsin. Diyarbakır'a gelsinler, esnafların yanına gelsinler, ciğerini yesinler, kebabını yesinler. Biz hepimiz Diyarbakırlı olarak misafir pevreniz yani. Misafirlerimizi ağırlarız, çok onlara iyi bakarız. Futbol kardeşliktir, barıştır. Futbolda sağ, sol yok, siyasi yok. Ben esnafım, ben siyasetçi değilim. Ben istiyorum ki yani Diyarbakır halkı buna çok ihtiyacı var yani.

0: Öncelikle Ahmet Spor'un Süper Lig'e çıkmasından dolayı çok mutluyuz. Kendisine Süper Lig'de başarılar diliyorum. İnşallah bu başarılar Avrupa'ya da daha diğer kulvarlarda da olur.
1: İnşallah kazanırız abi.
2: Vallahi umarım kazanırız. Farklı bir galibiyet bekliyoruz Ahmet Spor'da. Dostluk içinde geçmesine umuyoruz.
3: Her iki takıma da ben başarılar diliyorum. Ahmet Spor'umuz, gerçi ben İstanbul'dan geliyorum. Ahmet Spor'umuza ben başarılar diliyorum. Yani herhangi bir olay, herhangi bir şey çıkacağına ben inanmıyorum. Çünkü bizim taraftarlarımız öyle değil. Bizim Diyarbakır'ımız öyle bir şey değil. Yani ben inanıyorum ki güzel bir maç olacak Allah'ın izniyle. Herhangi de bir taşkınlık, herhangi bir şeylik çıkacağına ben inanmıyorum.
4: Ben de Diyarbakırlıyım. Ben de isterim kazanalım. Başka bir şey değil.
5: Maçı nasıl yorumluyorsunuz?
4: Ben güzel yorumluyorum. Futbol zaten barıştır. Yani İstanbul'da da olsam yine destekliyorum.
6: Ahmet Spor'un 1. Lig'e yükselmesi bizim için gerçekten gurur verici bir güzellik. Ben şahsen Diyarbakırlı değilim, fakat bölge açısından başarılı olması bizi son derece gururlu yapıyor, mutlu ediyor. Destekliyoruz.
1: Her zamanki gibi başaracağız ve bu yılda şampiyonluğu hedefinde ilerleyeceğimizi düşünüyorum ve olacak gibi de hissediyorum. Güzel transferler almışız. Aldığımız 5 kişi bu yıl başaracağız inşallah.
7: Birlik, beraberlik, bir mücadele olsun. Yani güzel bir mücadele olsun yani. Kavgasız, görüntüsüz mücadele olsun. Başka tek dileğim budur.
8: Abi iki takım arasında gerginlik olmasın. Geçen sene olaylar falan da oldu. Kardeşçe bir maç oynansın. Güzelce bitirelim. Evlerine dönsünler. Yani dostluk, kardeşlik içinde olsun maç.
9: Yani inşallah maç öncesinde de maç sonrasında da güzel bir anı olur. Her iki takım içinde. Başarılar diliyorum.
10: Normal bir şekilde tüm taraftarlar zaten ekip kenetlenmiş olduğu halde işte herkes maça endekslenmiş, bekliyorlar. Pazar günü bekliyorlar.
11: Nasıl maç
10: yapıyorsunuz? Valla ne var? Kardeş havasında geçen Erzurum'da kardeş takımdır. Diyarbakır'da kardeş takımdır. Ahmet Spor, Ahmet takımdır. O bekçe bir şey yok yani ondan.

0: Doğuştan engelli milli yüzücü Merk Kamanlı 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ithafen Çanakkale Boğazı'nda 20 kilometre kulaç atıp Şehitler Abidesi'ne ulaşmayı hedefliyor.
1: Milli yüzücü ve sporcu Mert Kamanlı Çanakkale Boğazı'nı 14 yaşındayken geçmişti. 5 kilometrelik parkurda oldukça iyi bir derece yapmıştı. Şimdi milli yüzücümüzün hedefi ise Mavi Vatan'da 20 kilometre kulaç atarak Şehitler Abidesi önünde şehitlere atfen bir maraton gerçekleştirmek. Bunun da hazırlıklarını Çanakkale'de sürdürüyor. En büyük destekçisi ise kendisi gibi engelli öğretmen eşi ve biricik kızı Aybilge.
2: Yüzmeyle ameliyat geçirdikten sonra daha güçlü, daha rahat yürüyebilmem için küçük yaşlarda tanıştım. Ailem, annem tarafından yönlendirilerek, ustam tarafından, protez ustam. Ve 12 yaşında milli takım sporcusu oldum. Ve 14 yaşındayken her iki ayağı olmayan bir birey olarak, çocuk olarak, genç olarak 200 sporcunun arasında ayakları olan hem de bunların arasında 20. olmuştum ve hem de 55 dakikada geçmiştim. 5 kilometrelik bir Eceabat'tan Çanakkale'ye yüzme yarışını, Boğaz'ı yüzerek geçme yarışında. Gençlik Spor Bakanlığı'nda çalışmaya başladım. Ankara'da, Eskişehir'de bulundum ve şimdi de Çanakkale'deyim. Çanakkale'de özel gereksinimli bireylere yüzme eğitmenliği yapıyorum. Çok gurur verici bir şey. Her engeli olan vatandaşımıza, genç yaşlı çocuk herkese yüzme öğretiyorum. Rehabilite ediyoruz. Onlar çok mutlu, aileleri çok mutlu. Ben de bundan dolayı çok mutluyum.

0: Çanakkale'de boğazı yüzerek geçme denemesiyle ama bu sefer şehitlik abidesine, Çanakkale iskeleden atlayarak şehitlik abidesine, şehitlerimize doğru akıntıyı arkama alarak ülkemin maneviyatının inancını Allah'ın izniyle alarak arkama bu 20 kilometreyi tamamlamak istiyorum. Şehitlik abidesinin önünde denizde saygı duruşunda bulunmak istiyorum. Onlara ithaf etmek istiyorum. Cumhurbaşkanımızdan tabii ki bu desteği, bu ilhamı aldım diyebiliriz. Neden derseniz külliyede beni davet etmişti sahneye ve orada demiştim manşetinizi geçmeye gerek yok. Kendisi aynen o da iletti herkese sağ olsun. Güneş doğudan doğacak inşallah her zaman diyerek biz Akdeniz'de, Mavi Vatan'da, Kıbrıs'ta, Çanakkale'de kendi maratonumuzu, kendi başarımızı en üst seviyeye, güçlü Türkiye'yi herkese gösterebiliriz dedik. Cumhurbaşkanımız da fazlasıyla bize, bana o an çok onur verici bir şekilde destekledi, arkamda olduğunu söyledi.
1: Bu haberle birlikte sabah sporundaki ilk saat dilimizi noktalayacağız değerli izleyenler. Noktalarken Fenerbahçe'nin bu sezon Avrupa Kupalarında oynadığı karşılaşmaların özet görüntülerine bakalım. Sonrasında saat 9'da burada olacağız.
2: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
4: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 9 Ağustos'ta 289.732 yolcuya hizmet vererek Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştığını açıkladı.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
5: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katları alışverişe bir. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bonun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş. Reklam.
6: A Spor Radyo. Güzellikler
7: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 15 Ağustos 1914 yılında Panama kanalından ilk gemi geçti. Güzellikler
7: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
9: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Expert.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
11: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
9: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: Spor ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Sabah spor programında ikinci saat dilimimize başlıyoruz. Saatlerimizde 9'u gösteriyor. Televizyonunuzu ya da radyonuzu yeni açtıysanız hoş geldiniz. Günaydın, iyi hafta sonları diliyorum sizlere. Dün oynanan karşılaşmayla başlayalım. Trendyol Süper Ligi dün oynanan tek maçla birlikte açtık. Rams Park'ta Galatasaray ile Arca Çorum Futbol Kulübü karşı karşıya geldi. Bu mücadele beraberlikle sonuçlandı. Rams Park'ta oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi. Galatasaray 53. dakikada Osimhen'in golüyle öne geçti. Çorum Futbol Kulübü'nde Kızılderiz 59'da beraberliği getirirken 2 dakika sonra da Ramirez sahneye çıktı. Kızılderiz'in 70'te kırmızı kart görmesinin ardından Galatasaray baskısını arttırdı. Sarı Kırmızılar 90. dakikada Osimhen'in kafa vuruşuyla beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmazken mücadele 2-2 sona erdi. Galatasaray Futbol Kulübü Teknik Direktörü Okan Buruk hem karşılaşmaya dair hem de transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Maç sonuna götürelim sizleri.
2: Başlangıcımız golü bulana kadar ki kısım bence çok iyi oynadık. Çok rakip yarı alanda oynadık. Çok fazla pozisyon ürettik. Golü bulduk. Arkasından tabii ki çok muhteşem de bir gol attı rakibimiz. Ama onu da vurdurmamamız gereken bir pozisyondu. Yani geriye kaçmasak, iki adım öne atsak orada tamam rakibimiz 30 metreden çok güzel gol attı ama iki adım öne atsak bu golü engelleyecektik. Arkasından bireysel bir hata. Yani iki dakika içerisinde gerçekten her şeyin çok güzel gittiği bir maçta, iyi oynadığımız bir maçta iki dakikada maç tam tersine döndü. Stattaki atmosfer değişti. Burada tabii ki benim için en önemli şey sağ kenarında da onu sağlamaya çalıştım. Yani hem tribünlerimizi tekrar harekete geçirmek, hem oyuncularımızı tekrar harekete geçirmek, sakin kalmak. Bu maçı kazanabilmek için çok fazla vaktimiz vardı çünkü. Dediğim gibi yani pozisyona da çok fazla girdiğimiz maçtı. Maçın sonuna kadar pozisyonlara girerek bitirdik. 2-2 yakaladık. 3-2 yakalayamadık. Bu açıdan tabii ki üzgünüz. Yani kazanmamız gereken bir akşamdı. Ligin başındayız ve bu ligi yine tekrar kazanabilecek güçteyiz. Bunun en büyük adayı da biziz. Özellikle hücum hattında eksikliklerimiz çok fazla. Oradan direkt olarak getirecek oyuncumuz olmadı. Bu anlamda zorlandık ama dediğim gibi yani yapılacak transferler özellikle hücum hattında hem forvet arkası pozisyonu hem kanat pozisyonu hem santrafor yani 3 tane hücum oyuncusu burada ihtiyacımız var. Bunları aldığımızda da dediğim gibi hem içerisi hem dışarısı yani bütün hava değişecek ve Galatasaray tabii ki fabrika ayarlarına geri dönecek. Birçok oyuncuyla görüşüyoruz, birçok oyuncu üzerinde çalışıyoruz, birçok oyuncuya teklif yaptık. Burada tabii ki kolay bir şey değil yani Galatasaray kadrosuna oyuncu almak çok kolay bir şey değil yani hep en iyisini almaya çalışıyoruz. Özellikle dediğim gibi 3 tane ön taraftaki oyuncu belki bir tanesi iki tanesi çok kritik. Burada Galatasaray'ın seviyesini çok yukarıya çekebilecek oyuncular üzerinde hep çalışıyoruz. Bunlarla ilgili şu ana kadar tabii ki biten bir şey olmadı ama görüşmeler sürüyor. Yani en kısa zamanda da dediğim gibi yani bitmesini hepimiz istiyoruz. Yani bittiğinde de bence yani kadromuz daha güçlü olacak. İnşallah bu hafta en az bir transfer yapıp bir sonraki maça hazırlanmak istiyoruz. Belki yani bu iki de olabilir bilmiyorum. Ama en az bir transferi getirmemiz gerekiyor. Aciliyeti hep söylüyorum. Yani ön taraftaki oyuncular ama diğer mevkiler için de düşüncemiz olursa bizim için istediğimiz, beğendiğimiz bu anlamda bir oyuncu önümüze çıkarsa da bunu da düşünebiliriz. Yani diğer mevkilerle ilgili de transferle ilgili karar verebiliriz. Dediğim gibi Şampiyonlar Ligi listesi verilene kadar bir sürecimiz olacak. Birçok seçenek üzerinde durduk tabii ki. Yani orada 3 tane seçeneğimiz vardı. 3'ün üzerinden de gitmeye çalıştık. Yani ama 3 tane iyi oyuncuya gittik. Tabii ki 23 yaş altı oyuncu, özellikle oyuncular üzerinden gitmeye çalışıyoruz. 23 yaş üstü de oyuncular var ama burada tabii ki karar vermek çok önemli. Yani hangi mevkiye nereye alacaksınız? Dediğim gibi birinci transferi yaptıktan sonra aslında ikinci, üçüncü de bu anlamda daha çok şekillenebilir.
1: Evet, günün karşılaşmalarından biriyle devam edeceğiz. Fenerbahçe 2026-27 sezonunu bugün açacak. Saatler 21.30'u gösterdiğinde Sarı Lacivertliler Gençler Birliği ile karşı karşıya gelecek.
3: Fenerbahçe ligin ilk maçını Ankara'da çıkacak. Sarı Lacivertliler Trendyol Süper Lig'de 2026-27 sezonunun birinci haftasında Gençler Birliği'ne konuk olacak. Geçen sezonu 74 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne ikinci eleme turundan başlayarak sezonu erken açtı. İsmail Kartal'ın ekibi Gornik Zabrze ve Sturm Graz'ı eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde playoff turuna yükseldi.

0: Sarı lacivertliler bu sezon oynadığı 4 resmi maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Fenerbahçe'de 2 sezon aradan sonra yeniden takımın başına geçen İsmail Kartal ligde de başarılı bir başlangıç yapmak istiyor. 2023-24 sezonunda Kartal yönetiminde lige başlayan Sarı Lacivertliler 38 maçta 99 puan toplayarak sezonu ikinci tamamlamıştı. Fenerbahçe o sezon ilk 10 lig maçının tamamını kazanarak tarihinin en iyi lig başlangıcına imza atmıştı. Fenerbahçe'de kaleci Mert Günok ve Osterwold'e sakatlığı, Ederson'da ceza sebebiyle oynayamayacak. Sarı Lacivertliler'de Gençler Birliği maçında kaleyi Tarık Çetin koruyacak. Sezona ilk 10 hedefiyle start verecek olan Gençler Birliği yaz transfer döneminde İrfan Can Eğribayat, Salih Uçan, Keita, Kevin Rodriguez, Enzar Çavuşoğlu ve Göktuğ Erdem'i kadrosuna kattı. Metin Diyadin'in ekibi Fenerbahçe'yi puansız yollamanın hesaplarını yapıyor.
1: Şimdi Niang gösterdi kendisini. Bayrak kalkmadı. Niang cezalan içinde. Niang çekti sahana. Niang vurdu, attı golü. Niang!
0: Fenerbahçe Gençler Birliği'ne son 41 lig maçında sadece 4 kez yenildi. Ankara'da oynanan maçlar çekişmeli geçerken Sarı Lacivertliler dış sahada rakibine son 6 maçta kaybetmedi. Eryaman Stadı'nda oynanacak Gençler Birliği Fenerbahçe karşılaşması saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi Oğuzhan Aksu yönetecek.
2: Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Romelu Lukaku için dün imza töreni düzenlendi. Başarılı futbolcu, %100 hazırım dedi.
3: Günaydın. Hello everyone.
4: First of all, burada olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu söyleyerek tekrar devam edeyim cümlelerimi. Zira burada olmak benim için çok büyük bir gurur. Zaten çok uzun süredir burada olmayı istiyordum. Fenerbahçe'ye katılmayı çok uzun süredir istiyordum. Yaklaşık bir aydır aslında bu anın gerçekleşmesini sabırsızlıkla bekliyordum. Dolayısıyla burada olmak benim için çok büyük bir mutluluk. Özellikle bu harika ülkede yaşayacak olmak, Fenerbahçe'de olacak olmak benim için gerçekten büyük bir keyif. Zira Türkiye benim için ikinci ev, benim ikinci evim burası. Dolayısıyla bunu da söylemek istiyorum. Birazcık sembolik tarafı da var aslında konunun. Zira 30 yaşından sonra ben de Türkiye'ye gelmiş oldum. Babam seneler evvel, o da 30 yaşından sonra burada profesyonel bir şekilde, profesyonelce futbol oynamıştı. Ben de o zamanlar 3 yaşındaydım ve tabii ki küçük de olsa hatırlamış olduğum anekdotlar var. Aklımda kalan anekdotlar yok değil. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yakın arkadaşlarım ya da etrafımdaki insanlara bakacak olursak, çoğu Kongolu, aynı şekilde Faslı arkadaşlarım da var, Türk arkadaşlarım da var. Dolayısıyla aslında arkadaşlarımdan %50'si Türk. Bunu da söylemek istiyorum. Dolayısıyla bu perspektifte baktığımız zaman buraya gelmem aslında kaçınılmaz, mantıklı bir sonuç doğuruyor. Öncelikle Milan Skriniar'la görüşmem oldu. Geldiğimde de zaten görüşmüştüm. Öncesinde de görüşmüştük Milan Skriniar'la. Kulübe geldikten sonra, TSE geldikten sonra da herkesle konuşma imkanı buldum. Matteo'yla yine bir konuşmamız oldu geldikten sonra. Aynı şekilde söylemiş olduğum gibi Milan'la ve Fred'le de görüştük. Yine Ake'yle de sohbet etme imkanımız oldu. Kendisiyle biliyorsunuz Chelsea'de top koşturmuştuk. Yine keza Kanti'yle ve Mert'le de konuşmalar gerçekleştirdik. Tabii ki buradaki tanıdığım Türk oyuncular da mevcut. Ve kendi aramızda tabii ki konuşma gerçekleştirdik. Dün akşam özellikle birlikte yemek yedik, beraber yemek yedik. Birazcık geçen sezondan da konuştuk. Bana burasıyla alakalı, kulüple alakalı birçok şey anlattılar. Dolayısıyla bu da benim için pozitif bir durum oldu. Dün konuşmalarımız arasında aslında en çok dikkat çeken taraf benim açısından, benim açımdan, kendisinin çok dürüst bir insan olduğu, çok dürüst bir insan olduğu izlenimini zaten aldım. Konuşmalarında da bunlara değindi. Ve benden beklentilerini aslında benimle paylaştı dün yaptığımız konuşmada. Taktiksel olarak benden neler bekliyor, ne yapmamı istiyor, ofansif anlamda ve defansif anlamda temel prensiplerimiz ne? Bunlardan tabii ki konuştuk. Dolayısıyla bu dürüstlük benim için önemli. Futbolda da, hayatta da olduğu gibi futbolda da gerçekten çok önemli. Dolayısıyla dürüstlükten haz alan birisiyim, bunu seven birisiyim. Öncelikle %100 bir şekilde fit olduğumu söylemek istiyorum. Kendimi %100 bir şekilde, iyi bir şekilde hissediyorum, %100 hissediyorum. Dün de zaten grupla, takımla bir antrenman gerçekleştirdim. Şu anda önüne bir

0: Dolayısıyla beklentilerin yüksek olması da çok ama çok normal. Tabii ki de bizim bütün oynayacağımız klasmanlarda, bütün oynayacağımız turnuvalarda en iyisini ortaya koymamız gerekiyor. En iyisi de demektir, başarılı olmaktır, kupalar kazanmaktır. Burada aslında en önemli kavram, vurgulayacağımız zihniyet. Nedir bu zihniyet? İstek, arzu, bunlar gerçekten çok önemli faktörler. Ve sürekli olarak kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Bu azme, bu zihniyete sahip olmanız gerekiyor. Ve maç maç en iyisini göstererek her maçı kazanmanız gerekiyor.
1: Yine bir Aziz Yıldırım klasiği gerçekleşiyor bugün. Dünyanın starlarını Fenerbahçe Kulübü'ne kazandıran Sayın Başkanımıza, Lukaku için de özellikle şahsım ve yönetimimiz adına ve taraftarlarımız adına hakikaten çok teşekkür ediyorum. Ben Lukaku'ya çok teşekkür ediyorum. Bu kadar arzu, bu kadar istekle Fenerbahçe formasını giyme isteği için, bununla ilgili her türlü yardımı, her türlü desteği, her türlü fedakarlığı gösterdiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Biz bu transfer sürecinde şuna çok dikkat ettik. Bir, gerçekten Fenerbahçe formasını hak edecek kalitede bir oyuncu mu? İkincisi, kendisi Fenerbahçe'de oynamayı ne kadar arzu ediyor? Bu tür kıstaslara çok değer verdik ve Lukaku da en büyük hedeflerimizden bir tanesiydi. Kendisine aramıza hoş geldiniz diyorum.
2: Gerçekten çok iyi bir takıma sahibiz. Çok değerli oyuncularımız var. Ancak ortaya konan büyük hedefe giden yolda bu takıma takviyeler yapmak gerekiyordu. Yine başkanımızın büyük vizyonuyla bu takımdaşlık ruhu içerisinde iş bölümü yaparak transferlerimizi gerçekleştirdik. Özellikle Vedat Muriç, Nathan Ake, Mason Greenwood gibi çok önemli transferleri gerçekleştirirken bugün büyük bir mutlulukla dünyanın bildiği, tanıdığı, hepimizin büyük bir keyifle izlediği Rom'u aramızda görmek bizi son derece mutlu ediyor. Takımımız çok daha güçlendi.

Gazete manşetleri bölümümüzde Fenerbahçe ve Galatasaray'a bakacağız. Hemen ikinci sayfada Foto Maç gazetesinin Victor Osimhen'i görüyorum. 2 dakikada tarih yazdı başlığı var. Deplasmanda puanla dönmeyi bildi Çorum Futbol Kulübü. Kırmızı Siyahlılar Süper Lig'deki ilk maçında son 4 yılın şampiyonu Galatasaray'da Kezridis ve Ramirez'e 2 dakika içinde 2 gol attı. 10 kişi kalmasına rağmen 1 puanı da almayı başardı. Goller ikinci yarıda geldi. İlk yarıda gol sesi yoktu. Savunma kulübesi 4 hücumcuyla yollarını ayıran Galatasaray'ın yedek kulübesinde dün bir tane ofansif oyuncusu yoktu. Ki maç sonrasında en çok konuşulan konulardan biriydi. Hugo Çuk yeni transfer, o da yedek olarak başladı. Fanatik gazetesindeyiz. Sakat değilim, fitim. Lukaku'ya ait sözler. Romelu Lukaku kendisi için düzenlenen imza töreninde çarpıcı açıklamalar yaptı. Dünya ünlü golcü bir aydan fazladır sabırsızlıkla Fenerbahçe'ye transferini beklediğini söyledi. Belçikalı forvet hazır olmadığı iddiaları içinde gülerek ben sakat değilim, fitim yanıtını verdi. Hazır olduğunu söyledi. Az önce zaten bakmıştık basın toplantısında açıklamalarına. Hemen alt kısma gelelim. En altta bugün oynanacak karşılaşma var. Lig açılışı başkentte demiştik. Fenerbahçe'nin Sarı Lacivertliler 2014'ten beri süren şampiyonluk hasretine son vermek için Süper Lig'de sezonun ilk maçına Gençlerbirliği deplasmanında çıkıyor. Devam edelim arkadaşlar alt kısmına. Mert Günok 2 hafta olmayacak. Sarı Lacivertliler'de tecrübeli kalecinin MR'ı çekildi. Mert Günok'un sakatlığı beklenenden ciddi çıktı. Üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi. İlk etapta sadece Gençlerbirliği maçını kaçırması beklenen Mert her iki Lyon mücadelesinin yanı sıra Konya ve Samsunspor karşılaşmalarını da kaçırabilir. Fred'le yollar ayrıldı. Atletik Mineiro'ya transfer oldu o da. Bir de muhtemel 11 var. Bugün Gençler

0: Birliği'ne karşı kalede İrfan Can, Pereira, Tarık, Mert Müldür, Şikrinyar, Ake, Brown, İsmail, Genduzi, Greenwood, Asensio, Kerem, Talisca'ya da Muriç parantez içinde yazılmış. İrfan Can da bu arada Gençler Birliği'ne transfer olmuştu. O da Fenerbahçe'ye karşı Gençler Birliği forması giyecek. Sabah gazetesiyle devam edeceğiz. Krizi önleyen isim kuşkusuz Victor Osimhen'di. Goller ondan geldi. Maskeli kral ipten aldı son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray. Açılış maçında ligin yeni ekibi Çorum Futbol Kulübü ile berabere kaldı. Sahasında buruk kalan sarı kırmızılılar gelecek hafta Erzurum deplasmanına gidecek. Okan Buruk'ta transferler bu hafta içerisinde bitecek dedi, müjdeyi verdi. Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Sakat değilim, %100 fitim. Benzer bir başlık burada da var. Bazı spekülasyonlar vardı oyuncunun, Lukaku'nun sağlık durumuyla ilgili. O da bu konulara yanıtını bu şekilde verdi. 4-6 hafta fazla, kendimi iyi hissediyorum cevabını verdi Oğuz Çetin'e. 1+1 yıllık sözleşmeye de imzayı attı. Türkiye'ye gelmenin kendisi için kaçınılmaz bir durum olduğunu da belirtti. Babam burada futbol oynamıştı. Buradaki son golü Fenerbahçe'ye karşıydı. Yakın arkadaşlarımın yarısı zaten Türk. Kardeşim de daha önce buradaydı. Bu perspektife baktığımızda buraya gelmem zaten kaçınılmaz gözüküyor dedi. Fenerbahçe kısmında burada da Fred var. Fred veda etti demiştik. Bir paylaşım da yapıldı kendisiyle ilgili. Milliyete geldik. Demir Leblebi, Süper Lig'in yeni ekibi Çorum son şampiyon Galatasaray sezonu ilk maçında ecel terleri döktürdü. Perdeyi açan isim Victor Osimhen'di. Kendisinin de şöyle büyük bir görseli var. Müthiş bir seri de yakaladı aynı zamanda. Ligde forma giydiği son 13 maçta gole katkı sağladı. 14 gol, 5 asiste ulaştı Victor Osimhen. Sanchez kötü döndü. Onun bir hatası gole sebebiyet verdi dün akşam. Okan Buruk maç sonunda böyle hatalar olabilir açıklamasını yaptı Sanchez'le ilgili. Dün tabii tribünlerle ilgili bir durum vardı. Bu sezon sadece Leslie Ugochukwu transferini gerçekleştiren Galatasaray'da taraftar tepkisi dün büyüyerek devam etti. Sarı Kırmızılılar yenilen ikinci golün ardından yönetim istifa diye tezahürat yaptı. Karşılaşma öncesinde yeni sezon mesajı veren Başkan Dursun Özbek hedeflerinin 2027'de 5. şampiyonluk olduğunun dikkatini çekti. Ama buna rağmen maç içerisinde yönetim istifa tezahüratları vardı. Fenerbahçe Galatasaray bölümünde gazete manşetlerine baktık. Birazdan zaten Haldun Domaç'la karşılaşmaları da konuşacağız ama Beşiktaş'la devam edelim şimdi. Siyah beyazlarda da bir imza töreni vardı. Dušan Vlahović imzayı attı, taraftarı önündeydi.
1: Beşiktaş'ta Dušan Vlahović için görkemli bir imza töreni düzenlendi. Yıldız oyuncu Tüpraş Stadyumu'nu dolduran binlerce taraftarın önünde sözleşmeye imza attı. Başkan Serdal Adalı ile birlikte sahneye gelen Vlahović, Türkçe mesajıyla taraftarı coşturdu.
2: Hazır mısınız? Hazır mısınız? Basıyoruz.
1: Golcü futbolcu Beşiktaş'a geldiği için mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.
3: I am very happy and I am very proud to be here.
4: Merhaba Büyük Beşiktaş taraftarı. Öncelikle burada olduğum için çok mutlu ve çok gururluyum. Ve buraya geldiğiniz için, bu desteğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda havalimanındaki o sıcak karşılamanız için de çok teşekkürler. Ve şimdiden söyleyeyim, sizin için %100'ümü, her şeyimi sahada vereceğim. Aynı zamanda bu transferin olmasına vesile olan, sebep olan büyük başkanımıza, hocamıza, kulüp yetkililerine, herkese çok fazla teşekkür ediyorum. İçten teşekkürlerimi iletiyorum. Dediğim gibi burada olduğum için çok gururluyum, çok mutluyum. Çünkü Türkiye'nin en eski, en büyük kulübünde olmak benim için gerçekten bir gurur vesilesi, gurur verici bir şey. ve sizin bu büyük desteğinizle, sizin bu sevginizle elimden gelen her şeyi vereceğim. Tekrar belirtiyorum.

0: ve bu seneki en büyük hedefimiz olan hem benim hem Beşiktaş'ın en büyük hedefi olan şampiyon olmak için elimden her şeyi yapacağım.
1: Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah beyazlı camianın gücüyle Vlahovic'in transferini gerçekleştirdiklerini belirtti.
2: Saygıdeğer Beşiktaşlılar, büyük Beşiktaş taraftarı, Beşiktaş tarihinde çok büyük oyuncular oldu. Birçok dünya yıldızı bu şanlı formayı giydi. Bugün de Avrupa'nın en büyük golcülerinden Dusan Vlahovic'i Beşiktaş'ımıza kazandırdık. Kimsenin aklına gelmeyecek futbolcuları gider alır gelirim sözümüzü bir kez daha yerine getirdik. Sizlerin desteğiyle birlikte yola çıktığımız futbol aklının, hocamızın katkılarıyla, hepimizin emeğiyle ama en çok da Beşiktaş'ımızın gücüyle bu transferi hep beraber gerçekleştirdik. Beşiktaş'ımıza hayırlı uğurlu olsun derken bu transferde bizler kadar Dusan'ın da duruşu çok önemli bir rol oynadı. Ben yeni kartalımız Dusan Vlahovic'e evine hoş geldin diyorum. Pazar akşamı sezonu burada hep birlikte açacağız. Yepyeni bir sezona, yepyeni bir takımla başlıyoruz. Bütün hamlelerimizi Beşiktaş'ın başarısı, iyi olması için yapıyoruz. Ancak çok önemli bir nokta var. En ufak bir rehavete kapılmamalıyız. Ayaklarımız yere basmalı, bu yeni kurulan takıma gereken zamanı vermeliyiz arkadaşlarım. Her ne kadar üst düzey oyunculardan da kurulu olsa, takımımız halen bir uyum süreci geçiriyor. Ben sizlerden oyuncularımız adına bu uyum sürecinde zaman ve destek istiyorum. İlk düdükten son maça kadar takımımıza, oyuncularımıza gereken desteği vermenizi kalben rica ediyorum. Hepinize desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum.
1: Sırp yıldız Dusan Vlahovic imzanın ardından sahaya inip taraftarlara top dağıttı. Kartal pençesi yapan golcü oyuncu sık sık üçlü çektirdi.
3: Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in birinci haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 19'da başlayacak.
4: Trabzonspor sezonu İstanbul'da açıyor. Bordo Maviler Süper Lig'in birinci haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
5: Pina orta şansı yaptı ortasını.
4: Geçen sezonu 69 puanla 3. sırada tamamlayan Karadeniz ekibi yeni sezonu 3 puanla başlamayı hedefliyor. Fatih Tekke'nin ekibinde Ernest Muçi, Folcarelli, Okay ve Batagol sakatlıkları nedeniyle Kasımpaşa'ya karşı forma giyemeyecek. Trabzonspor yaz transfer döneminde Muhammed Sala, Aral Şimşir, Noah Saviolo, Sidney Lopez Cabral, Rene Mitongo, Cenk Özkaçar, Melih Kabasakal, Ruslan Malinovski, Samet Akaydin, Metehan Mimaroğlu ve Thierry Karadeniz'i kadrosuna kattı. Bordo Maviller Ernest Muçi'nin de bonservisini aldı. Yeni transferlerden Thierry Karadeniz, Sebat Gençlik Spor'a kiralandı. Felipe Augusto, Cristo Lai, Alexander Zubkov, Salih Malkoçoğlu, Matias Lovik, Arif Boşluk ve Serdar Saatçı bonservisleriyle gönderilirken Edin Vişça Başakşehir'e geri döndü. Muhammed Çam, Poyraz Yıldırım, Olegbe ve Arda Öztürk ise kiralandı. 2025-26 sezonunu 13. sırada bitiren Emre Belezoğlu yönetimindeki Kasımpaşa'da yeni sezonu 3 puanla başlamak istiyor. Lacivert beyazlı takımda bonservisi anılan Benezek'in yanı sıra Güven Yalçın, Diarra, Karapo, Marcus Rafferty, Elson Mendes, İlye, Jakob Yesen, Kenan Kurtoviç ve Elise Dalo kadroya katıldı. Kasımpaşa Trabzonspor'un konuk ettiği son 12 lig maçında sadece bir kez kazanabildi.

0: Diğer maçlarda ise 6 kez Trabzonspor galip gelirken 5 maç beraberlikle sonuçlandı. Recep Tayyip Erdoğan stadında oynanacak Kasımpaşa Trabzonspor maçı saat 19'da başlayacak. Karşılaşmayı Gürcan Hasova yönetecek.
1: Dönelim gazete manşetlerine. Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin bugün Trendyol Süper Lig'de karşılaşmaları var. Çoğunlukla tabii bununla ilgili haberler ve transferleri göreceğiz. Hemen Fanatik gazetesinin 5. sayfasıyla başlayalım. Vlahovic var burada. Huzurlarınızda Son Kartal diye bahsetmiş Fanatik gazetesi. Trossard'ın ardından yeni bir dünya yıldızını transfer eden Beşiktaş dün akşam Tüpraş Stadyumunda Vlahovic'e hoş geldin partisi verdi. On binlerce siyah beyazlı futbol sever Sırp golcünün imza törenini takip ederken büyük sevinç ve coşku da yaşandı. Olaytan bu takım savaşacak dedi açıklamaları var burada yeni sezon öncesinde. Her hocanın farklı bir anlayışı var. Bu sezonki fark olarak hocamızın bizden hep öne ve hızlı bir şekilde gitmek olduğunu söyleyebilirim dedi. Oynadığım pozisyondan da memnun olduğunu söylüyor. Devam ettik sayfada. Italiano tarihe geçti. Kara Kartal'ın hocası Vincenzo Italiano adını kulüp tarihine yazdırdı. İtalyan teknik adam Avrupa kupalarında çıktığı ilk 4 müsabakayı kazanan ilk çalıştırıcı oldu. Sonraki gazetedeyiz. Fotomaç gazetesi. Nunez var burada. Trabzonspor 27 yaşındaki ünlü forvetle anlaştı. El Hilal'le resmi yazışmalar da başladı. Fatih Tekke'nin görüşme yaptığı Darwin Nunez gelmek için sabırsızlanıyor. Bordo Mavililerle Suudi Arabistan ekibindeki evrak işleri bittiği an uçak kalkacak diyor Fotomaç gazetesi. Liverpool 2024-25 sezonunda Premier Lig şampiyonluğuna ulaşırken Salah Nunez ikilisi toplam 34 gol, 20 asist üretmişti. Ligin en başarılı forvet ikililerinden biriydi aynı zamanda. Ama sonrasında Nunez El Hilal'e gidince orada da bu ikili ayrılmıştı. Tekrar bakalım birleşebilirler mi? Trabzonspor'dan tarihi rekor. Bordo Mavili kulüp yeni sezon öncesi kombine satışlarından kulüp tarihinin rekorunu kırarak 24 bini aşkın satışla yaklaşık 643 milyon Türk lirası gelir elde etti. Salah sahaya çıkıyor. Kasımpaşa maçı açılış maçı demiştik. Tek hedefi 3 puan olan Fırtına'nın süperstarı Salah'ın da ikinci yarıda oyuna girmesi bekleniyor. Sabah gazetesine geldik. Dušan Vlahović var burada. Hazır mısınız demişti. Sözleri burada başlık olarak yer almış. Vlahović kendisi için statta düzenlenen imza töreninde Beşiktaş taraftarını bu sözlerle coşturdu. Sırp Yıldız için yaklaşık 20 bin siyah beyazlı futbol sever tribüne geldi. Gürcü golcü futbolcu bu sezon hedefimiz olan şampiyonluk için sahada %100'ümü vereceğim dedi. Yine üçlü çektirdiği görüntüler var. Yunus Emre Selin bir bölümü var Trabzonspor'la ilgili. Adım adım Trabzon'a Darwin Nunez'den bahsetmiş. Oyuncuyla ön protokol yapan Bordo Maviler işi resmiyete dökmek için El Hilal Kulübü yetkililerinin evrakları tamamlayıp ıslak imzaya atmasını bekliyor. Yine burada da ikinci yarıda sahaya girmesini bekliyoruz denmiş Muhammed Salah'la ilgili. Hürriyet gazetesindeyiz. 15. sayfa. Hazır mısınız? Başlıyoruz. Yine Vlahovic'in sözleri var. Sempatik tavırlarıyla tribünleri coşturdu. Şampiyonluk için her şeyi yapacağından bahsetti. Başkan Serdal Dalın'ın açıklamalarına da bakmıştık az önce. Kimsenin aklına gelmeyecek oyuncuları alır gelirim şeklinde bir cümlesi var. Burada da açıklamalar bölümünde yer almış. Takvime de bakalım. Dušan Vlahović'in imza töreninde taraftara seslendiği anları görüyorsunuz. 20 bin taraftara üçlü çektirdi demiştik. Topbaşı yaptı ayrıca oyuncu. Süper Lig'in ilk haftasında yarın sahasında Eyüpspor'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı Beşiktaş. Kulübün açıklamasına göre yeni transfer Dušan Vlahović siyah beyazlı takımla ilk antrenmanına çıktı. Nevzat Demir tesislerinde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki idman 1 saat 15 dakika sürdü. Şöyle bir göz gezdiriyorum. Yine Trabzonspor'la da ilgili benzer haberler yer alıyor bugünkü karşılaşmada.

0: duruşmayla ilgili. Gazete manşetlerini Beşiktaş ve Trabzonspor'la birlikte bitirmiş olalım ki birazdan konuşacağız zaten, aslında bitirmiyoruz. Haldun Domaç Teams bağlantımızda bugün bizimle beraber, kendisiyle birlikte Trendyol Süper Lig'in açılış karşılaşmalarındaki önemli maçları konuşacağız. Hoş geldiniz, iyi hafta sonları, nasılsınız Haldun Domaç?
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim Demet. Gayet iyiyim, sen de gayet iyi görünüyorsun. İzleyicilerimize sana güzel bir gün diliyorum. Burada hava soğudu, evet. Gördüğün gibi montları giymeye başladık. Tabii Giresun'dan pek de sevimli olmayan bir iki haberimiz de var. Aşırı yağışlar sellere neden oldu. İşte bir ailenin iki kızı, bir annesi maalesef sulara kapıldı. Keza benzer bir durum Keşap'ta da var, Trebol'da da var. Yani burada yağmurlar biraz yoğun yağdı, öyle söyleyebiliriz. Keşke onlar olmasa da, yağmur zaten istediğimiz bir durum, herhangi bir sıkıntı yok ama işte yaz ortasında bu tür yağmurlar dikkat çekici oluyor. Biz de şimdi yavaş yavaş havanın soğuduğu bir ortamda, şimdi böyle söyleyince yani Ağustos ayında havanın soğuduğu bir ortam, evet, deyince insana biraz kulağına rahatsız edici geliyor ama gerçek bu, evet. Tabii ki bunlar işin üzücü tarafları ama diğer taraftan futbola baktığımızda da belki futbol severleri sevindirecek bir gelişme, ligin başlamış olması diyelim ve buradan oraya doğru geçmiş olayım.
0: Peki bugün Trabzonspor'un ve Fenerbahçe'nin karşılaşmaları var ki o konulara geliriz ama öncesinde bir ligin açılış maçını konuşalım. Dün ayrıca Çorum Futbol Kulübü Galatasaray karşılaşması oynandı, maç 2-2 bitti. İlk yarıda gol izlemedik. Sonrasında Çorum Futbol Kulübü'nden arda arda gelen goller var. Osimhen etkisini yeni hissettiğimiz bir Galatasaray vardı ama tribünlerin de ciddi tepkileri ne maruz kaldı takım. Öncelikle tabii maçı nasıl buldunuz, sezonun ilk karşılaşması?
1: Yani şöyle başlayayım istersen. Felipe ile Osimhen arasında bir maç oynandı desem yanlış olmaz herhalde. Evet. Yani öyle vurgulamamız lazım. Yani Felipe adeta demir leblebiydi. Karşısında da Osimhen gibi onu kırıcı bir oyuncu vardı. Ama işte ikisi arasındaki o dev mücadele ikişer gol getirdi, öyle söyleyelim. Şunu vurgulamak lazım. Çorum Futbol Kulübü'nden başlayalım. Bir kere deplasmanda Galatasaray gibi son 4 yılın şampiyonu bir takımdan puan almak önemli bir başarı. Üstelik de ilk Süper Lig maçınızda bunu yapıyor olmanız çok önemli. Şimdi dönelim diğer tarafa, Galatasaray tarafına. Yani Galatasaray'da işlerin rayında gitmediği o kadar belli ki. Yani futbolun 3 temel ilkesi var. Teknikte, taktik ve mental hazırlık dediğimiz. Yani üçünde de çok ciddi sıkıntılar yaşadığını görüyoruz Galatasaray'ın. En tepeden en aşağıya kadar. Yani Başkan Dursun Özbek yönetim ve onun altında teknik direktör Okan Buruk ve altında oyuncular açısından baktığımızda mental olarak da çok ciddi bir hazırlığın olmadığını net bir şekilde gözlemledik. Ha şöyle bakalım, yani Demet, istatistik kağıdına bakarsak eğer, istatistik kağıdı çok güzel şeyler anlatıyor. Evet. Yani 8 net gol pozisyonunuz var, 2.90'a 0.61 gol beklentisi var. Yani bu istatistik kağıdı iyi şeyler söylüyor ama unutmamamız gereken bir gerçek var ki 70. dakikadan sonra kırmızı kart görüp 10 kişi oynayan bir takımdan bahsediyoruz ve savunmasının göbeğindeki en önemli oyuncusunun sakatlandığı bir oyundan bahsediyoruz. Dolayısıyla yani bu istatistikler her zaman çok güzel şeyler anlatmıyor, onu vurgulayalım. Şimdi genel anlamda baktığımızda neler gördüğümüzü de söyleyelim. Bir kere savunma yerleşiminde çok ciddi hatalar olduğunu, geçişlerin zaten her Anadolu kulübünün İstanbul deplasmanlarında yaptığını, yapmaya çalışacağını biliyoruz. Birincisi bu, yani şu savunma alarmı. Aslında bakarsanız beraber de birçok maçı yorumladık. Hazırlık maçlarında da karşımıza çıkmıştı bu savunma alarmı. Şimdi o savunma alarmı yine çıktı karşımıza. Birincisi bunu söylememiz lazım. İkinci önemli nokta, evet savunmada zafiyetler var Ama şunu da vurgulamak lazım. Okan Buruk'un da bu konuya basın toplantısında ya da işte yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada çok net bir şekilde temas etmesi. İşte orada o hatayı yaptık, burada geri çekildik. Bu da yani Okan Hoca'nın da çok fazla mental olarak oyuna hazır olmadığını gösteriyor. Hı hı. Bir taraftan da şuna bakmak lazım. Yönetim açısından, hem yönetim hem Okan Buruk açısından oyuna giren 5 oyuncu var Demet. 5 oyuncunun 4'ü savunma özellikli oyuncu. Evet. Kaan, Lemina, Eren, Kazımcan. Yani baktığımız zaman yani diğer taraftan bakıyorum. Yani ben iki taraftan bakmayı seviyorum. Okan Buruk'un sonraki oyunculara baktığımızda da işte Arda Ünyay, işte Can Kat, yani oyuna girip de oyunu değiştirecek oyuncusunun olmadığı gerçeğini de bir yere yazmak lazım. Ama her şeye rağmen şunu da vurgulayacağım. Okan Buruk'un da buradaki gerçekten hatasını, bütün bir hazırlık sürecini Lemina ile oynayıp sonra Davinson Sanchez'e dönmek bence hatalıydı. Ve şunu da söylemek lazım. Bazen teknik direktörlerin susması hem kendileri için hem takım için bir dezavantajdır. Israrla sustu genel anlamda baktığımızda. Hı. Yani şu takımın tam iki yıldır Dries Mertens gittiğinden beri 10 numarası yok. Ya şimdi sanki şöyle bir hava oluşuyor. Bu transfer döneminde bir 10 numara alınamamış gibi düşünülüyor. Öyle değil. 2 yıldır 10 numara yok. 10 numaraya yamalar yapılıyor. İşte bazen Gabriel Saray, bazen İlkay, bazen işte Yunus gibi yamalar yapılıyor. Bu yamalarla bu iş, tırnak içinde söylüyorum, yamalı bohçaya dönüyor. O şekilde olmaz. Yani netice itibariyle benim düşüncem bu. Nitekim maç sonunda bunu daha kararlı bir şekilde söylemesi gerekirken maç sonunda artık söyledi. Bir 10 numaraya ihtiyacımız var, bir santrofora ihtiyacımız var. Artık bir savunma oyuncusuna ihtiyacımız var ve bunlar bu hafta içinde gelecek dedi. Yani biri gelir, ikisi gelir, üçü gelir, gelecek. Gerçekten Galatasaray transfer noktasında çok ciddi hatalar yaptı. Bu şöyle söylemek lazım. Belki de maddi olarak çok yüksek bütçeli. Belki Başkan Dursun Özbek de diyor ki ben hani Galatasaray Kulübü'nün 1 lirasını bile doğru kullanmak isterim. Güzel ama yani o zaman şöyle yaparsınız, bir bütçeyi bir oyuncuya odaklarsınız, sonra fırsatları beklersiniz. Şimdi bunu geçen sene yaptı Galatasaray, Leroy Sané'yi aldı, sonra odakladı, sonrasındaki oyuncuları daha kolayca yürüdü. Yani açıkça şunu söyleyeyim, ben Galatasaray'ın şu maçtan çıkaracağı çok dersler var ve harekete geçmesi gereken, çok hızlı harekete geçmesi gereken bir süreç var. Aksi takdirde mesela şimdi bu hafta bir Erzurum deplasmanı var. Aksi takdirde ciddi sıkıntılar Galatasaray'ı bekleyebilir. Hem savunma açısından, hem orta alan açısından, hem de forvet açısından. Bir santrofora ihtiyacımız var diyor. Hala santrofor yok. Okan Buruk'un da iki oyuncusunu, savunmayı bir anlamda ateşe atması, işte Şalay'ı orada geri kaçtı, Davinson hata yaptı cümleleri de sezonun ilk maçında daha genel geçer cümlelerle açıklanması gereken hatalarken odaklı bir şekilde açıklaması sevimli değil. Yani şöyle söyleyeyim, savunmada hatalar yaptık, onun için gol yedik demek başka bir şey. Sanki maç analizindeki gibi bir şekilde oyuncularını bu şekilde eleştirmesi kamuoyu önünde çok da sempatik olmadı. Yani bütün bunlara baktığımızda mental olarak da şöyle söyleyebiliriz, Galatasaray'ın hazır olmadığı gerçeğini vurgulamak lazım.
0: Peki, günün maçlarına geçelim. Saat 19'da bugün Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek değerli izleyenler. Tabii Trabzonspor açısından tüm tarafların heyecanı Muhammed Salah kuşkusuz. Bugün gazete manşetlerine de bakarken çoğunlukla Yunus Emre Sen'in haberleri üzerinden söylüyorum. İkinci yarıda Salah'ın oyuna girmesi bekleniyor. Genel olarak Trabzonspor'un da Kasımpaşa'nın sezona nasıl başlamasını bekliyorsunuz? Sonrasında muhtemel 11'imiz var, onun üzerinden gideriz.
1: Tabii ki muhtemelen 11 üzerinden gideriz. Yani şimdi Trabzonspor gerçekten de mükemmel işler yaptı. Yani genel anlamda baktığımızda Trabzonspor daha adı henüz gündeme gelmemiş, Avrupa'da ismini parlatmaya çalışan oyuncular üzerinden giderken bir anda bir iki oyuncuyla da o oyuncuları daha yukarı çekecek takviyeler yapmayı planladı ki bunlardan biri sadece Türkiye değil Avrupa'nın da gündemindeki Muhammed Salah oldu, onu söyleyelim. Yani Muhammed Salah Çok özel bir oyuncu. Tabii ki buradaki iklime nasıl uyum sağlayacağını da görmeye çalışacağız. O işin başka bir tarafı. Ama şunu söyleyelim, orada da eksikler var. İşte mesela Ernest Muçi'nin sakatlığı var. Orta alanda Polcarelli'nin yokluğu, yani orada

0: Buradaki sayısal eksiklik de söz konusu. Her şey bitmiş değil yani transferle ilgili, ama kağıt üzerinde baktığımızda Trabzonspor'un elindeki kadroda oyuncularla daha avantajlı bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz Kasımpaşa karşısında. Ama unutmamamız gereken bir gerçek var. Ligde her takım her takıma çelme takabilecek performansı sergiliyor. Hele hele şunu söyleyelim, ilk maçlarda hani hiç beklenmedik sonuçlar da karşımıza çıkabiliyor.
1: Tabii.
0: Yani ben şöyle söyleyeyim, Çorum FK maçı Galatasaray için herhalde sorsaydık 100 kişiye 85'i Galatasaray kazanır derdi.
1: Evet.
0: Beraberlik ihtimalini bile çok az gören olurdu. Ama sonuç itibariyle bakın ligde çok farklı şeyler olabiliyor. Yine geçişler vesaire gibi noktalarda dikkat çekilecek oyunlar oynanacak, öyle söyleyebilirim.
1: Peki muhtemel 11'i rica edeyim yönetmenimiz o günden. Bugün Fatih Tekke acaba Kasımpaşa'ya karşı kimleri görevlendirebilir? Kalede Onana'yı bekliyoruz. Savunma hattında Cabral, Savic, Vivu ve Pina. Orta sahada Malinovski, Boşuari, Aral üçlüsü. Solda Metan, sağda Saviolo, ileri uçta da Onaçlu'nun oynaması bekleniyor.
0: Evet. Ya şimdi benim de beklediğim kadro bu tabii ki. Ama şöyle söyleyeyim. Yani Trabzonspor'un savunma derinliği çok güzel arttı, yani yükseliş var savunma derinliğinde. Samet Akaydın gibi, Cenk Özkaçar gibi iki milli oyuncusu var. Bunlar önemli avantaj. İşte Ernest Muçi'nin olması, Ernest Muçi kritik zamanlarda oyunu çözen bir oyuncuydu. Onun olmaması belki biraz handikap. Onaçun'un zaten bu ligde neler yaptığını geçen sezondan biliyoruz. Sonuç itibariyle Trabzonspor'un bu kadrosu da ligde maç kazanabilme becerisine sahip bir kadro. Öyle söylememiz lazım. Yalnız şunu söylemekte yarar görüyorum. Yani izlediğim hazırlık maçlarına göre söylüyorum. Orta alanda kaybedilen oyun genel anlamda toplarda, ki orada Büşari'nin zaman zaman kayıpları oluyor, Malinovski'nin. O kayıplarda muhtemelen Kasımpaşa onun üzerine bir oyun kuracaktır, örgü yapacaktır diye düşünüyorum.
1: Fenerbahçe'ye geçelim hızlıca. Hemen muhtemel 11 üzerinden oradan da devam edebiliriz. Fenerbahçe acaba burada İsmail Kartal bu hafta oynanacak olan Gençler Birliği maçında kimleri tercih edebilir? Bunun üzerine bakalım eğer hazırsa. Sizin yorumlarınızı alayım ben, beklentilerinizi.
0: Tabii ki şimdi şöyle söyleyeyim. Yani ben zaten önceki maçlardaki kadronun benzerini bekliyordum ki geldi. İstersen sen radyodan dinleyenler için seslendirebilirsin.
1: Tabii
0: ben sonra
1: teşekkür
0: devam
1: ederim. Kalede Tarık'ı bekliyoruz. Savunmada Levent, Ake, Şikriniar, Semedo. Orta sahada Gendouzi, Kante, Asensio üçlüsü. Solda Kerem, sağda Greenwood. İleride de Talisca'nın oynaması bekleniyor. Buyurun.
0: Evet, yani şimdi burada genel anlamda baktığımızda bazı oyuncular mecburi oynayacak. Mesela Tarık mecburen oynayacak. Evet. Mert'in sakatlığı var. Ederson'un cezası var. Oynayacak. Yani aslında bu kadro Avrupa'da oynayan kadrodan bir farklılığı var. İşte Archie Brown, Levent değişimi var. Onun dışındaki kadro aynı kadro. Benim beklediğim kadro da buna yakın. Belki işte söylediğim gibi bir değişiklik söz konusu olabilir. Onun dışında fazla bir beklentimiz yok. Şimdi deplasmanda Gençler Birliği maçı. Gençler Birliği bir süreç biliyorsun ceza nedeniyle, yani transfer yasağı nedeniyle bir sallandı. Sonradan transferini yapmaya başladı. Ama kağıt üzerinde bu kadronun Avrupa'da yaptığının benzerlerini yapması halinde Gençler Birliği karşısında çok önemli avantajlara sahip olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki burada da Talisca'nın yerine son 45'lerde, son 30'larda Vedat Muriç'li bir kadro izleyebiliriz. İşte Oğuz Aydınlar vesaire. Yani aslında Fenerbahçe'nin derin bir kadrosu var ama belli noktalarda sıkıntılar yaşayabilir diye bakılıyor. Yani şu kadro özellikle orta alan direnciyle biraz Asensio yukarıya doğru çekebilirse kendine, yani maçın başlarında atacağı bir golle rahat bir galibiyet elde edebilir diyebilirim.
1: Orta sahada Fred'le yollar ayrıldı bu arada. Şimdi Kante'nin de iyi dönüşüyle birlikte sanırım bu karar biraz daha netleşmiştir. Orada çünkü güzel bir üçlü yakalandı.
0: Çok doğru. Demet şöyle söyleyeyim. Yani Kante geçen sezon işte Arap coğrafyasından geldiği halde iyi işler yaptı 4-5 maç sonra. Şimdi Arap coğrafyasından gelen oyuncuların genel anlamda baktığımızda biraz fizik ve mücadele yönünde

0: güçleri düşük oluyor kondisyon açısından. Ama şu andaki görüntüsüyle ben şunu söyleyeceğim. Hatta bunu burada dursun, bu söz de burada dursun. Kante sezonun en iyi orta alan oyuncusu olacak. Çünkü Kante'nin böyle bir özelliği var. Çok kolay top çalan, işte baskılara çabuk giden, yani sıkıştırmaları iyi yapan böyle bir oyuncu. Evet, çok gol atmaz, çok asist yapmaz ama sizin takım savunmanızda çok önemli ve çok anahtar rol oynar. Dolayısıyla ben Kante'nin bu sezon, evet yok çok yüksek bir maliyeti var, kabul ediyorum. Ama sezona damga vuracak orta saha olacağını düşünüyorum. Tabii hiçbir oyuncu için sakatlık, ceza vesaire gibi konuları
1: Tabii.
0: beklemeyiz ama sonuç itibariyle hem Kante hem Guendouzi ikisi birden çok önemli işler yapacaktır. Belki de en güvenilen yer. Aslında şunu da söyleyeyim, ayağa kalktın biliyorum. Skriniar, Ake, önünde Guendouzi, Kante, ön tarafa eğer Lukaku'yla Vedat iyi bir şekilde yerleşir, Asensio'nun formu yükselirse Fenerbahçe omurgasıyla çok maçta önemli avantaj elde eder.
1: Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Güzel bir gün olsun. Hoşça kalın.
0: Çok teşekkür ederim. Sizlere de güzel bir gün diliyorum.
1: Aldın da maçı uğurluyoruz. Bağlantımızı bitirdik. Kısa bir ara verelim. Sonrasında stüdyo konuğumuz Furkan Bozoğlu olacak. Ben de buradayım. 10'da buradayız. Bir yere ayrılın.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell.

0: Spor Radyo. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 15 Ağustos 1914 yılında Panama Kanalı'ndan ilk gemi geçti. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre %14,7 artarak 232.238 tona. Tavuk yumurtası üretimi, %21 yükselişte 1 milyar 838 milyon 966 bin adede çıktı.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
4: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu.

0: Spor programına tekrar hoş geldiniz. Son saat dilimimize giriş yapıyoruz. Kalan bir saatimizde Furkan Bozoğlu ile birlikte Trendyol Süper Lig'de haftanın maçlarını, açılış karşılaşmalarını konuşacağız. Tabii bugün de önemli mücadeleler var. Hepsine değineceğiz süremiz yettiğince. Hoş geldin Furkan.
1: Hoş bulduk Demet.
0: Nasılsın?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Başladık Süper Lig'e.
1: Evet, hasret sona erdi.
0: Evet, kesinlikle. Tabii transfer dönemi diğer yandan devam ediyor. Orada da bir hareketlilik söz konusu ama ligi özlemişiz.
1: Kesinlikle. Yani kaosuyla, golleriyle, yaşananlarıyla işte gerçekten apayrı bir ligimiz var. Onu söyleyeyim. Özel bir ligimiz var. Biraz fizik gücüne dayalı da olsa bir anda işte jeneriklik golleri izleyebiliyorsunuz. Hem de şampiyon olan son takıma atılan jeneriklik goller.
0: Tabii.
1: İzleyebiliyorsunuz. Böyle bir ligimiz var. Gerçekten özledik. Dünkü maçla beraber start aldı. Ben geçen senelere göre daha heyecanlıyım. Yani sezon başında biz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışı içerisinde olacağını hep öngörüyorduk. Ama ben bu sezon net bir şekilde en az 3 takımın şampiyonluk yarışında uzun haftalar kalabileceğini düşünüyorum. Hı hı. Galatasaray için artık şu kolay kolay söylenmiyor yani. Söylenemez. İşte 5. kez üst üste şampiyonluk onlar için daha yakın diyemezsiniz.
0: Kolay
1: çünkü
0: değil.
1: Yani 4 sezon üst üste şampiyon olmuş bir takım için daha güçlü olduğundan dolayı daha fazla söyleyebilirsiniz bunu ama
0: evet.
1: Böyle bir ihtimal bence şu an gözükmüyor. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor'da gerçekten uzun haftalar şampiyonluk yarışı verir gibi geliyor bana.
0: Peki Galatasaray'ı zaten birazdan detaylandıracağız ama Trendyol Süper Lig'de 1. haftanın programına hemen şöyle bir hızlıca bakalım. Bugün bizleri hangi maçlar bekliyor? Dünün sonucu zaten aktarmıştık ama üzerinde.

0: Yerinden geçelim. Galatasaray Arca Corun Futbol Kulübü mücadelesi 2-2 eşitlikle sona erdi. Bugün oynanacak olan 4 mücadele var. Tümosan Konya Spor, Çaykur Rize Spor mücadelesi 19'da başlayacak. Yine Kasımpaşa'da Trabzonspor'la aynı saatte karşı karşıya geliyor. 21.30 seansında Fenerbahçe Gençler Birliği'nin konuğu Gaziantep Futbol Kulübü de Kore'nin Alanya Spor'u konuk edecek. Pazar günü 19'da İstanbul Başakşehir Kocaeli Spor, 21.30'da da Ahmet Sportif Faaliyetler, Erzurum Spor Futbol Kulübü ve Beşiktaş Eyüp Spor karşılaşmaları var. Pazartesi günü birinci haftayı bitireceğiz. Hangi maçla? 21.30'da oynanacak Göztepe Samsun Spor maçıyla bitireceğiz. Birinci haftaya göre evet oldukça keyifli karşılaşmalar.
1: Evet, ya yani birbirine denk takımlar da var.
0: De var evet. Yandan.
1: Kesinlikle. Yani Konya Spor, Rize Spor birbirine denk takımlar. Konya Spor'u tabii ki bir gömlek daha üstte tutarım ben. Sonuçta geçen senenin Ziraat Türkiye Kupası finali finalisti. Bir diğer taraftan bakıyorsunuz Gaziantep, Alanya Spor. Yine hemen hemen aynı sıralamada yarışan iki takım. Evet. Başakşehir, Kocaeli Spor. Yine iki teknik adamı ön plana çıkan ve gerçekten önemli işler yapabilecek kapasiteye sahip, bu sezon da Avrupa için yarışabilecek iki takımdan bahsediyoruz. Ahmet Sportif Erzurum Spor mücadelesi de iki takım da geçen sene şampiyonluk yarışı içerisindeydi. İlk maçları ilk hafta bir karşı karşıya gelecekler. Samsun Spor Göztepe yine iyi transferler yapıp dışarıya iyi oyuncular satabilen iki takım ve oyununu da koruyabilen iki takımdan bahsediyoruz. O sebeple bu hafta birbirine denk, yani ilk hafta birbirine denk takımlar karşı karşıya geliyor. Bu da önemli bence. Yine güzel maçlar izleyeceğiz. Yani ilk hafta gerçekten akılda kalabilir yani. Bence onu söylemiş ben. Olayım.
0: Peki o zaman geçelim dün oynanan karşılaşmaya. Galatasaray Arca Corun Futbol Kulübü mücadelesi dün 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Golleri ikinci yarıda izledik. Tabii bir protesto vardı Galatasaray taraftarında. Çorum tarafına bakarsak orada çok yeni bir takım gözümüze çarptı. Çünkü 16-17 transfer gerçekleştirmiş bir takımdan bahsediyoruz.
1: Daha da iyi olacaklar.
0: Evet, ki Galatasaray için de tam tersini, geçtiğimiz yılın kadrosuyla devam ettiğini söyleyelim. Kesinlikle. Ama bu çok eleştirildi. Oyun anlamında iki takımı nasıl buldun Furkan?
1: Şunu söyleyeyim, Galatasaray'ın karşısında sanki forma renklerinden de yola çıkacağım. Çorum FK değil de Bornemut varmış gibiydi. Şampiyonlar Ligi'nde veya Avrupa turnuvasında Bornemut'la oynuyormuş gibi bir Galatasaray vardı. Bir panik hali. Evet. Oyunda istenilen istikrarın olmaması. Yani bugün sahaya baktığınızda, Galatasaray'ın oyununa baktığınızda 4 sezon üst üste şampiyon olmuş bir takımı göremedim ben. Onu net bir şekilde ifade edeyim. Demek ki çok transfer yapanla az transfer yapan arasında fark olmuyor düşüncesi yanıltıyor. Çorum'da iyi oyuncuları takviye ederek, transfer ederek bir Süper Lig takımı olduğunu dün gösterdi. Onu kesinlikle söylemem gerekiyor. Evet. Galatasaray'da da ilk kez Galatasaray'a baktığımda, taraftara baktığımda, tribüne baktığımda ilk kez yönetim istifa seslerini bu kadar yüksek duydum Rams Park'ta. Dün ilk kez, yani Rams Park'ta ben bu zamana kadar uzun süre maç izlemişimdir. Yani 7 senedir, 8 senedir bir FIFA izliyorum yani maçları, iç sahadaki maçları. İlk kez bu kadar yüksek sesle yönetim istifa seslerini duydum. Ya gol oldu. Gol olduktan sonra slogan yönetim istifaya gitti. Yani bu çok riskli. Bu
0: az
1: çok
0: önce
1: çok riskli.
0: Panik havası dedin ya, evet. Belki bundan kaynaklı da bir durum olabilir o.
1: Şimdi yönetim istifa seslerini ilk anlayan yerli futbolcular, onlar da hemen etkileniyor. Ben zaten orada bir futbolculara baktım. Uğurcan Çakır aynı şekilde oyuncuları, yani bu demoralize olmayı görmüş bir Uğurcan vardı ve hemen oyunculara bakıp, kendi arkadaşlarına bakıp hadi hadi hadi deyip alkışlayan bir Uğurcan gördüm mesela. Niye? Çünkü demoralize oldu. Yönetim istifa sesini duydu yani. Bu Galatasaray için tabii ki hoş şeyler değil, doğru şeyler değil. Herkes şaşkınlık içerisinde. Yani 4 sezon üst üste şampiyon olmuş bir takımın bu plansızlığı akıl alır gibi değil. O sebeple net şunu ifade edeyim. Bence Galatasaray transfer komitesi sınıfta kaldı. Bunu net ifade edeyim.
0: Acaba
1: yani.
0: Acaba fikir ayrılıkları mı var içeride?
1: Yani artık ne olursa fikir ayrılıkları olabilir, plansızlık olabilir, başka şeyler olabilir de bu plansızlığı aşmış bir nokta olduğu için ben sınıfta kaldı diyorum. Çünkü böyle bir takımda bir transfer, yani lige bir transferle başlıyorsunuz. Tamam, böyle bir planınız olabilir ama takımınız içerisinde Rodrigo yok, Yamal yok. İşte ne bileyim, takıma baktığınızda Çelik gibi bir orta sahanız var mı şu an için? Yok. Biraz doymuşluk etkisinde olan futbolcular var ki teklif de geliyor. Satın o zaman. Ya kalmak istemeyen varsa satın.

0: yani.
1: Ama yerine biri gelmediği için.
0: Şimdi öyle bir şey diyeceğim ki yani Davinson Sanchez için Como'dan teklif var 30 milyon euroluk.
1: Evet.
0: Bu oyuncuyu gönderip yerine Lukumi'yi transfer edebilirdi Galatasaray. Elden kaçtı Lukumi. Juventus'a gidecek 20 milyon euroya. Diyeceksin ki ya bunların arasında ne fark var? Hatta burada da konuşmuştuk. Doğum tarihleri bile aynı neredeyse. Evet, sadece arada 2 yaşlık bir fark var. Oynadıkları bölgeler aynı. Aynı ülkedenler ve ikisi de Kolombiya stoperi tandemi, stoper tandemi. Birbirine çok yakın isimler. Maç sayısı tabii ki Davinson'un daha fazla. Galatasaray'da oynadı çünkü uzun bir süre istikrarlı bir şekilde oynadı. Bu da onun maç sayısını arttırıyor ama Lukumi daha genç bir oyuncu.
1: Evet.
0: En azından 30 milyona Davinson'u gönderip 20 milyona Lukumi'yi transfer etseniz hemen hemen aynı performanslar bu arada. Lukumi için daha büyük takımda oynama refleksi olması gerekiyor. Bunu da 2-3 maç içerisinde halledebilir.
1: Yani
0: 20 milyon euroya daha genç bir oyuncuyu 10 milyon euro da kar yaparak siz transfer edebilirsiniz. Abdülkerim Bardakçı bu oyuncu için her zaman şu ifade edildi. Geçen sene de söylendi. Abdülkerim ağır kalıyor diye ifade edildi. Ben geçen sene destekledim fakat bu sene desteklemiyorum. Davinson da Abdülkerim de yani bu Galatasaray'ın bu stoper ikilisi şu anki süreçte yıpranmış ve artık bu seneye yetmeyecek iki stoper. Yani burada Davinson yerine Lukumi, Abdülkerim yerine demiyorum. Abdülkerim yine olsun fakat rotasyonda Ümit Aktağ gibi bir isme yerli bir oyuncuyu takviye edebilirdi Galatasaray. Bu zamana kadar etmeliydi. O oyuncu o kampı görmeliydi. Ama kamp diye bir şey kalmadı. Lig başladı zaten. Geçiyorum. Sol kanat için diretilen bir Leao var. Ya şimdi Leao gibi bir ismi almanın amacı şu. Belli ki ya biz transferde o kadar geç kaldık. Bakın sabredince biz Leao'yu alıyoruz. Hmm. Düşüncesinin olduğunu düşünüyorum ben. Çok o kadar 40-50 milyon euro vermeye gerek yok ki. O sebeple sola baktınız ki uyan oyuncu yok. Takımı bilen, gerçekten gelmek isteyen Noah Lang var. Bugün 15 milyon euroya Napoli'den alabileceğiniz bir oyuncu. Noah Lang'ı getirin. En kötü ihtimalle diyorum bu arada. Hani. Bunun dışında Icardi gitti. Dün baktım ben Esame'ye. Yani Osimhen'in yerine oynayabilecek bir oyuncu yok. Ya yani Osimhen dün Çorum maçında sakatlansa yerine girebilecek forvet oyuncusu yok yine. Yine Barış Alper Yılmaz santrfor'da oynayacak. Bence yani Okan Hoca da öyle yapıyor. Barış Alper Yılmaz ileri uçta, kanatlarda bir değişiklik. O kanatta da problem var bu arada. İşte Sané ve Barış'ın yerine kim olacak? İşte 10 numara zaten yok. Hani 10 numarası yok Galatasaray'ın. Ya bu 10 numara uzun süredir yok. Ne zamandır yok? Mertens gittiğinden beri Galatasaray'ın 10 numarası yok.
1: Evet.
0: Yani bu konuyu Galatasaray'ın bu zamana kadar bırakmaması gerekiyor.
1: Çözmüş olması gerekiyor.
0: Tabii ki.
1: Biraz rakamlara bakalım istersen. Yönetmenimiz de ekrana verdi. Toplu oynama yüzdelerinde %64'lük bir Galatasaray üstünlüğü vardı. Aslında rakamlara bakınca Galatasaray ciddi anlamda üstün, bunu görebiliyoruz. Ama oyun içerisinde tabii o farklılığı çok hissedemedik.
0: Evet.
1: %36 Arca Çorum Futbol Kulübü toplu oynadı. Şutlarda 38 şuta 13 isabet Galatasaray, 8 şuta 3 isabet Çorum Futbol Kulübü. 53 kez Galatasaray rakip ceza sahasında topla buluşurken bu sayı Çorum Futbol Kulübü'nde sadece 11. Ortalara baktığımda 44 ortada.
0: Yani 44 orta yapmışsınız. 15'i isabet bulmuş ki bunların yarısı kesinlikle Osimhen'e çarpmıştır. Yani
1: muhtemelen,
0: o top gelmiştir Osimhen'e. 7'de 1 mesela.
1: Ciddi fark var. İkili mücadelelerde de 81-39 Galatasaray, 81-42 Ayça Çorum Futbol Kulübü.
0: Yani şunu söyleyeyim. Bir kere hani ortadan yola çıktığımız için ifade ediyorum. Ya bir kere Leroy Sané geçen senenin ikinci yarısında artık ben şunu düşündüm, yani Galatasaray bu oyuncuyu bonservissiz aldı. İmkanı varsa Galatasaray'ın geçen senenin devre arasında bu oyuncuyu satsın dedim. Kendi öngörümü söylüyorum burada.
1: Evet,
0: ben scouting değilim yani.
1: Hı-hı.
0: Dedim ki bu oyuncu iyi bir paraya satılırsa Galatasaray daha farklı, daha hareketli, atletik ve direkt oyuna, yani direkt ceza sahasına girebilecek, oradan direkt pas verebilecek bir oyuncu daha mantıklı olur dedim. Şimdi kanat bölgesi, iki tane kanat bölgeniz var. Yani bu oyuncuları bir kere iyi seçmeniz gerekiyor. Gerçekten iyi seçmeniz gerekiyor. Çünkü siz hücumla maç kazanabiliyorsunuz. Yani hücum takımısınız. Çünkü niye? Şampiyon oluyorsunuz. Niye? Tur atlamak için hücum oynamak zorundasınız. Yani hücum takımının hücum oynayan takımın kanatlarının iyi olması gerekiyor. Şimdi bu sezon Sané'ye baktığımızda, Dünya Kupası'ndaki performansına baktığımızda Leroy Sané'de de yine bir, mesela Galatasaray sol kanat düşünüyor ya, Barış Alper Yılmaz'ın yerine işte veya işte forma yarışı olabilecek bir oyuncu bakıyor ya mesela. Leo belki Barış Alper'le forma yarışına girer düşüncesi oluşuyor ya.

0: Yani o konuda da bu kadar top kaybı yapması, bu kadar hücuma giderken o takımın bir anda dengesini bozması bir kanat oyuncusu için olmaması gereken bir şey. Yani kanat oyuncusu takımı hücuma çıkarmak için hızlı hareket etmeli. Zaten oradaki o topu alıp kanattan içeriye atmalı, orta yapmalı, doğru ortalar, paslar atması gerekirken bir diğer taraftan bir anda gidiyor mesela işte orta sahadan alıyor topu. Orta saha çizgisinden alıyor. Kanada doğru, kendi bölgesine doğru giderken top kaybı yaşıyor. Dön başa. Şimdi.
1: Ama Okan Hoca'nın da orada farklı bir alternatifi de yok yani çok güvenebileceği. Kulübede hücum oyuncusu öyle yok dedik az önce. Mesela bugün bir gazetede şöyle bir başlık vardı. Savunma kulübesi Galatasaray şeklinde.
0: Kesinlikle. Kesinlikle. Yani yedek kulübesine baktığında öyle. Ya şimdi dünkü maçta Galatasaray'ın stoper son 15-20 dakika stoper ikilisini hatırlıyor musun? Kazımcan, Lemina. Sonradan Kaan Ayhan girdi. Galatasaray'ın bu transferleri yapmasını, yani bu değişiklikleri yapmasının sebebi Okan Hoca'nın vermiş olduğu bir mesaj. Bunu çok rahat anladım. Yani Kazımcan ve Lemina'nın stoper ikilisi olması dünkü maçta, Kaan'ın oyuna girmesi bir mesaj. Tabii ki eldeki oyuncular da o.
1: Yani evet.
0: Ama bir anda Torreira'nın, Abdülkerim'in çıkması da şaşırtıyor. Biz izledik yani Abdülkerim'in Torreira'nın 90 dakika boyunca maçta kaldığını. Hele geçen sezon yarısından çok daha fazladır yani. Sağlıklı olan Abdülkerim ve Torreira 90 dakikaya kadar oynar.
1: Ya mesela kulübedeki
0: bu oyuncular
1: isimler,
0: çıktı mesela.
1: Kullanmadığı isimler Arda, Önyay, Singo, Ugo Çukwu, Jankat zaten kale farklı bir konu. Niyaga bir de. Niyaga'yı mesela bekledim ben de girmesini.
0: Ben de Ugo Çukwu'yu bekledim.
1: Onu da bekledim. Evet.
0: Yani ilk yeri, beğenerek aldığınız Okan Hoca transferi. Okan Hoca'nın kendisinin istediği Sayın Dursun Özbek'in aldığı bir oyuncu. Ugo Çukwu. 3 milyon euroya kiralama bedeli verildi.
1: Evet.
0: 22-25 milyon euro civarında da bir ödemesi var. Eğer Galatasaray almak isterse. Bak buradan söylüyorum bugün. Bugün 15 Ağustos Galatasaray Ugo Çukwu'nun bonservisini almaz. Yanlış tercih. Galatasaray seviyesinde olmayan bir oyuncu. Yine burada söyledim, yine aynı şekilde ifade ediyorum. Ugo Çukwu doğru bir takviye değil. Sadece mevcut durumunuzu koruyabilecek bir oyuncu. O da onu da başarabilirse. Yaşı sebebiyle kesin konuşmak istemiyorum. 22 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz ama özellikleri kısıtlı bir oyuncu. Size level atlatabilecek bir oyuncu değil. 4 sezon üst üste şampiyon olmuş, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmış bir takımın orta saha transferi Ugo Çukwu olmamalı. Olmamalıydı. Kendi seviyenizin altında oyuncu alıyorsunuz. Yani ben o sebeple lige tek bir transferle başlamak, bunun dışında sadece bir Ugo Çukwu transferiyle ve o transferi de Çorum maçında bile oynatmıyorsunuz. Yani Çorum maçında bile oynamıyor adam. Şimdi neden mesela Ugo Çukwu dün oynamadı? Oyuna sonradan Kazımcan girdi. Evet. Kaan Ayhan girdi. Evet. Lemina girdi. Ugo Çukwu niye girmedi mesela? Ben onu anlamadım. Sizin gole de ihtiyacınız var. Hani bu oyuncuyu bağlantı noktasında kullanıyorsanız orta sahada. Ugo Çukwu niye oynamadı? Ben anlamıyorum yani bunu. Dinlendirdik. Atmosferi görsün dedik. Tribünleri görsün dedik. Ligi tanısın dedik. Fiziken nasıl mücadele edildiğini görsün dedik. Oynatmadık da denilebilir mesela. Ama o iş öyle değil ya, belli. O sebeple Ugo Çukwu'nun
1: yeni de gelmedi mesela, hazır transferde denendi bu
0: aynen
1: oyuncu.
0: Öyle aynen öyle, yani böyle bir oyuncunun transferi zaten baştan yanlış. Galatasaray seviyesinde değil Ugo Çukwu. Yaşı itibariyle kesin konuşmak istemiyorum ama bugünden sonra daha net konuşabiliriz. Yani kendi istediği isim bile Okan Buruk bile Çorum maçında dahi oynatmuyorsa artık yani
1: ama
0: söylenecek
1: Okan
0: bir şey yok
1: Hoca'yla
0: yani.
1: Okan Hoca'yla ilgili hani diyoruz ya, kendi kadrosunu, 11 kadrosunu çok bozmayı sevmeyen bir
0: evet.
1: teknik direktör. Tabii yeni sezon oyuncular ne şekilde geldi bunu biz bilmiyoruz ama hoca çok değişiklik yapmayı seven bir isim değil yani. Ugo
0: evet.
1: Çukwu bilmiyorum ya da Niyaga ne kadar değiştirdi, ne kadar bir farklılık katardı takıma ama değişiklik sevmeyen bir teknik direktör bence bu anlamda.
0: Ama dün çok değişiklik
1: üzerinde.
0: Yaptı zaten.
1: 11 başlangıcı
0: ya 11
1: olarak.
0: Başlangıcı olarak doğru ya da garantici.
1: Evet olabilir.
0: Tabii ki haklı yani, o konuda bir şey diyemem yani, garanti bir 11 ile çıkması her zaman doğrudur da işte yani şunu diyorum. ne kadar garanti bir 11 ile çıksanız da artık ya bu futbolcular içerisinde 3 sezon üst üste şampiyonluk yaşamış takımınızda 4 sezon üst üste şampiyonluk yaşamış oyuncular var. Bunları kendileri inkar etse dahi bunu artık anlarsınız. Yani artık o oyuncularda bir doymuşluk var. Davinson

0: Onda bunu net görüyorum. Abdülkerim'de görüyorum. Oyuncu tabii ki mücadele ediyor. Bak ona bir şey demiyorum. Evet. Terinin son damlasına kadar. Ama bu bir psikolojidir. Yani o sebeple bu doymuşluk sebebiyle bir Galatasaray'da bir revizyon olması gerekiyordu. Bir revizyona ihtiyaç vardı. Kadro revizyonuna ihtiyaç vardı. 11'den en az 5 futbolcunun değişmesi gerekirdi. Eldeki oyunculara da vefa gösterirdiniz. Yedek kulübesinde tutardınız. 10 artı 4'e de bir şekilde uydururdunuz. Hı hı. Şimdi Galatasaray bu maçı kaybetti. Transferler gelir. Yıldız oyuncular gelir. Yıldız takviyeler yaparsınız. Mutlaka 3-4 transfer, belki 5 transfer yapacak Galatasaray. Ama şu giden 2 puanı bir daha kimse getiremez. Hele hele bir de bir tane rakibiniz yok bu sezon. Yani biz her sezon öngörüyorduk bunu işte. Galatasaray Fenerbahçe yarışır. Bu sene demiyorum. Bu sene bence Trabzonspor da şampiyonluk yarışı ya, içerisinde olur.
1: Transferlere göre bunu söylüyorduk.
0: Beşiktaş da aynı şekilde. Bir kere Süper Lig'de şampiyonluk yarışında olabilmenin iki kıstası var. Atanın ve tutanın iyi olacak. Şimdi bakıyoruz Beşiktaş'ın atanı Vlahovic, tutanı Nübel. Bence çok iyi. Geçiyorum Trabzonspor'a. Atanı Onuachu, tutanı Onana ve Salah var. Geçiyorum Fenerbahçe'ye, bol bol atanı var. Evet. Kalişka, Lukaku, Vedat Muriç. Tutanı kim? Ederson. Orada evet, soru işaretleri olabilir, bir şey demiyorum. Oraya da bir çözüm bulunacaktır herhalde. Mert oynadı, sakatlık yaşadı. Tarık. Belki Ederson gidip yerine başka birisi gelebilir. Transfer dönemi devam ediyor. Hı hı. Şimdi Galatasaray'a geçiyorum. Uğurcan, Osimhen ve atanı tutanı hep iyi olan bir Galatasaray gördüğümüz için de şampiyonluklar aynı şekilde geldi. Bu oyuncular üzerine kurulu bir daha iyi oyuncular transfer edilerek de Galatasaray şampiyon oldu. Buraya tabii ki taraftar desteği de çok önemli bir hamle oluşturdu yani. Galatasaray Ramspark'ta Galatasaray taraftarı net bir şekilde rakibini boğdu yani. Geçen seneki Liverpool maçı, Bayern Münih maçları hatırlıyorum yani. Bunun sonucunda da iyi puanlar, iyi sonuçlar elde etti Galatasaray ama bugün geldiğimiz süreçte tribün desteğini de alamayan bir Galatasaray var. İşte çatırtı burada başlar, problem burada başlar.
1: Peki sence asıl tedirginlik ne? Yani çünkü transfer gelecektir illaki. Hı hı. Ama hala bence bir tedirginlik var şu an Galatasaray taraftarında, gelse dahi.
0: Ama geç kalındı. Galatasaray tamam, taraftarı bu hafta geldi bilinçli.
1: Bu hafta geldi.
0: Batrako zaten bugün gelebilir bu arada. Batrako'nun açıklanmasını da bekliyorum. Onu da söyleyeyim. Şimdi transferler gelir. Yıldız oyuncular gelir. Havayı kısmen değiştirir. Bu saatten sonra yeni transferler gelse bile şimdi şey diyorsun yani tamam yani gelebilir olabilir. Ama işte şöyle bir şey var. Çetin bir yarış içerisine gireceksiniz. Elden giden bir iki puan var. Çorum mücadelesinde kaybettiğiniz bir iki puan var. Hı-hı. Bir daha bunun gelmeyeceğini taraftar çok iyi biliyor. Ve taraftar yine haklı çıktı. Galatasaray taraftarı yine haklı çıktı. Neden haklı çıktı? Galatasaray taraftarı transferlerin, yapılmış olan transferlerin sadece sahaya değil, tribüne, camiaya yansıdığının da farkında. Havaya soktuğunun farkında. Bu kez ne yaptınız? Transfer yapmayarak bu yeni sezona yeni bir havayla çıkamadınız. Hı hı. Ve bu da tribünlere yansıdı. Hatta ve hatta tam tersine yönetim istifa seslerini duyduk. Bununla birlikte gelen bir Çorum beraberliği günün sonunda istediği kadar Galatasaray transfer yapabilir, yıldız oyuncular alabilir ama hani karamsar olmamak gerekir vesaire. Ben bu konuda net söyleyeyim, karamsar gözüküyorum yani, düşünüyorum yani Galatasaray için.
1: Taraftarın bir başka tedirginliği de panik transferler olabilir mi? Çünkü zamanında evet, tabii, aslında bunu gördük. Çok para verilen evet, transferleri gördük.
0: Aynen öyle. Yani Tete, Ziyech var.
1: Bak şöyle bir
0: var,
1: açtım listeyi. Bu şampiyon olduğu, hı-hı, dönemdeki tabii ki tutan transferleri hiç söyleyecek hiçbir sözüm yok. Ama birçok oyuncu aslında Galatasaray'ın neredeyse hiçbir işine yaramadı. Bak şöyle bakıyorum. Yusuf Demir, Zaniolo, Micho, Orye, Zaha, Ndombele, Yelert, Cuesta, Morata, Ahmet, Frankowski.
0: Bak ya, yani.
1: Angelinho, Bakambu, Vinicius, Kön.
0: Unutmuşuz hep.
1: Bak hep bunlar
0: evet,
1: aklımızda değil
0: evet,
1: aslında.
0: Erik Kön vardı mesela. Evet. Doğru, Werder Bremen'den. Yani çok
1: asıl tedirginlik
0: var
1: bu evet, transfer i̇şte, belki bu hafta içerisinde 5 transfer de gelebilir yani işte ama şunu, böyle transferler gelebilir.
0: Evet, şunu düşünmemek gerekiyor yani, ya taraftar istediği kadar konuşsun, söylesin, sosyal medyada yazsın, tribünde bağırsın, ben günün sonunda haklı çıkacağım demek, bu biraz farklı bir şeye giriyor. O sebeple Galatasaray taraftarını dinleyince doğru işlerin olduğunu biz geçmişte gördük.

0: Özellikle Lemina transferinde. Bugün kim ne derse desin Lemina'yı biz transfer ettik, biz düşündük dese bir yanılır bence. Galatasaray taraftarının yapmış olduğu bir transferdir Lemina. Net örnektir yani bu. Evet. Lemina'nın neler yaptığını geçen sene geldiğimizde gördük. Bence ben de o zaman kesinlikle transfer edilmeli Lemina dedim. Hatta yarı yarıya olanlar da çok fazlaydı. Yani aynı fikirde olmayanlar, ya bilmiyorum diyenler, ortada kalanlar geldikten sonra Lemina iyi ki alınmış denildi. Ama bu sene için aynısını söylemiyorum ben. Lemina bile bence gidebilirdi. Lemina bile yani bir kadro revizyonu gerekiyor ya.
1: Sen ne değişikliklerin ya olması
0: şöyle,
1: gerektiğini
0: Galatasaray söylüyorsun. Avrupa'da bir hedef içerisindeyse, hedefini ki güncellemek öyle istiyorsa, Süper Lig'de 5. kez üst üste şampiyon olmak istiyorsa artık bir kadroda revizyon yapması gerekiyor. Bu revizyona Lemina alınmayarak da yapılmalıydı. Çünkü artı bir yabancı kuralı var. 10 oyuncunuzdan bir tanesi oluyor Lemina. Yani oraya daha genç, daha opsiyonel bir oyuncu transferi yapabilirdiniz. Yani ben Galatasaray'dan bugün yapılan sponsorluklar, loca satışları, VIP koltuk satışları, işte tribün gelirleri, GS Store gelirlerine baktığımızda Galatasaray'ın bu kadar yani acayip bir kar durumu içerisinde, ki kar açıklayan tek kulüp.
1: Evet.
0: Bu noktada Galatasaray'ın yani işte 40-50 milyona bir sol kanat, 40-50 milyona bir 10 numara takviyesi yapmasını beklerdim. Yani o paranız var. Bu para olduğu için de sizin bu transferleri yapmanız ve rüzgar ardınıza almanız senaryosunu görmek isterdim yani.
1: Yani iyi oyuncu ve seviyeyi yukarı çekecek oyuncu aradıklarını söyledi Okan Buruk. Belli ki orada çok inceleyip sık dokuyorlar anladığım kadarıyla. Ya, en iyisini alabilmek için de geciktiklerini düşünüyorum şu an aklıma gelen.
0: Şu an çok
1: en
0: büyük
1: aklıma
0: bir kafa,
1: yatan durum
0: evet,
1: bu açıkçası.
0: Yani çok büyük bir kafa karışıklığı var.
1: Peki,
0: belli.
1: Son cümlelerini bir Galatasaray'la ilgili.
0: Okan Hoca da dün artık net bir şekilde ifade etti. Transfer yapmamız lazım. Şu bölgelere oyuncu almamız lazım. Okan Buruk yerine bugün Fatih Terim olsaydı bence farklı şeyler konuşulurdu. Farklı çıkışları olurdu. Farklı eleştirileri olurdu. Okan Buruk farklı bir karakter. Ama Fatih Hoca olsaydı bence taraftarla aynı şeyleri düşünürdü diyeyim. Böyle noktadayım.
1: Ciddi misin?
0: Evet. Kesinlikle taraftarla aynı şeyleri söylerdi,
1: tam
0: düşünürdü.
1: Tam sen bunu söylemeden önce Kadir Bey yazmış bana. Galatasaray Fatih Terim'i getirse hiç transfer yapmadan bile bu sene şampiyon olabilirdi diye.
0: Yani o
1: birçok Fatih Terim yorumu
0: var. Taraftar frekansı önemli. Taraftar frekansına giren teknik direktör Galatasaray'da her zaman şampiyonluk yaşamıştır. Ben bilinçli bir taraftar olduğunu düşünüyorum Galatasaray taraftarının.
1: Evet.
0: Bugün tribündeki seslerinde taraftar yönünden işte taraftarın bu stresinin haklı olduğunu ve taraftarın istediği olsaydı bugün Galatasaray bu 2 puanı kaybederek başlamazdı. Eğer böyle devam ederse hem ligde hem Avrupa'da çok büyük sıkıntılar gelir yani Galatasaray için.
1: Peki bakalım, şimdi Fenerbahçe'ye geçeceğiz. Galatasaray'ı noktalayalım. Fenerbahçe için de tabii sezonun ilk mücadelesi Gençler Birliği karşılaşması olacak değerli izleyenler. Saat 21.30'da başlayacak bu karşılaşma. Maç önü haberimize bir bakalım. Detaylar ekranlara gelsin. Sonrasında muhtemel 11'imiz var. Hepsine bakacağız.
2: Fenerbahçe ligin ilk maçına Ankara'da çıkacak. Sarı-lacivertliler Trendyol Süper Lig'de 2026-27 sezonunun birinci haftasında Gençler Birliği'ne konuk olacak. Geçen sezonu 74 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne ikinci eleme turundan başlayarak sezonu erken açtı. İsmail Kartal'ın ekibi Gornik Zabrze ve Sturm Graz'ı eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde playoff turuna yükseldi. Sarı-lacivertliler bu sezon oynadığı 4 resmi maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Fenerbahçe'de 2 sezon aradan sonra yeniden takımın başına geçen İsmail Kartal ligde de başarılı bir başlangıç yapmak istiyor. 2023-24 sezonunda Kartal yönetiminde lige başlayan Sarı-lacivertliler 38 maçta 99 puan toplayarak sezonu ikinci tamamlamıştı. Fenerbahçe o sezon ilk 10 lig maçının tamamını kazanarak tarihinin en iyi lig başlangıcına imza atmıştı. Fenerbahçe'de kaleci Mert Günok ve Osterwolde sakatlığı, Ederson da ceza sebebiyle oynayamayacak. Sarı-lacivertliler de Gençler Birliği maçında kaleyi Tarık Çetin koruyacak. Sezona ilk 10 hedefiyle start verecek olan Gençler Birliği yaz transfer döneminde İrfan Can Eğribayat, Salih Uçan, Keita, Kevin Rodriguez, Enzar Çavuşoğlu ve Göktuğ Erdem'i kadrosuna kattı. Metin Diyadin'in ekibi Fenerbahçe'yi puansız yollamanın hesaplarını yapıyor.
3: Şimdi Niang gösterdi kendisini. Bayrak kalkmadı. Niang cezalan içinde. Niang çekti sahana. Niang vurdu, attı golü. Niang!
2: Fenerbahçe Gençler Birliği'ne son 41 lig maçında sadece 4 kez yenildi. Ankara'da oynanan maçlar çekişmeli geçerken Sarı Lacivertliler dış sahada rakibine son 6 maçta kaybetmedi. Eryaman Stadı'nda oynanacak Gençler Birliği Fenerbahçe karşılaşması saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi Oğuzhan Aksu yönetecek.
1: Fenerbahçe lig açılışını başkentte yapacak. Gençler Birliği ile birinci haftada karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler tabii hafta içerisinde oynanacak olan bir Lyon karşılaşması olduğunun altını çizmekte fayda var. Çünkü kadro biraz buna göre şekillenebilir diye düşünüyorum.
0: Tabii ki. Yani şimdi Fenerbahçe öyle bir takım ki şimdi transfer öncesi biz ne konuştuk? Santrfor'u yoktu.
1: Evet. Yani
0: akıl almaz bir şekilde geçen senenin devre arasında 3 golcü gitti falan. Abi çok komik. Şimdi Vedat Muniç geldi. Lukaku geldi. Hı hı. Diyorsun ki Fenerbahçe şampiyon olmak için, iyi bir sezon geçirmek için tüm delikleri kapattı. Artık bu saatten sonra Fenerbahçe iyi bir teknik direktörle, doğru kararla yürür gider diyorsun. Bu sefer bir dönüyorsun kaleye bakıyorsun, Tarık var. Ya şimdi golcü problemini çözmüş bir Fenerbahçe varken bu sefer de kalede problem yaşayan bir Fenerbahçe görüyoruz bu kez de. Yeni bir sezon başladı Fenerbahçe için.
1: Evet.
0: Bence çok da iyi gidiyor Fenerbahçe. Avrupa'da iyi işler yaptı. Talisca'nın etkisi çok büyük. Hala Kerem'in o sönüklüğü geçmedi. Greenwood'i alışma süreci içerisinde. Asensio bence inanılmaz bir kalite. Guendouzi, Kante şu an için biçilmiş kaftan orta saha ikilisi. Ake'yi transfer ettiniz. Hı. Üzerine işte Semedo, Mert Müldür opsiyonunuz var sağ bek için. Solda Levent, Archie Brown aynı şekilde.
1: Bence en önemli şimdi, noktalardan biri, sözünü kestim özür dilerim. Önemli ikilileri bence yakalayacak bu sezon Fenerbahçe. Yani Şükrüyar Ake ikilisi.
0: Evet, doğru.
1: Guendouzi Kante ikilisi. Belki Greenwood Muriç ya da Greenwood Lukaku ikilisi.
0: Doğru.
1: Bunu yakalaması bence
0: Greenwood,
1: çok önemli.
0: Greenwood Lukaku'yu daha böyle sıcak görüyorum ama tabii ki ya bir tarafta Greenwood Lukaku, diğer tarafta Kerem Vedat Muriç olsun mesela. Hı. En azından böyle bir ikili anlaşma, iki farklı noktada iki farklı oyuncu, hatta birbiri içerisinde yarışa girsinler. Yani artık istediğiniz şey her zaman olur. Ve bu ikililer dediğin gibi takımı hep ayağa kaldırır yani. İlk aklıma gelen Tottenham döneminde Son Kane ikilisiydi mesela.
1: Evet.
0: Bir asistleri yapar, biri Kane atardı mesela. İnanılmaz bir ikili olmuşlardı.
1: Yani Galatasaray'ın şampiyonluklarında da çünkü
0: Kerem Aktürkoğlu Icardi ikilisi, evet, hep damga vurmuştur yani. Biz Fenerbahçe'de bunu görmüyoruz. Çünkü kadro sirkülasyonu çok fazla oldu. Yani oyuncuların, hı hı, öyle bir yere dönüştü ki Fenerbahçe, oyuncuların ya transfer piyasası orada yaşanıyor gibi. Yani hep bir gelen, hep bir giden, hala gidecek olanlar var. Dün Fred gitti mesela.
1: Evet.
0: Şimdi biraz artık bir sakinlik, bir dinginlik, bir oyuncuların birbirini tanıyıp birlikte hareket etmesi gerektiği bir dönem içerisindeyiz. Bir kere Mourinho döneminde de gördük biz. Hiçbir 11 ikinci maçında aynı 11 ile hiç çıkmamış ya Mourinho. Öyle bir
1: Tedesco'da
0: 20 maç, 25 maç aynı şekilde yani. İdeal kadronuz buysa bu kadroyla devam edeceksiniz. Sıkıntı yaşadığınız bölgeye takviye, oraya farklı bir oyuncuyu deneyip devam etmeniz gerekiyor yani. Hı hı. İsmail Kartal'ın öncelikle bunu yapması gerekiyor. Şu an ben mesela Lukaku da gelse, Vedat Muriç de gelse, eğer Talisca gollerini atacaksa, bana Gençler Birliği maçında da gol katkısı verecekse, Lyon maçında gol katkısı verecekse, ben ciddi söylüyorum Lukaku'yu da Vedat'ı da bekletirim. Yedekte tutarım. Çünkü yani işleyen bir makineyi bozmak doğru değil yani. Bir kere orası iyi işliyorsa bekle. Orası için doğru iş yapan bir oyuncu varsa bekle. O oyuncu için bir opsiyonel durum oluşursa, kanatta, orta sahada, on numarada neyse, o zaman oyuna dahil edersiniz Lukaku'yu, Vedat Muriç'i, veya oyuna sonradan dahil edip Talisca'yı dinlendirirsiniz. Böyle bir lüksünüz var.
1: Evet.
0: 65'te alırsınız oyundan. Vedat Muriç'i, Lukaku'yu dahil edersiniz. Yani işleyen bir sistem varken bence bozmamak en doğrusu. Önemli olan hep aynı 11'in devam etmesi yani. Burada Fenerbahçe yıllardır bu problemi yaşıyor yani.
1: Bir muhtemel 11'imize bakalım mı?
0: Tabii.
1: Bu akşam oynamasını beklediğimiz Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın tercih etmesini beklediğimiz 11 nasıldır? Hemen şöyle ekranlarınıza geliyor. Ben de sizlere aktarayım. Tarık'ı bugün kalede bekliyoruz. Savunmada sol bekte Levent, sağ bekte Semedo, stoper ikilisi Ake ve Skriniar, orta sahada Guendouzi, Kante ve Asensio, Sol açıkta Kerem Aktürkoğlu, sağ açıkta Greenwood, ileri uçta da Talisca'nın oynamasını bekliyoruz. Beklediğimiz bir 11 aslında.
0: Evet.

0: Kaleden bahsettin zaten, Mert'in bir sakatlığı var. Ederson yok. Tarık en iyi seçenek şu an.
1: Yani şu an Tarık kalede korku veren vesaire, böyle işte gol yer mi ya bu takımın üçüncü kalecisi diyeceğimiz bir durum yok ya. Tarık Gençler Birliği maçında bile bence çok iyi oynayabilir yani, o potansiyelde bir isim.
0: Ederson'la ilgili bir soru işareti var ya bizim kafamızda, bilmiyorum Fenerbahçe kulübü tabii ne düşünüyor ama Tarık'ın Gençler Birliği maçındaki performansı acaba Ederson konusunda bir karar alınmasında etkili olabilir mi?
1: Tabii, olabilir. Yani bu sezona Mert ve Tarık'la devam ederek mi aslında diyorsun?
0: Evet, aslında onu diyorum.
1: Ben ihtimal olarak tutuyorum, hele ki şu an 11 tane yabancı, Fred gitti, 10 tane yabancı oyuncu göndereceksiniz. Bunların bir kısmı, 2 tanesi galiba kontenjandan, diğerlerini direkt mevcut 11 takımdan göndermek durumundasınız. Belki kalede de böyle bir durum olabilir. Şu an Ederson niye oynamıyor? Hazır mı değil? Ya şu an bunu anlamış değilim yani.
0: Herhangi bir
1: işte hafif sakatlığı var, hastalığı var, gribal enfeksiyonu galiba en son.
0: Şimdi bu maçta olmamasının sebebi geçen yıldan kalan bir cezası.
1: Ha tamam.
0: Ama tamam. Avrupa maçlarında oynayabilirdi, oynamadı. Tamam.
1: O zaman tatil dönemi bitmiş.
0: Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı.
1: Evet, gribal enfeksiyon durumu da vardı galiba bir önceki maçta. Avrupa maçı için söylüyorum.
0: Avrupa maçı için evet. Öyle
1: demiştim. Ben yani şu an böyle bir kadro içerisinde elinizde Ederson varsa tutarım. Yani çünkü her yerde kaliteli, her bölgeniz kaliteli hale dönüştü. Ederson'u da kadronuzda görmeniz sizin için güven verir, kaleye güven verir. Yani çünkü Mert'in bir tane hatalı gol yemesine bakar iş. Beşiktaş'ta gördük bunu. Mert bir hatalı gol yerse kaleye Tarık geçer. Tarık geçerse, bu da yetersiz olursa, kim 3 günde bir maç oynayacaksınız bu sezon, o zaman hemen tehlike çanları sizin için çalmaya başlar yani. Çünkü dersiniz ki geçen sene golcülerim yoktu, bu sene de kalecim yok. Mutlaka bu konuşulur yani. O sebeple Ederson bir o da kalede olmalı. Yani çok büyük katkısı var ama işte oyuncu Fenerbahçe'ye o da sanki Kerem gibi adapte olamadı gibi geliyor bana. İyi maçları var, iyi kurtarışları var ama bir türlü o iletişim sağlanmadı. O takıma uyumu Ederson'da net göremedik. Yani diyorum yine iyi maç çıkardığı karşılaşmalar
0: sence? Efendim? Yönetim bu bağlantıyı kuramaz mı yani, uğraşsa taraftar ve Ederson arasındaki bağlantıyı?
1: Çok rahat.
0: %100
1: yeni bir yönetim. Yeni formüller bulabilir. Yeni fikirleri oluşabilir. Bu konuda da dediğin gibi bir planlama yapabilirler ve burada kazanan Fenerbahçe takımı olabilir yani. O sebeple
0: mesela Aziz Yıldırım'ın başkanlık dönemindeki tek açıklaması Ederson'u kazanmamız lazım. Bence bu bile
1: oyuncuyu
0: motive etti ve taraftar nezdinde biraz daha o şiddeti azalttı.
1: Kırdı. Evet. Doğru. Aynen öyle. Bugünkü geldiğimiz noktada da aynı şekilde Ederson'un bir kere şöyle bir netliğin oluşması lazım. Yani taraftar da bilmiyor, belki oyuncu da bilmiyor. Yani kalacak mıyım, gidecek miyim? Bunu hocaya sorarsanız hoca tabii ki kalacak, oyuncumuz der yani. O ayrı bir şey. Yani burada net bir karar verilmesi gerekiyor yani şu an. Ederson kalacak mı, gidecek mi? Gidecekse yerine bir oyuncu mu düşünülüyor? Yani Berke ismi ön plana çıkıyor, konuşuluyor mesela. Evet. Ederson giderse burada tabii ki yabancı kuralındaki oyuncu eksiltme durumunuz da ön plana tutulduğunda Ederson'u gönderip Tarık, Mert, Berke ile devam edeyim düşüncesi olursa bu da olabilir. Mantıklı gözüküyor olabilir bana yani.
0: Peki Fenerbahçe'de biraz sizin yazdığınız yorumlara göz gezdireceğim. Mehmet Bey demiş ki Fenerbahçe'de Lukaku sonrası esas transferin sol kanada yapılacağını düşünüyorum. Kerem'den gerekli verim alınamadı. Semedo da bence gidebilir demiş. Bilmem katılır mısın?
1: Semedo şu an için iyi bir oyun ortaya koyuyor. İyi bir sabek. O sebeple ben ilk aşamada göndermem ama işte göndermeniz gereken futbolcular var. O sebeple gidebilir yani Semedo.
0: İlker Bey yazmış. Fenerbahçe'nin sadece bence sol kanada ihtiyacı var. Başka bir transfere ihtiyacı
1: yok. Hep Kerem'e gelen hep sol kanat sorular, genelde şeyler. Yani evet, şu an sol kanat istenilen seviyede değil. Yani Fenerbahçe'nin oyununa baktığımızda, Fenerbahçe'nin diğer bölgelerine baktığımızda her yerden bir fayda sağlıyorsunuz. İşte Semedo diyoruz. Sağbek'te iyi bir oyun ortaya koyuyor. Evet. Greenwood yeni olmasına rağmen zaten gol attı. Çok da güzel bir gol attı. Asensio kalitesini konuşturuyor. Talisca sizi maç kurtarıyor. Yani

0: Goller ortada. Her maç gol atıyor. Skriniar Ake ikilisi. Diri iki stoper oyuncusu. Yani Kerem dediğinizde bir karşılık bulamıyorsunuz. İşte problem de burada başlıyor.
1: Evet. Lukaku'yu soracağım bir de Fenerbahçe'de. Dün biliyorsunuz imza töreni vardı oyuncunun ve özellikle sakat değilim, %100 hazırım ve fitim cümlesi.
0: Evet.
1: O basın toplantısının en hit cümlesiydi aslında.
0: Bir de kendisi de güldü.
1: Evet, kendisi de güldü. Çünkü onunla ilgili Lukaku deyince herkesin ilk aklına gelen durum sakatlık bu aslında. Bir uzun bir sakatlık yaşarsa Fenerbahçe ne yapacak?
0: Bir kere çok samimi bir isim. Yani samimi olması sebebiyle, yani biz çok severiz. Biz Türkler ya gerçekten çok severiz. Bir kere samimi olan yabancı bir ismi severiz yani. Romelu Lukaku konusunda da oyuncunun samimiyetine, o bir adım samimiyetle geliyorsa biz 5 adım gideriz yani, onu söyleyeyim. Hem işte tribünde Fenerbahçe taraftarı, sosyal medyada taraftarlar aynı şekilde. Samimiyeti gerçekten çok güzel, çok özel. Babasının tabii ki Türkiye'de oynamış olması onu o sıcaklığı belki de orada görmüş olabilir.
1: Çok Türk arkadaşı var.
0: Bir kere insan sarrafı. Yani oyuncu insan sarrafı. Yani Belçika'da oynamış, geçmişinde bir ülke oynadığı takımlardaki performansı sonrası takımdaşlığını göstermesi, bir Akdeniz ülkesinde oynamış olması, işte Napoli'de forma giymiş olması bence burada önemli. Inter'de oynadı. Yani İtalya'da olması bile o oyuncunun bizi ne kadar, bizimle olan iletişimine, ilişkisini mutlaka etkiler yani. Lukaku'da basın toplantısında bile bunu gördük. Oyuncunun 7 dil bilmesi.
1: Evet, çok acayip.
0: 8. dili Türkçe olacak büyük ihtimalle. 3 ayda öğreneceğim diyor. Daha basın toplantısına günaydın, merhaba, nasılsınız da geliyor. Yani Vlahovic de Lukaku'da beni şaşırttı yani bu arada.
1: Vlahovic'in aksanı çok iyi değil mi?
0: Evet, yani kesinlikle aksan da çok iyi. Yani dışarıdan o cümleyi kuran birisi için... Ya bu isim,
1: bir ara Türkçe biliyor falan sandım.
0: Türk dersiniz yani. Direkt Türk dersiniz. Öyle bir aksanı var.
1: Peki.
0: Lukaku'da ben inanılmaz katkı sunacağını düşünüyorum. Yani havadan karadan çok güçlü hale geldi Fenerbahçe santrforda.
1: Fenerbahçe'yi bitirip Trabzonspor'a geçelim. Bir maça doğru haberimize bakalım. Birinci haftada Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek değerli izleyenler. Ve bu mücadele de saat 19'da başlayacak. Trabzonspor sezonu İstanbul'da açıyor. Bordo Maviler Süper Lig'in birinci haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
2: Pina orta şansı, yaptı ortasını. O maçı! Toparlarda gol! Trabzonspor finalde golü buluyor.
1: Geçen sezonu 69 puanla 3. sırada tamamlayan Karadeniz ekibi yeni sezonu 3 puanla başlamayı hedefliyor. Fatih Tekke'nin ekibinde Ernest Muçi, Folcarelli, Okay ve Batagol sakatlıkları nedeniyle Kasımpaşa'ya karşı forma giyemeyecek. Trabzonspor yaz transfer döneminde Muhammed Salah, Aral Şimşir, Noah Saviolo, Sidney Lopez Cabral, Rene Mitongo, Cenk Özkaçar, Melih Kabasakal, Ruslan Malinovski, Samet Akaydin, Metehan Mimaroğlu ve Thierry Karadeniz'i kadrosuna kattı. Bordo Maviller Ernest Muçi'nin de bonservisini aldı. Yeni transferlerden Thierry Karadeniz, Sebat Gençlikspor'a kiralandı. Felipe Augusto, Cristo Lai, Alexander Zubkov, Salih Malkoçoğlu, Matias Lovik, Arif Boşluk ve Serdar Saatçı bonservisleriyle gönderilirken Edin Vişça Başakşehir'e geri döndü. Muhammed Çam, Poyraz Yıldırım, Olegbe ve Arda Öztürk ise kiralandı. 2025-26 sezonunu 13. sırada bitiren Emre Belezoğlu yönetimindeki Kasımpaşa'da yeni sezonu 3 puanla başlamak istiyor. Lacivert beyazlı takımda bonservisi anılan Benezek'in yanı sıra Güven Yalçın, Diarra, Karapo, Marcus Rafferty, Elson Mendes, İlye, Jakob Jensen, Kenan Kurtoviç ve Eli Sedalo kadroya katıldı. Kasımpaşa Trabzonspor'un konuk ettiği son 12 lig maçında sadece bir kez kazanabildi. Diğer maçlarda ise 6 kez Trabzonspor galip gelirken 5 maç beraberlikle sonuçlandı. Recep Tayyip Erdoğan stadında oynanacak Kasımpaşa Trabzonspor maçı saat 19'da başlayacak. Karşılaşmayı Gürcan Hasova yönetecek. Trabzonspor Kasımpaşa karşılaşması için maç önü haberimize baktık. Hemen şöyle muhtemel 11'i rica edeyim ben. Onun üzerinden, kadro üzerinden gidelim. Teşekkür ederim. Onan'la bugün kalede. Beklenen isim Cabral, Savic, Vibu ve Pinya defansta. Malinovski, Boşuari, Aral.
3: orta sahada, solda Metehan, sağda Savioğlu, ileri uçta da Onay Çun'un oynamasını bekliyoruz. Yunus Emre Sel'den aldı.

0: aldığım bilgiye göre Muhammed Salah da ikinci yarıda oyuna girebilirmiş.
1: En çok merak edilen bu.
0: Yani Salah oynayacak mı?
1: Evet. Yani bu maçın Olimpiyat Stadyumunda bile oynatılmasını isteyen taraftarlar vardı. Bence olsa çok güzel olurdu. Belki de tabii oradaki koşullar el vermedi. Galiba bir bakım çalışması varmış. Eğer öyle bir şey olmasa bir şenlik havasında Kasımpaşa Trabzonspor maçı izlerdik. Kasımpaşa'da çok büyük bir gelir elde ederdi. Onu da söyleyeyim yani. Çünkü Salah'ın orada olacak, oynayacak olması o stadı doldururdu yani. En az 50-60 bin kişi orada olurdu, izlerdi o karşılaşmayı. Şimdi burada beni en çok kimi heyecanlandırıyor dersen bu 11'e baktığımızda. Beni en çok merak ettiğim isim, iki isim.
0: Evet.
1: Malinovski ve Cabral.
0: Güzel.
1: Malinovski'yi ben çok önceden beri takip ediyorum, izliyorum. Atalanta döneminde genç yaşta çok iyi işler yapmış bir isimdi. Sonrasında Genoa, bugün de Trabzonspor'a tecrübesiyle birlikte önemli katkılar sunabilecek bir oyuncu. İsmini Trabzonspor'la duyduğumda şunu dedim. Trabzonspor yeni hemşekini arıyor dedim. Ve orta sahada mücadele eden, bağlantıyı sağlayabilen, ayakta kalabilen bir orta saha transferi geldi. Biz bu birçok yıldız transferi içerisinde Malinovski'nin önemini burada unutuyoruz. Cabral bile Dünya Kupası'nda attığı golle ön plana çıktı ama Malinovski konuşulmadı. Bak çok önemli bir transfer. Müthiş bir süpürücü.
0: Onunla ilgili bu arada özel bir program uygulanıyordu o oyuncuya. Antrenmanlar özelinde.
1: Tabii geç,
0: yani net biraz değildi aslında oynayıp oynamayacağı bugün ama muhtemel 11 özelinde eklediğimiz oyunculardan biri oldu. Şu anda durumunda herhangi bir problem gözükmüyor.
1: Bakalım geçmişteki geçen sezonlarda evet geçen sezonlarda sakatlık da yaşamış bir isim ama eski performansını sakatlıksız bir Malinovski izlediğimizde çok büyük fark edecek, onu söylemiş olayım. Hücum hattına bakacak olursak Saviolo yine merak ettiğim oyunculardan bir tanesi. Vitória Guimarães'den geldi.
0: Evet.
1: Yine bir scout transferi ve yine Trabzonspor'un iyi paralara satabileceği bir isim. Onuachu için Arap takımlarından gelen teklifler var. Núñez bugün yarın bitiyor zaten. Ama Onuachu'nun gitme ihtimalini de burada bir kenarda tutmamız gerekiyor. İyi bir teklif gelirse Onuachu'nun gitmesi bence çok daha mantıklı olur. Elinizde Núñez gibi de bir oyuncu olacak. Yani oradaki kaliteyi de arttırıyorsunuz. Para da kazanacaksınız. Böyle bir imkan var. Metehan Mimaroğlu'nun performansını merak ediyorum. Bu 10+4 kuralı içerisinde doğru bir yapılmış bir takviye. Aral Şimşir hem kanatta hem 10 numarada izleyebildiğimiz, beğendiğimiz bir
0: heyecan
1: oyuncu.
0: Heyecan verici bir isim.
1: Yine onun yapacağı işleri çok merak ediyorum.
0: Çok merak edilen bir kadrosu yok mu şu anda?
1: Tabii.
0: Birçok eksik olmasına
1: çok
0: rağmen 11 bile çok iyi gözüküyor.
1: Ya şurada bana mesela soru işareti Savic. Ya Vivo'ya bir şey demiyorum ama Savic hep böyle inişli çıkışlı. Bazen çok iyi maçlar ortaya koyuyor. Bazen hiç beklemediğiniz anda bir çıkış yapıyor. Kırmızı kart görüyor yani. Savic öyle bir oyuncu. O sebeple Savic, yani bu stoper ikilisi bende bir soru işareti oluşturuyor. Diğer oyuncular da gerek sonradan oynayarak gerek tecrübe kazandıktan sonra önemli işler yapabilecek oyuncu grubu var yani Trabzonspor'un. Merakla bekliyorum Kasımpaşa Trabzonspor maçını.
0: Salah kadroda dediğim gibi olmayan oyuncular Okay, onunla ilgili bir sakatlık durumu var. Folcarelli ve Batagol'da Muçi de sakatlıkları sebebiyle yine bu mücadelede olmayacaklar. Bu dört isimden yoksun bir şekilde, bakalım bugün nasıl bir maç izleyeceğiz. Beşiktaş'a geçelim. Süremiz bitmeden siyah beyazları da konuşalım tabii ki. Az önce ufak bir Vlahovic girişi yaptık.
1: Evet.
0: Türkçe konuşmasına bir atıfta bulunduk. Onun da imza töreni vardı. Yine taraftarı önünde Beşiktaş taraftarını çok heyecanlandıran bir isim
1: kesinlikle
0: oldu.
1: Müthiş bir transfer.
0: Son olarak Trossard'ın imza töreninde tabii onu görmüştük. Sonrasında bir Muhammed Salah konusu olmuştu. Ama Vlahovic için de çok heyecanlı taraftar.
1: Yani şu an o kadar çok büyük yıldızlar geldi ki bu sene. Bir de Galatasaray transfer yapmadı yani. Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe inanılmaz oyuncuları getirdi. İnanılmaz yıldız transferleri yaptı. Ben burada Vlahovic'i yine ayrı yere koyarım. Yani Beşiktaş'taki Salah gündemini unutturabilir demiştim gelirse. Unutturur dedim hatta. Şu anki süreçte de Vlahovic gibi bir kule santrforunuzun olması bence burada çok önemli. Yang Yuo da tabii ki size büyük katkılar sunuyordu. Yine iyi bir para vererek transfer ettiğiniz bir oyuncu ama bir kere her takımın böyle imkanı varsa böyle bir santrforu, pivot santrforu olmalı. Beşiktaş'ta da özlenen pivot santrfor geldi. Şimdi o böyle

0: Bölge için inanılmaz işler yapan kimler var şöyle bir geçmişe gittiğimizde? Bence yeri doldurulamayan, kesinlikle doldurulamayan bir Abubakar vardı. O bölgede inanılmaz oynayan, sihirbaz golcü diyorum yani ben Abubakar'a. Öyle bir oyuncu vardı. Beşiktaş'ta çok büyük işler yaptı, çok güzel işler yaptı. Transfer edildi, tekrar geldi. Ama akılda kalan golcü oydu. Öncesine gittiğimizde yine Weghorst geldi. İyi işler yaptı tabii ki. Sonrasında hatırlıyorum tribüne bay bay yapıp Manchester United'a gitti devre arasında.
1: Evet.
0: Ama akılda kalan oyuncu Mario Gomez'di. Yeni Mario Gomez'i Beşiktaş'ın, hayırlı olsun. Vlahovic çok büyük işler yapar. Yaşı itibariyle çok doğru bir transfer. Bedelsiz geldi bu oyuncu. Evet, evet. İmza parası verdiniz, maaşı yüksek ama sonuçta bonservis ödemediniz. Vlahovic çok doğru bir transfer. Sadece futbol dışı faktörler var. Futbol dışı faktörlerde temkinli, dikkatli olması gerekiyor.
1: Evet.
0: Ben müthiş bir transfer yaptığını düşünüyorum Beşiktaş'ın.
1: Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sağlık. Size de çok teşekkür ederiz. İyi hafta sonları dilerim. Hoşçakalın.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
7: Turkcell'le bağlan hayata.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Araba Yaşar arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa Ultra Şef Opet'te bulacaksın.

Dünyası. Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 15 Ağustos 1914 yılında Panama Kanalı'ndan ilk gemi geçti. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim
3: mutluluk. DNR'la bu yaz bir başka.

0: fiyatlarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue Su Altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün D&R mağazalarında.
1: Spor Radyo.
2: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
2: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
7: 8 Nisan 1935 tarihinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de teşvikiyle gerçek anlamda ilk Türk Yelken Kulübü, Moda Deniz Kulübü kuruldu. Gelişmelerin ardından Türk yelkençileri uluslararası platformda yarışmaya başladı.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: O Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz efendim. Geçmişten bugüne yolculuğumuz devam ediyor. Sevgili Kemal Belgin'le birlikte bugün de keyifle izleyeceğinizi umduğumuz bir program hazırladık sizlere. Aşağı yukarı 45-50 dakika boyunca bu keyfi almanızı bekliyoruz, diliyoruz. Güzel bir hava var. Şöyle çay kahve keyfi, tam bir pazar gününe yakışan çay kahve keyfi eşliğinde güzel bir program olacak. Güzel bir hava var işte Kemal abi. O geçen konuştuğumuz pastırma sıcağı mı bunlar?
1: Yani ev biraz erken olmuş olabilir, evet.
0: Yani, ama işte biraz...
1: yani genelde Kasım'dadır pastırma sıcağı işte İstanbul'un.
0: Yani. Vakittir o zaman.
1: Çok 40 yılda bir aralığın ikisine kadar sarkabilir yani. Hı. 25 Kasım'da başlayıp bir hafta falandır bu.
0: Evet, böyle bir önümüzdeki günlerde de böyle sıcak gidecek bir süre. Yani. Biraz daha yayılmış ama pek de şey yapmamak lazım. Hani gece gündüz sıcaklık farkına tabii dikkat etmek, pek de kanmamak lazım.
1: Tedbirli davranacaksın.
0: Yoksa sağlam grip tabii olmak mümkün. Peki şöyle başlayalım istiyorum. Bir geçmiş zaman olur ki diyeceğiz. Ve önemli devre arası transferlerini konuşacağız Kemal abi önce. Hadi bakalım, başlayalım Ercan. Şimdi Kemal abi, bazı devre arası transferleri var ki takımların kaderini değiştirip şampiyonluk yolunda inanılmaz katkı yapıyor. Bunun örnekleri var. Benim kafamda en tazelerinden biri Fenerbahçe'nin Nobre örneği. Bazıları var ki büyük hayal kırıklığı yaratıyor. Büyük umutlarla anılan devre arasında işte takıma takviye olsun, taraftarları coştursun diye anılan transferlerde hayal kırıklığına neden oluyor. Şimdi devre arası yaklaşıyor, transfer haberleri de arttı. Dolayısıyla bu devre arasına bel bağlayan kulüpler, tabi onların söylemleriyle heyecanlanan taraftarlar için geçmişte devre arası transferlerinde ne umuldu ne bulundu, bunu bir konuşalım, bunu konuşarak başlayalım istedim Bir Zamanlar Futbol'a. Şimdi şöyle çıkartmışım Kemal abi aklıma gelenleri: Uche, Nobre, Anelka, Fenerbahçe'de hani önemli devre arası transferlerinden. Koseçki, Revivo, Necati Ateş, Galatasaray'da. Beşiktaş'ta Giunti var, Fabian Ernst var. Arçil ve Şota, Trabzonspor'da devre arasında gelmişlerden. En sonda da böyle Drogba ile Snyder ciddi katkı yaparak, hani en bizim sonda tabii net hatırladığımız bunlardı. Bunların içinde şu benim saydıklarımın içinden de olabilir, onlardan da biraz konuşalım, senin diye başka hatırladığın da olabilir. Ama hani bunların içinde en faydalısı ve en büyük hayal kırıklığı nasıl oldu? Üstelik de bu transferlerin de tabii kendi içinde hikayeleri var ve takımlara elbette önemli maliyetleri var. Beklentileri hangisi karşılayamadı, hangisi inanılmaz katkı yaptı diye şöyle bir altını dolduralım bakalım bu
1: işin. Şimdi tabii ben buraya isimleri şu ekrandan görebiliyorum ancak. Şimdi bunların içinde
0: Uche, Nobre, Anelka, Fenerbahçe.
1: Bana göre en faydalı
0: Koseçki, Revivo, Necati Ateş, Galatasaray
1: oyuncu.
0: Evet.
1: En yararlı olan oyuncu hiç beklenmediği halde. Burası çok önemli.
0: Beklenmediği halde.
1: Evet, bazı oyuncular mesela şimdi
0: büyük umutlarla alınan
1: Schneider'den Drogba'yı alırsan dersin ki bunlar Galatasaray'a bir katkı yapar, bir şeyler yapar, şampiyon yapar, işte her neyse efendime söyleyeyim. İşte Şota tabii kendi ülkesinde o zaman dersin ki ya Şota oynar. Yani saydığın isimlerin içinde
0: Anelka. Ribery gelmişti, Ribery'e Anelka'nın bonusu demişlerdi, hatırlıyorum. Evet
1: tabii, aynen öyle. Ama Nobre Fenerbahçe'ye ara transferinde geldiğinde bu kim ya dendi. Fenerbahçe gitmiş, Nobre diye bir adam almış Brezilyalı. Esamesi okunmuyor Brezilya'da. Avrupa hani futbolunda Brezilya'dan gelir de bir şey değil olarak Avrupa'da hani bir şeyler yapmıştır. Ha o mu derler. Bu Nobre hiç öyle bir şey yok. Yani ne olduğu belli değil. Fakat yanlış hatırlamıyorsam o sezon Fenerbahçe şampiyon oldu.
0: Ya 11 ya 12 gol attı yarım devrede.
1: İnanılmaz faydalı. Yani hiç beklenmedik şekilde müthiş işler yaptı. Hem kendi attığı goller, evet, hem de savunmaları dağıtışıyla, savunmalarda verdiği arızayla Fenerbahçe'nin, açık ve net söylemekte yarar var, şampiyonluğunda en büyük payı olan oyuncudur. Onun için ben Nobre'nin altını, önce Nobre'nin altını

0: bizim isim olarak. Çünkü meçhul bir adam. Ne olduğu belli değil. Ama hepsinden fazla yararlı
1: müthiş
0: oldu.
1: Müthiş katkı yaptı. Adına şarkı yaptı Fenerbahçeli
0: mesela taraftarlar. Anelka,
1: hala da Türk futbolunda şimdi Erzurumspor'da evet, işte. Bu sene bırakıyor
0: oynadı,
1: bu
0: helal olsun.
1: Ama yani Fenerbahçe günlerini geçenlerde bir röportaj yapmıştık. Fenerbahçe günlerini unutamadığını hep vurguluyor. Evet. İşte Anelka. Şimdi, ya bu enteresan bir form.
0: Şimdi bu Anelka'nın transferi çok enteresan. Bende belgeleri var çünkü. Anelka'yı Haziran ayında İngiliz menajeri, bir de abisi var. İkisi beraber ortak çalışıyorlar. Anelka'nın özbeöz abisiyle İngiliz menajer. Türkiye'de 4 kulübe öneriyorlar. İngiltere'de oynuyordu biliyorsun.
1: Anelka yani 26 yaşında böyle bir oyuncunun Türkiye'ye gelmesi çok garip.
0: Öneriyorlar. Diyorlar ki bonservis de istemiyoruz.
1: Anelka'dan.
0: Evet, 500 bin dolar menajerler istiyor. Abisiyle işte İngiliz menajer. Anelka'ya da valla hafızam beni yanıltmıyorsa 2,5 milyon dolar senede. Teklif edilen kulüpler Fener, Galatasaray, Beşiktaş, Gaziantep. Enteresan değil mi? Üç büyük tamam da Gaziantep enteresan. Gayet. Gaziantep bu teklife diyor ki yani biz bunları verirsek kulübü kapatmamız lazım. Yani bizde oyuncuların toplam aldıkları 2,5 milyon doları biraz geçer. Kusura bakmayın diyorlar. Beşiktaş hatırlarsanız Serdar Bilgili Mayıs ayında istifa ediyor. Beşiktaş tam transfere girilirken olağanüstü kongreye gidiyor. Yıldırım Bey'in başkanı. Beşiktaş diyorlar ki yani bu ortamda bizim transfer falan yapacak kafamız yok yani. Paramız da yok, kafamız da yok. Galatasaray yapıyor. O da ihtiyacımız yok diyor. Fenerbahçe'de para mara falan filan kabul etmiyorlar. Aradan 6 ay geçiyor işte. Haziran'dan ocağa kadar ne kadar geçiyorsa bir baktık Anelka Fenerbahçe'de. Şartlar aynı. Bu Anelka'nın transferi de böylesine ilginçtir. Onun
1: enteresan.
0: Için,
1: yani inanılmaz kariyerli bir oyuncu. Evet, nasıl tabii. Oluyor bu iş?
0: Evet.
1: O sırada bir ufak sıkıntılar vardı. Tabii, yani kariyeri enteresan Anelka'nın. Yani iniş çıkışlarla dolu. Ama Fenerbahçe'den sonra önce Bolton'a, yanılmıyorsam sonra da Chelsea'ye gitti. Tabii. Hatta gol krallığını oynadı. Tabii. Ya da oldu mu emin değilim.
0: Şöyle Anelka'nın böylesine serbest bırakılması diyelim. Ucuza mal edilebilme şansının, tanınmasının arkasındaki mesele şudur. Ben bunu araştırdım. Fransa'daki meslektaşlarım kanalıyla tabii. Anelka Paris'te bir kenar mahallede büyüyor. Fakirlerin arasında. Ya kendisi de öyle, aile de öyle. Ve bu futbolculuğu sayesinde şöhret, daha doğrusu para kazanmaya başlayınca o mahallede büyüdüğü, beraber büyüdüğü arkadaşlarına, tanışık olduğu ailelere bütün kafası orada yardım yapıyor. Yani öyle bir Anelka ki bu, diyelim ki beraber büyüdüğü arkadaşlarından biri kanser, Allah korusun. Anelka bitiyor. Ona yardımlar işte, hastane, doktor parası, ne lazımsa. Efendime söyleyeyim işte bir aile ne bileyim bir sıkıntı çekmiş ekonomik. Bir şey olmuş. Anelka,
1: tamam, bu güzel bir şey ama
0: ama Anelka'nın sahadaki performansını
1: etkiliyor.
0: Etkiliyor olumsuz.
1: Enteresan.
0: Anelka böyle bir ortamdan geçmiş bir futbolcu.
1: Kafası çok rahat değil yani.
0: Dolayısıyla da bu kadar büyük kabiliyet Fenerbahçe'de özellikle tabii oynarken Anelka'nın böyle keşke maçlarından bölümler olsa da buralarda oynatabilsek. İnanılmaz bir pozisyon oluyor mesela. Anelka gibi adam alacak onu, bir metre sürecek, vuracak, gol yapacak. O arada Anelka o arada değil. Anelka o arada Paris'teki işte arkadaşı Hans neyse Peter'in bilmem hastanesinde kafası. İlaçlarında veya doktorunda her neyse. Yani keşke burada bir Anelka pozisyonları oynatabilsek elimizde olsa.
1: Var bazı şimdi geçirecek arkadaşlar.
0: Hay golünü falan gösterirsem o değil önemli olan.

0: eyvah.
1: Yani şey yok.
0: İlacını alabildi mi acaba
1: demek ki,
0: falan.
1: Konsantrasyonun düşük.
0: Yani bir de duygusal bir adam çok fazla.
1: Ama yani çok fazla önemli transfer yapan, işte sayamayacağımız kadar çok önemli takıma gitti.
0: Tabii.
1: Gerçekten önemli işler yaptı. Ha,
0: futbolcu olarak
1: Türkiye'ye gelmiş en değerli futbolculardan biriydi.
0: Futbolcu arasında. Olarak 10. Evet. Yani 9 bile değil, öyle bir futbol.
1: Peki mesela şimdi Nobre böyle, Anelka böyle, işte Snyder ve Drogba hafızamızda çok taze, çok önemli katkı yaptılar. Bir geldiler zaten, işin rengi değişti. Tabii. Ama bir tersi de olan var. O mesela şey... Kosecki'yi hatırlıyorum. Galatasaray'ın o şeyini, yapısını, kimyasını çok bozmuştu Kosecki. Evet. Çok da ciddi paralara gelmişti.
0: Geldi, asi bir tip kafa olarak. Yani şöyle, özel yaşantısında da öyle, sahada da öyle bir tip. Ve dolayısıyla Galatasaray'da özellikle bu tip oyuncuları pek barındırmamışlardır tarihte. Yani hafif bir isyanda, hafif bir kafa kaldırda. Koca Suat Mamat gitti Galatasaray'dan. Kosecki kimmiş?
1: Onun Roman için, Kosecki. He,
0: yani onun için bir de galiba yanlış hatırlamıyorsam bir Avrupa Kupası maçında kaçırdığı, yani veya vermediği bir...
1: Evet evet, o çok taraftar gözünde çok tepki almıştı aldı. Ondan dolayı.
0: Yani şeydi, kalite olarak iyi bir oyuncu, kafa olarak problemli ama.
1: Yani. Zaten bütün sıkıntılar oradan çıkıyor.
0: Şimdi mesela sen
1: çok da uzun ömürlü olmadı böyle olunca Galatasaray'daki.
0: Tabii Drogba ile Schneider'den bahsettin. Juventus'u atmışlardı değil mi? Harika bir gol. Drogba kafayla indiriyor o karlı rezil sahada. Schneider vuruyor, gol yapıyor. Onlar maç. Fakat bak. Aratması. Sonradan Schneider ne oldu?
1: İşte şimdi gittiği yerde yokları oynuyor.
0: Yani.
1: Hiç.
0: O da öyle bir final yapacak.
1: Yani. Açil ve Şota, özellikle Şota tabii. Trabzon'da çok büyük katkı yaptı. Doğrusunu söylemek gerekirse devre arasında alınıp Trabzon markasına değer katan, Trabzonspor markasına değer katan, Trabzonspor'da gol krallıkları yaşayan bir futbolcu oldu ki teknik adamlık da yaptı sonra Şota.
0: Kardeşi sakattı yalnız. Arçil yani sakattı.
1: Hop, bu Şota'nın bonusu mu oldu?
0: Şimdi şöyle, bonusu oldu ama benim ölçülerime göre. Yani yanılırım veyahut da herkes katılır, onu bilmem. Futbolcu nosyonu olarak Arçil Şota'dan iyiydi. Yani.
1: İlginç bir iddia.
0: Yani. Bana not ver dersen, misal öyle iyi şey yapalım, anlaşılsın. Ben Arçil'e 8, Şota'ya 7 veririm.
1: Temel beceriler anlamında
0: evet,
1: mı?
0: Ama sakattı. Yani şöyle söyleyeyim, hani bugünlerde kullanıyoruz ya müzmin sakatlık diye. Hı hı. Öyle bir sakatlığı vardı o çocuğun. Dolayısıyla bir oynadı, iki oynamadı filan. Evet. Öyle kayboldu gitti ama öbürü Şota... Gol kralı oldu işte. Trabzon takımını sırtına alıp taşır gibi bir dönemi vardı. Aslında bu Şota ile Arçil de sakat olmasa, Trabzon'a şu mesajı verdiler. Ender, yahu gidip de Almanya'dan, İtalya'dan, Fransa'dan, Brezilya'dan oyuncu alıp paraları sokağa
1: kendi
0: atmayın.
1: Kendi coğrafyana, kendi iklimine yakın yere
0: ya
1: yönel.
0: Ya alın buradan ya işte dediler ama Trabzon onu anlayamadı maalesef.
1: Evet, yine işte Necati Ateş'in Galatasaray'da devre arasında gelişi önemli bir katkı sağlamıştı. Cunti öyle, Fabian Ernst Alman öyle. Cunti 100. yılda yanılmıyorsam gelmişti.
0: Fesco'nu
1: ve o da aldı. Federico Cunti de doğrusunu söylemek gerekirse Beşiktaş'ın şampiyonluğunda değerli katkı yapmıştı.
0: Şuradan Ender'cim, Lucescu işte yeni hoca falan. Bu işte 96 Avrupa Futbol Şampiyonası'na Fener'de de çalışmış olan Brezilyalı hocanın dörtlü alan savunması, ön liberolu
1: Pereira.
0: Pereira'nın sisteminde
1: Paheira.
0: Evet, Beşiktaş'ta orada bir eksik vardı ön liberoda. Yani eksik derken oyuncu vardı da eksikti ama. Bu Cunti klasıyla, zekasıyla oyunu ki mesela kendinden daha genç oyuncular vardı orada oynayabilecek. Ama Cunti o klası, o görüşü, o işte tecrübesiyle Beşiktaş'a çok büyük bir katkıda bulundu yani.
1: Bakalım bu sezonun

0: Devre arası transferleri nasıl olacak? Bu sezonun devre arası transferlerinden hangisi takımlarını başarıya götüren isim olarak anılırken hangisi hayal kırıklığına neden olacak? Onu da çok kısa bir süre sonra hep birlikte göreceğiz ama öyle görünüyor ki bu sezonda devre arası hareketli geçecek değerli izleyenler. Peki
1: menajerler zaten hareketsiz geçmesine izin
0: zaten onlar harekete geçtiler. Menajerler harekete geçtiler. Takımlarda da özellikle işte Fenerbahçe falan gibi, Trabzon gibi böyle sıkıntılı giden takımlarda da transfer beklentisi, hamlesi var. Yukarıda olanlarda da yani mesela Galatasaray dahil bazı eksik bölgelere transfer düşünenler var. Çok. Transfer düşünenler var. Peki bir futbolcu bir hikayeyle devam ediyoruz. Bir futbolcu bir hikayede bu hafta Fenerbahçe'nin önemli isimlerinden kaptanlığına kadar yükselmiş. Milli takımda da forma giymiş. Bence enteresan bir isimden bahsedeceğiz. Miço lakaplı Mithat Yetkiner'den.
1: Evet.
0: Yani hafif göbekli, bıyıklı, yapısı itibariyle böyle yani nasıl futbolcu bu falan denebilecek ama... oynadığı zaman yüreğiyle oynayan, hiç bitmeyen bir tempoyla 90 dakika mücadele eden, Fenerbahçe taraftarının da bu yüzden kötü oynasa bile hiçbir zaman kötü mücadele etmemiş ve 90 dakika boyunca ritmini, oyun iştahını kaybetmemiş bir oyuncu olarak hep iyi hatırladığı, iyi andığı bir isimdir Mithat Yetkiner. Ne düşünüyorsun? Neler hatırlıyorsun Mithat'la ilgili?
1: Şimdi
0: yani 82 83 80 85 88 89 bu şampiyonluklarda hep Fenerbahçe'nin o iyi gittiği 80'li yılların o ilk bölümünde hep Mithat Yetkiner var.
1: Şimdi Mithat hikayesi enteresandır.
0: O 100 gollü şampiyonlukta da öyle.
1: Sanıyorum
0: 103 gollü.
1: Benim kadar da pek bilen olduğunu sanmıyorum. Böyle de bir iddiam var. Şöyle. Bir kere Mithat Yetkiner ismine Mithat Yetkiner. Ne? İsim olarak, soyadı olarak. Oradan alalım.
0: Evet.
1: Mithat Yetkiner ismi ve soyadı Fenerbahçe'nin tarihi kaptanlarından birinin ismi ve soyadıdır. 51, 52, 53, 49 yani o 2-3 sene.
0: Lafını unutma Kemal abi. Bu fotoğrafı unutmayalım. Birazdan sizden isteyeceğim. Burada bir hikaye var çünkü. Onu beraber konuşacağız.
1: Ve bu Mithat Yetkiner, yani bugün bildiğimiz, konuşacağımız,
0: evet,
1: Fenerbahçe'de kaptanlık yapmış, işte şu kadar şampiyonluk yaşamış, şu anda da altyapıda başında.
0: Evet, galiba. Evet.
1: Mithat Yetkiner ismi ve soyadı o 1950'lerdeki Fenerbahçe kaptanı Mithat Yetkiner'den alınmıştır.
0: Hmm.
1: Mithat'ın, bugünkü Mithat'ın babası, bilmiyorum sağ mı, vefat ettiyse Allah rahmet eylesin, sağsa Allah uzun ömürler versin. Mithat dünyaya gelince, bugünkü Mithat, adını Mithat koyuyor. Mithat Yetkiner'den, Mithat Yetkiner'den dolayı Mithat adını koyuyor.
0: Fikret Yetkiner.
1: Ve soyadını da Yetkiner olarak değiştiriyor.
0: Allah Allah, çok enteresan.
1: Hayranıymış Mithat abinin, Allah rahmet eylesin. Hatta benim de bir fotoğrafım vardır. 51 yılı Nisan ayında burada Desportes Fenerbahçe maçından evvel Mithat abiyle beraber çıktık biz sahaya. Allah rahmet eylesin. Oradan o ismi ve soyadı komple alıp oğluna koyuyor.
0: Çok ilginç.
1: Bu Mithat'ın doğumu diyelim.
0: Evet,
1: dünyaya gelişi. Sonra Mithat, yanlış hatırlamıyorsam, bu şeyde Kabataş vapur iskelesinden çıkınca bir set vardır orada.
0: Evet.
1: O semtin bir takımı vardı, amatör küme. İşte Mithat Yetkiner, bizim Mithat orada önce faaliyet gösteriyor.
0: Altın mızrak değil.
1: Galiba.
0: Altın mızrak.
1: Bravo, bravo. Ondan sonra... Efendim.
0: Çünkü benim de bir yolum geçmişti oradan.
1: Sonra Fenerbahçe genç takımına geliyor. Tavşan Mustafa, Bakırköy'den geliyor işte. Lakabı Tavşan Mustafa. Gaziantep'te.
0: Unutmayalım, Aykut Kocaman da oradan çıkmadı.

0: galiba. Yani Müjdat'la ikisinin takımını karıştırabilirim. O zamanki. Antep'te Fener lig maçı oynuyor. O zamanlar A takımlardan önce genç takımlar oynardı.
1: Evet.
0: Lig maçı. Fenerbahçe Gaziantep maçı da, genç takım maçı da yine Fenerbahçe Antep maçından evvel oynandı. Ve Fenerbahçe genç takımı, yanlış hatırlamıyorsam, maçı Müjdat'ın attığı golle 1-0 kazandı. Böyle uzaktan bir topa vurmuştu, gol oldu. Dönüldü geldi. Yine genç takımda oynuyorlar Tavşan Mustafa'yla. Fenerbahçe yanılmıyorsam o sezon ligde ilk 5 veya 6 hafta sonunda, oralarda bir hafta öne bir hafta arkaya yanılabilirim, ligde sonuncu durumdaydı.
1: Bugünden kötüleri de varmış yani.
0: Bak. Ve Şükrü Ersoy, kulakları çınlasın Şükrü abim, teknik direktör. Neyse işte o 5. hafta sonunda diyelim hadi. Yönetim kurulu yine bir kötü bir sonuçtan sonra toplantı yaptı pazartesi akşamı. Dediler ki ya bu iş Şükrü ile galiba gitmeyecek. Şükrü bizim kardeşimizdir, canımızdır, ciğerimizdir. Bizden daha Fenerbahçelidir. Biz Şükrü'yü görevden alalım ama kimi derken rahmetli Doktor Semih Bayülken, ki o dönemler Fenerbahçe'nin bir numaralı racon kesicisi, ben biliyorum kimi getireceğimizi dedi. Kimi getireceğim dediler, Ziya'yı getireceğim takımın başına dedi. Ziya Şengül'ü. Dediler ki ya Ziya'nın antrenörlüğü yok, bir şey yok. Ya kardeşim dedi, bu takıma dedi, o dedi sizin anladığınız antrenör değil, bu takıma başka bir adam lazım. Ben onun için Ziya'yı söyledim dedi. Uzatmayalım. O akşam Ziya'nın evine telefon edildi. Ve Ziya Şengül 8 civarında arabasıyla geldi kulübe. Fenerbahçe'nin teknik direktörü oldu. Fakat teknik direktörün diploması olmadığı için Düzce Spor'dan, Allah rahmet eylesin, Vahap Hoca'yı aradılar. Hatta gel dediler. Fenerbahçe teknik direktörü kağıt üzerinde Vahap Hoca. Çünkü teknik direktör diploması var. Esas ama Ziya. Ve bizim Ziya, benim çok eski yani arkadaşım, aile, bu Müjdat'la Mustafa'yı A takımına aldı. Genç takımdan. Ali Kemal'le Cemil'i kadro dışı bırakarak. Bak. Müjdat o zaman orta saha oynuyor. Mustafa, Tavşan Mustafa sağa çık, Müjdat orta saha. Ve A takımına girdi bunlar. İşte Ziya 80 falan galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Yani Şükrü abiden sonra. Ziya zaten sezon sonu geldi. Fener ikinci oldu sonuncuyken. Az kalsın şampiyon oluyordu, 2 puanla kaybetti. Ziya bıraktı git zaten, benim işim değil bu ya dedi, işte buyurun dedi. Ve Fenerbahçe böylece Müjdat'la Mustafa gibi iki tane 17 yaşındaki genci kazandı. Tavşan biraz daha az oynadı, gitti o sonra. Evet. Ama senin biraz evvel bahsettiğin Müjdat futbol hayatının sonuna kadar bu formanın içinde ya, kaldı.
1: Hakikaten öyle. Bir penaltı için kaleye geçtiği, Fenerbahçe'nin eksik kaldığı bir maçta onu hatırlarım. İlkini kurtarmıştı.
0: Tabii.
1: Ama biraz öne çıkmış. Hakem tabii, tekrarlattı. Tabii, bir Fenerbahçe-Sakaryaspor maçı.
0: Tabii.
1: Değerli izleyenler, Fenerbahçe'nin işte o eksik kaldığı maçta kurtarıyor penaltıyı ama biraz ileri çıktığı için hakem tekrarlattırıyor.
0: Ender sağ bek oynadı, sol bek oynadı, orta saha oynadı. Evet. En sonunda da libero'da bıraktı.
2: 763 maç Fenerbahçe forması. Evet. Nasıl kırılır böyle bir rekor ya? Bak, 763 maç.
0: Tabii. Bak ne diyorum, sağ bek, sol bek, orta saha ve libero.
1: İnönü'de Beşiktaş'la oynanan 84-85 sezonunun şampiyonluk maçı denebilecek bir karşılaşma var. 2-2 biten bir maç. Ve Fenerbahçe o sezon averajla şampiyon oluyor.
0: Evet.
1: Müjdat da, ben yani ilk hatırladığım şeylerden biridir o, net hatırladığım. Adem biraz ileride, orta mı şut mu bilemiyoruz ama çok uzaklardan Adem'in ileride olduğunu görünce bir gol atmıştı.
0: Evet.
1: Belki çok az sayıda golü vardır, hani ben hatırlamıyorum. Evet. Ama neredeyse tabii orta sahadan bir gol atmıştı, golü, yani onu hatırlıyorum.
0: Tabii golü azdır. Yani Müjdat'ın öyle. Ama dediğim gibi bak.
1: Bu maç mı yoksa, o bilemiyorum ki bir Fener.
0: O şeyse ne, o Yugoslav oyun.

0: Oyuncusu.
1: Yani bu işte bu.
0: Bu. Yugoslav oyuncusu biraz bir gol kaçırdı. Tabii işte bak. Şimdi burada
1: ben de mesela daha geriden gibi hatırlıyordum. Tabii. Demek ki değil. Bak Adem sola çıkıyor. Orta yapacak. Tabii. Nasılsa o bu kaleye vurmaz diye.
0: Yani Müjdat burada ne oynadı? Orta saha oynadı galiba. Bilemiyorum yani. Yani diyorum sana bir oyuncu 4-5 mevkide birden oynayıp sana faydalı oluyorsa bence esas oyuncu budur.
1: Tabii. Bir de Schumacher'le, Toni Schumacher'le bir hikayesi var. Onun grafiği var mı arkadaşlar? Hazırladılarsa eğer arkadaşlarımız onun grafiğini, onu da verelim istiyorum. Ankara'da bir Ankara gücü maçı. Müjdat Yetkiner'in ağzından dinleyelim. 5-0 öndeyiz ve maçın son dakikaları. Arap İsmail penaltı yaptı. Schumacher'le aramız çok iyiydi. O Türkçeyi, ben Almancayı bilmiyorduk ama vücut diliyle çok güzel anlaşırdık. Penaltıdan golü yiyince kızdırmak için elimle nasıl attılar ama gibi bir hareket yaptım. Bu çıldırdı, Schumacher için söylüyor.
0: Kaleci,
1: devam ediyoruz.
0: Kaleci o tabii.
1: Devam edelim. Neyse maç 5-1 bitti. Sonra soyunma odasında yumruk yumruğa giriştik. Gözü morardı. Araya girdiler barıştırmak için. Bir çiçek yaptırdık, evine gittik özür dilemeye. Sarışın bir arkadaştı. Mor göz, sarı saç. Bana sarı lacivertin ne demek olduğunu öğrettin dedi gülerek. Çok olgun bir insan, iyi bir arkadaştı diye anlatıyor Müjdat Yetkiner. Toni Schumacher'le arasındaki o kavgayı. Tabii. Aynı çiçeği seyirciler de görsün, barıştılar diye. Şimdi verin o fotoğrafı. Aynı çiçeği Schumacher'e maçtan önce de veriyor. İşte şu. Evet. Sarı, mor böyle evet. Şey çiçek.
0: Ama o da çok büyük kaleci be.
1: Tabii ilk 7 hafta gol yememişti
0: ya,
1: burada.
0: Yani o da çok. Ve ben sana bir şey söyleyeyim.
1: Böyle bir adam Müjdat Yetkiner.
0: O Fenerbahçe yani. Takımının saha içinde en azından, hatta saha dışında bile disipline olmasını sağlayan bu Schumacher ismidir. Yoksa zor başarılı olurlardı ha.
1: Peki o zaman şimdi Schumacher'in yediği gol deyince aklıma bir futbolcu geldi. Sanıyorum biraz sonra bunları biliyor muydunuz köşemize başlayınca, yanılmıyorsam o futbolcuydu. Devam edelim bakalım. Kemal abiden doğrulatırım umuymuş değil miymiş. Biliyor muydunuz diye soracağız ve neyi biliyor muydunuz şu. 1986-87 sezonuna götüreceğiz sizi. O sezon oynanan Fenerbahçe-Eskişehirspor maçı. Fenerbahçe o karşılaşmayı 4 golle kazanıyor. 4 golde penaltıdan.
0: Evet.
1: Bir maçta zafer en fazla hepsi. Penaltıdan gol atılan maç bu. 4'ünde zafer atıyor.
0: Tabii.
1: Ve şimdi ekranlara da gelecek o günün küpürleri de vardır.
0: Tabii.
1: Yani çok enteresan bir sezon.
0: Tabii.
1: Çok enteresan bir maç. 4-1 kazandığı Fenerbahçe'nin Eskişehirspor
0: de maçı. Tabii Sadık'ta da bak.
1: Bu bir rekordur Türk futbolunda. Tabii. 4 penaltı, 4'ünde aynı futbolcunun atması, zafer. Yanılmıyorsam, hafızam beni yanıltmıyorsa, Türkiye'de Schumacher'e ilk golü atan futbolcu da Zafer'dir. Sonra da Fenerbahçe'ye gelmişti.
0: Tabii hepsini zafer attım. Seyrettim ama maçı, oradaydım.
1: Fenerbahçe Eskişehir.
0: Bak Müjdat orta sahada
1: Sadık
0: bak.
1: Sadık Deda
0: bak,
1: karşılaşmanın
0: mi?
1: Hakemi. Lukovcan, İsmail, Hasan, Abdülkerim, Sedat, Pesic, Müjdat Önder, Zafer, Şenol, Kayhan.
0: Evet.
1: Hüseyin de var. Rahmetli olan futbolcular da evet. Var aralarında. Allah rahmet eylesin diyelim.
0: Kayhan
1: çok enteresan bir. Evet, Kayhan da öyle, Hüseyin de öyle. Bordo maçının o unutulmaz tabii. Golünü atan ceza yayı üzerinden futbolcudur tabii. Hüseyin. Zafer Eskişehir'i Zafer'in penaltılarıyla geçti. O penaltılarda Türk futbol tarihine rekor olarak geçti.
0: Tabii, tabii.
1: Bir maçta atılan en fazla penaltı tabii. Bir takım tarafından ve 4'ünde aynı futbolcunun atması Türk futbol tarihinin rekorudur efendim. Bunu da hafızalarımızda bir yere koyalım ve yalnız bu da bayağı bir penaltıymış ya.
0: Tabii tabii ama Sadık Deda'nın en büyük özelliği.
1: Sonra Sadık Deda'nın orada bir gazete küpürü de alacak. 10 tane olsa onun da verirdim diye bir açıklaması var.
0: En büyük
1: var.
0: Özelliği. Sadık Deda'nın en büyük özelliği. Hüsnü Çin. Vay yazarlara bak. Gürcan Berk. Ey yavrum ey. Eski topçu. Fenerli, Beşiktaşlı. Şimdi bu Eyüp Karadayı da maçı yazmış.
1: Dede o işte geldi. 10 penaltıda olsa verirdim diye.
0: En büyük özelliğiydi.
1: Evet, cırt, penaltı verirdi.
0: Cırt çalar hemen. Yani şimdikiler böyle bakıyor. Ulan versem mi vermesem mi?
1: Bir düşünüyor acaba maç.
0: Seyirci hani seyirci, o tarafta mı skor, bu tarafta mı?
1: Oraya verdim mi? Buraya
0: Sadık
1: verdim
0: dede
1: mi?
0: Cırt çalardı. Hiç. Direkt.
1: Peki bunu da izleyicilerimizin şöyle bir futbol hafızalarına kazınması için hatırlatmış olduk. Bunları biliyor muydunuz dedik. Geçelim geçmiş zaman olur ki bölümüne. Efendim bu bölümde unutulmaz kaptanlara bakacağız. Türk futbolunun unutulmaz kaptanlarına. Tabii hani öyle belki hepsine ayrı ayrı bölüm bırakmak, açmak gerekir. Zaman zaman zaten bu futbolcuları, bu programı sürekli takipçileri bilirler. Biz onlarla ilgili başlı başına bölümler yaptık. Ama hani kaptan bir futbol takımının çok önemli unsurudur. Hakkını veren kaptan. O yüzden anmak istedik, hatırlamak istedik o kaptanları. İlk aklımıza da Baba Hakkı geldi.
0: Tabii.
1: İşte Turgay Şeren, az önce bahsettiğimiz Ziya Kaptan, tabii. Ziya Şengül. Sonra biraz daha bu tarihe doğru gelince işte Samet'i, Cüneyt'i, Oğuz'u, Ünal'ı, Galatasaray'ın daha yakın tarihte Bülent'i, hani o finalde tek kolla mücadele edişini falan. Unutmamak imkansız, hatırlamamak imkansız.
0: Tabii başkaları da var. Mesela ben hemen buraya Şeref As'ı. Ekledim.
1: Tabii senin daha net şey yapabileceğin bize katkı yapabileceğin yerler bunlar.
0: Küçük Fikret'i ekledim. Hmm. Seyrettim. Seyretmediklerim. Mesela Baba Hakkı'yı seyretmedim. Zeki Rıza'yı seyretmedim.
1: Tabii kaptanlık sadece iyi futbolculuk demek değil. Onun karşılığını tam vermek
0: başka
1: lazım.
0: Başka bir şey.
1: Şimdi ya da işte sadece uzun süre oynamak mı o takımda başka bir takım şeyler gerektiriyor Kemal abi.
0: Tabii.
1: Onun da altını doldurmak lazım.
0: Ben
1: ne yapardı da bu kaptanlar? Yani ne bileyim işte niye Baba Hakkı diye bir anda hatırlıyoruz.
0: Şimdi
1: neden?
0: Hemen bir tane Zeki Rıza'yı göstereyim. Zeki Rıza Süperel. Fenerbahçe'nin efsane takım kaptanı, başkanlığını da yaptı.
1: Evet.
0: Mesela babamı takımdan kovmuş. Rahmetli babamı kovmuş. Niye biliyor musun? İki defadır top getiriyorsun. İkisinde de şut attın kaleye bana vermedin diye. Ve büyük Fikret, rahmetli Fikret Arıcan, ya diyor kaptan diyor iyi oynuyor, ne oynuyor ya diyor, burada bombacı vermiyor, kaleye atıyor diyor, çıkart bunu diyor, çıkartıyor. O zaman kaptanlar öyle. Baba Hakkı biliyorsun Ankara'da kara gücüyle oynarken final maçı mı ne maçı devrede diyor ki arkadaşlar böyle oynuyorsunuz değil mi siz diyor bugün diyor bu maçı diyor, buyurun diyor biletlerinizi yırtıp attım diyor. Yırtıyor. Dönüş biletlerini yırtıyor. Hadi diyor çıkın şimdi ikinci devre oynayın diyor ve Beşiktaş 4 atmış galiba ikinci devre. Yani o dönemlerin kaptanları başka bir şey. Yani dediğin doğru, kaptan yani koluna bandı tak, seremoniye gel, hakemden el sıkış, kurraya işte kazan veya kaybet, o değil.
1: Gel faul oldu mu kavga et
0: o değil,
1: falan.
0: O değil, kaptanlık çok başka bir şey. Bak o maç işte Arsenal maçı, dişlerini kıracak. Öyle kısa Bülent. Şimdi bu Bülent'le de bir hikayem var, onu da anlatayım sana. İşte bir programda niye benden yapıyorsunuz belki ondan. Bülent genç takımda oynuyor. Galatasaray genç takımında. Hı-hı. Almanya'ya bir özel turnuvaya gidiliyor. Bülent Ünder de Galatasaray genç takımının kapçayı, hocası.
1: Evet.
0: Salih Baba da altyapının başında. Bana dediler ki otobüste gidiyoruz, gelsene. Dedim ya geleyim de hani laf olur. Ya olur mu dediler, başkana sorarız. Alp Yalman'a soruyorlar, olur mu ya diyor, başımızın üstüne güle güle gidin diyor. Ben bundan otobüsüyle gittim.
1: Arka sahadan arkadaşın tabii.
0: Ha şeyden Mecidiyeköy'den de sağ arkadaşım. Biz gittik Almanya'ya. Maçlar oynuyoruz işte falan filan. Galatasaray oynuyor.
1: Derval mi hoca o zaman? Çünkü Derval çıkarttı bunları. Sonra Mustafa Denizli
0: galiba
1: aldı.
0: Derval. Ondan sonra...
1: Çünkü bunlar Tugay, Bülent, Dur, İhsan. Öyle
0: tabii
1: bir
0: İhsan tabii. Bizim Güngör'ün oğlu rahmetlinin.
1: Benim çocukluk arkadaşım.
0: Oynuyoruz. Tugay da genç milli takımla Avusturya'da. Galatasaray iki maçı kaldı, finale gidiyor. Genç milli takımın maçı da bitmiş şeyde. Avusturya'da. Hı-hı.

0: Tugay öğlene doğru trene bindi oradan veya sabah. Biz Bülent Hoca'yla Salih Baba'yla gittik. Lapayım galiba oynanan yer. Gittik Tugay'ı tren garında karşıladık. Tugay o zaman bunlardan ufak. Bir yaş ufak. Tugay'ı karşıladık. Arabayla geldik. Soyunma odasına Tugay yol yorgun giyindi. Elbiselerini, formayı giydi çıktı. Galatasaray maçı 1-0 kaybetti. Golü kazandı. Golü de Tugay attı. Bülent o kadar hırslı bir oyuncuydu ki orada bile oyundan atıldı biliyor musun? O kadar hırslıydı. Sonra Tugay'ı da aldık tabii. Almanya'dan hep beraber bir öyle bir dostluğumuz oldu. İhsan o da çok iyi topçuydu. Onun şeyi olmadı Galatasaray'da fazla. Bir yerlere gitti oynadı.
1: Gaziantep'e, Antalya'ya
0: falan gitti. Çok güzel bir genç takımı vardı Galatasaray'ın. Yani oradan Bülent ve Tugay ve ağırlıklı İhsan, daha başka çocuklar da vardı tabii. Evet. Öyle bir ahbaplığımız o zamandan başlamıştır yani.
1: Evet, evet. Dolayısıyla hani bu kaptanlar konuşurken hani buraya geldik ama kaptanlığın ne demek olduğunun anlaşılabileceği isimler.
0: Tabii bak şimdi mesela yani ya, Turgay Şeren demiş. Abi 10 dakika düşüneceksin abi bugünkü kaptanlarla Turgay abi bir yere koyduğun zaman. Yani devam ediyorum. Ziya Şengül, Samet Beşiktaş'ta her şeye rağmen. Hiç milli takımda oynamamasına rağmen. Bu çok önemli bak.
1: Çok enteresan değil mi?
0: Çok önemli. Milli takımda oynamayacaksın hiç. Başkaları oynayacak senin takımda Beşiktaş'tan. Sen hiç önemli Beşiktaş'ta takım kaptanlığı yapıp oraya oturacaksın. Hakiki kaptan olarak yani. Bantlı kaptan değil sadece. Cüneyt. Kiraya verildi, vefaya. Ya bundan bir şey
1: Oğuz'u
0: yok.
1: Oğuz'u mesela çok konuşmuyor, etmiyor Oğuz falan diye eleştirirlerdi.
0: Yani, Oğuz yani.
1: Ama o da uzun yıllar kaptanlık yaptı da, Fenerbahçe'de.
0: Ama şöyle kolunda bant. Oğuz bir kere çok iyi topçuydu.
1: Şimdi,
0: çok zeki, üstün teknik ve üstün futbol zekası falan ama.
1: Ne takım bu da ya?
0: Yani Oğuz'un öyle bahsetmek istediğimiz tip kaptan değil Oğuz. Yoksa futbolculukla oyun zekası bir şey diyemeyiz. Ünal. Trabzon.
1: Şu Wembley'de üst direkten çataldan dönen bir şutu vardır. Hani 1-0 mağlup olduğumuz İngiltere'de bir maç vardır.
0: Ünal'ın değil
1: orada
0: mi?
1: Orada da evet 19 yaşındaydı. Gaziantep'te oynuyordu
0: tabii,
1: o zaman.
0: Tabii.
1: Hatta hiç unutmam İlker abinin anlattığı bir maçtı yanılmıyorsam. 15 bin kişilik Kamil Ocak'tan 80 bin kişilik Wembley'e gelip tabii. Bir de direği sarsıyorsun demişti.
0: Ünal öyle. Öyle Bülent'i zaten konuştuk. Ben buraya Şeref As'ı ekledim şu anda aklıma gelen. Yani o Fenerbahçe takımı kapında başkaları varken bir adam daha unuttum. Pardon Şeref As tamam Naci Erdem. Düşün abi Fenerbahçe takımında Lefter var. Can Bartu var. Basri Dilimli'li var. Kaptan kim? Naci Erdem. Enteresan değil mi?
1: Evet.
0: Yani. Bunlara kaptanlık yapmış. Allah selamet versin. Şu anda hala hayatta. Umut ediyorum ki önümüzdeki günlerde devamlı gittiği bir yer var. Orada galiba kendisini görüp bir...
1: Evet konuşmuştuk geçenlerde.
0: Ondan
1: Kadıköy'de.
0: Bir öpüşeceğim.
1: Oraya bir
0: maşallah
1: lazım.
0: İyiymiş de aldığım haberlere göre.
1: 80'in üzerindedir değil mi?
0: Tabii. Yani düşünebiliyor musun abi? Lefter, Can, Basri'li takımda. Şükrülü takımda. Şükrü Ersoy. Bunların hepsi Fenerbahçe tarihi bunlar yani. Onlara takım kaptanlığı yapıyorsun abi Naci Erdem. Bu baba hakkı. Yani bunlar işte sadece bugünküler gibidir ki hiç kimse alınmasın kızmasın koluna bandı alıp da seremoni işte para attık şey geldi bir de penaltıya itiraz falan öyle değil. Bunlar başka kaptan. Yani, hakikaten yani enteresan. Yani bir özellikleri var bunların. Şimdi niye Şeref As'ı Fenerbahçe takımında kaptan yaptılar? Yine bazı başka oyuncular. Niye Ziya'yı yaptılar? Niye Naci, niye Turgay abiyi yaptılar? Turgay abi 18-19 yılında Galatasaray takım kaptanı oluyor. Olur mu ya böyle bir şey? Koca Galatasaray. Yani baba hakkı işte tarih zaten o. Samet'i de söyledik. O kadar milli takımda oynayan Beşiktaşlı var ama takım kaptanı Samet. Demek ki bir şey var. Yani Samet sadece bambi
1: takım çıkar. Hem o lider kimliğin olacak, hem birleştirici özelliğin olacak.
0: Tabii.
1: Hem de

0: saygı uyandırıp bir rol model olacaksın takım tabii, arkadaşlarına.
1: Tabii. Hocayla.
0: Yönetimle, hocayla takım arasındaki o köprüyü tabii, de çok iyi kuracaksın tabii, ki fazla böyle kliklere girmeden tabii, o zaman o bandın hakkını tabii, verebilesin. Peki arkadaşlar, son bölüme geçelim diyorlar. Unutulmaz anlara geçeceğiz ve bir dönemin unutulmaz takımının unutulmaz başarılarına götüreceğiz sizi. Eskişehir Spor'dan bahsedeceğiz efendim şimdi sizlere.
1: Of of of.
0: 68-69, 69-70 ve 70-71 sezonlarına, o unutulmaz yıllara, unutulmaz anlara götüreceğiz.
1: Ey ya, orana bak be.
0: Yani 1965 yılında kurulan bir takım birkaç yıl sonra bir daha nasıl bu noktaya geliyor?
1: Bir de bugünkü yani, bugün hale soktular ey yöneticiler.
0: Gibi, bu biraz daha çabuk olmuş. Trabzonspor'un 10 yılda tabii, bu 5 yılda oluyor. Tabii Trabzonspor çok yürüyüp gitti ama Eskişehirspor'da 68-69'da Beşiktaş'ın, 69-70'te Fenerbahçe'nin arkasından ikinci tabii, oluyor. 70-71'de de Türkiye Kupası'nı kazanıyor. Tabii. Yani hep zirvede, birinci, ikinci, tabii, arka tabii, arkaya tabii, tabii, ve gerçekten çok önemli bir takım. Kalede Mümin, geri dörtlüde İlhan, İsmail, Abdurrahman, Faik, orta üçlüde Vahap, Kamuran, Burhan, ileride Nihat, Fethi, Ender. Öyle mi?
1: Şöyle, tabii orada çok önemli bir sol bek var. Maalesef genç yaşta kansere yakalanmıştı, onu kaybettik. Şimdi ismini hatırlayamadım, beni bağışlasın.
0: Teknik direktör de Abdullah Gegiç.
1: Abdullah Gegiç tabii.
0: Fenerbahçe'den giden.
1: Tabii. Fenerbahçe aldı onu.
0: Ha işte görün.
1: Tabii Fenerbahçe aldı ama çok iyi anladığı için antrenörden gönderdiler. O da giderken Koko Burhan'ın yanına alıp gitti. Eskişehir'e. Ondan sonra Eskişehir kök söktürdü. Şimdi kalede Mümin saydın sen, değil mi? Evet, Taşkın var önce.
0: Benim adım da işte Fethi, Nihat, Ender, filelere gönder tabii, falan derken tabii, tam 71 tabii, oradan demek ki
1: tabii. Yani Nuri olması lazım mesela, sol haf bir aralık.
0: Şimdi ha, bu da Sevilla maçı kadrosu Kemal abi.
1: Ben oradayım, maçtayım. Ben maçtayım.
0: Yapma ya.
1: Tabii ya, maçtayım ya. Evvelallah. Tatar Süreyya var.
0: Bu bak, kaç yılı, 70 mi? Bakayım,
1: 71 olması.
0: 71 mi?
1: 70 mi, 71 mi? Çok iyi hatırlamıyorum ama 71 galiba. 71 olması lazım.
0: Gazeteleri var bunun, oradan bakarız şimdi.
1: Bak, Mümin kaleci, evet. Nereye gitti o resim?
0: Son saniyede ikinci tura geçti.
1: Fethi, Mümin, İsmail, Tatar Süreyya, Kamuran, onu çıkaramadım. Bekle, Ender var, evet, Vahap. Öbür Burhan, şu sarışın.
0: Bu da Eskişehir stadı.
1: Evet evet evet, Eskişehir Atatürk stadı. Şimdi bu benim kendi görüşüm. Katılan olur, katılmayan olur, onu bilmem. Ama bu takımı seyretmiş olmak illaki şart ki benim görüşüme katılacağınız veya katılmayacaksınız. Bu Eskişehir takımı benim doğma büyüme içinde hayatımın geçtiği futbolda, Türkiye'de, bizde en spektaküler futbolu oynayan takımdır. En spektaküler futbolu oynayan takım bu Eskişehir Spor takımıdır. Sonra biraz daha bugüne yatkın Göztepe mesela. Beşiktaş'ın 3 tane şampiyonluğu var. Galatasaray'ın 4 tane var arka arkaya. Değil mi? Fener'in var 2 tane. Onlar başka bir şeyler oynadılar hep. Mesela Galatasaray 4 sene bastı, öldürdü, felaket, Okan, Suat, Emre, bilmem, Arif, Hakan filan falan. Fenerbahçe işte malum. Beşiktaş işte Metin Ali Feyyaz falan filan. Ama bu Eskişehir takımı, bak ne diyorum, benim ölçülerime göre en spektaküler futbolu oynayan takımdı. Ben bu maça oradaydım, bu maçı da ben yazdım tercümanda. Sonra Fiorentina maçına gittik İtalya'ya.
0: Son 3 dakika.
1: İtalya'da antrenmana çıktı takım. Hani bir gün evvel antrenmana çıkıyorsun ya. Takım ısınıyor falan filan. Mümin dedi ki Baba gel dedi, beni de sen çalıştır bugün dedi. Benim öyle bir fotoğrafım var, keşke getirseydim.
0: Ya.
1: Bayağı Eskişehir şeyini giydim, eşofmanlarını. Mümin kaleye geçti. Ben Mümin'i çalıştırdım, düşünebiliyor musun? O arada takım işte koşuyor, efendim kültür fizik yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Ben de bu arada İlhan Sabek, Ender yanında. Ben de bu arada Mümin'i çalıştırıyorum. Kalede bayağı böyle bir 20 dakika falan çalıştırdım.
0: Bir
1: ha.
0: De çok meşhur Amigo Orhanları var değil mi? En büyük koroyu yöneten ya. Adam.
1: O biliyorsun onu. Fenerbahçe Manchester City ile hayati bir maç oynayacak. Orada
0: İşte şu görüntüsü.
1: Tabii orada 0-0 kalınmış. Burada revanş. 40 bin küsür seyirci İnönü Stadı'nda. Faruk abiydi galiba başkan. Yanlış hatırlamıyorum. Orhan'a rica ettiler. Gel tribünleri yönet diye. Amigo Orhan Eskişehir'den kalktı geldi. Kapalı tribüne kendi taraftarıyla birlikte tezahürat yaptı. Kapalı tribüne çıktı o bölümün şeyine, balkonuna. Oradan 90 dakika Fenerbahçe taraftarını yönetti Manchester City maçında ve Fenerbahçe 2-1 yenip eledi Manchester City'yi. O günden Abdullah atmıştı golleri. Yani bu Türk futbol tarihinin bir daha rastlanması mümkün olmayan bir koro şefi bu. Orhan. İnanılmaz bir şey.
0: Öyle bir takıma da böyle bir amigo yakışırmış.
1: Ve Eskişehir, sevgili Ender, o zaman İstanbul'a 5000 kişiyle geliyordu.
0: Ya.
1: Kapalı komple Eskişehir'in. Hani Fener Galatasaray Beşiktaş'la oynuyorlar ya, hikaye seyirci. Hiç sesi bile duyulmazdı bunlar varken. SSS, KİKİKİ, ESKİ, ESKİ, ES. Bir de şeyi vardır Eskişehir'in.
0: Bugünkülere umarım yani bir mesaj olur da o müthiş potansiyeli, o müthiş seyircini.
1: Ama şu Eskişehir'i ne hale getirdiler ya, ayıp ya, yani. Yazık ya.
0: Yani 3-4 yılda mahvoldu tabii.
1: Mahvettiniz ya, yazık, günah be. Sizin öyle bir tarihiniz var ki bu Türk futbolunda, bak ne diyorum. Benim ölçülerime göre en spektaküler futbol
0: yani
1: oynayan
0: bu yıl,
1: takımdır.
0: Bu yıl hani ligde kalıp seneye çok iyi bir yapılanmayla yeniden Süper Lig'e dönmeye
1: çalışmaları
0: lazım.
1: Sevgili Eskişehirliler, burada bu programda değil ama bizim salı günleri sevgili Öncalı Güven Taner ve bizim Serkan'ın yönettiği programda söyledim. Ne yapıyorsunuz, Sergen'den oraya teknik direktör olur mu dedim size, hatırlar mısınız?
0: He. Ama orada değil işler yani. Ama Sergen'le bitmiyor ya. Bence yönetim bazında ya,
1: tamam işte,
0: sıkıntılar
1: yani,
0: var, para
1: tabii,
0: sorunları var.
1: Tamam işte abi.
0: Geçmişten gelen borç yükü var, puan falan silindi ya.
1: Ya abi tamam işte, yani o kafa Sergen'i teknik direktör diye atayan kafa zaten Eskişehir'i de bu hale getirir abi, son derece normal. Yazık ama.
0: Evet yani.
1: Şimdi Başakşehir yaşasın.
0: Göztepe Süper Lig'de Eskişehir'i de orada görmek istiyoruz. Bu bir dönemin unutulmaz takımlarına artık yeniden Süper Lig'de göreceğimiz zamanları bekliyoruz.
1: İnşallah.
0: Çünkü gerçekten büyük işler
1: yapmışlar. Yakışır.
0: Evet. Peki ağzına sağlık Kemal abi.
1: Rica
0: teşekkür ederiz. Değerli izleyenler, sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi pazarlar efendim. Kendinize iyi bakın.

0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 9 Ağustos'ta 289.732 yolcuya hizmet vererek Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştığını açıkladı.
0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Ospor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue su altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.

0: A-Spor Radyo. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 15 Ağustos 1914 yılında Panama kanalından ilk gemi geçti. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
5: Kerem abi.
6: Hayrola çocuklar?
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en azı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
7: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
6: Turkcell çözüm gücü.
8: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
6: Turkcell çözüm gücü.
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
6: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le
10: bağlan hayata. İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL, toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
11: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi

0: Mutlu günler, mutlu hafta sonları değerli izleyenler. Yaşasın hafta sonuna, hoş geldiniz. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikteyiz. Gündemdeki gelişmelere şöyle birlikte göz atacağız. Bu saat dilimi içerisinde Hüseyin Özkök'le bir bağlantımız olacak ve artık bildiğiniz gibi dış basının ağırlıklı olarak gündemini kendisiyle değerlendireceğiz ve bir sonraki saat başından itibaren de bugünkü stüdyo konuğumuz Cem Kerpiççilerle birlikte elbette ağırlıklı olarak bu hafta oynanacak Süper Lig maçlarını ve transfer gündemini konuşacağız. Gelin hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdi birlikte düne gideceğiz değerli izleyenler. Süper Lig'de 2026-27 sezonunun açılışını Galatasaray yaptı. Ancak Sarı Kırmızılılar sezona hayal kırıklığıyla başladı ve konuğu Çorum Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı. Rams Park'ta oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi. Galatasaray 53. dakikada Osimhen'in golüyle öne geçti. Çorum Futbol Kulübü'nde Kiziridis 59'da beraberliği getirirken 2 dakika sonra da Ramirez sahneye çıktı. Kiziridis'in 70'te kırmızı kart görmesinin ardından Galatasaray baskısını artırdı. Sarı Kırmızılılar 90. dakikada Osimhen'in kafa vuruşuyla beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmazken mücadele 2-2 sona erdi. Şimdi maç sonuna gidelim. Teknik direktör, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk mücadelenin ardından hem puan kaybını değerlendirdi hem de Sarı Kırmızılıların transfer gündemine dair önemli açıklamalar yaptı.
1: Başlangıcımız golü bulana kadar ki kısım bence çok iyi oynadık. Çok rakip yarı alanda oynadık. Çok fazla pozisyon ürettik. Golü bulduk. Arkasından tabii ki çok muhteşem de bir gol attı rakibimiz. Ama onu da vurdurmamamız gereken bir pozisyondu. Yani geriye kaçmasak, iki adım öne atsak orada tamam rakibimiz 30 metreden çok güzel gol attı ama iki adım öne atsak bu golü engelleyecektik. Arkasından bireysel bir hata. Yani iki dakika içerisinde gerçekten her şeyin çok güzel gittiği bir maçta, iyi oynadığımız bir maçta iki dakikada maç tam tersine döndü. Stattaki atmosfer değişti. Burada tabii ki benim için en önemli şey sağ kenarında da onu sağlamaya çalıştım. Yani hem tribünlerimizi tekrar harekete geçirmek, hem oyuncularımızı tekrar harekete geçirmek, sakin kalmak. Bu maçı kazanabilmek için çok fazla vaktimiz vardı çünkü. Dediğim gibi yani pozisyona da çok fazla girdiğimiz maçtı. Maçın sonuna kadar pozisyonlara girerek bitirdik. 2-2 yakaladık. 3-2 yakalayamadık. Bu açıdan tabii ki üzgünüz. Yani kazanmamız gereken bir akşamdı. Ligin başındayız. Ve bu ligi yine tekrar kazanabilecek güçteyiz. Bunun en büyük adayı da biziz. Özellikle hücum hattında eksikliklerimiz çok fazla. Oradan direkt olarak getirecek oyuncumuz olmadı. Bu anlamda zorlandık. Ama dediğim gibi yani yapılacak transferler özellikle hücum hattında hem forvet arkası pozisyonu hem kanat pozisyonu hem santrafor yani 3 tane hücum oyuncusu burada ihtiyacımız var. Bunları aldığımızda da dediğim gibi hem içerisi hem dışarısı yani bütün hava değişecek ve Galatasaray tabii ki fabrika ayarlarına geri dönecek. Birçok oyuncu

0: ile görüşüyoruz. Birçok oyuncu üzerinde çalışıyoruz. Birçok oyuncuya teklif yaptık. Burada tabii ki kolay bir şey değil. Yani Galatasaray kadrosuna oyuncu almak çok kolay bir şey değil. Yani hep en iyisini almaya çalışıyoruz. Özellikle dediğim gibi 3 tane ön taraftaki oyuncu, belki bir tanesi, iki tanesi çok kritik. Burada Galatasaray'ın seviyesini çok yukarıya çekebilecek oyuncular üzerinde hep çalışıyoruz. Bunlarla ilgili şu ana kadar tabii ki biten bir şey olmadı ama görüşmeler sürüyor. Yani en kısa zamanda da dediğim gibi yani bitmesini hepimiz istiyoruz. Yani bittiğinde de bence yani kadromuz daha güçlü olacak. İnşallah bu hafta en az bir transfer yapıp bir sonraki maça hazırlanmak istiyoruz. Belki yani bu iki de olabilir, bilmiyorum. Ama en az bir transferi getirmemiz gerekiyor. Aciliyeti hep söylüyorum. Yani ön taraftaki oyuncular, ama diğer mevkiler için de düşüncemiz olursa bizim için istediğimiz, beğendiğimiz bu anlamda bir oyuncu önümüze çıkarsa da bunu da düşünebiliriz. Yani diğer mevkilerle ilgili de, transferle ilgili karar verebiliriz. Dediğim gibi Şampiyonlar Ligi listesi verilene kadar bir sürecimiz olacak. Birçok seçenek üzerinde durduk tabii ki. Yani orada 3 tane seçeneğimiz vardı. 3'ün üzerinden de gitmeye çalıştık. Yani ama 3 tane iyi oyuncuya gittik. Tabii ki 23 yaş altı oyuncu, özellikle oyuncular üzerinden gitmeye çalışıyoruz. 23 yaş üstü de oyuncular var ama burada tabii ki karar vermek çok önemli. Yani hangi mevkiye nereye alacaksınız? Dediğim gibi birinci transferi yaptıktan sonra aslında ikinci, üçüncü de bu anlamda daha çok şekillenebilir.
1: Şimdi de Çorum Futbol Kulübü Teknik Direktörü Uğur Uçar'ın maç sonu değerlendirmelerine bakalım.
2: Yeni bir takımız. Süper Lig'de yeni çıktık ama gidiklisi olmaya niyetimiz var. Bu ligde uzun süreler kalma niyetimiz var. Tabii Galatasaray gelirsek, Galatasaray'ın altyapısından çıktım. A takımında forma giydim, şampiyonluk yaşadım. Her zaman özel bir yeri var bende. Onlara bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. İnşallah onlar için de hayırlısı olur bu sezon. Şunu söyleyebilirim. Yeni geldiler ama görsel analizlerle onları hazırladık bu maça. Ne istediğimizi gösterdik. Neler yapabileceklerini, rakibin eksik yönlerini gösterdik. Bugün de bana göre hem iyi oyun oynadık, bir puan. Üzülebilir miyiz? Üzülebiliriz. Hani maçında deseler bir puana razı mısınız? Belki razı olabilirdik. 10 kişi kaldık. Ondan sonra da maç 2-2 bitti. Duran toptan bir gol yedik. Aslında iyi de hazırlanmıştık duran toplara. Osimhen faktörü çıktı diyebilirim. Bir puanla ayrıldığımız için mutluyuz şu anda. Hedefimiz maç maç gitmek. Bakacağız. Maç maç gittikçe, kazandıkça nerede oluyoruz? Ondan sonra biz kendi aramızda bir hedef belirleyeceğiz inşallah. Tabii biz de ona göre hamleler yaptık. Hani geriye çekilmek istemiyorduk. Biz her türlü senaryoyu çalıştık sezon başında. 10 kişide kalırsak ne yapacağımızı biliyoruz. 11'e 11 giderken de. Bizim açımızdan güzel bir maç oldu diyebilirim. Tabii skor 1-1 ama benim için oyun çok önemli. Bugün de futbolcularımı tebrik ediyorum. Ayaklarına sağlık. Her istediğimizi harfiyen uyguladılar.
1: Çorum Futbol Kulübü'nün tecrübeli oyuncusu Serdar Gürler mücadelenin ardından A-Spor'un sorularını yanıtladı.
3: Zor bir karşılaşma olacağını biliyorduk. Dediğim gibi ama inanın bana, hani maçtan sonra söylemesi kolay, az önce de söylediğim gibi. Biz galibiyet parasıyla gelmiştik ve hocamız da bize dedi ki işte bir 15 dakika dayansanız bu maçı kazanırsınız diye. Golü yedik ama inanılmaz reaksiyon verdik ve hocamızın dediği çıktı, öne geçtik 2-1 kırmızı karta yana. Hani zaten Galatasaray maç boyunca baskı yapan bir takım olduğu için 10 kişi kaldığınız zaman da daha zor olacaktı, biliyorduk. Yemeseydik keşke. Hani buruz yani. Yani bir puana sevinelim mi yoksa kaybettiğimiz 2 puana üzülelim mi? Bilmiyoruz ama iyi bir görüntü verdiğimizi düşünüyorum. Çok iyi mücadele ettik. İkisinin arasındayız. Mutlu muyuz değil miyiz bilemiyoruz yani. Baskıya devam etmemizi söyledi ve nitekimde de biliyorduk işte Jakobs'un çok arkadan bildirdiğini. Ona atılan bir pasta Gökhan inanılmaz kesti. Kademeye girdi ve öne oynadı ve karşı karşıya inanılmaz gol attı bizim Alex. Sonrasında işte Galatasaray'ın gol atmak istediğini, taraftar baskısıyla gol atmak istediğini, hemen öne geri geçmek istediğini biliyorduk. Ama defansif hata mı biliyorum yoksa bizim Çuço'nun gol hissimi bilmiyorum. Nitekim de 2 dakika sonra bir gol daha bulduk. Ve inanılmaz gene maçı da bitirebilirdik 3-1'de. Çuço'nun bir tane karşı

0: Şeye var. Nasip olmadı diyelim. Ama iyi bir figür, iyi bir Çorum Spor'u izlettiğimizi düşünüyorum.
1: Kırmızı kart pozisyonu için ne söylersin son olarak?
0: Kırmızı kart ya. Onu tartışılmaz.
1: Kırılma anı kırmızı kart mı?
0: Tabii. Yoksa maçı kazanırdık diye düşünüyorum.
2: Çorum'un 33 yaşındaki golcüsü Mehmet Yan da Galatasaray mücadelesinin ardından açıklamalar yaptı.
3: Bence bu maç çok zor. Biz yeni takım, Galatasaray büyük takım ama biz bugün çok çalışıyoruz. Alhamdülillah biz beraberlik, kırmızı var, maç zor ama biz çok mutlu maç 2-2. Biz 2-1, sonra kırmızı var, sonra maç değişir. Ama çok iyi çalışıyor. Savunma çok güzel. Alhamdülillah beraber. Normalde biz bence 3 puan. We deserve 3 puan. Ama bu maç bilmiyoruz. Her zaman Galatasaray. Atak, gol var, gol yok. Biz çok güzel savunma var. Bu bizim ilk maç, bizim ilk Süper Lig maçı. Çorum Spor tarihi çok önemli. İnşallah devam ediyor.
2: Fenerbahçe ile devam ediyoruz değerli izleyenler. Sarı lacivertliler Süper Lig'de 2026-27 sezonunu Gençler Birliği deplasmanında açacak. Karşılaşma saat 21.30'da başlayacak.
4: Fenerbahçe Ligi'nin ilk maçına Ankara'da çıkacak. Sarı lacivertliler Trendyol Süper Lig'de 2026-27 sezonunun birinci haftasında Gençler Birliği'ne konuk olacak. Geçen sezonu 74 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne ikinci eleme turundan başlayarak sezonu erken açtı. İsmail Kartal'ın ekibi Gornik Zabrze ve Sturm Graz'ı eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde playoff turuna yükseldi. Sarı lacivertliler bu sezon oynadığı 4 resmi maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Fenerbahçe'de 2 sezon aradan sonra yeniden takımın başına geçen İsmail Kartal ligde de başarılı bir başlangıç yapmak istiyor. 2023-24 sezonunda Kartal yönetiminde lige başlayan Sarı Lacivertliler 38 maçta 99 puan toplayarak sezonu ikinci tamamlamıştı. Fenerbahçe o sezon ilk 10 lig maçının tamamını kazanarak tarihinin en iyi lig başlangıcına imza atmıştı. Fenerbahçe'de kaleci Mert Günok ve Osterwolde sakatlığı, Ederson'da ceza sebebiyle oynayamayacak. Sarı Lacivertliler'de Gençler Birliği maçında kaleyi Tarık Çetin koruyacak. Sezona ilk 10 hedefiyle start verecek olan Gençler Birliği yaz transfer döneminde İrfancan Eğirbayat, Salih Uçan, Keita, Kevin Rodriguez, Enzar Çavuşoğlu ve Göktuğ Erdem'i kadrosuna kattı. Metin Diyadin'in ekibi Fenerbahçe'yi puansız yollamanın hesaplarını yapıyor.
5: Şimdi Niang gösterdi kendisini. Bayrak kalkmadı. Niang cezalan içinde. Niang çekti sahana. Niang vurdu, attı golü. Niang!
4: Fenerbahçe Gençler Birliği'ne son 41 lig maçında sadece 4 kez yenildi. Ankara'da oynanan maçlar çekişmeli geçerken Sarı Lacivertliler dış sahada rakibine son 6 maçta kaybetmedi. Eryaman Stadı'nda oynanacak Gençler Birliği Fenerbahçe karşılaşması saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi Oğuzhan Aksu yönetecek.
2: Fenerbahçe yeni yıldız golcüsü Romelu Lukaku için dün imza töreni düzenledi değerli izleyenler. Belçikalı yıldız %100 hazır olduğunu ve bir an önce sahaya çıkmak için sabırsızlandığını söyledi.
6: Günaydın. Hello everyone.
7: Burada olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu söyleyerek tekrar devam edeyim cümlelerimi. Zira burada olmak benim için çok büyük bir gurur. Zaten çok uzun süredir burada olmayı istiyordum. Fenerbahçe'ye katılmayı çok uzun süredir istiyordum. Yaklaşık bir aydır aslında bu anın gerçekleşmesini sabırsızlıkla bekliyordum. Dolayısıyla burada olmak benim için çok büyük bir mutluluk. Özellikle bu harika ülkede yaşayacak olmak, Fenerbahçe'de olacak olmak benim için gerçekten büyük bir keyif. Zira Türkiye benim için ikinci ev, benim ikinci evim burası. Dolayısıyla bunu da söylemek istiyorum. Birazcık sembolik tarafı da var aslında. konunun. Zira 30 yaşından sonra ben de Türkiye'ye gelmiş oldum.

0: Skriniar'la kulübe geldikten sonra, TSE geldikten sonra da herkesle konuşma imkanı buldum. Matteo'yla yine bir konuşmamız oldu geldikten sonra. Aynı şekilde söylemiş olduğum gibi Milan'la ve Fred'le de görüştük. Yine Ake'yle de sohbet etme imkanımız oldu. Kendisiyle biliyorsunuz Chelsea'de top koşturmuştuk. Yine keza Kante'yle ve Mert'le de konuşmalar gerçekleştirdik. Tabii ki buradaki tanıdığım Türk oyuncular da mevcut ve kendi aramızda tabii ki konuşma gerçekleştirdik. Dün akşam özellikle birlikte yemek yedik, beraber yemek yedik. Birazcık geçen sezondan da konuştuk. Bana burasıyla alakalı, kulüple alakalı birçok şey anlattılar. Dolayısıyla bu da benim için pozitif bir durum oldu. Dün konuşmalarımız arasında aslında en çok dikkat çeken taraf benim açısından, benim açımdan kendisinin çok dürüst bir insan olduğu, çok dürüst bir insan olduğu izlenimini zaten aldım. Konuşmalarında da bunlara değindi. Ve benden beklentilerini aslında benimle paylaştı dün yaptığımız konuşmada. Taktiksel olarak benden neler bekliyor, ne yapmamı istiyor, ofansif anlamda ve defansif anlamda temel prensiplerimizle bunlardan tabii ki konuştuk. Dolayısıyla bu dürüstlük benim için önemli. Futbolda da, hayatta da olduğu gibi futbolda da gerçekten çok önemli. Dolayısıyla dürüstlükten haz alan birisiyim, bunu seven birisiyim. Öncelikle %100 bir şekilde fit olduğumu söylemek istiyorum. Kendimi %100 bir şekilde iyi bir şekilde hissediyorum. %100 hissediyorum. Dün de zaten grupla takımla bir antrenman gerçekleştirdim. Şu anda önüne bir program var uygulamam gereken. 5-6 günlük bir programım var. Onları uygulayacağım ve tabii ki gelecek hafta oynamak istiyorum. Çünkü yerimi kazanmak istiyorum, pozisyonumu kazanmak istiyorum ve takıma yardımcı olmak istiyorum. Fakat biraz önce de söylemiş olduğum gibi en önemli şey aslında burada Fenerbahçe'nin kazanması. Günün sonunda Fenerbahçe'nin menfaatleri daha önemli. Ama 4-6 hafta birazcık uzun. Yani ben sakat değilim. Fitin. Açıkçası hedeflerimiz çok net. Fenerbahçe'nin hedefleri net. Şampiyonluklar, kupalar kazanmak istiyoruz elbette. Ve takımın içerisinde de çok fazla kaliteli oyuncunun olduğunu da söylemem gerekiyor. Aynı şekilde bunu Avrupa'daki başarıdan da bahsetmek gerekiyor. Avrupa'daki başarıları da eklememiz gerekiyor. Elbette çok büyük bir camiayız, camiadayız, Fenerbahçe'deyiz, çok büyük bir kulüpteyiz. Dolayısıyla beklentilerin yüksek olması da çok ama çok normal. Tabii ki de bizim bütün oynayacağımız klasmanlarda, bütün oynayacağımız turnuvalarda en iyisini ortaya koymamız gerekiyor. En iyisi de ne demektir? Başarılı olmaktır, kupalar kazanmaktır. Burada aslında en önemli kavram vurgulayacağımız zihniyet. Nedir bu zihniyet? İstek, arzu, bunlar gerçekten çok önemli faktörler. Ve sürekli olarak kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Bu azme, bu zihniyete sahip olmanız gerekiyor. Ve maç maç en iyisini göstererek her maçı kazanmanız gerekiyor.
1: Yine bir Aziz Yıldırım klasiği gerçekleşiyor bugün. Dünyanın starlarını Fenerbahçe Kulübü'ne kazandıran Sayın Başkanımıza, Lukaku için de özellikle şahsım ve yönetimimiz adına ve taraftarlarımız adına hakikaten çok teşekkür ediyorum. Ben Lukaku'ya çok teşekkür ediyorum. Bu kadar arzu, bu kadar istekle Fenerbahçe formasını giyme isteği için, bununla ilgili her türlü yardımı, her türlü desteği, her türlü fedakarlığı gösterdiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Biz bu transfer sürecinde şuna çok dikkat ettik. Bir, gerçekten Fenerbahçe formasını hak edecek kalitede bir oyuncu mu? İkincisi, kendisi Fenerbahçe'de oynamayı ne kadar arzu ediyor? Bu tür kıstaslara çok değer verdik ve Lukaku da en büyük hedeflerimizden bir tanesiydi. Kendisine aramıza hoş geldiniz diyorum.
2: Gerçekten çok iyi bir takıma sahibiz. Çok değerli oyuncularımız var. Ancak ortaya konan büyük hedefe giden yolda bu takıma takviyeler yapmak gerekiyordu. Yine başkanımızın büyük vizyonuyla bu takımdaşlık ruhu içerisinde iş bölümü yaparak transferlerimizi gerçekleştirdik. Özellikle Vedat Muriç, Nathan Ake, Mason Greenwood gibi çok önemli transferleri gerçekleştirirken bugün büyük bir mutlulukla dünyanın bildiği, tanıdığı, hepimizin büyük bir keyifle izlediği Rom'u aramızda görmek bizi son derece mutlu ediyor.

0: Fenerbahçe'de artık ayrılıklar da başladı ve pek çok ayrılığın yaşanması bekleniyor değerli izleyenler. O isimlerden ilki Fred oldu. Sarı lacivertliler 33 yaşındaki futbolcunun ayrılığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Deneyimli orta saha ülkesi Brezilya'nın takımlarından Atletico Mineiro ile anlaştı. Fenerbahçe formasıyla 102'si ilk 11 olmak üzere 129 karşılaşmaya çıkan Fred 12 gol 19 asist katkısında bulundu. Beşiktaş'ta dün yıldız oyuncusu Dušan Vlahović için stadyumda görkemli bir imza töreni düzenledi değerli izleyenler. Yine törenden görüntülere ve Vlahović'in açıklamalarına birlikte bakalım.
1: Beşiktaş'ta Dušan Vlahović için görkemli bir imza töreni düzenlendi. Yıldız oyuncu Tüpraş Stadyumu'nu dolduran binlerce taraftarın önünde sözleşmeye imza attı. Başkan Serdal Adalı ile birlikte sahneye gelen Vlahović, Türkçe mesajıyla taraftarı coşturdu.
2: Hazır mısınız? Hazır mısınız? Basıyoruz.
1: Golcü futbolcu Beşiktaş'a geldiği için mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.
3: I am very happy and I am very proud to be here.
4: Merhaba Büyük Beşiktaş taraftarı. Öncelikle burada olduğum için çok mutlu ve çok gururluyum. Ve buraya geldiğiniz için, bu desteğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda havalimanındaki o sıcak karşılamanız için de çok teşekkürler. Ve şimdiden söyleyeyim, sizin için %100'ümü, her şeyimi sahada vereceğim. Aynı zamanda bu transferin olmasına vesile olan, sebep olan büyük başkanımıza, hocamıza, kulüp yetkililerine, herkese çok fazla teşekkür ediyorum. İçten teşekkürlerimi iletiyorum. Dediğim gibi burada olduğum için çok gururluyum, çok mutluyum. Çünkü Türkiye'nin en eski, en büyük kulübünde olmak benim için gerçekten bir gurur vesilesi, gurur verici bir şey. Ve sizin bu büyük desteğinizle, sizin bu sevginizle elimden gelen her şeyi vereceğim. Tekrar belirtiyorum. Ve bu seneki en büyük hedefimiz olan, hem benim hem Beşiktaş'ın en büyük hedefi olan şampiyon olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım.
1: Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah beyazlı camianın gücüyle Vlahović'in transferini gerçekleştirdiklerini belirtti.
5: Saygıdeğer Beşiktaşlılar, büyük Beşiktaş taraftarı. Beşiktaş tarihinde çok büyük oyuncular oldu. Birçok dünya yıldızı bu şanlı formayı giydi. Bugün de Avrupa'nın en büyük golcülerinden Dušan Vlahović'i Beşiktaş'ımıza kazandırdık. Kimsenin aklına gelmeyecek futbolcuları gider alır gelirim sözümüzü bir kez daha yerine getirdik. Sizlerin desteğiyle birlikte yola çıktığımız futbol aklının, hocamızın katkılarıyla, hepimizin emeğiyle ama en çok da Beşiktaş'ımızın gücüyle bu transferi hep beraber gerçekleştirdik. Beşiktaş'ımıza hayırlı uğurlu olsun derken bu transferde bizler kadar Dušan'ın da duruşu çok önemli bir rol oynadı. Ben yeni kartalımız Dušan Vlahović'e evine hoş geldin diyorum. Pazar akşamı sezonu burada hep birlikte açacağız. Yepyeni bir sezona, yepyeni bir takımla başlıyoruz. Bütün hamlelerimizi Beşiktaş'ın başarısı, iyi olması için yapıyoruz. Ancak çok önemli bir nokta var. En ufak bir rehavete kapılmamalıyız. Ayaklarımız yere basmalı, bu yeni kurulan takıma gereken zamanı vermeliyiz arkadaşlarım. Her ne kadar üst düzey oyunculardan da kurulu olsa, takımımız halen bir uyum süreci geçiriyor.

0: sizlerden oyuncularımız adına bu uyum sürecinde zaman ve destek istiyorum. İlk düdükten son maça kadar takımımıza, oyuncularımıza gereken desteği vermenizi kalben rica ediyorum. Hepinize desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum.
1: Sırp yıldız Dušan Vlahović imzanın ardından sahaya inip taraftarlara top dağıttı. Kartal pençesi yapan golcü oyuncu sık sık üçlü çektirdi.
2: Dušan Vlahović Beşiktaş tarihinin 3. Sırp futbolcusu oldu.
3: Beşiktaş'la 3 yıllık sözleşme imzalayan Dušan Vlahović, siyah beyazların tarihindeki 3. Sırp futbolcu olarak tarihe geçti. Daha önce Duško Tošić ve Adem Ljajić Beşiktaş forması giymişti. Kulüp tarihinde daha önce 58 farklı ülkeden 203 yabancı futbolcuyu transfer eden Beşiktaş'ta Dušan Vlahović, siyah beyaz takımın formasını giyecek 204. yabancı oyuncu oldu. Beşiktaş'ın yeni golcüsü Vlahović, kariyerinde 3. kez siyah beyazlı bir formayı sırtına geçirecek. Profesyonel kariyerine siyah beyaz renklere sahip Partizan'da başlayan Sırp golcü, İtalya'da önce Fiorentina, daha sonra Beşiktaş'ta aynı renkleri taşıyan Juventus'un formasını giydi. Vlahović'le teknik direktör Vincenzo Italiano Beşiktaş'ta bir kez daha bir araya geldi. İtalyan teknik adamın 2021-2022 sezonunda Fiorentina'yı çalıştırdığı dönemde gol yollarında şans verdiği Sırp futbolcu ilk yarı bitiminde takımdan ayrılmıştı. Kulübüne astronomik bir bonservis bedeli kazandıran Vlahović söz konusu dönemde 24 maçta 20 golle yıldızlaşmıştı. Sırp golcü Dušan Vlahović Beşiktaş'ın yaz transfer dönemindeki 7. takviyesi oldu.
2: Trabzonspor'da yeni sezona başlıyor değerli izleyenler. Yıldızlarla dolu bir kadrosu var Bordo Mavililerinde ve açılışı Kasımpaşa deplasmanında yapacak.
4: Trabzonspor sezonu İstanbul'da açıyor. Bordo Maviler Süper Lig'in birinci haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
5: Pina orta şansı yaptı ortasını. Oo, Mert!
4: Geçen sezonu 69 puanla 3. sırada tamamlayan Karadeniz ekibi yeni sezonu 3 puanla başlamayı hedefliyor. Fatih Tekke'nin ekibinde Ernest Muçi, Folcarelli, Okay ve Batagol sakatlıkları nedeniyle Kasımpaşa'ya karşı forma giyemeyecek. Trabzonspor yaz transfer döneminde Muhammed Salah, Aral Şimşir, Noah Saviolo, Sidney Lopez Cabral, Rene Mitongo, Cenk Özkaçar, Melih Kabasakal, Ruslan Malinovski, Samet Akaydin, Metehan Mimaroğlu ve Thierry Karadeniz'i kadrosuna kattı. Bordo Maviller Ernest Muçi'nin de bonservisini aldı. Yeni transferlerden Thierry Karadeniz, Sebat Gençlikspor'a kiralandı. Felipe Augusto, Cristo Lai, Alexander Zubkov, Salih Malkoçoğlu, Matias Lovik, Arif Boşluk ve Serdar Saatçı bonservisleriyle gönderilirken Edin Vişça Başakşehir'e geri döndü. Muhammed Çam, Poyraz Yıldırım, Oleg Be ve Arda Öztürk ise kiralandı. 2025-26 sezonunu 13. sırada bitiren Emre Belezoğlu yönetimindeki Kasımpaşa'da yeni sezonu 3 puanla başlamak istiyor. Lacivert beyazlı takımda bonservisi anılan Benezek'in yanı sıra Güven Yalçın, Diarra, Karapo, Marcus Rafferty, Elson Mendes, İlye, Jakob Jensen, Kenan Kurtoviç ve Elise Dalo kadroya katıldı. Kasımpaşa Trabzonspor'un konuk ettiği son 12 lig maçında sadece bir kez kazanabildi. Diğer maçlarda ise 6 kez Trabzonspor galip gelirken 5 maç beraberlikle sonuçlandı. Recep Tayyip Erdoğan stadında oynanacak Kasımpaşa Trabzonspor maçı saat 19'da başlayacak. Karşılaşmayı Gürcan Hasova yönetecek.
2: Trabzonspor Almanya'da Stuttgart forması giyen Atakan Karazor'u transfer listesine ekledi.
4: Trabzonspor'da orta saha transferi için gündeme gelen en güçlü adaylardan biri Atakan Karazor oldu. Almanya'da Stuttgart forması giyen 29 yaşındaki futbolcu takımının kaptanlık pazubandını da taşıyor. Fiziksel gücü ve saha içindeki liderlik

0: Özellikleriyle dikkat çeken Atakan Trabzonspor'un radarına girdi. Milli oyuncunun yerli statüsünde oynaması da Bordo Maviller için transferi cazip hale getiriyor. Yabancı kontenjanını aşmadan orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor yönetiminin Stuttgart ve oyuncunun menajeriyle görüşmelerini sürdürdüğü belirtiliyor. 2028 yılına kadar Stuttgart'la sözleşmesi bulunan Atakan Karazor, 2019 yılında Holstein Kiel'den 800 bin euro karşılığında transfer edilmişti. Atakan Stuttgart'ta 231 maçta 7 gol, 12 asistlik katkıda bulundu. Daha önce Bochum, Dortmund ve Essen altyapılarında da görev yapan futbolcu A milli takım formasıyla da 2 maça çıktı.
1: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu yeni sezon öncesi açıklamalar yaptı ve bu sezon yabancı VAR hakemlerinden faydalanacaklarını söyledi.
2: İbrahim Hacı Osmanoğlu yeni sezona dair mesaj yayımladı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, futbol dışı unsurların değil, oyunun kendisinin konuşulduğu bir futbol iklimi oluşturmak istediklerini söyledi. Hacı Osmanoğlu, başta yasa dışı bahis olmak üzere futbolun dürüstlüğünü tehdit eden her türlü yasa dışı oluşum ve girişime karşı mücadelemizi tavizsiz bir anlayışla sürdüreceğiz açıklamasını yaptı. Hacı Osmanoğlu, yeni sezonda yabancı VAR hakemlerinden faydalanacaklarını söyledi. Yeni sezonda VAR alanında da önemli bir adım atacağız. Kendi VAR hakemlerimizin gelişim ve adaptasyon sürecini desteklemek, özellikle genç ve gelecek vadeden hakemlerimizin sahadaki yönetimlerine tam anlamıyla odaklanabilmelerini sağlamak amacıyla UEFA ve FIFA tarafından üst düzey organizasyonlarda görevlendirilen uluslararası tecrübeye sahip VAR hakemlerinden belirlenen protokol çerçevesinde Trendyol Süper Lig'de faydalanacağız. Yeni teknolojilere uyum sağladığımız bu süreçte uluslararası bilgi ve tecrübeyi Türk hakemliğine aktararak kendi hakemlerimizin gelişimine katkı sağlayacak, Türk futbolunun, kulüplerimizin ve müsabakalarımızın yararına olabilecek her seçeneği değerlendirmeye devam edeceğiz. Yabancı VAR uygulaması Galatasaray Çorum Futbol Kulübü maçıyla başladı. Karşılaşmaya Türk asıllı İsviçreli hakem Fedai San atandı.
1: Ve şimdi bağlantımızla devam ediyoruz değerli izleyenler. Hüseyin Özkök'le hem şöyle bir Süper Lig başlangıcını hem de biraz tabii ki dış basının gündemini konuşacağız. Hüseyin Özkök merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. İyi hafta sonları diliyorum.
3: Merhaba sevgili Ezgi. Ben de herkese, sana, ekip arkadaşlarımıza iyi hafta sonları dedim. Tabii size kolay gelsin. Çalışıyorsunuz doğal olarak. Güzel bir hafta sonu olsun herkese. Havalar sıcak malum. Özellikle hani ben Muğla'da yaşadığım ve etrafım, her tarafım orman olduğu için buradan bir kez daha bu sıcak havalarda insanlarımızın çok çok dikkatli olmalarını istiyorum, arzu ediyorum. Çünkü en ufak bir kıvılcım bile büyük orman alanlarına yanmasına neden olabiliyor. Lütfen herkes çok dikkatli olsun.
1: Kesinlikle öyle, çok önemli bu uyarı. Ama bu sefer ben sizi kıskandıracağım, çok mutluyum. İstanbul püfür püfür esiyor. Biz çok rahatız, çok rahat uyuyoruz birkaç gündür. Bu şekilde de devam etmesini diliyoruz açıkçası.
3: Evet, İstanbul'da gerekli ama püfür püfür hava. Çünkü o binaların arasında egzoz dumanların içinde püfür püfür havaya İstanbulluların çok ihtiyacı var.
1: Gerçekten
3: bizim
1: öyle.
3: Bizim burada öyle sorunlarımız yok.
1: Gerçekten öyle. Peki, isterseniz hemen başlayalım. Şimdi malum Süper Lig'de yeni sezon heyecanı dün itibarıyla başladı. Bu hafta önemli karşılaşmalar var. Ve az önce ekrana getirdik. TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu dün yaptığı açıklamada yabancı VAR uygulamasından da faydalanacaklarını söyledi bu sezon. Neler söylersiniz bu uygulamayla ilgili? Halihazırda zaten yeni bir kurallar tanıtılmıştı. Yeni bir sistem uygulanacağını, uygulanmaya başladığını biliyoruz. Nedir beklentileriniz?
3: Şimdi Ezgi yönetmenimiz o İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklamasının şeyini getirebilirse çok sevinirim. Çünkü sen dedin ya işte Hacı Osmanoğlu yabancı VAR getireceğini açıkladı. Hatta yayın bandımızda da aynı şekilde yabancı VAR getireceğini açıkladı diyor ama İbrahim Hacı Osmanoğlu yabancı VAR getirecek demiyor açıklamasında. Açıklamayı dikkatli okursan orada hiç yabancı lafı geçmiyor. Tamamen böyle dolaylı olarak işte çok tecrübeli dünya çapında hakemlerin yardımcı olarak Türkiye'ye geleceğinden bahsediyorum. Dikkat edersen hiç orada yabancı VAR lafı geçmiyor. Bunun da nedeni şu, İbrahim Hacı Osmanoğlu biliyorsun geçmişte bu yabancı VAR konusunda çok iddialı sözler söylemişti. Aynı şeyi MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu da yapmıştı. Fakat Anthony Taylor'ın gelişinden sonra muhtemelen yapılan değerlendirmede

0: bir yabancı var getirme ihtiyacı doğdu ve Anthony Taylor'ı da buraya getiriyorsanız ve o yabancı var getirmenin daha iyi olacağını söylüyorsa mecburen onun bu isteğine uymuş olmalılar diye düşünüyorum. Tabii ki bir bilgi olarak söylemiyorum bunu ama bir tahmin olarak söylüyorum. Çünkü bu kadar iddialı lafın ardından geçmişte yapılan, yani yakın geçmişte yabancı var getirilmesi çok şaşırtıcı oldu. Şaşırtıcı bir şey de bunun resmi bir açıklamayla duyurulmamış olması. Bir anda Galatasaray maçının var hakemi açıklanınca yabancı bir var olduğunu gördük biz. Akabinde de İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun işte yeni sezon mesajının içinde yedirilmişti bu var açıklaması. Dolayısıyla anlayamadık tabii ki ama fakat getirilmesi, yani ben olumlu karşılıyorum, yani karşı değilim ama sadece geçmişte yapılan söylemlerden sonra getirilmesi biraz hakikaten sorun yaratıyor onlar açısından. Diğer yandan yeni kurallar da uygulanmaya başladı. Dün akşam mesela maçın hakemi, bu sakatlanan bir oyuncu vardı Çorum Spor'dan. Onu sakatlıktan sonra dışarıya aldı ve bir dakika beklettikten sonra tekrar içeriye aldı. Çünkü kurala göre eğer bir oyuncu sarı veya kırmızı karta maruz kalacak şekilde bir faale uğramadıysa veya bir kafa çarpışması yaşamadıysa doktor tedavisinden sonra sağ dışına çıkıp bir dakika bekliyor ve ondan sonra hakemin işaretiyle oyuna giriyor. Dün bu kural güzel uygulandı. Hakemlerimiz bu kuralları yoğun eğitimlerle uygulayacak gibi gözüküyorlar. Dün Batuhan Kolak gayet başarılı bir maç yönetti ve bu yeni kurallardan da bir ikisini başarılı şekilde uyguladı. Yeni sezon inşallah hepimize hayırlı olsun. Ben tartışmaların çok fazla olacağını düşünüyorum bu sene dedik. Çünkü dört takımda çok iddialılar. En iddiasızları hatta onların içinde Galatasaray, diğer Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe çok üst düzey transferler yaptılar. Şampiyonluğu çok istiyorlar. Şampiyonluğu çok isteyen dört takımda bir araya geldiğinde tartışmaların olması da kaçınılmaz. Ben tartışmalar yaşayacağımızı düşünüyorum. Ama bu dört takımımızda eski bir de Avrupa Kupalarında oynuyorlar. Avrupa Kupalarında da hepsinin arkasında olacağız ve hafta araları en azından çok daha güzel ve şenlikli geçecek diye düşünüyorum.
1: Bu hafta gerçekten, bu sezon daha doğrusu enteresan bir sezon bizi bekliyor. Hem lig maçları hem Avrupa maçları. Bu arada az önce yabancı vardan bahsetmişken teşekkür ederim buradan da. Taner Karaman bir katkı yaptı. Fenerbahçe maçının var hakemi Andrew Dallas 4 gün önce Şampiyonlar Ligi seviyesinde Bodoglimp Union Saint-Gilloise maçını yönetti diye bahsetmişti. Bu da önemli bir bilgi aslında. Onu da söyleyeyim.
0: Artık yani İbrahim Hacı Osmanoğlu yabancı var kullanacağını dün açıklamasında gösterdi. Dolayısıyla bugünkü atamada sürpriz değil. Bundan sonra artık maçlarda yabancı var göreceğiz diye düşünüyorum. Hatta dün Galatasaray Çorum Spor karşılaşmasına veya da Çorum Futbol Kulübü karşılaşmasındaki yabancı var hakeminde ben yarın mesela Erzurum Spor, Ahmet Spor maçına atanacağını düşünüyorum yabancı var olarak.
1: Evet.
0: Yani bir tahminim var.
1: Peki şimdi isterseniz biraz şöyle dış basında neler konuşuluyor, gündemde neler var onu biraz değerlendirelim sizinle. Özellikle de tabii ki Liverpool'un hisse satışı ciddi şekilde gündemde şu anda. Sizin de sosyal medyadan yazılarınız oldu bu konuyla ilgili. Onları da takip ediyoruz elbette. Özellikle artık spor kulüplerinin yatırımcılar için çok ciddi bir kapı olmasını konuşmak, değerlendirmek lazım. Ve özellikle Liverpool'un satıldığı kişiler diyeyim, hadi burada marka ismi vermemiş evet olalım. Jeff Bezos'un ismini verebiliriz ama burada. Evet, Bezos'un ismini verebiliriz. İngiltere'de özellikle çok ciddi tartışmalar da yarattı. İşin sportif ruhunu, kulüp ruhunu ne kadar etkilediğine ve etkileyeceğine dair. Aynı şekilde Liverpool taraftar gruplarının da şu anda bir tepkisi, bir isyanı var bu konuyla ilgili. Neler söylersiniz?
0: Şimdi Ezgi, İngiltere'de bir kere İngiltere'de futbol ortaya çıktığından bu yana hiçbir zaman kulüpler dernek olmadı. Hep sahipliğiydi. İngiltere kapitalist bir ülke sonuçta. Dolayısıyla o dönemde futbol ortaya çıktıktan sonra hep kulüpler kurulmuş ve kulüplerinde hep sahipleri olmuş. Yani İngiltere'de hiçbir zaman kulüpler dernek statüsünde olmadılar. Dolayısıyla kulüplerin bir sahibi olması İngiltere'de çok doğal. Ama tabii ki yine de İngiliz futbol taraftarları kendi kulüp

0: böyle elden ele bir sermaye varlığı gibi dolaşmasını istemiyorlar. Ben de bunu anlayabiliyorum. Çünkü şimdi İngiltere'de Liverpool kulübü bir Amerikan şirketine aitti bir süredir. Şimdi yeni bir oluşum kulübün %30'una ortak oldu. Dün de bu resmen açıklandı kulüp tarafından. Yani Jeff Bezos'un da içinde olduğu bir konsorsiyum Liverpool kulübünün %30'unu aldı. Hatta bir yıl içinde bu konsorsiyumun kulübün tamamını alacak şekilde bir anlaşma yaptığı da söyleniyor. Öyle iddialar var. Dolayısıyla Liverpool'da şimdi yavaş yavaş yeniden bir el değiştiriyor ve kulüp taraftarları da kulübün böyle ortalıkta elden ele satılmasını istemiyorlar. Her ne kadar sahipli kulüp olayına alışmış olsalar da. Diğer yandan senin de söylediğin gibi kulüpler artık bütün dünyada özellikle de hem futbol hem Amerikan NFL ve NBA basketbol kulüpleri çok rağbet görüyor ve artık yatırımcılar, iş insanları, sermayedarlar hep bu kulüplere talip oluyorlar. Evvelde hani kulübün taraftarı olan zengin bir kişi gider bir kulübü alırdı. O kendi zevkini tatmin ederdi ama artık kulüpler bir yatırım aracı olarak görüyor. Bunun nedeni de kulüpler kıt varlıklar. Bu ne demek? Yani bir tane var o kulüpten. Yani ikinci bir Liverpool yok, ikinci bir Bayern Münih yok ki Bayern Münih'in de şimdi %5 hissesinin satışı söz konusu. İkinci bir Lakers yok. Dolayısıyla kıt varlıklar oldukları için ve bu kıt varlıkların, bu kulüplerin 10 yıllar boyu sadık taraftarların garanti olacağı ve bu taraftarların para harcamasının garanti olduğu için buna büyük yatırımcılar para yatırıyorlar ve bir anda kulübü sattıklarında çok büyük para kazanıyorlar. Örneğin Los Angeles Lakers daha bundan 18 ay önce 10 milyar dolara satılmıştı Ezgi. Şimdi bu Kushner'in de içinde olduğu yine konsorsiyum, Trump'ın damadının kardeşinin içinde olduğu konsorsiyum. Hatırlarsan Dünya Kupası gelirlerine de ortak olacak teklifi yapmıştı kendisi. 12,5 milyar dolara Lakers aldı. Yani bir önceki sahibi Lakers şimdi 2,5 milyar dolar kazandı sadece 18 ay içinde. Dolayısıyla kulüpler giderek daha böyle cazip hale geliyorlar. Özellikle büyük kulüpler çünkü sadık taraftarları var. Çok büyük hacimleri var. Ürün satışı, bilet satışı, loca satışından çok büyük paralar kazanıyorlar. Dolayısıyla da bu finansal yatırımcılar, konsorsiyumlar, yatırım şirketleri, finans şirketleri bu kulüplere talip oluyorlar. Bir de bu işin seninle de sık sık konuştuğumuz çok kulüplü sahiplik müessesesi var. O da sorunlu bir alan aslında hep konuşuyoruz. Çünkü burada bir çıkar çatışması bazen söz konusu oluyor. Aynı kulüp aynı sahibin iki kulübü aynı organizasyonda yer aldığında ortaya sorun çıkıyor. Çıkar çatışması çıkıyor. Dolayısıyla bu da ayrı sorunlu bir alan ama şu bir gerçek ki artık dünyadaki bu parasal düzen futbol kulüpleri ve spor kulüplerine yoğunlaşmış durumda ve bunlara giderek daha fazla şekilde rağbet ediyor. Bakalım nereye kadar gidecek bu ve sermaye ne kadar sporun ruhunu koruyabilecek? Çünkü sporun ruhu da yavaş yavaş ortadan kayboluyor gibi bir durum ortaya çıkıyor.
1: Evet, neler yaşandığını ve yaşanacağını zaten sizinle takip edeceğiz. Sabah sporunda da sık sık yayınlar yapıyoruz.
0: Evet.
1: Buralardan güncellemeleri izleyicilerimizle yine paylaşırız. Hüseyin Özkök, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler ve yorumlarınız için. Bir kez daha güzel bir hafta sonu diliyorum size.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Herkese güzel bir hafta sonu olsun. Görüşmek üzere. Hoşça kal.
1: Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Evet, Hüseyin Özkök'le bağlantımızı tamamladık. Gelin şimdi devam edelim yine dış basından. Kanada Açık Tenis Turnuvası sona erdi değerli izleyenler. Ben Shelton, Montreal'de ünvanını korumayı başardı. Toronto'da Iga Świątek de 2026'daki ilk şampiyonluğunu elde etti. Toronto ve Montreal'de şampiyonlar belli oldu. Kadınlar finalinde Iga Świątek ile Elena Rybakina karşı karşıya geldi.
2: 75 dakika süren maçta Świątek, dünya 2 numarası rakibini 6-2 ve 6-3'lük skorlarla ezici bir şekilde

0: de yenerek şampiyonluğa ulaştı. Uzun süredir kupaya hasret Polonyalı raket kariyerinin 26. bu yılınsa ilk şampiyonluğuna ulaştı. One more time. Fans, your 2026 National Bank Open presented by Rogers champion Iga Swiatek. Montreal'de düzenlenen erkekler finalinde ise Ben Shelton'la Brandon Nakashima mücadele etti. İki Amerikalı'nın mücadelesinde gülen taraf turnuva boyunca set kaybetmeyen Ben Shelton oldu. 23 yaşındaki raket rakibini 6-3 ve 7-6'lık setlerle yenerek mutlu sona ulaştı. Geçtiğimiz sezonda Montreal'de kupayı kazanan Shelton bu turnuvada Andy Murray, Novak Djokovic ve Rafael Nadal'dan sonra üst üste iki şampiyonluk yaşayan 4. tenisçi oldu.
1: Evet, dövüş sporlarından çok talihsiz bir haber paylaşacağız değerli izleyenler. Son dövüşünde başına aldığı yasaklı darbeler nedeniyle bitkisel hayata girmişti. Porto Rikolu boksör Pritchard Colon 11 yıllık yaşam mücadelesini kaybetti.
0: 2015 yılında Terrell Williams maçında başının arkasına aldığı kural dışı vuruşlar sonucu beyin hasarı yaşayan Pritchard Colon 33 yaşında hayata gözlerini yumdu. Parecía que Colon estaba ganando la pelea. O dönemde yükselişte olan ve Williams maçına kadar mağlubiyeti bulunmayan Porto Rikalı boksör soyunma odasında fenalaşınca acil hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan incelemelerde beyninde kanama tespit edilen Colon tam 221 gün komada kaldı. Uyandığında kalıcı bitkisel hayat ve ağır nörolojik hasarla baş başa kalan Colon hayatının geri kalanını tekerlekli sandalyeye bağlı ve konuşma yetisini kaybetmiş şekilde geçirdi. La memoria de Pritchard en la mente ya cambió todo. Salmo 105:37. Colon'un yaşadığı trajik olaydan sonra Dünya Boks Konseyi ense ve baş arkasına atılan yumrukları engellemek adına radikal kararlar aldı ve bu kararlara Pritchard Colon kuralları adını verdi. Porto Rikolu boksör 2010 Pan Amerika Gençler Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı. La esquina de Colon empezó a
1: quitarle los guantes. Evet, şimdi yeniden futbola döneceğiz, ülkemize döneceğiz değerli izleyenler. Süper Lig'de ilk kez boy gösterecek takımlardan biri Ahmetspor olacak değerli izleyenler. 2026-27 sezonunun ilk mücadelesinde pazar günü Erzurumspor Futbol Kulübü'nü ağırlayacak Ahmetspor ve biz de Aspor ekibi olarak Diyarbakır'a gittik. Bu heyecana ortak olduk. Şu anda futbol severler çok büyük bir heyecanla ve merakla elbette Ahmetspor'un maçlarının, Süper Lig maçlarının başlamasını bekliyorlar. Hem futbol severlerin görüşlerini gelin biraz dinleyelim, hem Aspor ekibinin Diyarbakır izlenimlerine biraz göz atalım ve yaşasın hafta sonunda ilk saati bu şekilde tamamlamış olalım. Bizden ayrılmayın, hemen bu izlenimin ardından çok kısa bir reklam aramız olacak ve sonrasında bugünkü stüdyo konuğumuz Cem Kerpiççiler bize katılacak. Kendisiyle tabii ki hem dün oynanan Galatasaray Çorum Futbol Kulübü mücadelesini konuşacağız. Bugünün ve yarının, pazartesinin bu hafta Trendyol Süper Lig'de oynanacak ilk hafta maçlarını detaylıca konuşacağız, değerlendireceğiz ve elbette transfer gündemini de konuşacağız diyelim. Şimdilik görüşmek üzere.

Ahmet Spor tarihinde ilk kez Süper Lig'de. Kente heyecan dorukta. Diyarbakır'da biletler tükendi. Stadyum hazır. Taraftarlar maçı heyecanla beklemeye başladı. Pazar günü bütün gözler Diyarbakır'da olacak. Erzurumspor Diyarbakır'a geliyor ve Ahmet

0: sporla karşılaşıyor.
1: Amespor'un Süper Lig'e çıkması, yani özlemişiz. Süper Lig'de bir takımımızın olması çok sevindirici. Spor, yani barış, kardeşlik için yani önemli bir alandır. Yani herkes ona göre davransa iyi olur yani.
2: Amespor bir bölgeni takımı. Diyarbakır'ın tek takımı değil. Allah izin verirse pazar günü 21.30'da misafirimiz gelecek olan Erzurum Spor. O da biz kardeş takımız. Taraftarla beraber biz tribünde beraber maçı izleriz.
3: Ne söyleyeyim? Erzurum Spor'u bir kere buraya bekliyorum. Taraftarlar gelsin. Diyarbakır'a gelsinler. Esnafın yanına gelsin. Ciğerini izler, kebabını izler. Biz hepimiz Diyarbakırlı olarak misafir pevreniz yani. Misafirlerimizi ağırlarız. Çok onlara iyi bakarız. Futbol kardeşliktir, barıştır. Futbolda sağ, sol yok, siyasi yok. Ben esnafım. Ben siyasetçi değilim. Ben istiyorum ki yani Diyarbakır halkı buna çok ihtiyacı var yani.
4: Öncelikle Amespor'un Süper Lig'e çıkmasından dolayı çok mutluyuz. Kendisine Süper Lig'de başarılar diliyorum. İnşallah bu başarılar Avrupa'ya da daha diğer kulvarlarda da olur.
5: İnşallah kazanırız abi.
6: Vallahi umarım kazanırız. Farklı bir galibiyet bekliyoruz Ahmet Spor'dan. Dostluk içinde geçmesine umuyoruz.
7: Her iki takıma da ben başarılar diliyorum. Ahmet Spor'umuz, gerçi ben İstanbul'dan geliyorum. Ahmet Spor'umuza ben başarılar diliyorum. Yani herhangi bir olay çıkacağına ben inanmıyorum. Çünkü bizim taraftarlarımız öyle değil. Bizim Diyarbakır'ımız öyle bir şey değil. Yani ben inanıyorum ki güzel bir maç olacak Allah'ın izniyle. Herhangi de bir taşkınlık, herhangi bir şeylik çıkacağına ben inanıyorum.
8: Ben de Diyarbakırlıyım. Ben de isterim kazanalım. Başka bir şey değil.
9: Başka nasıl yorumluyorsunuz?
8: Ben güzel yorumluyum. Futbol zaten barıştır. Yani İstanbul'da da olsam yine destekliyorum.
10: Ahmet Spor'un birinci lige yükselmesi bizim için gerçekten gurur verici bir güzellik. Ben şahsen Diyarbakırlı değilim, fakat bölge açısından başarılı olması bizi son derece gururlu yapıyor, mutlu ediyor. Destekliyoruz.
5: Her zamanki gibi başaracağız ve bu yılda şampiyonluğu hedefinde ilerleyeceğimizi düşünüyorum ve olacak gibi de hissediyorum. Güzel transferler almışız. Aldığımız 5 kişi bu yıl başaracağız inşallah.
11: Birlik, beraberlik, bir mücadele olsun. Yani güzel bir mücadele olsun yani. Kavgasız, görüntüsüz mücadele olsun. Başka tek dileğim budur.
12: Abi iki takım arasında gerginlik olmasın. Geçen sene olaylar falan da oldu. Kardeşçe bir maç oynansın. Güzelce bitirelim. Evlerine dönsünler. Yani dostluk, kardeşlik içinde olsun maç.
13: Yani inşallah maç öncesinde de maç sonrasında da güzel bir anı olur. Her iki takım içinde. Başarılar diliyorum.
14: Normal bir şekilde tüm taraftarlar zaten ikili kenetlenmiş olduğu halde işte herkes maça endekslenmiş, bekliyorlar. Pazar günü bekliyorlar.
15: Nasıl maç bekliyorsunuz?
14: Valla ne olur, kardeş havasına geçeceğim. Erzurum'da kardeş takımdır. Diyarbakır'da kardeş takımdır. Ahmet Spor, Ahmet takımdır. O bekleyeceğim bir şey yok yani ondan.

0: Süper Lig'de yeni sezon başlıyor.
1: Yaptığı transferlerle çok büyük ses getirdi. Hepimiz hayran kaldık.
0: Futbolun gündemi panoramayla daha keyifli hale geliyor.
1: İstikrar. İstikrar olmayan yerde başarı olmuyor.
0: Sahada ne oluyor? Kulüplerde neler konuşuluyor?
1: Hakemlerin çok konuşulduğu maçlardan bıktık. Bıktık, hakikaten bıktık.
0: Kimler doğru yolda? Hangi isimler ve takımlar için alarm çalıyor?
1: Futbolcular cin gibi. Ne şekilde bir tavır takınacaklarını gayet iyi bilirler.
0: Erol Kaynar farklı bakış açısı ve gurme yorumlarıyla futbol gündemine lezzet katıyor.
2: Ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? Ne gerek var buna? Biz futbol konuşuyoruz. Kavga etmiyoruz.
0: Erol Kaynar'la Panorama bugün 14'te A Spor'da.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan
7: hayata. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Reklam.
10: Aspor Radyo.
11: Güzellikler dünyası.
12: Paraf'ın katkılarıyla.
13: Tarihte bugün 15 Ağustos 1914 yılında Panama Kanalı'ndan ilk gemi geçti.
11: Güzellikler dünyası.
12: Paraf'ın katkılarıyla.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue Su Altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.
6: Smokin bizim işimiz.

0: Spor Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Spor Radyo.
1: Canlı yayın.
2: Mutluluk var, enerjimiz tam seviyesinde.
3: Gerçekten öyle.
2: Böyle harika günler bizi bekliyor.
3: Güzel bir sezon olsun diyelim öncelikle. İnşallah. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Aynen bir kez daha. Dün açılışı yaptık. Birazdan Galatasaray'ı konuşacağız ama şimdi bugün de birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak. Oradan başlamak istiyorum ben. Muhabir arkadaşımız İbrahim Uslu da bizi bekliyor değerli izleyenler. Trabzonspor sezonun ilk mücadelesine Kasımpaşa deplasmanında çıkacak. Saat 19'da başlayacak mücadele. Peki maç öncesi detaylar neler? Tabii ki en çok merak edilen konu Muhammed Salah acaba bu karşılaşmada forma giyecek mi giymeyecek mi? Hemen sözü bir İbrahim Uslu'ya bırakalım.
4: Teşekkürler Ezgi. Kasımpaşa'dan mutlu hafta sonları. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda saatler 19'u gösterdiğinde karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada Gürcan Hasova'nın düdük çalacağını belirtelim. Her iki takıma da birer parantez açalım. Deplasman ekibi Trabzonspor takımının iskelet kadrosunu büyük ölçüde korudu. Birçok önemli ismi kadrosuna katarak taraftarını heyecanlandırdı. Canlandırdı Karadeniz temsilcisi. Son olarak dünya ünlü yıldız Muhammed Salah'ı kadrosuna katmasıyla birlikte artık Trabzonspor'da hedefler de güncellendi. Yeni sezonda şampiyonluk olmazsa olmaz bir hedef olarak öne çıkıyor. Tabii Muhammed Salah'ın gelmesiyle birlikte Trabzonspor'a dünyanın birçok noktasından büyük bir ilgi var. Başta Mısır olmak üzere sonrasında Premier Lig'in en iyi sahiçlerinden birinden bahsediyoruz. İngiltere'den de yoğun bir ilgi var. Bugünkü karşılaşma tam 40 ülkeden canlı bir şekilde futbol severlerle buluşacak. Deplasman ekibi Kasımpaşa ile bir parantez açalım. Geçen sezon son haftaya kadar düşme korkusunu yaşayan Beyoğlu temsilcisi yeni sezonda büyük bir yapılanma içerisinde. Teknik direktör Emre Belezoğlu yönetiminde birçok oyuncuyla yollar ayrılırken birçok oyuncuyla da sözleşme imzalandı. Beyoğlu temsilcisi yeni sezonda puan tablosunun üst sıralarını hedefliyor. Bu bilgiler ışığında beklenen muhtemel 11'leri sizlerle paylaşalım. Deplasman ekibi Trabzonspor'un beklenen 11'i şu şekilde kalede Onana'yı bekliyoruz. Dörtlü defans kurgusunun sağ tarafında Pina, sol tarafında yeni transfer Cabral, stoper ikilisi Vavius Savic, orta sahada Bouchari, Malinovski, forvet arkasında Aral Şimşir, sol açıkta Metehan, sağ açıkta Saviola ve en uç noktada Paul Onaçu Karadeniz temsilcisinin gol umudu olacak. İsmail Köybaşı'nın jübile karşılaşması bir sakatlık yaşayan Saviola'nın önemli bir şey yok. Biz de bugün ilk 11'imize kendisini ekledik. Trabzonspor bu karşılaşmada Batogov, Okay, Folcorelli ve Muçi'den eksik çıkacak. Bu 4 oyuncunun sakatlığı devam ediyor. Bunlar dışında tam kadro bir şekilde İstanbul'a geldiğini belirtelim. Ev sahibi Kasımpaşa'nın beklenen 11'i de şu şekilde. Kalede Yanıötis'i bekliyoruz. Stoper ikilisi Arius İlye, sol bekte Yesen, sağ bekte Claudio Wink. Orta saha üçlüsü Mendes, Kerem, Hayridinovic, sol açıkta Ben Yunes, sağ açıkta Rafeti ve en üst noktada yine futbol severlerin Beşiktaş'tan yakından tanıdığı Güven Yalçın'ı görmeyi beklediğimizi ifade edelim. Kasımpaşa'da maçın başlamasına henüz fazlasıyla saatler var ama burada Trabzonsporlu taraftarların ilgisinden bahsetmemiz mümkün. Özellikle buradaki sosyal alanlarda Bordo Mavili futbol severler

0: Salah'ı bekliyor. Salah bugün ilk 11'de forma giymeyecek ama ikinci yarıda süre almasını beklediğimizi sizlerle paylaşalım. Tabii Kasımpaşa'yı hiç dolu tribünler olarak görmemiştik ama bugün Muhammed Salah'ın gelmesiyle birlikte biletlere de çok yoğun bir ilgi var. Maçın kapalı gişe oynanacağını beklediğimizi sizlerle paylaşalım. Kasımpaşa'da biz gelişmeleri takip etmeyi sürdüreceğiz. Bağlanmayı da aktarmayı da sürdüreceğiz Ezgi.
1: Evet, İbrahim Uslu'ya çok teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. İşte bir marka transferi tam olarak böyle bir anlama geliyor. Gerçekten artık Trabzonspor'un bütün maçları hem iç saha hem dış saha kapalı gişe oynanacak. İşte 40 ülkeden canlı yayınlanacağını söyledi. Muhammed Salah gibi bir markayı, bir yıldızı transfer ediyorsanız artık zaten bunun da böyle getirileri olacaktır. Şimdi en çok merak edilen konu tabii ki Salah oynayacak mı oynamayacak mı? Ama bunun öncesinde Cem senden bir karşılaşmayla ilgili birkaç genel değerlendirme rica edeyim. Sence Trabzonspor nasıl başlayacak sezona? Çünkü Salah özelinde değil aslında. Çok erken başladı transfer dönemine. Çok erken yaptı hamlelerini ve şu anda belki birkaç nokta atışı, fırsat transferi daha tabii ki transfer bitene kadar yapılabilir ama hazır bir kadrosu olduğunu söyleyebiliriz. Nedir tahminin ve beklentin?
2: Trabzonspor Fatih Tekke ile birlikte çok doğru bir organizasyon kurdu. Bu organizasyonla birlikte ikinci senesinde artık inşa sürecinden yapının birer, ikişer, üçer, dörder kata yükselmesini çok net olarak göreceğiz. Salah transferi inanılmaz bir rüzgar. Küresel şöhrete sahip bir oyuncuyu Trabzonspor kendi renklerine bağladı ve o rüzgarın Kasımpaşa'da esmeye başladığı günü görmenin heyecanı tüm futbol severler bekliyor. Trabzonspor'un çok net bir oyunu var. Bekler üzerinden kurguladığı, Fatih Tekke'nin bekler üzerinden bekleri bir şekilde merkeze koyarak oynattığı oyun çok önemli. Ve bu oyun üzerinde şimdi transferlere bakıyorsunuz. Cabral bir tarafta, Pina bir tarafta, sürekli bindiren bekler. Merkez eklemeleri önemli. Şimdi Saviola isminden çok konuşulmuyor. Bence lige damgasını vurabilir. Kanatta çok önemli roller oynayabilir fırsat bulduğunda, kendisine forma geldiğinde. Ön tarafta sadece Salah değil, öyle bir üçgenler kurulacak ki Trabzonspor sıkıştı. Sadece Kasımpaşa karşısında değil, herhangi bir maçta artık önde bir Salah var. Topu attığınızda takım nefes alacak. Kasımpaşa maçı özelinde şunu söyleyeyim, Emre Belözoğlu Hoca bu sezon genç oyuncularla birlikte aslında bir karışım yaratmaya çalışıyor. Orada da gelişmenin adımlarını görebiliriz bu sezon. Trabzonspor belli bir oyunu var, bir oyun formatı var. Bunu rakiplerine dikte etmeye çalışıyor. Bu maç çok heyecanlı bir maç olacak. Özellikle Trabzonspor'un kanattan yaptığı akınları çok net olarak göreceğiz. Saviola'yı özellikle izlesinler. Daha önce izleme fırsatı bulmayanlar. Topu alıyor, bir şekilde merkeze doğru gider gibi yaparken driplingle içeri doğru kat ediyor. Kanatlardan yaptığı ortalarda, ön tarafta Onaçu'yu topla buluşturabilir. Trabzonspor'un dönüp baktığınızda önemli eksikleri de var. Mesela Batagov Trabzonspor adına önemli bir eksik. Muçi son dönemde performansını arttırmıştı. Ama bu maçın özelinde Trabzonspor'un ilk maçtan itibaren güçlü başlayıp ve hedeflerine adım adım yürüyecek bir oyunu bize izlettirebileceği fikri benim kafamda çok net oturuyor. Özellikle merkezde Folcarelli'nin olmaması bir eksiklik olarak görülebilir. Ama iddialı bir cümle kurayım. Bouchard'i 5 maç üst üste forma giysin, Trabzonspor'un Torreira'sı olur. Çok önemli bir oyuncu. Geçtiğimiz dönem sakatlıklar nedeniyle tam olarak forma bulamadı. Sezonun sonuna doğru birkaç maç bize gösterdi. Bir kere merkezde çata çata oynuyor. Topu kaptıktan sonra hiç ayağında gevelemeden sürekli ön tarafa doğru gitmeye çalışıyor. Enerjisi bitmiyor ve attığı ters toplar. Trabzonspor'a bu sene en fazla katkıda bulunacak oyunculardan biri de Bouchard'i.
1: Peki bir muhtemel 11'i rica edelim arkadaşlarımızdan. Şöyle bir görelim. Az önce İbrahim de bahsetmişti. En çok Salah merak ediliyor dedik ama onun dışında acaba Fatih Tekke'nin nasıl bir planlaması olacak? Şimdi kadro hazır dedik ama ne kadar saha içinde hazır bir görüntü vereceği de tabii önemli. Cem bilmiyorum katılır mısın ama ligin ilk maçları aslında biraz oyundan ziyade skor alma karşılaşmaları. Tabii. Çünkü buradaki kayıplar aslında sezon sonunda biraz

0: Haneye yazılmış oluyor. Doğru. Buraları kayıpsız geçip daha sonra üzerine koya koya gitmek ve oyunu geliştirmek aslında hemen hemen bütün takımların hedefi. Yönetmenim Hasan'dan rica edersem line'a da açabilirsek, buradan görmek zor oluyor uzaktan çünkü okumak biraz zor oluyor. Trabzonspor'un muhtemel 11'ini şöyle bir konuşup değerlendirelim. Kalede Onana olacak. Savunma hattına baktığımız zaman Pina, Vivu, Savic, Cabral. Önlerinde Bouchari, Malinovski ve Aralı göreceğiz. Kanatlar Saviolo, Metehan ve ileri uçta da Onaçu olacak. Ana plan bu şekilde gibi görünüyor. Elbette maç saatinde değişiklikler görebiliriz ama biz bu 11 üzerinden konuşursak ce.
1: Cabral ve Pina'nın sürekli ön tarafta bindirdiğini göreceğiz. Zaman zaman asimetrik uygulamaları da göreceğiz. Cabral bindirirken Pina'nın daha fazla geride kaldığını. Fakat özellikle Saviola'nın bu iç koridor koşullarını göreceğiz. Aral ön tarafta çok yetenekli bir oyuncu. Genelde kanat olarak görüyoruz ama şimdiki formasyonda daha merkeze yakın olarak gözüküyor. Orada çok iş görebilir. Çok kıymetli
0: tabii
1: bir oyuncu.
0: Tabii Muçin'in yokluğunda tabii böyle denemelerde olacak.
1: Metehan da tecrübeli bir isim. Özellikle onun da şutlarla şut denemeleri var. Yani kanatta topu aldığında net olarak kaleyi hedefliyor. Metehan'ın da katkısı büyük olur. Malinovski çok tecrübeli bir oyuncu. Bir frikik geldiğinde hemen topun başına geçecek ve çok net olarak plaselerini göreceğiz. Çok kıymetli bir oyuncu. Çok tecrübeli. Oyun bilgisi çok yüksek. Ben bir kere Chibuike'yi çok beğeniyorum. Geldiği günden itibaren Trabzonspor'un birçok problemini çözeceğini düşünmüştüm. Gerçekten öyle oldu.
0: Takımda kalmış olması da çok önemli. Yani kesinlikle bir yeni transfer kadar önemli bir durum aslında.
1: İngiltere'den çok fazla teklifler vardı. Onu takımda tutabilmek çok kıymetli. Senin altını çizdiğin nokta. Savic çok tecrübeli bir oyuncu. Zaten savunmanın aklı. Ama burada iki tane sürekli gidip gelebilecek zıpkın gibi iki tane bek var. Evet. Cabral ve Pina. Seyretmesi çok zevkli olacak. Metehan ve Saviola'nın merkeze devrildiğinde Cabral ve Pina'nın da çıktığı. Aslında zaman zaman 3-2-5, 3-1-6'yı da deneyecek bu maçta Trabzonspor. Merkezi kalabalık tutacak. Evet, Aral'ın sadece ön tarafta değil, o merkezi de sert tutmak adına o bölgede önemli bir rol oynayacağını düşünüyorum. Onaçu zaten ligin belki de en iyi golcüsü. Geçtiğimiz dönem gol krallığını paylaştı Şomurodov'la birlikte. Ona mesela Aral'ın yapacağı servisleri merak ediyorum ben. Aral çok akıllı bir oyuncu. Onaçu'nun yaptığı koşullarda mutlaka onu topla buluşturacak. Trabzonspor bu maç özelinde doğru bir kurguyla birlikte Kasımpaşa önünde 3 puanı alıp, senin söylediğin çok kıymetli, bu maçlarda cebinize koyacağınız 3 puan sizi çok rahatlatacak. Böyle üçer üçer gittiğinizde sonra geriye dönüp pişmanlık yaşamıyorsunuz.
0: Çünkü geçen sene Trabzonspor için tam olarak böyle olmuştu.
1: %100.
0: Yani yeni yapılanan bir takım, oyun çok uzun süre eleştirildi, sen de biliyorsun. Ama sonuçlar geldi. Ve bir şekilde Trabzonspor kendini yarışın içinde tuttu. Sonra artık üzerine koya koya oyununu da geliştirip zaten bambaşka bir sezona devam etti. Sezonu çok iyi bitirdi, tamamladı ve şimdi üzerine koyup aslında devam etmesini bekliyoruz.
1: Ezgi çok haklısın. Bir de şunun altını şöyle kırmızı kalemle çok net çizmek gerekiyor. Trabzonspor bir teknik direktör takımı, bir metot takımı, Fatih Tekke'nin takımı. Ve Fatih Tekke bu takıma oynatacağı oyunu santim santim ezberletiyor. Çok ilginç bir şey var. Trabzonspor'da herhangi bir oyuncu çıktığında yerine giren oyuncuyla birlikte Trabzonspor aynı oyunu oynamaya çalışıyor. Ve bunu çoğu zaman başarıyor. Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin takımında da özellikle Salah'ın da gelişiyle birlikte bir yıldız eksikliği ortadan kalkmış durumda. Trabzonspor Salah'la birlikte bir meydan okuyor. Galatasaray'a diyor ki senin Osimhen'in varsa benim Salah'ım var. Beşiktaş'a diyor ki senin Vlahovic'in varsa benim Premier Lig'de kanat oyuncusu olmasına rağmen 4 kez gol kralı olan Salah'ım var. Fenerbahçe'ye dönüyor. Sen Lukaku'yu aldın ama benim orada Salah'ım var, Onaçum var. Bu Trabzonspor'un aslında İstanbul'un 3 büyüklerine bir meydan okuması olarak da algılayabiliriz.
0: Ve çok büyük bir özgüven kaynağı.
1: Müthiş. Artık Trabzonspor sıkıştığı anda nefes almak için bir nefes boşluğu yaratacak oyuncuya sahip. Ki Fatih Tekke'nin ben Salah'la çok doğru bir ilişki kurup onu ne zaman

0: görünüyor bir taraftan ama yine de yavaş yavaş muhtemelen o sisteme dahil olacak. Birkaç son cümleni alayım Salah'la ilgili, öyle devam edelim.
1: Son 20 dakika 30 dakika içerisinde ben sahaya atabileceğini düşünen taraftayım. Ama tabii çok büyük bir rüzgar. Evet, sadece Trabzonspor taraftarı değil. Aslında futbolu seyreden, futbolla herkes ilgilenen herkes Salah'ın sahada olmasını ve neler yapacağını bekliyor. Çok önemli bir karakter. Sadece saha içine yönelik değil, aslında bu transferi biraz da spor politik anlamda da yorumladığımız zaman aslında tüm İslam coğrafyasının gözlerini de Türkiye'ye, Trabzon'a çeviren aslında bir ürünleştirme projesi de bu. Yani sadece saha içiyle sınırlı değil. Salah çok önemli bir oyuncu. Bize saha içerisinde neler yapacağını Türkiye'de gösterecek. Bir an evvel hepimiz izlemek istiyoruz. Ama şunu söyleyeyim. Fatih Tekke o zamana kendisi karar verecek ve takım içinde de dengeler var. Sizin isminiz Salah da olsa o takımın içerisinde uyumu sağlamadan ben Fatih Tekke'nin çok çok süreler vereceğini düşünen tarafta değilim. Önce takım, Trabzonspor, daha sonra isimler.
0: Arap coğrafyası ile ilgili söylediğin çok doğru ama bir taraftan Avrupa'nın da gözü aslında Trabzonspor'a. Çünkü sen de takip etmişsindir Salah'ın Trabzonspor tercih etmesi üzerine. Avrupa medyasında da böyle tartışmalar başladı. Doğru bir karar mı verdi kendi kariyeri açısından, acaba farklı bir seçim mi yapmalıydı gibi tartışmalar var. O nedenle aslında o soruların, kendi sordukları soruların cevabını bulabilmek için muhtemelen Avrupa basınının da, Avrupa futbol kamuoyunun da gözü bir taraftan şu anda Trabzonspor maçlarında olacak diye düşünüyorum.
1: Tabii tüm dünyanın gözleri aslında dönüp baktığımızda.
0: 40 ülkeden dedi az önce İbrahim.
1: Çok enternasyonel bir kimliği var. Küresel bir şöhreti var.
0: Tabii ki.
1: Ve özellikle dönüp baktığımızda hikayesini merak ediyorlar. Ya yurt dışında bir de medyanın şöyle de bir durumu var. Bu hikaye yazmayı da seviyorlar. Öykü yazmayı.
0: Evet, evet.
1: Hani biz de keyifle okuyoruz. Hani Salah'ın Türkiye öyküsünü de onlar da merakla yazmak istiyorlar, bekliyorlar.
0: Peki. Şimdi bugünün maçlarıyla başladık. Bugünün bir diğer mücadelesi de Fenerbahçe. Gençler Birliği deplasmanında olacak değerli izleyenler. Sarı lacivertliler de sezonu açıyor. Sezonu açıyor yanlış bir cümle aslında. Sezon resmi maçlarıyla birlikte Avrupa'da açılmıştı. Süper Lig'de sezonu açacak. Ama tabii ki kadroya yapılan Lukaku hamlesi fazlasıyla heyecan yarattı. Dün bir imza töreni düzenlendi ve oyuncunun ben %100 hazırım, bir an önce forma giymeye hazırlanıyorum demesi de muhtemelen camiada çok büyük bir pozitif etki yarattı diyebiliriz. Önce maçı konuşalım Cem. Nedir tahminin, beklentin?
1: Gençler Birliği savunmada zorluklar yaşıyor. Bunu çok net olarak söyleyelim. Özellikle Rodriguez çok fazla bindiren bir bek oyuncusu. Fakat arka tarafta çok fazla boşluklar veriyor. Gutas ve Zuzek arası, iç koridor arasını ben Fenerbahçe'nin işleyeceğini düşünen taraftayım. Ve burada Kerem önemli bir rol oynayabilir. Uzaktan şutlarda zaman zaman sıkıntı yaşayan bir Gençler Birliği takımı var. Fenerbahçe belki de son 10 yılın en iyi ön alan attığını oluşturdu. Şimdi önde Vedat var, Kerem var, Mason Greenwood var, Asensio, bir de Lukaku eklendi. Yani bu hatın çözemeyeceği maç yok. Ön alanı Fenerbahçe'nin çok kuvvetli. Ayrıca bir Nathan Ake hamlesi geldi ki Fenerbahçe'nin savunmasındaki problemlerin çözüm odağı. Çok net. Fenerbahçe çünkü birden ikiye çok rahat çıkamıyordu. Şimdi Nathan Ake aslında savunmanın aklı oldu. Milan Škriniar hamleci bir stopere dönüştü. Ake yönetiyor. Greenwood gibi bir sihirbazınız var. Merkezde Kante, Guendouzi bir Çin Seddi oluşturuyor. Yani Kante, Guendouzi ikilisini geçmek gerçekten çok zor. Bir de Fenerbahçe İsmail Kartal Hoca ile birlikte bir istikrar yakaladı. Bir oyun anlayışı var. Dikkat ederseniz sakatlık olmadıkça neredeyse hep aynı 11'i görüyoruz. Aslında 4-2-3-1 deniyor ama 3-2-5-3-1-6 gibi sürekli ön tarafta baskı yapan, topa daha sahip olan, topu kaptırdığı anda o bölgede geri almaya çalışan bir oyunun izlerini görüyoruz. İsmail Kartal geometrisi geri döndü. Mesela kenarlarda hep üçgenler oluşuyor. Ve bu üçgenlerle birlikte Fenerbahçe doğru ataklar yapıyor, doğru oyun oynuyor. Fenerbahçe eğer merkezde o geçişlerde güvenli geçiş sağlayabilirse çok çok doğru işler yapıp bu sezona damgasını vurabilir. Fenerbahçe'nin ön alan hattı çok kuvvetli. Fenerbahçe çok doğru eklemeler yaptı. Bir kere ben Aziz Bey ve yönetimini kutluyorum. Çok doğru transferler. Hedefe giden transferler yapmakta çok mahirler.

0: Bir sakin güç olarak geldiler, o makama oturdular ve şu ana kadar çok doğru yönetiyorlar. Fenerbahçe'nin eksikleri var mı? Elbette var. Fenerbahçe'nin ben...
1: Var mı hala eksiği? Kadro tamamlanmadı mı sence?
0: Yükseltebilirsiniz. Hı. Mesela bek konusunda benim şüphelerim var. Ya yani Semedo çok iyi bir oyuncu mu? Evet, çok iyi bir oyuncu. Oyun bilgisi çok yüksek mi? Yüksek. Fakat oraya daha fazla o koridoru alıp giden daha güçlü, daha genç.
1: Ama işte
0: genç.
1: Cem, kadro o kadar şişti ki. Tabii. Yani göndermeden artık tabii, tabii. Bir de bek transferi.
0: %100. Sadeleşme
1: İntihar
0: gerekiyor.
1: İntihar gibi bir şey olur tabii. Fenerbahçe için.
0: Öncelikle sadeleşme gerekiyor. Yani 42'ye yakın oyuncu var. Şimdi yavaş yavaş gidiyor işte. Fred ayrıldı.
1: Fred başladı.
0: Ya bir
1: evet,
0: de bu
1: Fred
0: ayrılmalar
1: başladı.
0: Demişken benim için çok önemli bir konu. Onun altını çizeyim. Fenerbahçe uzun yıllar sonra çok doğru vedalaşmayı bildi. Özellikle bu sezon. Hem İrfan Can Eğribayat hem Fred ayrılıklarında çok güzel mesajlar yayınlandı. Yani bunu geçtiğimiz dönemlerde Fenerbahçe yapamıyordu. Onu bir dipnot olarak parantezi içine alayım. Fenerbahçe doğru sadeleşmek zorunda. Fenerbahçe'nin çok fazla oyuncusu var. Bu oyunculardan çıkmak zorunda ve zaman zaman da artık bunun maddi boyutunda çok düşünmemesi gerekiyor. Yani çünkü elinizde çok fazla oyuncu var. Bu oyunculardan sadeleşmeniz gerekiyor ki siz bazı değişiklikler yapabilin. Ama transferler için ben hepsinin çok doğru olduğunu düşünüyorum. Lukaku konusunda benim endişelerim vardı. Onu çok net olarak belirttim. Bunlar da sakatlık dolayısıylaydı ve 33 yaşında benim kendi görüşüm çok netti. Ben Vedat varken elimizde Troy Parrott örneğini hep verdim. Troy Parrott profilinde, Pavlidis profilinde daha fazla bağlantı yapabilen genç, son durağı Kadıköy olmayan bir oyuncu tercihimdi. Ama tabii ki Lukaku çok önemli bir oyuncu. Lukaku müthiş bir karakter. Geldiği günden beri etrafa sürekli gülümsüyor. İnanılmaz bir durum. Yani seyredenler görecektir ama hemen şunu söyleyeyim. Sağ dışında ne kadar sempatikse sağ içinde içinden bir canavar çıkıyor. Çime bastığı anda. Stoperlerin korkulu rüyası olur. Stoperlerin kabusu olur. Çok net söyleyeyim. Elini şöyle göğsüne dayadığında bir stoperden Lukaku'dan kimse o topu alamaz.
1: Bir de Cem şu anda Fenerbahçe'de uzun vadeli bir yapılanma olmadığı için yani doğru. Bütün planlar bir yıllığına yapıldığı için Aziz Yıldırım döneminden bahsediyorum. Şimdi bir yıllık bir yönetim mutlak şampiyonluk hedefi ve aslında öyle bir hedefte belki de gelecek sezonlarda da size katkı verecek işte son kulübü Fenerbahçe olmayacak evet. Bir oyuncu yerine nokta atışı sakat değilse her türlü gol atacak tabii, tabii. Her türlü katkı verecek buraları çok görmüş geçirmiş bir oyuncu belki de esas ihtiyaç mıydı? Aslında doğru ihtiyaca yönelik doğru bir hamle olarak da tabii ki Lukaku'yu bu yönüyle de değerlendirmek lazım.
0: Tabii tabii katılıyorum elbette ya böyle de düşünülebilir ki ben oyuncu çok beğendiğim bir oyuncu. Yani Lukaku 33 yaşında ama neredeyse görmediği arena yok ve saha içerisinde sağlıklı olduğunda inanılmaz.
1: Ya, her sağlıklı bir veren. Lukaku tartışmaya
0: tabii,
1: açık değil.
0: Hemen kapatırız evet. Yani o hiç konu kilit ama şu durum da var. Aslında Lukaku'nun hayat hikayesine baktığımız zaman Lukaku'nun çıktığı her maç final. Çok zorlu bir süreçten geçiyor. Özellikle bu süreçten geçerken kendi mentalini hep kuvvetli tutuyor. Hani Türkiye ile bağlantısı, babasının futbolcu olması, Gençler Birliği evet. Hikayesi. Hani bunlar çok ayrı konuşacağımız durumlar ama oyuncu hep güçlü olmak zorunda ve ait olduğu kulüplerde de her zaman sonuna kadar her şeyini veriyor. Şimdi bir ön taraf düşünüyorum ben. Lukaku geldi bağlantıya. Mason Greenwood bir seçenek. Sol tarafta Kerem kaçıyor. Asensio bağlantısı var. Top geldiğinde indirdi servisi var. Ortalarsınız kafayla atar. Ceza sahası içerisinde stoperleri bezdirir. Stoperler Lukaku'dan kaçar. Yani Fenerbahçe öyle güçlü bir santrofor aldı ki stoperleri yerinden söker, sağa sola götürür. Zaten oyunda da en önemli mesele alan bulmak. O boşluğu bulduğunuzda Kerem o iç koridora koşu yapar. Hep ben şunu iddia ediyordum. Kerem güçlü bir santroforla oynasın. Bakın performansı
1: tam
0: nasıl artacak?
1: Tam onu soracaktım. Şimdi Lukaku'nun gelişi muhtemelen Vedat'ın da bu denkleme dahil oluşuyla birlikte aslında ben nasıl bir Kerem göreceğimizi de çok merak ediyorum. Çünkü Talişkalı sistemde yani bir santroforsuz ana santroforun olmadığı bir sistemde Kerem de kendini gösteremiyor ve hatta işte gitsin teklif varsa değerlendirilsin gibi çok fazla yorum yapılmaya başlandı. Şimdi Lukaku'nun gelişiyle birlikte veya işte Vedat'ın oynadığı maçlar Kerem nasıl etkilenecek acaba?
0: Kerem Lukaku'yla Vedat'la performans

0: parasını ikiye katlayacak. Çok net, bunun altını çizelim. Bize bunun emarelerini gösterdi. Vedat son 15 dakika maça girdi. Vedat stoperleri alıp sol tarafa götürdüğünde Kerem o boşluğa inanılmaz bir şekilde girdi ve aslında az kalsında golü de buluyordu. Şimdi Kerem aslında bir kanat oyuncusu, iç koridor forveti. Ama orada o iç koridorda pozisyon bulabilmesi için güçlü bir santrafor modelinden hep bahsediyorduk. Kerem şu an çok şanslı. Vedat da o bahsettiğimiz güçlü santrafor modeline uygun. Lukaku da, ki Lukaku o kadar ona alanlar açılmasına neden olacak ki. Mesela Mert oynuyor kalede, attı uzun top. Lukaku indirdi, Kerem'i buldu. Bunları çok göreceğiz. Kerem Lukaku'ya attı, koşusunu devam ettirdi. Lukaku'dan o pası artık alacak. Ve Lukaku savunmayı çok fazla oyalarken Kerem oraları işleme fırsatı bulacak. Ben Kerem eleştirilerinin kendi penceremden çok haksız olduğunu düşünüyorum. Siz kanatta o pozisyonda oynarken tabii ki top kaybedeceksiniz. Siz orada deneyeceksiniz, denemek zorundasınız. Ki Kerem bu zamana kadar Icardi'siyle, Pavlidis'iyle oynamadı. İlk defa Vedat'la,
1: evet,
0: ve Lukaku'yla oynayacak. Lukaku gibi oyun bilgisi yüksek, bağlantıyı bilen, alıp verdiğinde devam edebileceği bir oyuncuyla oynadığında Kerem'in performansı daha da yükselecek. Kerem Fenerbahçe'nin çok kıymetli bir oyuncusu ve Fenerbahçe'de ben bu sezon damga vurabilecek oyuncuların başında geldiğini düşünüyorum Kerem'in.
1: Peki şimdi biraz yeniden Gençler Birliği maçına dönüp bir muhtemel 11'e bakalım istersen Cem. Arkadaşlarım buraya da getirdi. Kalede Tarık. Önce buradan bir başlayalım. Mert'e geçmiş olsun diyelim. Mert Günok'un yaklaşık 2 hafta forma giyemeyecek olması. Şimdi öncelikle kaleyi nasıl etkileyecek ki? Mert'in kaçıracağı maçları da ben izleyicilerimiz için hemen bir paylaşmak istiyorum. Gençler Birliği maçında yok. Sonra Lyon'la oynanacak Şampiyonlar Ligi playoff maçında yok. Konya Spor dönüşü ligde, Lyon'la yine deplasmanda oynanacak rövanşta yok ve Samsun Spor deplasmanında da yüksek ihtimalle olmayacak Mert. Şimdi bunlar çok kritik karşılaşmalar, hı hı, Fenerbahçe için. Şimdi zaten hali hazırda işte Ederson bu denklemin bir parçası olacak mı yoksa gönderilmeye mi çalışılacak gibi tartışmalar varken aslında Tarık'ın bu karşılaşmada sergileyeceği performans çok çok önemli ve çok kritik. Ne dersin? Oradan başlayalım.
0: Ezgi, çok güzel özetledin. Bir kere herkes sakin olsun. Onu çok net söyleyelim. Tarık benim çok uzun zamandır takip ettiğim çok önemli bir oyuncu. Ki neden bunu söylediğimi en yakın tarihte hatırlamak isteyenler Nottingham Forest maçına dönüp baksınlar lütfen. Tarık ne zaman formayı aldıysa, kaleye geçtiyse bir kere o fırsatı çok iyi değerlendirdi.
1: Ederson nasıl koşa koşa dönmüştü bir sonraki maçta, hatırlıyor musun? Tarık'ın iyi performansından sonra.
0: Çok doğru hatırladın Ezgi. Tarık bir kere sakin güç. Tarık kalede kapatır, kalede büyür. Tarık tecrübeli. Rize Spor serüvenini de takip etme fırsatımız oldu. Tecrübeli, kendini geliştiren, bir kere oyuna sadık, oyunun nasıl geliştiğini çok iyi takip eden ve formayı aldığında ön taraftaki oyunculara da güven veren bir isim. Ben hiçbir problem yaşanacağını düşünmüyorum. Tarık formayı aldığında gerekeni yapar. Tarık çok iyi bir kaleci.
1: Lyon maçları içinde bir endişen.
0: Benim hiçbir endişem
1: Ederson
0: yok.
1: Ederson bu denkleme ne zaman dahil olacak veya olacak mı sence?
0: Ben uzun zamandır Fenerbahçe ile Ederson arasındaki hikayenin bittiğini düşünen taraftayım. Hmm. Ya bunun, şöyle düşünelim, bir vazo kırılıyor. Siz o vazoyu tekrar birleştirmeye çalışıyorsunuz. Belki yapıştırıyorsunuz ama o vazo asla o eski vazo değil. Artık başka bir vazo haline gelmiş. Ben Ederson'la Fenerbahçe'nin hikayesinin Galatasaray maçından sonra bittiğini düşünen taraftayım. Az Yıldırım Başkan çok tecrübeli bir başkan, çok iyi bir yönetici. Elinde iki, hatta üç tane milli takım kalecisi var. Divaković, Ederson, Mert. Şimdi elindeki oyuncunun da kıymetini düşürmemeye çalışmasını gayet iyi anlıyorum ama ben iyi bir fırsat gelirse, ki Juventus konuşuldu, başka takımlar var ilgi gösteren Ederson'a, ki ben Ederson'un da çok kalmayı istediğini düşünen tarafta değilim. Fenerbahçe ile bir şekilde hikayesinin sona ereceğini düşünüyorum. Ki böyle olmasaydı bir şekilde bu zamana kadar hazırlık maçları, oynanan maçların birinde bir şekilde kale teslim edilirdi
1: çünkü
0: diye düşünüyorum.
1: Yani Ederson'un şu denklemde sanki böyle üçüncü kaleci pozisyonuna düşmüş gibi bir görüntüsü var ve yani 13 milyon euro kazanan bir üçüncü kaleci de olmaz bir takımda.
0: Asla olmaz Ezgi. Bir de yani bütçe var.
1: İkinci de olmaz bu arada.
0: Tabii. Ya en mantıklı tercih burada aslında Ederson'dan çıkıp olabilse Berke tercih olabilir ama Berke'yi de tabii takımı şu anda bırakması zor. Ama Ederson'dan çıkıp yine yabancı mesela Şövalye ismi olabilir.
1: Mert Tarık ikilisi bu rotasyonu sezon boyunca götürebilir mi sence?
0: Ben Mert'i alınmadı. Ben Mert'i çok beğeniyorum. Bir kere çok profesyonel. Fenerbahçe'nin değerlerine çok uygun. Fenerbahçe'yi çok iyi temsil eden bir profil ama ben Beşiktaş'taki son dönemini yakından izledim. Yaş aldı ve Mert ve Tarık ikilisi o bütün sezonu bence götüremez. Bana kalırsa Fenerbahçe Ederson'dan çıktığında yine bir yabancı kaleciye de gidebilir. Ama Tarık bence çok iyi kaleci. Ben Tarık'ın Fenerbahçe'de ikinci kaleci olabileceğini düşünüyorum.
1: Peki.
0: Yani Tarık'ı Mert'in önünde de görüyorum. Mert çok iyi bir kaleci ama Tarık bence artık ikinci kaleci olabilir Fenerbahçe.
1: Peki kalede Tarık dedik, güven veriyor dedin. Savunma hattına hemen baktığımız zaman Semedo, Şikrinyar, Ake, Levent. Burada işte az önce senin söylediğin bek konusunu bir değerlendirebiliriz. Belki hani biraz zayıf karnı olarak şu anda Fenerbahçe'nin iki bekten bahsedebiliyoruz. Onu konuşuruz. Kante, Gendouzi, Asensio artık alıştığımız bir orta saha üçlüsü ve çok güçlü bir üçlü. Greenwood, Kerem ve yine Talisca anladığımız kadarıyla Vedat hala ilk 11 oynayabilecek düzeyde.
0: Değil.
1: Başlayalım savunmadan.
0: Şimdi Semedo benim beğendiğim bir oyuncu. Oyun bilgisi çok yüksek ama geçtiğimiz dönemi hatırlayın. Çok iyi bir maç oynuyor. İki maç yok. Bir sakatlık. Sakatlıktan dönüşte zorlanıyor. Ben karar alıcı konumda olsam, sizin elinizde milli takımın sağ beki var. Ki sol bek de oynatabiliyorsunuz. Stoper. Mert çok kıymetli bir oyuncu. Mert'in ben bu kadar kenara atılmasını anlayabilmiş değilim. Mesela Semedo'dan, yabancılardan çıkmak zorunda ya, bir sadeleşme. Semedo'dan çıkın, Mert var. Mert Mihovic ikilisiyle bence sezon başı, ya bütün sezonu yürürsünüz.
1: Zaten şu anda bu 11'de saydığımız isimlerden bazılarıyla illaki yollar ayrılmak tabii, zorunda kalacak. Kesin. Yani birileri bu denklemden o, çıkmak zorunda.
0: Mesela ben Semedo'dan çıkarım. Yani Semedo bir zorunluluk değil Fenerbahçe için.
1: Veya Archie Brown.
0: Evet, Archie Brown. Semedo ikilisi. Mesela Levent benim beğendiğim bir oyuncu. Evet, sol tarafta Fenerbahçe'nin özellikle oyuna çıkışlarında Fenerbahçe'yi çok daha fazla rahatlatan bir isim. Ama mesela bana deseniz ki Semedo'dan çıkar mısınız? Ben çıkarım. Ben mesela Mert Mimović ile yürürüm. Çok net onu söyleyeyim. Ake Şinkirinyar zaten oturdu. Levent iyi bir oyuncu. Bu tür maçlarda da Fenerbahçe'nin top daha fazla ayağında kalacak. Hı hı. Oralarda çıkışlarda bence çok doğru işler yapıyor. Gendouzi, Kante biraz önce sen harika söyledin. Müthiş özetledin.
1: Yani Kante'nin sezon başlangıcı
0: çok iyi.
1: İnanılmaz.
0: Ne alan bırakıyor, ne zaman bırakıyor. Ya sürekli her yerde. Ya geçen maç bir dakika içerisinde iki kere top kaptı. Arkadaşları
1: bak, dikkat
0: kaybediyor.
1: Edersen performans geldiğinde artık hiç böyle maaşlardan, sözleşmelerden bahsetmemeye başlıyoruz. Normal şartlarda işte Kante'nin sözleşmesinde değişiklik mi yapılır, değiştirmezse gönderilir mi, teklif alır mı gibi şeyler konuşurken şimdi Kante Fenerbahçe'nin orta sahasının değişmez ismi olarak konuşuyoruz. Çünkü çok iyi başladı.
0: İlk isim onu yazıyoruz.
1: Evet.
0: Ama müthiş ya, oyun bilgisi çok yüksek. Nerede, nasıl, alan zaman bırakmıyor. Kante'yi geçtim sanıyor rakipleri. Arkadan bir Kante daha çıkıyor. Yine geçtim zaten. Bir Kante, üç tane Kante ile aslında savaşıyorlar. Gendouzi ile bence çok iyi bir ikili oldular. Evet. Asensio çok hazır mı? Şu anda evet, soru işareti ama hazır da olmasa Asensio oranın en önemli oyuncusu. Ya yani orada 60 dakika bir yerde gözükmesin. Size 60 ile 70 arası yani iki gol atıp mesela bir tane de asist yapabilir. Sizin orada sihirbazınız. Mason Greenwood, o da hazır mı? Değil ama inanılmaz büyük bir yetenek. Fenerbahçe'ye çok fazla faydası olacak. Mesela topu attığınızda Greenwood'un yeteneklerini çok net olarak görüyorsunuz. Yapacağınız iş Greenwood'u o köşede birebir bırakmak. Birebir bıraktığınız zaten işi çözüyor. Talisca müthiş formda. Her maçta gol atıyor ki ya santraforculuk yapmaya çalışıyor ama asla bir santrafor değil. Artık asıl hikaye şu olacak. Vedat veya Lukaku döndüğünde, tam hazır olduğunda oradaki 10 numara pozisyonda Asensio ve Talisca arasında gideceğiz, geleceğiz. Bu da aslında zor bir denkleme de sürükleyebilir. Çünkü Talisca da çok formda.
1: Talisca'dan işte acaba çıkılır mı? O da bir soru işareti yaratıyor ama bir taraftan da oyunun kilitlendiği anlarda çok ciddi bir skor gücü. Yani orada bir kararsızlık yaşanacak gibi.
0: En son tercih olur bence Talisca. Hani bütün matematik denklemine bakılır.
1: Bir de Talişka'nın o A planından çıktığı senaryoda bir kulübede problem yaratıp yaratmama ihtimalinden de bahsediliyor ya Cem. Tabii. O da önemli.
0: Ama şöyle, Talişka'yı mesela 60'tan sonra atmaya ikna ettiğinizde size inanılmaz iş yapar. Yani yorgun rakiplerinize karşı Talişka efektiyle çok iş çözersiniz, çok maç döner.
1: Evet.
0: Ama Fenerbahçe'nin çıkabileceği oyuncular var. Yani bir de şu sadeleşme böyle kuantum fiziği gibi anlatılıyor. O da beni biraz gerçekten sinirlendiriyor zaman zaman. Orada futbol direktörü var, çok kıymetli bir isim Oğuz Çetin. Ya çok o kadar zor değil. Doğru sadeleşme bir oyun ideolojisi çerçevesinde bazı noktalarda vazgeçeceksiniz. Ya dünyanın hiçbir takımında, Paris Saint-Germain'de bile bütün mevkilerde A plus oyuncular yok. Yani bazı oyuncuları da oyun planına göre değerlendirmeniz gerekiyor. Bazı oyunculardan vazgeçeceksiniz. Bence o kadar zor değil. Yani ben o anlatının da bir ezber olduğunu düşünüyorum. Yani peki, oturacaksınız, sayacaksınız eldeki oyuncuları ve karar vereceksiniz. Bu kadar.
1: Peki. Şimdi Cem birlikte bir düne gidelim istersen. Tabii. Süper Lig'in açılışını Galatasaray yaptı. Son şampiyon Çorum Futbol Kulübü karşısında ve ciddi bir hayal kırıklığıyla açıldı sezon diyebiliriz. Aslında farklı bir görüntü de olabilirdi ama yani yine Galatasaray taraftarı iyi ki Osimhen'imiz var dedi bu karşılaşmada. Tam olarak böyle bir mücadeleydi. Zaten maç öncesi nasıl geçeceği hakkında biraz soru işaretlerimiz vardı bu mücadelenin. Çünkü Galatasaray sezona sadece bir transfer yaparak başladı ki o bir transferi de zaten ana planda değerlendirmedi. Değerlendirecek mi onu da çok bilmiyoruz. Ve netice itibarıyla ligin yeni takımı Çorum karşısında puan kaybıyla başladı sezon. Özellikle kulübesinde ofansif bir oyuncusunun olmaması Okan Buruk'un tabii ki çok dikkat çekti ve çok eleştirildi. Saha içinde bireysel performanslar yine eleştirildi. Neler söylersin dünkü maça dair?
0: Rams Park'ta gecenin fotoğrafının adı endişeydi. Bir kere tribün huzursuzdu, mutsuzdu. Saha içerisinde eksiklik vardı. Teknik yönetimde de bence geçmiş dönemlere oranla bir formsuzluk vardı. Bir kere Galatasaray rakibi karşısında belki istediği pozisyonlara girdi ama bitiricilik konusunda çok eksikti. Mesela kanatlar çalışmadı. Barış Alper Yılmaz özellikle Sané ile birlikte böyle maça damgasını vuracak işleri göremedi. Hatta Yunus zaman zaman merkeze geldi. Merkezden kanada gitti. Sané ile yer değiştirdiler. Saha içerisinde çözüm aradılar. Gecenin fotoğrafı şuydu Ezgi aslında. Osimhen bir pozisyonda arkadaşlarına dönüp bağırdı. Ön tarafa çıkalım diye. Arkadan bazı birkaç futbolcu hareketlendi. Onlar çıkıp çıkmamak arasında tereddüt gösterdi. Zaten arka taraftan savunma gelmeyince arada müthiş bir boşluk oluştu. Ki bu Galatasaray'da hiç alışmadığımız bir fotoğraf. Galatasaray takım boyu her zaman kısadır. Takım boyu uzun kalınca Çorum çok net bir şekilde işledi o alanları. Yani Çorum aslında beşli savundu gibi gözüktü ama Çorum maçın başında ilginç bir mesaj verdi. Topu taca atıp ön tarafa baskıya gitti. Bu mesaj şuydu: ben de en az sizin kadar oynayacağım ve bu maça ortağım. Ve maçın içerisinde Çorum önemli pozisyonlar buldu. Galatasaray da buldu ama Felipe yıldızlaştı. Bir kere Çorum'un kalecisini burada tebrik etmemiz gerekiyor. Ama benim hissiyatım şu ki Galatasaray taraftarları da maçın neredeyse hiçbir anında evet biz bu maçı tamamen kazandık, kazanacağız hissiyatına bir şekilde ulaşamadılar. Yemediler. Olmadı. Geçtiğimiz dönemlerde Galatasaray bu güveni hem Galatasaray taraftan hem kamuoyuna çok net olarak
1: Çorum'un
0: veriyordu.
1: Çorum'un kırmızı kartından sonra Galatasaray baskısını artırmasına rağmen bu hissiyat çok oluşmadı.
0: Oluşmadı. Orada da Uğur Uçar'ı da tebrik etmemiz gerekiyor. Çünkü 10 kişi kalmasına rağmen Mamet Yam'la önde o boşlukları bir şekilde kullanmayı denedi. Normalde ne yapılır? Savunma daha fazla tutulur. Ama o ön taraftaki o boşluğu işlemeye çalıştı. Burada Uğur Hoca'yı da tebrik edelim. Galatasaray bir tırnak içinde bunalımın içine girdi. Kendini de bu bunalımın içine de bilerek soktu. Buradan da çıkartacak olan yine Galatasaray. Ama sahadaki oyun bize iyi sinyaller vermedi. Mesela Davinson şöyle bir top kaptıracağını düşünmezdik.
1: Maç öncesi Mehmet Özcan'ın A-Spor'da bir değerlendirmesine denk geldim. Selam ve şöyle bir selam da gönderelim. Şöyle bir ifadesi olmuştu. Okan Buruk'un bu karşılaşmada Davinson Sanchez'e şans vermesi aslında Okan Buruk'un ne kadar panik içinde hissettiğini bize gösteriyor diye. Normal şartlarda böyle bir tercih yapmayabilirdi. Hazırlık döneminde hiç şans bulmamış bir oyuncuyu bu karşılaşmada tercih etmezdi ama anlıyoruz ki Okan Buruk bu karşılaşma öncesi çok endişeli ve Davinson'u oynatmak zorunda hissediyor kendini. Davinson'un oynadığında yaptığı hata da zaten Galatasaray'a biraz pahalıya mal oldu. Bilemiyorum bu konuda ne diyeceksin? Çünkü ciddi bir sıkıntı yaşanıyor orada. Yani bir stoper eksikliği de, bir stoper ihtiyacı da çok konuşuldu Galatasaray'da.
0: Mehmet Özcan'ı tebrik edelim. Çok doğru bir tespit yapmış. Galatasaray'da işler yolunda gitmiyor ki gitmesi için de gereken işler yapılmıyor. Yani 4 sezonun şampiyonu Galatasaray'ın neredeyse transfer yapmadan Leslie transferi var sadece. Bu maça çıkmasını hayal bile edilemezdi. Hadi bütün bunları geçtim. Eldeki kadroyla da doğru hazırlanılmamış bence. Çünkü bir şekilde pozisyona giriyorlar ama o pozisyonlarda bitiricilik yok. Osimhen çok yalnız. Osimhen ön tarafta kendi başına iş görmeye çalışıyor. Barış Alper Yılmaz ilk yarı bence enerjisiyle maça damga vurmak istedi. Fakat bunu ne kadar yapabildi tartışmalı. Yunus mesela eski formundan uzakta. Sané neredeyse maçın hiçbir anında yok. Torreira, bizim bildiğimiz Torreira, enerjik, her yeri kapatan, rakibine alan ve zaman bırakmayan Torreira'nın dışında bir görüntü. Kiziritis'in golü müthiş. Ya bir fotoğraf çektirdin neredeyse. Ramirez'in o takibi önemli ama Galatasaray'da beni en çok etkileyen durum, her zaman Galatasaray takım boyu kısadır. Bu kadar uzamasında sağ içerisinde çok fazla eksiklik olduğunu düşünüyorum. Galatasaray tam hazır değil. Evet, bunu kabul ediyorum. Zaten birçok takımımız tam hazır değil ama sahanın içerisinde çok fazla teknik sorunlar da göze çarpıyor. Yani Galatasaray top kendisinde önde atak yaparken o bloklar arasında bu kadar mesafe vermesi büyük bir problem, büyük bir soru işareti. Hatta iddialı bir cümlede kurayım. Okan Buruk Hoca'nın çıkıp aslında maçı domine ettikleri yönünde kurduğu o mimarideki cümleler de bence Galatasaray'ın kendini aldatması.
1: Peki Cem, sence Okan Buruk'un yaptığı değişiklikler mecburi değişiklikler miydi? Yani kulübesinde ağırlıklı olarak belki 9 oyuncusu savunma ağırlıklıydı. Ve mecburi değişiklikler miydi? Yoksa o değişiklikleri yaparak yönetime bir mesaj mı verdi?
0: Ben mesaj verdiğini düşünen taraftayım. Ama bunu da söylerken şunu da söylemek zorundayım.
1: Çünkü şimdi arkadaşlarım bir taraftan Galatasaray'ın geniş kadrosunu da verdiler. Yani sayısal olarak geniş bir kadro gibi görünüyor ama yani baktığımız zaman geniş dediğimiz kadronun içerisindeki birçok oyuncu ana planda yer almayan, yer almayacak ve belki de gönderilmesi planlanan isimler. Yani en basiti işte Abdülkerim'in alternatifleri Metehan ve Nelson'a baktığımız zaman gitmesi muhtemel ki. Hatta kesin isimlerden bahsediyoruz. Onun dışında şu diğer bölgelere baktığımızda Singo'nun zaten bir sakatlık problemi evet, yaşanıyor. İşte Yelert ana planın parçası değil. Onun dışında Niyaga keza aynı şekilde. İlkay'dan beklediği katkıyı alamadı. Ugo Çukwu'yu zaten görmüyoruz. Gibi. Özür dilerim. Hücum hattında daha da dramatik diyebileceğimiz bir durum var.
0: Şimdi bir mesaj verdiğini düşünen taraftayım ama şunu da söyleyeceğim. Yani bu bir çelişki olarak düşünülmesin. Bir mesaj veriyorsunuz ama siz de sürekli yönetimin paratoneri oldunuz. Neden durum böyleyken çok daha transfer ihtiyacınızı bir şekilde kamuoyunda veya muhataplarınıza, başkana, yönetime çok net bir şekilde niye ifade etmediniz? O zaman bu da masaya yatırıp sorulması gereken bir soru olarak önümüze çıkıyor. Çünkü en iyi Galatasaray'ı bilen Okan Buruk ve çok başarılı bir teknik direktör. 4 sezon üst üste eksiklerini biliyorsunuz. Osimhen dışında ön tarafta oynayacak neredeyse oyuncunuz kalmadı. Gençlerin dışında. Ama siz bununla alakalı olarak her seferinde sorulduğunda yönetimi bir paratoner, yönetimi koruyucu cümleler kuruyorsunuz. Bence Okan Buruk Galatasaray'ın her şey olmaya çalışıyor. Bütün sorumluluğu üstüne alınıyor ama bana kalırsa bence bu kadar o şimşekleri üstüne çekmemesi gerekiyor. Yönetimin yapması gereken işler var. Teknik direktörün yapması gereken işler var. Siz oyuncu istersiniz. Siz teknik direktörsünüz ama Okan Buruk bence camiayı da korumak adına, yönetimi de korumak adına çok fazla koruyucu davranıyor. Ama teknik direktörün böyle davranma zorunluluğu yok.
1: Ama şimdi maçtan sonra bu hafta transferler başlayacak dedi. Aslında evet. Oradan da bir yönetimi biraz da sıkıştırmış oldu.
0: Ama çok geç oldu sanki Ezgi. Yani acil kodu verdi ama.
1: Ya aslında geç mi oldu emin değilim Cem. Çünkü Okan Buruk çok uzun zamandır transfere ihtiyaç duyduklarını söylüyor. Bölge verdi, isim verdi. Yani çok uzun zamandır transfer istediğini aslında çok net bir şekilde kameralar önünde söylüyor Okan Buruk.
0: Belki o şiddeti arttırmalıydı ya da muhataplarını zorlamalıydı. Yani perde arkasında başkana durumun daha vahim olduğunu
1: örneğin Icardi konusu Okan Buruk'un açıklamalarından sonra evet, netleşti.
0: Doğru, doğru. Ama çok net bir şekilde muhatabına durumu, somut şartları tahlil edip çünkü Galatasaray'ın elinde oyuncu kalmadı neredeyse bazı pozisyonlarda. Sadece tek oyuncuyla devam ediyor. Ama bütün bunlara rağmen transferlerin gelmemesi. Ama şunu da söyleyeyim. Ben sadece transfere de yoramam bütün bunları. Saha içerisinde ya teknik olarak, taktik olarak oyuncuların form grafiği. Yani Okan Buruk Hoca daha iyi hazırlayabilirdi bu takımda.
1: İşte o yüzden zaten bu kadronun bir güncellemeye ihtiyacı var demiştik hep.
0: Tabii.
1: Yani 4 yıldır şampiyon olan bir kadro, artık bazı doygunluklar var. Doymuşluk olmasa bile yorgunluk var, evet, mental olarak ve fiziksel olarak. Artık biraz güncelleme yapmak, biraz değişiklik yapmak belki herkesin hayrına olacak diye çok uzun süre konuştuk transfer dönemi boyunca ama öyle olmadı.
0: Evet, yani bu aslında çok önemli bir problem. Ayrıca Galatasaray bir yol haritasını doğru iletişimle anlatamadı. Eğer başından itibaren neler yapılacağı çok doğru ifade, somut şekilde anlatılsaydı, iletişimi de doğru kullanmadılar. Çok büyük bir sessizlik var, çok boşluk bıraktılar. O boşluk da dezenformasyonla doldu, farklı bilgilerle. Galatasaray'da 100'e yakın oyuncunun ismi geçti. Bununla alakalı olarak dönüp bakıyorsunuz sadece Leslie'nin transferi var. Ve bence iletişimi de doğru yönetemediler. Ama şunu da söyleyeceğim, bir maçta karalar bağlamak da gerekmiyor. Yani Galatasaray taraftarı da Galatasaray camiası da çok önemli krizlerden net bir şekilde çıktılar.
1: Tabii.
0: Hatta iddialı bir şey söyleyeyim. Galatasaray krizlerden en iyi çıkan ekiptir. Yani siz böyle işten onlar adına çok kötüye gittiğini düşünürsünüz. Sonra karşınızda daha bir hafta geçmeden çok güçlü bir aslan görürsünüz. Hı hı. Yani işin boyutu henüz çok erken. Çok fazla geç değil ama şunu söyleyeyim. Tabii ki Şampiyonlar Ligi oynayacaksınız. Size gelen oyuncuların takıma intibası... Neden bu kadar zaman varken 3'e yakın doğru planlama yapılmadı? Mesela geçen sezon Sané'yi nasıl aldınız? Çok net olarak, çok erken bir şekilde oyuncu geldi. Bunları yapabilirdiniz. Bana şunu anlatsaydınız ben kabul ederdim. Geçen dönem biz Osimhen'i aldık, Uğurcan Çakır'ı, Singo'yu çok büyük yatırımlar yaptık. Bu sezon daha farklı bir planlamayla gideceğiz. Evet. Biraz daha sabretmeniz gerekiyor ama bu iletişimi Galatasaray doğru yapamadı. Hep büyük oyuncuların ismi geçti. Ve sonunda da gelinen nokta ortada Ezgi.
1: Bakalım bu hafta neler yaşanacak, bekleyip göreceğiz. Cem Kerpiççiler çok teşekkür ediyorum.
0: Ben
1: ağzına
0: çok teşekkür
1: sağlık
0: ederim.
1: Ve güzel bir hafta sonu diliyorum.
0: İyi
1: sana.
0: Hafta sonları.
1: İzleyicilerimize de aynı şekilde güzel bir hafta sonu dileyelim ve programımızı noktalayalım.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
7: Turkcell'le bağlant hayata.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Smokin bizim işimiz.

0: Arası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 15 Ağustos 1914 yılında Panama Kanalı'ndan ilk gemi geçti.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue Su Altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.

0: işte bulacaksın.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
2: Reklam.
3: Awesome.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Ağustos fırsatlarıyla top sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
4: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
5: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi. Reklam.
6: Aspor Radyo.

Panorama'ya hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu, Erol Kaynar'la birlikteyiz. Yeni sezona merhaba diyoruz. Artık her cumartesi Erol Kaynar'la birlikte

0: Saat 14-15 arasında A-Spor ekranında olacağız inşallah. Erol abi hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Koraycığım. Hayırlı sezonlar olsun inşallah.
0: Teşekkür ediyoruz.
1: Bütün takımlar için tabii ki sizler için de büyük emek veriyor herkes burada. Onun için sizlere de Allah yardımcınız olsun. Kolaylıklar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Sizin için de hayırlı olsun aynı zamanda. Yeni saatimiz hafta sonları daha keyifli, güzel böyle canlı canlı bir programla karşınızda olacağız. Tabii her zaman olduğu gibi şimdi birazdan bağlantılarımız olacak. Onu söyleyelim. Günün sıcak maçları öncesi stadyumlarda ve çevresinde son durum ne? Onu aktaracağız size. Muhabir arkadaşlarımız da var. Ardından Erol Kaynar'la birlikte sohbete başlayacağız kendisiyle. İbrahim Uslu. Kasımpaşa Trabzon maçı için Kasımpaşa'da, Erdem Akbaş'ta Gençler Birliği Fenerbahçe mücadelesini Ankara'da yerinde takip ediyor. Tabii ki ligde heyecan başladı. Dün oynanan Galatasaray Çorum maçıyla birlikte bugün gözler diğer devlere çevrildi. Önce İstanbul'a gidiyoruz. Kasımpaşa'ya İbrahim Uslu, Trabzonspor Kasımpaşa deplasmanında sezona merhaba diyor. Bir süper yıldızı bugün ilk kez Süper Lig'de görecek miyiz? Muhammed Salah süre alacak mı? Karşılaşmaya dair tüm bilgiler nedir? Sözü İbrahim'e bırakalım.
2: Teşekkürler Koray Baloğlu. Kasımpaşa'dan mutlu hafta sonlarını sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Senin de bahsettiğin gibi Süper Lig'in perdesi dün akşam açıldı ve ilk hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Trabzonspor saatler 19'u gösterdiğinde Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda karşı karşıya gelecek. Bu mücadelede Gürkan Hasova'nın düdük çalacağını sizlerle paylaşalım. Deplasman ekibi Trabzonspor takımın iskelet kadrosunu büyük ölçüde korudu ve birçok önemli ismi kadrosuna katarak taraftarını heyecanlandırmış durumda. Son olarak dünyaca ünlü Müslüman yıldız Muhammed Salah'ın takıma gelmesiyle birlikte Trabzonspor'da hedefler güncellendi. Yeni sezon öncesi şampiyonluktan başka hiçbir şey konuşulmuyor Karadeniz temsilcisinde. Tabii performansı çok merak edilen bir isim Muhammed Salah ve tam 40 ülke bugünkü karşılaşmayı canlı yayınlayacak. Başta Mısır olmak üzere İngiltere'den de büyük bir talep var. Trabzonspor Muhammed Salah'ına bu karşılaşmada kavuşacak mı? Hemen bu sorunun cevabını verelim. Muhammed Salah'ı ilk 11'de beklemiyoruz ama ikinci yarının başlamasıyla birlikte Muhammed Salah'ın bugün süre almasının beklendiğini sizlerle paylaşalım. Ev sahibi takım Kasımpaşa özelinde de birkaç cümle söylemek lazım. Geçen sezon son haftaya kadar düşme korkusu yaşamıştı Beyoğlu temsilcisi. Yenilenmiş kadrosuyla birçok oyuncuyla yollar ayrıldı. Yerine birçok oyuncuyla sözleşme imzalandı. Emre Berezoğlu yönetiminde yenilenmiş kadrosuyla yeni sezonda puan tablosunun üst sıralarını hedefliyor Beyoğlu temsilcisi Kasımpaşa. Bu bilgiler ışığında beklediğimiz muhtemel 11'leri sizlerle paylaşalım. Deplasman ekibi Trabzonspor kalede Onana ile başlayacak. Dörtlü defans kurgusunun sağ tarafında Pina, sol tarafında Cabral, stoper ikilisi Vivu Savic, orta sahada Bouchari, Malinovski, forvet arkasında Aral Şimşir'i bekliyoruz. Sol açıkta Metehan Baltacı, sağ açıkta Saviola ve en uç noktada Nijeryalı yıldız Paul Onaçu Karadeniz ekibinin gol umudu olacak. Trabzonspor'da bu karşılaşmada Batagov, Okay, Folcorelli ve Muçi sakatından ötürü forma giyemeyecek. Kasımpaşa'nın beklenen 11'ini de yine sizlerle paylaşalım. Kalede Yeniotis'i bekliyoruz. Stoper ikilisi Arius İlye, sol bekte yeni transfer Yesen, sağ bekte Kladjovic, orta sahada Mendes, Kerem, Hayri Dinoviç üçlüsü, sol açıkta Ben Yunes, sağ açıkta yine yeni transfer Rafeti ve en üst noktada eski Beşiktaşlı Güven Yalçın Beyoğlu temsilcisi adına gol arayacak. Kasımpaşa'daki hava durumunu da sizlerle paylaşalım. Şu anda termometreler 27 derecelik bir sıcaklığı gösteriyor. Hafif rüzgarın seyrettiğini de, maç saatinde de 23 derecelik bir sıcaklık öngörüyoruz. Son olarak atmosfere de değinelim. Maçın başlamasına henüz saatler var ama Trabzonsporlu futbol severlerin stadyum etrafındaki sosyal alanlarda bildiğiniz gibi İstiklal Caddesi bu lokasyona çok yakın. Orada birçok Trabzonsporlu futbol severleri gözlemlediğimizi ve bugünkü karşılaşmaya geleceklerini, özellikle deplasman tribünü full olacak. Ben şahsen diğer tribünlerin de Muhammed Salah etkisiyle birlikte dolacağını düşünüyorum. Biz Kasımpaşa'da yine gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Kolay bana oğlu.
0: İbrahim Uslu'ya teşekkür ediyoruz. Bakalım Muhammed Salah bu akşam süre alacak mı? Hep birlikte merak ediyoruz. Ve Ankara'ya gidiyoruz. Bir diğer tarafta dün inanılmaz bir karşılama vardı Erdem Akbaş. Hakikaten sen de canlı yayında aktardın. Bugün orada otel çevresinde son durum ne? Fenerbahçe Gençler Birliği'ne karşı sezonu açacak ilk maç. Ankara deplasmanı, maça dair notlarla birlikte gözlemlerini aktarmanı rica edelim.
3: Koray Baloğlu, sana da iyi yayınlar diliyorum. Fenerbahçe sezonu Ankara'da açıyor. Gençler Birliği deplasmanında ligin ilk maçına çıkacak. Senin de söylediğin gibi dün akşam saatlerinde yaklaşık 22.00 civarında Fenerbahçe Ankara'da kamp yapacağı otele geldi. Coşkulu bir kalabalık vardı. Gerçekten taraftarlar bir saat boyunca takımı bekledi. Ardından da otel ve çevresinden ayrılmak istemedi taraftarlar. Takımı, futbolcuları görmek istediler. Ama bugün deplasman tribününde Ankaralı futbol severler Fenerbahçe ile buluşacak. Tribünün tamamı, kale arkası tribünün tamamı Fenerbahçeli taraftarlara ayrıldı. Biletlerin tamamının da tükendiğini söylememiz gerekiyor. Fenerbahçe Gençler Birliği karşısında taraftar desteğiyle beraber sahada olacak. Açıkçası bu anlamda coşkulu bir tribün bekliyorum ben bugün. Fenerbahçe Ankara'da elbette favori konumunda maça çıkıyor ama Gençler Birliği'de Metin Diyadin'le ligin ilk maçında iç sahada puan ya da puanlar almak isteyecektir. Fenerbahçe'de çok önemli eksikler var. Eksikler derken aslında transfer dönemi devam ediyor ve bir taraftan da kadroda düşünülmeyen isimler de diyebiliriz. Önemli olarak nitelendirebileceğimiz eksik Mert Günok'tan başlayacağım. Mert Günok, Fenerbahçe'nin kamp süreci boyunca İsmail Kartal'ın şans verdiği, kaleyi koruyan isimdi. Sturm Graz maçı sonrası bir ağrı hissetti oyuncu. Bu ağrı aslında ödem ve gerilme sebebiyleydi. Mert Günok yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak. Gençler Birliği deplasmanında yok. Ederson'un geçen sezondan devam eden cezası var ve kalede Tarık Çetin'i bekliyoruz. Bu sebeple Tarık da kamp boyunca kendini hazır tuttu ve formayı alacak seviyede olduğunu zaten antrenmanlarda göstermişti. Bu isimlerin yanı sıra Ederson'dan bahsettik. Romelu Lukaku, Fenerbahçe'nin yeni transferi. Birazcık zamana ihtiyacı var Lukaku'nun. Şu an özel program dahilinde Samandıra'da çalışmaları sürdürüyor. Lyon maçında kadroda olur mu, açıkçası bunu pazartesi günü yapılacak antrenmanı ardından söyleyebiliriz. Lukaku'nun durumunu yakından takip edeceğiz. Avrupa listesinde şu an için Lukaku yok ama maçtan 24 saat önce listelerde 2 oyuncu değiştirme hakkı bulunuyor. Tüm takımların Fenerbahçe'de bu hakkını kullanacak mı, hep beraber göreceğiz. Mert Günok Ankara'ya getirilmedi sakatlığı sebebiyle. Sıdiki Şerif'le de ilgili devam eden transfer görüşmeleri var. Kadroda yok. Anthony Musaba yine kadroda olmayan bir diğer isim. Musaba'nın ben kariyerine Süper Lig'de devam etme olasılığını çok daha yüksek görüyorum. Çağlar Söyüncü dünkü antrenmanda ağrı hissettiği için kadroya alınmadı, Ankara'ya getirilmedi. Jayden Osterwold'e bir süre daha bekleyecek Fenerbahçe. Milli aradan önce takıma katılır mı? Biz aldığımız bilgileri elbette paylaşacağız ama 6-8 hafta Jayden Osterwold'e sahalardan uzak kalacaktı. Cengiz Ünder kadroda yok. Diego Carlos gönderilecek oyunculardan bir tanesi. Sofyan Amrabat Samandıra'da bireysel çalışıyor. Beko yine kadroda yok. Mimović ile Livakovic de kadroda yok. Livakovic ile ilgili de şu notu paylaşayım. Önümüzdeki hafta oyuncunun menajeri Fenerbahçe'yle bir görüşme daha gerçekleştirecek ve Livakovic'in ben Dinamo Zagreb yolunu tutacağını söyleyebilirim. Oğuzhan Aksu karşılaşmayı yönetecek. İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe ilk lig maçına çıkacak. Sayın Aziz Yıldırım da başkanlığı sürecinde ilk lig maçında Ankara'da olacak. Fenerbahçe yönetimi hemen hemen tam kadro karşılaşmayı Ankara'daki stadyumda, Eryaman Stadyumu'nda takip edecek. Aziz Yıldırım şu an otelde değil. Eğer gelirse o görüntüleri A-Spor ekranlarından elbette paylaşacağız ama Fenerbahçe yönetimi saat 4-4.30 civarında Ankara'daki bir mekanda yemek yiyecek. Bu yemek içinde otelden ayrılış görüntülerini elbette paylaşırız diyelim ve muhtemel 11'e geçelim. Kalede Tarık'ı bekliyorum ben. Sağ bekte Semedo ama Mert Müldür'ün de oynama olasılığı çok yüksek. Onu da parantez olarak belirtmemiz gerekiyor. Şikrinyar ikilisi stoperde Levent Mercan'ı sol bekte bekliyorum. Önlerinde hemen Kante, Gendüzli ikilisi ama İsmail Yüksek'te Bu süreçte formaya yakın isimlerden bir tanesi. Sağ kanatta Greenwood, 10 numara pozisyonunda Asensio, sol kanatta Kerem, ileri uçta da Anderson, Talisca'yı bekliyoruz. Vedat Muriç'in de bugün çok daha fazla süre almasını bekliyorum ben. 45 dakika, belki 35 dakikayı bulan süreleri Vedat Muriç alacaktır. Artık o da yavaş yavaş ritim bulmaya başladı diyelim. Sözü tekrar Erol Kaynar ve Koray Baloğlu'na bırakalım.
0: Erdem Akbaş'a teşekkür ediyoruz. Önce İbrahim Uslu, ardından Erdem de bilgileri aktardılar. Geniş ve detaylı şekilde, malum transfer dönemi içerisinde.

0: Bir yandan bir yandan sezona merhaba dedik. Erol Kaynar, tekrar hoş geldiniz diyelim. Güzel, keyifli arkadaşlarımızın emeklerine sağlık aktardılar. Yeni sezonu konuşarak başlayalım. Dünkü maça da geçeceğiz tabii, yine bugünün programını da konuşacağız. Acayip bir transfer sezonu oluyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz ilk etapta yeni sezonla birlikte bunu?
1: Evet. Ligin ismi Süper Lig, evet, malum. Ama bu sene gerçek Süper Lig bence. Gerçekten müthiş transferler, yıldızlar arkası arkasına geldi. Her takım için geçerli. Galatasaray biraz o konuda arkada kaldı ama neticede kendi içinde de yıldızlar barındıran bir takım. Tabii gerçek Süper Lig diyebiliriz ve bu sene santrforların savaşı gözüküyor. Santrforların savaşı olan bir yıl olacak gibi gözüküyor. Yalnız bu arada tabii bir şeyi de hatırlatmakta fayda var. Yani hep tatlı tatlı harika şeyler söyleyeceğiz ama bir de işin ekonomik tarafını da anlatalım istersen, değil mi?
0: Evet.
1: Dört takımın, dört büyük takımın şu andaki borcu 1,5 milyar euroyu aşkın.
0: 1,5 milyar lirayı aşkın.
1: Aşkın bir borcu var.
0: Tabii. Çok ciddi ekonomik olarak.
1: Hayır,
0: da.
1: Hayır, lira değil.
0: Lira değil, euro. Özür diliyorum. Euro.
1: Ben de bir an tereddüt ettim.
0: Pardon.
1: 1,5 milyon euroyu aşan bir borç milyar var şu anda. Milyar, pardon. Evet. Milyar artık.
0: Rakamlar öyle büyüdü ki bizim de bozuldu
1: şeyimiz. Şey yapamıyoruz. Telaffuz etmekte zorluk çekiyoruz. Yani tabii olsun mu olmasın mı, o ayrı bir tartışma konusu. O nasıl yürütülecek o borçlar, onu da bir parantez içinde söylemek lazım. Tabii bu sene lig hakikaten çok renkli geçecek, onu söyleyelim. Dediğimiz gibi santrforlar savaşı olacak, müthiş santrforlar geldi. Tabii bunların içinde Osimhen'e ayrı bir parantez açmak gerektiğini söyleyelim, hakkını teslim edelim. Yeni kurallar var biliyorsun, son derece doğru bir kurallar.
0: Evet.
1: Bu oyunun daha hızlanmasını sağlayan kurallar. VAR'ın yetkilerini arttırdılar. Dolayısıyla çok zevkli geçeceğini umduğum bir Süper Lig, gerçek Süper Lig izleyeceğiz bu sene inşallah.
0: Evet. Dünle başlayalım o zaman şimdi. Galatasaray, evet, sahasında Süper Lig'in yeni ekiplerinden, tarihinde ilk kez Süper Lig'de bir mücadeleye çıktı. Çorum ağırladı. Bekliyor muydunuz böyle bir skor? Galatasaray beraberlikle ayrıldı. İlk haftada 2 puanı bıraktı, kendi sahasındayım da.
1: Hayır, beklemiyordum tabii ki. Yani kimsenin beklediğini zannetmiyorum. Ama Çorum Spor'un evvel hakkını teslim ederek başlayalım. Hemen kısa kısa onu anlatayım. Çorum Spor 1. Lig'den çıkarken şöyle bir istatistikle çıkmış. Ona baktım. En az gol yiyen takım ve en az kalesine şut çektiren takım, yani iyi müdafaa eden, iyi top oynayan bir takım Çorum Spor. Ve tabii bu arada teknik direktörlerini tebrik etmek lazım. Neden? 17 tane yeni transfer ediyorsun ve 1. Lig'den ilk defa hayatında Süper Lig'e çıkan bir takımdan bahsediyoruz. Ve bu bir karışımı çok iyi yapabilmek, bu transferleri doğru yapabilmek tabii bir teknik adam başarısı diye düşünüyorum. Tabii ki başkan ve yöneticilerini de tebrik ediyorum. Hakikaten çok iyi bir takım kurmuşlar. Yani umduğumdan çok çok daha iyi gördüm ben. Özellikle kaleci Marcos Felipe müthiş bir kaleci.
0: Evet.
1: Yani 3 büyük, 4 büyüklerin ağzını sulandıran bir kaleci bence olabilir.
0: Eyüp'teyken de öyleydi.
1: Eyüp'teyken öyleydi. Stoperleri Smolcic de müthiş bir oyuncu. Krizidis'i de çok beğendim.
0: Evet.
1: Golü biliyorsun, müthiş bir gol attı.
0: Mükemmel bir gol attı.
1: Mükemmel bir gol attı. Ramirez santrforları çok başarılı, hareketli, golü de attı zaten. Diomante'yi transfer etmeleri akıllıca bir şey olmuş. Yani hem transferde başarılılar hem oyunda başarılılar. Çorum Spor'u tebrik ediyorum.
0: Şimdi, bu yeni bir takım bu arada Erol abi. Yani bu geçen seneden
1: kişi,
0: çoğunlukla devam eden bir takım değil.
1: 17 transfer.
0: Tabii.
1: Yeni 17 tane yeni transferle yapılan bir takım.
0: Toplama bir takımla Galatasaray deplasmanından bir puan aldılar. Öyle söyleyeyim.
1: Vallahi tebrik ediyorum ben teknik direktörlerini. Gerçekten büyük işler yaptılar. Şimdi hakemden de hemen bir satır bahsedeyim. Çünkü tabii, benim üzerinde çok durduğum bir konuydu o. Batuhan Kolak, tebrik ediyorum ben. Gerçekten müthiş bir maç yönetti. Verdiği kararların hemen hemen hepsi doğruydu. Kimse zaten itiraz edemedi. Ama burada Mustafa Çulcu hocamın kulaklarını çınlatalım. Geçen yıl kendisiyle ilgili çok ümit var olarak konuşmuştu. Haklıymış.

0: hala tamam yeni kurallar geldi ama maç içinde de mesela Erol abi dikkat ettim ben. Temponun düşmemesi, maçın böyle hızlı oynanması. Yani yeni kuralları bu kadar iyi uygulayabilirsin. Evet. Ben de çok beğendim. İnşallah ya, benim tek derdim şu an maç temposu düşmesin. Yani maç temposu yukarı çıktı mı? Her yerde bize daha faydası var.
1: Yere yatan oyuncu dakikalarca yerde kıvranıyor. Yani şey olmuş yani.
0: Diomande'nin bir pozisyonu evet. oldu. Hatırlıyor musunuz? İkinci yarıda. Bir pozisyonda böyle yerde kaldı. Batuhan Kolak dedi ki kalk dedi. Diomande hatta Yalçın Çetin de bir şaşırdı.
1: Kıvranıyordu.
0: Evet acı içinde yerde kaldı dedi Yalçın Çetin de. Hakem kalk dedi, devam ettirince oyuncu mecbur. 10 saniye sonra ayağa kalktı, hemen pozisyonunu aldı.
1: Aslan gibi ayağa kalktı. Evet böyle yani. İşte böyle olacak.
0: Doğru.
1: Yani hakemi tebrik ediyorum. Pozisyonu iyi süzmüş. Yani en ufak bir tereddüt göstermeden kalk dedi. Yani onun için hakikaten böyle hakemlere ihtiyacımız var. İnşallah başarılı olurlar da. Çünkü futbol severler artık bezdi. Hakem konuşmaktan biz de bezdik. Futbol sever de bezdi. Oyuncu da bezdi. Hakemler de bezdi. Federasyon da bezdi. Dolayısıyla bu sene galiba iyi şeyler olacak. Dördüncü hakemin kadın bir hakem olması da beni çok olumlu etkiledi. Çok mutlu oldum. Yani bu medeniyet gelsin artık statlarımıza. O küfür kerametler bitsin artık. Olmuyor yani, yakışmıyor.
0: Doğru.
1: Evet,
0: oyuna geçelim.
1: Oyuna geçecek olursak. Şimdi evet, müsaade edersen şunu söylemek istiyorum. Şimdi herkes, yorumcuları da dinledim. Saygıyla dinledim tabii. Efendim transfere bağladılar genel olarak Galatasaray'ın bugünkü dünkü puan kaybedişini. Ben hiç katılmıyorum. Özür dileyerek söylüyorum bunu. Bu benim şahsi fikrim. Şimdi sen 4 yılın şampiyonusun. Kadronda aşağı yukarı da hemen hemen ayrı. 1-2 tane çok önemli Icardi gibi, bir de zannediyorum Zaniola gibi, benim çok beğendiğim oyuncuydu o. Onu elden çıkarttılar. Olabilir. Yani Galatasaray Icardi ve Zaniola'yı çıkarttı diye Çorum Spor'u da küçümsediğimden değil, hakkını teslim ettim. Onun için baştan Çorum Spor'un hakkını konuşmak istedim. Ama her ne olursa olsun çok mütevazi bir bütçeyle, mütevazi bir şekilde hazırlanan bir takım ve lige yeni çıkmış ve Stad Ramspark, Galatasaray'ın stadında, Galatasaray'ın mazereti transfer olamaz. Yani Galatasaray'ın transferden dolayı bu puanı kaybetmesini buna bağlamak bence büyük bir hata olur. Galatasaray hatırlarsan eğer sezon daha açılmadan önce hazırlık maçlarında hep kötü sonuçlar aldı. Gerçi o sonuçlara bakarak söylemiyorum ama seyrettiğim kadarıyla Galatasaray hazır değildi. Galatasaray bu maçta hazır çıkmadı. Bir, iki, büyük bir ihtimalle rakibini küçümseyerek hareket etti.
0: Siz manşeti verdiniz. Ben tekrar vurgulamak için soruyorum.
1: Buyur, tabii.
0: Bu puan kaybının sebebi transfer yapılmaması asla değil diyorsun.
1: Asla değil diyorum. Değil demiyorum. Asla değil diyorum. Galatasaray'ın kadrosu, mevcut kadrosu, Çorum Spor'u kendi sahasında yenebilecek gücü yoksa konuşacak bir şey yok demektir. Yok transfer olma oldu. Ne? Yani ne demek ki? Tabii ki transfer konuşacağız. Galatasaray'ın ihtiyaçları var mı transferde? Var. Bunu inkar etmiyorum. Ama bu maç için sadece transfere bağlarsanız o zaman hataya düşersiniz. Benim bu şahsi görüşüm. Beğenirsin beğenmezsin Koraycığım. Beğenirler beğenmezler Galatasaray dostlarım.
0: Yok, popüler söylemlerde bulunmak zorunda değil ki.
1: Ben yani beni tabii çok ilgilendirmiyor. Benim şahsi fikrim bu. Yani Galatasaray gibi bir takım son 4 yılın şampiyonu, Osimhen gibi dünya starı, yani hakikaten müthiş, dün de müthiş ilk attığı golü benim aklım sırrım ermedi. Yani hani fizik kurallarına aykırı bir gol attı. Müthiş bir adam. Yani böyle bir oyuncu barındırıyorsun sen. O bir tane daha oyuncu, bir santfor daha lazım mı? Lazım. Ama orada lazım değil artık ya. Yeter, Çorum Spor'la oynuyorsun. Oyna, çık oyna. Hazırlanmamış
0: kadar. 10 kişi kalmış bir de
1: rakibi. 10 kişi kalmış. Yarım saatten fazla 10 kişi oynadı.
0: 70'te atıldı. Evet. 7 dakika uzadı. 27 dakika. 27 sen dakika, bir kişi fazla oynadın.
1: 30 dakika şey oynadı. 10 kişi oynadı. Kolay mı? Ramspark'ta oynuyorsun ya. Çorum Spor gibisin. Yeni çıkmışsın ve ilk maçın. Çorum Spor'un ilk maçı. Süper Lig'de. Yani böyle bir rakibi yakalamışsın. İlk maçın senin çıkıp rahat takır takır oynamam lazımdı. Osimhen, bütün Osimhen üzerine yığdılar. Osimhen de olmasa yani Galatasaray zor duruma düşerdi. Yunus epey bir çabaladı. Yani. Ama onun dışında Galatasaray'da böyle Sané var yok arası bir şeydi. Yani Şimdi bunları dediğim gibi transfere bağlarsan olmuyor. Yani sen o takım oynaması lazım. O kadro oynaması lazım.
0: Hangi o zaman başka sorunlar görüyorsunuz siz.
1: Ben onda başka şimdi o sorunlara geleceğiz. Yani evvela şu maçın analizi bana göre bu. Asla transfere bağlamadığım bir maç oynandı.

0: Galatasaray hazır değildi. İyi hazırlanmamış. Gerek mental olarak iyi hazırlanmamış, gerek fizik olarak iyi hazırlanmamış. Yani dolayısıyla bu maça söylenecek şey bu diye görüyorum. Galatasaray'da bir takım sıkıntılar oldu ayanmayan meydanda. Şimdi bunu söyleyince ay Galatasaray düşmanı. Ya bana ne Galatasaray, niye düşman olayım kardeşim yani, anlamıyorum. Ne diyeyim, çok şahane Galatasaray, aman çok iyi, böyle devam etsin. Hayır, öyle bir şey yok. Bunu bir de şunu söylemeden geçmeyeceğim. Baktım tribünler yönetim istifa çıkışta röportajlar yapılıyor. Herkes istifa etsin, başkan dursun, başkan gitsin falan. Şimdi bak ya, bu takım 4 yılın şampiyonu. Bunu şampiyon yapan da Dursun Başkan ve ekibi ve teknik ekibi. Ya bu kadar acımasız olunmaz ya. Tamam, futbolda dün yok, bugün var. Onu biliyoruz, anladık, tamam. Şimdi orada bir parantez açarak müsaade edersen, Süleyman Seba rahmetli büyük başkan, onursal başkanımız Süleyman Seba ile ilgili küçücük bir şey söyleyeceğim, müsaade edersen.
1: Tabii sonunda zaten bu arada Süleyman Seba'yı rahmetliyi daha geniş konuşacağız.
0: Onun ölüm yıl dönümü bu, evet, hafta biliyorsun. Bu hafta onu anmadan geçmek olmaz. Şimdi Gordon Mill döneminde ve biliyorsun Metin Ali Feyyaz dönemi şampiyon oldu Beşiktaş. Zannediyorum ikinci senesiydi. O zamanlar açılışlar yapılıyordu. Sezon açılışları yapılıyordu. Öyle antrenman maçı veya basit maçlar yapılıyordu işte bu açılışlarda. Seyirci de geliyordu. Seyirci başladı bağırma. Süleyman abi de orada, ben de yanındayım. Tribünde yani. Dedik ki seyirciler şey yapıyorlar, başkan transfer diye bağırıyorlar. Süleyman abi kalktı rahmetli, mikrofonu eline aldı. Ben dedi şampiyon takımı transfer ettim dedi. Bütün tribünler sustu. Evet, o takım olduğu gibi muhafaza etti. Çünkü 2 sene üst üste şampiyon olmuş bir takımdan bahsediyoruz, Gordon Mill yönetiminde. Dolayısıyla o yılda tekrar Beşiktaş şampiyon oldu. Şimdi aynı şeyi Galatasaray için söylüyorum. Galatasaray'da 2 tane oyuncu gitmiş ki Zaniolo için bir şey söyleyemeyeceğim, onu niye gönderdi ben bilemem, o teknik bir
1: zaten
0: konu.
1: Zaten uzun süredir kullanılmıyor
0: ama yani iyi bir futbolcuydu o, ama
1: dün kenarda olsa oyuna her türlü sokardı.
0: Her türlü sokardı, onu söylüyorum. Şimdi Icardi için mesela, şimdi Icardi için konuşmalar yapılıyor. Icardi, ben geçen sene daha sezonun başında Icardi'nin durumunu anlattım. Bütün Galatasaray dostlar bana saldırdılar. Ya Icardi, bakın futbol çok önemli bir hususu var futbolun. Özel hayatınıza mutlaka dikkat edeceksiniz. Çünkü müthiş bir performans sergiliyorsunuz sahada. 10-12 kilometre koşuyorsunuz. Bu şaka iş değil. Ve haftada 2-3 maç oynanıyor. Dolayısıyla sizin özel hayatınız çok önemli. Ve sen 10 milyon euro gibi bir parayla oynuyorsan, o zaman senin artık öksürdüğün bile, içtiğin su bile dikkat çeker. Sen bütün hayatını, özel hayatını o gözler önünde yaşayıp ve sakatlandı, gitti memleketinde yine karışık özel hayatıyla ilgili bir takım sıkıntılar yaşadı. Galatasaray bunu Galatasaray doğru yaptı. Fiyatını düşürdü, gel bu oyna dedi. Hayır oynamam dedi, gelmedi. Bana göre Galatasaray yanlış yapmadı. Çünkü Icardi bunu yapmak hakkına sahip değildi. Çünkü Galatasaray onu çok bağrına bastı. Seyirci bütünleşti seyirciyle. Kendisi tabii müthiş bir golcü. Doğal bir golcü. Yani son vuruşları falan olağanüstü. Hep bunları söylüyorum. Ben bu Icardi tenkit ettiğim zaman sanki ben bunları yok saymışım gibi düşünüyorlar. Biraz dikkatli dinleyin. Yani ne olur ya.
1: Evet.
0: Biraz dikkatli anlayın. Icardi kim hayır diyebilir. Ama bu Icardi değil. Dolayısıyla Galatasaray'a geçen sene maalesef yeterince katkı veremedi. Ve bu sene de veremeyeceğini hissetti Galatasaray yönetimi. Dolayısıyla böyle bir karar aldı. Bence yanlış bir karar değildi. Ama buna rağmen dediğim gibi Galatasaray'ın çıkıp takır takır oynaması lazımken oynayamadı.
1: Doğru.
0: Olay bu.
1: Konuşmaya devam edeceğiz.
0: Tek bir şey
1: sadece
0: daha müsaade edin.
1: Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Sözü hemen size bırakacağım. Efecan Öztaş'tan, Beşiktaş'ları yakından ilgilendiren bir transfer gelişmesi var.
0: Tamam.
1: Transfere dair bir konu. Birazdan onu da bir bağlayacağız. Son dakika bilgisi ekrana yansıyacak. Hazır Erol abi buradayken üzerine de konuşacağımız bir isim. Çünkü konuşabileceğimiz bir isim. Buyurun Erol abi, Galatasaray'la ilgili.
0: Söylemlerin çok erken olduğunu ve haksızca olduğunu düşünüyorum. Tamam, transferde Galatasaray geç kaldı. Eksikler var, yapılamadı, iyi hazırlanmamış takım, ama bu teknik heyeti ilgilendiren bir konu. Teknik heyet bunu hazırladı ki Okan Hoca'yı da çok seven birisi olarak söylüyorum.
1: Evet.
0: Yani buna rağmen o konu

0: Hocam sen takımı hazırlamamışsın, kusura bakma. Yani mental olarak da olarak fizik olarak da iyi değillerdi. Dolayısıyla bu maçı ben ona bağlarım.
1: Geçen sene benzer cümleleri biz şeyden sonra kurmuştuk. Gençler Birliği Beşiktaş maçından sonra o Gençler Birliği geri dönüşe imza atmıştı. Transfer evet. Konuşuluyordu yine mi? Yani bu maçı da mı önde olduğun kendi sahandaki maç için de mi transfer diyorsun demiştik. Benzer bir tablo şu an Galatasaray için de. Ekrana yansıyor transfer gelişmesi. Felix Udokai Monza ile anlaşmaya vardı ve takım arkadaşlarıyla da vedalaştı. Efecan Öztaş bizimle birlikte Aspor muhabiri. Efecan, detaylar nelerdir? Sözü sana bırakayım.
2: Teşekkürler Koray Bolalı. Sana da yayınlar diliyorum konumla beraber. Monza Beşiktaş forması giyen 28 yaşındaki Alman oyuncu Felix Udokai ile anlaşma sağladı. Udokai de bugün testlerde takım arkadaşlarıyla vedalaşma gerçekleştirdi. Kısa bir süre içerisinde Monza ile Beşiktaş'ın da anlaşmasını bekliyoruz ve Beşiktaş'ta Felix Udokai arasındaki artık son günleri yaşıyoruz. İlerleyen günlerde resmi açıklamanın yapılmasını bekliyoruz Koray Bolaoğlu.
1: Rakama dair herhangi bir şey var mı Efecan? Bonservis bedeli vesaire. Şu ana kadar öğrendim.
2: Bonservis rakamına erişemedim. Ama Udokai'nin takımda testlerde bir vedalaşma yaptığını öğrendim. Tabii ilerleyen saatler, dakikalarda öğrenirsek rakamları da paylaşabiliriz.
1: Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Sıcağı sıcağına tabii özel haberler daha spor ekranında olmaya devam ediyor. Aynı zamanda Aspor Radyo ortak yayınındayız. Erol Kaynar'la birlikte yeni sezonun ilk programında. Erol abi tam sana denk geldi transfer gelişmesi.
0: Olabilir.
1: Üzerine bir konuşalım istersen çok kısa Udokai'nin. Normal akışımızdan sonra devam ederiz. Beklenen bir ayrılıktı. Nasıl tabii, değerlendiriyorsun?
0: Doğru. Çünkü Beşiktaş onu kullanamıyordu. Yani ihtiyaç duyduğu bir futbolcu değildi. Olmadı. Hayırlı olsun.
1: Evet. Beklediğimiz isimlerden birisiydi.
0: Tabii. O zaten. Epeyden beri bekleniyordu.
1: Bir ara Calo mu olur, Udokai mi olur diye konuşuluyordu ama Calo formayı kaptı şu anda. Evet. İtalyano tarafından da değerlendiriliyor. Galatasaray ile ilgili saha içinde peki gördüğünüz eksiklerden biri nedir? Ardından bu son sorum olsun, ekleyeceğiniz başka konu yoksa dünkü maça.
0: Şimdi bu çok teknik bir konulara ben çok girmemekle beraber benim şahsi görüşüm söyleyeyim. Tabii ki bir hücum oyuncusuna ihtiyacı var. Çünkü Icardi de gittiğine göre mutlaka, çünkü Allah korusun Osimhen'in bir kart cezalısı bir sakatlık durumunda, ki sakatlığı olmasa bile ikinci bir santfor, çünkü Galatasaray futbolu force eden bir takım, hücum oynayan bir takım, ki normal büyük takım. Belki ikili santfor oynama durumları olacaktır ama işim daha şu anda ikinci santforu yok gördüğüm kadarıyla. Orta sahada mutlaka birine ihtiyacı var. Mutlaka var.
1: Belki Okan Hoca dün şöyle dedi. Yedek bir santrfor, evet. 10 numara ve işte, kanat oyuncusu.
0: Aynı şeyi söylüyorum ben de.
1: Gözüken bunlar.
0: Gözüken çok net gözüküyor artık. Yani teknik adam olmaya da gerek yok ki Okan Hocam da söylediğine göre tartışılacak bir tarafı görmüyorum.
1: Ya ben mesela elzem acil, yani hatta böyle daha halk diliyle söyleyeyim, acil oğlu acil olan transfer yedek santrfor bence. Yani Osimhen olmasa ne olacak bu takım?
0: İşte söylüyorum. Yani bu dünkü maçta Osimhen'i çek al. Yani galip gelebilir miydi Galatasaray ya da berabere kalabilir miydi tartışılır.
1: Çok sıkıntılı.
0: Evet.
1: Evet. Galatasaray'dan bu şekilde bahsettik. Şimdi bugün saat 19'da Trabzonspor Kasımpaşa deplasmanında sahaya çıkacak. Ben yine arkadaşlarımızdan muhtemel 11'i de bir rica edeyim. Bir yandan onu da ekrana veririz. Bir yandan da o sırada Erol abiye de sorayım. Transfer döneminde bu sezon başka bir Trabzonspor gördük Erol abi. Geçen sezon böyle bir inşaatın temeli gibiydi. Genç ve potansiyeli olan futbolculara yönelen Trabzonspor bu sezon hem genç ve potansiyeli olan futbolculara yöneldi. Ekstra dünya çapında en popüler, mesela ilk 5 futbolcudan birini belki de buraya getirdi. Hem yetenekleri hem popülerliği olarak Muhammed Salah. Şimdi bugün sahaya şu şekilde çıkmasını bekliyoruz. Kalede Onana, Pina, Vivo, Savic, Cabral dörtlüsü, ki Cabral de mesela imza attıktan sonra muazzam bir gol attı Arjantin maçına. Dünya Kupası'nda daha gelmeden değerini arttırdı. Bouchard'i Malinovski ikilisi. Önlerinde Aral Şimşir. O da A milli takımı geniş kadrosundaydı Aral'da. Saviola sağda yeni transfer. Solda Metehan. O da yeni transfer. İleri uçta Onuachu şeklinde bugün sahaya çıkmasını bekliyoruz. Muhammed Salah'ın da sonradan süre alması yine bekleniyor. Ne oldu Trabzonspor? Bir farklı bir stratejiye büründü değil mi?
0: Geçen seneden belliydi ama yani perşembenin girişi çarşambadan belli olur vaziyeti. Geçen sene de Yani hiç tahmin

0: etmediğimiz, hep bunu konuştuk ya. Yani geçen senenin sezon başında Trabzon'un geçen seneki performansını ve o derece yükselişini bence hiçbir spor otoritesi tahmin etmemişti. Bunu hep beraber konuştuk biliyorsun defalarca. Dolayısıyla Trabzon geçen sene hakikaten çok iyi işler yaptı. Ve bu sene de bunun üzerine koyarak gidiyor. Salah transferi tabii muazzam bir şey. Dünya transferi. Bir de o Salah'la ilgili iki kelime edeyim müsaadenle.
1: Tabii buyurun.
0: Gündem olduğu için. Ya Salah diline doladılar. Efendim Beşiktaş alıyor da alamadı da işte o aldı da bu aldı da işte yok Trabzon'la oynamaz da yok sahada görüşürüz de. Ya Allah aşkınıza bu kıskançlıkları, bu cümleleri kullanmayın artık. Bırakın ya, futbol seyircisi de şöyle arkasına yaslanıp Salah gibi, Vladovic gibi, Osimhen gibi, Onacho gibi, değil mi?
1: Lukaku gibi
0: büyük yıldızları bırakın şöyle bir rahatlıkla seyretsinler. Kafalarında bir takım kötü fikirler olmadan ya. Bunları biz aşılıyoruz.
1: Tadını futbol, çıkarın biraz.
0: Futbol yani. Seyircisine. Ondan sonra futbol seyircisinden de ay niye kötü tezahürat yaptın? Aynı için öyle yaptın. Bizde kabahat. Biz yorumlarken bunları hep aşılıyoruz seyircinin kafasına. Ondan sonra onlar da tabii ki tepki gösteriyorlar. Gerek yok bunlara. Bırakın Salah almış Trabzon, hayırlı uğurlu olsun. Ve büyük başarıdır Salah. Bak ne dedi kardeşimiz yayında. 40 ülke yayınlıyor dedi. Canlı dedi. Maçını Trabzon'un. Kim yapabilirdi bunu? Hadi bana söyleyin bakalım.
1: Daha büyük reklam mı var?
0: Bundan büyük reklam. Ya Türkiye'de inanıyor maçı ya. Türkiye'de oynuyor maçı.
1: Hayır, bir de şöyle yani şimdi bu reklam, Trabzonspor'un reklamı o ayrı bir konu. Sen dolaylı yoldan herkesin reklamını yapıyorsun. Bugün Kasımpaşalı futbolculara top gelince ya, 40 ülkedeki insan gözünü kapatmayacak. Onu da izleyecek. Senin için de müthiş bir PR.
0: Müthiş.
1: Oyuncularının için, takımın için.
0: Türk turizmi için bile müthiş bir PR. Tabii. Geçen sene ne dedik o transfer ettiği zaman Beşiktaş? Çünkü Güney Koreliler bu konuda çok hassas ve duyarlı oldukları için kendi ülkelerinde kendi bir futbolcusu, başka ülkede kendi futbolcusu oynadığı zaman çok ilgi gösteriyorlar. Maç yayınlarını izliyorlar falan dedik ama bu Salah tabii bambaşka bir dünya. Bambaşka bir şey. Trabzon'un da tabii buna ihtiyacı var mıydı? Vardı. Müthiş. Kendi hem Trabzon'un reklamı hem Türkiye'nin reklamını muazzam yapıyorlar. Türkiye turizmi canlansın diye Turizm Bakanlığı müthiş bir performans sergiliyor. Niye? Reklamlar veriyor, bir sürü para harcıyor. Al buyur. Bu da büyük bir reklam. Yani Türkiye açısından bakarım ben olaya. Sadece Trabzon açısından bakmıyorum ki. Onun için Trabzonlara bırakın, herkes kendi takımını kursun. Tabii. Yapsın, arkanız yaslanın, seyredin, hakkı olan da kazansın, futbol budur. Evet, Trabzon çok akıllı işler yapıyor bak. Şimdi sağ olsun yönetici kardeşimiz
1: Ertuğrul Doğan.
0: Ertuğrul sağ olsun bana listeleri rica etmiştim, senden söylemişsin, göndermiş.
1: Ya Yunus Emre.
0: Yunus Emre'ydi o.
1: Evet, pardon.
0: Rica
1: ederim. Ben başkandan bahsediyorum.
0: Yunus kardeşimiz sağ olsun hazırlamış. Bak şimdi baktım, Trabzon'dan 8 futbolcu gönderilmiş. Gönderilen futbolculara baktım, son derece akıllı. İçinde olayı çok benim hayran olduğum bir futbolcuydu. Ona 26 milyon euroyu kapmış.
1: Evet.
0: Gönderirsin abi o parayı aldığın zaman. Zaten başka futbolcular aldı. 11 tane futbolcu almış. Tamam mı? Bu aldığı 11 futbolcunun hani böyle bir tanesi, iki tanesi belki şeye sallanabilir ama onun dışındakilerin hepsinden çok iyi faydalanabileceğine inanıyorum ben Trabzon'un. Yani burada bir büyük bir futbol aklı var. Yani Fatih Tekke ile başlayan bir futbol aklı herhalde, bilmiyorum. Evet. Diğer emeği geçenler bağışlasın, ben isimlerini bilmediğim için söyleyemiyorum ama gerçekten çok doğru yolda Trabzon.
1: Evet, bakalım yani, bugün ne olacak?
0: Ve dolayısıyla şampiyonluğun önemli adayı oldu Trabzon artık. Yani bir ikinci, üçüncü, dördüncülük için değil, şampiyonluk için oynayacak direkt bu takım. Çünkü Onacho'yla Salah'ın birlikteliği, eğer iyi bir birliktelik kurabilirlerse vallahi diğer takımlar çok dikkat etsinler, onu söyleyeyim sana. Yani şimdi müthiş işler olabilir.
1: Darwin Nunez'i de alma ihtimali çok yüksek.
0: O olursa olarak. Hani bir laf var, ballı kaymak diye, hani evet. Hakikaten öyle olur.
1: Ya zaten artık Muhammed Salah transfer eden bir takımın ben bu sene yapılanma falan diyebilme gibi bir lüksü yok.
0: Yok canım,
1: sen böyle bir şey. Sen o transferi yaptıysan net ben şampiyonluğa oynayacağım zaten demiş oluyorsun. O yüzden sezonda
0: başkan da zaten söylüyor. Tabii. Transfer yapacağım ben de daha. Doğru. Diyor. Yani durmayacaklar.
1: Fenerbahçe Ankara deplasmanında sahaya çıkacak. Biz Fenerbahçe'yi genel olarak konuşurken rejimizden de yönetmenimiz Hasan'dan da rica edelim. Muhtemel 11'ini Fenerbahçe'nin yine bir yere ekrana verirsen iyi olur. Bir yandan Fenerbahçeliler de bakmış olurlar. Lukaku transferi

0: Son. İki santrfor alacağım dedi Aziz Bey. Seçim öncesi başladı bu söyleme.
1: Evet.
0: Ve bu arada ekrana da yansıyor Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i, bugün sahaya çıkmasını beklediğimiz. Radyodan bizi dinleyenler için hemen hızlıca seslendireyim. Tarık, Semedo, Şikriniar, Ake, Levent. Önlerinde Kante, Gendouzi, Asensio orta sahası. Kanatlarda Greenwood, Kerem. İleri uçta Talisca. Fenerbahçe'nin bu şekilde bu akşam sahaya çıkmasını bekliyoruz. Aziz Bey dedi ki iki santrfor alacağım dedi. Dediğini de yaptı. Biri Vedat, biri Lukaku. Lukaku ile birlikte başlayalım. %100 hazırım dedi. Sakat değilim dedi dün imza töreninde Erol abi. Sen Fenerbahçe'yi genel olarak nasıl buldun? Hem transfer süreci hem Avrupa'da oynadığı maçlarla birlikte.
1: Lukaku ile ilgili herkesin kafasında soru işareti sakatlıkları oluyordu. Ama yönetici, Fenerbahçe yöneticisi transfer eden, Lukaku'yu transfer eden yöneticilerden bir tanesinin söylediğine göre de 2-3 defa sağlık kontrolünden geçirdik diyor artık.
0: Evet.
1: Lukaku da ben iyiyim diyorsa diyecek bir şey yok.
0: Doğru.
1: İyi bir, ya hakikaten sağlıklı bir Lukaku Fenerbahçe'de çok büyük işler yapar. Fenerbahçe'nin mutlaka ihtiyacı olan bir oyuncu. Çünkü hani çok basit bir laf var ya, o Beşiktaş konuşurken onu da konuşacağız herhalde. Atanla tutan, yani işin böyle gayet basit anlatımıyla, bu futbolun çok basit bir kuralı. Atanı çok sağlam, tutanı sağlam, iyi bir golcü olacaktır. Ondan sonrasıları konuşulur. Ama şimdi atan Fenerbahçe'de maalesef geçen sene bir Şerif'le devam etti. Yani bence Şerif kötü futbolcu değil. Ama çok genç, daha çok gelişime açık, gelişimi olması lazım. Yani Fenerbahçe'de direkt santrfor olarak oynayacak bir oyuncu asla değildi. Geçen sene konuştuk.
0: Evet.
1: Onun büyük şeyini çekti Fenerbahçe, acısını çekti. Habire Talisca'yı yüklendiler. Santfor gibi oynatmaya çalıştılar. Halen de öyle şu ana kadar. Vedat'ın sakatlığı yüzünden Lukaku'nun da yeni transfer olması hassasiyetli. Daha onlardan faydalanamadı. Şimdi Atan'ın iki tane hakikaten iyi Atan olduğunu düşünüyorum. Tutan konusunda tereddütlerim var. Fenerbahçe'nin kalecisi konusunda söylüyorum. Şimdi Mert çok iyi bir performans gösteriyor. İnşallah da iyi olur. Çok iyi bir çocuk çünkü. Ama 37 yaşında. Kaleci için çok yaş, 37 yaş çok önemli bir yaş değil belki ama neticede 7 yok, sakatlandı. Şimdi Tarık geçecek. Ederson'un durumu ne oldu? Şimdi onu iyice açıklığa kavuşturması lazım Fenerbahçe'nin. Yani o bölgeyi netleştirmesi lazım. Şu anda orada bir flu hali görüyorum ben.
0: Evet.
1: Onu tabii yapacak olan herhalde İsmail Kartal. Fenerbahçe için söyleyebileceğim iyi bir şey şu. Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirmişler. İsmail Kartal takımı iyi hazırlamış. Avrupa Kupası maçlarında seyrettiğim Fenerbahçe son derece hazır. Eksik olmasına rağmen o eksikliği hissettirmeyecek şekilde performans gösterebildi. Bu önemli bir şey. Ama bu, şunu da söylemeden geçmemem lazım. Bakıyorum bütün beklentiler Talisca'dan. Aynı Galatasaray'da Osimhen'den olduğu gibi. Şimdi Talisca zaten gerçek bir santrfor değil.
0: Evet.
1: Elinden geleni yapıyor. Bayağı da yoruluyor dikkat edersen. Yani müthiş bir performans gösteriyor. Golleri de hemen hemen hep o atıyor. Ama o bir yere kadar, yani bu kadar yükü taşıyamaz Talisca. Dolayısıyla şimdi Vedat ve Lukaku'yu iyi kullanabilirse Talisca çok rahatlar. Hem Lukaku ya da Vedat kim oynayacaksa önde onu rahatlatır Talisca. Hem kendi rahatlar hem daha çok gol atma şanslarını sayıyor. Kerem'le ilgili bir şey söyleyeyim. Notlarımın arasında o var. Kerem geçen sene benim hiç bende kabul görmeyen bir oyunu vardı. Çünkü Benfica'daki şeyi performansıyla alakası yoktu buradaki performans. Bu sene iyi görüyorum onu. Bu sene bir de çok mücadele ediyor. Yani her şeyini veriyor. O Kerem ve Fenerbahçe açısından olumlu bir gelişme. Skriniar ve Ake için de bir şey söyleyeyim. O ikili inanılmaz uyum sağladı. Fenerbahçe'nin büyük şansı. Yani Osterwolde'nin sakatlığında da bu futbolcu, belki Osterwolde bu 11'e giriyor Ake ve Skriniar olduğu noktada solda oynuyor gerçi ama yani stoperde de oynayabilecek bir oyuncu olduğu için Osterwolde'yi de ihtiyaç duyacaklar diye düşünüyorum ama Ake ve Skriniar'ın birlikteliği Fenerbahçe'ye arkada
0: pozitif
1: sağlam bir görüntü yansıyor. Evet.
0: Evet.
1: Gendouzi'yi
0: çok iyi başladı.
1: Ben Gendouzi'yi zaten geçen sene çok beğeniyordum. Kante bu sene düzelmiş, daha da üstüne koymuş. Beklemiyordum açıkçası. Beni şaşırttı. Greenwood'u kumaş

0: belli, performansı belli, CV'si belli. Tabii zaman geçtikçe müthiş bir şey, müthiş bir açık oyuncusu seyredeceğimizi düşünüyorum.
1: Göreceğiz hep birlikte. Evet. Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş'ta pazar günü saat 9.30'da Eyüp Spor karşısında sezonu açacak siyah beyazlılar. Avrupa maçlarında nasıl buldunuz son transferler, ilk transferler, işte Nübel'den başlayan Vidaoviç'e kadar uzanan, genel itibariyle son bölümde de Beşiktaş'ı konuşalım Erol abi.
0: Demin Fenerbahçe'nin söylediklerimizi şöyle atan ve tutan vaziyetinde söylemem gerekirse Beşiktaş bu anlamda 1-2 adım önde diye düşünüyorum. Çünkü müthiş bir kaleci sahip oldu. Son yıllarda görmediğim kadar iyi bir kaleci Nübel. Müthiş bir oyuncu. Yani çok büyük güven veriyor. Beşiktaş'ın 7 tane transferi var. Yapmış yeni transferi. 8. transferi de kim yaptı biliyor musun?
1: Kim?
0: Jalo'yu.
1: Doğru.
0: Vincenzo Italiano yaptı. Jalo geçen sene nasıl oynatılmadı? Ben geçen sene söyledim bunu da bu sene şimdi diyeceksin ha gördün de konuşuyorsun. Vallahi değil. Geçen sene Jalo neye oynamıyor ne kendimi yırttım. Çünkü adamın kumaşı belliydi ama Sergen Hocam onu çok kullanmak istemedi. Neden bilmem onun tercihidir. Ama teknik ilk maçı hatırla. Beşiktaş'ın Avrupa Kupası'nda oynadığı ilk maçı hatırla. Kendi sahamızda oynadık biliyorsun.
1: Evet Midtjylland.
0: Midtjylland'la ve o takım iyi bir takım abi bu arada onu söyleyeyim sana.
1: Kralovets'ten daha iyi takım bence.
0: Mukayese edilemez. O maçta iki tane yeni oyuncu vardı Beşiktaş'ta. Bambaşka bir oyun seyrettik ama geçen seneye hiç benzemeyen bir oyun seyrettik. Olumlu anlamda söylüyorum. İşte bir teknik direktör farkı. Kusura bakmasın kimse. Ben biraz sivri konuşuyorum ama öyle. Yani müthiş perçe değişmiş. İki oyuncuyla bu kadar değiştiremezsiniz.
1: O zaman en önemli transfer İtalyano mu dersiniz?
0: Evet, kesinlikle öyle. Ha İtalyano da şunu söyleyeyim. Çok heyecanlı, hoşuma gidiyor. Türk futbol seyircisinin sevdiği bir profil.
1: Tarzı var, evet.
0: Ama o biraz daha kendisine dikkat etsin. Çünkü çok kaptırıyor kendini. Biraz daha birazcık dikkat etsin. Bence müthiş bir teknik adam. Futbolcular da seviyor onu. Dediklerini yapmaya çalışıyorlar. Müthiş bir diyaloğu var. Ümraniye'den gelen bilgiler öyle. Bu dolayısıyla Beşiktaş çok doğru yolda. Yaptığı transferlerin hepsi bir tanesi konusunda kafamda soru işareti olsun. Cuantro konusunda. İlk maçını seyrettik tabii. Hemen gırttan atlayalım mı değil ama ne bileyim orada çok acemice oldu gibi geliyor bana.
1: Quattara, sol beki Beşiktaş'ın. Evet.
0: Cuantro diyorum. Quattara değil mi?
1: Quattara.
0: Quattara tamam. Quattara yani o iki kartı arka arkaya görmesi biraz acemice gibi geldi bana. İnşallah yanılmışımdır. Onda biraz böyle soru işareti var kafamda. Monaco'dan gelen oyuncu. Monaco'da her oyuncu da oynayamaz. İyi yani Monaco oyuncu seçmesini bilen bir takımdır.
1: Vlahovic sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Kimin?
1: Vlahovic transferini.
0: Müthiş.
1: Başından itibaren Beşiktaş Vlahovic dedi. Başka bir şey demedi santrforçu.
0: Demedi ve aldı. Yani şimdi ay efendim onu keyfini beklediler. Ya bu transfer işi böyle. Sen biraz beklersin, o biraz bekler, o bekletir, sen bekletirsin. Yani bunlar çok büyük yıldızlar. Bunlar hemen gideyim alayım geleyim öyle bir şey yok. Ya biz hemen çamur atmayı seviyoruz ya. Bir dinlenin ya bir bakın aman ne güzel oyuncular gelmiş ama şu maçları seyrederim keyifle. Sosyal medya falan yıkıldı etti birbirine girdiler falan. İyi bari ne oldu ne yaptınız yani. Al harika bir Süper Lig takımları ortaya çıktı. Çorum Spor bile dün müthişti. Çok hoşuma gitti. Oynadığı evet. Oyunu çok beğendim. Keyif aldım.
1: Şimdi Trossard dahil olacak bu takıma. Şimdi Trossard dahil olacak.
0: Vlahovic çok önemli. Beşiktaş için olması gereken bir oyuncuydu. O için çok üzülüyorum. Çok iyi bir futbolcu. Çok iyi bir insan ve futbolcu ama aradığımız santrfor olmadı. Olamadı. Ay yedek olur, ikinci santrfor olarak oynar o teknik adamı şey. Ben bu arada bir şey söylememiz lazım. İnsanların hakkını teslim etmek için. Kraft'ın arkasında durması Sayın Başkan'ın çok beni mutlu etti. Kraft önemli bir futbol adamı.
1: Evet.
0: Önemli futbol adamı. Önder Özen'le de gördüğüm kadarıyla çok paralel ve uyumlu çalışıyor. İki tane futbol aklı Beşiktaş'a başarıyı getirir. Önder Özen'i de Kraft'ı da başta tabii Serdar Adalı Başkan'ı da tebrik ediyorum. Çünkü bunları neticede getiren, işin başına getiren ve onların arkasında duran başkandır.
1: Doğru.
0: Bunu göz ardı. Sevmezsiniz, sever.

0: yapacaksınız. Başarılı bu. Bunlar başka. Bunun başarısı başkana yazar.
1: Sergen Yalçın döneminde Sergen Hoca direkt transfer dönemi bittikten sonra işte o ekibin getirdiklerini görüyorsunuz, evet, demişti basın toplantısında. Eduard Graf'ı da, o dönem gelen futbolcuları da, herkesi böyle taca atarca bir açıklama yapmıştı.
0: Geçen sene sana sorayım Koraycığım, futbol aklı kimdi Beşiktaş'ta? Sergen miydi?
1: Serkan Reçber miydi?
0: Graf mıydı?
1: Yok, yönetim miydi? Zaten o ekip saf şey bıraktı. Atıl bıraktı yani,
0: evet,
1: zaten.
0: Bu böyle bir karmaşa olur mu? Neyse artık geçmişi, evet, konuşmayalım. Doğru. Salih Özcan'la bir kelime daha müsaadenle söyleyeyim.
1: Tabii.
0: Salih Özcan benim gene ölçülerime göre 6 numara doğmuş bu adam. Ben 6 numarayım diyor. Beşiktaş için çok önemli bir kazanç. Orkun'la da müthiş anlaşıyor biliyorsun. Milli takımdan da çok iyi anlaştığı bir oyuncu. Jalo'yu anlattım.
1: Doğru.
0: Emirhan'la beraber, yani Emirhan'ı da geçen sene çok şey yapmamıştık. Ama Jalo ile Emirhan çok üst düzey oynama başladılar. 4 maçta 4 galibiyet ve hiç gol yemeyen bir takımdan bahsediyoruz. Bunlardan da daha önemlisi, takımda büyük bir ruh var. Büyük bir istek var. Büyük bir açlık var. Ve iyi oynuyor takım. Daha da iyi oynayacak. Üzerine koya koya gidecek Beşiktaş. Bunun altını çizerek söylüyorum. Beşiktaş üstüne koya koya gidecek. Göreceksin bak, bu yeni transferlerin takıma adapte olmasıyla.
1: Evet.
0: Evet.
1: Çok kısa bir cevap rica ediyorum. Çünkü hayatın panoraması da yapacağız. İlhan Fakılı. Sizin notlarınızda muhakkak var, vardır da.
0: Var. İşte ona gelmişti sıra. Benim aklımı okudun. Fakılı. İlhan hiç forması sırıtmıyor. Yani Beşiktaş'ta ben oynarım diyor bu adam. Ben beğeniyorum.
1: Hiç, yani ben böyle bir performans beklemezdim.
0: Hiç beklemiyorduk ama işte bak. Başta ne dedik? Yani şimdi bir tabir var, onu kullanmak belki çok yakışık almayabilir, yanlış anlayabilir. Çünkü herkes altında bir şey arıyor. O zaman basit bir şey söyleyeyim. Teknik adam başarısı. Yani bak, en önemli başarı bir işletmede, kulüpte bir işletme baktığın zaman elindeki, evet, bunlar eleman neticede, elin sana gelen elemanlar. Bu elemanların güzel harmanlanması ve ortaya güzel bir oyun kurgulanması tamamen teknik adamın görevi. Teknik adam bu işi iyi yapıyor. Kimlerden nasıl faydalanacağını biliyor. Bu önemli bir şey. Çünkü biliyor ki haftada 2-3 maç oynayacak. Avrupa kupalarında oynayacak. Türkiye kupasında oynayacak. Süper, evet, Lig'de oynayacak. Dolayısıyla ki Beşiktaş'ın fikstürü de rezalet bir fikstür maalesef. 7 maçın 6'sını yanlış söylemiyorum herhalde değil mi? 7 maçın 6'sını yurt dışında oynayacağı maçların 6'sında hep deplasmana gidiyor ya da deplasmandan girip yurt dışına gidiyor. Evet. Yani bu bir tesadüf. Nasıl tesadüf? Ben de aklım almıyor. Yani bunu biraz, evet, federasyonun buna göre bir organize edebilmesi lazım ya.
1: Şimdi
0: Türkiye'yi temsil ediyor bu takımlar.
1: Doğru. O zaman hayatın panoraması diyoruz. Şimdi bu bölümde bundan sonra her hafta tabii inşallah futbol dışında konular da konuşacağız. Sporun içinde olan konular da konuşacağız. Hayata dair şeyler de konuşacağız son bölümümüzde. Bugün ben biraz süreden yana vaktinizi aldım ama rahmetli Süleyman Seba'yı analım istedik. Bir fotoğraf var, onu rica edeyim ben. Süleyman Seba'nın Almanya'ya gidişi. Bakın, arabayla bu yolculuk oluyor. Önde Allah rahmet eylesin Süleyman Seba, arka camda karizmatik gözlükleriyle birlikte. Erol abi sizsiniz değil mi arkada?
0: Evet, arkada benim, evet.
1: Evet. Bu fotoğraf o yolculuğun hikayesini, son 3 dakikalık bir süremiz kaldı. Böyle tamam, kısa bir şekilde tabii, tamam, anlatmanızı rica edelim. Yad etmiş olalım Süleyman Seba'yı.
0: Evet. Allah gani gani rahmet eylesin. Beşiktaş'a, Türk futboluna, insanlığa çok şeyler katan bir duayenden bahsediyoruz. O seyahat benim hayat dersi aldığım önemli bir seyahatlerden bir tanesidir. Süleyman abiden çok şeyler öğrenmeye çalıştım. Çok şeyler öğretti bana. Tabii ben ne kadarını alabildim onu bilmiyorum ama takdir tabii ki Beşiktaş seyircisinin, Beşiktaş sevenlerin, futbol sevenlerin. Biliyorsun Koraycığım, büyük bir ihtimalle Süleyman abi sadece emekli maaşı

0: ile geçinen, annesinden kalan, Beşiktaş'ta bir evde oturan, son derece mütevazı bir hayat süren bir insandı. Bu maçtan önce Bayern Münih ile oynayacağız.
1: Şampiyonlar. Beckenbauer davet ediyor değil mi?
0: Beckenbauer da Bayern Münih'in kulüp başkanı. Beckenbauer çok özel bir yemek hazırlamış. 8 kişilik bir yemek. Ve bu Süleyman abinin de gelmesini çok arzu ediyor. Sanlı Saralioğlu, rahmetli Vedat Okyar, ben ve Süleyman abi oturduk, yemek yiyoruz akşam. Sanlı kaptan dedi ki, Vedat abi dedi, Süleyman abi biliyorsun hiç başkan dedirtmezdi, abi derdik. Abi dedi, bak Beckenbauer çok özel bir davet hazırlamış. Senin dedi efsane olduğunu biliyor. O da bir efsane biliyorsun dedi Almanya'da. Seni mutlaka bekliyor. Ya dedi, sen uçağı bilmiyorsun, biliyorum ama dedi. Ya dedi, 2 saat, 2,5 saatlik bir yol dedi. Bir ilaç verir sana dedi, uyursun dedi, orada kalkarsın dedi. Hayır, ben uçağı binmem dedi. Uçağı binmiyor. Ya başkan etmeyleme, yok binmem dedi, bana döndü. Gider miyiz dedi. Ben şimdi ne diyeyim şimdi, Süleyman abi hayır mayır demiş şansın yok da.
2: Gider miyiz, gideriz.
0: Tam da anlamadım yani. Gideriz abi dedim. Uçakta değil ama dedi, arabayla dedi. Senin arabayla gidelim dedi. Peki abi dedim. Şimdi o zaman daha Yugoslavya dağılmamış. Bulgaristan sınırı falan çok meşakkatli bir sınır. Evet. Çok sıkıntı veriyorlar. 5000 kilometre yol gidiş dönüş. Ve kimse istemiyor. Bir tek ben olacağım. Söyle diyor. Ve o yanımızdaki arabayı kullanan Mustafa Kulakları Çınlasın. Özkan. Graz'da benim Kerem diye yeğenim vardı. Orada eğitim görüyordu. Evet. Onun arkadaşım meğersem Süleyman abinin de köyden
1: evet,
0: uzaktan akrabasıymış. Ben bir şekilde onu söyledim. Bir şekilde kabul etti dedi. Gelsin bir yemek yiyelim dedi. Seyahatten önce bir yemek yedik. Tamam gelsin ya dedi. Allah razı olsun dedim. Tamam. Ve gittik. Bir seyahati 5000 kilometre yaptık, geldik. Tek bir küçücük bir kaprisi dahi olmadı.
2: İşte böyle de bir.
0: Ve yolda tabii geçirdiğimiz anıları bir başka zaman. Şimdi zamanımız yok, anlatırım.
2: Bir
0: gerçekten
2: dahakine.
0: Çok kısa kısa anlatmakta fayda var. Allah kanı gelin rahmet eylesin.
2: Evet.
0: Beşiktaş'a, Türk sporuna, Türk insanına verdiği hizmetlerden dolayı kendisine bir teşekkürüm. Özlemle anıyorum.
2: Mekanı cennet olsun. Mekanı biz de Panorama'nın ilk bölümünde kendisini anmış olduk böylece. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ederim.
2: Haftaya tekrar sağ görüşmek olasın. Üzere diyoruz.
0: İnşallah.
2: Efendim biz Panorama'yı noktalıyoruz. Herkese mutlu, keyifli hafta sonları. Hoşçakalın.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Smokin bizim işimiz.

0: A-Spor Radyo. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 15 Ağustos 1914 yılında Panama Kanalı'ndan ilk gemi geçti. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın

0: katkılarıyla. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
8: Turkcell'le bağlant hayata.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
0: Reklam.
12: Spor Radyo.
13: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
14: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
15: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
13: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
14: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue Su Altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.
6: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylı

0: A-Spor Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre %14,7 artarak 232.238 tona. Tavuk yumurtası üretimi %21 yükselişte 1 milyar 838 milyon 966 bin adede çıktı.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu. Canlı yayın.
1: Diyelim ki tabii ki çok merak edilen bir konu var. Muhammed Salah ilk 11'de olacak mı? Bunu da yine senden dinlemeye başlayalım.
2: Teşekkürler Ömer Saraç. Kasımpaşa'dan mutlu hafta sonları. Trendyol Süper Lig'in ilk hafta heyecanı yurdun birçok noktasını sarmış durumda. Lokasyonumuz Kasımpaşa. Saatler 19'u gösterdiğinde Kasımpaşa ile Trabzonspor Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada Gürcan Hasova düdük çalacak. Trabzonspor takımın iskelet kadrosunu büyük ölçüde korudu. Birçok önemli isim takıma kazandı. Son olarak dünya yıldızı Muhammed Salah'ın da kadroya katılmasıyla birlikte Trabzonspor'da artık tek gündem maddesi şampiyonluk. Bu paroloyla sezona başladıklarını belirtelim. Tabii Muhammed Salah dedik. Bugün kadroda olacak mı? İlk 11 mi oynayacak? Sonradan mı girecek? Hemen bu merak edilen soruyu da cevaplandıralım. Muhammed Salah bugünkü maçın kadrosunda olacak. İlk 11'de forma giymesini beklemiyoruz. İlerleyen dakikalarda teknik direktör Fatih Tekke'nin süre vermesi bekleniyor. Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a katılmasıyla birlikte bugünkü karşılaşmayı dünyada tam 40 ülke canlı bir şekilde yayınlayacak. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Deplasman ekibi Kasımpaşa özelinde de birkaç cümle söyleyelim. Geçen sezon son haftaya kadar düşme korkusu yaşayan Beyoğlu temsilcisinde kadroda büyük bir revizyon yapıldı. Teknik direktör Emre Berezoğlu yönetiminde birçok oyuncuyla yollar ayrılırken birçok oyuncuyla da sözleşme imzalandı. Yeni sezonda puan tablosunda üst sıraları hedeflemeyi amaçlıyorlar. Bu paroloyla bu hedefle bugünkü karşılaşmaya çıkacaklar. Bu bilgiler ışığında muhtemel 11'lerimizi sizlerle paylaşalım. Trabzonspor kalede Onana ile başlayacak. Dörtlü defans kurgusunun sağ tarafında Pina, sol tarafında Cabral, stoper ikilisi Vivu, Savic, orta sahada Bouchari, Malinovski, forvet arkasında Aral Şimşir, sol açıkta Metehan Mimeroğlu, sağ açıkta sakatlığını atlatan Saviola ve en üst noktada Nijeryalı yıldız Paul Onuachu Trabzonspor adına gol arayacak. Trabzonspor da bu karşılaşmada Batagov, Okay, Folcorelli ve Muçi'nin sakatlık sebepleri nedeniyle forma giyemeyeceğini de tekrar hatırlatalım. Ev sahibi Kasımpaşa'nın beklenen muhtemel 11'i de şu şekilde: kalede Yanıotis'i bekliyoruz. Stoper ikilisi Arius İlye. Sol bekte yeni transfer Yesen. Sağ bekte Claudio Wink. Orta sahada Mendes, Kerem, Hayri Dinoviç üçlüsü. Sol açıkta Ben Yunes. Sağ açıkta Rafeti ve en üst noktada Güven Yalçın, Beyoğlu temsilcisi adına gol arayacak. Saatler ilerledikçe Kasımpaşa'da maç atmosferi de fazlasıyla yaşanmaya başladı. Arkamda bir taraftar topluluğu yok ama lokasyon itibariyle İstiklal Caddesi'ne çok yakın bir konumda bulunuyoruz. Özellikle Trabzonsporlu futbol severlerin İstiklal Caddesi'ndeki sosyal alanlarda maç saatini beklediklerini belirtelim. Deplasman tribünü full olacak. Muhammed Salah'ın etkisiyle birlikte şahsen ben bütün tribünün dolmasını bekliyorum çünkü maça yoğun bir ilgi var. Bu bilgilerle birlikte biz yine gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğimizi hatırlatarak sözü tekrar sana bırakalım Ömer.
1: İbrahim Uslu, teşekkürler. Biz dönelim Kasımpaşa'dan Ankara'ya ve Erdem Akbaş'a merhaba diyeceğiz. Erdem, hoş geldin yayınımıza. Fenerbahçe sezonu Ankara deplasmanında Gençler Birliği ile açacak. Detayları senden dinlemeye başlayalım.
3: Ömer Saraç, Ankara'dan selamlar. Fenerbahçe Gençler Birliği maçıyla beraber ligdeki ilk karşılaşmasına çıkacak. İsmail Kartal yönetiminde bu sezon lig maçını oynayacak. Yine Sayın Başkan Aziz Yıldırım rekor oyla Fenerbahçe Başkanı olmuştu. Aziz Yıldırım'ın da uzun bir süre sonra ilk lig maçı olacak. Aziz Yıldırım henüz Ankara'da değil. Saat 17-17.30 civarında Esenboğa Havalimanı'na Fenerbahçe Başkanı iniş yapacak. Ardından da direkt olarak stadyuma geçeceği bilgisi var. Fenerbahçe yönetiminde saat 4-4.30 gibi otelden ayrılarak beraber yönetim yemeği yiyecekler ve takım da mücadele başlamadan 2 saat önce otelden ayrılmış olacak. Fenerbahçe dün gece geç saatlerde Ankara'ya geldi. Coşkulu bir kalabalık karşıladı. Gerçekten çok iyi bir atmosfer vardı. Bu atmosferin bugün stadyumda da devam etmesini bekliyorum ki bunun sebebi

0: Ve bir de kale arkası tribününün tamamı Fenerbahçe taraftarları ayrıldı. Biletlerin tamamının da tükendiğini söylememiz gerekiyor. Ankara'da ciddi bir Fenerbahçe kitlesi var. Bugün de maçta Fenerbahçe taraftarı tribündeki yerlerinin tamamını şimdiden biletleri aldı ve mücadele başladığında da Fenerbahçe taraftarları tribünde olacak. Fenerbahçe'de birçok eksik oyuncu var. Tabii transfer dönemi olması sebebiyle eksik oyuncuların kadroda düşürülmeyen oyuncular olarak da nitelendirebiliriz. Ama Ederson cezası sebebiyle yok. Lukaku yeni transfer lisansı çıkarıldı ama Lukaku'nun antrenman eksiği ve maç eksiği var. Özel program dahilinde çalışıyor. Bir süre daha o programı uygulayacak, ardından yavaş yavaş takıma adapte olarak süre alacağını da söyleyebilirim. Lukaku'nun Mert Günok sakatlandı. Sturm Graz maçı sonrası ağrı hissetmişti. 2 hafta yaklaşık sahalardan uzak kalacak. Tabii sakatlığın süresi oyuncunun tedaviye vereceği cevaba göre de değişkenlik gösterebilir. Sidiki Şerif kadroda yok. Transfer görüşmeleri yapıyor Şerif. Önemli takımlar Sidiki Şerif'le ilgileniyor. Fenerbahçe bonservis kazanarak Sidiki Şerif'i gönderme niyetinde. Eğer bonservis olmazsa zorunlu satın alma opsiyonuyla, kiralama yoluyla da Şerif ayrılabilir Fenerbahçe'den. Antony Musaba yine transfer görüşmeleri yapıyor. Çağlar Söyüncü son antrenmanda ağrı hissetti. O sebeple kadroda yok. Çağlar Lyon maçında kadroda olacaktır diye tahmin ediyoruz. Osterwold'e bir süre daha sahalardan uzak kalacak. Talihsiz bir sakatlık geçirmişti Jadon Osterwold'e. Cengiz Ünder, Diego Carlos, Sofyan Amrabat, Rodrigo Beka ve Ogyen Mimovic ve Dino Livakovic de yine kadroda olmayan bir diğer isim. Livakovic'in menajeri de önümüzdeki hafta Fenerbahçe'yle bir görüşme gerçekleştirecek. Bunu bir önceki yayında ifade etmiştik. Livakovic Zagreb'e gidecek gibi duruyor. Bonserviste orta yol bulunursa bu transfer sonuçlandıracak. Ciddi bir mesafe kat edildi transferde. Muhtemel 11'i paylaşalım. Kalede Tarık Çetin, sağ bekte Semedo'm, orada Mert Müldür'ü de bekliyorum ben. %50-%50 diyeceğim. Stoper ikisi Şikrinyarake, sol bekte Levent Mercan'ı bekliyoruz. Bugün Archie Buran Lyon maçında ilk 11'de olacaktır. Levent Avrupa listesinde yok. Kante Gündüz'ü hemen önlerinde, İsmail de forma bekliyor. İsmail Yüksek'te hazır bir durumda. Sağ kanatta Greenwood 10 numara pozisyonunda Asensio, sol kanatta Kerem. İleri uçta ise Anderson Talisca'nın forma giyeceğini söylememiz gerekiyor. Ömer Söz tekrar sende. Biz stadyum çevresine gideceğiz. Oradaki atmosferi de aktarmaya gayret göstereceğiz.
1: Erdem Akbaş, ağzına sağlık. Gelişmeleri gün boyunca senden almaya devam edeceğiz diyelim. Sana da kolaylıklar gelsin. Günün maçlarını konuşacağız değerli izleyenler, ama biz tabii ki dünle başlayacağız. Hemen maç sonuna bir uzanalım. Galatasaray Çorum Futbol Kulübü maçının sonunda bakalım teknik adamlar neler söylemiş, üzerine maçı konuşmaya başlayacağız.
2: Başlangıcımız golü bulana kadar ki kısım bence çok iyi oynadık. Çok rakip yarı alanda oynadık. Çok fazla pozisyon ürettik. Golü bulduk. Arkasından tabii ki çok muhteşem de bir gol attı rakibimiz. Ama onu da vurdurmamamız gereken bir pozisyondu. Yani geriye kaçmasak, iki adım öne atsak orada tamam, rakibimiz 30 metreden çok güzel gol attı ama iki adım öne atsak bu golü engelleyecektik. Arkasından bireysel bir hata. Yani iki dakika içerisinde gerçekten her şeyin çok güzel gittiği bir maçta, iyi oynadığımız bir maçta, iki dakikada maç tam tersine döndü. Stattaki atmosfer değişti. Burada tabii ki benim için en önemli şey sağ kenarında da onu sağlamaya çalıştım. Yani hem tribünlerimizi tekrar harekete geçirmek, hem oyuncularımızı tekrar harekete geçirmek, sakin kalmak. Bu maçı kazanabilmek için çok fazla vaktimiz vardı çünkü. Dediğim gibi yani pozisyona da çok fazla girdiğimiz maçtı. Maçın sonuna kadar pozisyonlara girerek bitirdik. 2-2 yakaladık, 3-2 yakalayamadık. Bu açıdan tabii ki üzgünüz. Yani kazanmamız gereken bir akşamdı. Ligin başındayız ve bu ligi yine tekrar kazanabilecek güçteyiz. Bunun en büyük adayı da biziz. Özellikle hücum hattında eksikliklerimiz çok fazla. Oradan direkt olarak getirecek oyuncumuz olmadı. Bu anlamda zorlandık ama dediğim gibi yani yapılacak transferler, özellikle hücum hattında hem forvet arkası pozisyonu, hem kanat pozisyonu, hem santrafor, yani 3 tane hücum oyuncusu burada ihtiyacımız var. Bunları aldığımızda da dediğim gibi hem içerisi hem dışarısı, yani bütün hava değişecek ve Galatasaray tabii ki fabrika ayarlarına geri dönecek. Birçok oyuncuyla görüşüyoruz, birçok oyuncu üzerinde çalışıyoruz, birçok oyuncuya teklif yaptık. Burada tabii ki kolay bir şey değil. Yani Galatasaray kadrosuna oyuncu almak çok kolay bir şey değil. Yani hep en iyisini almaya çalışıyoruz. Özellikle dediğim gibi 3 tane

0: Ön taraftaki oyuncu belki bir tanesi, iki tanesi çok kritik. Burada Galatasaray seviyesini çok yukarıya çekebilecek oyuncular üzerinde hep çalışıyoruz. Bunlarla ilgili şu ana kadar tabii ki biten bir şey olmadı ama görüşmeler sürüyor. Yani en kısa zamanda da dediğim gibi yani bitmesini hepimiz istiyoruz. Yani bittiğinde de bence yani kadromuz daha güçlü olacak. İnşallah bu hafta en az bir transfer yapıp bir sonraki maça hazırlanmak istiyoruz. Belki yani bu iki de olabilir bilmiyorum. Ama en az bir transferi getirmemiz gerekiyor. Aciliyeti hep söylüyorum. Yani ön taraftaki oyuncular ama diğer mevkiler için de düşüncemiz olursa bizim için istediğimiz, beğendiğimiz bu anlamda bir oyuncu önümüze çıkarsa da bunu da düşünebiliriz. Yani diğer mevkilerle ilgili de transferle ilgili karar verebiliriz. Dediğim gibi Şampiyonlar Ligi listesi verilene kadar bir sürecimiz olacak. Birçok seçenek üzerinde durduk tabii ki. Yani orada 3 tane seçeneğimiz vardı. 3'ün üzerinden de gitmeye çalıştık. Yani ama 3 tane iyi oyuncuya gittik. Tabii ki 23 yaş altı oyuncu, özellikle oyuncular üzerinden gitmeye çalışıyoruz. 23 yaş üstü de oyuncular var ama burada tabii ki karar vermek çok önemli. Yani hangi mevkiye nereye alacaksınız? Dediğim gibi birinci transferi yaptıktan sonra aslında ikinci, üçüncü de bu anlamda daha çok şekillenebilir.
1: Okan Buruk'un açıklamaları bu şekilde. Tabii çok tartışılan bir transfer dönemi yaşıyor Galatasaray. Dün sezonu açtı son şampiyon ama maç içerisinde ve maçın sonunda yoğun bir protesto vardı. Yönetim istifa sesleri vardı. Bu şekilde sürpriz bir puan kaybıyla son şampiyon sezona merhaba dedi Mahmut Hocam. Şimdi tabii konuşulacak olan nokta şu, oyunla da ilgili mutlaka konuşacağız ama bütün yaz boyunca Galatasaray yönetiminin, teknik heyetinin söylediği tek bir şey vardı. Yani bizim kadromuz yeterli. Zaten evet tabii ki transfer yapacağız ama acelemiz yok. Çok iyi bir ilk 11'imiz var şeklinde. Ama hocam maçtan sonraki nokta da Okan Hoca'nın açıklamaları da bu yaz dönemi hep konuşulan şeylerle üst üste örtüşmüyor. Bir iki transfer bekliyor hoca. Bu şekilde söyledi. Yani konuşacak o kadar fazla şey var tabii Galatasaray'a dair ama dilersen hocam maç sonu açıklamalarıyla birlikte konuşalım. Çünkü bu puan kaybından sonra şu an konuşulan tek şey transfer.
2: Zaten sezon bittikten sonra da hemen hemen konuşulan bir konuydu. Şimdi yöneticilerin söylediği, bizim bu kadronun söylediği, hangi yönetici söylüyor, hangisi bu işin içinden gelmiş ki söylüyor, nerelerine takviye olacak. Orada bir tane yönetici yok ki bu işin içinden bir tane yok. Bir tane yok. Bir tek Okan var orada. Okan Hoca var. Teknik olarak bakarsan konu. Ben şuradan gireyim. Galatasaray'ı kendimi bildiğim bileli takip ederim. Hocam da aynı şekilde. Sezona bir tane tek santraforla başladığı bir zaman olmamıştır. Bakın oradan çıkın yola. Bırakın öbür tarafları. Tek santraforla başlıyorsunuz ya. Bırakın öbür tarafları nasıl? Zaten ne dedik? Tamam kadronuz hazır. İyi güzel. Ama bu bir revizyon olması lazım. Bir de birileri gelmesi gerekecek. Sizin orta sahanız artık, bırakın Şampiyonlar Ligi'ni, Türkiye Ligi'ni de kaldıramayacak seviyeye geldi. Bu dünkü maçtan hiç çıkmıyoruz yola. Belliydi geçen sezondan. Çünkü geçen sezon ne oldu? Şampiyonlar Ligi'ne girdiniz. Şampiyonlar Ligi sizi darmadağın etti. İki maçı kaldıramamaya başladınız. Bunlar göz önündeydi. Ben naçizane kendi şahsıma konuşuyorum. Hep bunları anlatmaya çalıştık. Yeni sezonda mutlaka takviyeler yapılması lazım ama geç kalındı mı? Çok geç kalındı. Şimdi mesela nereden baba topçu alırsın? Hangisi verir sana? Çok zor. Ancak birileri dışarı atacak. Hangilerini atar rakipler veyahut da diğer ülkenin takımları, onları siz transfer etmez. Şimdi hoca ne diyor? Çok iyi oynadın. Niye göre oynadın abi? Neyin iyisini oynadın? Yani kusura bakmayın, aldatmayın. Hadi bizleri bir tarafa bırakın. Bu kadar izleyenler var. Gelenler artık futbol öyle 90'lı yıllarda, 80'li yıllarda kimsenin çok fazla takip etmediği bir durum değil. Her platformda izleme şansın var. Dünyanın neresinde olursan izliyorsun. Yani neyi kandırıyorsunuz? Size rakibiniz hiç de bir zorluk çıkartmadı. Orta sahada istediğin gibi basıyorsun, alıyorsun topu, rakip basmıyor, dönüyorsun, ağır oynuyorsun, çabuk çıkamıyorsun ve oyun belli oldu. Zaten Galatasaray'ın son dönemlerdeki oyunu, at Osimhen'e gitsin, işi bitirsin. O tarzda bir oyuna gitti. Biz de maalesef buralarda hep şunu söyledik. Okan Hoca'nın işte oyunu değil öyle, Okan Hoca'nın bu sadece belli olan bir oyundu. Hep bununla gidildi.

0: klasik diye tabir ettiğimiz oyunu yarı sahada oynanmaya başladım. O kadar çok yavaş ki ve toplar alıyorsunuz, dönüyorsunuz, terse dönüyorsunuz, oradan tekrardan geri oynuyorsunuz ve karambol futbollarını ne oldu? Müdafaalar için hocam serilerdir oynadı. Müdafaalar için çok iyidir yani. Pat diye karşılarsın, atarsın ama rakibinde o kadar çok eksik yanı var ki yan toplardan gelenlerde Galatasaray hepsine kafayı vurdu. Bilhassa Osimhen. Demek ki orada da pozisyon almalarında bir. Onlar sonraki konuda ama sen önce ne oynadığına bakacaksın ve rakip seni neler oynatmış onlara bakacaksın. Siz 2-1'den hatta 1-0'dan 2-0 geriye düş, 2-1 geriye düşebiliyorsanız şunu diyemezsiniz yani, ya ayağını uzatsan orada keserdin. O vakit adam da orada kafayı çıksa senin kafanı keser. Bu değil. Bu argument değil. Sen geneline bakacaksın oyunun ve değişikliklere bakacaksın. Abi santroforun yok ya, forvetin yok kulübede. Nasıl bir Galatasaray'dan söz ediyoruz ya? Galatasaray'ı ben hiç böyle tanımlayamam. Yok. Nerede bu açıklarınız, nerede oyuncularınız, nerede? Bardakçı çıkarıyorsun, Kazım alıyorsun. Yakup'u çıkarıyorsun, Elmalı'yı olursa. Ya müdafadan çıkıyor. Sen hücuma ihtiyacın var, gole ihtiyacın var değil mi? Ama yok. Yok, yok. Dua etsinler, yatıp kalkıp dua etsinler. Osimhen bunu ne kadar götürür? Bu oyunu, çünkü gözünü budaktan sakınmıyor. Hep söyledim. Yok. Esas ana damarınızı siz kapatamadınız. Stoperlerde de ihtiyacınız var. Sanchez'in oyunu her zaman biliyoruz Sanchez'in olduğunu. Zaman zaman bu hataları yapıyor mu? Yapıyor. Yapıyor. Sanchez'i çıkarmışsın. Klasiktir. Amatörlerin bile yaptıdır. Madem öyle at bardakçı santrofora git işte orada yüklen. Hani amatörlerde de yaparlar da geride düştüğün zaman. Onu bile yapamadınız ya. Hoca da dağıldı bak, tekrar söyleyeyim. Hocam bilir, sahanın içinden gelmedir, kulübeden gelmedir. Oralarda da siz sahanın içinde takım toparlayamayabilirsiniz. Toparlamamanızın ana nedeni nedir? Değişikliklerde de sizin de dağılmanızdır. Hoca daha ilk maçta dağıldı. Kusura bakmasın, bu gerçek. Onun için dünkü maçtan yola çıkarsak Galatasaray'ın sezonu, Türkiye Ligi'ni bırakın Şampiyonlar Ligi'ni, Türkiye Ligi'ni bile çok fazla force etmesinde sıkıntılar yaşar. Yaşayacak da.
1: Şimdi şöyle yani skora dün çok bakmıyorum açıkçası.
0: Skor başka haftası. Bir şey. Ya.
1: Tabii tabii yani, hani o konuda yangın yapılması zaten taraftarı değilim. Sonuçta daha ilk hafta. Ama bir konu çökmüş durumda bence Cem Hocam. Az önce söylediğim gibi yani bütün ya siz taraftarınıza, camianıza hep kadronun yeterli olduğundan dem vurursanız, yönetim olarak, teknik heyet olarak, röportajlarda, açıklamalarda, taraftar tepki gösterdiğinde, sonra çıkıp da ilk puan kaybından sonra bir iki transfer takviye yapacağız hızlı bir şekilde, sonra devamında gelecek derseniz, yani bu puan kaybını kısacası transfere bağlarsanız, o zaman sizin bütün tabii anlattığınız yaz anlatısı bu şekilde çökmüş oluyor. Bence ana sorun da burada. Yoksa Galatasaray puan kaybedebilir. Belki çok da iyi oynamayabilir. Hani dünkü oyun kişiye göre değişir belki. Ama hani dediğim gibi yani skora takılmıyorum. Başka bir şeye takılmıyorum ama maç sonu açıklamaları demek ki Galatasaray yönetiminin kendi içinde de yazın ne kadar doyurucu olmadığını bizlere açıklıyor.
2: Ömer şimdi ya Galatasaray takımı maalesef buraya kadar getirmek için inanılmaz bir çaba sarf etti, biliyor musun? Kulübüyle, teknik kadrosuyla, yöneticisiyle. Galatasaray takımı ilk maça geldiğinde böyle bir şeyle karşılaşmaması gerekir. Çünkü 4 sene şampiyon olmuşsun. Geçen sene şampiyon olmuşsun ve ilk maça çıkıyorsun ve o kadar güzeldi bir süreç var ki önde. Eylül'e kadar ne diyorsun? Çok rahatız biz diyorsun transfer konusunda. Ama öyle değil. Her teknik adam, hepimiz sahanın içinden geldik. Teknik adamlar bir kere her hazırlık kampına en iyi kadrolarıyla, en hazır kadrolarıyla gitmek ister. İsterse arkada 2-2,5 ay olsun. Dolayısıyla onlarla çalışma ortamı çok önemli. Benim dün akşamki görüşüm şöyle. Ya Galatasaray takımı, hani hocam bir hafta evvel dışarıda puan kaybedersin ya, sonra ilk maçını gelirsin oynarsın. Öyle bir haliyeti rüyasında bir Galatasaray takımı gördüm sahanın içerisinde. Sanki 4 sene şampiyon olan takım Galatasaray takımı değil. Sanki geçen senenin şampiyonu Galatasaray takımı değil. O coşkusu, o odaklanması, o suratlarındaki yüz ifadeleri, vücut dilleri, seyirciyle olan kontakları, o kadar apayrı, o kadar şampiyon olmamış bir takım izlenimi gösteren bir Galatasaray takımı vardı. Oyuna baktığın zaman Galatasaray'ın zaten hafızasına oturmuş bir rakip alanda oynama, baskılı oynama alışkanlığı olan bir takım Galatasaray takımı. Galatasaray

0: takımı bu sene baskılı oynuyor ama geçen seneki ve daha belki senelerden baskısı daha farklı. Yani bir de Galatasaray'ın şöyle bir dezavantajı var. Çok resmi maç oynayamadan direkt resmi maça geldiği için böyle bir dezavantajı da var açıkçası. Şimdi sen Galatasaray takımının geçmişteki o baskılı oyunla üreten rakibini sürklese eden bir anlayışla gerideki o defansının organizasyonu odaklanmasıyla geçişlere fırsat vermeyen Galatasaray görüntüsünden farklı bir görüntü ben hissettim. Evet, Galatasaray rakip alanda oynuyor, oyunu tehdit ediyor ama oyunu kontrol edemiyor mesela. Yani gidiyor. Mesela top kayıplarında eskiden, yani geçtiğimiz dönemde Galatasaray çok çabuk top kayıplarını 5 saniye 3-5 saniye içerisinde kazanırdı. Onları kazanamadığı gibi rakip de sana geçişte çok büyük bir üstünlük sağlamaya başladı hocam. Bu geçişlerinde de rakibin geçişlerinde de biraz eğer senin geniş alanda oynamayı sevmeyen, ki çoğu stoperler öyledir, geniş alanda defans yapmayı pek sevmezler. Arkada çünkü çok geniş bir alan olduğu için oraya gitmek, koşmak kolay değildir stoperler için. Ne olursa olsun bugün her takımın santraforu abi hepsi motosiklet gibi. Yani inanılmaz süratliler bir kere. Şimdi sen defans oyuncusu olarak bu kadar süratli, bu kadar kriterleri yüksek oyuncularla geniş alanda oynadığın zaman bir takım senin elinde şeylerin olur, böyle temayillerin olur ki bunları sen doğru kullanacaksın bir kere. Bunları kullanırken de sen rakibini ekarte edeceksin. Defansın merkezinde oynayan oyuncular için söylüyorum. Şimdi sen Galatasaray takımı 38 tane gol atmış hocam, şut atmış, 13'ü isabetli, 2 tane golü var. Hocam rakip kaç tane şut atmış biliyor musun?
1: 8.
0: 8 tane şut atmış, 3'ü isabetli, 2'si gol olmuş zaten. Şimdi bu geçişlerde sen bir üstünlük sağlamış sana adam. Zaten planı Uğur Uçar'ın, özellikle bu, şunu bitireyim, Uğur Uçar'a da çok bir iki bir şey söylemek istiyorum. Sen zaten geçişlerde Uğur Uçar planını yapmış, seni o bir kere üçgenin içine sokmuş, alanını daraltmış, sıkışık oynamış, 4-5-1'i önüne kadar çekmiş. Bunları yapmışsın, üretmeye çalışmışsın. Ama senin bir tane silahın var hocam. O da sağdan soldan mümkün olduğu kadar Osimhen'i bir şekilde buluşturup yerden, havadan, geniş alan, dar alanda sen Osimhen'den medet umuyorsun. Hocam bunu Türkiye'de kaldırırsın ama Avrupa'da falan seni ezer geçerler. Eğer senin bu hücum yelpazesindeki enstrümanların çok fazla olmazsa Galatasaray Avrupa kupalarında falan çok sıkıntı çeker. Osimhen'le tek başına oynamak isterse eğer. Ki dediğin gibi senin de at Osimhen'e, gerisini işte yas tahtaya gibi o misal, yani tırnak içinde aynen böyle bir zihniyette hücum fonksiyonları olmaz yani Galatasaray gibi takımı. Çünkü hakikaten Galatasaray takımı geçen sene ve evvel sene Osimhen'in bütün ortaya koymuş olduğu performansla şampiyonluğunu yakaladı. Ve şampiyonluğu içeride yakalıyorsunuz ama ne oluyor dışarıda? Zaman zaman gelip eksiltiyorlar sizi. Zaman zaman gelip hem yetenekle hem oyun güçleriyle sizi bozan bir Avrupalı takımlarla karşılaşıyorlar. Dün akşama geldiğimizde Uğur Uçar, özellikle bir iki bir şey söylemek istiyorum. Yolu açık olsun. Hakikaten Çorum'u o kadar güzel oluşturmuş ki bütün hatlarıyla Galatasaray takımına karşı nasıl oynanması gerektiğiyle, bir Anadolu takımının yeni çıkmış. Hakikaten Çorum Başkan, yönetim, hepsini de tebrik etmek lazım. Çok iyi bir kadro kurmuşlar. Bu geçiş kadrosunu da Uğur Uçar gibi genç, bizim genç bir takımda benim oyuncum da hocam, çok da altyapıda, Galatasaray'ın altyapısında, aynen sizde, evet aynen öyle, çok da karakterli bir oyuncuydu ve de bugün gelmiş olduğu noktada bir teknik adam olarak da önümüzdeki günlerde çok önemli şeyler yapacağının vaadini taşıyor. Açıkçası dün akşamki Galatasaray takımı 2-2 berabere kaldı ama 70. dakikada oyuncu atıldıktan sonra da bir 30-37 dakika sen rakibine karşı çok bir kişi fazla oynadın. Orada da fazla üretmeye çalışırken de sıkıntılar yaşadın. Ve sen 70. dakikadan sonra bile kalende sıkıntı yaşadın. Dolayısıyla yani Galatasaray'ın evet ezberlenmiş, alışılagelmiş, o oyun gücü var. Rakibi alanda oynama isteği var. Üretmek için çaba sarf ediyorsun ama çok fazla üretmek tartışılır. Bu tabii sahanın içi boyutu, bir de dışı var. Boyutu. Dış boyutuna baktığımız zaman da Galatasaray takımının şampiyon olan kadrosundan sonra başkan, yönetim, Okan Hoca'nın söylemi

0: iyi bir iki tane transferle Galatasaray'ın daha farklı bir yerde olacağını yetmez. Ve oyunu daha Şampiyonlar Ligi'ndeki oynayan bir Galatasaray'ın daha güçlü bir kadrosunun oluşacağının hepsinin sözünü ve söylemlerini dile getirdi. Haliyle Galatasaray seyircisi de bunun üzerinden bir hesap görmeye çalışıyor. Ama bence çok yanlış. Şöyle de düşünmek lazım. Yani evet, her takım yeni oyuncular görmek ister. Ama şunu unutmamak lazım. 4 sene şampiyon olan bir Galatasaray takımı var. Ve şampiyon olmak isteyen bir Galatasaray yönetimi hala devam ediyor. Okan Hoca da, ama söylemlerine baktığınız zaman Okan Hoca'nın da maçtan sonraki söylemleri, mesela 4 seneden beri şampiyon olmuş bir takımın hocasının söylemlerinin daha başka bir seviyede olması gerekir.
1: Çok kısa girebilir miyim?
0: Tabii ki.
1: 4 sene şampiyon oldun ama 4 senede geçen sezona kadar hep değişiklik oyuncular geldi. Aynı kadroyla gitmedin. Hep oyuncu Osimhen'i aldın. Ne bileyim, Sara geldi. Hocam, oyuncu geldi
0: senin
1: yani.
0: Şöyle, senin o söylemiş olduğun şey
1: 3 tane
0: önemli.
1: Mi 4 tane mi oyuncu var?
0: Ben
1: 4 seneden beri.
0: Oyuncunun dışında şunu ilave etmek istiyorum. Yani Okan Hoca'nın kullanmış olduğu dil böyle olmamalı. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani
1: tabii.
0: Oyuncu bazlı
1: yöneticiler de aynı söylüyorlar.
0: Yani daha böyle insanları ikna edebilecek oyunu, yani bu kadar şampiyon olan bir teknik adamın, şampiyonluk yaşamış bir teknik adamın dilinin daha farklı olması lazım. Daha takımını huzur veren, mutlu eden, gelecek vaat ettiğinde ikna edebilecek sözleri söylemesi lazım. Şimdi yani maçın içerisindeki bir enstantane işte ona vurdurmayacaktık, o biraz öne çıksaydı ve attırmayacaktık. Ya bunlar Okan Hoca'nın bence üslubunun veyahut da maçtan sonraki maç eleştirisinin bu olmaması lazım. Hala mesela transferlerle ilgili işte ona karar vereceğiz, buna karar vereceğiz diyor. Hocam lig başladı, yani neye karar vereceksin artık? Ne transfer planlaması olacak? U23 mü olacak? O mu olacak? Bu mu olacak? Yani bunların hepsinin çoktan bitmiş, sizin hazır kadroyla bugün Rams Park'a çıkmış olmanız gerekirdi diye düşünüyorum.
1: Bu kadronun çok farklı. Bak hocam, şimdi 71'de Sanchez'i çıkarmışsın, Lemine'yi almışsın. Mağlup durumdasın. 84'te Bardakçı'yı çıkarmışsın, Kazım'ı almışsın. Mağlup durumdasın. Gene 71'de Yakup'u çıkarıyorsun, Elmalı'yı alıyorsun. Bak hep müdafaa giriyor.
0: Hocam bir de
1: hocam Torreira çıkıyor, İlkay giriyor 84'te. Sané'yi çıkarıyorsun, 89'da Kaan'ı alıyorsun.
0: Yani elde zaten
2: biraz da
0: malzeme
2: benim
0: yok.
2: Benim yetersiz açıklaması bu.
1: Abi kadar. Allah Allah, yetersiz. Şimdi her tarafa bak, siz başlarken ne dedim? Ben kendimi bildim bileli. Galatasaray'ın tek santroforla lige başladığını hayatım boyunca bilmem. Hocam dedi, hocam burada Türkiye'de yaşadı. Ben bir gene yurt dışında yaşadım, biliyorum ya. Hiç olmamıştı. En aşağı 3 tane santroforla lige başlamışsınız. Yok ya, bak girenlere bakın. Değişiklik yaptığınız oyunculara bak. Ya her şeyi bir tarafa bırak. Hiç kulübede oturacak bir tane altyapıdan oyuncunuz mu yok? O mevki alacak. Ha. Bir tane mi yok ya? Ada dediniz, aldınız. Efe Gündal ya. Bu çocuğu ne hikmetse onlar birilerinin menajerler falan alıyorlar, A takımda başkalarının antrenmanları çıkarıyorlar. Bu çocuk takır takır gol atıyor. Gidin sorun, hepsi diyorlar ki, herkes konuşuyor bunu. Daha yeni de profesyonel imza attırdınız. Santrofor bu, santrofor bu adam, santrofor. Ada da var, ondan bir yaş ufak, tamam. Ya alın abi, kulübe de hiç olmazsa atın. Atın, oynatın.
0: Hocam zaten mesela Okan Hoca'nın maç içindeki hamleleri zaten Galatasaray'ı öne geçirmesi gereken hamlelerdeki hamle oyuncuları olması gerekenlerin hepsi defans ağırlıklı zaten.
1: Onu bahsettim, onun için saydım.
0: Yani çünkü ben hocanın yerinde olsam, ya yapma abi o zaman değişiklik. Yapma, çünkü defans oyuncusu sen, forvet oyuncusu alman lazım oyuna, hamlelerini veyahut da defanstan çıkarıp bir tane daha fazla forvet özellikli bir oyuncu alman lazım. Orta saha özellikli bir oyuncu alman lazımken defans çıkarıp defans sokuyorsun. Defans çıkarıp defans sokuyorsun. İşte o zaman da sen zaten skora zaten en ihtiyacın varken bu hamleler sana cevap vermiyor, yetersiz kalıyor.
1: En klasik mesela yapılan neydi, hep yaparız bunları. Bütün altyapılarda da yaparlar. Ama da mağlup olduğun zaman stoperi öne gönderirsin değil mi?
0: Tabii.
1: Hiçbiri, Yakup Atavaki sol stoperi örnek, Bardakçı gönder, hava hakiminde. Ben dedim ki,
0: ben de öyle baktım bir ara, acaba dedim öyle şey mi yapacak?
1: Değişti. Ben yapmadı. Bir de şey dedim, Barış'ı santrofora çeker. Yani Osimhen'le birlikte çift santro. Aa, Barış gene şeyde kaldı, sağ açıkta.
0: Evet.
1: Dışarıda kaldı. Yani hoca da oyundan koptu. Toparlayamadı. Şimdi teknik direktörünün özellikleri nedir? her şeye bağlı.

0: Vermek değil. Oyunu okuyup rakibine birlikte ne yapabilirim? Ama elindeki, sen şimdi senin de dediğin gibi, benim de anlattığım gibi, şuraya girenlere bak. Bir tane ofansif oyuncu yok.
1: Hocam, sevindirici olan şey ne biliyor musun Okan Buruk'un basın açıklamasında? İçeride puan kaybından sonra hakemle ilgili bir şey söylememiz.
0: Artık onu da bir söylerse.
2: Konu oraya gelmedi zaten.
0: Hayır, bir de bilmiyorum, kaçırdı. Abes dersi, peş dersin yani.
1: Yani kaçırdığım bir şey var mı bilmiyorum ama benim izlediğim kadarıyla.
0: Hiçbir şey yok.
1: Yani hiçbir şey söylememesi çok ilginç bir şey. Ama kazanırken bile hakemlerle konuşan Okan Buruk, yani puan kayıplığıyla beraber hiçbir şey söylememesi. Hocam, bence onu bir bence ilerleme olarak kabul edebiliriz.
2: Bir taraf varsa bu Çorum Futbol Kulübü olabilir. Çünkü tabii, yani Şalay'ın pozisyonunda orada bence hocam, tartışılacak bir nokta
1: çok
2: var.
1: Barak Yiğit Feda
2: İhsan aslında evet, çok iyi bir hakem bence.
0: Ama şimdi şey, ama çok ayıp olursa söylersen oldu. Yani. Söylersen yani dünkü oyunu hakeme yıkarsan o vakit hocam dersin kusura bakma yanlış yerdesin.
1: Hocanın böyle cımbızlama özellikleri var ama yani
0: var oradan ama şey yapabilir dünyanın mi? Ha, belki ya da kimi kaçırdı, bir tane offside pozisyonu var. Ben de dün şey
2: dedim. Birkaç tane kaçırdı.
0: Kaçırabilirsin bunu. Hayır, ama sonradan oynat, geri dönebilir.
2: Net değilse oynat. Sonrasında zaten tabii bir şey olursa
0: hakemle hiç konuşmuyor, bir şey yok.
1: Hakemle konuşacak bir şey yok. Hakem aslında çok iyiydi bence.
0: Çorum'la ilgili ben şunu da söyleyeyim. Evet, dünkü ilk maç Galatasaray maçı çok zor bir deplasman. Ali Sami'nde oynuyorsunuz. Taraftar baskısı, sezonun ilk maçı ki her şeyi yaşayabilirsiniz orada. Fakat bu maçı kandırmasın, aldatmasın.
1: Tabii.
0: Çünkü müdafaada SOS'leri çok fazla, bilhassa yan toplarda, artı orta sahada da.
1: Hocam bak, sadece şimdi bunlar oyunun kolay kısmını oynadılar.
0: Tabii.
1: Şimdi rahat bu kısmı. Oyunun zor kısmı nedir? Hem orada hem burada oynayabiliyor musun? İşte rakip alanda oynuyor.
0: İleride
1: içeride, tabii. İçerideki sahada, Çorum'da galibiyete ihtiyacın var veya yenmen gereken bir maçta bakalım planların nasıl olacak?
0: İlerideki
1: o planları yaparken rakipteyken nasıl olacak? Top sendeyken ne yapacaksın?
0: Ya bu tabii aynısını Beşiktaş'a da oynayacaklar. Tabii. Fenerbahçe'ye de oynayacaklar.
1: Hocam aslında bu oyun yabancı bir oyun değil. Yani bunu bilinen bir şey ve zaten İstanbul'a gelen takımların %90'ı böyle oynuyor zaten. %90'ı böyle oluyor. İçlerinde birkaç tanesi geçişi fazla tutuyor bazen. Bazen rakip arkasına çabuk sarkabiliyorlar. Bazen planlarındaki işleyiş iyi gidiyor. Bazen iyi gitmiyor. Ama oyunun seçilen oyun genelde İstanbul'daki takımlara karşı böyle oyun.
0: Yani dünkü Galatasaray'ın oyunu hiç tatmıyor. Ha, böyle maçlar oynarsın, kazanırsın. Maç kazanırsın, çıkar. Ama şurada yani oyuncu girenlere çıkanlara falan bakıyorsun. Forvet'te yetersiz kalmana bakıyorsun. Hangisi yani, bir Osimhen olmasa ne yapacaksınız siz? Şimdi geçen sezondan bahsediyoruz. Geçen sezonu Galatasaray'ın en büyük yıkımı oyunda tempolarından düşmesi Şampiyonlar Ligi'dir.
2: Tabii.
0: Onu kimse göz ardı etmiyor. O 3 seneye kadar sen sadece tek maç oynadın. Kasım'dan sonra yoktun Avrupa'da. Şeye çıkamıyordun, eleniyordun. Şampiyonlar Ligi'ne gelmedi. Tek kulvarda oynadı ve takım götürdü. Demek ki götüremiyor. Bu eksiklikleri, arızaları tespit edemediler
2: zaten
0: içeride.
2: Zaten şimdi bak, geçen yıl 2026 takvim yılında Galatasaray 9 mağlubiyet 3 beraberlik aldı sezonun yarısında. Şimdi bu zaten bence bir uyarıydı. Ki ne dedik programlarda? Galatasaray'ın 4. şampiyonluğu diğer 3 şampiyonluğuna göre daha zor geldi dedik. Ama buna rağmen yazın dediğim gibi sürekli işte bizim kadromuz yeterli, bizim kadromuz lig için en büyük favori, ki Sayın Başkan da söyledi, Okan Hoca da söyledi bunu diyen Galatasaray yönetimi ya da futbol aklı diyeyim, dünkü puan kaybından sonra diyor ki bir tane transfer psikoloji değiştirir. Madem değiştirecek de o bir tane transfer, ya Ugo Çukwu'yu öyle bir transfer olarak alsaydınız, yani Ugo Çukwu değil de başka bir oyuncu alsaydınız, aldığınız oyuncu bir dakika bile süre almıyor sezonun ilk maçında, ki bu tek transferi Galatasaray'ın. Madem bir oyuncu psikoloji değiştirecek, her şeyi değiştirecek, ben buna da çok katılmıyorum ama
0: değiştirmez.
2: Bir oyuncu şu ana kadar o oyuncu getirilebilirdi yani, her şey ya, illa puan kaybı mı beklenmeliydi? Yani açıklamalar tutarlı değil Galatasaray'da.
0: Sezon bitmeden ben biraz abartılı ya da çok değişik konuştum. Dedim ki bu Galatasaray transferleri düşünerek, ya 2030'a kadar Galatasaray'dan şampiyonluğu almak çok zor olur. Elindeki mevcut kadro, bir de yapılacak transferleri düşünüyor. Yani 4 tane 5 tane biz bekliyorduk bu kadroya olması, ki aldığı zaman nokta atışlar yapıyordu değil mi Galatasaray? Şimdi bana abi geri vites yaptım, açıkça söyleyeyim. Burada sen bu kadroyla sezonun tamam ilk 5 içinde olursun ama 1-2 falan yazman çok zor olur.
1: Hocam şimdi
0: devamlarını götüremezsin.
1: Galatasaray'ın bu tehditkar oyununu, rakip alanda oynama oyunun sürekliliği olması lazım.
0: Sürekli, zaten bu ya.
1: Sürekliliği olması için de oradaki oynayan 11 tane oyuncular, 10 tane oyuncunun en azından 7-8 tanesinin 10 üzerinden 8-9 oynaması lazım. Dün baktığın zaman Osimhen'le Yunus'tan başka biraz çırpınan başka kimse yoktu. Osimhen'in zaten
0: belli
1: zaten. Şimdi bunu artık rakip bir şekilde anlamaya başlayacak. Ve bunu da mesela çoğu oyuncu günlerinde de olmadığı gibi performansları çok düşük. Yani ben Galatasaray'ın iyi bir ön hazırlık geçirdiğine de çok yani şahit değilim açıkçası. Beni ikna etmedi fizik kalite olarak da. Ha diyeceksin ki zaten bu oyun rakip alanda oynamak, devamlı baskılı oynamak. Ya zaten Galatasaray bunu yapıyor, genlerinde böyle takımları yapıyorlar. Oradaki üretkenliği arttırabilmek, oradaki canlılığı sürdürebilmek önemli. Bir de ben Galatasaray'ın özellikle geçen senelerden daha ziyade bu sene başlarken de geçiş savunmalarını çok iyi yapamadı Galatasaray dün maçta. Eğer bu geçiş savunmalarına bir önlem almazsa yarın öbür gün bu oyunu benimseyen Galatasaray bu geçiş savunmalarındaki zafiyetten dolayı çok sıkıntı yaşar. Uğurcan'ın da her zaman geçen seneki gibi çok üst düzey bir performans sergileyeceğinin garantisi yok.
0: Herhalde.
1: Yani yarın öbür gün Osimhen gibi bir oyuncunun da dalgalanması olabilir, sakatlanması olabilir.
0: Yaşanır bunlar.
1: Bir de mesela transfer için hocam bilmiyorum katılır mısın? Yani bir 10 numara konuşuluyor. Can Uzun konuşuyor. Phil Foden'lar konuşuldu. İşte Bruno Alves. Herkes konuşuluyordu. Fakat 10 numaradan daha ziyade Osimhen'e bir şey olursa ne olacak? Yani Osimhen oynamadığı zaman ne olacak? Şimdi 3 gün ligler başlayacak. Şampiyonlar Ligi başlayacak. 3 günde bir maç oynayacaksın. 3 günde adam da yani hocam 55-60 maç arası bir süre var bu sezonun içerisinde. Bu maçları oynarken bu kadar süreyi nasıl mı bir oyuncu?
2: Her şeyi yaşayabilirsin. Ya. Osimhen sürekli pelerin takamaz. Yani bu maçtaki gibi hani sürekli bu kadar en üst seviyeye çıkamaz. Yani çıkar bu arada da hani bir yerde de insan psikolojisi dersin ki ben niye takım arkadaşlarımdan hiç katkı almıyorum yani.
0: Ya şeyler çok fazla. Şampiyonlar Ligi, Ligi maçları senin buradaki oynadığın maçların 2.90 dakika. Fazla 2.90 dakikalık efor sarf ediyorsun orada. Yani böyle değil ki. Adamlar seni öyle bir itiyorlar ki. Şimdi o rakiplerin kontratak oyununa Galatasaray her zaman için yakalanırdı. Hep önde oynadı. Geçen sezonda yakalanırdı. Bundan evvelki sezonda yakalanırdı. Ha kimisi kazanıyor, kimisi değerlendirebiliyor. Ama hep bunlar vardı şimdi. Bir de pozisyonu olmayan oyuncularla oynuyorsunuz. Şimdi Şalay. Ya abi şimdi sen orada Şalay'ı sağ açıkta tut, sağ bekte tutacağını al ön tarafa. Hiç olmazsa bir topla birlikte giden bir oyuncu. O mevkiyi çok iyi oynayan bir oyuncu. Ama sağ bekte oynadığı zaman gerek Türk Ligi'nde gerek Avrupa Ligi'nde bütün defolarını görüyor. Adamın suçu değil bu.
1: Hocam şey de mesela ben Okan Buruk'u da geçen seneden bu sene ilk maçta başladığında biraz formsuz gördüm açıkçası.
0: Dedim ya dağıldı.
1: Bir
0: dağıldı.
1: Şey var. Mesela belki de bu uzun zamandan beri işte taahhüt ettikleri transfer gelecek, transfer olacak, Can Uzun istiyor gibi bu söylemler bence Okan Buruk'un üzerinde de bir olumsuz bir etki yaratmış. Bir de tabii seyirciye de değinmek de istiyorum. Yani seyirci ya Dursun Başkan ve yönetimle hesaplaşmayı sahanın üzerinden yaparsanız oradaki futbolcu etkilenir. Yani çünkü ne oluyor? Orada herhangi bir olumsuz bir hareket olduğu zaman sahanın içerisinde veya kaçan bir gol veya kaçan bir pozisyon veya kötü bir hareket yaptığınız zaman bir istifa sözü ve bu laflar ister istemez oradaki yani futbolcu etkileniyor. Etkilenmemesi ya mümkün değil.
0: Şimdi mesela bakıyorsunuz elinizde bu kadar Torreira 4 seneden beri Galatasaray'ın bütün yükünü çekenlerden. Şimdi arkadan girenler hemen hemen aynı yani çok ağır oyuncularda. Kaan da aynı şekilde. Sizin elinizde böyle bir orta saha varken önce 10 numaradan ziyade buralarının daha dinamik oyunculara ihtiyacı olduğunuzu bilmeniz lazım. Dinamik oyuncuları buraya getirmeniz gerekecek. Hani herkes diyor ya Galatasaray'ın orta sahası yeter. Bütçede dedik yani olmaz. Çünkü buradakiler sadece bir kişinin üzerine yük biniyorsunuz. O da Torreira'nın da belli oluyor. Türkiye Ligi'ni bir tarafa bırakın mı? Avrupa Ligi'nde tamamıyla sırıtıyorlar.
2: Hocam Torreira demişken şimdi Galatasaray yönetimi bir yandan transfer yapmaya çalışıyor. Bir yandan da Torreira'yı ayrılık kararından vazgeçirmeye çalışıyor. Yani sadece sorun transfer değil. Ayrılması Hani bir anda gündeme gelen oyuncular
0: Sanchez
2: da var
0: Galatasaray'da. Sanchez de gitmek istiyormuş.
1: Ayrılma planları da bence teknik heyeti ve başkanı yönetimi yoruyor diye düşünüyorum. Yani bunların yerine tekrar yeni bir şey olmuş. Çünkü şey de çok azaldı, süre de çok azaldı.
0: Sevgili hocam, sizin bittiğiniz zaman bitmeden daha önce evet. Sezon bitmeden burada Torreira var. Torreira'nın artık yükünü hafifletmek için onun ayarında bir oyuncuyu bulup hazırlamanız gerekecek. Evet. Sara, belli bir yerde oyunu ayağı iyi diyoruz ya biz. Ayağı iyi ama hep ayağı iyi. Daha bekliyorsun bir şeyler. Onun da yerine daha aktif şeyle Lemina, tamam Lemina iyi de Türkiye Ligi'nizde de iyiydi. Hani siz biraz daha aktiflerini bulmanız lazım. İşte santrofonunuzda elinizde bir tane hakikaten bir yıldız vardı. Icardi vardı. Hadi tamam. Gitti. Onun gideceği belli. Anlaşmayacağınız belli. Kendi kafa yapınızda. O vakit abi burayı da bir tane bulun.
2: Üzücü biliyor musun? Şu üzücü hocam. 12 şut çekmiş Osimhen. Şimdi şöyle. Öyle hani hücum planlarınız olur. 15 şut da olur. Ki ben dünyanın hiçbir takımında santroforun yani Erling Haaland'ın, Lewandowski'nin onun bunun yani en üst noktalardaki santroforların diyorum. Bir maçta 12 şut çektiğine şahit olmadım. Bu ne demek? Galatasaray'ın Osimhen'den başka hiçbir hücum silahı planı yok demek.
0: Zaten
2: yani.
0: Öyle. Geçen sezon da öyleydi. Bir Icardi ile oynadığınız zaman Icardi'nin oyun planına bir bakın nasıldı. Osimhen ile oynadığınız zaman kanatlarını zaten çalışmış. Sana hep anlattık burada. Sana'dan fazla bir şey beklemeyin. Sana top geldiği zaman oynar. Çok kaliteli bir oyuncuydu.
2: Geniş kadro bu hocam. Yani Sané'nin arkasına Can Armando'nun yazıldığı bir geniş kadro bu.
0: O da gitmedi mi abi o Can Armando? Gitti demediler mi? Ahmet Spor'la falan anlaşmadı mı?
2: Şu anda kadroda.
0: Dün var mıydı kadroda?
2: Dün sakat. Sakatlığı vardı.
1: Hocam eğer zaten sıkıntı ne biliyor musunuz?
2: Yapılan açıklamayı söylüyorum.
1: Gelen oyunculara baktığınız zaman mesela işte Galatasaray, Fener, Beşiktaş, Trabzon bu, yani gövdeli takımları, şampiyonluk kadrosu takımları düşündüğün zaman hepsinin gelen oyuncularına bak. Senin Galatasaray olarak şampiyon olmuş kadroyu, Şampiyonlar Ligi'ne başlayacak olan kadroyu bir tane çok iddialı transfer yapacağını söyleyerek Okeçukwu'yu almışlar.
2: Cem hocam rotasyonlara bakalım. Bak Can Armando, Ada Yüzgeç. Yanlış anlamasın bu oyuncuları hani yerdiğim için söylemiyorum.
1: Evet.
2: Ama hani şans verilmeyen bir Niega, gitmesi beklenen bir Yelert, Kaan, Arda. Arda çok az süre buluyor. Kaan'dan taraftar memnun değil. Metehan, Nelson muhtemelen olmayacaklar takımda. Yani bakıyorum şimdi hani Okeçukwu hiç dün bir dakika oynamadı. İlkay yine ortalarda yok. Yani böyle bir rotasyonu var Galatasaray'ın.
0: Şey nasıl oldu? Bu İlkay'ı nasıl toparlayamadılar? Nasıl olmadı? Bitmiş ya tamamı yok yani yok. İsmi var cismi yok denir ya. Yok yani bir takımdaki bu kadar zaman zarfında bir sene oldu bir oyuncuyu hazırlanamaz mı?
1: Hocam halı saha oyuncusu gibi oldu.
0: Evet.
1: Yani alıyor evet. Veriyor, alıyor veriyor. En rahat en kolay nasıl oynanır o şekilde devam
0: şurada,
1: ediyor.
0: Şurada
1: yani...
0: şu kadroda tek gene güveneceğiniz hani dersin ya Allah sakatlık vermesi Torreira. O da artık hep bir düşüş bir döneminde. Geçen sezondan beri
2: mental
0: başladı.
2: Şu
0: yaşadı. Mentali de olur. Yani. Fiziksel de olur. Oyun da olur. Artık oyunu belli bir kalıp içinde kaldı. Çıkamıyor onunla dışına. Peki. Artık sizin orta sahanız o kalıbın içinde çıkacak oyunculara ihtiyacınız
2: var. Bir virgül koyalım burada. Araya gidiyoruz değerli izleyenler. Saat başında günün maçlarını konuşarak geri döneceğiz.
3: İzmir'den Gürsel Akselcan, güzel ve mutlu bir yaz akşamından herkese merhabalar değerli futbol severler. İsmail Köybaşı'nın jübilesinde Göztepe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek ve iki kulübünde formasını terletmiş bir isim olarak İsmail Köybaşı şu anda kızıyla birlikte Gürsel Aksel'de tribünleri selamlıyor. İlk düdük sesi, İsmail Köybaşı'nın jübilesi, Göztepe Trabzonspor maçı başlıyor. O gün bayrak kenarda ve İsmail Köybaşı yeşil sahalara veda ediyor. Alkışlar İsmail Köybaşı için. Uzun bir kariyer bugün tamamlanıyor. İsmail dolu tribünler önünde takım arkadaşlarının omzunda yeşil sahalara veda ediyor. İsmail Köybaşı'nın vedası. Antunes yaptı ortayı. Kafa vuruşu top dışarı gitti. Onuachu. Muçi topla buluştu. Ernest Muçi yaklaştı kaleye, baktı. Ernest Muçi vurdu Arda. Ernest Muçi geçen sezon birçok jenerikli gol imza attı. Uzaktan Vivo'nun indirdiği nokta. Göztepe etkili geliyor.

0: Pas attı Andre. Armstrong vurdu. Top dışarı gitti. İyi de vurdu ama top dışarı gitti. Pina. Andre Martins mücadelesi. Martins dokundu. Armstrong. Armstrong çok süratli altı topu gidiyor. Armstrong ceza sahasında Bivu'nun müdahalesi ve karar penaltı. Göztepe penaltı kazanıyor. Armstrong Bivu'yu çok zorladı ilk yarıda. Birçok ikili mücadelede bu iki oyuncu karşı karşıya geldi. Armstrong ceza sahasında yerde kaldı. Erdem Mertoğlu beyaz noktayı işaret ediyor. Noah Sonko topun gerisinde. Onur Alp kalesinde işaret geldi. Sonko ve gol. Sonko topu ağlara yolluyor. Göztepe Sonko'nun penaltısıyla ilk yarının duraklama anlarında 45+4'te öne geçiyor. İzmir'de ikinci yarı başlıyor. Miroşi'den pas Antunes. Ogün yanında Antunes Ozan karşısında bıraktı Ogün'e. Ogün Bayrak şut şansı. Matos vurdu. Onur Alp iki hamlede topun sahibi oldu. Baskı geldi. Büyük hata ve gol. Can Derson. Onur Alp ilk yarıda da bu baskılarla karşı karşıya kalmıştı. Can Derson yine gafil avladı Onur Alp'i. Göztepe ikinci golü buluyor. Genç eldiven Onur Alp için. Şanssız bir an, fark etmedi. Yapamadı çevre kontrolünü. Can Derson Onur Alp'ten topu aldı. Ağlara yolladı. Aral pasını aktardı Ernest Muçi'ye. Muçi çevirdi. Gol şansı topu ağlarda gol. Metehan Mimaroğlu atıyor. Trabzonspor farkı 1'e indiriyor. İkinci yarıda goller üst üste geliyor. Aral'dan pas. Muçi'den içeriye, Metehan'dan ağlara. Bir hazırlık maçı olsa da Trabzonspor formasıyla golle buluşuyor. Onur Alp. Antunes top aldı, bir hata daha. Melih müdahale yaptı. Onur Alp. Melih Kabasakal çok kritik bir hamle. Onur Alp topu istediği noktaya gönderememişti. Malinovski. Yerden bir pas. Umut ceza sahasında. Atak devam etti. Metehan vurdu out. İzmir'de son düdük sesi geliyor. İsmail Köybaşı'nın jübile maçında Göztepe Trabzonspor'u 2-1 mağlup ediyor.
1: Talisca santra için hazır. Alejandro Hernandez son kontrollerini yapıyor. İlk düdük Fenerbahçe mücadeleye başlıyor. Temsilcimize Şampiyonlar Ligi yolunda başarılar diliyoruz. Taşı oynattı Alejandro Hernandez. Kayombo Ake karşısında. Kayombo çekti. Kayombo'nun şutu kendi arkadaşına çarptı sonrasında. Yattı neyse ki dokunamıyor Mert Günok. Stankovic'den top kaybı Mason Greenwood. Şimdi aktardı. Kerem'e bir kontra fırsatı olabilir. 3'e 2 geliyor Fenerbahçe. Kerem Aktürkoğlu. Talisca boştaydı, pas Greenwood'a. Ceza sahası içi. Çekemedi orada Mason Greenwood. Petrovic'in müdahalesi korner. Greenwood'dan düzeltiyorum, Asensio'dan Kerem'e. Asensio içeriye, Talisca vurdu. Son anda kaleci Kudyakov. Greenwood indirdi Talisca'ya. Anderson, Talisca, Kerem koşuyu gösterdi. Kerem Aktürkoğlu çaprazdan vurdu yine. Kudyakov başarılı. Önce Talisca, ardından Kerem. İki kez yaklaşıyoruz gole ama Daniil Kudyakov iki pozisyonda da başarılı.

0: Talisca. Kafayla aldı önüne Anderson Talisca. Petrovic karşıladı onu. Talisca geçti. Talisca vuruyor. Kaleci Kudyakov'un üzerine.
1: Yani normalde çok daha iyisini çıkarırdı şutların da. Vuramadı bu kez.
0: Uzun bir taç Mitchell'dan Stankovic'in kafa vuruşunda Mert Günok uzanıyor. Duran toplar kesinlikle dikkat etmemiz gereken noktalarda işte. Ceylan Mitchell, Mert Günok hemen Kerem'den koşu geldi. Şimdi ona doğru bir pas. Kerem Aktürkoğlu'ndan önce kafa Mitchell'dan. Kerem'e sekti, Kerem dokunuyor Kudyakov. Petrovic'in pası dokunuş Peter Hödl'dan. Soglo şimdi. Yeniden Hödl. Önünde boşluk. Skriniar geldi karşısına çevrilen. Top içeriye son anda Archie Brown. Yatta'ya o topun gelmesine isim vermiyor Archie Brown. Hödl çekti içeriye doğru. Hödl'ın şutu. Genduzzi'ye çarptı top. Yerde Genduzzi. Başına doğru geldi zannediyorum. Oyun sürüyor. Maliç'ten kapağa tehlike. Top dışarıdan. Kerem kaldırdı kafasını. Pasını da aktarıyor Greenwood'a. Anderson Talisca. Talisca iki kişi arasından çıktı vuruşu. Üstten alta gidiyor. Archie Brown. Şimdi önünde büyük bir hareket alanı buluyor Archie Brown. Brown. Jürgen Heil peşinde. Brown'un ortası. Talisca yerde kaldı. Ve penaltı.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş. Anahtar
7: teslim mutluluk. Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.

0: Dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 15 Ağustos 1914 yılında Panama Kanalı'ndan ilk gemi geçti.
0: Güzellikler Dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: yakınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam.
4: Awesome.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
4: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
7: Turkcell'le bağlan hayata. Benim bankam İş Bankası.
8: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemeyi

0: Bankası. Ağustos fırsatlarıyla tok sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Smokin bizim işimiz.

0: A-Spor Radyo.
1: A-Spor Radyo.
2: Spor gündemi devam ediyor değerli izleyenler. Süper Lig'de günün maçlarını konuşmaya başlayacağız. Fenerbahçe Ankara deplasmanında Gençler Birliği ile sezonu açacak ve Cem Hocam, Aziz Yıldırım ilk bağlantıda Erdem de söyledi. Yıllar sonra Fenerbahçe'nin başında bir Süper Lig maçında olacak. Tabii başında derken başkan olarak. Onun dışında İsmail Kartal Hoca da aslında bir geri dönüş sağlayacak. Belki Vedat bir geri dönüş sağlayacak. Bu anlamda Fenerbahçe formasıyla yeniden kavuşacak isimler var tabii ki. Fenerbahçe'de hocam çok kritik bir Lyon turu var. Hafta içi ilk maç var. Akıllar mutlaka o noktada olacaktır ama tabii ligde iyi başlamak isteyen bir Fenerbahçe var. Rakip de Gençler Birliği.
3: Ya tabii senin söylediğin gibi, Erden de dediği gibi, ya Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın uzun zaman sonra Ankara'daki ilk bir lig maçında Fenerbahçe'nin başında olması, İsmail Kartal'la beraber olması, evet, nostalji açısından önemli, güzel şeyler. Önemli olan şeylerden bir tanesi Sayın Aziz Yıldırım'ın bu sene Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'na geldiği, çok iddialı bir şekilde bir seneliğine Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geldim demesiydi. Bunun altındaki esas ana unsurlar, Fenerbahçe'nin eksik olan yerlerine acilen yapılması gereken transferler vardı. Transferleri hedef transferler olarak planlayıp ve doğru yolda giderek almış olduğu bütün transferlerin hepsi takıma monte olmuş ve uyum şeklinde ilerleyen bir süreçte devam ediyor. Bu süreç içerisindeki tabii ki oynanan maçlar, iki tane çok önemli Avrupa Kupası maçı oynandı. Gornik Zabrze maçı ve de Sturm Graz maçı. İki tane iki ayaklı maçları oynayınca da, dört tane maç oynadıktan sonra da Fenerbahçe bugün lige hazır bir Fenerbahçe olarak geliyor. Yani maç ritmini, maç kondisyonunu, maç alışkanlığını, oynama alışkanlığını bir şekilde bir nebze atmış bir Fenerbahçe olarak geliyor. Tabii ki bugün Gençler Birliği karşısında Fenerbahçe kağıt üstünde favori. Çok açık ve net bir şekilde. Bütün yapılan işte teknik analizler olsun, saha içerisindeki yetenekler olsun, oyun olarak bakıldığında da hakikaten Fenerbahçe kağıt üstünde favori. Ama şu bir gerçek ki, futbolun gerçeğinden de uzaklaşmamız lazım. Maçlar oynanmadan kazanılmıyor. Maçlar ciddiye almadan, rehavete kapılmadan oynanması gerekiyor ki bu maçları kazanasınız. Ben açıkçası, benim üzerinde durduğum konu şu. Fenerbahçe'nin oynamış olduğu maçlardan sonra oturmuş bir kadro görüntüsü veren, Talisca'nın da üstün bir formuyla, bitiriciliğiyle beraber Fenerbahçe'nin öne çıkan bir takım olduğunu söylemek lazım. Bugün biz işte dün akşam yayının bir önceki döneminde Osimhen'i konuşuyorsak, şu anda da Fenerbahçe'nin Osimhen'i diyelim, Fenerbahçe'nin bir Talisca'sı var. Bu da çok herkesi sevindiriyor. Başka bir noktada insanın bu şey aritmetiğini, maç aritmetiğini, yabancı aritmetiğini zora sokan bir durum da çıkıyor karşısında Fenerbahçe'nin. Ama bugün için Fenerbahçe'nin Gençler Birliği karşısında oynayacağı oyun, çıkacağı takım. Aslında muhtemel 11'lere baktığımız zaman geçtiğimiz Sturm Graz maçındaki 11'den ya bir oyuncu ya iki oyuncu fark eder ki bu da çok rotasyonlu bir takımla çıkıyor Fenerbahçe imajını vermez. Kaldı ki 3 gün sonra salı günü tekrar Lyon'la maç oynayacaksınız. Gene aynı kadro çıkacak. Uzun bir süreden beri aynı 11, aynı 9 kişi, aynı 8-10 kişi beraber oynayan bir Fenerbahçe var. 3 günde bir maç oynuyor aşağı yukarı Fenerbahçe. Bunlar sahaya tabii ki maçlar oynandıkça maç ritmi, maç kondisyonu kazanılıyor ama zaman zaman da yorgunluklar da oluyor. Çünkü şöyle, siz hep devamlı seyahat ediyorsunuz, yolculuklar var, iniyorsunuz, çıkıyorsunuz, antrenmanlar, maçlar, gidiş, geliş, bunlar kolay şeyler değil. Bakalım oyunun süresi içerisinde nasıl bir Fenerbahçe izleyeceğiz? Herkesin merak konusu. Ama ben Fenerbahçe'nin oyunu domine eden, kontrol eden, rakibin üzerinde etkili olan bir Fenerbahçe olacağı görüntüsüne şahit olacağımızı düşünüyorum. Belki de Fenerbahçe'nin bugün oynarken Lyon maçını çağrıştıran oyun mu olacak acaba diye herkesin kafasında bir soru olabilir ama bence Fenerbahçe bugün lig oyununu oynayacak. Yani ligde kazanılması gereken bir maçı oynayacak. Lyon maçından bunu tamamen bağımsız olarak düşünmek lazım. Fenerbahçe açılışları zaman zaman ilk lig maçlarında sıkıntılı yaşadığı dönemler olmuştur. Ama bugün bu kadro, yapılan transferler, şu andaki moral, yeni başkan, yeni teknik adam, kaliteli bir kadro, ön bölgedeki oyuncuların kalitesi. Yani bugün Fenerbahçe'nin hakikaten çok yetenekli, kaliteli, o oyunu kazanabilecek kadrosu var. Bakalım oyun nasıl gelişecek? Hep beraber izleyip göreceğiz. Tabii ki geçtiğimiz hafta içerisinde bir Lukaku, çok önemli bir Lukaku hamlesi yaptı Fenerbahçe. İşte defanstaki Akeden, Vedat Muriç'i, Greenwood'u koyduğunuz zaman, Lukaku'yu da koyduğunuz zaman, başkanın daha evvel gelmeden evvel bile ortaya koymuş olduğu bütün o projesi, düşüncesi, transfer hamleleri hepsi tek tek yerine oturdu ve de bunlar hepsi şu anda sahada hazır vaziyette. Bugün işte Lukaku kadroda olmayacak büyük ihtimalle, yani maç kadrosunda da olmayacak bildiğim kadarıyla. Biraz süreye ihtiyacı var ama bu süreyi de gerçi o gün basın toplantısı Oğuz Çetin 4-6 hafta dedi, sonra Lukaku ben hazırım dedi ama bunun sürecini bence Lukaku, teknik kadro beraber nasıl, ne seviyede hazır olduğuna bir karar verecekler. Antrenman periyotlaması, antrenmandaki tabii ki durumu, hali, onun hazır olup olmadığını, hangi maçta hazır olacağını, kaç dakika alacağını veya alışkanlığı nasıl olacak, bunların hepsine teknik kadro karar verecektir. Dolayısıyla da Lukaku da Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Çok konuşuldu, çok yazıldı, çizildi. İşte sakatlıydı, şuydu, rutindi, etti. Aslında geçenlerde bir yerde karşıma çıktı. Yani Lukaku ile Osimhen'in sakatlık skalasını bir bakmışlar. Osimhen'in oynamadığı süre daha fazla Lukaku'dan.
0: Yüzden.
3: Evet, evet. O yani bir sakatlık şeyi olmuyor. Var. O ama Lukaku'nun da yani maç oynamamak önemli olan oradaki hadise. Buradaki önemli şey, bütün Lukaku'nun alınmasındaki kararı verecek olan kişiler, bir futbolcu nasıl alınırı çok iyi bilen insanlar. Yani başkan olsun, Oğuz Çetin olsun, İsmail Kartal olsun. Eğer sakatlıkla ilgili herhangi raporun sonucunda rutin sakatlığa dönüşebilecek, yeniden geçmişteki sakatlığın yükselecek bir durum varsa raporlarında, almazlardı. Ama sevindirici taraf, geçen sene Napoli'de 7 maç oynamış. Ondan sonra diyorlar ki işte uzun süre oynamadı. Ama uzun süreden sonra bir Amerika'daki geçirmiş olduğu hazırlık kampındaki Belçika mini takımıyla çıktığı maçta da 3 golü bir asisti var.
1: Zaten bu da sevindirici taraf. Yani kısa sürede Lukaku'nun ne yaptığını mutlaka, evet. Yani Romelu yani Lukaku'nun bunların, da uzun süreçte Fenerbahçe'ye çok
3: Ömerciğim,
1: ciddi
3: bunların hepsi çok karar verecek olan kişilerin zaten konuya çok hakim oldukları için de burada herhangi bir şey atlayacaklarını zannetmiyorum. Diyeceksiniz ki yani belli olmaz, çıkar yolda yürürken bile sakatlanıyorsun, icabın zaman geliyor. Hiçbir kimse, hiçbir futbolcuya hiçbir şekilde sakatlık temennimiz söz konusu bile olmaz. Dolayısıyla da Fenerbahçe Lukaku'ya da Lukaku için de hayırlı olsun. İyi bir transfer, özelliklerini saymamıza gerek yok. Zaten çok hakikaten santrafor bölgesi için çok özel bir isim, özel bir oyuncu. Bağlantı olur, derine koşar, stoperi ezer, rakibin alanına koşar, açık alanda oynar, rakibin arkasına koşularını yapar, kendi oyuncusuna alan açar. Bence Lukaku transferi, Vedat Muriç transferi sanki Kerem'in biraz daha dokunuşları olacak diye düşünüyorum Kerem.
1: Mutlaka Kerem'in performansında
3: çünkü artacak diye düşünüyorum açıkçası. Yani bazen işte derler ya, yani bir transfer birkaç transferi de arkasında getirir. Bence başka oyuncuların da transferleri, bu oyuncuların performanslarının artması da bence bizim için, daha doğrusu Türk futbolu için, Türkiye'deki takımları seyretme açısından da şanslı bir durum yaratır inşallah diyelim.
1: Hocam şimdi Fenerbahçe hem yeni transferlerin moraliyle iyi de bir yaz geçirdi bu anlamda. Tabii gidecek oyuncular var Fenerbahçe'de, muhtemelen bundan sonra bunun planlaması yapılacak ama playoff turuna ulaştı Şampiyonlar Ligi'nde. Bunun da morali var. Bu şartlar altında da bir sezon açılışı var. Nasıl bir açılış bekliyorsunuz Fenerbahçe'de?
0: Müsaade edersen çok kısa, Galatasaray'da bitiremedim, onu bir kısa koyayım. Bizim dün konuşmalarımız, yani dünkü maçla ilgili değil. Yani genel olarak insanlar yanlış anlayabilir. Biz sadece bir maça bakarak da maçtan sonra da aman bunları konuşalım diye. Bu yaşanacak olayları biz daha öncelerden anlatmaya çalışmıştık, onu konuştuk. Yani insanlar yanlış algılamasınlar burada. Abi Fenerbahçe'nin şu anda en önemli noktası Fenerbahçe'nin orta sahası. yayınlarda hep bahsettim. Tekrardan da bahsedeyim, gene de bahsedeyim. Türkiye'nin en iyi orta sahasına sahip bir Fenerbahçe var. Sizin omuriliniz sağlamsa öbür taraflarda kapama şansınız fazla olur. Nereden kurarsınız takımı? Arkası, ortası, ondan sonra da öne doğru gelir. Zaten buralara oturttular. Şimdi geçen haftaki maça bakalım. Oynadıkları iki tane şey var Fenerbahçe'nin. Yeni oyuncu var. Ake ile Greenwood. Diğer kalanları hepsi geçen sezondan kalma var. Ve burada bir de Kante geldi. Kante'nin yaşına çok takıldılar. Oraya takıldılar ama Kante...
3: Hocam farkında mısın? Kimse Kante'nin yaşını konuşmuyor şu anda.
0: Bizde hep öyleydi. Şimdi ben Fenerbahçe olarak oyuncu alırım. Benim oyuncum diğer taraftarlara karşı kötüdür. Galatasaray bir oyuncu alır. Fenerbahçe diğer taraftarlara karşı hep biz kötüleriz, severiz bunları. Bırakın abi, bırakın. Ne gösterecekler onlara bakacağız. Tabii. Fenerbahçe'nin bundan sonra Vedat geldikten sonra Lukaku geldikten sonra ne yapacak ona bakacağız. Nasıl oynayacak? Çiftli mi oynayacak, tekli mi oynayacak? Bir de Talişka'nın performansı var. Burada nasıl? Mesela Greenwood, sanki hiç kimse tanımasa Greenwood'u nereden buldunuz dersin.
1: Daha çok yeni tabii.
0: Bak, nereden buldun dersin. Ben anlatmak istediğim başka bir şey. Şimdi hiç kimse bilmiyor. İtmen, ya boşuna aldınız. Çöp bizde vardır ya, yapıştırıyorlar bu. Hiç de sevmediğimiz bir terimdir o. Hemen çöp derler. Adem'in daha durun bakalım.
1: Bunu diyecek olanlar bir Sturm Graz maçında attığı golün kalitesine baksın.
0: Şimdi bakın yani. O golü atarsınız. Gol atmak farklı bir şey. Bir de oyuna katkı sağlamak. Şimdi şu anda bütün takımlarımız hepsi takım oyunundan ziyade kişisel performanslarla, oyuncuların kişisel performanslarla

0: performanslarında gidenler. Burada avantajlı olanlar kimler? İki takımımız avantajlı. Neden avantajlı? Hazırlık maçından ziyade lig maçı gibi maç oynuyorlar. Oynadılar. Ya, eleme maçta oynadı. Avrupa takımları ismi ne olursa olsun. Önce bir bunları yeneceksiniz, eleyeceksiniz. Şimdi Lyon'a karşı oynayacaksınız. Lyon'un performansını haftaya konuşuruz. Neler olur neler eder. Zor bir maç. Çok zor bir maç. Çok çabuk oynanan bir maçta. Böyle yerlerde kendi eforunuzu, kendi performansınızı ve takım performansınızı ölçebiliyorsunuz. Bu tarzdaki oyuncular. Şimdi senin oynadığın ve Türkiye liginde şu anda oynayacağım, bugün oynayacağım maçtan takımlardan 2 veyahut da 3 gömlek üstte bir takıma karşı oynayacaksın. Orada gitgeller nasıl olacak diye. Ama Fenerbahçe'nin öyle bir avantajı var ki orta saha, tekrardan söylüyorum. Orta sahası çok iyi bir orta sahaysa ve internasyonel bir orta sahaya sahip. Ve bu maçları çok fazla oynamış bir orta sahaya sahip. Burada siz öne taşıdığınız toplarda ne şekilde değerlendirirsiniz? Lukaku geldikten sonra nasıl olur? Bunlar Lukaku ile birlikte Fenerbahçe görmek lazım. Şimdi bugün mesela söylendiği gibi Levent de bana sorsan Levent de oynama. Avrupa Kupası'nı yazmamışsın. 3 gün sonra Avrupa Kupası oynayacaksın. Buran'la oynar. Takıma daha çok oturması için. O beraber Ake ile kaç kere maç oynadın sen şimdi? Ake senin sol tarafını kapatanmış. Antrenman başka bir ama maç. Onun için daha fazla oynamasında ihtiyaç var. Görünen göze kılavuz istemez. Beşiktaş ve Fenerbahçe şu anda hazır olarak gözüküyor. Hazır olmaların ana nedenleri de tekrardan söyledik. Avrupa maçlarını oynaması bunlara bize tempolarının diğer rakiplerine nazaran bir tık değil iki tıkla önde olmaları. Ama lig maçları her zaman için zordur. İşte dün örneğini yaşadın. Bu örnekler hep gelecek önüne. Ve biz bunları hemen kötüleyeceğiz. İşte bu olma ama değil. Fenerbahçe'de şanslı tarafı var. Ben bunu söylemekten de çekinmiyorum. Orta sahasının çok kuvvetli olması müdafaanın da işine yarıyor. Müdafaada çok fazla geniş alanlarda çok fazla pozisyon hemen. Mesela Sturmgras maç mıydı? İlk maç mıydı? Fazla Skriniar'dan bahsedildi değil mi? Skriniar, Ake. Daha toparlayamamışlardı. Ake de Kante de oynamamıştı o maçta yanılmıyorsam. Çok fazla müdafaadan, kaleciden bahsettiğiniz zaman sizin aksaklıklarınız var demektir. Daha belli başlı bir şeyler oturmamış demektir. Ama şimdi yavaş yavaş onlar da oturmaya başladı. Kante arkasında kimle oynar? Asensio'yla mı oynarsın? Önünde İsmail'le mi oynarsın? Dedim ya orta sahaları gene şimdi Fred'den de gidiyor. Fred de gidiyor. Gitmiş zaten anlaşmış. Elindeki oyuncuları gönderdikten sonra Fenerbahçe'nin kadrosu teşekkürlenecek. Yalnız erken sakatlıklar geldi ya. Çok erken sakatlıklar yaşadılar. Kaleci erken sakatlandı. Zaten kırmızı kart Ederson karttan dolayı oynamıyor. Osterwolde'nin sakatlanması. Şimdi Çağlar'ın gene dediler ağrısı. Çağlar'da bu artık oturdu bu.
1: Çağlar kadrolu sakat.
0: Yani
1: özellikle iş düşebileceği maçlarda düzenli bir şekilde
0: şimdi, bakın,
1: sakat.
0: Orta sahanın fazlalığından ve iyiliğinden bahsettik ama sizin müdafaada, bilhassa merkez müdafaada eksiğiniz var şu anda. Oyuncu eksiğiniz var. Doğru mu? Osterwolde yok. Çağlar'ın devamlı ne yapacağı, nasıl sakatlanacağını bilemiyorsunuz. Onu zaten şu bir tek Skriniar'la Ake'ye kalmışsınız. Bunlarda da bu sakatlıklar var. Şöyle bir geçmişlerine bir bakın. Sakatlık rizikosu olan oyalarda. Fenerbahçe'de başka yerleri doldurdu ama burayı doldurmadı. Burada da oyuncu
2: eksik. Bir tane arkalarında oyuncu var hocam. Çağlar'la Yiğit Efe var işte.
0: Abi Çağlar'dan bahsediyorum işte. Çağlar 2 maç yani, var 5 maç yok.
2: Seni teyit etmek.
0: Şimdi bakın onlar sakatlıklarla mücadele eden oyuncular. Her zaman için güvenemeyeceğini. En şimdi eksik olan bölgesi orası. Bakın santroforu doldurdunuz. Açıklarınız var. Açıklarınız hemen hemen tamam diyorsunuz. Bekler işte toparlarız diyorsunuz ama Skriniar'la Ake'nin yerini dolduracak oyuncunuz yok onlarda da. Yani bir yeri tamamlarken öbür eksiğinizi görmüyorsunuz. Bizim de işte planlamamız ve yapılanmamız burada bir sıkıntılarımız var. Bak ne oldu? Mert sakatlandı. Ederson yok. Kaldın bir kaleciye şimdi. Tek kaleciye kaldın. Mert'in de belli bir zaman oynamayacağını düşünüyorsun. Semedo'nun belli arızası. O da artık eski Semedo değil. futbol bilgisindeki hiçbirimizin lafı yok ama.

0: sakatlığın yükselebilecek oyuncular var. Bir de bunlar hepsi yabancı kontenjanın içinde oyuncular.
1: Yani
0: Fenerbahçe'nin bugün önünde en büyük sorunlardan bir tanesi oyuncu almaktan daha ziyade oyunculardan elden çıkabilmek önemli. Fenerbahçe'nin bugün Fred gittikten sonra 17 tane U23'ten farklı ikinci bir şeyde büyük yaş kategorisinde 17 tane oyuncusu var. 17 oyuncusundan sen 10 tane adam seçeceksin. Bunun 5 tanesi zaten işte Livakovic, ondan sonra Bekao'lar, Carlos'lar, Amrabat'lar gibi oyuncular. Bunun dışında zaten gene o 5 gittikten sonra 12 tane kalıyor. O 12 tane oyuncudan sen onu ona indireceksin hocam. O 12 tane oyuncudan 2 tanesinin büyük bir ihtimalle işte Ederson sıkıntılı, Osterbolde sıkıntılı, Semedo'da problemler var. Yani zihinsel olarak da gitti, gidecek, kalacak veyahut da orayı başka bir aritmatikle kullanabilecek. Mesela aşağı yukarı U23 seviyesinde de 5 tane oyuncun var senin. Bu oyuncular mesela U23 seviyesinde Mimović'i hazırlık maçında herkes de çok beğendi. Acaba U23'teki Mimović'le orada Mert'le devam edilebilir mi? Sıdıkı Şerif'in durumu ne olacak, ne edilecek? Santifor olarak devam edilecek mi, edilmeyecek mi? Veyahut da ondan nasıl çıkılacak? Gerçi bunlar o 12'nin dışındaki, yani yabancıların evet, dışındaki U23 ama... Nene keza öyle, Archie Buran öyle, Mama Diouf öyle, ya Aziz Diouf öyle, Fall var. Ya burada 5 tane senin kullanabileceğin içerisinde U23'ten oyuncu var. Bunların 2-3 tanesini kullanabilirsin belki.
2: Tamam ama benim
0: vazgeçebilmek önemli.
2: Önemli olan noktada eksiğiniz var. Saydıkların hepsi tamam ama bir tane, bak bir tane saydıkların içinde bir tane şey göremiyorsun, stoper göremiyorsun.
0: Stoper var da işte o şeyi kesecek ya, yani U23'te mesela iyi bir stoperin olsa yani böyle ne bileyim işte yabancı U23 tarzı şey sistemin içerisinde olan bir stoperin olsa belki işin daha da rahatlar ama yani orta sahasından daha ziyade Fenerbahçe'nin bugün stoperde muhakkak orayı güçlendirmesi gerekir.
2: Benim de anlatmak istediğim şey
0: hem o,
2: Akay'ı çok iyi tanıyan ve çok iyi bilen bir isim, gençlik yıllarından beri ve çok takip ettim ve her sene, hemen hemen her sezon hep adale gruplarından yaşadığı müzdarip oldu. Geçen sezonda var, 80 küsüre yakın gün oynamadı. Skinner aynı yerden hep adale gruplarından, Paris'te de aynısını yaşadı, burada da geldiği yaşadı. Şimdi bunlar sizin elinizde var. Gönül ister hiç kimseye olmasın. Tabii. İnşallah hepsi. Tabii. Bütün takımlarımızın. Hiç sakat ama bunları her zaman yaşayabileceğini istemiyor da aynı şekilde.
0: Hocam bir de şey var. Mesela bazen konuşmamız gereken can alıcı madde şeyler var. Bunlardan bir tanesi mesela işte Semedo'nun durumu. Hı-hı. İkincisi de Ederson'un durumu. Yani Ederson bugün geçmişten, yani geçen seneden kötü anılarla bu sene sirayet eden bir Ederson var. Ederson'un da bundan sonraki Fenerbahçe'de devamlılığı nasıl olacak? Çünkü Mert iyi bir şey yakalamıştı yani sakatlanmadan evvel. Yani acil şifalar deriz daha ayrı konu ama şanssızlık Mert'in de iyi oynamaya başladığı zaman bir oyuncunun sakatlanması aslında en üzüntü verici tarafı hocam. En güzel tam artık bir şey almışsın, hız almışsın, forma girmişsin, morallisin, sakatlanıyorsun. Hatırlarsan Nottingham Forest maçında Ederson gitmek istememişti. Sonra Tarık harika bir maç oynadı.
3: Çok iyi.
0: 3 gün sonra da Ankara'ya şeye gitmişti. Hatırlıyorsan Ederson bir anda iyileşiverdi.
2: Toparladı
0: nasıl olduysa. Sonra Tarık mesela o maçtan beri Tarık o kadar iyi bir maç oynamasına rağmen bir tane daha galiba bir kupa maçı falan daha vardı. Aston Villa maçı mıydı? Bir maç daha vardı. O maçta
3: da Aston Villa maçı önceydi zaten.
0: Ya daha öncesinde ya oynamış olduğu maçlarda iyi maç oynadı. Onu söylemeye çalıştım. Yani Nottingham Forest maçından sonra da öncesinde de Tarık ne zaman şans alsa hep iyi izlenimlerle bir maç bırakıp çıkarttı. Ederson'da öyle bir şey olmadı. Ederson geçen sene en azından yani 7-8 tane maçta çok büyük fahiş hatalar yaparak Fenerbahçe'nin de gardını düşürerek sezonu bitiren bir Fenerbahçe'de damga vuran bir kötü performans.
2: Beklediğimiz bir kaleci performansı. Bir evet. Ya hocam bir de bak şu var. Şimdi Fenerbahçe inşallah Şampiyonlar Ligi'ne kalmak mecburiyetinde. Kesin. Ben kendi şahsi fikrimi söylüyorum. Kalmak mecburiyetinde bizim hep devamlı oralarda bir takımla değil, iki takımla temsil.

0: etmek şeyini, puanlarını getirmeleri lazım. Yani Fenerbahçe kalması lazım. Yalnız şu var. Şöyle bakıyorsun. Yaş ortalaması çok yüksek Fenerbahçe.
1: 30 civarı.
0: Çok yüksek.
1: 30 civarı. İşte U23'ten yavaş yavaş onu evretmek lazım.
0: Çok çok o fazla yüksek. İki şeyi nasıl getireceksiniz? Burada tabii hocanın programı öne çıkıyor. Çünkü uzun dönemden beri Şampiyonlar Ligi'nde yoksunuz. O başka bir konu. Fakat şimdi 3 günde bir maç oynayacaksınız. Bunların planlaması, bunların hazırlanması, bunların yüklenmesi, bunların devamlı antrenman. Tek maç oynamak çok basit.
1: Tabii.
0: Bir takım için. Tek maç oynadınız mı?
1: Hocam 55-60 bandında bir maç oynayacaksınız.
0: Onu oynayacaksın ama işte elindeki kadro o kadar çok yaşı yüksek, üst seviyede ki. Şurada saysan 25 zor buluyorsun.
1: Tabii. Hocam bir de ne var biliyor musun? Mesela işte geçen en son oynadığımız maçta 21 yaş, 21 buçuk yaş şeyiyle oynadın. En son Fenerbahçe'nin oynamış olduğu işte
2: Strumgras
1: maçı.
0: Kim oynadı?
1: 21 rakip. Buçuk yaş.
0: Rakip öyle.
1: He. Rakip 20.
0: Öyle 17 yaşında falan oynadın.
1: Hocam bak ben bugüne kadar geçenlerde söyledim. Ben bugüne kadar iki takım arasındaki 9 yaş farklı bir maç daha hiç görmedim.
2: Öyle, doğru. Yaş ortalaması.
1: Yaş ortalaması, yaş ortalaması 9 yaş farklı olan bir takım maçları hiç görmemiştim.
0: Zaten tecrübenle götürüyorsun maçı.
1: Ama ne oluyor biliyor musun? Sen gene de ama mesela %72-28'sin hocam. Gene topun sende kalma süresi fazla.
0: Normal
1: yani,
0: tabii ya.
1: Yetenek var ama gene koşan da bir Fenerbahçe var. Yani rakibini mesela mücadele gücünde, ikili mücadelelerde öndesin. İşte top kapmada öndesin. Burada avantajların var. Yani bu kadro yaşlı deyip de yani bunu da şey yapmayalım, önemsizleştirmeyelim.
0: Yok, önemsiz değil ama bu iki maçı nasıl kaldırırsın o? Oraya bak.
1: İşte oynadı hep iki maç oynadı. İki maç oynayarak geldi. Ha, süreç içerisinde devam edebilir ama.
2: Yaş ortalamasından şu an daha önemli Fenerbahçe'nin sorunu. Yaş ortalaması da hani ciddi bir sorun ama yani hangi iki oyuncu şu anda ayrılacak?
1: Tabii.
2: Şimdi saydığın oyuncuları hocam hani hiç 17 olarak bakmıyorum. Zaten orada hani takımda kalmayacak çok net isimler var. Ama onun dışında yani 10 oyuncuyu saydığımız zaman şu anki görüntüde Ederson ve Semedo bu oyuncuların dışında kalıyor gibi görünüyor. Fakat
1: aynen,
2: şöyle
1: ben
2: bir sorun var burada. Şimdi Semedo 4 maçı tamamını ilk 11'de çıktı şu ana kadar. Belki Lyon maçında yine ilk 11'de olacak. Bu akşam Ankara'da ilk 11'de olması bekleniyor. Yani İsmail Hoca Semedo'dan vazgeçmek istemiyor görüntü oyunda ki bence de yabancı hani sınırlaması olmasa Fenerbahçe için ideal sabek Semedo. Ederson tamam vazgeçilebilir belki ki ben yine diyorum yabancı sınırlaması olmasa ben olsam Ederson'la devam ederdim ama şimdi Mert'in de çok sık sakatlık yaşayan bir isim olduğunu düşündüğümüzde Tarık evet bence de iyi bir eldiven ama Fenerbahçe bir de Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa Mert ve Tarık hani ikilisi rotasyon için ne kadar yeterli
1: zaten
2: olur? Düşündürücü burası soru işareti. Ya Fenerbahçe'de mutlaka eksik kalan bir yer olacak bu transfer dönemi tamamlandığı zaman.
0: Şimdi kaleciden bahsediyoruz da mesela dikkat edersen büyük takımların bizler gibi büyük takımların üçüncü kalecileri genelde 35'in üzerinde oluyor. O biliyor hep ben üçüncü kaleciyim yani orada kalıyor. Birinci kaleciler işte onlar da tam seviyeleri belli. İkinci kaleci 20 yaşında, 23 yaşında hep böyle bir genç kalecilerle toparlanırlar. Bizde de tam tersi şimdi şu anda.
2: Aslında bütün Premier Lig
0: bu bir de mecbur kaldı yani ama
2: çok
0: şimdi.
2: Çok tecrübeli olur üçüncü kaleci.
0: Tabii şimdi Fenerbahçe ya. Mecbur kaldı burada kaleci olanı. Burada yapacak bir şey yok. Sen istediğin kadar planlamanı yap. Birdenbire bu futbol abi yani spor. Her an için sakatlıkları yaşayabilirsin. İkinci dakikada da yaşarsın. Hocamın dediği gibi eve giderken yürürken de yaşarsın. Tabii. Bunlar olur. Allah kimsenin başına vermesin ama işte esas zorluk dereceleri o iki yönü çok iyi oynayan takımlara karşı şeyler çok önemli. Devamlılık çok önemli. Devamlılık. Fenerbahçe olmazsa olmazı bu sene şampiyonluk. Şampiyonlar Ligi'nde gidebildiği yere kadar da inşallah kalınır. Gidebildi ama şampiyonluk olmazsa olmazı şu andaki yani Sturmgras'a çıkan takım zaten kafaya oynayacak
1: hocam zaten aşağı
0: zaten böyle, kafaya oynayacak
1: yani takım. Uzun zamandan beri geçmişteki oynanan maçlara da baktığımızda Fenerbahçe hep ideal kadrosuyla çıkıyor zaten
0: yani
1: çok aynı kadroyla oynuyor şimdi bu aynı kadroyla da 3 günde bir devamlı maç oynuyorsunuz benim korkum yani işte Mert mesela hiç oynamadan yürürken veya antrenmanda bir şekilde adilesi çekti neyse sakatlandı dışarıda kaldı. Şimdi böyle bu gibi talihsiz şeylerle karşılaşmamak veya karşılaştığın zaman bunun planlamasını doğru yaptın mı? Hakikaten bunun paradını alabilecek oyunculara sahip misin? Esas yani konuşulması gereken

0: soru sorulması gereken şey bence burası. Bu planlamaları iyi yapmak lazım.
1: Ama yani, üç kalecileri de yiyor Fener'e. Şu anda
0: iyi,
1: bakarsan
0: ya, iyi bir şey demiyorum ama şimdi mesela ne oldu? Şey yok mesela.
1: Arkaya geldi.
0: Ederson yok. Mert oynamayacak. Tarık var. İkinci kaleci. Tarık'a da diyelim ki Allah korusun bir şey oldu maçta falan. Nasıl olacak yani? Ya, o yüzden bunların hepsinin kötü senaryo üzerinden düşünerek planlamasını iyi yapmak lazım.
1: Ederson'un iki maç mı cezası?
0: Ederson'un iki maç diye biliyorum.
1: İki mi dört mü?
0: İkiye indi diye.
2: Son olması lazım.
0: Bu son galiba bildiğim kadarıyla. Yani bu planlamalara çok dikkat etmek lazım. Çünkü günümüzde artık hep söylüyoruz yani 55-60 maç bandında bir sezon geçireceksin.
1: Avrupa'da oynarsan.
0: Bütün bunların hepsini iyi planlamak lazım. Bugün playoff'tan elensen bile direkt Avrupa Ligi'ne geçeceksin. Orada zaten bir şekilde yani 55
1: oynuyorsun.
0: Oynayacaksın yani. Onu demeye çalışıyorum. Oynayacaksın. Tabii ki gönül Şampiyonlar Ligi'ne devam etmek, puan geçmek. Fenerbahçe'nin bir de bu işin bir ekonomik tablosu var. Yani siz bugün 4 tane maç oynadınız. Hepsinde galip gelerek geldiniz. Tablo kasanıza bir para giriyor.
1: Kasaya tabii.
0: 50-10 maçlarında böyle geçerseniz.
1: Ayak bastı parası.
0: Artı ayak bastı parası gibi. Mesela Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılan bir takımdan daha fazla bir girdiyle Şampiyonlar Ligi'ne ayak basmış olacaksınız. Bunlar da bir kulübün ayakta kalması için neden plan yapıyorsun, neden maçları oynuyorsun, neden galip geliyorsun? İşte bu ekonomik tabloyu yukarı çıkarabilmek için.
1: Hocam şurada kadroya bakarsan bir tek sorunlu yaşayabilecek ileride eder uzun vadeli şeyse stoper attı. Oraya güçlendirmeleri var. Yoksa her tarafında oyuncu var.
0: Hocam var bak.
1: Bir de sol tarafta.
0: Ben solda da kalmadım. Aynen. Kerem'in arkasında da peki yani sol ayaklı şöyle. Orayı mesela daha çok Oğuz'u kullanıyor. Yani İrfan Can'ı çok nadir kullandı ama Kerem'in arkasında zaman zaman mesela bir maçta da hatırladığım kadarıyla Levent'i kullanmıştı, öne almıştı diye hatırlıyorum.
1: Levent'in zaten
0: esas yeri de orası. Yani Kerem'i de orada arkasını iyi force edebilecek veyahut da rekabette oluşabilecek bir oyuncu da bir yaratılabilir. U23'ten olabilir.
1: Şey olabilir. Geldiği zaman hoca oyun prensiplerinde üçlü gibi gözüküp mesela Kerem'in olmadığını düşünelim. Orayı daha geniş Vedat'ı falan biraz gezginci kullanıp Lukaku'yu direkt santrofor zaten Greenwood belli. Yani
0: bir maça öyle başlamazsın ama
1: devamlı gitmez.
0: Olası durumlarda
1: ama esas stoper ikisine. Hocam. Ben her zaman için benim için en önemli noktalar stoper ve orta sahalar. Buraları sağlam değilse siz her zaman için önünüz istediği kadar olur.
0: Şimdi mesela Fenerbahçe'nin bence omurgası çok sağlam bir omurga oldu. Yani işte Mert, Şikrinyar, Ake, Gendüzü, Kante, Asensio veya Talisca. Ya Talisca veya önüne de bir Lukaku'yu düşündünüz ama hocam çok iyi bir
1: dedim orta saha çok yani iyi. Zaten çok orta saha biliyorsun hep şey birbirlerini bağlantısını
0: hocam,
1: kuran
0: hep
1: yerler.
0: Konuşuyoruz ediyoruz. Ben Kante ile Gendouzi'nin birbirleriyle uyumu ve özellikle o bağlantılardaki metreleri açmaması konusunda çok üstün bir performanslar olduğunu düşünüyorum. Yani topu hani kaçırmak, kaybetmek, ayağından kaybetmek.
1: Başka bir şey.
0: O başka bir şey ama bu ikisinin orta sahaya oynamak diye bir şey var ya, orta saha oynamasını bilmek. Bu ikisi gerçekten orta saha oynamasını biliyor. Ve birbirlerini çok iyi tutuyorlar. Mesela Fenerbahçe'nin bir tane gol yedi değil mi sevgili Ömer hatırladığım kadarıyla?
2: Doğru. Gornik maçında
0: bir tane gol yedi. Bu bir tane gol yemesindeki en büyük nedenlerden biri de Kante ile Gendouzi'nin Şikrinyar Ake'nin önünde beton gibi durmasından da kaynaklanıyor hocam. Mesela bireysel Şikrinyar Ake çok iyi oynadı. İyi bir uyum sergiliyor. Gelecek için umut vaat ediyor. Ama Gendouzi ve Kante de ikisi de onlara müthiş bir orada dörtlü çok iyi bir bağlantıyı sağlıyorlar. Fazla oraya araya top attırtmıyorlar mesela.
1: Zaten
0: geçişlerdeki rakibin geçişlerdeki senin savunmanı esas ana karşılayıcısı bu ikisi olduğu için çok şeyler yani güvene alıyor.
1: Onun için söylediğim ya Türkiye'nin hocam, en iyi orta sahası Fenerbahçe'de.
0: Defansı
1: geçen sezonda vardı bu. Ama kullanamadık
0: bölgede,
1: fazla.
0: O bölgede oynayan bir kişi olarak oradaki kişilerin en önemli hissettiği şey kendini diri hissetmesi hocam. Sen kendini diri hissedersen rakip önündeyse arkana atılacak toplarda en az onlar kadar sprintle çıkabilirsin. Ama bir iki kere sen gidip geldiğin zaman defansın göbeğinde geniş alanda kontra bir topta yakalanırsan

0: aynı hızla gidemezsin. Ama öndeki Kante'yle Gendouzi senin o bütün işte diriliğini sağlayan esas ana birinci duvar o, biliyor musun? Bu çok önemli bence.
1: Zaten ikisi de çok üst seviyede oynadılar. İyi takımlarda oynadılar. Bunları biliyoruz zaten.
0: Hocam bak, Sanchez'in dün yapmış olduğu hata var ya, kesinlikle fizik kalitesinden kaynaklanan bir şey.
1: Zaten
0: odaklanamayan ve mesela bu kadar Abdülkerim'le beraber oynamasına rağmen, bu kadar orada iyi oynamayı bilen biri olmasına rağmen, bak hazırlık maçlarında çok oynamaması, fizik kalitenin yeterli olmaması, antrenmanlarda olmadığından dolayı da maç ve saha odaklanması, pozisyon odaklanmasında zayıf kaldığı için o hareketi, hatayı yaptı.
1: Zaten olay onun 3 kere mi de antrenman yapmış zaten çok fazla. Çünkü geçen hafta geldi. Zaten.
0: Hocam bir de ne var biliyor musun? Mesela büyük takımların defansının merkezinde oynayan oyunculara bir iş, yani bir zor durumda kalacağı şey ancak maçta bir kere iki kere olur zaten. Yani böyle bir pozisyonlarda. Devamlı zorda kalamazsın zaten. Çünkü sen oyuna hakim ediyorsun. Oyunu hükmeden sen olduğun için sen devamlı hep diri, sağlam pozisyonunu almaya çalışan bir defans olarak durursun, merkez olarak. Eğer sen bu kadar çok hata yapmaya müsait bir oyuncu olsaydın zaten buralara kadar gelemezdin. Ya, Nelson'un gelemediği gibi.
1: Yakalanma şansları oluyorsun çünkü. Önde oynadığın için. Sanchez'de zaman zaman bunlar var. Diğer takımlarda işte stoperlerde de oluyor zaman zaman. Ama şu var şimdi. Skinyer'le Ake.
0: Hocam bireysel hatayı yaparsan zaten, ama bireysel hatayı sık yaparsan takımına sen cephe açarsan sıkıntı yaratırsın. Bu ne kimde oldu? Nelson'da oldu, hemen Galatasaray vazgeçti ve pardon, yedek bir santraf olarak bile tutmadı mesela. Şimdi Sanchez bu bölgeyi iyi biliyor ama burada as hata yapıyordu. Bu hatanın yapmasındaki alt nedenler de demin sıraladığım gibi. Bundan dolayı uzun zamandan beri, yani başladığından beri iyi bir hazırlık geçirmemiş, arkasından belli ki kamplarda, maçlarda oynatmamış hoca, dinlendirmiş.
1: Yoktu ki, gelmedi ki.
0: maçta ama bugün geldiğinde işte direkt koyarsan da işte bu sıkıntı oluyor.
1: Zaten onu anlatmaya çalışıyorum. Gelmedi, yoktu yani. Şimdi biz tabii Skinyer Ake olayına bakar, ikisi de çok üst seviyelerde oynadılar. Çok internasyonal maçlar oynadılar. İkisi de ve oynadıkları ligler belli. Şampiyonlar liglerini defalarca oynamışlar. Şampiyonluklar kazanmışlar. Milli takımlarda olanlar. Yani çok üst seviyedeki.
0: Hocam beraber oynama eksikliği vardı. Yavaş yavaş da bu oynuyor da alışkanlık kazanıyorlar.
1: Beraber oynamasa bile.
0: doğru.
1: Pozisyonu çok iyi bilen oyuncu.
0: Bravo, çok doğru.
1: Bunlar hadi derler ki hadi şey değil ki, birisini aldın getirdin en üst seviyede, öbürü de hiç oynama değil. Bunlar tabii. İkisi de ne yapacağını çok iyi bilir oyuncular. Kademelerine giriyor. Bunlar da bu sorun olmaz.
0: Hocam bir de ne var biliyor musun? Bu tip oyuncular birbirlerinin oyunu da yükseltirler biliyor musun?
1: Herhalde yani.
0: Bu çok
1: şimdi,
0: büyük bir avantaj.
1: Geçen sonra Skinyer'le Osterwolde'nin oyununa bir bak. Evet. Bir tanesi darmadağınık, ne yaptığı belli değil. Birisi de pozisyon oyuncu, hani herkese de çok ağır işte arka, abi dünyanın bütün stoperleri arkaya adam kaçır.
0: Tabii. Hocam zaten mesela stoperlerle santrforları bir ufak 25-30 metre bir sprint yapar, yarışı yapar. Yani. Abi bütün santrforlar hepsini geçer zaten.
1: Yani. İşte
0: oradaki stoperlerin avantajı nedir? Abi pozisyon alabilmeyi bilmek. Yani adama sen kendine tehlike yarattıracak pozisyonu vermeyeceksin. Şimdi mesela bir Onacho'yla oynamak var, bir de Icardi ile oynamak var. Eskiden hatırlarsın Kovacevic vardı.
1: Evet.
0: Bir tane de ne bileyim Saffet Sancaklı vardı. İkisi de ne kadar farklı oyuncu değil mi hocam? Ama sen stoper olarak sen şey mi diyorsun? Gel Saffet Sancak'a karşı oynarken 1.95'lik stoper olsun. Gel Kovacevic'e karşı da oynarken 1.80'lik stoper olsun mu diyor. Öyle bir şey yok ki.
1: Tabii.
0: Sen stoper olarak veyahut da defansın merkezindeki oynayan olarak ona göre kendini ayarlayacaksın. Uzun boyluya göre nasıl oynayacaksın? Kısa boyluya göre nasıl oynayacaksın? Arkana sprint atar. Oynayan oyuncuya, ya bunları
1: pozisyon bilgisini
0: kapatır. Bu nedir?
1: Kapattır.
0: Bütün bunların hepsinin oynama alışkanlığını bilen birilerinin olması lazım. O zaman işte iyi stoper, iyi santrafor.
1: Mesela Medel kısacıkta mı adam seni önce stoper oynadı. Hem de internasyonel milli takımlar. Neyse şimdi burada tabii Skinyer ve Ake, onun için şu anda Türkiye'nin bakarsan buna Sanchez'i de dahil edelim. Savic gerçi hepsinin üzerinde ama yaşlı artık bitti şeyli. Atletico Madrid'de Trabzonsporlu çok iyi bir stoper.
0: Çok sakatlanıyorlar hocam. İşte çok sakatlandığı zaman.
1: Hocam
2: Adam 35 yaşına kaçıyor. Geldi. Zaten
1: onun buraya 10 sene Atletico Madrid'de durmak.
0: Ben bugün mesela şeyi de merak ediyorum bugünkü maçta. Gençler Birliği bugün Çorum gibi acaba böyle senin karşını dirençli, hakikaten istekli, alanı kapatıp
1: öyle böyle, oynayacak zaten.
0: Zaten öyle oynayacak öyle da. Oynayacak zaten. Buradaki ısrar nasıl olacak? Acaba Fenerbahçe'yi tehdit edebilecek
1: şöyle senin silahları... en büyük şansın, Fenerbahçe'nin en büyük şansı çok çabuk oynuyor. Çabuk çıkıyorlar. Bunlarda da Mateo ve Kante'nin olması. Çünkü direkt öne oynayan oyuncular. Alıp da tekrardan yana vereyim edebilir. Direkt hücumu düşünen oyuncular var. Önde zaten senin dedim ya Greenwood'u daha biz çeyreğini göremedik burada. Evet. Daha hiç başlamadı diyelim. Bir başlarsa daha net göreceğiz. Bu tarafta Kerem zaten ben ona da şunu diyorum yani bu kadar kendini kabul ettirmek mecburiyetindeyse her yerde olmak istiyor.
0: Hocam Kerem'in en büyük sıkıntısı bana göre santrforunu bir türlü bulamadı. Çünkü Galatasaray'da Icardi ile şeyde Benfica'da Pavlidis miydi hocam?
3: Pavlidis.
0: Işte. Aslında Pavlidis Fenerbahçe'ye gelse çok iyi de olurdu.
1: Bütün takımlarımız olurdu.
0: Ondan sonra ikili santrforlarla oynadığı zaman çok başarılı oldu. Zaten Galatasaray'da Icardi ile başarısından dolayı.
1: O açıdan girmedim ben
0: Benfica'ya girdim.
1: Kerem sanki yeni gelmiş futbola çok değişik bir yerlerden gelmiş. Kendini kabul ettirmek çabasında her yerde olmak istiyor. O da tepkiden dolayı. Abi esas lüzumlu olan yerlerde daha kendini biraz daha böyle yumuşak tutarsa daha böyle oyunun içinde kendi alanında kalırsa daha verimli olacağını düşünüyorum ben. Çok fazla ikili mücadeleye girmek istiyor. Çok fazla rakibi kovalamak istiyor. Abi sen rakibi kovalama. Rakip seni kovalasın. Neden sen rakibi kovalamaya gidersin? Devamlı gitmem. Ben Fenerbahçe'de oynuyorum abi. Ben ancak kendi ayarındaki takımlarla o vakit alanlarını kapatmam. Ama sen abi gerek yok ki. Çok fazla gidiyor. Çok fazla efor sarf ediyor.
0: Çok, o da şey kendini kanıtlama. Ya ben işte, mesela
1: ben onu diyorum.
0: Skor yapamadım ama hiç olmazsa burada takıma bir yararlı
1: ama
0: olayım.
1: Ama kendine zarar veriyor. Takıma da zarar veriyor. Esas olması abi Fenerbahçe'nin Greenwood, Kerem 1.90 dakikada kaç kere geri gelmesi lazım? Rakibini kovalar mısın sen? Rakip seni kovalayacak. Sen ne kadar önde kalırsan...
0: Hocam artık bunu hepimiz de yani biliyoruz ki... Yani
1: ama günümüz, Türkiye Ligi'nden bahsediyorum.
0: Tabii. Öbür yani günümüz futbolunda artık her şeyi yapacaksın hocam. Yani
1: ya çok fazla değil kovalayacağın... abi. Orta sahaya kadar geldi. O kadar dedi. Bak çünkü ya. senin arkanda oynayan oyunculara bir bak ya. Bunlar zaten senin olayların hepsini öyle bir şanslısın ki her tarafı kapatıyorlar. Bir Kante'den söz ediyoruz ya. Hani yaşlı denilen Kante'den. Daha dur bakalım. Geçen sezon onun da tam adaptasyondu, oyundu. Nasıl, nerede top alacak? Gittiği zaman top gelmiyordu biliyorsun. Bunlar kolay işler değil abi. Bu üst seviyedeki oyuncuları getirdiğiniz zaman. İnşallah toparlarlar.
0: Evet yani Fenerbahçe'nin bu akşamki
1: maçı. Şu anda kadro çok iyi ama gene dönüp dolaşıp benim abi hep üzerinde durduğum yer takımlarda.
0: Yok tabii takımlar yani
1: müdafaalardır.
0: Defans tabii. Ya zaten hep şunu söyleriz ya hocam kalecin ve defansın seni şampiyon yapar diye yani öyle maç kazanırsın.
1: Orta saha zaten onların şeyidir. Aynen. Aradaki balans ayarıdır. Bugün şu anda oturttular orayı. Sol tarafta Brown'la mı kalacaklar, gönderecekler, bir gönderme durumları vardı onların da öyle söyleniyordu.
0: Gönderemezler yani oraya.
1: Şu anda yok ki. Brown var, bir de işte Levent var. Şey yaptınız oraya. Evet. Mecbur. Hadi
0: Türkiye'de olur. Osterwolde'nin sakatlanmasıyla bence oradaki hesap kitap değişti biraz diye düşünüyorum. Böyle yani.
3: Ya Osterwolde sakatlığından sonra tabii yani muhtemelen takımda kalacak diye düşünüyoruz ama Fenerbahçe yani 1-2 ay olmayacak bir oyuncuyu gönderebilirse eğer o zaman Ederson ya da Semedo'dan bir
1: tanesini tutabilir olur. Çok kısa bir şey söylemiyor.
3: Olur hocam ben zaten arada lafa giriyorum. Siz sohbet ediyorsunuz yani.
1: Geç tabii.
3: Buyurun devam edin yani.
1: Sen bırak bizi.
3: Ben sizi zaten saldım abi muhabbetinizi
0: atıyorsun. Fena saldın hakikaten değil mi bize?
3: Ben salarım beni biliyorsunuz. Allah
1: zaten
3: muhabbetinizi
1: öyle de güzel oluyor. Şey biraz evvel söyledik ya Osterwolde ile ilgili çok önemli bir noktadan sakatlık yaşadı.
0: Evet.
1: Yani... Bir de adele olarak da şey uzun adele olduğu için şeyi yaşayabiliriz yani. İleride de o sakatlık nüksedebilir.
3: Şimdi Vedat'la ilgili konuyu bir konuşalım Cem Hocam. Vedat bugün de ilk 11'de sahaya çıkması beklenmeyen isimlerden bir tanesi ama yani bence bir an önce Fenerbahçe'de de Vedat'ın daha fazla süre aldığını görmemiz lazım. Tamam Lukaku da var eklendi ama İşte Oğuz Çetin de söyledi 4-6 hafta. Muhtemelen o kadar olmaz. Lukaku da erken oynar ama tamam Talisca iyi başladı, iyi götürüyor ama ben Vedat'ın da ki bir Lyon turu var Fenerbahçe'nin önünde. Süre ne kadar fazla alabilirse açıkçası o kadar Fenerbahçe'nin daha etkili olabileceğini düşünüyorum. Biraz az konuştuğumuz konulardan bir tanesi Vedat Muriç.
0: Çok doğru söylüyorsun, iyi söyledin Ömer'cim. Vedat Muriç'in ne kadar oynayacağını muhakkak ki antrenmandaki performans ve fizik kalitesi sakatlığıyla ilgili gelişmeleri olumlu yöndeyse muhakkak ki İsmail Kartal ona ne kadar şans vereceğini, kaç dakika şans vereceğini o zaman ve de oyunun gidişatına göre belki de Vedat Muriç'in sahaya girip girmemesiyle ilgili kararı İsmail Kartal verecek ama ben...
3: Dönüşü biraz geç oldu gibi yani.
0: Ya biraz şöyle, sakatlığın tabii derecesini tam olarak bilmiyoruz. Sakatlığı ne seviyedeydi, o grade'i kaçtı, derecesi nedir ona bir şey söyleyemem ama... genelde size'lı oyuncuların sakatlıkları normal sakatlıklara göre, fizik kalitesi normal olan insanlara göre, belli bir kiloda olan insanlara göre atıyorum 2-4 hafta ise işte 4-6 hafta oluyor, biraz daha uzayabiliyor gibi söyleyebiliriz. Ama buradaki en önemli şey tabii sağlıktaki arkadaşların ona karşı olan rehabilitasyon devresini nasıl geçirdiğiyle ilgili raporunu İsmail Kartal'a vererek o da antrenman performansında, takım antrenmanlarına girmeye başladıktan sonra yeterli düzeyde de görürse bugün belki sonradan oyuna belli bir süreler için atabilir diye düşünüyorum açıkçası. Ama dediğin doğru, yani onu da ısındıracağız. Isındırılması gerekiyor. Yani o da Lyon maçı gelecek. Belki de onunla başlayacak. Belki de bugün nasıl çıkılacak maçtan onu bilemiyorsun tabii ama
3: evet, bakalım yani bugün muhtemelen süre bir aldığını göreceğiz ama tabii Talisca'nın iyi sezon başlangıcı önemliydi.
0: Fenerbahçe'nin taşıyan bir performansı var Talisca'nın, onu da hiç göz ardı edemiyoruz.
3: Tamamlıyoruz. Cem Pamiroğlu ve sevgili Mahmut Alparslan, ağzınıza sağlık. Teşekkürler.
1: Biz teşekkür ederiz.
3: Yayının sonuna geldik. Mutlu hafta sonları. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: baskı artıyor. Kafa vuruşu Vlahovic'ten gol geldi. McKennie çevirdi, Vlahovic attı. 2-1 önde Juventus.
1: Çıkarken top kaybı Salernitana'dan. Orta ceza alanına Dušan Vlahovic. Danilo'nun ortasında Vlahovic, Juventus'u son bölümde attığı bu golle üstünlüğe taşıyor. Konuk ekip eve 3 puanla dönüyor.

0: Winston McKennie Vlahovic'i buldu. Onun vuruşunda durum 2-2 oldu.
1: Juventus hücumu bir vuruş ve top ağlarda. Dusan Vlahovic, asisti yapan isim Kenan Yıldız.

karşı karşıya Dušan Vlahović geçti. Karaboş Vlahović top alarda. Dušan Vlahović hatayı sezdi. Topa gitti.

0: çok hızlı. Cezalarına girdi. Pasını verdi. Toparlardı gol. Dušan Vlahović.
1: Kostić kopa ve gol geldi. Kostić'in ortası. Gol geliyor 1-0. Sonradan girenler sahnede. Vlahović, Kostić. Vlahović, Vlahović ve gol! Sakatlıktan

0: İslam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.

0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 15 Ağustos 1914 yılında Panama kanalından ilk gemi geçti.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Reklam.
3: Spor Radyo. Güzellikler
4: Dünyası. Parafın katkılarıyla.
5: 8 Nisan 1935 tarihinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de teşvikiyle gerçek anlamda ilk Türk Yelken Kulübü, Moda Deniz Kulübü kuruldu. Gelişmelerin ardından Türk yelkencileri uluslararası platformda yarışmaya başladı. Güzellikler
4: Dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: O Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
0: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata. Benim bankam İş Bankası.
6: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödeme

0: İDEP'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İDEFIX'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İDEFIX'ten yapacağınız her 1000 TL ve katları alışverişe 1. Eğer İDEFIX Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İDEFIX uygulamasına girin. 10 bonun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İDEFIX. Alışılmadık alışveriş.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam.
3: A Spor Radyo. A Spor Radyo.

0: Maç günü programına hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu. Bugün Abdullah Ercan ve Selahattin Kınalı ile birlikteyiz. Günün karşılaşmalarını konuşacağız. Siz değerli Aspor izleyicileriyle birlikte efendim. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
2: İyi bir yayın olur inşallah. Sadece bizler için değil, daha çok izleyenler, dinleyenler için.
0: Evet, inşallah yayın iyi olur. Sezona da merhaba diyoruz bir yandan. Hayırlı uğurlu olsun.
2: Evet, dün bir merhaba dendi. Biz bugün ikinci kez sezonun ilk cumasını yaşadık. İlk cumartesini de yaşayacağız. Evet, dediğimiz gibi futbol severleri tatmin eden bir sezon olur inşallah.
0: İnşallah. Abdullah Hocam hayırlı olsun.
1: Vallahi,
0: diyelim.
1: Evet. Dün başladı sezon. İnşallah futbolcular için sakatlıksız güzel bir sezon olur.
0: Evet.
1: Hak edenin de kazanacağı bir sezon olması dileğiyle.
0: Evet, hayırlı uğurlu olsun, sakatlıksız, böyle olaysız, sakin, güzel, kıyasıya rekabetin, yarışın olduğu bir sezon diliyoruz. Dün Galatasaray Çorum'la 2-2 berabere kaldı. İlk maç o şekildeydi. Bugün de 4 karşılaşma var. Saat 19'da Trabzonspor'da sezonu Kasımpaşa deplasmanında açacak A-Spor muhabiri İbrahim Uslu bizimle birlikte. İbrahim de bakalım ne bilgiler var bu maç öncesi, Kasımpaşa'da durum nasıl? Sözü kendisine bırakalım.
3: Teşekkürler Koray Baloğlu. Trabzon Süper Lig'de ilk hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Saatler 19'u gösterdiğinde Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Gürcan Hasoğlu'nun düdük çalacağını bu karşılaşmada belirtelim. Trabzonspor yaptığı transferlerle birlikte hedefini güncelledi. Artık Trabzon tarafında şampiyonluktan başka bir şey konuşulmuyor. Gün içerisinde özellikle Trabzonlu futbol severler buraya çok yakın bir lokasyon olan İstiklal Caddesi'ne adeta bordo maviye boyamış durumda. Acayip bir taraftar yoğunluğundan bahsedebiliriz. Deplasman tribünü dolu olacak ama hala bilet soran Trabzonsporlu futbol severlerle karşılaştığımızı da sizlerle paylaşalım. Özellikle Muhammed Salah'ın Trabzon'a gelmesiyle birlikte Trabzon'da çok başka

0: Bir hava var. Bu maça da sirayet etmiş durumda. Aynı zamanda dünyada da Muhammed Salah ilgisi tüm hızıyla devam ediyor. Bu karşılaşma 40 ülkede canlı bir şekilde futbol severlerle buluşacak. Tabii bir parantezde ev sahibi Kasımpaşa'ya açmak lazım. Geçen sezon son hafta ligde kalmayı başarmıştı Mavi Beyazlılar. Yeni sezon yeni umut, yenilenmiş kadrosuyla bu sezonda puan tablosunda üst sıralarda olmayı hedefliyor. Beyoğlu temsilcisi bu bilgiler ışığında beklenen 11'leri sizlerle paylaşalım. Trabzonspor kalede Onana ile başlayacak. Dörtlü defans kurgusunun sağ tarafında Pina, sol tarafında Cabral. Stoper ikilisi Vivu Savic, orta sahada Bouchard, Malinovski ve forvet arkasında Aral Şimşir. Sağ açıkta Saviola, sol açıkta Metehan ve en üst noktada Paul Onuachu. Karadeniz temsilcisi adına gol arayacak. Trabzonspor'da Batagov, Okay, Folcorelli ve Muçi'nin sakatlıkları devam ediyor. Bugünkü karşılaşmanın kadrosunda olmayacaklarını belirtelim. Muhammed Salah maçın kadrosunda olacak. İlk 11 başlaması beklenmiyor. Ama maçın gidişatına göre teknik direktör Fatih Tekke'nin Muhammed Salah'ı oyuna sürmesini bizler de bekliyoruz. Ev sahibi Kasımpaşa'nın beklenen 11'i de şu şekilde: kalede Yanıötis'i göreceğiz. Stoper ikilisi Arius İyiliğe, sol bekte yeni transfer Jensen, sağ bekte Claudio Wink, orta sahada Mendes, Kerem Demirbay ve Hayri Dunovic üçlüsünü bekliyoruz. Sol tarafta Ben Yunes, sağ tarafta Rafeti ve en üst noktada Güven Yalçın. Beyoğlu temsilcisi adına gol arayacak. Hava durumunu da sizlerle paylaşalım. Saat 13'ten itibaren bu lokasyondayız ve her geçen dakika rüzgarın şiddeti de artıyor. Maç saatinde yine rüzgarın devam etmesi öngörülüyor. Hava sıcaklığı da 21-23 derece bandında olacak. Biz Kasımpaşa'da mesaiye devam ediyoruz. Gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz.
1: İbrahim Uslu, teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyelim. Tabii yoğun ilgi alaka var. Özellikle Trabzonsporlular bu karşılaşmaya yoğun ilgi alaka gösteriyor. Sadece Trabzonsporlular da değil, Türkiye'nin hemen hemen dört bir yanında futbol severler aklında bir soru var. Maçın skorundan daha çok hatta bu soru: Muhammed Salah oynayacak mı? Oynarsa nasıl oynayacak? Devamındaki ikinci soru da bu herhalde. Hocam,
2: Muhammed Salah ilk 11'de büyük ihtimalle olmayacak. İkinci devre olma ihtimali çok yüksek. Tabi süresi ne kadar olur? 30 mu 45 mi? Skor ne olur? Trabzon Fatih Hoca buna göre nasıl bir hamle yapar? Ama tabi bu sene hedef farklı. Hedef daha da büyüdü. Evet. Ama bugün Muhammed Salah az bir sürede olsa göreceğimizi tahmin ediyorum.
1: Evet. Selahattin Kınalı?
3: Ya Selahattin Kınalı önce bir meslek büyüğümüzü anmak istiyor. Spor yazar olarak. Yeni bir sezon başlarken. Yüksel Şengül abimiz. Sahaflardan bulduğum bir kitap, 1990'lı yıllardan kalma. Evet. Yüksel Şengül abimiz şahane bir röportaj kitabı, ama yani bulabilen olsun okusun bunu. Ticari bir ürün reklamı değildir, kitaptır. Zaten yayın evi bile muhtemelen kapanmıştır. Yüksel abimiz rahmetli olmuş. Yani sonsuz uykusuna yatmış.
1: Adı ne kitabın?
3: Konuşanlar Konuşulanlar. Türkiye'deki yani Rıdvan Dilmen'den Metin Kurt'a, bir sürü sportif figürün yanında sanat figürleri, siyasetten sokaktan bir sürü insanla şahane röportajlar yapmış Yüksel abimiz. Şimdi biz yeni bir sezona başlıyoruz. Her sezon sonunda neredeyse bir sezon muhasebesi yaparken medya olarak da üzerimize düşeni çok yaptık mı yapmadık mı sorusuna çok net yaptık cevabı veremiyoruz. Çünkü medya büyük bir kimlik bunalımı içinde, kimlik değişimi içinde. O dönem milli futbolcularımızdan birine Yüksel abimiz sormuş. Demiş ki, şöyle net olarak ifade edeyim: bugüne kadar hiçbir spor yazarıyla futbolun geleceğini konuştunuz mu diye soruyor milli futbolcumuza. O da diyor ki, Türkiye'de spor yazarı yoktur. Sporu vitrinleyip pazarlayanlar vardır. Onlar da gerçeklerden korkarlar. Eğer bir spor yazarı doğruyu yazmaya kalkarsa da kendi varlığını, kendi geleceğini tehlikeye atar, işinden olur. Şimdi bu 1990 yılından bir değer yargısı. Bu
1: cevabı veren sporcu kim?
3: Yani alıp okusun insanlar.
1: Söylemiyorsun.
3: Ama bulamazlar. Yok, söyleyeyim. Zaten Türkiye'de sendikal futbolcular Metin arasındaki Kurt sendikal mu? Hareketi ilk başlatan Metin Kurt söyleyen.
1: Yok, ben şimdi, tahmin ettiğim kişi.
3: Değil mi? Sen de zaten biraz okuyan, merak eden bir gazetecisin. Çok bulunmuyor bu örnekler. Biz gazeteciler olarak da gerçekten meslekten gelenli ve sahadan gelenlerin birazcık daha sorumluluk sahibi olarak yöneticilerin değil de oyunun yazarı olalım. Taraftarlara şirin gözüm gibi kaygılardan uzak duralım. Gerçeği konuşalım, gerçeği konuşturalım. Gerçek üzerinde bir uzlaşı arayalım. Yoksa futbolumuzu hamasetle bir yere getiremiyoruz işte. Geldiğimiz nokta herkesin malumu.
1: Doğru. Abdullah Hocam, şimdi tabii günün maçları da var bir yandan. Evet. Dünün maçı da var. Biraz düne de değineceğiz. Daha sonra bugüne geçeceğiz. Onu da söyleyelim. Akşam çünkü Fenerbahçe'de Gençler Birliği deplasmanında sezonun ilk maçına çıkacak. Yine bu program içerisinde muhtemelen herhalde bir sonraki saat dilimimize denk gelecek. Trabzonspor'un ve Kasımpaşa'nın ilk 11'leri belli olacak. Daha çok o maçı da yine konuşacağımızı söyleyelim. Dün akşamla biraz başlayalım isterseniz. Galatasaray evinde kimsenin beklemediği diyeceğim ama tabii ki belki arada bekleyenler de vardır. Size sorayım en azından. Puan kaybı bekliyor muydunuz? İlk sorum bu olsun.
2: Ya açıkçası çok beklemiyordum. Neden? 4 senenin şampiyonu, ikincilikten yeni çıkmış bir takım. Yani düşününce şampiyon olan takımın her ne kadar transferde yapmasa favori gösteriliyordu ama tabii sahanın içindeki gerçekler dün akşam farklı. Maçı izlerken Koray, dakikayı yanlış söylüyor olabilirim ama 65 mi 70 mi neydi, 60 da olabilir, Galatasaray 1-0 önde, tribünler yönetim istifa diye bağırmaya başladılar. Vallahi ben 4 sene şampiyon olmuş bir takıma 65. dakika yönetim istifa tezahüratını ilk kez duydum. Haklı olduğu konular var mı taraftarların? %100 var ama sonuç itibariyle her ne kadar kadrosuna takviye yapmasa bile sonuç itibariyle Galatasaray'ın elinde çok alternatifli olmasa bile bir kadrosu var. Dün maçı kazanmaya yakın mıydı? Yakındı. Ha bu arada Çorum da kazanabilirdi. Onu da söyleyeyim. Özellikle oyunun ikinci devresi taktiksel anlamda çok kötü ama taraftarlar anlamında çok güzel bir maç oldu. Bir o kalede bir bu kalede oyun oldu.
1: Evet.
2: Tabii şimdi Çorum'u tebrik etmekle beraber Galatasaray'ın gerçeklerini konuşmak lazım. Şimdi Galatasaray Mayıs ayının sonunda şampiyonluğunu ilan ettikten sonra Sayın Başkan 500 milyon euro gibi bir bütçemiz var dedi. Yani sadece bu transfer bütçesi değil. Takım genel bütçesi. Kulübün bütün branşlarına ayıracağı para açısından böyle bir rakamı ifade etti. Tabii o biraz yanlış anlaşıldı. Sanki transfere bu kadar ayrılacakmış gibi. Bu tabii böyle bilinmesi lazım. İkincisi, gelinen noktada Okan Hoca'yı izledim. Bazen çaresiz kaldı. Ne gibi? Oyuncu değişikliklerinde bence çok istemediği oyuncu değişikliklerini yaptı. Veyahut da yedek kulübesinde onu oyunu kazandıracak kadar onun istediği oyuncu profili yoktu. Oyun, bir kere Osimhen'i ayrı konuşmak lazım herhalde. Yani Galatasaray'ı ki Osimhen'i almış. Çok samimiyetle söylüyorum, Osimhen olmasaydı Galatasaray dün kaleye gidemez. Girilen pozisyonların %80'inde Osimhen var. Atılan iki golde Osimhen var. Kaçırılanlarda da var. Galatasaray mutlaka belli bölgelerine, sevgili Koray, oyuncu bakması lazım. Oyuncu yetiştirmesi lazım. Ne gibi? Mutlaka kanat oyuncusu lazım Galatasaray'a. Santrofor alternatif lazım. Gerekirse ikili santrofor oynayacak bir santrofor lazım. Bir tane sol stoper lazım. Abdülkerim çok iyi niyetiyle mücadele etmesine rağmen artık ciddi derecede ağırlaşması söz konusu. Bir de Okan Hoca'nın tercihleri, Davinson Sanchez izin gününü son dakikada kadar kullanıyor. Sen geliyorsun ilk 11'de oynatıyorsun ve ikinci golün büyük kişisel hatasını yapıyor. Yani Galatasaray'ın geçen sezon başlarındaki enerjisi şu anda yok. Bu devam eder mi? Ya Galatasaray'ın oturmuş bir kadrosu var. Mutlaka galibiyetleri alacaktır. Çünkü ciddi anlamda en azından ilk 11 özelinde çok iyi bir kadrosu var. Onu söyleyebilirim. Ama şimdi şöyle bak, 4 sene üzerinde şampiyon olmuş bir takımda taraftarlar gelip bazı insanları artık izlemek istemiyorlar. yeni yüzler görmek istiyorlar. En azından bunu transferin bitiş tarihi 4 Eylül sanırım, yanlış bilmiyorsam. O zamana kadar mutlaka takviye yapmak
1: lazım. Hangi yüzlerden bahsediyoruz peki?
2: Ya en azından dediğim gibi kamuoyunda isimler konuşuluyor. 10 numara ismi konuşuluyor. Kenar mutlaka almaları gerekiyor. Savunmaya almaları gerekiyor. Yani alternatif olması açısından gerektiğinde, oyun kötü gittiği zaman Osimhen'i ikileyecek bir santrofor almaları gerekiyor. Koray, bir de bunu almak zorundalar. Neden? Eğer bu kadroyla devam ederlerse, ki ben devam etmeyeceklerini %100 tahmin ediyorum. Şampiyonlar Ligi'nde bu kadro çok yıpranır. Geçen sene keza ne kadar yıprandığını hepimiz biliyoruz. Dediğim gibi Galatasaray'da şu anda bir hoşnutsuzluk, özellikle taraftarların bir sistemi var. Ben haklı da görüyorum.
1: Transfer mi peki buradaki yani mesele? Şimdi transfere dair de konu var.
2: Hayır, şöyle, dünkü oyun Galatasaray mevcut kadrosuyla Çorum'u yener mi? O ayrı.
1: Tabii.
2: Ama gidişatta mutlaka transfer gerekiyor.
1: Doğru.
2: Şöyle, rakibini Fenerbahçe'den bahsedelim. Fenerbahçe o kadar geniş bir kadrosu var. 2-11 çıkacak durumda. Ama Galatasaray'ın oyuna soktuğu oyuncu profillerine bakalım. Bence alternatifli bir kadroda o oyuncuların en az iki tanesi girmez.
1: Ben şimdi şu konuyu açmak istiyorum hocam.
2: Söyle.
1: Bunu sizle birlikte. Bu derin bir konuya çekmek için söylemiyorum bunu. Kimse yanlış anlamasın. Taraftar da yanlış anlamasın ama lafımı esirgemeyeceğim. Şimdi yedek kulübesindeki isimler: Jankat Yılmaz, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Kazım Can Karataş, Wilfred Singo, Arda Ünyay, Leslie Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Niyaga Lemina. Galatasaray büyük kulüp değil mi? Hiç evet. Şüphemiz var mı?
2: Yok.
1: Yani bu transfer olmayan dönemde bir tane, ya şu 4 senedir şampiyon olan takım bir tane hücum hattına bir oyuncu sokamaz mı kendi altyapısından? Ya bir tane, ya hoca zorda kalmış, ne bileyim işte, kendi yetiştirdiği bir tane adam çıkaramaz mı, bir kanat oyuncusu, bir yedeğin de yedeği olan forvet? Ya bu kadar mı zor bu işi yapmak, yoksa istemiyor mu? Yani taraftar şimdi transfer yok diye yeri göğü yıkıyor. Keşke Galatasaray taraftarı bir de bunun üzerine de bir odaklansa. Ya bizde niye bir tane çıkmıyor? Beşiktaş geçen sene en kötü halinde Devrim Şahin diye birini oynattı mesela, değil mi, solda? Evet. Ne bileyim, Mustafa çıktı, işte Semih çıktı.
4: Ama şimdi yok.
2: Bandırmadı.
1: Şimdi
4: yoklar Beşiktaş'ta, onlar da.
1: Bak, Semih yine kadroda vardı.
2: Bir
1: yani
2: dakika, soruya,
1: bir tane
2: soruna
1: yok
2: cevap
1: yani
2: vereyim o zaman. İki konu var. Galatasaray'da çok zor. Çünkü hedef çok büyük. Bir kez kimseyi kandırmayalım. Galatasaray böyle, Okan Hoca da böyle bir değerlendirmede bulunmuyor. Var mı? Bulunduğu var mı? Ben görmedim 4 sene zarf. Genellikle transferle çözüyorlar bu iş. Ama bir de Galatasaray'ın gittiği yolda da genç oyuncuları oynatma konusunda çok yer yok. Açık konuşalım yani. Öyle de bir şey var. Ama ya dün mesela Galatasaray'ın Osimhen'in yanına sokacağı yedek de dahil bir tane santraforu yok. Bunun da izahı yok. Böyle kadro planlaması mı olur? Bunun da izahı yok. Sen oraya Barış'ı sokuyorsun. Barış sol ölde etkisiz oluyor. Barış'ı sokuyorsun. Oraya da Eren Elmalı ile arkasından şeyi sokuyorsun, orta yapsın diye. Genç çocuk.
1: Kazımcan.
2: Kazımcan'ı sokuyorsun. İşte bunlar Galatasaray'ın kadro derinliğinde oyuncu olmadığını anlatıyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Ama bu şu değil. Ya düşünsene, Cankat bile şu anda çok formda. İkinci kaleci olması lazım. O bile düşünülüyor. Acaba Cankat'a güvenir miyiz? Uğur'a bir şey olursa şeye. Uğurcan'a bir şey olursa diye. Ya senin dediğin konuda da nasıl oluyor biliyor musun? Çok plan dahilinde bu genç oyuncular çıkmıyor. Ya altyapısında oynadığı takımlarda hedef kayboluyor. Ya da ya işte buna bir bakalım oluyor. Yoksa çok planlama dahilinde, örnek Galatasaray'ın altyapısında bir santrafor var. İki sene sonra biz bunu A takıma veririz. Osimhen'in olduğu maçta ikinci santrafor olarak girer gibi bir planlama olduğunu düşünmüyorum. Ve ben hedef oynayan hiçbir takımda bunun olduğunu düşünmüyorum.
1: Ya o seviyede olmasa bile ben şeye şaşırdım. Yani hocanın tamamen elinde orta saha ve savunma oyuncularıyla bu maça müdahale etme zorunluluğu beni şaşırttı.
2: Evet
1: yani
2: çaresizdi dedim ya.
1: Bir tane de olsa bir hücumcu, en azından kendi altyapından gördüğün, yetenekli gördüğün bir çocuğu alıp kadroya koyup değerlendirilebilir. Ya bunu da çıkaramıyorsa ne işe yarıyor altyapılar? Ben ona da şaşırıyorum.
4: Galatasaray'ın yani, şampiyonlukta görünen 3 rakibi var değil mi?

0: döneminde Galatasaray yönetimi çok geride kaldı. Yani bazen takımların havasını bulması gerekir. Takım havasını bulursa orta kalite altılık bir takım bile sekizlik oyunlar çıkarır sana. Galatasaray'ın temel sorunu havasını kaybetmiş. Yani bu dün sezonun ilk maçı oynanıyor. Taraftar Apo Hoca'nın dediği gibi 65'te takım galipken yönetim istifaya davet ediyor filan. Yani bunun nedeni bir yol kaybı gibi bir şey. Sanki Galatasaray makastan çıkmış. Hep beraber kendi içlerinde bir hesaplaşma yaşıyorlar. Niye çıktık, nasıl gireceğiz falan filan. Yani herkes doğruyu kendisinin yaptığını, taraftar kendi görüşünün, kendi algısının doğru olduğunu, yönetimin başarısız olduğunu düşünüyor. Ama taraftar da şunu, kendisine şunu sormalı bence. Sen her sene ille de şampiyonluk, ille de Avrupa'da başarı talep edersen eğer, Okan Hoca da senin az önce söylediğin şekliyle Koray, bir genç adamı sahaya atmaktan çekinir. Çünkü genç adamı sahaya attın, ona süre verdin, sana helal olsun hoca demiyorlar sana. Diyorlar ki hoca, Çorum'a niye puan kaybettin? Öncelik öncü takımın, yani A takımın mutlaka önüne gelen kim varsa yenmesi üzerine. Beklenti bu şekilde inşa edildi ülkemizde futboldan. İlle de kazanmak üzerine kendini kurgulamış, koşullamış taraftar kitlesi var. Sadece Galatasaray değil, diğer büyüklerisin de böyle. Hatta diğer takımlarımız için de böyle. Hemen hoca değişiminin nedenleri nedir? Bunun içindir. 10. haftaya gelmeden 10 tane hoca değişir bu ligde. Hepimiz biliyoruz bunu. Yani orada bir muz var, birazdan Türk futbolu ona basıp düşecek. Hiç kimse o muza basıp düşme sürecinin arka planında neler varla ilgilenmek istemiyor. Çünkü o emek istiyor, zaman istiyor. Yani başka türlü değerler üzerinde yaklaşım istiyor. Oysa bizim futbolumuzun günlük değerlerinde bunlara yer yok. Çık sahaya, kazan. Ben oyuncuya ihtiyacım var. Ben sana transferle oyuncuyu da alırım. Hoca da bana oyuncu al diyor. Galatasaray bu transfer döneminde yönetim bence kavrayamadı. Takımdaki genel düşüşün
1: evet,
0: neden olduğu konusunda yönetim doğru teşhisler koyamadı bana göre. Koysa başkanın dediği gibi kasamızda paramız var alırız diyor diye.
1: Ve almak üzere de Galatasaray Batrakov'u sarı kırmızılılar kadrosuna katıyor. Emre Kaplan bizimle birlikte, transfer gelişmesi ekrana yansıdı. Detaylar için sözü kendisine bırakıyorum.
2: Teşekkürler Koray Baloğlu. Galatasaray Lokomotiv Moskova ile Batrakov için yaptığı görüşmelerde artık son aşamaya geldi. Bugün kritik bir gündü bu görüşmelerin tamamlanması, nihayete ermesi için ve artık belli noktalarda anlaşmanın sağlandığını söyleyelim. Masadaki rakam, Galatasaray'ın teklif ettiği, masaya koyduğu rakam 25 milyon euro. Herhangi bir bonus maddesi içermiyor. Bunun üzerine çıkacak bir rakam yok. Sadece Galatasaray'ın burada sonraki satıştan pay için Lokomotiv Moskova'ya yaptığı bir teklif var. Bunun yüzdesini tam olarak bilmemekle birlikte Galatasaray'ın sonraki satıştan pay maddesi artı 25 milyon euro bonservis bedeliyle Batrakov için Lokomotiv Moskova'yla anlaşmaya çok yakın olduğunu söyleyebiliriz. Aslında anlaşma sağlandı ama tabii ki imzalar atılmadan, o ıslak imza konusu gündeme gelmeden net olarak transferin bittiğini söyleyebilmek çok mümkün değil. Ama Galatasaray adına şu anda işlerin bu transfer konusunda, Batrakov konusunda pozitif seyrettiğini söyleyelim. Çok yüksek olasılıkla yeni sezonda Batrakov Galatasaray formasını giyiyor olacak. 25 milyon euro karşılığında Galatasaray oyuncunun bonservisini Lokomotiv Moskova'dan almaya artık çok yakın. Son detaylar görüşülüyor. Dediğim gibi rakamsal durum bu. 25 milyon euro artı da sonraki satıştan bir pay maddesiyle birlikte Lokomotiv Moskova'yla anlaşma sağlanmış gibi gözüküyor.
1: Emre Kaplan dün hoca maç sonrası şeyi söylemişti, bir 10 numara center for bölgesi için bir takviye, bir de kanat için. Center for ve kanat bölgesi için yakın dönemde bir gelişme bekliyor musun? Dünkü sonuç bu süreçleri hızlandırdı mı sence?
2: Aslında sonuçtan bağımsız olarak Galatasaray yönetiminin yoğun bir şekilde çalışmaları var, devam ediyor. Zaten eksikler belli, yapılması gereken hamleler belli. Bu konuyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Forvet konusunda da Galatasaray kulüp bürüş forması giyen Tresol diye resmi teklifi yaptı ki bunu da haberleştirmiştik birkaç gün öncesinde. Galatasaray'ın bu oyuncuyla ilgili de girişimleri devam ediyor. Tabii çok talibi olan bir oyuncu, özellikle Barcelona'nın da yakından ilgilendiğini biliyoruz. Barcelona da oyuncuyu yakından takip ediyor, teklifi yapmış vaziyette. Ama Galatasaray'da özellikle burada şu detayı paylaşmakta fayda var. Can Uzun'un menajeriyle, aynı menajerlik şirketine bağlı oyuncu ve Can Uzun sürecin devam ederken aslında biraz menajeri tarafından Galatasaray'ın önüne getirilen düşündüğü takdirde bu işle ilgili olumlu şeylerin olabileceği söylenen bir oyuncuydu.

0: Galatasaray Tresoldi için de forvet hattındaki hamlesini, transferini yapmak için görüşmelerini sürdürüyor.
1: Evet, Emre Kaplan teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Galatasaray Batrokov'u kadrosuna katıyor dedik. Sarı Kırmızılılar Lokomotiv Moskova ile 25 milyon euroya anlaşma sağladı. Konuşulan isimlerden birisiydi hocam.
2: Bence en doğru isimdi. Hem yaş olarak çok uygun Galatasaray'a, hem de profil olarak çok uygun. Çok hareketli bir 10 numara. Tribünlerin çok seveceği bir oyuncu. Aynı zamanda top rakipten iken biliyorsun. O 10 numaralar böyle top rakipte olduğu zaman çok sevmezler.
3: Tabii.
2: Bu çok seven de bir oyuncu. O yüzden dediğim gibi bence çok isim konuşuluyor o bölge için. Ama çok önemli bir transfer, çok önemli bir katkı yapacağını düşünüyorum.
1: Tribünlerin seveceği bir isim dediniz. Evet. Onu biraz açar mısınız?
2: Yani şimdi şöyle, Mertens'ten sonra oraya bir arayış vardı. Ya orayı dün mesela Yunus'la doldurmaya çalışıyor hoca. Çok iyi niyetli Yunus ama sonuçta orada bir, nasıl söyleyeyim, bir ikinci santrafor gibi olmuyor. Gerçi attığı bir kafa golü var, çok iyi koşu yaptı ama oranın profili sanki Batrokov daha yakın gibi. Mesela Can da keza o bölgede skor yapabilir.
3: Yani evet. Kanat oyuncusunun forveti, santforu tamamlaması o kadar kolay olmuyor. Yani. Batrokov gibi 10 numara adamlar, yani Apo'ya katılıyorum. Galatasaray çok iyi bir transfer yaptı. Yaparsa. Keşke bunu mesela Çorum maçından önce de yapsalardı. Yani 3-5 milyonun pazarlığı mı sürüyordu acaba, bilmiyorum.
2: Bir de şey, Selahattin abi şeyi de çok önemli. Yanlış bilmiyorsam ya 2005'li ya 2004'lü falan.
3: 21 yaşında.
2: 21 yaşında. 21 yaşında. Yani işte 2005'li. Bu işi profesyonel yaptığımız için gelmeden biraz izledim, biraz da analiz ettim. Çok önemli bir oyuncu.
1: Ne dikkatinizi çekti mesela görüntülerde?
2: Ya, aslında bir 10 numara ama bir takım oyuncusu. Bence burası çok kıymetli.
3: Birine benzetiyor musun hocam? Stil olarak.
2: Yani onu hiç düşünmedim ama bir de şöyle, çok sorumluluk alan bir oyuncu. Yani takımında genç yaşında kaptanlığı verilmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Bence bu da çok kıymetli transfer parametresi
3: evet,
2: olarak.
3: Büyük takım için özellikle.
2: Değil mi? Yani evet, devam edecek bir oyuncu olarak onu söylüyorum. Galatasaray'da en az birkaç yıl geçireceğini tahmin ettiğim için bence bu da çok önemli.
1: Şut veya pas konusu gibi şeylerde böyle dikkatinizi çeken ne vardı?
2: Ben mesela dar alanda başarılı bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ceza sahası dışı şutlarının çok isabetli ve etkili olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen Okan Hoca onu Osimhen arkası gibi kullanacak.
3: Mertens
2: gibi. Ya işte Mertens gibi biraz daha demeyeyim de hücumda daha çok var olmasını. Yeri geldiği zaman Galatasaray'ın oyun aklı ihtiyacını karşılamasını düşünecek. O yönde transfer ediliyor. Ama şöyle söyleyeyim, bu rakamlar Avrupa'da bu. İnan bu. Yani şimdi Galatasaray taraftarı şunu demesin. Ya 25 veriyoruz işte oyuncuya da 3 falan vereceğiz. Ama iyi bir oyuncu alıyor Galatasaray. Bir de Avrupa'da bu profilde oyuncular 20-25, çok yükseldi rakamlar. Bir de artı 23'e uyması da çok önemli. Orası da çok önemli. Dediğim gibi ama yetmez. Yani Batrokov yetmez. Buraya mutlaka bir Osimhen'e yardımcı bir oyuncu. Tek oynarsa kulübeden gelecek bir santrofor. Dün hele Sané'yi seyrettikten sonra Koray, tamam ama artık Galatasaray'a bir tane daha kenar oyuncusu lazım. Ki Barış da dün kötü oynadı.
1: Evet.
2: Ki geçen sene Barış'ı Antep'te santrofor oynattı. Müthiş bir sezon başı yapmıştı. Gerek skor gerek asist olarak. Dün mesela Sané'yi seyrettim. Ya ben burada niye oynuyorum gibi oynadı yani. Onun için Galatasaray'ın mutlaka, ben Yunus'un şimdi Batrokov geldiği denklemde kenara kaydırılacağını düşünürsek, ya Sané'nin yerine de bir tane kenar oyuncusu gerekiyor. Neden gerekiyor? Ya artık Sané'yi izlerken ben nasıl oynayacağını ekran başından biliyorum. Çok alacak, içeri kat edecek ki dün bir de kuvvetsizdi. İçeri kat edince adam vücudunu bir koyuyor, alıyor. Biliyor zaten maç önü analizinde rakip senin tutacak oyuncuya senin analizini veriyor. Bak orta sahada buraya çalım atıyor. Oyuncu tak içeriği bir kapatıyor, kapıyor. Geçiş, Galatasaray geçişiyor. Bence Sané'ye de mutlaka bir alternatif lazım. Öyle görünüyor. Bir de stoper lazım.
1: Evet.
3: Yani Galatasaray'ın tek bir transferle sorunu çözülmez. Galatasaray'ın önce

0: kaybettiği ruhunu transfer etmesi gerekiyor. Asıl mesele o, söylemek istediğim. Havasını kaybetmiş Galatasaray. Belki Batragov bir hava kazandırabilir, bir itirazım yok. Ama mesela Sané falan, bunlar da kolay vazgeçilecek oyuncular
1: değil. Değil.
0: Sané devamlı ama dün çok şey kötü yapıyor, fakat hep üst düzey şeyler deniyor, cevap alamıyor. Belki Batragov cevabı alacak. Çünkü bir oyuncunun verimli olabilmesinin ön koşullarından biri de aynı dili konuşabildiği takım arkadaşları. Evet. Sané aynı şeyi deniyor ama bir tane istediği yere top alamıyor mesela. Veriyor, alamıyor. Veriyor, başka yere gidiyor. Yani Galatasaray'ın bir moral motivasyona ihtiyacı var. Ama bunun yanı sıra hani demişler ya yani şeyin motivasyonla bir şeyi kazanabileceğine inanabilirsin. Bir sakıncası yok ama sen yine sıkı sıkı çalışmaya devam edersen olur bu. Yani Galatasaray motivasyonla kaybettiği havasını kazanabilir. Fakat o motivasyonu motive edecek olan da oyuncu transferleri, takıma oyuncu katılması. Yani ben kaç 2-3 yıldır sol stoper sorunu olduğunu söylüyorum. Galatasaray'ın sağ bek sol bek sorunları da var. Birisi sol bek gayet iyi oyuncu fakat devamlılığı yok. Güvenemiyorsun. Sezon boyunca belki 15-20 maçı kaçıracak.
1: Ya ben bir şey söyleyeceğim. Şey dedin, sağ bek stoper dedin ya. Ya Singo dün niye oynamadı?
0: Singo çünkü sakattı. Korkuyorlar. Sadece kadroda bulundurdular. Kadroda olsun diye. Çünkü
1: bu adam sağ bek stoper oynuyor. 30 milyon euro bonservis maliyeti var.
0: Evet.
1: Bu nasıl ya oluyor yani? Bu nasıl bir planlama?
0: Yani bir planlama hatası olduğu çok aşikar. Ama bu geçen senenin sorunu. Bu sezonu sadece taşınmış. Singo da belki 15-20 maç oynayacak. 15-20 maçta oynayamayacak. Çünkü Adele yapısı sağ kulvarda oynamaya müsait değil. Sağ stoperde oynayabilir. Onun için ama dün Davinson Sanchez'i oyundan alıyor. Hani atabilir sahaya diyorsun, yine onu atmıyor.
1: Evet.
0: Ha, dün şöyle bir ayrıntı da var. Mehmet Özcan'dan okuduğum için söylüyorum. Kaan oyuna girmek için hazırlanırken tribünler ıslıklıyor ya. Yazık, Kaan'a da yazık yani. Ya hiç mi hatırı yok bu çocukların? Yönetime kızıyorsanız direkt...
2: Kaan'a mı yoksa transfer yapmadınız diye...
1: Ya taraftar yönetimden intikamını oyunculardan alıyor yani.
0: Yani o da iyi bir işaret olmadı Galatasaray için.
1: Evet.
0: Yani Galatasaray yönetimi 4 yıllık şampiyon bir takımın yöneticileri gibi davranmıyorlar. Ha kim yönetiyor? Belki her bütün kararları Sayın Başkan veriyordur. Bilmiyorum. Yönetimin ne kadar inisiyatifi var. Türkiye'de bütün kurumlar başkanlar düzeyinde yönetilir. Yani yönetim kurulu üyelerinin çok fazla etkisi, çok fazla katkısı olmaz. Ortak akıllı çok fazla kaptan köşküne yerleştiremeyiz biz. Bizim öyle bir kültürümüz yok. Arka planımız buna izin vermiyor. Ama çok net olarak şunu söyleyebiliyoruz. Son 4 yılın şampiyonu bu sezon, özellikle son sezonunda yönetimiyle çok iyi bir sınav vermediler. Gayet yetersiz bir, olanı algılamakta sorunlar yaşayan, kendi takımlarının sorunlarını teşhis etmekte de çok becerili olmayan bir yönetim profili çizdiler. Ama hep şunu da söylüyorum. Galatasaray 4 Eylül'e kadar transfer için fırsatı var. Yani Galatasaray'ın her ne olursa olsun Şampiyonlar Ligi'ne daha fazla konsantre olmasını bekliyorum ben bu sezon için. Yani puan kayıplarının nedeniyle de olabilir bu. Kurumsal bir karakter, kurumsal bir seçki de olabilir bu. Ki bana göre öyle olması daha isabetlidir. Eğer Galatasaray yönetimi 4 Eylül'deki Şampiyonlar Ligi maçına ya da 5 Eylül'deki her neyse herkesin üzerine uzlaşacağı, evet tam da adamını buldu, adamlarını buldu, 3 kişi kattı takıma diyecekse ben yine onları tolere etmeye hazırım. Yani çünkü biz Türkiye Ligi'ne çok fazla anlam yüklüyoruz. Türkiye Ligi bizim zannettiğimiz kadar anlamlı bir lig değil. Kimsenin de çok fazla umurunda değil dünyada. Biz kendi rekabetimizi, kendi reklamımız üzerinden, kendi içimizde yaşamakla tatmin olabilen bir kültürü temsil ediyoruz. Ve maalesef dünya futbol pastasına da bu anlamda kendi içimizden bir şey üretemediğimiz için bir şey sunamıyoruz. Çünkü kendi içimizdeki rekabette üretmek üzerine, doğruyu kovalamak üzerine değil, kendi içimizdeki rekabetin de tek motivasyonu ille de ne olursa olsun kazanmak. Ne olursa olsun kazanınca bir şekilde kazanıyorsun. Ama Edirne'den öteye çıktığın zaman çok fazla bir saygı görmüyorsun. Galatasaray yönetimi eğer 4 Eylül'e kadar, yani şu 1-2 hafta yani sonuçta Şampiyonlar Ligi düzeyinde birkaç oyuncu katabilecekse takımına, ben yine de bu sezon için onları tolere etmeye hazırım. Yani Türkiye Ligi'nde dün Galatasaray maçı kazanamaz mıydı? Kazanabilirdi. Yine buna rağmen yani o hiç transferi yapmamış. Geçen seneki Antalya maçının 11'iydi galiba. Bir oyuncu değişik. Aynı oyuncularla çıkmış. Kazanabilirdi oyunu ama Çorum Spor'da oyun

0: oyuncu kendini attırmasa, bu arada Yunus'a büyük geçmiş olsun. İyi ki gitmedi Aşil'e. Öyle bir yere bastı ki çok fenaydı.
1: O kararı kendi verdi zaten.
0: Evet. Çocuk değil mi? Anladı zaten şeyi.
1: Kırmızı kartı yedim dedi.
0: Ya. Evet. Bilerek yapmadığını düşünüyorum ben de o yüzden.
1: Ya Galatasaray yine bu yarışta olur Selahattin abi.
0: Tabii ki olur.
1: Bu yarışın içinde kesinlikle olur ama ya işleri doğru yapmak diye bir tabir var biliyor musun? Alternatif yaratma. Tribündeki insanlar ya gelsin başka bir yüzbey. Batrogov izleyecek şimdi mesela.
0: Batrogov isimden umut veriyor ama. Batrogov. Yani ha, galiba gayet iyi oturacak gibi duruyor.
1: Yani şimdi bir tane kenar oyuncusu alsan, bir tane stoper alsan, ne bileyim bir tane santrofor alsan.
0: Sağ bek.
1: Ya sağ beki bir türlü çözer.
0: İdare, tamam. Galatasaray gibi takımın sağ beki idare etmeyecek.
2: Bu sağ işlerde şöyle bir sıkıntı vardır yalnız tabii ki. Yani iyi oyuncular da işler kötü gittiğinde, takım kötü giderse eldeki hiç hesaba katmadığın yerlere de bir anda transfer düşünmek zorunda kalırsın. Tabii. Yani şöyle söyleyeyim şimdi. Normalde Eren Elmalı, Jakobs çok iyi gitti değil mi 2 senedir?
1: Bir şey de var, Kazımcan da var.
2: Kazımcan da var orada mesela. Veya bazı bölgelerde normalde hiç konuşulmayan isimlere de bu sefer taraftar şey takılmaya başlıyor.
0: Oluyor.
2: O da yetersiz, o da yetersiz. Yani sonuçlar kötü oldu mu takım her yerden böyle alarm veriyor bu sefer. Herkese eleştiri geliyor aşırı şekilde.
1: Ya takımın enerjisi eksik bir kere. Yani hem bu yapılmayan transferler, Galatasaray niye yapmıyor, taraftar da sonuçta bunlardan etkileniyor, yazılanlardan, çizilenlerden.
2: Şimdi Torreira gitmek istiyormuş mesela.
1: Yani biraz altyapısını bilmiyorsun, gerçek mi değil mi onu bilmiyorsun.
0: Yoksa maaşı mı artırmak istiyor? Onlardan da bıktık ya. Gitme. Bak çok Çorur'a ligde seni şampiyon yapacak oyunculardan biri. Gitmek mi istiyorsun? Buyur kardeşim, getir parayı git diyecek. Galatasaray'san, büyük takımsan, o kadar da değil ya. Tamam yani Galatasaray'ın takımın sana ihtiyacı olduğunu görüyorsun. Gitmek istiyorum. E git o zaman.
2: İşte orada da şöyle oluyor Selahattin abi bu sefer. Ona evet dersen her gitmek istiyorum diyene evet mi diyeceksin? Nasıl olacak?
1: Ya bu takım Şampiyonlar Ligi oynayacak ya. Direkt katılıyor. Niye oyuncular böyle bir şey söylesin? Torreira'nın belki gitme sebebi, eğer gitmek istiyorsa bilmiyorum. Başka sebep de olabilir.
2: İşte
1: yani
2: Icardi Muslera'nın ayrılığının olumsuz etkilemesi ve son o bir AVM'de yaşadığı tatsız olayın etkisinin sürdüğü iddiası
1: ya Koray
2: var.
1: Onlar bir türlü oturup Torreira konuşulur, anlaşılan şey anlaşılır. Yani Galatasaray Torreira'yı da kaybederse o zaman daha çok transfer sayısı artar yani. O Lemina ile Okuçuk'u ile falan olmaz o işler.
2: Evet. Öyle gözüküyor. Dün görmedik.
0: Ya gitmek istiyorsa bir oyuncu tutmayacaksın ama şu anda Galatasaray'a gitmek istese bile onun yerini doldurabilecek zamanı var, işte 15-20 günlük süre var. Ya dünyada bir sürü oyuncu var ya, biz sadece gördüklerimiz üzerinden dünya futbolunu yorumluyoruz. O kadar değişik, Çorum Sporlu oyuncuları gördük, kaç tane biz tanıyorduk ya? Ya bu akşam Gençler Birliği'nde genç adamlar var, yani oyuncu var. Elbette Torreira belli bir pişmiş, olgunlaşmış olarak geldi Türkiye'ye. O yüzden katkısı fazla oldu. Ama Galatasaray da senin ona verdiğinden daha azını vermedi sana ya. Ya bu kadar ya, bu kulüpleri kulüp yapılarıyla birlikte düşünüp korumak gerekiyor. Yani sadece günlük skorlar üzerinden değil. Galatasaray gerekirse bir sezonu kaybetmeyi göze alır fakat kurumsal ilkelerinden taviz veremez, vermemeli. Ve Galatasaray'ın şu anda oyuncu gitmek isteyen oyuncu, yani Apo'nun dediği gibi belki de öyle bir şey yoktur. Tabii. Menajeri maaşı artırmaya çalışıyordur her zaman yaptıkları işler. Belki öyle bir şey düşünüyor. Bilmiyorum ama mesele Torreira değil. Bir oyuncuyla ilgili gitmek isteyen haberleri çıkıyorsa eğer, yani kulüp bunun araştırmasını yapmalı sağlıklı bir şekilde. Oturup konuşmalı oyuncuyla. Yani sen sözleşmeli oyuncumuzsun. Kalben burada değil misin? Onu mu söylemek istiyorsun? Tamam, getir şu paraya git. Biz de çaremize bakalım. Evet. Ama şimdi demesi lazım onu. Transfer sezonu bittikten sonra değil. O zaman sezonunu kaçırmış olursun.
2: Aspor Radyo ortak yayınındayız. Abdullah Ercan ve Selahattin Kınalı ile birlikteyiz stüdyoda. Galatasaray Batrogov'u kadrosuna katıyor. Transfer gelişmesini verdik. Lokomotiv Moskova ile 25 milyon euroya anlaşma sağladı Sarı Kırmızılar. Rusya'dan gelecek olması oyuncunun.
1: Evet, Lokomotiv'den.
2: Dezavantaj mı?
1: Yo, devam ediyor Rusya'da ligler. Kalite olarak anlamında mı yok, mevsimsel mi sorun?
0: Yok,
1: kalite
0: Avrupa'da olarak yasakları var filan.
1: Biliyorsun Avrupa'ya çıkamıyoruz, takımlar hala kilitliler. Tabii lokal oynuyorlar ama oyuncunun kalitesi tabii burada
2: yanıltır mı yani, o açıdan söylüyorum.
1: Hayır yok kesinlikle değil. Yani ben takip ettim dün geceden beri, bu transferin gerçekleşme ihtimali yüksek olasılık olduğu zaman ciddi şey yaptım. Ben öyle bir eksi bir şey olacağını düşünmüyorum.
2: Evet.
1: Yani iyi oyuncu alıyor Galatasaray. Hakikaten tabii şöyle bir şey var. Koray, iyi oyuncu alıyor diyoruz. Oyuncu geliyor, bazı sebeplerden dolayı performans sergileyemiyor. İşte uyum oluyor, ailesel falan. İnşallah böyle bir şey yakalamaz. Çünkü direkt ilk 11 oyuncusu alıyor Galatasaray.
0: Evet.
1: Bir de dediğim gibi yani artı 23'e böyle bir oyuncu bulmak şu zamanda bence çok kıymetli.
2: Doğru.
1: Onun ama dediğim gibi yani taraftarın bir gazını alabilir bununla. Okaçuku'dan sonra. Ki büyük oranda alır ama yetmez. Yine söylüyorum ya, bugün ayın 15'i, kaç, 20 gününüz var. 20 gününüz minimum 4 tane oyuncu daha getirmeniz lazım. Ve bu 4 oyuncu şeysiz, böyle kemiksiz ilk 11 oyuncusu olması lazım. Getireceksin, oynatacaksın oyuncu. Ha ondan sonra elin güçlendiği zaman Torreira mı gidiyor, Lemina mı kalıyor, işte Eren mi gidiyor, onlara bakarsın. Önce şu planlamayı yap, bir Galatasaray taraftarı havaya girsin.
2: Evet.
1: Ya Galatasaray'ın bu kadrosu zaten lig yarışını götürür. Orada bir sakınca yok. Ama daha iyi götürsün, daha sağlıklı, daha derin bir kadroyla götürsün istemez mi Galatasaray? İster.
2: Doğru.
1: Bir de bunun Şampiyonlar Ligi var. Orası çok kıymetli.
0: Asıl kıymetli yer orası.
1: Yani ya, direkt oradasın. 8 tane minimum maç oynayacaksın. Burası da çok kıymetli. Ya doğru. Lütfen bunları göz ardı etmeyin. 3 tane 4 tane oyuncu alın Galatasaray'a. O da yarışın içinde olacak zaten.
2: Evet. Şimdi bir araya gideceğiz. Aranın ardından efendim ilk 11'ler belli olacak. Saat 19'daki maçlar için Kasımpaşa deplasmanında Trabzonspor ve hem Kasımpaşa hem Trabzonspor'un 11'lerini ekrana getireceğiz. Konuşmaya devam edeceğiz.
3: İzmir'den Gürsel Akselcan, güzel ve mutlu bir yaz akşamından herkese merhabalar değerli futbol severler. İsmail Köybaşı'nın jübilesinde Göztepe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek ve iki kulübün de formasını terletmiş bir isim olarak İsmail Köybaşı şu anda kızıyla birlikte Gürsel Aksel'de tribünleri selamlıyor. İlk düdük sesi, İsmail Köybaşı'nın jübilesi, Göztepe Trabzonspor maçı başlıyor. O gün bayrak kenarda ve İsmail Köybaşı yeşil sahalara veda ediyor. Alkışlar İsmail Köybaşı için. Uzun bir kariyer bugün tamamlanıyor. İsmail dolu tribünler önünde, takım arkadaşlarının omzunda yeşil sahalara veda ediyor. İsmail Köybaşı'nın vedası.
4: Antunes yaptı ortayı. Kafa vuruşu, top dışarı gitti. Onuachu. Muçi topla buluştu. Ernest Muçi yaklaştı kaleye, baktı. Ernest Muçi vurdu Arda. Ernest Muçi geçen sezon birçok jenerikli gol imza attı. Uzaktan. Vivo. Vivo'nun indirdiği nokta. Göztepe etkili geliyor. Pası attı Andre. Armstrong vurdu. Top dışarı gitti. İyi de vurdu ama top dışarı gitti. Pina, Andre Martins mücadelesi, Martins dokundu, Armstrong çok süratli attı, topu gidiyor, Armstrong ceza sahasında, Vivo'nun müdahalesi ve karar penaltı, Göztepe penaltı kazanıyor. Armstrong Vivo'yu çok zorladı ilk yarıda, birçok ikili mücadelede bu iki oyuncu karşı karşıya geldi. Armstrong ceza sahasında yerde kaldı. Erdem Mertoğlu beyaz noktayı işaret ediyor. Noah Sonko topun gerisinde. Onur Alp kalesinde işaret geldi. Sonko ve gol. Sonko topu ağlara yolluyor. Göztepe Sonko'nun penaltısıyla ilk yarının duraklama anlarında 45+4'te öne geçiyor. İzmir'de ikinci yarı başlıyor.

Miroşi'den pas Antunes. Ogün yanında Antunes, Ozan karşısında bıraktı Ogün'e. Ogün Bayrak. Şut şansı, Matos vurdu. Onur Alp İki hamlede topun sahibi oldu. Baskı geldi. Büyük hata ve gol. Can Derson. Onur Alp ilk yarıda da bu baskılarla karşı karşıya kalmıştı. Can Derson yine gafil avladı Onur Alp'i. Göztepe ikinci golü buluyor. Genç eldiven Onur Alp için. Şanssız bir an, fark etmedi, yapamadı çevre kontrolünü. Can Derson Onur Alp'ten topu aldı, ağlara yolladı. Aral pasını aktardı Ernest Muçi'ye. Muçi çevirdi, gol şansı, topu alardı, gol. Metehan Mimaroğlu atıyor. Trabzonspor farkı 1'e indiriyor. İkinci yarıda goller üst üste geliyor. Aral'dan pas. Muçi'den içeriye, Metehan'dan ağlara. Bir hazırlık maçı olsa da Trabzonspor formasıyla golle buluşuyor. Onur Alp. Antunes top aldı, bir hata daha. Melih müdahale yaptı. Onur Alp. Melih Kabasakal çok kritik bir hamle. Onur Alp topu istediği noktaya gönderememişti. Malinovski. Yerden bir pas. Umut ceza sahasında. Atak devam etti. Metehan vurdu, out. İzmir'de son düdük sesi geliyor. İsmail Köybaşı'nın jübile maçında Göztepe Trabzonspor'u 2-1 mağlup ediyor.

işiniz. Umran Oto Ekspertiz. İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Bir reklam.
2: Umran Oto Ekspertiz.
3: Bir reklam.
4: Yaşasın spor.
3: Aspor Radyo.

0: Spor Radyo canlı yayın.
1: Spor'u misafir edecek birazdan 19 seansındaki maçlarda ilk 11'lerin açıklanmasını bekliyoruz. Onu da size aktaracağız. O sırada biz hemen bu akşam oynanacak Gençler Birliği Fenerbahçe sezonun ilk maçı için konuşmaya başlayalım. Tabii Fenerbahçe Avrupa'da iyi bir görüntü ortaya koyuyor hocam. Evet. Transferler ortada. Lukaku geldi ama bugün yok. Neler söylüyorsun?
2: Ciddi eksik var Fenerbahçe'de, evet. Değil mi? Yani kullanamayacağı bayağı oyuncu var. Kalecisi başta olmak üzere. Koray 4 tane resmi maç oynayan, kaybetmeyen de bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Şöyle, tabii ki lige iyi başlamak önemli. Gençler Birliği deplasmanı önemli bir deplasman ama bence salı günkü maç çok daha önemli. Neden bunu söyledim? Çünkü büyük bir özlem var. Yaklaşık olarak 16-17 yılı süren bir Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne girememe özlemi var. Dediğim gibi orası çok kıymetli ve şansların eşit olduğu bir takımla oynayacak. Lyon takımıyla. Burası tabii bugün burasını düşünerek İsmail Hoca küçük çaplı da olsa bir rotasyon yapabilir mi? Ben yapabileceğini tahmin ediyorum. Fenerbahçe'de bir oyun inşa ediliyor. İsmail Hoca'nın Fenerbahçe'ye geldiği dönemlerde oynadığı oyun, ön alan baskısı, topa sahip olma, ritimli oyun. Şu anda buna %100 hazır bir takım var mı görünüşte? Yok. Ama buraya geleceğinin sinyallerini veriyor. Tabii bunun en büyük destekçisi neticeler olacak. Bunun içerisine de bazı bölgelerde artık Fenerbahçe'nin kullanacağı net oyuncular yavaş yavaş form bulmaya başladı. Mesela bugün ben Vedat'ı da biraz süre olarak bekliyorum. İlk 11 olur mu zannetmiyorum ama ikinci devre falan oyunda olacağını, ki salı gününe de bence bu biraz hazırlık olur. Dediğim gibi Fenerbahçe'nin sağ dışında da problemleri var. Çok yabancısı gibi. Onun kararlarını da yavaş yavaş vermeye başladılar.
1: Fred de yollar ayrıldı.
2: Yani bekleniyordu zaten. Daha ayrılması gereken 2-3 tane mevcut ayrılacaklar var. Zaten onlar belirlenmiş de. 2-3 tane de ayrılması gereken var ama oralarda çok kritik kararlar. Çünkü şöyle, belki performans olarak ayrılmamak istediğim bir oyuncudan da pozisyon olarak ayrılma durumunda kalabilirsin. Böyle de bir gerçek var. Tabii bunu neye bağlıyoruz? Geçen yıllarda yönetimlerin yaptığı, ne derler, humarsızca transferler. Bazı bölgelerde gereksiz transferler gibi şeylere de bağlıyoruz. Ben Fenerbahçe'nin galibiyet serisine devam edeceğini düşünüyorum. Gençler Birliği karşısında, ki devam etmeli. Salı gününe moralli çıkması, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde bir iç saha zaferleri var. Tabii Lyon maçını daha sonra konuşuruz ama bugün dediğim gibi belki hoca Kante'nin yerine İsmail'i kullanabilir. Mert oynamayacak, Tarık'ı kullanabilir, ki Ederson zaten bilmiyorum sakat diyor ama gitmek için yol mu yapıyor onu da anlamış değilim.
3: Ederson cezalı ya da bugün.
2: Cezalı galiba, cezalı pardon zaten. Geçen evet, seneden cezalı. Özür dilerim. Ha. Geçen seneden ama mesela bir önce şeye gelmedi ya, bunu onun için söyledim.
3: Evet.
1: Viral enfeksiyon dediler, evet.
2: Yani şey, ne dediler?
1: Viral enfeksiyon nedeniyle.
2: Yani ben böyle zamanlarda gribal, o viral enfeksiyon hep ya. Çıkar yani bazı oyuncularda.
3: O kasada bekler. Acil durumlarda çıkarıyorsun.
2: Acil durumlarda viral çıkar. Ya Fenerbahçe'de şu an gidişat iyi. Lukaku'nun biliyorsun transferi var.
1: Evet.
2: Mesela ona da bir iki cümle söylemek lazım. İyi bir golcü. İnsanlar tabii son zamanlarda sakatlık durumunu konuşuyor ama Fenerbahçe'nin bu transferi gerçekleştirirken o önlemleri aldığını düşünüyorum. Eğer form grafiğini yakalarsa diğer bir tane stoper, birkaç stoper durduramaz Lukaku'yu. Tabii onu nasıl kullanacak? İkili mi, tek mi? Vedat Muriç gerçeği de var orada, biliyorsun. O da geçen sene İspanya'da çok sayısal olarak çok güzel goller attı. Fenerbahçe'nin görünen bir tane stopere ihtiyacı var. Bunu U23'ten mi çözerler, yerli mi çözerler bilmiyorum. İlerleyen dönemlerde Ederson'la bir ayrılık olursa kaleci ihtiyacı doğacak. Orayı da bir yerli olarak, bilmiyorum, isimler geçiyor, kamuoyunda konuşuluyor, nasıl çözecekler? Ben bugün Fenerbahçe'nin yine mevcut oyununu sahaya yansıtarak, oyun sorumluluğunu elinde tutarak bir oyun oynayacağını, ki Gençler Birliği takımı da tam bir geçiş takımıdır. İyi savunma yapar, merkezi kapatır. Ki Fenerbahçe'nin özellikle oynadığı ilk rakip, Gornik rakibi buna çok benzerdi. Orayı bir türlü Avrupa'da geçtiler. Ben bu akşam da Gençler Birliği'ni geçeceklerini tahmin ediyorum.
1: Evet. Selahattin abi, sen nasıl buldun Fenerbahçe'yi bu süreçte? Ya yeni kendi transferlerle birlikte ne bekliyorsun bu akşam?
3: Kendi sikletinde olmayan takımlarla oynadı Fenerbahçe. Yenmesi gayet doğal o rakipleri. Yenilirse ya da berabere kalırsa sürpriz olurdu. Yani öyle oyunlar oynadı. Ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ligin en iyi orta sahası Fenerbahçe'de. O yüzden Fenerbahçe oyunlara karakterini koyma konusunda büyükler içinde biraz Beşiktaş'ta ona yakın tabii. Yani Salih ile Orkun'u bir arada düşününce Beşiktaş'ın orta sahası belki Fenerbahçe'den sonra en iyi orta saha denebilir. En azından kağıt üzerinde. Fenerbahçe ve Beşiktaş dördüncü maçta yaptılar. Onları da izledik yani. Galatasaray'ı ilk kez izledik. Trabzon'u bugün izleyeceğiz. Ama Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan santrafor Lukaku mu, çok emin değilim. Ben hep şeyi söylemeye çalıştım. Ya Lukaku tabii ki iyi oyuncu. Ama Kerim'i kazanmak için bir transfer yapmalıydı Fenerbahçe. Hem Kerim'i kazanıyorsun hem de işte Pavlidis'le o Dortmund'lu çocuk.
2: Giras.
3: Öyle bir oyuncuya daha çok Fenerbahçe'de iş görürdü diye düşünüyorum. Elbette yanılabiliriz.
2: O nasıl rakam yanılırız? Çok yüksekti ya.
3: Nasıl yanılırız? İşte 30 gol atar Lukaku, 25 gol, 15 asist, tamam deriz yani. Türkiye Ligleri için zaten, yani diyorum ya, Türkiye Ligi golcüsü onu açıyor. Onun işte Belçikalısı Lukaku, aynı oyuncu. Yani belki onun açı biraz daha şey, daha fit şu anda. Şu, yani Lukaku'nun biraz kendini toparlaması zaman olabilir, biliyorsunuz. Hoca daha iyi bilir. Evet. Yeri adamla biraz daha geç form tutarlar ama tutunca da evet, iki stopere bile tutmakta zorlanabilir Lukaku'yu. Ama Fenerbahçe'nin zaten gol atmakla ilgili çok fazla sorun olmaz. Bir şekilde bir gol atar. Fenerbahçe'nin arkayı sağlam tutması gerekiyor. Sağ bek Semo da çok iyi bir sağ bek yani, tartışmasız. Veriyor kendini bazen oyunlara, bazen veremiyor, bazen dalıyor oyunda. Ama oyuncunun kalitesinde bir şey eksiltmiyor bu. Sol bek konusunda idare eder. Archie Brown hem işte yaş kotasından dolayı avantajlı. O da biraz savunma oyununda çok değil. Biraz öne oynamaya çok meraklı yani. Oyun karakteri, kas ezberi ona göre.
2: Evet.
3: Öyle bir planlama yapmış kendi içinde. Ona kodlu. Ama onun dışında Fenerbahçe'nin temel ihtiyacı bana göre takımı oynayıp arkadaşlarını oynatacak santfor tipiydi. O Lukaku mu? Bence değil ama belki de odur. Ben yanılıyorum.
2: Yok yok, ona da gelir ya. Çok eksik değil o konuda. Tamam, arkaya koşulları var ama yani yanaştığı zaman tamam, Pavlidis kadar etkili
3: ya da Icardi
2: belki
3: kadar.
2: Veya şey gibi neydi?
3: Girassi.
2: Girassi kadar o kadar net gelip bağlantıya girmez ama sonuçta istersen ondan onu da yapabilecek, o kadar çok bağlantıya hiç de gelmiyor değil yani.
3: Şimdi
2: ama
3: hocam,
2: Pavlidis'i örnek verdiğin için o kadar

0: Değil tabii.
1: Pavli yani bağlantıya gireceği oyuncu Kerem gibi çabuk bir oyuncu. Kerem çok çabuk düşünüyor. Çok çabuk uygulamaya çalışıyor. Uyguladığında zaten pozisyonda oluyor ya da arkadaşını pozisyona sokuyor. Ya Kerem'in düşünsel çabukluğu bence yok Lukaku'da. Yani ona uyum sağlayamaz. Ama diyoruz ya belki biz yanılırız, tam tersi olur. Ya benim derdim Kerem gibi bir oyuncu kaybolmasın. Benim temel derdim
0: Yok ya,
1: bu.
0: toparlıyor Kerem.
1: Evet, son maçları
0: Bu ya
1: toparlıyor.
0: özellikle son takıma savunma anlamında tamam kaçırdı goller ama mühim olan oraya da denemek yani girmek, o
1: Tabii.
0: pozisyonlara girmek. Yine Kerem'i ön plana çıkaran konular var biliyorsun. Savunma arkası koşu.
1: Evet.
0: E iki golü de böyle kendisi. Bir tanesinde Talisca attı, öbürünü de Fred attı zannedersem. Tercihlerinde kötü vuruşlar yaptı. İkincisini kalecinin soluna vursa gol. Birincisi de keza öyle. Tekrar kalecinin soluna vursa yakın direğe vurdu. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ama eskiden bunlara da giremiyordu. Bir de artık geliyor takım savunmasına yardımcı oluyor.
1: Evet.
0: Bunlar iyi işaretler.
1: Evet.
0: Yani Kerem'de form anlamında bir yükseliş var ama tabii
1: Evet.
0: beklenti gol. Beklenti tabela.
2: Kaçırınca çok eleştiriliyor. Galatasaray'dayken de öyleydi ama şimdi geçen sezon mesela toplam tüm kulvarlarda 16 gol, 10 asistle
0: Ya az değil
2: tamamlamış.
0: ki bir kenar oyuncusu olur.
2: Bir önceki sezon 23 gol, 10 pardon hemen düzeltiyorum onu. Bir sonraki sezon tabii 23 gol, 15 asist bir öncekinde. Daha önceki sezon 15 gol, daha önceki sezon 10 gol. Bir onun da öncesi 2021-22'de 13 gol. Yani
0: Koray.
2: 21-22'den itibaren her sezon çift taneli gol katkısı var adamın.
0: Koray, Kerem rahat değil oyun oynarken. Özellikle pozisyona girdiği zaman daha o rahatlığı bulamadı. Yani zaten onu arıyor. Fiziksel anlamda top kayıpları oluyor, hepsine eyvallah ama özellikle karşı karşıya kaldığı zaman işte Galatasaray'dan, Benfica'dan tanıdığımız Kerem milli takım keza onları gol yapıyordu bir türlü. Şimdi Fenerbahçe'de o rahatlığı bulduğu zaman bunları da yapacak. Gelinen noktada şöyle de bir gerçek var. Fenerbahçe'nin o bölgesinde oynayacak yere şu an transfer düşünülmüyor. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Evet. Santrofor aldılar. Ha belki çözerlerse U23 ile çözebilirler bir ihtiyaç olursa. Demek ki yapılacak gereken tek şey Kerem'e destek vermek. E bu adam da psikolojik olarak destek aldığı zaman bunu kullanan iyi oynayan bir oyuncu. E sizin de ihtiyacınız var. Yüksek de bir maliyet. Hepsini düşündüğün zaman Fenerbahçe taraftarı özellikle iç sahadaki şey maçında, Graz maçında verdiği desteği de şey yaparak
2: Evet.
0: destek verecek. Olay bu.
2: Hocam şimdi tabii konuşmaya devam edeceğiz ama bu arada Kasımpaşa Trabzonspor maçında 11'ler belli oldu. Hemen Kasımpaşa'ya gidelim. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda A Spor muhabiri İbrahim Uslu bizi bekliyor. Son dakika bilgisi olarak ilk 11'leri paylaşmasını rica edelim.
3: Teşekkürler Koray Boloğlu. Kasımpaşa'dan mutlu akşamlar. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. İlk 11'ler elimize ulaştı. Hemen ilk 11'leri sizlerle paylaşalım. Trabzonspor kalede Onana ile başlayacak. Dörtlü defans kurgusunun sağ tarafında Pina, sol tarafında Mustafa. Stoper ikilisi Vivu Savic. Orta sahada Bouchari, Malinovski. Forvet arkasında Aras Şimşir. Sağ açıkta Saviola, sol açıkta Metehan ve en üst noktada Paul Onaçu Trabzonspor adına gol arayacak. Ev sahibi Kasımpaşa'nın 11'ini de sizlere aktaralım. Yaniotis kalede başlayacak. Claudio Wink, Adem İliye, Yesen, Andri Elson, Diabete, Morteda, Güven ve Benezyak 11 ile sahada olacak ev sahibi Kasımpaşa. Bir önceki bağlantıda da söylemiştim. Trabzon adeta İstanbul'a akın etmiş durumda. Deplasman tribününde yer kalmadı. Diğer biletlerin de tükenme aşamasında olduğunu belirtelim. Maça yoğun bir ilgi var. Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a imza atmasıyla birlikte Trabzon'da şampiyonluk sesleri fazlasıyla yükselmeye başladı. Tam 40 ülkede bu maç canlı yayınlanacak. Takımlar sahaya giriş yaptı. Yeşil zemin kontrol edildi. Şu anda soyunma odasından son maç toplantısı yapılıyor. Birazdan ısınmak için takımlar sahaya çıkacak ve artık maç saati beklenmeye başlanacak. Buradaki taraftarların atmosferi de her geçen dakika artıyor. Biz yine gelişmeler oldukça Kasımpaşa'dan aktarmaya devam

0: Devam edeceğiz Koray Boloğlu.
1: Koray Muslu'ya teşekkür ediyoruz. Bu maçı konuşmaya başlayacağız birazdan ama önce bir de Ankara'ya gidelim. Fenerbahçe'de saat 21.30'da Ankara'da Gençler Birliği'ne konuk olacak. Bu mücadele öncesi notları A-Spor muhabiri Erdem Aktaş bize aktaracak.
2: Koray Baloğlu, iyi yayınlar diliyorum sana da. Fenerbahçe Süper Lig'in birinci haftasında Gençler Birliği ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertli ekipte İsmail Kartal sezonun ilk lig maçına çıkıyor. Yine Aziz Yıldırım da uzun yıllar aralığının ardından ilk lig maçında tribündeki yerini alacak. Aziz Yıldırım yaklaşık yarım saat önce, bir saat önce Ankara'ya geldi ve ardından da mücadelenin başlama saatine doğru stadyuma gelecek. Fenerbahçe yönetimi hemen hemen tam kadroya yakın bir şekilde karşılaşmayı protokol tribünü takip edecek. Fenerbahçe'de eksik oyuncular var. Ederson cezası sebebiyle yok. Lukaku henüz hazır olmadığı için kadroda yok. Lyon maçı için özel bir program uyguluyor Lukaku. Eğer teknik heyeti uygun görürse hafta içerisinde Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında oynanacak. Lyon karşısında Lukaku kadroda olabilir ama UEFA'ya bildirilen listede şu an için Romelu Lukaku yok. Mert Günok sakatlığı sebebiyle 2 hafta sahalardan uzak kalacak. Sidiki Şerif transfer görüşmelerinde bulunuyor. Onunla alakalı da kısa süre içerisinde gelişmeler yaşanmasını bekliyorum. Anthony Musaba, Çağlar Musaba yine transfer görüşmelerinde bulunuyor. Çağlar Söyüncü son antrenmanda ağrı hissetti. Kadroya alın. Sürpriz bir gelişmeydi Fenerbahçe adına. Stoperde özellikle çok fazla alternatifi yok. Jayden'ın da sakat olduğunu düşünürsek Jayden da bir süre sahalardan uzak kalacak. 6-8 haftalık bir süreç verilmişti Jayden Osterwolde için. Cengiz Ünder, Diego Carlos, Sofyan Amrabat, Rodrigo Bekave, Mimović ve Livakovic de yine kadroda olmayan bir diğer isimler. Mimović'in temsilcisi önümüzdeki hafta Fenerbahçe'yle tekrar masaya oturacak. Dinamo Zagreb işi gerçekten çok sıcak. Oyuncu ülkesine dönmek istiyor. Zagreb'de Livakovic'i almak istiyor ama Fenerbahçe'nin istediği bonservis bedeline henüz Hırvat ekibi çıkamadı. Bu görüşmeden bir sonuç çıkmasını bekliyorum. Ben önümüzdeki hafta Livakovic'le ilgili artık ayrılık haberini alacağımızı tahmin ediyorum. Gelişmeler de o yönde seyrediyor. Fenerbahçe'nin yine de geniş bir kadrosu var. Vedat Muriç, Nathan Aka gibi, Greenwood gibi yeni transferler kadroda olacak. Bu isimlerden iki tanesini ilk 11'de beklediğimizi vurgulayalım ve muhtemel 11'e geçelim. Kalede Tarık Çetin olacak tabii. Fenerbahçe'nin iki önemli kalecisi Ederson ve Mert Günok kadroda yok. Tarık Çetin kaleyi koruyacak. Sağ bekte Mert Müldür ve Semedo arasında devam eden bir forma yarışı var ama Semedo'yu bekliyorum. Mert Müldür olursa da şaşırmayalım. Şikrinyar, Ake ikilisi stoperde, Levent Mercan sol bekte formayı giymesini beklediğim isim. Kante Gündüz'ü önlerinde. Sağ kanatta Greenwood. 10 numara pozisyonda Asensio. Sol kanatta Kerem. İleri uçta da Talisca. Fenerbahçe bugün skoru erken bulursa İsmail Kartal'ın erken değişikliklerle as oyuncularını dinlendirmeye alacağını da söyleyebiliriz diyelim. Koray Baloğlu, sözü tekrar sana bırakalım.
1: Erdem Akbaş'a teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyelim ve biz Kasımpaşa Trabzonspor maçını konuşmaya başlayalım. Yönetmenim Seval'den hemen Trabzonspor'un 11'ini rica edeyim. Hemen ben bir kez daha hatırlatayım ve üzerine konuşmayı sürdürelim. Kalede Onana Trabzonspor'da bugün forma giyecek. Savunmada Pina, Vivus, Savic, Mustafa dörtlüsünü göreceğiz. Önlerinde Bouchard ile Malinovski. Kanatlarda sağ tarafta Saviolo, solda Metehan. Aralı santrfor arkasında göreceğiz. İleri uçta da Onuachu. Trabzonspor'un Kasımpaşa deplasmanında sezonun ilk maçına çıkacağı ilk 11 bu şekilde. Sıcağı sıcağına hemen tabii ki yorumcularımıza soracağız ve 11'i konuşacağız ama bir kez daha söyleyelim. Onana, Pina, Vivu, Savic, Mustafa, önlerinde Bouchard, Malinovski, Aral, Saviolo, Metehan ve Onuachu şeklinde Kasımpaşa'nın 11'i de ekrana yansıyor. Gianniotis, Wink, Adem, İlye, Jessen, Baldursson, Da Silva, Diabate, Benuanes, Güven ve Benedicak. Kasımpaşa'nın 11'i de bu şekilde. Abdullah Hocam, evet, nasıl buldunuz Fatih Tekke'nin tercihlerini?
3: Vallahi şaşırdığım konular var. Mesela Cabral'ın yerine Mustafa oynuyor. Hoca bütün hazırlık maçlarında Cabral'ı kullandı. Mustafa'ya hatta çok az şans Göztepe verdi.
4: Göztepe maçının ikinci yarısında onu attı.
3: Yani evet, bir tek Göztepe maçını. Bu tercihin altında ne olur diye düşününce şu aklıma geliyor. Tabii bunun doğru olup olmadığını bilmiyorum. Sadece benim düşüncem. Dünya Kupası geçirdi Cabral. Yani uzun bir süre iyi de oynadı Yeşilburnu Adaları'nda. Geldiği zamandan beri bir form grafiği olarak çok istenilen, beklediğimiz Cabral gibi değil. ki Dünya Kupası'nda bu süreci yaşayan oyuncularda bu çok normal.
0: Normal.
3: Bir de kadroya baktığım zaman ciddi anlamda ofansif bir kadro. Acaba defans bloğunda Cabral'ın da bir ofansif oyuncu olduğunu düşünürsek tercihini bence biraz daha defansif yönü güçlü olan Mustafa'dan yana kullanmış olabilir diye tahmin ediyorum. Mustafa tercihini böyle yorumluyorum. Esas gelelim orta sahaya.
1: Evet.
3: Orada enteresanlık var. Mesela ben bugün tamam Trabzonspor'dayken top bu orta saha iyi işler yapabilir mi? Görece olarak yapabilir görünüyor. Çünkü Aral yetenekli. Malinovski istediği performansta olmasa bile önemli bir oyuncu. Ama burada top rakipteyken oynayabilecek oyuncu yok. Şimdi Emre Hoca da muhtemelen böyle bir oyunda bir ön alan baskısını düşünebilir. Şimdi yani Trabzonspor'un top rakipteyken çok ne derler dinamik olmayan bir orta sahayla oynadığını düşünerek ki bunun sinyallerini Göztepe maçının özellikle ilk yarısında verdi. Böyle bir düşüncesi olabilir. Şimdi Metehan'ı kullanıyor. Genellikle Trabzonspor'un kadro derinliğini oluşturan oyuncular Türk oyunculardan oluşuyor. İşte Metehan, stoperde Mustafa. Mustafa'yı geçen seneden artık ne?
1: Samet.
3: Yani Samet gibi. O Metehan da bu denklemde kullanılabilecek bir oyuncu ki Göztepe maçında golü atan oyuncu. Moralli. Bir de Metehan bu maçları iyi bilen oyuncu. Mesela Gençler Birliği'nden bunu çok net biliyoruz. O tercihi de öyle yorumluyorum. Ya şöyle Trabzonspor'un bu ligde bir kere var olacak kesinlikle. Hedef koymuş. Salah'a getirmiş. Belki daha da takviye yapacak. Ama gelinen ortamda şunu söylemek yanlış olmaz. Trabzonspor hazır mı? O konuda şüphelerim var. Hem taktiksel olarak hem fiziksel olarak.
1: Evet.
3: O konuda biraz şüphelerim var. Ama Salah'ın geldiği bir, belki bir santroforun, belki bir altı numarın. Gerçi başkan oraya düşüncemiz yok diyor ama başkan bunu böyle söylüyor sonra en iyisini getiriyor. Öyle de biliyorsun. Böyle bir ortamda dediğim gibi yine bir Fatih Hoca'nın ana felsefesi topu ben oynayayım, topa ben sahip olayım. Ritmi ben belirleyeyim, oyunun hakimi ben olayım ki yine öyle bir oyun oynayacak. Ama Trabzonspor'un ciddi anlamda top rakipteyken rakiple birebir mücadeleye giden, yakın temas oynayan, savunması güçlü bir 6 numarayla oynaması lazım. Sayısal olarak orta sahada çok oyuncusu görünüyor ama nitelik olarak bu dediğim profile uyacak oyuncusu şu an yok. Düşün yani Tim Folcarelli takımın ekonomik olarak en ucuz oyuncusu, evet. Şu anda en gereksinimi duyulan oyuncusu.
1: En değerli parçası.
3: Aynen öyle.
0: Karından biri. Evet.
3: Yani yok, Fatih Hoca
1: sayısal olarak Fatih Hoca tabii maksör olduğu için diyorum.
3: Fatih Hoca tabii atak opsiyonlarını hep deniyor. Özellikle Saviola geldikten sonra onu bir savunma arkası buluşturma %100 net gözüküyordu hazırlık maçlarında. Onu deneyebilir mi? Mutlaka onu deneyecektir. Bir de tabii ona açı gerçeği var. Bu adam bu ligin gol kralı.
0: Doğru.
3: Biraz önce Lukaku için söyledi Sayın Kınalı. %100 katılıyorum.
0: Sayın ben.
3: Bu kadar yüksek profilli oyuncular form grafiği olarak biraz daha geç formu yakalar ama form grafiği uzun sürer.
0: Evet.
3: Ona açı buna çok net örnektir. Yani Trabzonspor'un belki zorlanabilir ama ben galibiyete daha yakın olan taraf olarak görüyorum.
1: Selahattin abi sen nasıl değerlendiriyorsun Fatih Hoca'nın o bir tercihini?
4: Amerika Birleşik Devletleri'nden bir üniversite öğrencisi arkadaşımız Devrim evlat. Bir de İtalya'dan Alkim Şen ve Devrim bizi izliyor mu? Size de selamları var. Amerika'da saat şu anda kaç? Yatan aşağıya.
3: Yok maçı izleyecekler. Niye yatsınlar?
1: Yani, Trabzon maçını ha. İzleyecek. Maç önü program ya, olarak takip evet. Ediyor.
4: Selam söyleyelim onlara. Apo aslında kendine haksızlık etti. Maç önünde, yayın öncesinde konuştuğumuzda o da şeyi söyledi aslında. Ya Aral'ı da on numaraya çekip evet. Metehan'ı atabilir.
1: O konuyu
4: dedi
1: ayrı
4: ya.
1: Soracağım bu arada.
4: Evet. Evet.
1: Aral on numara oynar mı sorusunu birazdan konuşuruz evet. Ama sen ona da bir tercih
4: yani konuşalım. Yani aslında oynayabileceğini söyledi. Evet. Kendi söylediğini mi unuttun? Ne? Bana dedi.
3: Yok ya konuş. Kadro yapıyorduk ya sen.
4: Cabral'ı, Cabral Trabzonspor'un Yeşilburun adalarından daha büyük bir takım olduğunu kavramak zorunda. Anladığım bu benim. Hoca ona şans veriyor fakat ön bölgede gerekli sorumluluğu şimdiye kadar almadı, alamadı. Fiziksel olarak hazır değildir. Dünya Kupası'ndan yeni çıkmıştır. Biraz form tutmak için süreye

0: ihtiyacı vardır. Trabzonspor geçen sene sezon başlangıcında kim ne bekliyor Trabzonspor'dan? Hiç kimse bir şey beklemiyor doğru dürüst. Hiç isimsiz oyuncular aldı ve şampiyonluğu son 2-3 maçta kaybetti. Belki Alanya maçında en rahat kazanacağı maçı kazanamayınca bir havlu attı. Şimdi Fatih Tekke bu anlamda bir teknik adam olarak benim tek güven, en büyük güvencem. Yani onu oynatır, bunu oynatır, onu oynatmaz, bunu oynatmaz. Onlar önemli şeyler değil. Trabzonspor uzun erimli bir yola çıktı Fatih Tekke ile. Ve geçen sezonun en kritik oyuncularından biri Mustafa'ydı. Mustafa ne yapıyordu? Mustafa'nın da savunması zayıf. Fakat Mustafa rakip hatları kıran oyuncu. Türkiye'de topla driplik yapan en seri oyuncu Mustafa neredeyse. Topla driplik yeteneği çok yüksek. Rakibin hatlarını kıran topla çıkarak. Bu anlamda Mustafa'yı bence biraz da bunun için bugün kullanıyor hoca. Çünkü Kasımpaşa oyununda Kasımpaşa muhtemelen bekleme oyunu oynayacak Trabzonspor'a karşı. Fırsat bekleyecek yani hatlarını kendi yayının etrafında kuracak. O hattı kırmak için Mustafa'yı tercih ettiği fikrindeyim ben. Aral'ın 10 numarada, Aral her yerde, ön bölgedeki her yerde verimli olabilecek bir çabuk düşünen sakinliğe sahip. Hem çabuk düşünüyor hem sakin. Yani o anlamda Vakame'den çok farkı yok. Vakame'nin birazcık daha genci yani. 5-10 yaşta herhalde 10 yaş vardır olur.
1: Var.
0: Daha fazla. Genç adam.
1: Daha yani fazla belki vardır.
0: Trabzonspor'un bir sezonki en efektif transferidir Aral. Her yerde oynar. Bugün Aral oraya atıp sola da Metehan'a atabilir diye düşünüyorduk. Hoca da öyle yapmış.
1: Evet.
0: Buşari hocanın söylediği şekliyle hani rakipten top alacak adam yok ortası da. Yok, Buşari bunu az çok yapacaktır yine. Ve 8 numaraya yatkın oyunuyla da eğer Buşari geçen sezonun sonlarında verdiği işaretleri devam ettirirse Trabzonspor'da sezonun oyuncusu olabilecek bir oyuncu Buşari. Yani timin hocanın %100 hazır olduğunda bile top rakipteyken çok işimize yarıyor. Top bizdeyken ne yapacağını şaşırıyor dediği bir oyuncu Tim bu arada. Yani hala onun da pek çok eksikleri var ama senin dediğin gibi Koray bu maçta da en çok onu arıyor. Belki de hoca. Ama Malinovski hazırlık maçlarında çok tutuk göründü. Bunun nedeninin idmanlardaki aşırı yükleme olduğunu düşünüyoruz. Oyuncular ilk maçlarda biraz tutukturlar. Malinovski kendi temposunu bulduğunda, yani Atalanta'daki temposunu bulduğunda Trabzonspor için belki en büyük kazanımlardan biri olacaktır. Malinovski ile Muçi'yi elinde bulunduran bir takım önde de Onaçu varken açamayacağı bir kilit olmayacak lig içinde. Bunu hep beraber göreceğiz. Ama birazcık da oynayarak olacak bu. Savic-Vivu ikilisinin performansı da elbette önemli. Ve Pina ile Savioğlu'nun uyumu. Savioğlu'yu arkaya çok kaçırmaya çalışıyor Trabzonspor. Ama daha hazırlık maçlarında Savioğlu'nun istediği gibi bir top önüne atılmış değil. Ama buna çalışıyorlar. Hazırlık maçlarına atılmamıştır. Bu maçta atılacaktır. Savioğlu hocanın en beğendiği, transfer ederken en çok heyecanlandığı oyunculardan biri. Ve Savioğlu aslında kendisi de ifade ettiği gibi solda oynamayı seviyor. Oyun içinde belki Metehan'la Savioğlu zaman zaman kanat değiştirmeleri yapacaklardır. Ama Trabzonspor'un oyunun ihtiyaçları doğrultusunda her soruna karşı alternatif çözümler üretebilecek bir kadro yapısı var. Yani Vivo da gidip gol atabilir, Savic de gidip gol atabilir, gol arayabilir yani önde bir verimsizlik olursa. Buna rağmen şöyle bakacaksın ona, bu bir oyun. Dün Galatasaray'ın Çorumspor'a puan kaybetmesini herhalde %5'lik kitle falan bekliyordu. Daha fazla değildir. Bugün aynı şey Trabzonspor'un başına da gelebilir mi? Evet, gelebilir. Asıl olan takımın bir oyun inşası konusunda taraftarına ve futbol severine bir güven verebilmesidir. Fatih Tekke Trabzonspor'u geçen sezon geç de olsa insanlara bu güveni verdi ve sezonu neredeyse işte şampiyonluk yarışının içinde bitirdi. Bu sene eksikleri tamamlanmış, 1-2 eksiği de olan, bu arada Nunez bu akşam gelebilirmiş, öyle bir haber geldi bana. 1-2 eksiği daha olan Trabzonspor onları da tamamlarsa Mayıs ayını görecektir diye düşünüyorum ama şampiyonluk mücadelesini kastediyorum. Ama başka bir Mayıs'ı da görmek mümkün. Yani Konferans Ligi'nde en azından Trabzonspor
1: bir yarı final. Konferans Ligi, Avrupa Ligi var ya.
0: Ya en kötü ihtimalden bahsettim. O da bir Avrupa Ligi sonuçta.
1: Ya Ferenc Varoş'a eleyecek Trabzonspor. Niye öyle diyorsun? İnşallah.
0: Ferenc Varoş'a bir şey demiyor. Sonrası da var bunun.
1: Tamam. Yeleyince zaten konferans şeye kalıyor, Avrupa Ligi'ne. Playoff oyunu işte.
0: Ya tamam, ya olabilir bu futbol.
1: Hayır öyle değil, öyle olmuyor. Sistem artık Avrupa Ligi'ne kaldın mı şeye dönemiyorsun.
0: Ferenc Varoş'a da elenebilirsin diyorum. En azından Konferans Ligi'nde de final kovalar bu takım.
1: Fatih Hoca'nın deyimiyle konuş işte. Fatih Hoca diyor ki yani biz öbür tarafta daha ileri gidebiliriz. Tamam yani gerçi birisi UEFA Ligi'ne denk geliyor. Biri şeye denk geliyor.
0: İşte hocam,
1: eski Kulüpler Ligi'ne denk geliyor ama sonuçta bu takım, bu kadro

0: ön alan baskısı yaparken, hatta kendi oyun oynarken mesela Aralı, biz Metehan'la yer değiştirmiş olabilir, görebiliriz. Aralı Saviola ile keza orası bir değişken üçlü olabilir ki bu günümüz oyunlarında çok da gördüğümüz bir şey. Trabzon'un o 3 tane oyuncusu buna da çok yatkın. Yani oyun başladı, Onaçun'un arkasında Metehan'ı Aralı solda görürsek bir şaşırmayalım. Yani bu değişkenlikle ifade edilecek bir konu. İkinci bir konu, şimdi taraftarlar şöyle bir ikilemde kalıyor. Ya biz acaba Malinovski Yuran konusunda çok acele mi ettik? Aslında acele edilmiş bir şey yok. Bence iki sebepten dolayı, bir tanesini zaten söyledi. Çok yüklenmeden dolayı, bu oyuncunun yaşı da 33.
1: Tabii.
0: Çok yüklenmeden dolayı vücudun bunu tolere etme zamanı var. Yani ritim tutma zamanı var. Dediğim gibi yani biraz da fiziksel olarak da yaşı geç olan oyuncularda bu biraz daha sonra gerçekleşiyor. Yoksa genç oyuncularda çok da çabuk tepki alıyorsun, o zaman orada da oynak oluyor. 2 hafta sonra form grafiğini, 3 hafta sonra kaybedebiliyor. Bir de Malinovski'yi bence bugün mesela şunu da tercih edebilirdi. Ya mesela bir tane daha kim baktım kadroya. Bir tane daha savunma yönü güçlü oyuncu hani aldığımız zaman oraya mesela Malinovski 10 numara pozisyonunda da kullanabilirdi. Yani eğer Yuran'dan verim almak istiyorsan rakip kaleye biraz daha yakın oynatmak zorundasın. Sebebi şu, adamın en büyük silahı şut atmak, iyi şut atmak. Ama sen onu 8 numara gibi kullanabiliyorsan, kendi biraz ceza sahasına yakın kullanıyorsan, bu oyuncunun o taraflara maç içinde kaç tane gidebileceğini tahmin etmek biliyorsun. Şey değil yani. Onun için biraz da onun pozisyonunu değiştirmek, bence ilerleyen haftalarda hoca bunu da düşünecektir. Yoksa acele etmemek lazım Malinovski konusunda. Bizimkiler, yani bizimkiler dedim, taraftarlar hemen şey diyorlar. Ya işte aldık, acele mi ettik? Beklentinin altında mı kaldı? Ya bu adamların uyum süreci var. Çabuk karar vermeyin. Bunlar iyi oyuncular. Dediğim gibi bu sene hedef daha büyük. O da çok önemli. Yani Koray,
2: evet.
0: Trabzonspor bir misyon şeklinde transferlerini gerçekleştiriyordu. Genç oyunculara yatırım yapıp parlayanları, belli seviyeye gelenleri satıyordu. Şimdi onun üzerine bunların yanına deneyimli oyuncuları da ekleyelim. Bu karmadan acaba şampiyon olur muyuz? Hedef biraz sanki buna doğru gitmeye başladı. Muniz de geldiği zaman Trabzonspor'un santrafor hattı da tamamlanmış oluyor. Dediğim gibi yani bu sene 4 takımlı en az daha sonra Anadolu takımlarından da katılan olur mu bilmiyorum. 4 takımlı bir şampiyonluk yarışı göreceğiz gibime geliyor.
1: Şimdi az önce söylediniz gerçi ama ilerideki üçlü, yani Onaçun'un arkasındaki üçlü, Metehan, Aral, Saviola, bunlarda yer değişmeleri yapılabilir, görebiliriz maç içerisinde, evet, dediniz. Ben konuyu şimdi Aral üzerine getireyim. Aral normalde sol tarafta oynuyor, Metehan'ın olduğu bölgede. Ofansif orta saha rolünde neler yapabilir? Şöyle kariyerine baktım hocam bir yandan da. Sol kanatta mesela Metehan'ın olduğu yerde 98 maçı var. Şu an bugün sahaya çıkmasını beklediğimiz bölgede 22 maçı var kariyerinde sadece. 10 numara dediğimiz bölgede oynarken 22 maçta 6 gol 5 asistlik katkı sağlamış. Sol kanatta 98 maçta 30 gol 31 asist katkısı var. Santrfor oynadığı maçlar da var kariyerinde. Hatta şöyle söyleyeyim, Santrfor oynadığı maç sayısı 10 numara oynadığı maç sayısından daha fazla. Hmm. 36 defa. 15 defa da sağ kanatta oynamış. Santrfor'da da 36 maçta 14 gol 4 asist. Tabii şimdi, bunlar rakamlar ama gerçekler ne olur?
0: Şimdi şöyle, biz böyle yazdık kadroyu, böyle oturtturduk ama maç başladığı zaman belki Onaçu arkası Metehan'ı da görebilir.
1: Evet, tabii ki.
0: Değil mi? Yani biz tabii böyle yazdık.
1: Doğru.
0: Olasılık dahilinde ama yine söylüyorum, o üçlü devamlı değişecektir. Hatta bunun içine bak, şöyle söyleyeyim. Aralı belki zaman zaman çok az sürede olsa Malinovski'nin pozisyonuna gelip topun durumuna göre, pozisyona göre oraya Malinovski'nin çıktığı sekanslarda görebiliriz. Ya bunlar oyun içindeki değişkenliklerden kaynaklanıyor. Şimdi bilmiyorum tabii, Selahattin abi katılır mı? Aral geçen sene Danimarka'da yılın oyuncusu seçilmiş bir oyuncu.
1: Doğru.
0: Ben şöyle söyleyeyim, yanılacağımı da tahmin etmiyorum. Aral Vakayeme'den sonra

0: form grafiği yükselirse bu takımda en rahat adam geçecek. Birebir oynayacak adam. Bak savunma arkasından bahsetmiyorum. Ayağına aldığı zaman adam geçecek bir oyuncuyu tarif ediyorum.
1: Adam eksilecek.
0: Böyle bir oyuncudan bahsediyoruz. Ve bu oyuncu gol atmaktan çok asist yapmasıyla ön plana çıkan çok kıymetli bir oyuncu. Şu an biraz kilosu var. Bugün de muhtemelen yapısı da öyle yani. Çocuğun biraz kilosu var. Ben milli maçta da izledim. Bizim yayıncı olduğumuz Kuzey Makedonya maçında. Evet. Orada da son bölümde oyuna girdi. Böyle biraz tombul yani. Hani derler ya
2: iri mi diyelim, ne
0: yok,
2: diyelim?
0: İri demeyelim de ya, iri başka yerlere gidiyor. Böyle biraz da kalın bir oyuncu ama
1: balık eti.
0: Kadınlar da öyle derler ya. Birebiri güçlü bir oyuncu. Onu söylemeye çalışıyorum ama onda da böyle aynı antrenmanların verdiği yükle beraber tam böyle rahat hareket edememe durumu var. Ama şöyle söyleyeyim. Bu sene Trabzonspor'un oyununda çok çok önemli görevler alacak.
2: Evet. Emre Belözoğlu'nun açıklamaları var şimdi, bir yandan hemen sıcağı sıcağına onu da paylaşalım. Maç öncesi bakalım, yeni sezon öncesi Emre Hoca neler söylemiş. Farklı bir vizyonla sahada olacağız. Genç, dinamik ve yatırım yapan bir takım olacağız. Sınırı belli olan bir durum burada, sabır. Kulübümüz aldığımız oyuncuların gelişimini istiyor. Bunun da sınırı yok. Kulübün vizyonuna güveniyorum, inanıyorum. Biz de oyuncuların yanında olmak istiyoruz. Oyuncuların gelişimini görmek en büyük isteğim demiş Emre Belözoğlu. Hazırlık kampı iyi geçti. Dinamik, istediğimiz oyunları oynamaya çalıştık. Trabzonspor gibi büyük bir takımla karşılaşmak güzel bir meydan okuma olacak. Kazansak da kaybetsek de çalışacağız. Bu sene farklı bir tecrübe olacak. İnşallah iyi bir sezon olur demiş Emre Belözoğlu ve şöyle devam etmiş. İlk 7 haftada ilk 8'e oynayacak takımlarla karşılaşacağız. Öyle düşündüğümüz zaman bizimkisi zorlu bir fikstür. Bunu avantaja da çevirebiliriz demiş Emre Belözoğlu. Ve Anadolu takımları da çok güçleniyor. Büyük takımları söylemeye gerek yok. Çok çok büyük futbolcular getiriyorlar. Aramızdaki fark açılsa da oyun gücü ve genç oyuncularının enerjisiyle bu farkı kapatmaya çalışacağız diyor Emre Belözoğlu. Bu açıklamaları yapmış maç öncesinde, farklı bir vizyon diyor.
3: Emre Hoca ilk 8 hafta, ilk 7 hafta ilk 8'de oynayacak takımlarla oynuyoruz diyor. O zaman Emre Hoca'ya göre ilk 8'de oynayacak takımları söylüyorum.
2: Evet.
3: Çorum Spor, Başakşehir, Ahmet Sportif Faaliyetler, Gençler Birliği, Konya. Yani tabi hocalar daha iyi bilir de arka planda ne var ne yok. Çorum Spor dünkü oyunuyla hocayı haklı çıkardı. Yani kendi oyuncusu kendini attırmasa 3 puanla başlıyordu. Evet. Amedi kapalı kutu, merak ediyoruz. Başakşehir bildiğimiz takım. Zaten Başakşehir bu ligin, herkes yazmaya kalksa 5. sıraya Başakşehir'i yazar otomatik olarak. Gençler Birliği'ni yazmış hocam. Gençler Birliği de belki hocanın
2: 8 hafta olarak rakamı belki karıştırmıştır. Şimdi ben tabii sesi dinlemedik de şey de var. Şöyle hemen Çorum, Başakşehir, Ahmet dedin.
3: Evet.
2: Sonra Gençler Birliği, Konya, Galatasaray'dan sonra Samsun, sonra Eyüp, sonra Beşiktaş var. Bence o Beşiktaş haftasına kadar dedi ama 8 haftaya geçiyor biraz. Onu da söyleyeyim yani 1 2 3 olabilir. 4 5 olabilir. 6 7 8 ya. 9 10. Ya yani ilk 10 hafta
3: belki de hoca haklı çıkacak.
2: İlk 10 hafta için zorlu maçları var.
0: Ondan, ama bir değişim olduğunu anlatmaya çalışıyor bence.
2: İlk 10 hafta Fenerbahçe
0: hariciyle
2: oynuyor.
0: Ya bir değişim oluyor diyor Kasımpaşa kadrosunda. Geçen senelerde böyle daha önemli oyuncular getirip oynayan bir Kasımpaşa'dan daha genç oyuncularla oynayan, oyunu biraz daha dinamik hale getiren.
3: Aslında hoca bir takım, diyor ki.
0: Yani biz aslında biraz daha oyuncu yetiştireceğiz ifade ediyor. Evet, yani.
3: Aynı şey.
0: Öyle yani. Söylüyor.
3: Hoca diyor ki biz oyunu ve oyuncuyu geliştirmeyi önceliyoruz artık. Oyuncu geliştireceğiz. Zaten oyuncu gelişirse skorlar da az çok gelecektir. Kasımpaşa artık bir şey takımına dönüştüğü için bir müessese takımı gibi oldu. Tabii. Yani başka bir akılla yönetiliyor. Hani tribüne şov yapalım, onu alalım, bunu almayalım. Bu arada Adana Demirspor'a yeni cezalar gelmiş. Şov deyince puan silmeler, bir şeyler gelmiş. Bir türlü kurtulamıyorlar. Al Balotelli'yi getirdik. Getirdi, ne oldu sonra? Kendi gerçekliğinden koptuğundan bir türlü kendini toparlayamıyorsun. Türk futbolunun özeti de aslında biraz Adana Demirspor'dan üzerinden yapılabilir.
2: Yani defalarca yaşadığımız şeyler yani, evet. Çok artık ne yazık ki bu son değil, inşallah son olsun diyeceğiz, son i̇nşallah. Da olmayacak da yine hep aynı şeyler, bir şey değişmiyor. Şimdi Aral'ı konuşuyorduk. Sen Aral'ın o bölgede neler yapabileceğini düşünüyorsun Selahattin abi, bir. İkincisi Aral...

0: Dünya Kupası'nda geniş kadroya dahil edilmişti. Sonradan alınmamıştı. Onu da konuşuruz ama Fatih Hoca'nın da açıklamaları gelmiş. Hemen onları da aktaralım size. Fatih Tekke diyor ki yarışın centilmence geçtiği, hakemin konuşulmadığı bir lig olsun.
1: Çok yüksek.
0: Maç öncesi.
1: Evet.
0: Hakemlerin konuşulmadığı bir lig olsun.
1: Çok yüksek ölçekli bir dilek olmuş hocam için. Hepimiz için. Keşke öyle bir şey olsa ama biz kendi hatalarımızı perdeleyecek başka bahaneler arama kültüründen geldiğimiz için hakemler haklı da olsalar haksız da olsalar herkesin bir bahanesine dönüşecek. Bugün İbrahim Acısmanoğlu'nun TFF Başkanı'nın yeni sezonla ilgili beyanatını okudum ve herkese tavsiye ederim. Kim yazdıysa gayet güzel yazmış. İbrahim Bey'in profesyonelleri yazmışlar ama içi gayet doluydu. Hakemlerle ilgili vizyonu da hoşuma gitti. Yani o anlatı eğer karşılık bulacaksa hepimiz için, Türk futbolumuz için geçmiş yıllara göre daha sağlıklı bir lig bekleyişi olabilir. Şeyde var hakemleri için de Avrupa'da yeni bir havuz oluşturulmuş. O var hakemleri, yabancı var hakemlerini sık sık göreceğiz ligimizde. Bugün bu maçta Kasımpaşa Trabzon maçında da Türk asıllı bir var hakemi var. Ama ileriki haftalarda Türk asılsız var hakemleri de gelecek. O anlamda kulüplerimizin hakemlere yönelik eleştirilerini biraz daha ya kendi hatalarla yüzleşme cesaretinden kaçıp hakemler üzerinden başarısızlığı tarif kolaycılığına kurtulmak için de yabancı var hakemlerinin katılımı önemli ama dün de yabancı var hakemi bir hata yaptı değil mi Abdullah Hocam?
2: Evet.
1: Olabilir. Biz onun hata olarak kabul ediyoruz. Yabancı olduğu için. Bizden biri olsa kesin üst komşusu Fenerlidir falan diyoruz. Ya da işte ev sahibi Galatasaray'la ondan böyle yaptı falan. En azından onlardan kendimizi kurtarabiliriz. Bu kültürü, bu bahane kültürünü bir şekilde izole etmeliyiz hayatımızdan ama mümkün değil işte. Yani o kadar başkası üzerinden kendimizi tarife yöneliyoruz ki. Hocanın açıklamaları devam
0: edecek. Tabii devam edeceğiz. 10 tane yeni oyuncum var. Hepsi gayet iyi. Kaybettiğimiz oyuncular var. Yerlerinin dolması kolay değil diyor Fatih Tekke. Şu 5 hafta 15 günde oynayacağımız 5 maç camiamız için çok çok değerli. Şu an tam anlamıyla hazırız diyemiyorum. Talihsiz sakatlıklarımız oldu demiş Fatih Hoca. Oyun şablonu, oyuncuların yerleri değişti. Birçok sorunumuz var açıkçası. Bunun üzerinden konuşulur bu arada. Yani biz konuşuruz. Onun için söylüyorum. Buna rağmen galibiyetle başlamamız gerekiyor. Kasımpaşa birçok takımdan daha iyi gözüküyor. Zor bir karşılaşma. Bu sezon çok çok daha zor olacak gibi gözüküyor demiş. Bu maçtan beklentim iyi futbol değil. İyi futbol oynayacağız demek çok gerçekçi değil benim açımdan. Duygumuzu vermemiz lazım. Geçen seneden çok daha iyi olmak durumundayız. Beklenti çok yukarıda. Bu beklentiye cevap vermemiz lazım. Ligin başında kazanmak çok çok değerli. Camiamızdan desteğe çok ihtiyacımız var. Uzun yıllardır bu 5 maçlık periyot Trabzonspor'umuzun geleceğiyle ilgili çok farklı noktalara gelebilecek hafta. Şimdi o 2 sayfa öncesini yine verebilir miyiz eğer kolaydaysa? Ben o sırada söyleyeyim.
2: Ya orada şöyle...
0: Yani bu
2: 5 haftada 15 günde 5 maç oynayacağız kavramın içine French Varoş maçlarını da koyuyor.
1: İki French Varoş maçları var.
2: Şimdi evet. Orada hoca şunu söylemek istiyor. Yani biraz
0: hocam bir sayfa daha gelmiş. Onu da okuyayım, tamam. Öyle devam edelim. Batagov uzun süre oldu. Şu 5 maçtan sonra da gelemiyor sakat futbolcular. Zorlu bir periyot. 10 yeni oyuncu. Bu sene biraz daha kulübede alternatifle duruyoruz gözüküyor. Yeni oyuncuların uyumu süre isteyen bir şey demiş Fatih Tekke. Dünyanın en büyük oyuncularından birine sahibiz. Herhalde Muhammed'den bahsediyor. Evet. Psikolojik açıdan kendimize özgüven açısından, Türk futbolunun böyle bir futbolcuyu izlemesi açısından önemli. Burası Türkiye. Bizim gibi büyük camialarda her maçı kazanmanız gerekiyor. Salah'a ikinci yarıda 30 veya 45 dakika süre vermeyi düşünüyoruz demiş.
2: Mantıklı tabii. Yani tabii hocanın söylediği şeyler kıymetli. Şöyle, aslında hepsi gerçek. Onu söyleyeyim bir kere. Yani bol keseden atmıyor. Diyor ki iyi oynamayabiliriz diyor. 10 tane oyuncu var, oyuncuların yerleri değişiyor diyor.
1: Evet.
2: Ben ekleyeyim. Her yeni oyuncu yeni bir süreci gerektiriyor.
1: Evet.
2: Fatih Hoca bunları ifade etmede çok özgür biri. Zaten de net olduğu için her şeyi söylüyorum.

0: söyleyebiliyor. Daha önemli bir ifadesi var. Diyor ki biz diyor 15 günde camia için 5 tane önemli maç oynayacağız diyor. Bunun içinde 2 tane French Varoş maçı var ki çok önemli. Neden önemli? Adamlar 2 tane resmi maç oynamış. Liglerinde de 2 tane maç daha oynamış. Sen bir tane resmi maçla French Varoş iç saha maçını oynayacaksın. Ya onun için buraları kayıpsız geçmek, daha doğrusu kazanarak geçmek bu şampiyonluk yarışında binanın temelini oluşturmak için çok önemli bence. Burada tabii ki hedef büyüdü. Alınan oyuncular özellikle hücum oyuncuları çok kıymetli. Bunların beraber aynı ne derler kapta değil mi? Geliştirilmesi çok önemli. Sonuç itibariyle Trabzonspor'un bunları desteklemesi için maçlardan 3 puan alıp French Varoş'u eleyip Avrupa Ligi'ne kalması lazım. İşin özeti bu. Fatih Hoca da bu süre zarfını diyor ki ben kötü oynayabilirim diyor. Ligde kazanayım diyor. Kötü oynarım French Varoş maçında. Orayı geçeyim diyor. Bu benim yani öne gitme açımdan beni itecek konular diyor. Bugün keza öyle. Yani Emre Hoca diyor ki biz dinamiklik belki Trabzonspor'a sorun oluşturabilir. Tabii. Belki kötü oynar ama bir gol atar, iki gol atar. Kazanır. Buraları galibiyetle geçmek çok önemli. Çünkü neden? Hedef artık farklı. Yani siz Salah'ı transfer ediyorsanız sevgili Koray, Trabzonlu olmayan taraftarlar sizi şu konuma koyuyor. Ya adamlar Salah'ı aldı. Bunlar da bu yarışın en önemli favorisi diyor doğal olarak. Onun için bu beklentilere cevap vermek lazım. Ama Trabzonspor eğer bu potayı iyi eritirse ve ritim bulursa ben çok önemli oyuncular olduğunu düşünüyorum. Özellikle ön bölgede çok skor üretecek oyuncular olacağını düşünüyorum.
1: Oyun şablonu, oyuncuların yerleri değişti. Birçok sorunumuz var açıkçası. Bu genel mi, bu maça özel mi sence?
2: Bu maça özel. Sonuçta
1: yoksa bir Trabzonspor'un oyun şablonu komple değişecek mi geçen seneye göre?
2: Yok.
0: Yok.
2: Yok. Fatih Hoca'nın bir oyunu var. Var asla oyunu. Vazgeçmez. Salah da gelse vazgeçmez. Cristiano Ronaldo da gelse fark. Sonuçta Trabzonspor 3 yıllık bir proje yürütüyor. Bu arada bir çilek değil. Çilek böyle olur dedi Sayın Başkan. Çilek getirdi Trabzonspor'a Salah'ı. Ama Trabzonspor'un 3 yıllık planlama ya da Fatih Tekke'nin kafasındaki oyun değişmeyecek. Fatih Tekke Orsio vardı şeyde değil mi? Alamadı. Beşiktaş'ta oynayan Midland'da
0: çocuk.
2: Evet. Sağ açıkta mesela onu hayal ediyordu. Salak geldi. Daha müthiş geldi. Ama hocanın yani o hayalde rafa kalkmış değil. Hoca 3 yıllık 5 yıllık bir Trabzonspor inşa etmeye çalışıyor. Şimdi Salah yönetimin ona bir hediyesi oldu. Bir armağanı oldu. Ama hocanın kafasındaki oyun şekli hiçbir şekilde değişmiyor. Hoca City'nin Inter'in ona benzer üst düzey takımların oynadığı oyunu Trabzonspor'da bir ezber oyununa dönüştürme macerasına sürükledi. Kendini de takımı da. Ve o maceranın sonunda hayalin gerçeğe dönüşeceğine ben şahsen inanıyorum. Çünkü Fatih Hoca'nın futbol aklına, çalışkanlığına, vefasına inanıyorum. Bu yüzden adaletine de inanıyorum. Ve Fatih Hoca'nın şu andaki elindeki oyuncular ne diyorlar biliyor musun? Birebir konuştuğum için söylüyorum. Hoca şimdi bana dese ki oğlum git şu bakkaldan işte iki paket çekirdek, iki tane gazoz al da gel. Seve seve koşarım alırım gelirim diyor. Hiç kibir yapmam. Çünkü biz onun hepimizin yararına, adaletine, delikanlılığına, adamlığına, teknik adamlığına güveniyoruz. Böyle bir yapı oluşturmuş. O yapı sonuna kadar gidecektir. Şimdi bu maç özelinde hocanın yapımız değişti dedi. İşte Tim'in ve Ernest Mucci'nin ilk 11'de düşündüğü iki oyuncunun birden sakatlanmasıyla beklenmedik şeylerdi bunlar. İşte Mucci'ninki bir şekilde tolere edilebilirdi ama Tim'in eksikliği kaldı ki hoca Tim'in yerine de bir oyuncu istiyordu. Hepimiz biliyoruz bunu. Sayın Başkan en son katıldığı yayında orta saha arayışımız yok dedi ama 10 saniye sonra da baktığımız isimler var dedi. Yani boşa çıkan olursa hani alabiliriz anlamına getirdi. Yani Trabzonspor'un öyle bir arayışı da var. Carçurt sesini kesemiyorum. Güya hepsini kısıyoruz ama Trabzonspor bugünkü oyunuyla Fatih Tekke'nin kafasındaki oyunu az veya çok %40 ya da %60 sahaya yansıtmaya çalışacaktır. Ama hocanın dediği gibi bugün tek hedef lige galibiyetle başlamak. İyi oyun değil amaç. Amaç 3 puanı hanesine yazdırmak. Sonrasında da işte içerideki Avrupa maçı, Ferencvaros maçı.

0: Yine içerideki Başakşehir maçı. Onları kazanmanın hesaplarını yapıyor. Oyun inşasından daha çok bunları düşünüyor. Çünkü Türkiye'de futbol takımlarında teknik direktörlerinin ömürlerinin saha sonuçlarına bağlı olduğunu en iyi bilen hoca belki Fatih Tekke'dir.
1: Evet, şimdi Trabzonspor Kulübü'nün bir açıklaması vardı. Hemen bir yandan onu da paylaşmak istiyorum. Maçtan önce, yani bir saat önce Trabzonspor Kulübü'nün resmi duyurusu. Teşekkürler başlıklı bir paylaşım. Tam bir hafta önce önümüze yeni bir hedef koymuştuk. 25 bin kombine. Bugün o hedefe ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Büyük Trabzonspor taraftarı yine taşın altına elini koymuş, kulübüne olan inancını ve bağlılığını bir kez daha göstermiştir. Tüm taraftarımıza, kulübümüz adına en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Artık yeni hedefin belirleyicisi sizlersiniz. Çünkü biliyoruz ki Trabzonspor taraftarının olduğu yerde hiçbir hedef son değildir. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından kulübümüze destek veren, bu armayla yaşayan, sevinen, üzülen ve bizimle birlikte yürüyen herkese minnettarım. Şimdi hep birlikte uzun bir yolculuğa hazırlanıyoruz. Bu yolculuktaki en büyük gücümüz yine sizsiniz. Takımımızı hiçbir zaman yalnız bırakmayan büyük Trabzonspor taraftarının bu sezonda üzerine düşenin fazlasını yapacağına, hem Türkiye'de hem Avrupa'da tribündeki gücüyle göğsümüzü kabartacağına yürekten inanıyorum. 25 bin kez teşekkürler. Şimdi sıra bu büyük birlikteliği sahaya taşımakta. Omuz omuza hep birlikte yeni zaferlere. Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Başkanı'nın imzasıyla böyle bir paylaşım yapıldı. 25 bin kombine satışı. Bu kombinelerin satılma sebebi tabii ki Trabzonspor sevgisinin yanı sıra süper bir yıldızın da kadroya dahil edilmesi, Muhammed Salah etkisi.
2: Tamam, o zaman daha ihtiyaç var. Ne zaman geliyordu?
0: Bu akşam geliyor diye bir
2: Nunes geliyor. Bir tane de orta saha geldi mi tamamdır.
1: Bu iş biter diyorsun.
2: Tabii.
0: Ya biter diye bir şey yok.
2: İsimler ya biter aynı. Değil. Yani oralara şu an Trabzonspor'un ihtiyacı var. Bu ligde favori olmak için, iddialı olmak için Nunes artı iyi bir 6 numara. Hem alternatif konusunda Trabzon Fatih Hoca'nın elini güçlendirir, hem de Trabzonspor'un oyununa büyük katkı sağlar. Olay bu.
0: Karadere Vadisi'nden, Zavzaga Köyü'nden sevgili Kenan Kınalı, kendisi eski muhtar amcam olur. Size selamları var.
1: Aleyküm selam.
0: 3-1 Trabzon alır diyor maçı. Skor da vermiş. Keşke Karadere skor vermeseydin amcaya.
1: Ne vadisi dedin?
0: Karadere. Karadere Vadisi. Araklı Bayburt'tan çıkarsın. Dünyanın en güzel vadilerinden biri. Gidip görme. Hoca biliyordur da gidip görmenizi isterim.
1: Biliyor ama musun hocam?
2: Burayı bilmiyorum da çok vadi biliyorum.
0: Karadeniz dediğin hep vadi zaten. Yani. Başkasına vadiler zaten.
2: Ya aslında çok gittiğimiz yer var da adını tabii şimdi bilmiyorum muhtemelen. Burası da güzel yer. Orada zaten kötü olan yer yok ya. Her yer çok güzel.
1: Evet.
2: Yeşil yer. Büyük ihtimalle. Veya bize öyle geliyor. Yeşili az gördüğümüz için.
1: Yok öyle. Yeşilin her tonu mevcut. Ya oradakiler yukarı çıkıyorsun de buradan gidince çok net anlıyorsun.
2: Maçka'dan falan yukarı çıkıyorsun ya.
0: Ya yeşilin zindan yeşili diye bir tabir var. Zindan yeşilinin çıkış nedeni o doğanın kendisi zaten.
2: Yani. Evet.
0: Zindan seçemiyorsun yeşil mi siyah mı filan, her tonu var yani, öyle bir şey tabir de kazanmış ama evet. Şunu söyleyeyim, Sayın Başkan taraftara teşekkür ediyor, gayet doğal. 25 bin müthiş bir sayı Trabzon için, ama taraflara da şunu söyleyeyim ben, yani Salah geldiği için 25 bin almayın, Trabzonsporlu olduğunuz için her sene 25 bin kombine alın zaten yani.
1: Evet.
0: Yani sadece Salah üzerinde olursa ya bir futbol şehri olduğun gerçeğinden biraz uzaklaşıyor musun gibi oluyor. Her sene Trabzonspor 25 binlik kombineyi satması lazım. Salah'ın Trabzon'u seçmesinin nedeni de bana göre çok anlaşılmıyor insanlar.
1: Geçen ya, sene kaçtı hatırlıyor musun?
0: 14-15'ti.
2: 3'le başladı ya, 3500'de Salah öncesi.
1: Kombine
2: bu sene de 3500-4000'e yakındı. Evet. Salah sonrası 26.000'e dayandı zaten.
0: Ya belki
2: ama artık kesecekler çünkü normal gündelik maç seyretmeye gelecekler var ya.
1: Tabii.
2: Onların var.
1: Trabzonspor'un yedekleri bugün ekranda da var kadro. Yedekleri de söyleyeyim hemen. Onur Alp, Ahmet Doğan, Samet, Cenk, Kabral, Ozan, Melih, Salah, Mitongo, Umut.
0: Evet.
1: Yedek kulübesi. Zenginleşmiş diyebilir misiniz geçen seneye göre?
2: Geçen seneye göre tabii ki. Ama tabii Şöyle mesela biz 6 numara diyoruz bir yabancı ama

0: Trabzonspor'un da gerçeği var. Yabancı kontenjanı dolu.
1: Evet.
0: Yani öyle de bir zorlukla karşı karşıya. Yani orası da kolay bir transfer gibi durmuyor. Şimdi Nunez geldikten sonra, çünkü çok enteresan, zamanında bu transferlere yüksek paralar ödendiği için Trabzonspor'un bir beklentisi var. Tamam gideceksin de ya biz de sana zamanında yatırım yaptı. Olmadı, transfer de olabilir. Ya 5 verdik bari 3 getir. Adamlar da şöyle düşünüyor. Sadece bu Trabzonspor özelinde değil, Fenerbahçe'de de var. Diyor ki bunlar sayıyı tutturmak için benden çıkmak zorundalar. Ben bunu koz olarak kullanayım. Şu an gelinen noktada aslında bütün takımlarımızın başında olan bela bu. Zamanında yapılan anlamsız, gereksiz, yüksek maliyette transferler. Trabzonspor'da da var böyle 2-3 tane.
1: 2-3 tane mi?
0: Ya mesela örnek Mendy, mesela şu an Trabzonspor 6 numara arıyor ya. Mendy aslında fiziksel olarak, yapı olarak 6 numarayı hazır olsa, istese Trabzonspor'da oynamayı %100 oynar. Oynamaz mı? %100 oynar. İyi oynadığı da maç var ama adam oynamak istemiyor. Bir de diyor ki ya işte ben Getafe'den teklif getirdim. Siz benden 5 almayın 2 verin. Olmaz öyle. Kulübün de bir gerçeği var.
1: Tabii.
0: Kulübün de bir gerçeği var. Ben sana yatırım yaptım. Tamam. Tamam olmadı, uyuşmadı. Transferimiz, oynayamıyorsun. Olmaz. Bana verdiğin paraya yakın para getireceksin. Bu kulüplerde böyle dönmüyor. Koray, başkan anlatıyor. Geçen sene satamadık dedi. Stadı dolduramadık. Ekside gittik her maç dedi. Sonuç itibariyle Trabzonspor'un başında böyle de bir durum var. İşte Draguş keza öyle. Lustram keza öyle. Mendy öyle.
1: Çam.
0: Çam var. Gerçi öyle. Çam kiralık bir yere gitti. Şu an onun konusu kapandı.
1: Kiralık.
0: Kiralık yine gelecek yani.
1: Yine biz Trabzon kulübü
0: ama
1: ödüyordur
0: yarısını. Ama şimdi tabii biz başkana diyoruz bir 6 numara al da eksik kalmasın ama şeye de uydurmak lazım. Yani 10 artı 4'e de uydurmak lazım.
1: Nunez imzalarsa o ihtimal ortadan kalkıyor.
0: Tabii kalkıyor. Veya başka oyunculardan çıkmayı düşüneceksin.
2: Evet. Bugün aynı saatte Konyaspor Rize Spor maçı var. Hemen o maçın da ben 11'lerini paylaşayım bu arada. Takip edecek olanlar vardır. Konyaspor'da kalede Bahadır var. Savunmada Uğurcan, Avazyem, Adil. Orta sahada Melih Gonçalves, Adzuana, Arif var. İleri üçlüsü de Deniz, Koley ve Muleka şeklinde Konyaspor'un. Rize Spor'da kalede Fofana var. Savunmada Mitat, Mochi, Sanyan, Aris. Önlerinde Kazım Laçi ile Taylan. Kanatlarda Avokoya Mebude ile Ahmet Kutucu. Santrfor arkasında Varesenoviç, ileri uçta da Ali Sov şeklinde. Çaykur Rizespor'un da 11'i bu şekilde. Saat 21.30'da Gençler Birliği Fenerbahçe maçı var dedik. Gaziantep Alanya'yı konuk edecek. Birinci Lig'de de yine bugün oynanacak maçlar var. 19'da iki karşılaşma. İstanbulspor'un konuğu Bodrum olacak. Fatih Karagümrük Ümraniye Spor'u ağırlayacak. 21.30'da iki müsabaka var. Manisa Futbol Kulübü Van Spor'u ağırlayacak. Bursa Spor'un konuğu da Iğdır Futbol Kulübü olacak. Birinci Lig'de de bu sene keyifli kıyasıya rekabet var.
0: Birincilik acayip keyifli.
2: İkinci haftası var.
0: Eskiden Süper Lig'de oynamış çok takım var. Orada da mesela tabii önemli takımlar var ama herkes her an farklı sonuçlar alabilir. Çok, orası bence çok şey, çekişme olarak çok üst seviyede olacak bu sene, öyle gözüküyor.
2: Değişiyor. Yani Antalya Spor orada, Kayseri Spor
0: tabii,
2: var,
0: Bursa var.
2: Spor var, Sivas Spor var. Baktığında böyle
0: Fatih Karagümrük
2: Fatih
0: var,
2: Karagümrük
0: Bursa yine var.
1: Kimsenin moralini bozmayalım da bence Bursa 1 olur, artık 2 kim olur bakalım.
2: Bursa'yı
1: izledim ya.
0: Bursa, Bursa Bodrum'u yendi deplasmanda 2-0. Evet. Çok iyi bir
1: Bodrum'da
0: oyunla.
1: Bodrum'da çok iyi oynadı üstelik.
0: Evet.
1: Yani Bodrum'un da çok iyi oynadığı oyunu Bursa'ya deplasmanda kazandı. Çok beğendim Bursa'yı.
2: Bakalım. Bugün de Iğdır'la oynayacaklar. Antalya Spor galibiyetle başlamıştı ilk hafta yine onlar,
0: evet,
2: da.
0: Evet, 4-1 galiba. Onlar da yendi.
2: Yok, Keçiören gücüyle.
0: 4-3'e mi geldi?
1: Evet, tabii, tabii. Bir maç oldu.
2: 4-3 bitti. Haftanın en gollü maçıydı.
0: Evet.
2: Antalya Spor Keçiören gücü maçı. Şimdi Fatih Hoca dedi ki 40 dakika, 35 dakika civarı süre verebiliriz. Asıl merak edilen konuya gelelim. Muhammed Salah. Maç artık adam öyle bir yere getirdi ki, tabii adam diyorum ama yanlış anlaşılmasın yani.
1: Adam.
2: Ya, Trabzonspor'un ne yapacağını merak edenlerden daha çok şu an belki dünya üzerinde Salah ne yapacak onu merak ediyor insanlar.
1: 40 ülkeden canlı yayınlanacağı doğruysa bu yani tarihi bir gün yaşıyoruz şu anda. Evet. Eğer öyle hangi Türk takımının maçını 40 ülke izlemiş? 34 ülke yayınlamamıştır. İlk defa böyle bir şey oluyor. Türkiye'nin tanıtımı açısından da çok önemli. Tabii. Yani Salah'ın bir futbol takımına transferden çok bir şehrin geleceğine yapılmış bir yatırım olarak değerlendirilmesi gerektiği fikrindeyim. Ve o açıdan bakıldığında da son derece isabetli bir isim. Eğer öyle bir transfer yapılacaksa evet. Bu Salah'tı. Trabzon'un kent vizyonuyla ilişkin çok isabetli bir adım olduğunu söyleyelim.
2: Teşekkür ediyorum. Ağzınıza
0: biz
2: sağlık. Selahattin Kınalı ve Abdullah Ercan'la birlikteydik efendim. Biz maç gününü noktalıyoruz ama birazdan scoreboard başlayacak. Bu maçın heyecanını oradan takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.

A-Spor Radyo. Bir reklam. Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.

0: Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Aspor ekranlarına hoş geldiniz. Scoreboard programıyla karşınızdayız. Tabii bildiğiniz gibi Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu açılış haftası başladı değerli izleyenler. Şu anda Kasımpaşa kendi sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor. Maç boyunca ekranlarınızda olacağız. Bugünkü stüdyo konuğum Taner Karaman, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar, iyi yayınlar.
0: İyi yayınlar, teşekkürler. Evet, maç başladı değerli izleyenler. Maça ev sahibi takım Kasımpaşa başlangıç yaptı. Dilerseniz sizlere kadroları aktarmak istiyorum. Kasımpaşa'nın kadrosu şu şekilde olacak. Kalede Yaniotis'i izleyeceğiz. Savunma dörtlüsünde Westergaard, Matij Christian, Adem Arus ve Claudio Wink görev alacak hemen önlerinde. Baldursson, Elson Mendes, Hüseyin'i, Diabate'yi göreceğiz. Ve kanatlarda Güven Yalçın ve Ben Yunes görev alacak. Santrafor mevkinde ise Adrian Benediçak görev alacak bugün Kasımpaşa'da. Diğer taraftan Trabzonspor'un kadrosunu sayacak olursak, bu arada Trabzonspor etkili bir atak geliştirdi. Kaleci Yannotis çok dikkatli bu pozisyonda. Trabzonspor çok etkili geliyor. Saviolo'yla değerli izleyenler. Üst direkten dışarı gidiyor top. Tabii Yannotis'in de topa bir teması var.
1: Evet, korner hiç.
0: Korner. Korneri kullanacak Trabzonspor. Maça hızlı bir başlangıç yapıyor. Trabzonspor köşe vuruşu kullanıldı. Önreye doğru savunmadan sekiyor top. Arkada topu karşılayan Bouchari oldu. Sol kanattan atak şekillenecek Trabzonspor adına. Aral Şimşir döndü geriye. Orta şansı orta geldi. Bir dokunuş Yannotis. Kalesinde devleşti adeta. Bu son iki pozisyonda Yunan filebekçisi Yannotis. Trabzonspor çok hızlı bir başlangıç yaptı.
1: Evet, hemen dakika 3, 2 köşe atışı ve baskın çıkmasını bekliyorduk zaten. Ve tribünlerde de yine ağırlıklı olarak Trabzonlu taraftarlar olduğunu görüyoruz zaten. Ve
0: şimdi köşe vuruşu köşe kullanılıyor. Vuruşunda. Bir anlık karambol. Kasımpaşa savunması dikkatli. Topu uzaklaştıramıyor Kasımpaşa. Trabzonspor yüklenecek sol kanattan. Hakeme bakıyorum. Bir korner daha kullanacak Trabzonspor.
1: Çok hızlı 3 tane korner. Köşe atışı geldi. Şimdi onun da kullanımı yapılacak ve Trabzonspor gerçekten de beklenen gibi başladı. Öyle söyleyebiliriz. Çünkü kadro anlamında da çok daha önde bir kadroyla şu anda sahadalar ve diğer taraftan da rekabet içerisinde de sezona şampiyonluk için girdiler.
0: Tabii şu anda.
1: Yapılan hamlelerin ölçüsü, boyutuna baktığımızda şu an bu takım şampiyonluk yarışında ben de varım durumuna geldi. Hatta görece önce 3. bölge oyuncularının böyle yan yana koyduğumuz zaman 4 şampiyonluk adayı takım içerisinde Trabzonspor hani ilk 2'de olduğunu söyleyebilirim.
0: Bir korner daha kullanacak değerli izleyenler Trabzonspor. Az önceki köşe vuruşunda tekrar köşe vuruşunu kazandı Trabzonspor. Evet, şu anda korner kullanıldı. Bu kornerden de olumlu bir sonuç alamadı konuk takım. Taç hızlı kullanıldı. Hücum hattında Saviolo. Bir presi oldu orada. Evet, şimdi dilerseniz Trabzonspor'un da kadrosunu saymak istiyorum. Kalede Onana var. Savunma dörtlüsü Pina, Savic, Vivu ve Mustafa İskelaç olacak. Hemen önlerinde Bouchari ve Malinovski ikilisini görüyoruz orta sahada. Hücum attığında kanatlarda

0: Abioğlu, Aral Şimşir. Orta alanda Metehan Mimaroğlu ve santrafor mevkiinde ise Paul Onuachu bugün forma giyiyor Trabzonspor'da. Maçın hakemi Gürcan Hasova değerli izleyenler.
1: Çok fazlaca top oyun alanının dışına çıkıyor kalan süre içerisinde ama hızlı bir oyun var. Bunu da ifade etmiş olalım. Maç içerisinde iki ekibinde geçiş oyununda orta alanı çok hızlı bir şekilde geçtiği bir gerçek. Ve bu hızlı oyunda muhtemelen skor gösterecek gibi duruyor.
0: Evet, Aral Şimşir yerde kaldı. Ona yapılan bir faul var. Maçın hakemi Gürcan Asova pozisyona oldukça yakın faul düdüğünü çalıyor.
1: Evet.
0: Baldursson'un müdahalesi sonrasında.
1: Salah da kulübede bir taraftan ve oyuna da muhtemelen sonradan bile olsa muhtemelen girecek gibi duruyor.
0: Şu anda tüm futbol severler onun süre almasını bekliyor.
1: Tabii tabii. Yani maçı emin olun giden birçok insan da bir Salah'ı bir görelim heyecanıyla gittiler. Dünya Kupası'ndaki yeni oyun kurallarıyla birlikte artık dünkü karşılaşmada gördük ve ilk etkisini gösterdi. Oyun hızlanıyor.
0: Saviolo'nun ortası şimdi Aral Şimşir. Rakibine geçiyor. Şimşir vurdu Aral Şimşir. Kaleci Yaniotis.
1: Evet. Yine tehlikeli geldiler ama yerde kaldı. Trabzonsporlu oyuncu.
0: Metehan Mimaroğlu.
1: Evet. Metehan.
0: Yerden henüz kalkamadı. Metehan. Top Kasımpaşa yarı sahasında. Kasımpaşa geriden oyun kurmaya çalışıyor. Westergaard. Mendes. Claudio Wing. Ben Younes. Top çeviriyor. Kasımpaşa boşluk arıyor. Orta alanda paslaşmalar. Baldursson. Top sağ çizgide şimdi. Diabate. Benedicek. Sol kanatta bir boşluk var. Güven Yalçın o boşluğu değerlendirebilecek mi Kasımpaşa adına derken Pina tam zamanında ayağını koydu. Taç. Evet, şu anda bir gerginlik var o bölgede. Pina ve Güven Yalçın arasında bir elektriklenme mevcut.
1: Kart gelebilir gibi gözüküyor. Şu anda hakem yine bölgede.
0: Pina'nın da itirazı oldu. Biraz da
1: şurada bir temas yok gibi zaten ama şuraya belki itirazda evet. Bulunuyor. İlk pozisyonda temas göremedim ben.
0: Muhammed Salah da yedek kulübesinde
1: çok heyecanlı.
0: Mücadeleyi çok büyük bir heyecanla takip ediyor.
1: Evet, çok heyecanlı.
0: Gürcan Asova oyuncuların yanına gitti.
1: Evet, kart gelmedi.
0: Orayı yatıştırdı ve mücadele kaldığı yerden devam ediyor top Kasımpaşa'da. Yaniotis.
1: Kasımpaşa tabi bu sezonun transfer harekatında kendi kadrosunu büyük ölçüde korumak ya da daha doğrusu seviye açısından koruma noktasında gittiler. Yani çok devasa bir üstüne ekleye giden bir takımdan ziyade mevcut kaliteyi sağlamaya ya da devam ettirme üstüne çalışmalar yaptılar gibi duruyor. Onların da tabii geçmişten gelen bir oyun anlayışları var. O da doğrudan önde oynamaya çalışan ki bu önde oynama arzuları çok fazlaca pozisyon vermelerinde de sebebiyet verebiliyor ki bu karşılaşmada üstlerindeki o baskıyı kırmaya çalışıyorlar ve yavaş yavaş da böyle dakikalar 9'u gösteriyor. Hafif hafif böyle Trabzonspor 3. bölgesine doğru gelmeye başladı Kasımpaşa.
0: Matei Cristian. Göbekte topla buluşan oyuncu Mendes savunmasına dönüyor. Dikine doğru oynamak istedi Kasımpaşa. Orta alanda topu kazanıyor Trabzonspor. Mustafa. Oyun durdu şimdi. Bir önceki pozisyon için mücadelenin hakemi faul düdüğünü çaldı.
1: Emre Belezoğlu için de kritik bir sezon.
0: Tabii.
1: Yani kariyerinde, teknik direktörlük kariyerinde artık bir çıkış yakalama ihtiyacı mutlaka hissediyor üstünde ve ilk kart çıktı.
0: Evet, ilk kart Kasımpaşa'da değerli izleyenler, 16 numara Baldursun sarı kartı gören oyuncu oluyor. Geride kalan isim o bölgede Trabzonspor'da Malinovski.
1: Bu dakikalardaki çıkan sarı kartlar hakemin otoritesi açısından aslında önem arz ettiğini düşünüyorum. Yani bu dakikaları ne kadar kartsız ve tolere ederek geçerseniz oyunun kontrolü sizden biraz daha oyunculara doğru kayabiliyor. Gürcanasova da burada gösterdiği ilk sarı kartta doğru bir kart ve dakika 10'u gösterirken çıkarttı. Bu kart büyük ihtimal ilerleyen dakikalarda da oyuncuların biraz daha hakimiyeti hocaya verme yolunda bir adım atmalarını sağlayabilir.
0: Trabzonspor atakta, sol kanattan gelişiyor atak Trabzonspor adına. Boşluk yakalamaya çalışıyor Trabzonspor. Bir kez daha geriden oyun kurmaya çalışıyor. Savic savunma arkasına uzun bir top düşündü. Metehan o bölgede. Aral Şimşir araya girmeye çalıştı, başarılı olamadı. Ben Yunes, ona yapılan müdahale faul. Kasımpaşa yarı sahasından. Top Kasımpaşa'da.
1: Biraz sakinleşti oyun. Ki tempoyu çok hızlı başladı Trabzonspor. Belki de bu ilk 10 dakikalık bölümde atabileceği bir gol farklı bir galibiyeti getirebilirdi. Şimdi Kasımpaşa yavaş yavaş o baskıyı kırıp oyunu eline almaya çalışacak. Ama kolay değil. Trabzonspor'un kulübe zenginliği açısından da Kasımpaşa'ya göre kadrosu çok daha derinlikli. Ve hoca olarak da Fatih Hoca'nın formu tartışmasız şu anda. Ligin son geçtiğimiz yılı dahil ettiğimiz zaman, baktığımız zaman formda bir teknik direktör.
0: Mustafa Eskiilaç sol çizgiyi oynuyor. Savic, Vivu, zor bir top geldi ona. Vivu hata yapmadı. Çok hataya müsait bir top geldi ona. Vivu.
1: Çok geniş bir oyun var bu arada. Yani özellikle takımların iki takımında hem genişlikleri hem de takım boyları çok fazla. Bu da uzun oynama ihtiyacı biraz arttırıyor gibi gözüküyor. Bu uzun toplarda tabii pas hatalarını da peşinden getirme durumu var. Yine başka bir uzun top, yine bir pas hatası. Daha böyle dar alanda, daha kompakt bir oyun şu anda iki ekipten de görmedik.
0: Orta alanda topun sahibi şimdi Kasımpaşa. Güven Yalçın'a iyi bir top geldi. Orta alandan hızlı çıkmaya çalışıyor Kasımpaşa. Vivu tam zamanında araya girdi. Faulü de aldı.
1: Evet, yanlış bir hareket. Yani arkadan itme var. Yine Gürcan Asova zaten direkt pozisyonun çok yakınında takip ediyor. Arkadan bir itmeyle. Şu hareketleri yapmak bir savunmacı için ya daha doğrusu bir hücumcu için bana çok garip geliyor. Yani pozisyonu faulle orada kesmek yerine rakibinin topu kaptığına ikna olup o topa bir mücadele göstermemeyi tercih etmek çok profesyonelliğe yakışmayan bir tablo açıkçası. Yani otomatik olarak topu ben sana kaptırdım, al serbest atışla başla diyorsun. Halbuki orada yakın mesafede mücadeleni sürdürsen belki de topu alıp bir kontratak fırsatı yakalayabileceksin.
0: Savic, top Trabzonspor'da, orta alanda pas yapıyor. Trabzonspor şimdi kaleci, Onana'ya kadar geldi bu top.
1: Maçın var hakemi yine, dünkü Galatasaray Çorum spor maçının hakemi İsviçre asıllı
0: Feda İhsan.
1: Feda İhsan Dünya Kupası'nda var hakem olarak görev yapmış bir isim. O yüzden de VAR koltuğunda gerçekten de yeni oyun kurallarına çok hakim. Deneyimli bir hakem oturuyor. Bunu da belirtmiş olalım. Ve aynı zamanda biliyorsun bugün Fenerbahçe karşılaşması için de Dallas ataması yapıldı. Kendisi de daha 4 gün önce Şampiyonlar Ligi'nde VAR odasında maç yönetiyordu. Bu anlamda Süper Lig'de şu hafta için kritik VAR koltuğunda oturan üst seviye isimler olduğunu söyleyebiliriz.
0: Trabzonspor top çeviriyor Pina. Onana. Savic'e döndü Onana. Savic'ten şimdi merkeze tekrar Onana'ya geldi top. Boşlukları kapatmaya çalışıyor Kasımpaşa. Uzun bir top geldi şimdi Trabzonspor'dan, etkili olamıyor.
1: İki seferdir aynı yerden uzun topla rakibe top veriyorlar. Yani şimdi her ne kadar taç atışıyla Trabzonspor hata başlayacak olsa bile orta alanı ya da ikinci bölgeyi uzun toplarla geçip doğrudan birden üçe geçmeye çalışan bir Trabzonspor görüntüsü var son 4-5 dakikadır. Sanki bu stratejiden vazgeçip daha kısa paslarla oyunu kurgulamak Trabzonspor için sonuç odaklı doğru oyun olabilir.
0: Evet, ilk 15 dakikayı geride bıraktık. Recep Tayyip Erdoğan stadında henüz gol sesi çıkmadı. Kale vuruşunu kullandı ev sahibi takım Kasımpaşa.
1: Çok nemli bir hava var.
0: Benediçak vuruyor. Üstten dışarıya gitti top. Benediçak.
1: Şu anda oyuncuların da yakın görüntülerinden görüyoruz ki zaten fazlasıyla nemli havanın verdiği bir efor da gözüküyor.
0: Adrian Benediçak'la kaleyi deniyor. Kasımpaşa, Benediçak isabetli bir vuruş sergileyemedi. Top üstten dışarı çıktı. Kale vuruşunu kullandı Onana.
1: Bir taraftan Konyaspor Rizespor'da 0-0 devam ediyor. Orada da güzel bir karşılaşma var.
0: Evet. Kasımpaşa şimdi Trabzonspor yarı sahasından bir taç kullandı. Ceza sahasına doğru Pina dikkatli. Kafalardan sekiyor top. Aral Şimşir Metehan topu önüne almayı başardı. Metehan ilerliyor topla birlikte. Geriden gelip yetişiyor Adem Arus.
1: Çok süratli geri dönüşler yapıyor Kasımpaşa. Yani şu ana kadar o takım savunmasında bir zaafta bulunmadılar. Top Trabzonspor'un ayağındayken 4-4-2'lik bir dizilişe dönüyorlar. Ve o 4-4-2'lik dizilişte hem çok böyle 5'li-6'lı savunmaya döneyim, kapanayım oyunu değil. Kontrollü bir oyun ortaya koyuyorlar ve şu ana kadar da istedikleri gibi biraz Trabzonspor'u kendi yarı alanlarında bile olsa kontrol etmeyi başardılar ki ilk 18 dakika içerisinde Trabzonspor'un 3 tane şutu var. Fakat etkili atak olarak çok da bir şey söyleyemiyoruz.
0: Tüm atlarıyla kendi yarı sahasına kapandı Kasımpaşa. Trabzonspor etkili geliyor. Sağ kanattan Saviolo'yla. Saviolo Pina'nın koşusunu gördü. Wagner Pina. Döndü geriye. Bouchari. Vivu. Bir kez daha geriden yüklenecek. Trabzonspor, Savic, Mustafa. Hücuma desteği var Mustafa'nın. Bir verkaç denemesi tekrar Mustafa. Ceza sahası epey bir kalabalık. Paolo'nu açıyor, yakın markajlar var. Kalabalıktan topu çıkaramıyor. Trabzonspor orta sahası. Şimdi topu kazanıyor Kasımpaşa. Claudio Wing. Ara pası Vivu. Çok iyi top arası yaptı. Pas arası yaptı. Yerde kalan bir oyuncu var Trabzonspor'da. Mücadele devam etti. Orta saha çizgisi üstünde Saviolo yerde kalmıştı. Top Kasımpaşa'da. Şimdi tempoyu biraz düşürdü Kasımpaşa.
1: Evet, oyunun dengesini sağlamaya çalışan bir Kasımpaşalı oyuncular var ama Trabzonspor'un da yaklaşımına bakılırsa ilk yarıdan bir gol çıkartması çok da gerçekçi duruyor. Muhtemelen de bu fırsatı bulacaklar gibi duruyor şu anda.
0: Oyun duruyor. Gürcan Hasova.
1: Evet, doğru karar yine. Kasımpaşalı oyuncunun müdahalesi. Dirsek diye tabir edebileceğimiz bir yükselme

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: El nuevo destino de la gran estrella es la Superliga Trendyol.
3: Mate, look at these Turkish League squads. So much quality.
2: Anche questo gioca nel campionato turco. Ma basta.
4: Tüm dünyanın gözü bu sezon Trendyol Süper Lig'de. Bizim gözümüzse zaten başka bir şey görmüyor.
5: Bu otel harika.
6: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
7: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
10: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Handi Kredi kartından hediye. Handi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
11: Hemen geri arıyorum.
12: Kerem abi.
11: Hayrola çocuklar?
12: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
11: Anlamadım.
12: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
13: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik.
14: Buna tıkladığınız oluyor.
15: Bu kadar mı?
14: Ya lütfen.
13: İkramımızı alır yolumuza bakardık.
12: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
11: Tabi mobil şebeke.

0: kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: Aspor Radyo.
1: Tekrar birlikteyiz değerli izleyenler. Aspor Radyo ile birlikte ortak yayınımız devam ediyor. Evet, Kasımpaşa Trabzonspor karşısında dakika 29, henüz gol sesi çıkmadı. Ortada geçen bir oyun olduğunu da söyleyebiliriz. Toplu oynama yüzdesine baktığımızda 52-48 şeklinde Trabzonspor önde. Bir köşe vuruşu kullandı Trabzonspor, etkili olamadı. Metehan şimdi topu kovalıyor, topu kazanıyor takımı adına. Kasımpaşa savunması yerini aldı. Bir kez daha geriden yüklenecek Trabzonspor.
2: Trabzonspor'un biraz tempoyu düşürdüğü çok net. Zaten o tempoyla 90 dakika çıkartmada çok zor olacağı için de biraz daha sakin ilerlemeye çalışıyorlar ama yine de golü koklayabileceğimiz anlar yaşıyoruz. Muhtemelen de nihayete erdirecekler gibi duruyor.

0: Evet, istatistik olarak baktığımız zaman 2 tane şut Kasımpaşa'nın var. 3 tane şut şu anda Trabzonspor'un bulunuyor. Pas rakamlarında 103'e 141. Yani aslında her ne kadar topa hükmediyor gibi gözükse de Trabzonspor, bir o kadar da Kasımpaşa'nın top çevirdiğini söyleyebiliriz. Kasımpaşa biraz daha kısa paslarla ilerlemeye çalıştığı için pas rakamları daha yukarıya doğru gidiyor. Topa sahip olma oranları da %58'e 42'lik bir Trabzonspor üstünlüğü olmasına rağmen pas değerlerinde çok büyük bir fark yok. Bunun en büyük sebebi aslında pas boyları gibi duruyor.
1: Oyun durdu.
0: Evet, bakalım.
1: Evet. Saviola yerde kaldı.

0: Tabii o da çok merak uyandıran bir transfer.
1: Tabii. Ve gerçekten de bu sezonki transfer hamlelerinde de Trabzonspor çok yüksek bir olasılıkla çok fazla ses getiren bazı performanslar çıkartacak gibi duruyor. Ve bu kadro transfer yapar. Yani yapardan kastım, yıl sonu geldiği zaman bazı oyuncuları yine çok ön plana çıkar ve gündemde olurlar.
0: Trabzonspor sol kanatı kullanıyor değerli izleyenler. Aral Şimşir içeriye çevirdi. Onuachu vurabilecek mi? Onuachu istediği gibi değerlendiremiyor bu pozisyonu. Paul Onuachu, kaleci Yaniotis'te kalıyor top. Adem Arus. Kasımpaşa kendi yarı sahasında Yaniotis. Adem Arus. Merkezde şimdi Mendez. Baldursun. Topla birlikte dribling halinde Baldursun. Westergaard. Mendez. Ben Yunes'i gördü. Ben Yunes. İyi kontrol ondan. Claudio Wink'ten destek var. Wink tekrar Mendez düşüncesi araya giriyor. Mustafa topu kazanıyor takımı adına. Kontratak fırsatı olabilir Trabzonspor adına. Şimdi savunma arkasında bir koşu var. Yani Yotis bir libero gibi kalesinden ayrıldı. Müdahalede bulundu. Topu kazandırdı takımına. Kontratak şansına izin vermiyor Trabzonspor. Tempo arttı. Saviolo şimdi. Saviolo sevdiği toplardan birini aldı Saviolo. Rakibinin üstüne gidiyor. Saviolo çizgiye doğru sürdü. Yerden çevirdi. Orada hiçbir Trabzonsporlu oyuncu yok. Araya girdi Kasımpaşa savunması. Sağ kanatta Ben Yunes kendisine bir boşluk yarattı. Trabzonspor savunması hızlı döndü. Adrian Benedicek. Savic. Orta alanda şimdi Malinovski. Sol kanatta Metehan.
1: Çok disiplinli bir Kasımpaşa oyunu var. Yani oradaki alanları çok iyi kapatıyorlar. Takımdaki oyuncuların da kendi mevkileriyle ilgili disiplinlerini iyi sağladığını söyleyelim. Zaten orada bir kopma yaşansa muhtemelen az önce Onuachu'nun girdiği pozisyon gibi bazı pozisyonlarda karşı karşıya kalma durumu daha sık olabilirdi.
0: Trabzonspor ataktaydı değerli izleyenler. Atağın sonu iyi bitmedi. Top kaybı. Kale vuruşunu kullanacak Kasımpaşa. Kaleci Yaniotis, onun da maçın ilk dakikalarında önemli kurtarışları vardı. Vivu. Vivu orta alanda topu kazanıyor takımı adına. Pası da iyi yere Saviolo'ya. Kendi yarı sahasında Trabzonspor. Saviolo geriye geldi. Tekrar Vivu'yu tercih ediyor. Vivu. Kaleci Onana. Pina kendisini gösteriyor. Pina. Yine o klasik bindirme koşusunu attı Pina.
1: Yani sezonun ilk maçı nezdinde bakacaksak çok doğal kayıplar var. O kayıplar tabii oyuncuların biraz daha birbirleriyle olan antrenman miktarına göre değişecektir ama çok normal diye adlandırabileceğimiz oyun problemleri iki tarafta da gözüküyor ama Trabzonspor biraz daha oyuna, topa hükmeden tarafta olması avantaj.
0: Dakika 35. Savic. Vivu uzun bir top savunma arkasında Vivu'dan etkili olamıyor Trabzonspor. Pina topu gönderdiği bölgede Saviolo'yu bulamadı. Bir anlaşmazlık yaşandı bu iki oyuncu arasında. Evet, Muhammed Salah bu arada ısınmaya gidiyor. Birkaç oyuncu birlikte hareket etti.

0: Muhammed Salah'la birlikte ilerleyen süre içerisinde onu da oyunda görebiliriz değerli izleyenler. Trabzonspor'un yeni yıldızı, yeni transferi Muhammed Salah, bir dünya yıldızı. Saviolo rakibinden sıyrılmayı başardı, çizgiye indi. Saviolo'nun ortası geçmiyor. Matei Cristian iyi yer tuttu kendisine. Matei Cristian korner, Trabzonspor kullanacak.
1: Trabzonspor için tabii içeride kalabalık var ama Kasımpaşa'nın da bir o kadar fazla isimle karşıladığı bir gerçek.
0: Şimdi orta geldi.
1: Kontratakla çıkmaya çalışıyorlar.
0: Diabate.
1: Evet, o şansı da buldular.
0: Sol kanatta boşluğu yakaladı Kasımpaşa ama Pina'dan muazzam bir müdahale. Biraz arkadaşlarına da kızdı. Wagner Pina. Hata çok iyi yerde noktaladı. Geçiş izni tanımadı.
1: Çok süratli geri dönüşler yapıyorlar. Bu çok net. Bu tabii süratli geri dönüşlerde bir yere kadar takım karşılayabileceği bir tempo. Bir yerden sonra özellikle dakika 70'ten sonra oyunda bu açıdan düşüşler yaşanırsa da bu skora dönüşme sebebi olabilir.
0: Vivu. Metehan. Mustafa. Uşari, Savic, Vivu'ya döndü. Pina. Kendi yarı sahasında top çeviriyor. Trabzonspor, Onana. Şimdi Uşari topu iyi taşıdı.
1: Evet.
0: Opsiyonlarına bakıyor. Kaleyi tercih etti ancak topu geçiremedi. Şimdi top Saviolo'nun kontrolünde. Taca çıkıyor top. Trabzonspor tacı kullandı.
1: Paşalı oyuncular iki adamla Onaçu'yu kapatmaya çalışıyorlar. Yani Onaçu her zaman sağında ve solunda iki adamla markaj halinde. Bu da tabii ara paslarla savunmanın arkasına geçişini zorlaştırıyor. Her ne kadar ceza sahasının çevresinde bulunsa bile şu ana kadar bir pozisyon dışında savunmanın arkasına bir koşu yapamadı.
0: Saviolo. Saviolo birebir deneyecek. Saviolo başarılı oldu. Saviolo yerden çevirdi. Yani Yotis kapattığı köşede dikkatli. Yunan file bekçisi Yani Yotis. Eliyle oyunu başlatıyor. Yani Yotis Westergaard. Westergaard ilerliyor. Sağ kanattaki boşluğu gördü. İyi bir top attı Ben Yunes'e. Ben Yunes. Claudio Wing. Yine kendi yarı sahasına dönmek zorunda kaldı Kasımpaşa. Mendes. Orta alanda Diabate. Mendes'in ara pası. Benedicek. Benedicek vurdu Onana.
1: İlk isabetli şutları geldi dakika 39'da Kasımpaşa tarafından. Çok da iyi geldiler. Trabzonspor savunmasının belki de tek açık verdiği an olabilir. Çünkü çok rahatlıkla birkaç çalım izni verdiler. Bu da tabii ilk kez olan bir durum şu ana kadar. Bunu tekrarları tehlikeli olabilir. Biraz daha yakından olanlar. Mesafe biraz uzaktı tabii.
0: Adrian Benedicek'le kaleyi denedi. Kasımpaşa Onana iyi bir kurtarışa imza attı.
1: İlginç oyuncular da var bu arada kulübede. Salah'tan bahsettik ama Ozan kulübede, Cenk Özkaçar kulübede. Yine Samet Akaydın var Trabzonspor kulübesinde. Mitongo yine kulübede Trabzon'da. Bu oyuncular da ikinci yarıda girdiği zaman oyunun rengini değiştirebilecek isimler.
0: Keza Cabral.
1: Tabii keza öyle.
0: Oyun durdu değerli izleyenler. Az önce Benedicek'in kaydettiği pozisyon

0: Ekranlara yansıyor şu an. İki şık hareket izledik önce. Benediçak ardından Onana.
1: Kasımpaşa'nın da rakip ceza sahasında ikinci ya da üçüncü topla buluşması. Çok fazla oraya girmeyi başaramamışlardı ama girdikleri anda da tehlikeli bir vuruş yapmayı başardılar. İlk 41 dakika hakem nezdinde söylenecek hiçbir şey yok gibi gözüküyor. Çok evet. Temiz. Gürcan Asova'nın pozisyonları çok yakın takip ettiği. Hatasız gittiğini düşünüyorum. Dikkat çeken bir kararı yok. Çıkarttığı kart da doğru gözüküyordu. Devre arasında biraz daha net inceleriz ama şu ana kadar hakemin oyunu doğru kontrol ettiğini ifade edebilirim.
0: Onana. Savic. Uzun oynuyor Mustafa. Top kaybı. Kasımpaşa topu kazanıyor. Yaniotis'e kadar geldi top. Kasımpaşa kalecisi Yaniotis uzun bir top yolladı. Arkadaşı Ben Younes'e. Mustafa ve Ben Younes aynı anda yükseliyor topa. Top oyun alanı dışında. Tacı kullandı Kasımpaşa. Claudio Wink. Top kaybı Diabate'den. Aral Şimşir. Orta kale sahasına onu açı düşüncesi. Top geçmedi. Dönen top Trabzonspor'da kaldı. Atak tazeleyecek. Trabzonspor. Metehan. Sol kanattan orta denemesi şimdi Saviola'ya kadar geldi. Saviola vuruyor ve gol oluyor. Saviola ilk golünü kaydediyor. Trabzonspor forması altında Saviola. Noah Saviola ile golü buluyor Trabzonspor dakika 43. Deplasman tribünü de ekranlara yansıdı. Havadan gelen bir topa gelişine vuruyor. Çok doğru bir vuruş yapıyor Saviola. Sol kanattan gelen ortada. Top epey bir yüksekten düşüyor önüne. Ona güzel. Rağmen çok temiz bir vuruş sergiledi. Yaniotis'in kapattığı köşeden golü kaydediyor Noah Saviola.
1: Şimdi bu golle soyunma odasına gitmek tabii ikinci yarının seyrinde de Fatih Hoca'nın elini güçlendirmiş olacak. Çünkü planların değişikliğini oyuncularına aktarmakta çok daha rahat edecektir.
0: Durum 1-0. 43'te geldi gol. Noah Saviola takım arkadaşlarıyla birlikte golü kutladı. Ve şimdi santra vuruşunu gerçekleştirecek Kasımpaşa.
1: Beklenen gol. Yani çünkü Trabzon sporlu bu denli yetenekli ayaklara %60'a varan topla oynamayı ve ceza sahanı çevresinde bu kadar fazla oyunu sürdürmelerine izin verirseniz zaten bu yeteneklerden bir gol çıkartmamız da beklentiydi. Yani bu böyle bir ifadede bulunmuştuk zaten. O beklenti de şu an gerçekleşmiş oldu.
0: Kasımpaşa sol kanattan yükleniyor. Şimdi Güven Yalçın birebir deneyecek. Karşısında Pina var. Merkeze doğru ilerledi. Topun dibine girdi Güven Yalçın ancak düşüncesini gerçekleştiremiyor. Doğrudan out'a çıktı top.
1: Çok böyle aslında daha rahat atabileceği oyuncular varken böyle zihinden yapmaya çalıştığını bedene izin vermemiş gibi bir duruş vardı yani vuruş vardı.
0: Noah Saviola'nın kaydettiği gol tekrarı şu an geliyor. Noah Saviola gerçekten güzel bir gole imza attı. Kale vuruşunu kullandı Onana. Onuachu topu indiriyor. Saviola fiziğini iyi koydu. Topu kaybetmedi. Noah Saviola etrafı oldukça kalabalık. Şimdi top kaybı geldi ondan. Kontratak şansı olabilir mi? Top Kasımpaşa'da. Saviola yerde. Kasımpaşa oyuna devam ediyor.

0: Diabate, Ben Yunes, Kasımpaşa atakta, sol kanada doğru Güven Yalçın düşüncesi, Pina izin vermiyor. Top Trabzonspor'da, Saviolo savunmaya yardıma geldi. Bir dakikalık ilave süre geliyor. İlk 45 dakika sonuna Recep Tayyip Erdoğan stadında. İlk yarıda tabii oyun fazla durmadı. Akan bir oyun vardı.
1: Neredeyse hiç, evet. Yani akan oyun vardı. Buna müsaade eden bir yönetim vardı. Oyun anlayışı olarak da iki takımın da böyle fauller yapayım oyunundan ziyade futbollarını sahaya sergilemeye çalışan görüntüde olmaları da kıymetliydi.
0: Pres Onuachu'dan, Westergaard'la girdiği mücadelede top dışarıda. Evet, ilk yarıyı bitiriyor. Maçın hakemi Gürcan Asova ilk yarıda tek gol Trabzonspor'dan geldi. 43. dakikada Noah Saviolo topu ağlarla buluşturdu değerli izleyenler. Trabzonspor bu golle ilk yarıyı Kasımpaşa karşısında 1-0 önde tamamlıyor ve soyunma odasına avantajlı bir skorla gidiyor. Biz şimdi sözü sevgili Ömer Saraç'a bırakacağız. Devre arasında, devre arasının hemen ardından tekrar karşınızda olacağız.

0: Değerli izleyenler, Kasımpaşa Trabzonspor maçının devre arasında Ulaş Özdemir'le birlikteyiz. Ulaş abi hoş geldin.
1: Uzun bir aradan sonra merhaba.
0: Trabzonspor'da yeni sezon için hoş geldi. Süper Lig hoş geldi. Tüm takımlarımız hoş geldi. Eyvallah. Sabyalı da hoş geldi. İlk maçında golü buldu. Bu arada Fenerbahçe kafilesi stada geliyor değerli izleyenler. Gençler Birliği Fenerbahçe maçı 21.30'da oynanacak. Fenerbahçe kafilesi de stada girişini yapıyor. Bu görüntülerde Aspor ekranında sizlerle şu anda canlı olarak buluşuyor. Fenerbahçe sezonun açılışında Süper Lig'de Gençler Birliği deplasmanında olacak. Tabii herkesin merak ettiği konu Lukaku var mı yok mu? Bu maçta yok, onu söyleyelim. Zaten gün boyu yayınlarda arkadaşlarımız da aktardı ama bir kez daha bilgi olarak biz sizlere aktarmış olalım. Fenerbahçe sezon açılışı için Ankara'da ve şu anda da stadyuma girişini yaptı. Biz de Ulaş Özdemir ile birlikte Kasımpaşa Trabzonspor maçını değerlendirmeye dönelim tekrardan. Ulaş abi, dediğim gibi Savyolo ilk maçında golünü attı. Çok da şık bir gol. Trabzonspor adına sezon açılışı oldu bir yeni transferden. Benedicak'ın önemli pozisyonları var. Onana tabelayı 0-0'da tutan bir isim. Atan tutan kalitesi Trabzonspor'da ilk yarıda tabelayı belirledi diyebiliriz.
1: Ya tabii Kasımpaşa 6 hazırlık maçı oynadı. 6'sında da yenilmedi. Geçen sezonda bir küme düşme kabusu yaşadılar. Haliyle bu ilk iç saha maçında gösterecekleri reaksiyonun ben biraz iyi olacağını düşünüyordum maçtan önce. Ve öyle de oldu. Tabi burada Trabzonspor'dan öyle yüksek tempolu, işte tamam rakibi kendi yarı sahasına yerleştirdi. Özellikle toplu oyunda, ama topsuz oyunda birçok pozisyon verdi Trabzonspor. Burada özellikle Folcarelli'nin eksikliği orta sahada
0: arandı.
1: Bariz bir şekilde arandı. Aynı zamanda tabi Muçi'nin de ön hatta olmaması sakatlığından dolayı bu iki faktör olumsuz bir şekilde etkiledi Trabzonspor'un oyununu. Şimdi Savyola'ya baktığın zaman, yani bir sol kanat oyuncusu olsa da sağda da çok
0: ikisinde de oynayabiliyor.
1: Oynayabiliyor zaten. Ama yani orijin yeri sağ, sol
0: evet,
1: kanat.
0: Evet.
1: Ama yani bence çok da fena gözükmedi. İyi de işler yaptı. Özellikle ben kanat oyuncularında arkadaki bekiyle beraber nasıl çalıştığına çok dikkat ederim. Pina bu anlamda önündeki hiçbir kanat oyuncusuna sorun çıkartmayacak bir bek.
0: Doğru.
1: Yani kim olursa olsun önünde, işte geçen sene Zubkov vardı onunla beraber. İşte bu sene şey geldi şimdi tabii, Salah'la beraber oynayacak. Ki bu bence Pina'nın oyununu daha da yukarıya çıkartacak bir tercih olacak. Önünde bir dünya yıldızı var ve yani klasik bildiğimiz işte öyle çizgiye basan bir kanat oyuncusundan ziyade daha çok bir kanat forvet gibi içe kat eden, ama Pina'nın da çizgiye basacağı aksiyonları bol bol bu sezon göreceğiz. Ki ben ikinci yarıda da bir Salah hamlesi bekliyorum. 0-0 iken. Şimdi 1-0 olunca belki Salah hamlesi biraz daha ilerleyen dakikalarda olabilir. Onu söyleyebilirim. Tabii öncelikle de hayırlı olsun yeni sezon. Kazasız, belasız, sakatlıksız, hakemlerin adil bir şekilde maç yönettiği bir sezon olmasında ümit ediyorum. Bu anlamda bizim her zaman Ömer'cim, seninle de çok konuştuk bu konuları zamanında. Temiz futbol bize heyecanlandırır.
0: Kimi sevmez?
1: Yani sonuçta bu bir gösteri oyunu.
0: Tabii ki.
1: Bak, hakemin ilk yarıdaki yönetimini ben gayet beğendim. Yani tartışılacak kararları olabilir ama böyle oyuna çok müdahale eden, oyunu durduran taraftansa topun oyunda kalması için tercihlerini yapan bir yönetim sergiledi. Güzel. Böyle olmasını ümit ediyoruz. Böyle devam etmesini ümit ediyoruz ki biz hiç hakemi konuşmadan bak ne güzel hemen oyuna girdik.
0: Özlemişiz değil mi?
1: Vallahi öyle ya. Ben hakikaten ya. Çünkü şöyle ya, bir de bir boşluğa da düşmedik aslında. Hani o dünya şampiyonası oldu.
0: Vardı, evet,
1: sonra işte hazırlık maçları geldi.
0: Sonra Avrupa kupaları derken
1: yani böyle bir boşluğa düştüğümüz bir şey sezon olmadı.
0: Yok ya, abi öyle bir fikstür de futbolda bundan sonra yok zaten.
1: Ya işte önümüzdeki sene işte Uluslar Ligi var şu anda değil mi? Başlayacak.
0: Uluslar Ligi finalleri var önümüzdeki yıl.
1: Evet.
0: Hatta ya, Turkuaz medya ekranlarında
1: evet,
0: olacak.
1: Biz
0: bir kez daha
1: onu,
0: değil mi? Kamu spotumuzu buradan yapalım. Valla futbolda fikstür yoğun ama Süper Ligi'de özlemişiz ne olursa olsun, onu söylemek lazım. Şimdi oyuncuları konuşmaya devam edelim istersen. Onana dedim ben, Saviola'dan bahsettim ama bir başka yeni transfer Metano da iyi bir ilk yarı çıkarttı. Golde asisti yaptı. Kanat oyuncularından iyi verim aldı Trabzonspor. Dilersen Metano da konuşalım Ulaş abi. Sonrasında bir merkezi ayrıca konuşmamız lazım. Çünkü hem Folcarelli yok hem de oraya bir transfer beklentisi var Trabzonspor'da.
1: Ya bunu sanırım o transfer olmayacak. Yani ben olacağını çok düşünmüyorum. Bir 6 numara ihtiyacı Trabzonspor'un var, evet. Ama işte bu Nunes transferi olduktan sonra muhtemelen bir beklemeye geçecekler. Çünkü yani yabancı kontenjanın dolu. Dolayısıyla da hani alamıyorsun. Takımdan da işte şu anda bir Nivo'ya teklif geldi ama Trabzonspor'un istediği bir teklif olmadığı için onu da geri çevirdiler. İşte burada tabii devre arasına kadar donduralım denildi bir iki oyuncuya. O kabul edilmedi. Edilmeyince de 6 numara transferi için bir yerliye gidelim denildi. Aha. Yerli dedi işte Atakan Karoz, biz aynı zamanda milli oyuncu, Stuttgart'ta oynuyor. Ama onda da şöyle bir durum var. 29 yaşında, kulübünün de bonservis beklentisi 8-10 milyon euro civarında. Haliyle çok doğruya hani yaşından dolayı girmek istemedi ama belli ki Fatih Hoca yani Buşari'nin oyunundan oldukça memnun ki bir 6 numara ısrarı şu an için yok. Olmayınca da işte bunun es transferini gerçekleştirirse Trabzonspor bir beklemeye geçecekler. Bakalım ne olacak ama Trabzonspor'a hakikaten böyle ya benim hayal ettiğim şöyle bir 6 numara. Ya Siopis'in aynı zamanda oyun kuranı.
0: Hem top keseni.
1: Evet. Oyun kuranı.
0: Taşıyanı yani, oyun kuranı.
1: O topu stoperlerin önüne düşürmeyecek bir 6 numara. Olduğu zaman Trabzonspor bir de Nunes'i aldın. Tamam. Vallahi şöyle ne diyeyim
0: müthiş
1: sana.
0: Bir transfer.
1: Cilayı vurdun, kadifeyle parlattın olur yani. Doğru. İnşallah öyle bir aksiyona girerler de. Bir de Folcarelli'nin tabii sakatlığı biraz endişe ettiriyor ve Folcarelli'siz bir Trabzonspor orta sahası çok fazla geçiş veriyor. Yani Folcarelli hem oyunu kesen,
0: özellikle
1: hem rakibe
0: oyunda
1: baskı yapan, aynı zamanda evet topsuz oyunda çok çok iyi konumlamalarını ortaya koyan ama aynı zamanda da aldığı topu tak diye hemen oyunun kurulumu için atıyorum Malinowski'ye veren.
0: Riske girmeden oynayan bir.
1: Evet. Dolayısıyla hani o olmadığı zaman Trabzonspor orta sahası maalesef böyle ama ben Trabzonspor'dan şunu söyleyeyim. Yani benim gördüğüm Trabzonspor kamp dönemini bir fiziksel yüklemeyle geçirmiş. Hı hı. Haliyle işte Tim, Folcarelli ve Muçi'nin dönüşü işte oraya

0: gelirse Nunes. Ben milli araya kadar Trabzonspor'dan böyle çok çok aman aman yüksek tempolu da bir oyun beklemediğimi söyleyeyim. Onu da altını çizeyim.
1: Nunez demişken onun açığı bir konuşmak isterim. Nunez transferinin konuşulduğu noktada.
0: Bir de Avrupa maçı var, çok özür dilerim.
1: Fenerbahçe maçı var, çok
0: tabii,
1: önemli.
0: Yani işte o milli araya kadar Trabzonspor 5 maç oynayacak. Değil mi? Yanlış söylemiyorum.
1: 2 maç Avrupa'da.
0: Tamam.
1: Ligde de 3 tane maç olacak. 5 maç artık.
0: Şimdi bu 5 maç yoğun bir fikstür demek Trabzonspor için. O yüzden bunu söylüyorum. Yani böyle çok yüksek tempolu.
1: Şöyle abi, ligde 4 maç.
0: 4 maç.
1: Bir saniye hemen düzelteyim. Milli araya kadar diyorsun değil mi?
0: Evet.
1: Milli ara 20'sine kadar 6 maç abi.
0: 6 maç.
1: 8 maç toplamda.
0: Toplamda 8 yani maç evet. Oynayacak.
1: Biraz eskiden kalma alışkanlık, hani 3-4 maç oynanınca araya gidiyorduk.
0: Evet,
1: ya,
0: şimdi o değişti biraz, tabii evet. Biraz Uluslar Ligi'nde, ama dediğim gibi yani ben çok böyle yüksek tempolu bir Trabzonspor beklemediğimi söyleyeyim. Ancak ve ancak milli aradan sonra Trabzonspor'un ne oynadığını ve ne oynayacağını daha net göreceğiz. Bu oyun Trabzonspor'u yarışta tutar mı? Tutar. İdare eder mi? Eder. Ama dediğim gibi şimdi bu transferlerin de birbiriyle uyumu, oyun alışkanlıkları, bunlar biraz zaman alabilir. Ama bunu yaparken de Trabzonspor'un kaybetmeden yoluna devam etmesi lazım.
1: Şimdi Onuachu demiştim abi. Onuachu'nun birkaç istatistiğini söyleyeyim ben sana. Sonrasında o istatistik üzerinden bir konuşalım. Çünkü Nunez'i konuşuyoruz. Bu noktada Onuachu hani nasıl etkilenir mi, etkilenmez mi, taraftarlar da biraz merak içerisindeydi. İlk yarıda şutu yok. Sadece rakip ceza sahasında 2 kez topla buluştu. Ve tek isabetli pası var ilk yarı boyunca. Yani bu istatistiği bir daha Onuachu ya da herhangi bir oyuncuda görmek çok kolay değil. Bir isabetli pasla ilk yarıyı tamamlayan bir Paul Onuachu var. Açıkçası varlığı biraz ispat gerektirirdi ilk yarıda Onuachu'nun. Çok da böyle görmüyoruz Onuachu'yu. Transfer dedikodularından olduğunu düşünüyor musun?
0: Yok, öyle bir şey düşünmüyorum. Onuachu yani genel anlamda saklanmadan oynayan bir oyuncu, ama bugün özellikle Kasımpaşa savunması Onuachu'yu iyi savundu. Yani hem top almasının önüne geçtiler, hem onu ikili, çok iyi ikili bir şekilde sıkıştırdılar. Ama dediğim gibi yani formunu daha henüz bulamadı. Formunu bulduğu anda daha iyi bir Onuachu izleyeceğiz. Gitmek istediğine dair veya da transfer teklifi olduğuna dair herhangi bir bilgi yok bizde. Onuachu'nun kendisi de bunu söyledi. Burada olmaktan mutluyum dedi. Ama bu tabii transfer dünyası, futbol dünyası. Herhangi bir şey
1: olmaz.
0: Değişebilir.
1: Doğru.
0: Bu anlamda. Şimdi siz geçen yıl Şumuradoğlu'la beraber gol kralı olmuş bir oyuncunuzu daha ligin ilk maçında yerden yere vurmaya başlarsanız bu ligin sonu gelmez. Çünkü Onuachu yani rakip stoperleri yoran, aynı zamanda hem havadan hem yerden bitiriciliği olan, bu anlamda da takıma katılan yeni transferlerle beraber de bence geçen yıla göre daha iyi bir katkı sağlayacağına inandığım bir oyuncu. Bir de lider bir oyuncu, kim ne derse desin. Yani Onuachu şeyde duran topta hangi stoper orada olmasını ister? Hiçbir stoper, hiçbir savunmacı olmasını istemez yani.
1: Doğru doğru.
0: Bir de burada şey var, aralı bir forvet arkası gibi düşündü hoca ama.
1: Evet, USP maçında kanatta oynamıştı.
0: Evet.
1: Bugün merkeze
0: i̇şte
1: başladı.
0: Metehan'ı solda.
1: Muçi'nin yokluğunda.
0: Muçi'nin yok ama dikkat ederiz, Aral hep sola kaçtı.
1: Evet.
0: Hiç merkezde durmadı. Niye? Çünkü top alamadı orada. Orada top alamayınca kendi ana bölgesine gitti ve orada biraz Metehan'la beraber oyun kurmaya çalıştı ama bu sefer Mustafa'nın performansı düştü.
1: Nasıl buldun Aral'ı ilk yarıda?
0: Aral canım muazzam bir oyuncu. Ben zaten yani beğendiğim ve milli takıma nasıl alınmadı bu oyuncu dediğim bir isimdi.
1: Yani kanatta oynayınca daha çok performans vereceğini
0: işte Salah
1: ben de
0: tarzı
1: tahmin
0: yani
1: ediyorum.
0: Daha çok
1: daha rahat hissediyor
0: kanat forvet
1: evet, evet.
0: Ve orada hani set oyununda da var ama daha çok içe kat edip yani şutuyla beraber kaleyi tehdit eden bir tarzı var Aral'ın. Dolayısıyla şimdi hani bu oyuncuyu Aral'ı bir 10 numara olarak ben asla zaten
1: bak,
0: düşünemiyorum.
1: İlginç bir şey söyleyeyim
0: söyle
1: mi?
0: Bak.
1: Ben de saydım sen Aral'la ilgili konuşurken. 23 kez topla buluşmuş ilk yarıda, 17'si sol kanatta.
0: Evet.
1: Ki merkezde başlayan.
0: Merkezde başladı evet. Sola attı kendini.
1: Evet. Mustafa'nın performansından bahsettin. Mustafa Eskellaç.
0: Evet. Yani bence orada Metehan'la şeyin Aral'ın görevleri çakışınca Mustafa'nın performansı orada düştü.
1: Rakamlar biraz tersini söylüyor.
0: Allah Allah ne diyor?
1: 4'te 4.

0: İkili mücadele, 2'de 2 hava
1: ben
0: topu.
1: Şeyden bahsediyorum.
0: %89 pas isabeti.
1: Ön alanda Mustafa bir hücum bek oyuncusu gibi düşün.
0: Bugün yine çıktı.
1: Çıktı ama o eski çıkışları gibi değildi Mustafa. Ben savunma tarafında söylemiyorum.
0: Yani
1: şimdi Mustafa orada mesela Aral ve arkada bek olarak Mustafa olsa, tamam mı? Bak, daha farklı bir Mustafa izlerdik ilk yarı, onu söyleyeyim sana.
0: Şöyle, Mustafa nasıl bir oyuncu biliyor musun abi? Hani hep standart performansı olan oyuncular olur ya. Mustafa en azından bende şunu uyandırıyor sürekli. Ya Mustafa minimum 7 oynar. Oynarsa zaten genelde daha üstüne oynar ama minimum 7 oynar.
1: Ama şöyle düşün, Türkiye'de bence bek olarak, yani bizim yerli bekler arasında baktığın zaman o iç koridoru, işte half space,
0: çok iyi
1: orayı çok iyi kullanan, evet, bir oyuncu.
0: Evet. Devam edelim yeni transferlerden. Ruslan Malinovski.
1: Ya kalite. Tartışmaya gerek değil yok. Mi? Hala bence %30'uyla oynuyor. Onu söyleyeyim sana. Yani böyle formunu tam bulduğu anda.
0: Top ayağına nasıl yakışıyor ama,
1: çok,
0: değil mi?
1: Çok. Yani bir de sol ayağı zaten adam muazzam yani, biliyorsun. Ama formunu bulduğu anda bir 3-4 maç daha gerekli ona. Bir de tabii başka bir iklim, başka bir coğrafya, başka bir lig. Buraya da alışması biraz zaman alabilir bir oyuncunun. Olabilir bunlar. Olmaz diye bir şey yok. Ama dediğim gibi şu anda %30'uyla oynuyor.
0: Peki. Tamamlayacağız devre arasını. Bir yandan da gözüm Salah'ta. Baktım hala üzerinde antrenman forması diyelim biz ona. O var. Antrenman yeleği var ama muhtemelen ikinci yarıda Trabzonspor taraftarı.
1: Ya koyar mı bilmiyorum.
0: Salah'ı görecek gibi tahmin
1: şöyle
0: ediyoruz.
1: Şöyle düşünüyorum. Yani eğer oyun Trabzonspor'un istediği gibi giderse bence Başakşehir maçında 40 bin kişinin önünde sahneye çıkar ilk 11'de.
0: Peki bakalım, bu sorunun cevabını ikinci yarıda alacağız. Ulaş Özdemir, ağzına sağlık, teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Değerli izleyenler, maçın ikinci yarısı başlamak üzere. Biz de sözü Batuhan Engin'le birlikte skorboarda bırakalım.

0: Değerli izleyenler, yeniden birlikteyiz. Scoreboard programımız devam ediyor. İlk yarıyı Trabzonspor Kasımpaşa karşısında 1-0 önde tamamladı. 43. dakikada Noah Saviolo'nun golüyle Trabzonspor ilk yarıyı 1-0 önde kapattı ve ikinci yarı başlıyor. Ve maçtaki ilk değişiklik Kasımpaşa'dan geliyor değerli izleyenler. Bir değişiklik var. Az sonra sizlere bu ismi söyleyeceğim. Şu an için ikinci yarının başlanması bekleniyor. İkinci yarıya Trabzonspor başlangıç yapacak.
1: Evet, Hayradinovic Diabate değişikliği gibi duruyor. Evet. Kasımpaşa'da ilk hamleye gelmiş oldu. Çünkü oyunun kontrolüyle alakalı ikinci yarıda biraz daha 10 numaraların özellikle merkez oyuncularına çok iş düşecek. O yüzden de Emre Belezoğlu burada Hayradinovic ile Diabate arasında bir değişikliğe gidiyor gibi duruyor.
0: Evet, Hayradinovic oyuna dahil oldu değerli izleyenler. Diabate oyundan alınan oyuncu. İkinci yarıda Haris Hayradinovic'i izleyeceğiz.
1: Kaptan olarak da pozavantı taktı. Şimdi biraz daha Hayradinovic ile birlikte oyuncuyu da biliyoruz. Uzaktan özellikle ceza sahası içerisine giriş problemi yaşadığınız anlarda kilidi çözebilecek vuruşlar olan bir isim. Muhtemelen ikinci yarıda Emre Belezoğlu bunu da denediği anlar bize gösterecektir.
0: Bu arada Gençler Birliği kafilesi de stada geldi değerli izleyenler. Eryaman stadında oynanacak mücadele 21.30'da Gençler Birliği Fenerbahçe karşılaşması başlayacak. Fenerbahçe Gençler Birliği'nden önce stada ulaşmıştı. Yine bu görüntüleri A-Spor ekranlarından sizlerle buluşturmuştuk. Ve şimdi ev sahibi takım Gençler Birliği de stada girişini gerçekleştiriyor değerli izleyenler. Mücadele 21.30'da başlayacak. Maçın hakemi Oğuzhan Aksu olacak Gençler Birliği Fenerbahçe karşılaşmasında. Sezonu Ankara'da açıyor Sarı Lacivertliler. Gençler Birliği karşısında sezonu açacak. Kasımpaşa Trabzonspor karşılaşması devam ediyor. Dakika 47. Kendi yarı sahasında top çeviriyor Trabzonspor. Savic

0: Tek başına kaldı. Ön alan baskısı var Kasımpaşa'da. Şimdi karşılıklı top kayıpları izliyoruz ve maçın hakemi Gürcan Asova düdüğüne davranıyor. Haris Hayredinovic yerde kalan oyuncu Kasımpaşa'da.
1: Evet.
0: Savic'in bir faulü var.
1: Çok net bir faul. Yani bir bileğe doğru darbe gözüküyor zaten. Savic de çok itiraz etmedi.
0: Şimdi sağ kanattan bir serbest vuruş kullanacak ev sahibi takım Kasımpaşa.
1: Tabii bu tarz fırsatları Kasımpaşa'ya verirlerse böyle ceza sahası çevresinden serbest atış şansları, Kasımpaşa'da bunları skora çevirebilecek ayaklar var.
0: Ortaya kaleye doğru yöneliyor top. Onana dikkatli bu topta. Andre Onana degajını yaptı. Hücum hattında koşan bir oyuncu var. Saviolo topu indirmeyi başardı. Vestergaard iyi yer tutuyor, topu kazanıyor. Mendes. Güven. Uzun top denemesi, Mustafa tam zamanında araya girdi. Trabzonspor'da topu kazandı Mustafa, içeriye çeviriyor. İyi bir birlik olamadı orada. Trabzonspor oyuncuları. Top dışarı gitti. Evet, Muhammed Salah ısınmaya devam ediyor değerli izleyenler. Sık sık ekrana yansıyor Mısırlı yıldız. Henüz antrenman formasını çıkarmadı. Dakika 49. Oyun durdu. Evet, Muhammed Salah ısınmaya devam ediyor. Bir kez daha ekrana geldi az önce. Yani Otis kale vuruşunu kullandı. Claudio Wink. Ben Younes. Mendes. Yerde kaldı Mendes. Top Trabzonspor'a geçti. Savic kalecisine döndü Onana. Bastı topa şimdi Onana. Baktı arkadaşlarına. Uzun oynuyor Onana. Metehan o bölgede. Metehan devamını getiremedi taç. Emre Belezoğlu çok heyecanlı kenarda. Oyuncularına destek veriyor. Bir anlaşmazlık yaşandı. Şimdi Kasımpaşa topu kazandı. Tehlikeli yerde. Yerden çevrilen top. Şut dışarı gitti. Net bir gol fırsatıydı bu. Kasımpaşa adına Adrian Benedicek değerlendiremiyor pozisyonu. Dakika 50. Bir anlık anlaşmazlık, savunma hatası geldi Trabzonspor'da. Sağ kanattan yerden çevrilen topta penaltı noktasında topla buluşan oyuncu Adrian Benedicek oldu ancak evet, yaptığı çok, vuruşta iyi değerlendiremiyor.
1: Şimdi burada az önce ifade ettiğimiz gibi bu fırsatları eğer vermeyi sürdürürseniz bu sefer bu ayaklardan da etkili pozisyonlar alma şansınız, ihtimaliniz var. Bir kere toparlanma ihtiyacı var. Devre arasında yapılmış olan Hayredinovic hamlesi biraz Kasımpaşa'nın daha dinamik bir orta sahaya kavuşmasını sağlamış gibi duruyor. O yüzden bir karşı atakta Trabzonspor'dan muhtemelen dakika 60 civarlarında gelecek. İkinci yarının baskınlığında şimdi performans rakamlarına baktığımız zaman oyun biraz daha Kasımpaşa'dan tarafa doğru döndü. Ama tabii erken daha.
0: Evet. Dakika 51. Hayredinovic sol çizgide Güven Yalçın'ı gördü. Güven'in ortası sağ kanada doğru açıldı top. İyi kontrol Ben Younes'den. Ben Younes ona yapılan müdahale faul. Yerde kaldı Ben Younes. Maçın hakemi kartına başvuruyor Gürcan Asova. Sarı kart çıktı Trabzonspor'da. Mustafa.
1: Burada da net bir faul var. Oyunu tabii bu agresifleşme eğilimi skor 1-0 gittiği sürece daha da artabilir gibi gözüküyor. Emre Hoca'ya da sarı kart çıktı. İşte şunu söyleyelim. Emre Belezoğlu'nun sarı kart görme sebebi artık UEFA'nın yeni talimatı var. Ve sezon öncesinde de hakem seminerinde hakemlere bizzat Merkez Hakem Kurulu tarafından da söylendi. UEFA diyor ki hakemin itibarını, oyunun da imajını zedeleyecek hiçbir protestoya, eyleme müsaade etmiyorsunuz ve sarı kartla cezalandırmanız gerekiyor diye talimat verdi. Okan Buruk'un hazırlık maçında gördüğü dakika 5 itibariyle ki kırmızı kartta aslında çift sarıdan bu sebepleydi. Şimdi Emre Belezoğlu'nda da yine Gürcan Asova bu UEFA'dan gelen talimatı doğrudan yerine getirdi ve ilk protestoda bu talimat gereği sarı kartını gösterdi. Muhtemelen bu sezon çok fazla teknik direktör kulübeden kırmızı kartla oyun dışında kalacak. Çünkü hala bu eğitimler kendilerine bizzat verilmesine rağmen, anlatılmasına rağmen bu eylemlerini sürdürüyorlar. Öyle gözüküyor.
0: Top Trabzonspor'da değerli izleyenler, Mustafa takımını hızlı çıkardı. Saviolo şimdi ters kanada geçti, sol kanatta. Saviolo'nun ortası, Kasımpaşa savunması iyi yer aldı. Dönen top bir kez daha Trabzonspor, atak tazeleyecek. Pina topu kazandırıyor. Savic, Mustafa. Bir ver kaç denemesi şimdi başarılı oldu orada Mustafa. Aral Şimşir'le bir anlaşmazlık yaşadı. Top kaybı. Yaniotis. Mustafa'dan pres var. Ön alan baskısını arttırmış durumda Trabzonspor. Baskıyı, presi kırmayı başarıyor Kasımpaşa. Sağ kanada doğru uzun bir top. Savic iyi dokundu. Tehlike geçmiş değil. Şimdi Ayradinovic. Pası hatalı. Güven Yalçın. Şimdi o bölgede Güven yerde kaldı. Ve evet.
1: Evet, orada bakalım ne oldu.
0: Dakika 54. Oyun duruyor. Kasımpaşa çok etkili geldi. Savic.
1: Offside yok, arkadan çıkıyor.
0: Pina ve Güven Yalçın mücadelesi.
1: Basma var mı? O önemli.
0: Oyunu durdurdu Gürcan Asova. Wagner Pina, ben bir şey yapmadım diyor. Elleri havada. Serbest vuruş mu, penaltı mı? Evet, beyaz noktayı gösteriyor. Gürcan Asova şu anda takım kaptanı. Savic hakemin yanında. Adrian Benedicek de topu eline aldı. Beyaz noktayı bırakıyor topu. Benedicek, Kasımpaşa penaltı kullanacak değerli izleyenler. Dakika 55. Onana kalesine geçiyor. Kasımpaşa beraberliği yakalamak için çok önemli bir fırsat elde etti. Adrian Benedicek topun gerisinde penaltıyı kullanacak. Kasımpaşa. Dakika 55. İşaret geldi maçın hakeminden. Benedicek geliyor. Benedicek topu ve Onana'yı farklı köşelere gönderiyor. Topu ağlarla buluşturuyor. Benedicek ters köşe. Kasımpaşa eşitliği yakalıyor Trabzonspor karşısında. 56'da geldi gol. Benedicek penaltıyı gole çeviriyor takımı adına. Durum 1-1.
1: Evet, çok yaklaştı Kasımpaşa. Yani ikinci yarıda az önce ifade ettik. Trabzonspor ceza sahası çevresinde çok yakın oynamaya başlayınca pozisyonla alakalı, penaltıyla ilgili henüz daha tam olarak yayıncı kuruluş net bir görüntü vermedi. Yani yakın açı diye gösterdiği görüntü dahi bir basma var mı yok mu bize tayin edebilecek netlikte değil. Bu yüzden daha fazla bir görüntüye ihtiyaç var şu aşamada bu pozisyonda net bir yorum yapabilmek için, ama Salah da geldi, muhtemelen oyuna girecek.
0: Evet, Salah birazdan oyuna dahil olacak. Uzun süredir ısınıyordu, ısınma hareketlerini yapıyordu. Muhammed Salah birazdan oyuna dahil olacak. Polonyalı oyuncu Adrian Benedicek golü kaydetti. Geçen sezon Kasımpaşa forması altında 10 golü vardı. Benedi Çak'ın bu sezona da golle başlıyor Polonyalı oyuncu. Durum 1-1.

0: Top Trabzonspor'da. Orta alanda bir top kaybı şimdi. Araya giriyor Bouchari. Top sekti. Güven Yalçın top onun önüne düştü. Karşılıklı top kayıpları var. Top Kasımpaşa'da kalıyor. Benedicek döndü geriye. Vestergaard'dan hücuma destek var. Ara pası düşüncesi tam zamanında araya girdi. Vivu.
1: Şimdi golün üstünden geçen süre 3 dakika neredeyse, hala daha net görüntü ekrana getirilmedi. Bekliyoruz.
0: Evet. Henüz gelmedi.
1: Yani pozisyonda penaltı var mı yok muyu değerlendirebilecek, izleyenlerin pozisyonla ilgili net bir tayinde bulunmasını sağlayabilecek görüntü hala da gelmedi. 3 dakika geçti üstünde.
0: Evet, Fatih Tekke ve Muhammed Salah yan yana. Son direktifleri veriyor Fatih Tekke. Oyuncu değişikliği gerçekleşti. Metehan Mimaroğlu oyundan çıkıyor ve an itibarıyla Muhammed Salah Trabzonspor formasıyla ilk maçına çıkıyor değerli izleyenler, Kasımpaşa karşısında. Dünya yıldızı Muhammed Salah şu an maça dahil oldu.
1: İlginç bir transfer.
0: Gerçekten şu, an çok heyecanlı. Heyecanlıyım yani. Bir futbol sever olarak heyecanlıyım. Muhammed Salah oyuna dahil oldu.
1: Süper Lig'de Salah'ı izliyoruz. Mükemmel evet. Bir durum. Emeği geçenleri tekrardan kutluyorum. Oyuna da mutlaka etkisi olacaktır. Sadece bu maç nezdinde değil, sezona damga vuracağı kesin Salah'ın.
0: Top Kasımpaşa'da. Benedicek. Vivu yanındaydı. Onu geçemedi Benedicek. Taç. Kasımpaşa tacı hızlı kullandı. Orta ceza sahasına Savic dokunuyor. Dönen top. Hayradinovic ile topu kazandı Kasımpaşa. İyi paslaşmalar. Kaleye uzak mesafe Onana. Uzaklardan bir deneme geldi. Claudio Wink kaleyi deniyor. Onana kalesinde dikkatli.
1: Aslında işte bu tarz fırsatları vermeniz birincisi riski. Şimdi bu atak olmadı belki ama Kasımpaşa'da buralardan net goller atabilecek oyuncular şu an sahada var.
0: O yüzden... Muhammed Salah top şu an onda. Muhammed Salah sol ayakla ortalıyor. Onu açıyor. Saviolo. Saviolo baktı içeriye. Ortalıyor. Onu açıyor düşüncesi ancak. İyi bir orta gelmedi Saviola'dan.
1: Onaçu'yu da iyi markajladılar burada. Yani 60 dakika içerisinde Onaçu'yu Kasımpaşalı oyuncular çok iyi frenlemeyi başardılar. Şimdi Salah da topla ilk buluştuğunda Onaçu'yu görmeye çalıştı. Muhtemelen Onaçu'ya ya gol attırır Salah ya da kendi bir gol çıkartır gibi görünüyor. Çünkü Kasımpaşa galibiyet için oynuyor ama bunu oynarken de arka alanda bazı boşluklar şu anda var gibi gözüküyor.
0: Saviolo yerde kaldı. Trabzonspor bir serbest vuruş kullanacak. Claudio Wink'in müdahalesi sonrası yerde kalıyor Saviolo. Trabzonspor'da golün sahibi Saviolo ilk yarıda 43. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetmişti. 1-1'lik eşitlik var Recep Tayyip Erdoğan stadında. Malinovski. Mustafa kendisini gösterdi. İyi bir top gelmedi ona. Baldursson. Bir anlaşmazlık şimdi o bölgede. Yani Yotis. Ben Yunes. Sağ kanattan yükleniyor. Kasımpaşa Ben Yunes. İçeriye doğru sokulmaya başladı.

0: Trabzonspor istediği oyunu tam anlamıyla oynadığı söylenemez sanki. Yani ikinci yarıda zaten oyunun kontrolü Kasımpaşa'ya geçti ama bu oyun üzerine daha taşların koyulması gerektiği bir oyun ve ligin ilk haftaları için kabul edilebilir gibi görünüyor ama mutlaka üstüne eklemeler yapılması lazım. Bu da herhalde Salah'ın tam anlamıyla kendini sahaya verebildiği zamanlarda olacaktır.
1: Aruz. Ben Yunes savunmaya yardıma geldi. Kendi yarı sahasında pas yapıyor şimdi Kasımpaşa. Yaniotis. Yaniotis uzun bir top Ben Yunes'e doğru. Mustafa kontrolü iyi. Hata yapmadı. Onana'ya döndü Mustafa. Onana. Tekrar Mustafa'yı tercih etti. Aral Şimşir. Vivu. Pina. Orta alanda şimdi Bouchard'i. Sol kanattan oyun kuracak. Trabzonspor Saviolo tek başına gitmeyi tercih etti. Ona yapılan müdahale faul.
0: Evet, çok tehlikeli bir yerden.
1: Gürcan Asova faul düdüğünü çalıyor. Sol kanattan kornere çok yakın bir mesafeden bir serbest vuruş kullanacak Trabzonspor.
0: Evet, ikili mücadeleye girer gibi gelip aslında iterek oyuncuyu yerde bırakan bir darbe gerçekleşti. Doğru bir karar.

0: Muhammed Salah topun gerisinde. Şimdi o bölgeden uzaklaştı. Muhammed Salah Trabzonspor serbest vuruşu kullandı. Savunmadan sekti. Gelişi güzel bir vuruş deniyor.
1: Bu vuruş 2, 4, 6, 8 tane oyuncunun geriye bir
0: Malinovski
1: uzun bir depar atmasına sebebiyet verecek.
0: Kasımpaşa kale vuruşunu kullanacak ama onun öncesinde bir reklam aramız var. Değerli izleyenler, yayınımız devam edecek. Bizden ayrılmayın.

0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: 8 Nisan 1935 tarihinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de teşvikiyle gerçek anlamda ilk Türk Yelken Kulübü, Moda Deniz Kulübü kuruldu. Gelişmelerin ardından Türk yelkençileri uluslararası platformda yarışmaya başladı.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Sevgili izleyenler, yeniden birlikteyiz. Aspor ekranlarında scoreboard programımız kaldığı yerden devam ediyor. Kasımpaşa Trabzonspor maçı 1-1 eşitlikle devam ediyor. Dakika 74 sevgili izleyenler. Nasıl değerlendirirsiniz maçı?
1: Yani şu ana kadar ikinci yarıda Trabzonspor için çok büyük bir değişiklik söyleyemeyiz. Yani ilk yarıda oyunu ele aldılar ama ikinci yarıda kontrol biraz ellerinden kaydı. Şimdi artık son bölümlerde skoru koruma çabasında olan bir Kasımpaşa yer görürsek Trabzonspor'un bu lehine olacaktır. Ama Kasımpaşa'nın şu ana kadarki izlenimi, ben ikiyi atmaya çalışacağım görüntüsü içerisinde. O yüzden Trabzonspor'un sirkelenip fiziken özellikle daha dinç bir hale dönmesi şart gibi duruyor. Yoksa oyundan bir 3 puan güç olabilir.
0: Sol kanattan yükleniyor Trabzonspor. Bir anlaşmazlık yaşanıyor. Claudio Wink topu kazandı. Ardından Taç. Şimdi Fatih Tekke Malinovski'yi yanına çağırdı. Çok hararetli bir şekilde oyuncusuna bir şeyler anlattı Fatih Tekke. Pina. Sol çizgide bir boşluk. Orta ceza sahasına doğru etkili olamıyor. Trabzonspor Yaniotis topu çıktı aldı. Bu arada Sidney Lopez Cabral ve Melih Kabasakal oyunda değerli izleyenler. Saviolo ve Aral Şimşir oyundan çıktı. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Kendi yarı sahasına kapanan bir Kasımpaşa var şu an. Trabzonspor kilidi kırmaya çalışıyor. Kilidi açmaya çalışıyor. Vivu. Sağ çizgiye gönderdi. Kasımpaşa savunması dikkatli.
1: Evet şimdi.
0: Şimdi Muhammed Salah araya giriyor. Devamını getiremedi. Muhammed Salah korneri kullanacak Trabzonspor.

0: Köşe vuruşu kullanıldı. Kimseye değmeden top direkt sol çizgide buluşuyor. Şut dışarı gidiyor.
1: Salah golü atıyordu.
0: Muhammed Salah çok etkili bir pozisyon elde etti. Trabzonspor Muhammed Salah'la Mustafa'nın ortası arka direkte kendisini konumlandırdı. Muhammed Salah sol ayakla uzak köşeyi deniyor. Az bir farkla top dışarı gidiyor.

Atak sırası Kasımpaşa'da. İçeriye çevrilen top Adrian Beyedicek. Kaleci Onana dikkatli. Onana uzun bir top yolladı. Muhammed Salah. Muhammed Salah şimdi rakibinden sıyrıldı. Salah bastı frene, arkadaşlarına baktı. Muhammed Salah orada zorlamaya devam etti. İçeri çevirdi ancak.

0: biraz daha hızlandı Trabzonspor lehine oyunun gidişatı.
1: Tempo arttı. Sidi Lopez Cabral içeri çeviriyor. Onu açıyor. Zamanlamayı doğru yapamadı.
0: Evet. Ama istedikleri rakip ceza sahası çevresine girme aksiyonlarını son 4-5 dakikadır Trabzonspor iyi yapmaya başladı.
1: Bu arada Fenerbahçe'nin de ilk 11'i belli oldu. Dilerseniz sizlere 11'i aktaralım. Kalede Tarık olacak. Savunmada Mert Müldür, Şikrinyar, Nathan Ake, Levent Mercan. Hemen önlerinde İsmail Genduzi ve Asensio üçlüsü. Kanatlarda İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın görev alacak. Santrafor olarak Anderson Talisca görev alacak. Bugün Gençler Birliği karşısında ev sahibi Gençler Birliği'nin kadrosu şu şekilde. Kalede İrfan Can Eğribayat olacak değerli izleyenler. Savunma dörtlüsü Pereira, Gutas, Jucek, Abdurrahim olacak. Hemen önlerinde Diabate, Traore, Oğulcan, Ensar ve Tonya forma giyecek. Santrafor'daysa Koyta görev alacak. Fenerbahçe karşısında Gençler Birliği'nde. Trabzonspor sol kanattan yükleniyor. Orta denemesi başarılı olmadı bu girişim. Dakika 79. Sidney Lopez Cabral etkili bir orta yapamadı.

0: artık son 10 dakikada Kasımpaşa biraz daha oyunu kabul edecek gibi gözüküyor kendi yarı alanında. Trabzonspor'un da baskıları biraz daha yukarıya doğru gitti ve 2'yi bulmaları da çok sürpriz olmaz.
1: Top Trabzonspor'da. Vivu normal sürede artık son 10 dakika 1-1'lik eşitlik var. Orta alandan yüklenecek Kasımpaşa. Bu arada az önce bir değişiklik gerçekleşti Kasımpaşa'da. Ben Yunes oyundan çıktı. Marcus oyunda. Marcus Rafferty. İkinci değişikliğini yapmış oldu böylelikle Kasımpaşa.
0: Trabzonspor'un gol beklentisi 0.68 maçın tamamında ve bunu birin üstüne çıkartamamış olmaları dahi mevcutta tehlikeli atak sayılarının ne kadar az kaldığını bize gösteriyor.
1: Muhammed Salah dribling halinde. Salah ilerliyor sağ çizgiden, içeriye kat etmek istedi, kayarak bir müdahale geliyor. Taç kullanacak Trabzonspor. Matei Cristian topu kazanan oyuncu olmuştu. Onuachu vuruşu bunlar dışarıya.
0: Yani Onuachu öyle bir vurdu ki top büyük ihtimal Taksim'e doğru gidiyor şu anda. Yani bu tarz vuruşlar yaparak bir kere dakika zaten 82'ye gelmiş. Takımın eforunun çok böyle kısıtlı kaldığı bu son dakikalarda böyle anlamsız top kayıplarıyla yorgunluğa sebebiyet vermek çok kabul edilir bir durum değil.
1: Bir değişiklik daha var Kasımpaşa'da. Güven Yalçın kenara geldi. Ayberk oyunda. Ayberk Karapo. Güven'in yerine oyuna dahil olan oyuncu, ev sahibi Kasımpaşa'da. Böylelikle iki takımda üçer değişiklik yapmış oldu. Bu arada Beni Biçak bir sakatlık yaşıyor. Kasımpaşa'nın

0: kaydettiği golün sahibi Benedicek. 56. dakikada penaltıyı gole çevirmişti. Polonyalı oyuncu Kasımpaşa bu golle eşitliği yakalamıştı. Top Arus'tan çıktı. Trabzonspor Cabral'la tacı kullandı.
1: Böyle sanki Savic. Gol gelecek gibi de bir oyun var. Çünkü Kasımpaşa biraz geriye yaslandı. Ve Trabzonspor çok adamla gidiyor. Buradan bir bireysel yetenek golü izlememiz bana çok sürpriz gelmiyor şu anda.
0: Lopez Cabral, Savic, Vivu. Hazırlık pasları izliyoruz. Muhammed Salah iyi kontrol, ondan devamını getiremiyor. Muhammed Salah bunu da çok sıkı markeliyor. Kasımpaşa.
1: Kasımpaşa'nın belki de en iyi yaptığı şey şu ana kadar markajları oldu. Yani Onaçı'yı da durdurdular. Şimdi Salah'a bunu deniyorlar ve o kısımda savunma dikkati hiç bozulmadı. Dakika 84 maçın başından bu tarafa savunmanın direnci çok iyi.
0: İçeriye çevrilen top bayrak havada. Trabzonspor için bayrak havalanıyor. Evet, değişiklik işaret edildi. Trabzonspor bir değişiklik daha yapıyor. Ozan Tufan oyunda. Malinovski kenara geldi. Kalan süre içerisinde o bölgede Ozan Tufan'ı izleyeceğiz Trabzonspor'da. Vivu. Top Onana'ya kadar geldi. Onana arkadaşlarına bakıyor. Son 5 dakika normal sürede 1-1'lik eşitlik var. Sağ kanada doğru iyi bir pas geldi şimdi. Pina, Muhammed Salah düşüncesi. Salah'tan bir kez daha Pina'ya. Pina'nın ortası, son temas Kasımpaşalı oyuncudan. Korner. Kasımpaşa savunmasından çıkıyor top. Köşe vuruşu hazırlığı var. Korner kullanıldı. Ön direkte Kasımpaşa savunması karşıladı topu. Pina en geride şimdi topla buluştu. Lopez Cabral. Mustafa. Pina. Muhammed Salah. Salah içeriye sokuldu. Salah atak yönünü değiştirdi. Muhammed Salah orta denemesi, bu top merkeze aşıyor. Out. Mustafa İskellaç. İyi bir orta gelmedi ondan. Arkadaşlarından da özür diledi.
1: Evet, yani şu dakika itibariyle çok fazlaca İleride top kaybıyla atak sonlandıran bir Trabzonspor görüyoruz. Yani her ne kadar 90 dakika içerisinde, daha doğrusu maçın tamamı içerisinde topa hükmeden tarafta Trabzonspor olsa da, ikinci yarıda bu arada %61 topa hükmediyorlar son 40 dakika içerisinde, ama bunun ne kadarı varlık gösteren atak derseniz de 8 şutunda yine 0.54'te kalan bir gol beklentisi.
0: Mendez yerde Kasımpaşa'da. Oyun duruyor. Tam orta saha çizgisinin üstünde. Mendez yerde kaldı. Top Kasımpaşa'da, mücadele devam ediyor. Claudio Wing. Sağ çizgiden orta denemesi, Savic'e çarpan top kornere gitti.

Kasımpaşa bir korner kullanacak. Köşe vuruşu kullanıldı şimdi. Tehlikeli bir pozisyon yaratmayı başardı Kasımpaşa. Ceza sahasında yapılan kafa vuruşu üstten dışarı gidiyor. Sakatlık yaşayan bir oyuncu da var. Hayrettinovic'in ortasında.

0: Oyun durdu. Evet, Trabzonspor kale vuruşunu kullandı. Savic. Lopez Cabral. Savic. Mustafa. Ozan Tufan.
1: Yani Ozan'ın da belki oyuna girişini biraz daha erken olması gerekiyordu diye düşünüyorum. Trabzonspor hamlelerini yaparken ilk işte 84'te Ozan'ın değişikliği geldi. 58'de Salah'tan sonra 70. dakikaya kadar neredeyse 67 hamleler geldi. Bekleyen bir değişiklik süreci oldu. Belki biraz daha erken müdahaleler takımı fiziksel anlamda daha diri olmasını sağlayabilirdi. Artık Onaço da bunalmış. Kasımpaşalı oyunculara böyle gidin dercesine hareketlerde bulunuyor.
0: Köşe vuruşunu kullanacak Trabzonspor. Ceza sahası oldukça kalabalık. Özellikle Onaço'nun etrafında konumlanan birçok oyuncu var. Şimdi işaret geldi. Korner kullanıldı. Etkili olamadı Trabzonspor, dönen top Trabzonspor'da kaldı. Bir orta denemesi daha, tekrar savunma geçiş izni tanımıyor. Kasımpaşa savunması.
1: Yine bu arada ikinci yarıda oyunun çok durmadığını söyleyelim. Muhtemelen uzatmalar da çok uzun olmayacaktır.
0: Dakika 90. Birazdan kayıp zaman işaret edilecek.

0: Kasımpaşa etkili geldi. Ceza yayı üstü. İyi bir müdahale Pina'dan. 5 dakikalık bir ilave süre geliyor. 90 dakika sonuna. Hayradinovic. Hayradinovic merkeze döndü. Baldursson. Rakibinin çıkmasına izin vermedi Kasımpaşa. Vivo yükseliyor. Bir anlaşmazlık şimdi o bölgede. Taç Kasımpaşa kullanacak. Trabzonspor ceza sahasına yakın bir bölgeden, sol çizgiden taç kullanacak. Kasımpaşa bu arada bir değişiklik daha var. 90+2 Kasımpaşa adına golü kaydeden oyuncu Adrian Benedicak oyundan çıkıyor.
1: Evet, artık yavaş yavaş 5 dakikada uzatma.
0: Sinan oyunda. Orta geldi kale sahasına. İtkili olamıyor Kasımpaşa. Şimdi Onuachu. Onuachu topa yetişmeyi başardı. Muhammed Salah gördü ancak topu geçiremedi. Topu kazanıyor Kasımpaşa sol kanattan şimdi.

0: etkili bir atak izleyebiliriz. Kasımpaşa'dan içeriye çevrilen top Trabzonspor savunmasında. Şimdi topu ayağına almayı başardı Trabzonspor. Topu kazandı Muhammed Salah. Çok iyi yere çeviriyor topu Muhammed Salah. Mustafa İskeylaç kaleyi gördü. Mustafa vurdu. Savunmaya çarpan top kornere gitti. Köşe vuruşunu kullanacak Trabzonspor. Maçın hakemi Gürcan Asova da korneri onayladı. 90+3'ün içindeyiz. Muhammed Salah topun gerisinde. Muhammed Salah köşe vuruşunu kullandı. Savunmadan dönüyor top. Evet, veda etmemiz gerekiyor. Şimdi sözü takım oyununa bırakacağız. Ağzınıza sağlık.
1: Teşekkürler. Çok sağ olun.
0: Değerli izleyenler, bizden hemen sonra şimdi takım oyunu programı ekranlarınızda olacak. Hoşça kalın.

0: Yeni sezona hoş geldiniz, takım oyununa hoş geldiniz, futbol heyecanına hoş geldiniz sevgili seyirciler. Yeni sezon başladı. Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor sezonu Kasımpaşa deplasmanında açtı. Maçta 90+5. dakika 5 dakikalık uzatma verilmişti. 1-1'lik eşitlik var. Recep Tayyip Erdoğan stadında Kasımpaşa kaleyi yokladı. Çok uzaklardan top avuta çıktı. Şimdi kale vuruşunu kullanacak Bordo Mavili takım ilk yarıyı 1-0 önde tamamlamıştı Trabzonspor. İkinci yarıda Kasımpaşa penaltıdan golü buldu. Skorda denge var. Son anlar oynanıyor mücadelede. Kasımpaşa Trabzonspor karşılaşmasında top Kasımpaşa'da, orta saha çizgisini geçtiği bir Kasımpaşalı oyuncular. Trabzonspor'da oyuncuların baskısı vardı ve o top taca gitti. Şimdi taç atışı kullanacak ev sahibi takım. Karşılaşmanın hakemi kronometresini kontrol ediyor. Top Trabzonspor yer alanında bir kez daha taca çıktı. Bu defa Bordo Mavili takım kullandı taç atışını. Kendi yer alanında topun sahibi Trabzonspor. Muhammed Salah'ın da Trabzonspor'da ikinci yarıda oyuna dahil olduğunu hatırlatalım. Trabzonspor'un Salah'la da bulduğu pozisyonlar vardı. Hazır gözüktü. Muhammed Salah Bordo Mavili formayla ilk resmi maçına çıktı. Ligin ilk haftasında Kasımpaşa karşısında Muhammed Salah. Trabzonspor topu Kasımpaşa yarı alanına taşıdı. 5 dakikalık uzatma gösterilmişti. 90+6'nın içindeyiz. Uzatmanın uzatması oynanıyor. Son anlar oynanıyor karşılaşmada. Trabzonspor hata, cezalarına yapılan orta. Herkes açtı top ve dışarıya gitti. İnanılır gibi değil. Müthiş bir top geldi cezalarına ama Onaçu başta olmak üzere Trabzonsporlu oyuncular da Vivu'nun ortasında, Kasımpaşalı oyuncular da o topa dokunamadı. Herkesin önünden kaleye paralel gitti top ve sonrasında avuta çıktı. Şimdi kale vuruşunu kullanacak Kasımpaşa. Son saniyeler mücadelede, dediğim anda da son düdük geliyor mücadele. Karşılaşma 1-1'lik eşitlik de sona eriyor. Kasımpaşa 1, Trabzonspor 1. Maçın sonucu hem bu karşılaşmayı birazdan başlayacak Gençler Birliği Fenerbahçe karşılaşmasını çok değerli isimlerle mercek altına alacağız. Zeki Uzundurukan, Ulaş Özdemir ve Zafer Tüzün stüdyomuzda bizlerle birlikte hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Takım oyununa.
1: Yayınlar,
0: hoş geldiniz yeni sezona. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk sevgili
0: Bol keyfine diyelim. Her zaman olduğu gibi yine takım oyunu diyeceğiz biz. Takım oyununu benimseyeceğiz. Sahada gördüklerimizi dilimiz döndüğünce sizlerle paylaşmaya çalışacağız. İyi transferle yapan Trabzonspor, Salah gibi bir dünya yıldızını getiren Trabzonspor puan kaybıyla başladı lige. Ki öne de geçmişti Zeki Uzundurukan.
3: Evet. Ya tabii ki Trabzonspor hazırlık maçlarında

0: iyi bir görüntü vermemişti. Yani sezona hazır bir görüntüsü yoktu. Özellikle Onacho'nun çok ağır, ritminden uzak, pozisyonlardan uzak, sezona hazır olmayan görüntüsü Fatih Hoca'yı da Trabzonspor sevdalılarını da tedirgin ediyordu. Bugün de gördük zaten. Yani geçen yılki Onacho olsaydı bu maçta belki de hat-trick yapardı. Yani çok pozisyon geldi ama ikili mücadelelerde ağır kaldı. Pozisyona uzak kaldı, vuramadı. Yani aslında keyifli maç oldu, onu söyleyeyim. Yani Trabzonspor hazırlık maçlarındaki o vasat görüntüsünün biraz üzerindeydi. İlk yarıda iyi oynadı Trabzonspor. Özellikle Saviola, yani bir sol kanat oyuncusu olmasına rağmen sağ kanatta müthiş işler yaptı. Harika da bir gol attı. Ben hani Saviola, ben hani maçı niye tamamladım onu anlayamadım. Aslında Fatih Hoca hücuma en fazla destek veren oyuncusunu çıkardı orada. Tabi Cabral var, bir sürü oyuncu olunca Fatih Hoca da deniyor. Yani kadrosunda ideal 11'i bulmaya çalışıyor. Orada ilk haftada bir şey diyemem. Takım hazır değil ama Muhammed Salah'ın hazır olduğunu gördüm. 58'de oyuna girdi ama müthiş işler yaptı. Ayağıyla şiir yazıyor. Çok çabuk düşünüyor. 34 yaşında olmasına rağmen o genç oyunculardan bile daha hızlı. Driblingleri var, her şeyi var. Trabzonspor'un...
1: Yani, Dünya Kupası'ndan sonra tabii, uzun bir ara vermesine rağmen ara, çok hazır gözüküyor.
0: Hazırmış. Yani ben açıkçası hani Salah elinde varsa ben ilk 11'de Salah'la başlamasını beklerdim. Böyle bir Salah'la Fatih Hoca'nın. Tabi hocanın bildiği var. O oyuncularla o çalıştığı için, biz şu anda görmediğimiz için maç üzerinden yorum yapıyoruz. Ama Trabzonspor maçı kazanmalıydı. Tabii ki hani şampiyonluk yarışında bu tip maçları kazanacaksın. Penaltı pozisyonunda da yani Trabzonspor'un yani Savic'in o topu uzaklaştıramaması, işte Pina'nın topa ağır, pozisyona ağır kalması, yani Trabzonspor'un aslında her mevkisinde şu anda geçen yılın uzağındaki oyuncuları görebiliyoruz. Geçen yıl takımı sırtlayan oyuncular performansının altında oynuyorlar. Tabii bu sezonun ilk maçı olmasın bunda başrol oynuyor ama yani Onacho ne zaman mesela böyle gidecekse Trabzon gol atamaz. Çok zor. O yüzden acil Trabzonspor'un santrafor transferini yapması lazım ki Salah gibi bir oyuncum varsa, hareketli bir santrafora ihtiyacım var. Belli ki Onacho'nun ritim bulması 5-6 haftayı bulacak. Ama Salah'ın ne kadar etkili bir oyuncu olduğunu gördük. Ben Saviola'yı çok beğendim. Dediğim gibi Trabzonspor'a çok katkı verir. Aral Şimşir kanatta çok daha etkili. 10 numara pozisyonunda Ümit Milli Takım'da Tolunay Kafkas oynatmıştı ama 10 numara pozisyonunda oynayamadı. Orada biz Muçi'ye alışığız mesela. Muçi'nin dışında çok orada oynayabilecek bir oyuncu yok Trabzonspor'da. Malinovski hani o da eski görüntüsünden uzak. Evet, çok ince pasları oldu, ters pasları oldu. Etkili bir oyuncu gibi görünüyor ama daha çok orta sahadaki yükü Bukhari çekti. Yani Trabzonspor'un bu oyunun üzerine çıkması lazım. Hem Avrupa için, Ferencvaros maçı için, hem de ligde şampiyonluk yarışının içinde olması için toparlanması lazım. Hızlı oynuyorlar ama bir takım bütünlüğü yok. O yüzden de Trabzonspor bugün kazanamadı.
1: Hemen Ulaşı Özdemir'e dönelim. Beklenti çok daha fazla tabii Trabzonspor'dan. Bu transferlerin ardından bu beklentinin oluşması da normal aslında ama sezon başı böyle kayıplar yaşanabilir. Öngörülebilir kayıplardır belki de. Deplasmanda alınan bir puan diye bakmak lazım. Belki de, bilemiyorum. Siz hangi pencereden bakıyorsunuz?
2: Orta saha.
1: 6 numara mı?
2: Yani 6 numara, evet, o zaten çok elzem bir konu. Bence hani hatırlarsın, senelerdir ben Trabzonspor'un orta sahasına yani Siopis'in aynı zamanda oyun kuranı bir profil eklenmesi gerektiğini her zaman söyledim.
1: Doğru.
2: Trabzonspor orta sahası yani toplu oyunda iyi ama topsuz oyunda çok geçiş yedi bugün mesela. Özellikle ikinci yarı. Kasımpaşa çok rahatlıkla Trabzonspor'un orta sahası yani o zaafı ortaya çıktı. Özellikle ikinci 45'te. Ya üç temel problem var. Ben yarınki yazımda da onu yazdım. Bunlardan birincisi hücum hattındaki uyum eksikliği. Çok bariz ortada şu anda. Ha, bu da normaldir. Çünkü Trabzonspor hazırlık maçlarında çok da böyle iyi görüntü vermese de fiziksel olarak bir yüklemeyle geçirdi o hazırlık dönemini de Trabzonspor.

0: İşte o bahsettiğim merkez orta sahanın geçirgenliği ve geriden oyun kurulumunda yaşanan sıkıntılar. Şimdi bu üç temel problemi çözmeden siz hiçbir takıma üstünlük kuramazsınız. Onu söyleyeyim. Bugün özellikle sol tarafta, yani Aral'ı forvet arkası gibi konumlandırıldı ama Aral sürekli kendini sola attı. Metehan da solda. Yani iki tane sol açık oyuncusu ve arkalarında da bir anlamda hücum beki Mustafa Eskiyelilaç. Yani bu üçünün görevleri o kadar çok birbiriyle çakıştı ki üretemediler.
1: Harmoni bozuldu.
0: Evet. Yani o kadar çok özür dilerim tırnak içi saçma sapan bir sol kanat organizasyonsuzluğu istedik. Ya bu Trabzonspor gibi bir takımda olabilecek bir iş değil ki Cüneyt.
2: Tabii.
0: Şimdi
2: hele ki Salah gibi bir yıldızın geldiği Trabzon.
0: Sağ kanatta evet Saviola bence güzel işler yaptı. Hani Pina açısından yaptırdığı penaltı ki bana göre penaltı değil de
2: konuşacağız.
0: Yaptırdığı penaltının dışında Pina da iyi bir görüntü verdi. Çünkü Pina iyi bir bek zaten. O da evet. Bir hücum beki. Ama yani şimdi siz hücumdaki uyumu zaman içerisinde tölere edebilirsiniz. Yani o uyum sağlanır. Oyuna alışkanlıkları, oyuncuların birbirine karşı olan o alışkanlıklarını sağlayabilirsiniz. İşte o yeni oyuncular birbirini tanıdıkça işte pas bağlantıları daha iyi bir seviyede, üst düzeye çıkabilir. İşte koşu zamanlamaları ve ceza sahası içerisindeki üretkenlikler de bu anlamda katkı sağlayabilir. Bakın bu lig için, yani Süper Lig için orta saha size yeterli olabilir. Ya burayı idare edebilirsin. 6 numara almasan dahi Folcarelli'nin döndüğü bir denklemde sen orta sahada bu kadar geçiş vermezsin rakiplere. E peki Avrupa'da ne yapacaksın?
2: Tabii.
0: Avrupa böyle değil.
2: Çok daha üst
0: Avrupa'da daha sert, der. Daha hızlı, daha atletik bir oyun izleyeceğiz biz. E nasıl savunacaksın bu orta sahayla? Ya olmaz bu yani.
1: Daha enerjik olman lazım.
0: Tabii.
1: Doğru mu?
0: Evet, Trabzonspor'un bugün ikinci bir santrafora ihtiyacı var. Doğru. Ama Trabzonspor'un özellikle ve özellikle şimdi Fatih Hoca şey demiş. Ben bu Şari'yi beğeniyorum, onunla oynarım. Çünkü yani hiçbir yabancı oyuncu gitmek istemiyor. Gitmek istemiyor derken yani bir teklif yok. Etek Cibuke'ye vardı. Onu da Trabzonspor kabul etmedi. E sakatlı olanlar hiç olmazsa devre arasına kadar donduralım denildi. O da kabul edilmedi. Haliyle yabancı bir altı alamıyorsun. Oraya eklemleyemiyorsun. E yerli bir alternatif olarak Atakan'a gidildi. Onun da bonservisi biraz yüksek geldi. Bir de yaşı 29. Ama bana göre Trabzonspor'a 200 sezon çok büyük katkı da sağlayacak. Bir de yerli avantajım var. Ya burayı çözmeden bu takıma Muhammed Salah'ı da getirsen, eğer orta sahan bu üretkensizlikle devam ederse Avrupa'da seni çok kötü cezalandırırlar. Bak ligde idare edebilirsin. Ama Avrupa öyle olmaz. Trabzonspor Avrupa'da da oynayacak.
2: Tabii.
0: Şimdi sen playoff maçını oynayacaksın önümüzdeki hafta. Biz yayınlıyoruz.
2: İnşallah Avrupa Ligi'nde olur.
0: İnşallah Avrupa Ligi'nde olur. Ben de isterim.
2: Ama olmazsa da konferansta yine devam. Yani mutlaka Avrupa'da.
0: Avrupa'dasın. Fark etmiyor ki. Yani konferans ligindeki takımlar da senin bu geçirgen orta sahanı çok kolay delip delerler yani. O yüzden biraz daha realist, biraz daha gerçekçi bakmak lazım. Sezonun ilk maçıdır. Hadi diyelim bunu şey yapalım, anlayışla karşılayalım. Ama bu orta saha Trabzonspor'un oyununu kurtarmaz. Bak Malinovski çok kaliteli bir oyuncu. Şu an %30'uyla oynuyor. Formunu bulana kadar biraz zaman geçmesi lazım. Evet, ama bu puanları arayacaksın ileride. Bu işte işin en kötü tarafı bu olacak.
2: Daha 33 hafta var.
0: Hayır, 33 işte. Hafta var ama işte. Kasımpaşa ile berabere kalmasaydık. Ya, öyle oluyor. Olmaz da hani içeride Başakşehir'e puan kaybetmeseydik ki konuşmamak lazım. Tabii. Bu yani, maçları kazanacaksın.
2: Ama, hani lige mağlubiyette başlayıp şampiyon olan da birçok takım var.
0: Var bir şey. Dün hem de Galatasaray berabere kaldı
2: dünyada.
0: Yani.
2: Dünyada. 4 sezon şampiyon olacak.
0: Bilemeyiz ama dediğim gibi Trabzonspor bu kadar anlamlı işlere imza atıp bu kadar anlamsız bir orta sahaya neden adam almıyor sorusunu Bener program sormaya devam edeceğim.
2: Peki bir bakalım şu ana kadar oynanan maçları da hatırlamış olalım. Galatasaray Ayrıca Çorum Futbol Kulübü ile 2-2

0: maçı berabere kalmıştı. Trabzonspor'la aynı saatte başlayan Tümosan Konyaspor Çaykur Rizespor mücadelesi gol eşitlikle sona erdi. Kasımpaşa Trabzonspor mücadelesini zaten konuşuyoruz. O maçta 1-1 bitti. Hemen sonrasında da Fenerbahçe'yi konuşacağız. Çünkü 21.30'da Gençler Birliği Fenerbahçe, Gaziantep Futbol Kulübü, Koreno'nun Alanyaspor karşılaşmaları var. İsmail Hoca'nın da açıklamaları varmış. Onu alalım ekrana. Fenerbahçe'yi de bir Fenerbahçe bir Trabzonspor yapalım. Hem oynanmış maçı hem oynanacak maçı. Evet. Böylece konuşmuş olalım. Zafer Hocam'dan bir Fenerbahçe yorumu rica edelim. Fenerbahçe nasıl başlayacak? Rize hem Galatasaray hem Trabzonspor'un.
1: Rize yenmiş mi?
2: Son dakika.
1: Son dakikada mı atmış?
2: Öyle.
0: Onu
2: öyle
0: da yap. Güncellesin arkadaşlarımız. Hem Trabzonspor'un hem Galatasaray'ın yani şampiyonluk adayı iki takımın puan kaybettiği haftada Fenerbahçe ne yapacak çok merak ediliyor. İsmail Hoca'nın açıklamalarını okuyayım, onun üzerine hemen değerlendirme alalım. Öncelikle yeni sezon ülkemize ve bütün kulüplerimize hayırlı uğurlu olsun. Bu akşam ligin ilk maçı. İlk maçlar biraz zor olur, biz bunun bilincindeyiz. 3-4 günde bir maçlara çıkıyoruz. Bu kolay bir şey değil. Hep birlikte ekip arkadaşlarımızla birlikte bunun üstesinden gelmek için çalışıyoruz diyor Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal. Bu akşam buraya kazanmak için geldik. Şampiyonluğa oynayan bir takımız. Buradan da 3 puan alıp kendi evimize dönmek istiyoruz diye de eklemiş İsmail Hoca. Yoğun bir tempomuz var diyor, altını çizerek hoca.
1: Yani şuna dayanarak söylüyor, bana göre Fenerbahçe'nin hücum kalitesi çok yüksek. Şimdi Asensio, Talisca, Kerem, Greenwood gibi oyuncular aynı anda üretken olması Gençler Birliği savunmasını inanılmaz zorlar. Hele hele erken gol bulduğu zaman Fenerbahçe takımı belki farka bile gidebilir. Ama bu maç itibarıyla direnen, kendi sahasında oynayan ve direnen Gençler Birliği karşısında biraz orta saha belirleyici olabilir. Çünkü Kante-Gendüzi ikilisi hem topa sahip olma hem de ikinci topu kazanma konusunda bayağı iyiler. Bu da rakip takımın esir olmasına sebep oluyor. Kendi sahasından çıkamamasına sebep oluyor. Yani oyunun duygu durumunu hep Fenerbahçe yönetiyor. İlk 20-25 dakika bana göre çok kritik. Bu maç, bu dakikalarda Fenerbahçe erken gol bulursa o zaman Gençler Birliği takımının o dakikadan sonra çok direneceğini zannetmiyorum. Çok rahat geçer Fenerbahçe adına maç.
0: Bir 11'de hatırlatayım hocam. Tarık Çetin, Ake, Mert Müldür, Şikrinyar, İsmail Yüksek, Gendizu, Asensio, İrfan Cankay ve Levent Mercan, Oğuz Aydın, Anderson, Talisca farklı bir kadroyla da çıkmış İsmail Hoca.
1: Yani şimdi Oğuz daha dinamik bir oyuncu olduğu için Kerem yerine de tercih etmiş. Şu an itibariyle hakikaten oyuna bir coşku verebilecek oyuncu Oğuz. Kerem şu anda beklentilerin dışında kaldığı için bence bir istirahat etmesi onun adına da faydalı olabilir diye düşünüyorum ama.
0: Yedekler arasında Greenwood'da yedek, Vedat Boruç'ta yedek.
1: Kim?
2: Fenerbahçe'nin en büyük problemi Kerem bence, Oğuz. Yani doğru bir tercih şu an için.
1: Doğru, ben de aynı şeyi söylüyorum. Doğru bir tercih. Şimdi İrfan Can'ın da başlaması bana enteresan geliyor. Şimdi sen son dakikalarda vakit geçirme adına kullandığın, geçen sene kiralık olarak verdiğin adamı 10-15 gün antrenman yaptıktan sonra büyük performans sağlayacağını falan zannediyorsan yanılıyorsun.
0: Ama İrfan Can Kahveci en iyi performansını Fenerbahçe'de İsmail Kartal döneminde sergilemişti.
1: Öyle bir şey yok.
0: Hocanın güvendiği oyunculardan biri.
1: Fret'e de çok güveniyordu. Ne oldu? Fret gitti. Şimdi hocam, eldeki oyuncular için ne?
3: Lyon maçı için olabilir mi? Çünkü Levent oynatıyor, biraz Kerem'i tutuyor.
2: Bir şey de olabilir.
3: Lyon maçı var çünkü.
1: Düşünülebilir. Gençler Birliği de transfer tahtasını açmadığını düşünürsek, rakibin geçen seneki kadrosuyla devam ettiği düşünüldüğünde
3: çok iyi, yine de Traore'ler
1: iyi. Burada da işte biraz orta sahadaki yani, dinamizm var.
3: Tonya, Koita, Traore, o üçlü çok iyiydi geçen yıl gene.
2: O üçlüyü bozmadılar.
1: Şimdi hayır, Fenerbahçe
3: acaba
1: erken
3: rotasyon mu yapıyor diyorum İsmail Kartal.
0: Bence de rotasyon öyle gibi geldi. Lyon maçını düşünerek çünkü maçları, Şampiyonlar Ligi büyük hedefi Fenerbahçe.
3: Tabii canım, artık yani Lyon maçlarında geçer.
1: Erteleme talep ettikten sonra red cevabı gelince evet rotasyon düşünmüş olabilir.
3: İkinci maç için olabilir hocam. İlk skora göre belki ikinci maç için. Konya ile mi oynuyor ikinci maçını? Herhalde öyleydi. Orada rotasyon. Belki erteleme olabilir. Şu an için bu maçta erteleme
1: bu
3: olmaz.
1: Maçtan önce de istedi.
3: İstedi tabii. Yani bu yani maçta olması ama biraz garip olurdu hocam.
1: Yani örnekleri olduğu için referans olarak örnekleri gösterip istediler ama olmadı. Çok önemli değil.
3: Fenerbahçe formda yani
0: önüne geçme şimdilik biraz daha önce başlasa yani aynı havalar.
3: Aynen.
0: Devam ediyor hava sıcaklıkları da malum. Aynen. Bu hafta zaten

0: boş geçirse.
1: Trabzon 19'da oynadı. 21-30 hani sıcak evet. nedeniyle 21-30'da oynanıyor. Demek 19'da da oynanıyor mu?
0: Yani bu hafta değil, bir hafta önce başlasaydı. Yok, playoff haftası öncesinde boş geçirebilirdi belki. Yapılabilirdi.
2: Allah aşkına Cüneyt'ciğim. Büyük takımlar için bunlar ucuz bahaneler ya.
0: Ama saat erken bir güneş var. 3 günde bir maç oynayacağız diye.
2: Böyle yani. Ucuz bahaneler bu sene yok. Onu kimse yemez Fenerbahçe.
1: Her mevkide 3 tane oyuncusu
3: yani
1: var.
3: Tamam. Yani hayır şey sanki
2: tane adam var yani.
3: İsmail Hoca oynuyor sadece maçları 3 günde bir. Beşiktaş da oynayacak, Galatasaray da oynayacak.
0: Onların yani. Hocaları da oynayacak. Söyler. Geçen sezon Okan Hoca da söylüyordu.
2: Fenerbahçe takımı bu maç itibariyle Gençler Birliği'ni analiz ederek değil, oyunuyla yener. Sadece oyunuyla yener. Şimdi senin elinde o kadar kaliteli ve alternatifli bir kadro yapım var ki. Aslında rotasyon bile sayılmaz çoğu yani. Şimdi bak Oğuz'dan bahsettik. Kerem'in yerine oynuyor. Daha büyük performans vereceğini biliyoruz. Bu rotasyon değil ki.
1: Doğru.
2: Bu doğru bir tercih.
3: İrfan Can soru işareti.
2: Doğru bir tercih. Evet İrfan Can.
0: Güvendiği oyuncu diye yani. Bakıyorum ben o İrfan Can'a.
3: Şimdi bir de 6 tane yani. Yerli oyuncu var.
1: Kante'yi de mesela dinlendirmiş. İyi yapmış. Avrupa İsmail oynar için, zaten evet. yerine çok rahat. Yani,
2: İsmail Derp evet. hemen hemen aynı performansı veren bir çocuk. Ben İsmail'i yerli oyuncu olarak özel anlam yüklenmesini gereken ya, bir oyuncu diye düşünüyorum yani.
3: İsmail'i hangi takıma koyarsan koy oynar ya.
2: Şimdi Fenerbahçe demin dedim ya erken gol bulursa rahatlar maç rahatlar diye ama bulamazsa Gençler Birliği seyirci desteğiyle birlikte direnirse o zaman maç sıkıntıya girebilir. Şimdi ilk maçlar her zaman bak bütün takımlar için sıkıntı oluyor. Zorlu geçiyor.
0: İki Niye? Şampiyonluk adayı beraberlikle başladı işte hocam söyledik en başta.
2: Evet Fenerbahçe o zaman strese sokabilir yani direndiği zaman Gençler Birliği takımı. Şimdi onun için... Belli bir kamuoyu yaratıldı şu anda Fenerbahçe takımı %100 temposunu bulamamasına rağmen takımımız çok iyi. Bu sene artık şampiyonluk söylemleri çoğaldıysa bunun karşılığında beklentilerde sen çıkıp maçı eze eze alacaksın geleceksin.
0: Ama daha öyle bir eksikler var Fenerbahçe'de işte Greenwood tam anlamıyla. Takıma adapte olacak. Vedat evet. Muriç var, Lukaku geldi. Evet. Çok önemli transferler yaptı yani, Fenerbahçe. Süreye ve zamana ihtiyacı vardı mı Fenerbahçe?
2: Var tabii. Hemen hemen dört büyüklerin de süreye ihtiyacı var görünen o ki. Ama Fenerbahçe'nin alternatifli kadrosuyla
0: Türk takımlarının hepsinin süreye ihtiyacı vardı hocam. Var. Oynadığımız ve adını duymadığımız takımlar oluyor Avrupa'da. Onların hiç süreye ihtiyacı yok. Onlar takır takır oynuyor. Bir tek bizim takımların süreye ihtiyacı var.
2: Neden doğru söylüyor? Neden doğru söylüyor?
0: Kafa yoruyorum hocam.
2: Çünkü gelen kaliteli oyuncu uyum sürecini daraltır.
0: Evet.
2: Adam zaten ne yapacağını biliyor.
0: Karşımıza adı duyulmamış takım çıkıyor. Onların süreye ihtiyacı yok. Onlar
2: ama yani şöyle bak. Onlar ama sistem takım.
3: Atıyorum işte Greenwood.
0: Bizde olalım hocam sistem takım.
2: Bizde yok
3: öyle bir şey. Trossard, işte Muhammed Salah. Evet. Bunların süreye mi ihtiyacı? Yani, girdiği an kalitesi ortaya
0: gördük bugün konuyor. Muhammed Salah'ı işte.
3: Girdiği an. Neyin süresi bu? Ben anlamıyorum ki. Yani bence teknik adamların zaman kazanma çabası bu.
0: Bence Salah nasıl buldun bu arada? Salah demişken hemen söz
3: yani abi girdiği an zaten fark yaratıyor. Ama işte dediğim gibi o oyuncuların onu da anlayabilmesi lazım. İşte o müthiş bir oyun zekası, müthiş bir
0: tersi attığı birkaç top vardı.
3: Yani işte anlayabilmesi lazım. Mesela onu açıyor. Bir iki topa geç kaldı. Erken yani bir adım önde olsa işte Reha hocam diyor adım frekansı. Onu bir ayarlayabilse atacak 2-3 tane gol atacaktı belki.
2: Sezon başı yükleme diyoruz ya. Yüklemelerden dolayı kaslar olağan dışına çıktıysa Onaçu'nun ama birkaç maç sonra göreceğiz.
1: Geç form tutuyor.
2: Kulübede de olabilir yani şimdi. Bu tank gibi bugünkü itibar bak aldığın nota bak. Onaçu tank gibi adam evet. dedim. Rakibin nabzını yükseltemiyor diye not almış. Aynen.
1: Hocam abi, sakatlık dönüşleri de böyle oluyor.
2: Nasıl?
1: Sakatlık dönüşleri de böyle oluyor. Geç form tutuyor. Ama form tuttu mu da gollerini atıyor.
2: Ama şimdi tamam kanatlarda olası bir transfer daha düşünüyor değil mi?
3: Evet. Nunes. Yani Nunes ismi var gündemde şimdi, şu anda.
2: Ne olursa olsun tamam. Gol vuruşlarında biraz acemi ondan sonra ama inanılmaz rakip defansı yoran, dengesini bozan bir adam.
3: E tabi o şimdi Liverpool'da Muhammed Salah'la beraber hocam. Tabii. Gol ve asistleri muazzamdı bir de.
2: Salah'la ikisinin yanında Onaçu'nun minimum 20-25 tane atması lazım i̇şte, minimum.
3: Orayı nasıl oynatacak? Kimden fedakarlık ha. edecek?
2: Bence orası. Var ya orada şimdi evet. performansına göre Onaçu onun için biraz kulübede yan yana seyredebilir Fatih'le beraber. Olabilir. Yani görünen o. Işte öyle bir performansa baktığın zaman

0: Hacı gibi oturttuğunda golcü ne olacak? Yönetmeyi,
1: onu yönetmeyi bilecek.
2: Onu açıyor, oynatmalısın ya.
0: İşte orada Icardi varken Icardi oynar dedik. Osimhen geldi, Icardi evet, yedekte oturdu.
1: Aynen.
2: Çok özel futbolcu zaten. Akşam, dün akşam Osimhen'in attığı golü kaç futbolcu attı?
1: Aynen.
2: Yani fizik kurallarına aykırı bir kere.
1: O topu alışıyor değil mi?
2: Ya ona şu da
1: kalecinin
2: alışıyor.
1: Elinden topu aldı. Kalecinin elinden topu aldı resmen.
2: Ona hani bugün tank gibi dediğiniz ona şöyle bir koşu gösterir. İşte Beşiktaş'a attığı golü hatırlayın.
1: Evet.
2: Kupa finalinde.
1: Evet.
2: Kimse yetişememişti. Evet. Hani öyle bir hareket yapar ki Onaçu'nun varsa Onaçu'yu değerlendirmen lazım. Onu anlatmaya çalışıyorum.
1: Tabii.
2: Ona göre oynayacaksın.
1: Kolay değil.
2: Onu şimdi hazırlayacaksın.
1: Ama şimdi büyük takımların ben şampiyonluğa oynayacağım diyorsa bu kadar kolay puan kaybetme lüksleri aynen, olmamalı. Aynen.
3: Tabii canım.
1: Ligin ilk maçı.
3: Kötüyken kazanacak. Kötüyken de kazanacak. Büyük tabii takım.
1: Şampiyon büyük takım refleksi istiyor. Odur. Evet. Doğru. Aynen.
2: Daha ilk maçtan bilmiyorum ben katılmıyorum.
3: Sonra Ulaş'ın dediği gibi.
2: Ya bu fark kapanmaz mı? Kaldı şurada 33 hafta.
1: Ama
2: fark
1: kapanma adına değil.
3: Kaybedilen
1: sinyal verme adına. Sinyal verme adına. Ben şampiyonum. Ben çıkarım sahaya. Şimdi Trabzon tabii takımı yaptığı şu transferlerden sonra vereceği tabii sinyal ne?
3: O hava önemliydi tabii, önemliydi.
1: Ben çıkarım.
3: Tabii.
1: Ondan sonra Kasımpaşa'yı kendi sahasındaki Ulaş'la konuşurken dedi ki bizim dizimize ters geliyor dedi bu şey Kasımpaşa takımı. Ters mers gelmeyecek abi. Eze eze yeneceksin geleceksin. Şimdi Salah. Salah'ın performansını gördük. Yani Salah'ı baştan oynat.
3: Doğru.
1: Ben de çabuk skor elde et.
3: Tabii.
1: Ondan sonra o yoruldum deyip elini kaldırır zaman çıkart. Ya sonradan oyuna sokmak nedir? Hangi kalitede olursa olsun.
2: 32 dakika oyunda kalmış hocam. Bak ekrana evet geldi, ben hemen paylaşayım. 32 kez topla buluşmuş. 14 pas yapmış. 11'i isabetli Muhammed Salah. Başarılı pas oranı %79, 6 ikili mücadeleye girip 3'ünü kazanmış, gol ve asisti yok. Yani 32 dakikada her dakika topla buluşmuş. Yani 32'de 32 dakikada 32 kez topla buluşmuş.
1: Çabuk adam olduğu için göz zevki veriyor bir kere.
2: Tabii hocam.
1: Adam ayağına top geldiği zaman o rakibin yanından geçişi, rakibin çaresiz kalışı o seyir zevki veriyor.
2: Doğru.
1: Gelsin böyle kaliteli adamlar ama bu adamla beraber onunla başla.
2: Şimdi gelsin demişken Trabzonspor'un geniş kadrosu da burada Ulaş Özdemir. Transfer lazım dediyse ama çok da kötü bir kadro değil tabi Trabzon'un kadrosu.
1: Bence değil. Muçi'nin olmaması belki kadro.
2: Tabii. Yani daha, tabii daha gelecek.
0: Ya şöyle.
2: Oyuncular da var.
1: Baral bak, yerinde oynamadı.
0: Cüneyt. Geleyim mi?
2: Buyurun. Kimler gider, kimler kalır da bu kadrodan gidecek isimler de var. Mesela Dragoş'a devam etmeyecek
0: vallahi
2: herhalde.
0: Valla bugün Metehan sanki hiç Trabzonspor'a gelmemiş gibiydi, bilmiyorum.
1: Abi olmaz olmaz. Bak evet. Trabzonspor gibi takımlara sıradan oyuncu olur bunlar.
0: Bak şurada Mendy diye bir oyuncu var mesela. 6 numara. Hı hı. Trabzon yani 6 ve 8'de oynayabilen. Hatırlasan Zeki abi ilk Beşiktaş maçında oynadı. O zaman Beşiktaş oyuncusu Şenol Güneş'ti.
2: 3 maçın en iyisiydi.
0: 3-1 mi bitti, 3-0 mı?
2: Öyle bir skordu yani.
0: 3 golün 3'ünde de Mendy'nin imzası var. Bir topu da direkten döndü. Sonra orta saha oyuncusu Mendy stopere çekildi. 4 numara yani 6'dan 4'e evrildi Abdullah Avcı döneminde. Burada oynuyor orta saha oynamayı unuttu. Şimdi normalde ne beklersin orta saha oyuncularından? 6 ile başlar ama 8'e doğru tabii evriltir evet kendini. Ama Trabzonspor'da Mendy 6'dan stopere evriltildi. Yani ters bir mantıkla beraber. Ha stoper de kötü müydü? Değildi. Ama adam stoper değil.
1: Evet.
0: Ya bir ara stoper oynamış evet. Stoper çıkıştı ama adam
2: fena da oynamadı ama stoperde bu defa 6 numara özelliklerini kaybetti. Haklısın.
0: Evet. Şimdi yani tamam 10+4 kuralı var. Yani şey yapamıyorsun. Oynatamıyorsun. Ama buraya hani gidip başka bir yerde macera aramaktansa şurada neyse kimden feragat edeceksen et abi. Ya et yani bu adamı kazanamaz mıyız? Kafası burada değilmiş. E kafasını burada oldurtalım.
1: Bu teknik direktörmüş.
0: Ya gidip
3: başka göndereceğini bir biliyor çünkü.
0: Aramayalım yani Mendy gibi. Mendy hem sırtı dönük rakipleri yani yoran aynı zamanda kesici. Ya bu topu alacak Malinovski'ye verecek ya. Başka belki yani o şeyde Hatkıran pasları da vardı çok iyi hocam. Aynı zamanda alıp topu ön alana doğru sürüklüyordu bu çocuk. Bu çocuk kazanılabilir mi? Bilmiyorum. Kazanılabilir ama bu denklemde nasıl çözeceğim ben?

0: hikaye yazdı geçen sezon. Okey. Hani onu biz sağa koyduk ama yani daha çok orta sahada göbekte kullandı. Zaman zaman sağda oynadı. Burada şimdi Aral'ın ikinci yarı performansı çok düştü bence. Çünkü
1: kendi mevkinde değildi.
0: Kendi mevkin.
1: Bak böyle oyuncuları kendi mevkisinin dışında
0: hocam,
1: bir yerde
0: var etmeye
1: çalışırsan kimliğini kaybediyor.
0: Hocam,
1: kimliğini kaybediyor.
0: Burada başladı ama hep buraya attı kendini.
2: Mecburen oynayamıyor çünkü orada.
0: Evet ya, yani burada bile top alamadı Zeki.
2: Tabii oynayamıyor.
0: Alamayınca hep buraya attı. Buraya atınca Metehan'la çakıştın.
2: Aynen.
0: Tamam mı? Burada Mustafa da iş yapamadı o zaman. Aynen. Çünkü Mustafa şuradan bu iç koridoru kullanıp bak ikinci yarı yaptı onu. Rahatlayınca burası. Diğer türlü burada hep birbiriyle çakıştı görevler, olmadı. Malinovski kendini bulamadı hala. Muçi sakat. Folcarelli
1: yok.
0: Yok. Buşari'yi şey gibi, altı gibi oynatıyorsun
1: zaten
0: şu anda.
1: Zaten onların ikisi aynı mevkide, aynı bölgede olmaz ya. Buşari ile Folcarelli, o ufaklık gittikten sonra Folcarelli ile Buşari orta sahaya enerji verecek ikili olarak onlar kaldı şimdi.
0: Şu anda onlar kaldı ama şöyle düşün hocam. Diyelim Muçi sakatlıktan döndü.
1: Döndü.
0: Şey de döndü. Folcarelli de döndü. Buradan birinden et feragat bakalım edecek. Feragat nasıl edeceksin?
1: Yani şimdi
2: Malinovski ondan fedakarlık yapar.
0: Folcarelli mi?
2: Yok.
0: Malinovski, Folcarelli, Muçi mi? Folcarelli,
2: Bukhari,
0: Buşari, Muçi mi?
1: Evet.
0: Ya da
1: evet.
0: Malinovski mi?
2: Çünkü Malinovski de daha çok 10 numaraya yakın, daha evet, çok böyle teknik bir oyuncu.
0: Şimdi normalde Malinovski şuralarda oynar.
2: Evet, 10 numaraya yakın.
0: Çünkü sol ayağıyla çok müthiş goller attı hocam.
1: Ama bir şey söyleyeyim. Trabzonspor forması giyen oyuncu kimliğini bulur. Malinovski geziyordu bugün sahada.
0: Evet. Çok evet. İyi.
1: Tamam. Hocam, yeni uyum süreci vardır. Hazır
0: geçirdi.
1: Değildir.
0: Hazır değil. Bence şu anda Malinovski %30'uyla oynuyor.
1: Şimdi yani
0: ritmini bulduğu anda buraya çok büyük katkı sağlar. Benim o yönde umudum var Malinovski'de.
1: Şimdi o gelene kadar Folcarelli, Buşari, Muçi.
0: Tamam. Şimdi Mitongo diye bir oyuncu alındı. Genç, yatırım diye. Hocam adam
2: Sebat Spor'a verilmedi mi?
0: Ya
2: Sebat,
0: yanına pas veriyor. Verim.
1: Eyvah eyvah.
0: At deyince atıyor.
2: Evet. Kiraya verildi.
0: Yani komutla çalışıyor. Olur mu bilmiyorum. Draguş desen büyük umutlarla alındı. Avrupa Şampiyonası'nda Romanya milli takımında çok iyi bir performans gösterdi. Hatırla. Hatta dediler ki ya bunu Trabzonspor acaba gerçekten sözleşme imzaladı mı diye Gaziantep'ten. Başkan da dedi ki evet imzaladık, bizim oyuncumuz. Geldik, kafa şeyde kaldı orada Avrupa Şampiyonası'nda. Katkı alamadın.
3: Çok da şans buldu üstelik. Ama
0: evet.
3: Olmadı ya.
0: Hayır. Hocam aldın Konya'dan ama çok tertemiz bir çocuk. Mücadele ediyor. Hani net bir santrafor katkısı alamıyorsun. Buraya şimdi Nunez geldiğini düşün.
2: Direkt oynar.
0: Direkt oynayacak. Tabii. Biraz bir iki haftası var.
2: Tabii,
0: tam hazır değil.
2: Oynar.
0: Direkt oynatacaksın. Direkt oynadığı zaman kimi keseceksin hocam?
1: Aral gitti.
0: He?
1: Aral gitti o zaman.
0: Yani Aralı işte hocam.
2: Ama o da asist yapıyor yani.
1: İyi başladı.
0: Bu kadroyu
1: iyi başladı.
0: Kurmak da, bu kadroyu yönetmek de o kadar zor ki şu anda yani.
2: Salah'la şey olur bence, Aral olur ya da ben olsam Saviola'yı oynatırım. Saviola, Salah yaparım kanatları.
0: Şimdi Aral. Çünkü
2: Saviola çok iyi.
1: Nunez'e Saviola
2: oyuncu.
0: Şimdi
2: ama Aral'ı da işte yer bulamıyorsun bu sefer. Aral
1: Nunez gelince ne olacak?
2: Hayır, şeyde sol kanatta diyorum. Hı. Ya adam sağ kanatta bile bugün çok iyi oynadı Saviola.
0: Oynadı.
2: Her tarafta da iyi oynadı.
1: Kendi mevkisi olmamasına rağmen.
3: Tabii bugünden
1: esas
3: çok
1: olmadı.
3: Aslında Ferencvaros maçını.
2: Tabii o daha önemli tabii.
3: Nasıl oynayacak Trabzonspor? Hani Salah o maçta ilk 11 olacak ki Salah çok büyük bir güç.
2: Oynaması
3: hani
2: lazım.
3: Anlatmaya gerek yok ama
2: abilik de
3: kupaların efendisi diyebiliriz Salah'a. Avrupa'da olmak, bu sezonda Avrupa'da olmak için biraz da Türkiye'ye geldi.
2: Bir de Trabzonspor
3: tercih etti. İşte kazandığı kupalarda ekranda evet, yani bir efsane. Ferencvaros maçında gözler Muhammed Salah'ta olacak. O maçlarda ATV ekranlarında olacak. Evet. Öncesi sonrası da A-Spor ekranlarında olacak. Trabzonspor inşallah playoff turunda Ferencvaros'u iki maçta denilerek, ülke puanına da katkı sağlayarak turu geçerken, Avrupa Ligi'nde yoluna devam ederken bu heyecanı ATV ekranlarında şahitlik edeceksiniz. Gururla açıklayalım bunu da. Trabzonspor'un Avrupa'daki başarıları malum.

0: birçok başarısı var Trabzonspor'un. Bu sezonda o sezonlardan biri olsun. Nice takımları aynen mağlup etti Trabzonspor biliyorsunuz Avrupa'da.
1: Avrupa.
0: Liverpool'lar, aynen, Barcelona'lar. Aynen.
1: Doğru.
0: Devamı da gelsin istiyoruz. Ferencvaros maçlarının ATV'de olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Perşembe günü saat 20'de ATV ekranlarında bu maçı izleyeceksiniz de nasıl bir Trabzonspor izleyeceğiz ya, onu da size soralım.
1: Şunu bizim teknik adamlar şunu öğrenmeli. Yani Salah gibi bir oyuncu geldiyse bir saniyesini bile değerlendireceksiniz. Tabii. Salah'ı bugün gördük ki ilk 11 oynar.
0: Yani Ferencvaros başında oynatır
1: Fatih
0: mısınız
1: Hoca
0: ilk
1: değil,
0: 11'de?
1: Fatih Terim de, Şenol Güneş de, Mustafa, bizim A plus teknik adamlarımız da aynı şeyi yapardı. Kenarda tutardı, yeni geldi, takımı tanısın falan. Ama Salah gelmiş. Yani Salah'ın bir saniyesi bile değerli. Oynamadan aldığı parayı fazlasıyla çıkardı. İşte TS Club'ların AVM'lerde gidip görseniz içeri girilmiyor. O derece kalabalık. Her tarafta hareket, şehri turizm olarak, potansiyel olarak harekete geçiren bir oyuncu. Sahada da bugün aslında Mustafa Eskelen'in soldan ortası vardı, gördünüz. Sıfırdan vurdu, az kalsın gol oluyordu.
2: Oo, evet.
1: Yani bu kadar değerli bayağı bir oyuncu. Ha, oyuncu der ki Osimhen bazen Okan Hoca'ya yapıyor, beni kenara al diye.
2: Zeki
1: oynat, yorulunca kenara al.
2: Hangi hoca olursa olsun tahtaya kalıcı olarak, hani tebeşirle yazarsın silersin ya, kalıcı olarak Salah'a yazarsın. O her hafta orada durur. Ondan sonra geri kalan 10 kişiyi yazarsın.
1: Bir de bir şey dikkat ettin mi? 58'de girdi. Hep yüzü gülüyor. Çok hiçbir zaman pozitif, bir şeye itiraz etmedi. Futbolunu oynadı. Yerde kaldı, kalktı. Yani isteyerek, keyifle oyun oynuyor. Bu da çok önemli. Tabii Ferencvaros karşısında Trabzonspor'a bu oyun gerçekten yetmez. Çünkü Trabzonspor'un, Ulaş da söyledi, orta sahası çok geçirgen, yumuşak. Bağlantı yapacak yer o şey... Omurilik neresi? Orta saha. Yani ayaklarını ve bedenin üst kısmını, başı, beyni yani harekete geçirecek olan orta saha. Şimdi orta saha yavaş kalınca, hareketsiz kalınca ve yumuşak kalınca hem çok geçişiyorsun hem de ön tarafa da katkı veremiyorsun hücuma, savunmaya da katkı veremiyorsun. Orada işte o denklem çok önemli.
2: Ya, merkezi
1: yani
2: tutmak zorundasın.
1: Folcarelli yokken bu çağrıyla bence Malinovski yumuşak kalıyor ve süpürücü görevi hep, dikkat edin, Bukhari'deydi. Malinovski hep önde kaldı, savunmaya yardım etmedi. Ters paslar yapıyor, yani klas teknik bir oyuncu ama savaşan bir oyuncu değil şu anda. Oraya savaşan bir oyuncu koyması lazım. Mesela ben olsam Ozan Tufan'ı oynatırım. Çünkü Muçi de yok şu anda. Ozan Tufan'la Bukhari'yi denerim orada. Çünkü Malinovski gerçekten yumuşak bir oyuncu. Yani şu anda eski gücünden uzak, önde kalıyor, hani 10 numaraya daha yakın olmak istiyor. Orada büyük sıkıntısı var Trabzonspor'un. Bir de stoperler, yani teklif geldikten sonra Vivo bence biraz aklı biraz karışmış oyuncunun. Hazırlık maçlarında bir kendi kalesine gol, bir penaltı yaptırdı
0: ama iyi stoper,
1: tabii çok iyi, o yüzden iyi diyorum, acilen toparlaması lazım kendisini. Bir de Trabzonspor baskı yediğinde stoperler, bekler bu kadar sakarlık yapmayacak. Yani yok yere penaltı yaptırdın. Bunu hazırlık maçlarında da yaptılar. Orada daha dikkatli olması lazım. Savic'in mesela, savunmanın komutanı Savic, o şekilde top uzaklaşmaz Savic. Yani gökyüzüne diktin topu, sonra da serseri bir top penaltıya neden oldu.
0: Tabii,
1: daha
0: asıl hata Savic'in mi? Anlıyorsun Savic.
1: O şekilde. O kalitede olduğu yerde havaya dikiyor topu.
0: Tabii.
1: Daha iyi uzaklaştırman lazım. Diğer taraftan hani kenarlar çok iyi. Sağ kanat, sol kanatı Trabzonspor'un çok iyi işler. Ama Onaccio gerçekten, hani
0: bu arada Gençler Birliği Fenerbahçe mücadelesi Ankara'da başladı. Bu maçlar notları da ambiyan sizlerle paylaşacağız. Beraber izleyeceğiz stüdyoda. İlk dakikanın içindeyiz. Pozisyon ve golleri oldukça da paylaşacağız.
1: Buyurun, Trabzon, yani Ferencvaros'u eler diye düşünüyorum. Daha kaliteli bir takım. Ama ders alması lazım. Hazırlık maçlarındaki yine böyle görüntü vardı. Böyle garip goller yedi Trabzonspor. Yani gol atmakta zorlanıyor. Çok pozisyona giriyor. Gol atmakta zorlanıyor. Ama çok hata yapıyor. Savunmada bu kadar hata yapmaması lazım. Yani Kasımpaşa'nın aklının ucundan bile geçmiyordu aslında Trabzonspor'a gol atacağını. Trabzonspor biri yakaladıktan sonra ikiyi çok rahat bulurdu. Ama orta saha dediğim gibi sıkıntılı. Orta saha öne doğru gidemiyor. Destek veremiyor.
3: Şimdi ben Gornik hocam, çok özür dilerim. Gornik Sabri, yani Gornik'le olan maçı izledim ben. Ferencvaros'un. Zaten 10 gol atıp galiba 4 gol falan yediler Avrupa Ligi elemelerinde. Bu 4 golü de attı. Josef diye bir oyuncuları var. Çok tehlikeli.

0: Yani çok kolay bir maç olacağını ben düşünmüyorum. Özellikle de hem bu Josef'in çok atletik de bir oyuncu. Trabzonspor'un ona karşı da ciddi anlamda bir tedbir alması gerektiğini ben
1: hem
0: düşünüyorum.
1: Hem Trabzon hem Macaristan'da hava da çok sıcak ve evet, nemli olacak. Sıcakta da mücadele edecek takımlar.
2: Şimdi
1: kolay değil.
2: Bir Zeki müdürüme bir ek yapmak istiyorum. Şimdi sadece geçişlerde orta sahadaki zafiyeti söyledi ama Trabzonspor rakibin yaptığı baskıyı Folcarelli ve Olay ile en çabuk kırabilen bir takımdı. Yani Trabzonspor'a pres yapmaya kalkan takım intihar ederdi Folcarelli Olay ikilisiyle. Şimdi o enerjik orta sahayı kaybetti Trabzonspor. Şimdi bir sene evvelinde gene orta sahada enerji eksikliği vardı. O Folcarelli Olay ikilisinin uyumuyla birlikte onların geçiş hücumu ve gelen rakibi karşılamaları mükemmel olduğundan dolayı Trabzonspor ön bölgeye çabuk gidiyordu.
3: Bir de önde çoğalamadı hocam, onu söylememiz lazım. Bugün önde çoğalamadı ki Trabzonspor.
2: Yani santfor, statik santfor kanatlarda tamam hani, gelici oyuncuların olur. Ceza sahasında tehlike yaratma adına, dengeyi bozma adına orada devamlı oradalarda bulunursun ama şimdi bu maç itibariyle Salah girmeden önce Aral da kimliğini kaybetti 10 numara pozisyonuna gelince. Kanatta çok daha verimliydi.
3: Hazırlık maçlarında kanatta daha
2: iyi. Öyle olunca da Onaçu da geri gelip bağlantı oyununu yapmadı. Yapmayınca da Trabzonspor etkisiz kaldı.
3: Bir de şut atmadılar. Daha fazla şut atması lazım Trabzonspor'un bir takımın. Yani hep Onaçu'yu işte atmaya çalışıyorlar.
0: Orada
3: topu.
0: Şöyle Zeki abi, evet. Yani Bouchard'ı Malinovski şey yaptı. Aral. Evet. Aslında Malinovski'yi öne koysan hani onun şut tehdidi daha fazla, evet, yani.
3: Şut atmadı.
0: Muazzam bir sol ayağı var.
3: Bir tane denedi, o da olmadı. Ama aslında denemek istiyor. Belki hani genelde şu var, otomatikleşmiş takım. İşte Onaçio'ya ortalarsak bir tanesini atar. Genelde onu topla buluşturmaya çalıştılar ama Onaçio'yu da çok uzak oynuyorlar. Onaçio ağır kalıyor, topları uzak kaldı. Ağır olması da Kasımpaşa'lı oyuncuların işine geldi. Daha gelmez rahat mi? Mark ettiler.
2: Gelmez mi? Stoper.
3: Aerodinamik'in girişi zaten Kasımpaşa'yı biraz hareketlendirdi. Bir 10 dakika baskı yaptılar. Orada da penaltı kazandılar.
2: Her şeye rağmen ama Trabzonspor için bence kaçan 2 puan diye söyleyebiliriz.
3: Yani, hazır olmayan şimdi Trabzon bile güzel. Yani ilk yarıdaki istatistiklerde rakibin çok önündeydi. Çok. Yani 6'ya bir
1: pozisyon olarak başladı zaten. 2-3 evet, dakikada net
3: İki kurtarışı var kardeşim. Doğru söylüyorsun.
2: Ama Kasımpaşa açısından da değerli bir başlangıç tabii oldu ki. Yani. Şimdi Kasımpaşa'yı şöyle ligin zayıf takımlarından gibi düşünülmesin yani.
3: Hocam kadro değeri TFF birincilikte bile daha fazla yani.
1: 10 tane transfer yaptılar.
3: İşte 18 milyon 900 bin euro kadro değeri görünüyor bizde. Şimdi, yani artık alt liglerde bu değerlere takımlar var bir sürü.
1: Ama iyi transferler yaptılar. Ya gençleştirdiler takımı.
3: Ya Benedikt mesela kaç tane şut attı? O iki tane Onana'nın kurtarışı var.
1: Çok bir temiz tane, penaltı kullandı.
3: Ha, bir tane kenardan bomboş pozisyonda out attı. Karşı karşıya pozisyonda. Orada gol geliyorum dedi yani. Trabzon orada
1: ben da. Penaltıda beğendim ki Onana'ya penaltı tabii kullanmak tabii zor. Hareket etmiyor çünkü, değil mi hocam? Siz varken ben tabii anlatmayayım penaltıyı.
2: Bunu
1: hareketsiz kaleciye evet atmak daha zor değil
2: çok
1: mi?
2: Çok zor.
1: Çok nereye zor atacağını da belirtiyor.
2: Destek ayağına bastığı yere atmak en kolaydır ama basmıyor adam, bekliyor.
1: Basmıyor. Çok
2: kolay
1: zor
2: değil yani. O ancak
1: Benedicek iyi kullandı hocam. Çok soğukkanlı kullandı.
2: Müthiş kullandı yani.
1: Kolaydı. Ama penaltı var mıydı yok muydu, bu tartışma konusu. Ya ne dersiniz?
2: Tabii. Kolaydı sanki.
0: Ya bence de çok kolaydı.
2: Ama kural olarak böyle penaltı diye tarif ediyor ama kolay oluyor ya. Bu
0: ya
2: kadar
0: şöyle,
2: basit olmamalı yani.
0: İki tane oyuncu topa koşarken değil mi? Yani Pina ve penaltıyı
2: arkadan temas gibi.
0: Ya evet, bir temas var ama mesela Dünya Kupası'nda şimdi birçok arkadaşımla da yazmıştım ben, ya bir Dünya Kupası izledik biz. Ya o kadar sert müdahalelere rağmen hakemler faulü de vermediler hocam. Yani tabii oyunu devam ettirdiler.
1: Düşen oyuncunun yanına gitmediler ya Dünya
0: evet
1: Kupası'nda.
0: Şimdi diyorlar ki
1: uzaktan sordular.
0: Verilmese var müdahalesi olurdu, bence olmazdı. Ya bu temas, evet bir temas var ama bu temas penaltıyı gerektirebilecek bir şiddette bir temas değil bana.
1: İşte sahada verilecek kararı dönüşüyor temas olduğu için, o yüzden VAR devreye girilir. Belki VAR devreye girip iptal de edebilirdi ama öyle bir pozisyon değil.
0: Şimdi temas olduğu için tabii değil mi Cüneyt? Devreye giremiyor. Bir de Salah'ın bir pozisyonunda ofsayt bayrağı kaldı.
1: Bunu Mustafa Hoca açıklayacak zaten.
0: Evet.
1: Giremiyor.

0: orada devreye.
1: Evet, yok şey de var. Salah'ın da bir pozisyonu
2: değildi, evet, offside değildi
1: pozisyon. Evet, şimdi doğru. Yani bir FIFA hakeminin bu derece basit bir bayrak kaldırması da çok enteresan. Yani ilk haftadan hakemleri tartışmak istemiyorum ama yani Dünya Kupası'ndan çıkmış bir dünyanın bir hakem kararı olmadı bu penaltı pozisyonu söyleyeyim.
3: Ama tabii her şeye rağmen hücumda süreklilik problemi yaşayan bir Trabzonspor seri.
1: Evet evet.
3: Şimdi şampiyonluk hedefleyen takımlar
2: net gol pozisyonuna
3: daha fazlasını alması, daha fazlasını alması giremiyor. Gerekiyor yani.
2: Hazırlık burada, maçlarında da aynı görüntüsü evet. Var.
4: Gençler Birliği Fenerbahçe mücadelesinde de 7 dakika geride kalmak üzere top Gençler Birliği yarı alanında oynanıyor. Ama Fenerbahçe'nin de pozisyonu yok. Altını çizelim. Hep, kaleye yaklaşamadı.
3: Fenerbahçe oyun olarak şampiyonluk yarışında ben varım diyen bir görüntü vermesi gerekirken ağır oynuyor Fenerbahçe. Farkında mısınız?
2: Ama hocam, Fenerbahçe'nin avantajı
4: tüm hatlarıyla da geride kabul ediyor Gençler Birliği de oyunu. Çözmeye çalışıyor, sezonu açmaya çalışıyor.
2: Için Fenerbahçe'nin bir oyunu var yine de. Tak. Var. Yani oyuncular formda.
3: Bu sene itibariyle evet. Tabii ama erken açmasına rağmen
2: biz şunu görüyoruz. 6. 7. haftadan sonra takımlar o ritmini yakalıyor ligde. Yani tabii ki seri yapan olur. Ben Fenerbahçe'nin hani kolay kolay bu süreçte puan kaybedeceğini düşünmüyorum derbiler hariç. Çünkü çok güçlü bir kadrosu var artık.
3: Ama evet, kaliteli ve güçlü.
2: Yani ön bölgesi de çok Kante, güçlü. Orta sahanın önünde yani savunmanın önünde acayip süpürücüler. Yani onları da geçmek zor.
3: Ama bence ön bölgede topu biraz daha bak Oğuz'un o yüzden faydası olur. Biraz daha hızlı bak. Dolaştırıp topu.
2: Yani ne kadar eleştirirsen eleştir. Talisca gol atıyor yani. Atıyor. Bir şekilde atıyor.
1: Şu anda da atabilir.
3: Talisca'nın olduğu bir takımda Talisca'yı oynatmama lüksü yok oyun evet. Şey hocam.
2: Skor alıyorsun ya.
4: Az önce topla buluştu Talisca tehlike oluşturdu. Defans müdahale etti. Onu
3: her
4: belirtiyor.
3: Anı tehlike adamın.
2: Evet.
3: Ama ben şeyi diyorum yani önde baskıyı doğru yapıp biraz daha topu hızlandırsa Fenerbahçe çok daha kolay bu kalitedeki adamlarla skor elde edebilir.
1: Hocam şimdi yani Fenerbahçe 2 tane 11 kurabilecek kadro var, yapısı evet, var.
3: 40 kişi sezon başı
1: ilmanı yaptı. Yani ve bu ikinci 11 de ligde oynar yani ha, yarışır.
3: Hakikaten oynuyor işte.
2: Gönderdiği oyuncuya bak Fred yani kadro daraltmadan kimleri gönderecek daha
3: bir
2: yani.
3: Bir sene evvelinde Fred'siz takım Fred olmaz ya. Deniyordu yani. Tabii. Hakikaten doğru.
2: Aynen.
3: İsmail Hoca da bence aslında direndi ama
2: tabii.
3: Hem kurallar gereği hem de sistem doğrultusunda alınan transferler hatta
4: bir de aynı tip oyuncuların daha. O bölgede fazla olması evet. Hocam.
3: Ama yani
4: birinden vazgeçecekti.
3: İkisi de kontrol oyuncusu.
1: Ben Fenerbahçeli beklerini şimdi, beğenmiyorum.
3: Bak, Fred'in Guendouzi ile Kante ile farkı var.
4: Hangilerini?
1: Hepsini. Yerli olan da yabancı olan beğenmiyorum onu söyleyeyim.
2: Mesela Ulaş da bana katılacaktır. Geçen yılda yani Trabzonspor'a dönüyorum ama sen söylediğin değişim. Geçen yılda aynı görüntüde Trabzonspor'da birçok maçta Felipe Augusto girip skor üretti. Donatçı'nın üretemediği denklemde hatırlayın. Adam,
3: kaliteli forvet.
2: Hayır tamam işte yani bugün de olsa mesela yine üretebilirdi. Enteresan bir hücum oyuncusuydu. Yani şimdi öyle bir oyuncu olmayınca aslında Fatih Tekke'nin eli zayıfladı orada şu anda. Yani Onaccio'ya müthiş katkı veriyordu ya da gol yükünü birlikte sırtlıyorlardı. Bugün öyle bir profil olmayınca atamadı Trabzonspor.
3: Şimdi bak ne dedik? Yönetim hep doğruları yaptı ve Fatih Hoca'ya takımıyla baş başa bıraktı olumlu olarak. Ya bundan yani sonrası
2: Muhammed
3: Fatih
2: Salah hamlesi zaten Türk futbol tarihinin en büyük hamlesidir.
3: Ama bu kadar ya. Fazla transfer de şimdi her işte ne kadar ya. Sen bir sistem o yaratmış olsan dahi çok da kolay değil uyum sağlaması yani. Bu.
2: Tabii o doğru söylüyor.
1: Hocam sahaya girdiği anda ben şey dünya yıldızıyım diyor adam. Ya bitti.
4: Topa dokunduğu
1: bir şey gerek yok adamı.
3: Ben Salah için maça giderim ha.
1: Evet yani dolayısıyla bu iş yani kadronda böyle dünya yıldızı bir oyuncun varsa bütün oyunu onun üzerinden kurman ve öyle yönetmen lazım. Ama maalesef yani ilk maçta hani ben ikinci yarıya devre arası yerinde Salah'la başlayacağını düşünüyordum. Ama golden sonra Salah'la başlamanın çok anlamı olmuyor hocam. Penaltıdan
3: ya
1: sonra.
3: Belki biraz da dinlendirme. Belki şimdi o kendi bireysel performans hocası da tutmuş galiba.
2: Hepsi var hocam.
3: Bu adamlar
2: hocam,
3: profesyonel. Bizim
1: kimse inanmadı ona ama işte çıktı ya. Ortaya bak adam hazır.
2: Ne kadar çabuk. Topla nasıl hızlı hareket ediyor gördünüz değil mi?

0: Evet. Yani şimdi Fenerbahçe aldığı santrafor ne dedi? Sevgili Oğuz dedi ki 4-6 hafta dedi şey var. Hayır dedi adam, ben hazırım, haftaya oynarım dedi.
1: Lukaku'dan mı bahsediyorsun?
0: Evet. Lukaku.
2: Orada da yani Oğuz Çetin'in teknik adam gibi bu yorumu yapmayacak abi. Niye giriyorsun abi o yoruma sen? İsmail senin Mal, işin bak, değil aynen hocanın.
3: Bu teknik direktör.
2: Ama hocanın da teknik direktör. Görevi o değil.
1: Bir şey söyleyeyim mi?
0: Teknik direktör olarak devam edecek.
1: Önder Hoca da, Önder Özen de çıktı maçtan önce açıklamalar yaptı. Yani sahadaki organizasyonla ilgili. Oğuz Hoca da çıktı açıklama yaptı. Ya arkadaş, bu iki takımın da birer teknik direktörü evet var ya.
3: Teknik direktör dönüşken Fatih Hoca'nın açıklamaları. Üzücü ve zor bir başlangıç. Bunu söylemiştik. Önümüzdeki 4 maç belki daha zor olacak diyor Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke. İkinci yarıda yaptığımız hatayla rakip beraberliği yakaladı. Bugün nasip olmadı. Trabzonspor'un bu seneye ait değil geleceğine dair özellikle bu 5 hafta ve 5 maç çok önemli. Bugün iyi başlamadık ama ilk devreye planladığımızın üzerindeydik. Anderson Talisca topağalarda gol. Fenerbahçe Gençlerbirliği karşısında deplasmanda 13. dakikada 1-0 öne geçiyor. Sevgili seyirciler, biz Fatih Hoca'nın açıklamalarını okurken Ankara'dan gol haberi geldi. Gençlerbirliği karşısında baskılı başlamıştı Fenerbahçe. Pozisyon bulamamıştı ama her an bulabilecek bir oyunu da ortaya koyuyordu sarı lacivertler ve beklenen gol Anderson Talisca'dan geldi Ankara'da.
0: Vallahi
3: Oğuz'un şutu İrfancan, kaleci İrfancan Kahveci müthiş çıkardı. Sonrası da o top Levent'in önüne düştü. Ve Levent'in pasında da Anderson Talisca topağalarla buluşturdu. 5 maçta kaç gol dedi Yusuf? 5 gol. 5 maçta 5 gol. Talisca atıyor. Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor. Darısı Lyon maçında.
0: İnşallah. Şimdi futbolun
3: daha fazlasını atar inşallah. Evet.
0: Futbolun meyvesi golse bu Talisca'ya
1: çok
0: elma tohumu eksen portakal veriyor. Atıyor abi, adam atıyor. Yani enteresan. Bunun için elinde Talisca varsa sen Talisca'ya göre sistemini kuracaksın.
3: Beşiktaş'ta yoksa oynarken de öyleydi. Japonya'ya gitti, Çin'e gitti öyleydi. Şimdi Arabistan'da sorun öyleydi. Geldi önemli. Fenerbahçe'de yine atmaya devam ediyor Anderson. Talisca. Talisca hocam, şu isimleri de yeni sözleri itibariyle hep birlikte
0: Talisca. Kuyruk koyalım. Talisca mı?
3: Talisca hocam, şeyle. Talisca değil yani. Talisca.
2: Fenerbahçe o zaman yani 10 numara pozisyonunda mı oynatacak Lukaku ve Vedat Muriç geldiğinde, vallahi yoksa gene mi önünde Talisca oynayacak?
0: Hatta şimdi bu seriye devam ederse Talisca'nın odasına gideceksin, nasıl oynayalım, nerede oynatayım seni diye soracaksın.
2: O diyormuş ki Lukaku benim arkamda olsun, Vedat Muriç'i de kenara gönderin, en önde ben.
0: Yani şimdi burada Asensio sıkıntıya girer. Ama Asensio denen oyun aklı ve tekniği Fenerbahçe'deki en iyi olan adam. Ama forma bulamayabilir.
2: O da hazır değil.
1: Hocam şimdi valla ben Asensio'yu alırız. Trabzonspor'a
0: Asensio'yu her takım.
3: Asensio'yu herkes ister.
1: Yani eğer forma bulamayacaksa Fenerbahçe'de alırız.
3: 50 milyon euro filandır herhalde.
1: Ya problem şimdi değil, var paramız. Soruyorlar da nereden buluyorsunuz?
3: Nereden buluyorsunuz?
1: Var paramız abi. Buluyoruz abi.
2: 75 milyon euroluk satış yaptı.
3: Ya oyuncu yani satıyor ve alıyor.
1: 100 ne 75?
2: Bak, görüyor musun?
1: 100 milyon euroluk satış yaptı.
3: Kombine yapmış ve forma satışları da rekor kırıyor.
1: Evet. Daha nereden buluyorsunuz bu paraları? Siz nereden buluyorsunuz?
0: Adam uçaktan indi, 16 bin kombine satıldı ya.
1: Hayır.
2: 25'i geçti
1: siz
2: şu
1: nereden
2: anda.
1: Geçti mi? Evet. Siz nereden buluyorsunuz daha paraları?
0: Bizde var abi.
1: Tamam, nereden buluyorsunuz söyleyin de.
0: Bizde hakikaten ekonomiye baktığın zaman en zor kasa Fenerbahçe.
1: Fenerbahçe'de.
0: Şimdi Aziz Başkan gibi iş bilen bir Allah'tan başkan geldi, yönetmeye çalışıyor o durumu.
2: Dünyanın maaş olarak, yıllık maaş olarak dünyada 16. sırada Fenerbahçe maaş yükü anlamında.
0: Şimdi ben 16. söylediğimde herkes,
2: Galatasaray 24. sırada,
0: herkes Fenerbahçe bozuluyordu. 16. Son sırada. İki yönetimin bıraktığı bir enkaz var dediğimde herkes bozuluyordu.
2: Ama işte
0: böyle fütursuzca kasa boşaltan transferler yapılır mı ya?
2: Gündüz'ü, Kante, onlar bak orta sahayı ayakta tutuyor şimdi.
0: Tutuyor da şimdi
2: çok para vermişler, ayrı konu. İmajı oydu buydu.
0: Bunlar şimdi Gündüz'ü ama doğru işi yapıyor. Evet. Kante zaten doğru iş yapan dünyadaki ender oyunculardan bir tanesi. Ama Fenerbahçe'nin bağlantı oyununa girecek hem savunmayı hem hücumu iyi yapan oyuncusu yok şu anda.
1: Asensio var ya.
0: Asensio çok öyle geriye gelen bir adam değil.
1: Yok, temposu yok, geriye düşük gelmesin ama ön tarafta
0: bence. Önde tamam, evet. Önde katkısı abi büyük.
1: Geride zaten
0: oyun aklı mükemmel.
1: Genduzin var, Kanten var, evet. İsmail Yüksek var. İşte. Sendeki orta saha ligde yok şu anda.
0: Ama ben diyorum ki Fenerbahçe gibi bir takım ön bölgede agresif bir takım olup ön bölgede baskılı oynayan takım çift ön libero diyorlar, ona kontrol oyuncusuyla oynamaz aslında. Sen tek kontrol oyuncusuyla ileride baskı, kalabalık adam olursun. Ya
1: çift 8'le mi oynarsın mesela? Onu mu
0: çift
1: diyorsun?
0: Çift 8 de değil. Tek kontrol oyuncusuyla, tek Kante ya da tek Gendüzü ile oynarım. 8 numara orada olur. Ondan sonra Asensio da olur onun yanında. Ön bölgeye destek verir bunlar. Zaten kanatlarda 2 tane adam kullanacaksın. Greenwood'la Oğuz ya da Kerem. Lukaku geldi. Talisca'yı arkasına koydun. Asensio'yu orada kullandın. Şimdi 5-6 tane oyuncun mu oluyor senin? O zaman Fenerbahçe mecburen ikili kontrol oyuncusuna dönüyor. Çünkü geçiş savunmalarında koridorları boş bırakmayayım diye. Ama normalde bizim ligimizde tek kontrol oyuncusuyla çok rahat götürebilir Fenerbahçe.
3: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan stadına gidelim. Röportajımız var. İbrahim Usta'ya bırakalım sözü ya da Ayrı Dinoviç var.
4: Teşekkürler Cüneyt Şen. Hayri Dinoviç'te birlikteyiz. Süper Lig'in ilk maçı, rakibiniz, şampiyonluk adaylarından biri Trabzonspor. İyi bir mücadele oldu. Bir birlik, beraberlik. Siz maçı nasıl yorumluyorsunuz?
5: Bence çok güzel maç geçti bizim tarafta için. Keyifli bir maç oldu. Çok iyi mücadele koyduk sahada. 90 dakika ve bence hak ettik, bir puan aldık. Üzgünüz tabii. Belki 3 puan alabilirdik ama çok şükür ilk maç 1 puan aldık. Büyük takımda karşı Trabzon ve çünkü onlar çok çok güçlü bir sahip takım oldu ya. Oyuncular da vardı. Mesela Salah falan, Savic, Onuachu, onlar çok çok iyi oyunculardı. Rakip ama
4: rakipte Salah'ın olması sizi nasıl etkiledi? Bir dünya yıldızı karşınızda.
5: Tabii zaten böyle bir maç benim için keyifli bir maç oluyor. Çünkü böyle bir rakiplerden daha çok mücadele koymamız lazım ve bence çok iyi mücadele koyduk bugün. Onu gösterdik ve bugün bir puan aldık. Mutluyuz.
4: Süper Lig'in kalitesi gelen transferlerle arttı mı sizce de?
5: Tabii ya, çünkü Salah geldi Trabzon'da, şimdi Lukaku geldi Fenerbahçe'de, belki Galatasaray'da birkaç tane büyük oyuncu getirecek. O da zaten üst seviyesi koyacak ya Süper Lig'de. O da bizi keyifli bir sezon bekliyor.
4: Teşekkür ederim. Sizlere de başarılar diliyoruz.
5: Teşekkür ederim.
4: Evet Cüneyt Şen, Hayri Dinoviç'le birlikteydik. Biz sözü tekrar size bırakalım.
3: Teşekkür ediyoruz İbrahim Usta ve Hayri Dinoviç'e. İbrahim Usta özel röportajlarına devam ediyor. Aspor ekranlarına Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü var. Asensio ile şimdi Sarı Lacivertler köşe vuruşu kullanacak. Maçlık tek gol Anderson Talişka'dan gelmişti Fenerbahçe adına. Dakika 20 şimdi köşe vuruşunu kullanıyor. Fenerbahçe kaleci İrfan Can Eğirbayat arkadaşlarını uyardı. Eski bir Fenerbahçeli Gençler Birliği kalecisi Asensio kullandı. Skriniar sektirdi ama o top Gençler Birliği'nde kaldı, uzaklaştırıldı. Şimdi dönen topu aldı Fenerbahçe'ye. Tekrar Asensio ceza alanına yerden gönderdi. O top taca gidiyor, defansın müdahalesi var. Tek kale maç oynanıyor Zafer.
0: Ama normal.
3: Bir de gençler bu kadar kapanması doğru mu Gençler Birliği?
0: Evet, Süper Lig'desin.
2: Ne yapacağım?
0: Teknik direktörün yolu cesareti kadardır abi. Çık ya, nasılsa yeneceksin.
2: Geçiş yakalayıp kontrol atakla evet, boyun bulurum. Zaten
0: oyun oynayan. Yani. Şimdi oyun
3: Metin Diyadin iyi bir teknik direktör aslında.
0: İyi teknik direktör.
3: İyi futbol oynatır.
0: Şimdi
3: ama rakip güçlü olunca
2: kontrol atak futbolunu iyi oynatır.
3: Evet.
0: Yani şimdi stoperlere bakıyorsun. Abi senin görevin ne? Santifor'u marke etmek değil mi?
2: Ben onu söyleyeceğim.
0: Tabii çevre kontrolü denen bir şey vardır abi. Sen Talisca gibi adamı 5 metre etrafında boş bırakırsan adam da tabelayı değiştirir.
2: Talisca'nın bence markajı çok zor hocam. Hep boşa kaçıyor. Mutlaka bir alan buluyor kendine. Dikkat
0: çekiyor.
2: Et bak.
0: Stoperlerden geriye kayıp.
2: Stoperlerden hep kaçıyor.

0: Topsuz oyunda acayip zeki bir oyuncu. Topla giderken markajı kolay ama yapılan ortalarda ya da adam paylaşımında, ceza sahasında yer tutma konusunda bence ligin en iyisi.
1: Ama şimdi santrfordan geriye kayıp diğer arkadaşlarına alan açtığında Nene ya da Musabba oynasa oraya koşu atabilir defans arkasına. Burada şimdi defans arkasına koşu atacak adam da yok. Stoper olarak git ona yakın oyna.
0: Ya yakın vurdurma. Oynaması lazım tabii de. Gene de zor.
2: Kaçıyor. Stoperden de kaçıyor.
3: 1-0 önde Fenerbahçe. 13. dakikada Anderson adam, Danişka'dan geldi. Fenerbahçe'nin golü.
1: Ayağını kullanıyor ya.
3: Asa esiyor değil mi?
1: Yani eliyle tamam. Daha iyi bir top kontrolü vardır da ayağını eli gibi kullanıyor ya.
3: Kim hocam?
1: Tenis raketi gibi. Navratilova gibi kullanıyor ayağını.
3: Hangi? Kimden bahsediyor?
1: Tenisçi yok mu Navratilova?
3: Navratilova'yı anladık. Talişka. Orasını yakalıyor.
1: Sol ayağını. Ayağını, sol ayağını öyle kullanıyor adam.
3: Çok yeterek gibi.
1: İnanılmaz ya. Bir de şey. Vuruş kalitesi çok iyi.
4: Allah'tan da hazır değilmiş.
1: Kalecinin
4: hocam
1: hareket edemeyecek.
3: Yani, Talişka mı?
4: Asensio.
3: Ha, Asensio.
4: Allah'tan hazır değilmiş yani. Adam demin bir depar attı.
3: Müthiş.
4: Ya işte ben bazen bu işleri çok anlayamıyorum. Anladın mı hocam? Yani teknik adamların çıkıp işte böyle herkesin bildiği bir şeyi yokmuş gibi anlatması var ya, çıldırtıyor beni ya.
1: Yani ben biliyorum kibridir o.
4: O değil ama işte.
1: Hepinizden iyi biliyormuş gibi.
4: Ya hepinizden iyi bilmiyorsun işte.
3: Fatih Hoca'nın açıklamalarının bir bölümünü paylaştım. Hoca da üzülmüş. Daha iyi başlamak isterdik diyor.
1: Ama ya, daha iyi başlamak istiyorsa eldeki oyuncularla daha iyi bir alternatifli kadroyla çıkabilirdin.
0: Metehan,
1: çık abi.
0: Metehan'la
1: çıkma mesela. Olmaz ya. Sonradan giren kim? Sıraya not alın. Sonradan giren şey.
0: Melih girdi bir de.
1: Melih Kabasakal.
0: Gerek yok bu oyunculara. Yani abi geniş kadroda Ziraat Türkiye Kupası vesairelerden zorlanacak.
1: Bunlar seni büyütecek adam değil. Aynen. Bunlar verilen görevi yapar.
0: İlk haftada, ilk hafta maçında daha böyle parıltılı bir kadroyla çıkabilirdi.
1: Çıkacaksın abi.
0: Oynama alışkanlığı.
1: Yani sen sinyali öyle vereceksin. Diyeceksin ki bak ben bu sene şampiyon olacağım.
0: Evet.
1: Şimdi sen Kabral'ı sonradan kullanıyorsun. Salah'ı sonradan kullanıyorsun. Şimdi giren oyuncu Melih Kabasakal. Metehan. Şimdi bak sıradan seviyesi daha düşük takımlarda ön plana çıkabilirsin. Ben de çok beğendim geçen seneki performansını.
3: Şimdi
1: ama büyük takım
3: oyuncusu
1: değil.
3: Fenerbahçe tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanıyor. Sağ çaprazdan ceza sahasının içinde itiş kakış var. Maçın hakemi de o bölgeye gitti. Oyuncuları uyardı. Asensio ve Oğuz Aydın kullandı. Boşta kaladı o. Bir kafa kaleci.
1: Kaleci şansı.
3: Tam da göremedik hocam. Yayıncı kuruluş bir talihsizlik yaşadı. Biz
1: Oğuz kafayla birlikte kaleciye girdi. Topla karışık.
3: Oğuz vurdu kafaya ama Asensio'yu izlerken biz Oğuz bir anda kullandı. Şimdi tekrarını verecektir yayıncı kuruluş. İkinci gole çok yaklaştı Fenerbahçe. İsmail kafayı vurdu.
1: İsmail mi?
3: Atışı Oğuz ve Asensio hazırlık yaparken onları göstermeye çalışıyordu yönetmen. İtalyansızlık oldu, tam izleyemedik ama iyi kullanıldı serbest vuruş. Şimdi İrfan Can Kahveci ile sağ tarafı kullanıyor Fenerbahçe. İrfan Can pasını attı ama o bölgedeki arkadaşları topun çok uzağındaydı. O topta kaleci İrfan Can Eribayat'a geldi. Ona da baskı vardı Talişka'dan. O da tacı attı. Arkadaşlarına da kızdı.
1: Neye
3: bu
1: kızıyorsun abi?
3: İşte
1: vuruş kalitene bak.
3: Daha önceki pozisyon.
1: Bak topla beraber giriş vurmuş, İsmail.
0: Evet ya.
3: Kaleci hazırlık yaparken evet. Oğuz bir anda kullanınca
1: tesadüf.
0: Üzerine gitmiş yoksa çok
1: kaleci
0: güzel gol olurdu.
1: Kaleci tesadüfen kurtarmış yani.
4: Ya şimdi onun halleri de hal değil ha.
3: İrfancan'ın.
4: Ya Eribayat. Evet ya. Eribayat'sın ya. Bu normal bir ruh hali yok bence o çocuğun.
3: Bazen evet bu şekilde eleştiriliyor. Fenerbahçe'de de oynadı. Başarılı maçları da vardı.
4: Var evet.
3: Çok kötü
4: yani
3: gol yediği maçlar da vardı. Göztepe'den ayrılış
1: sıkıntılı oldu
3: biraz. Şimdi sol taraf Fenerbahçe'nin baskısı var. Levent içeriye baktı, yaptı ortasına. O top yine defanstan sekti, Fenerbahçe'de kaldı.
1: Bak, görüyor musunuz?
0: İşte hep böyle Fenerbahçe oynuyor.
1: Böyle oynamalı ama evet. Bak stoperleri gördünüz
0: mü? Çok iyi paslaşıyorlar.
1: Orta saha yayının evet. Önünde.
3: Topu rakip yaralanan tarafında.
4: Bir de topu hızlı çevireceksin abi. Topu ölü gibi çevirmeyeceksin. Bak o hızı da veriyor oyuncular.
0: Halı saha maçına çevirdi ya.
3: Saha parselizasyonu da iyi yapıyor Fenerbahçe. Bakın her noktada bir Fenerbahçeli var.
1: Defans arkası.
3: İrfan Can kalesini terk etti. Talişka.
1: Saçmalama.
3: İrfan Can tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı. Hiç gereksiz bir çıkış değil miydi
4: ya
3: hocam?
4: Yemin hep ediyorum var ya.
1: Yemin ederim şimdi müdürüm diyorum ki ya arkadaş doğru işi yapın.
3: Evet.
1: Ya niye saçmalıyorsun şimdi? Ne gerek var şimdi işine? Senin işin ne abi? Sen kendi ceza sahası çevresinde orayı kontrol et ya.
3: Bu arada %74 Fenerbahçe şu ana kadar toplu oynama oranı. İşte,
1: şimdi bir gol daha gelsin fark olur.
0: Aynen o.
3: Dağılır Gençler Birliği sadece savunma yapıyor şu an abi, itibariyle.
1: Bir de çok uzak oynuyor Gençler Birliği. Bir
0: savunma da yapamıyor ki çok kötü savunma yapıyorlar.
3: Şimdi topu rakip yaralığını taşıdı Gençler Birliği.
1: Takım boyu 50 metre.
4: Şimdi böyle anlarda... Traore, enteresan gollerde gelebiliyor Esar, hocam.
3: Hemen kaptırdı topu işte hocam.
1: Bittiler işte.
3: Fenerbahçe hemen rakip yaralığı taşı topu.
1: Al, defans dengesini bozuk yakaladı. Hadi.
3: İsmail Yüksek. İsmail ceza alanını uzak noktasına gönderdi. Arka tarafa İrfan Can'ın bulunduğu noktaya köşe gönderene yakın bir yerde topa sahip oldu ama o top çıkmıştı hocam. Yani
1: İrfan Can'ı
3: o topa boş yetişmesi gerekmiyor muydu hocam?
1: Ya, tabii ki yetişmesi lazım. Çok
3: zor bir top değildi.
1: Derine inemeyen adam. Çizgiye
3: oradan
1: gelmeyen
3: İrfan
1: adam.
3: İrfan Can Eğribayat bir sakatlık yaşıyor. Sağlık ekipleri oyuna dahil edildi. Az önce sizin kızdığınız
0: evet.
3: Çıkıştan sonra hocam. O gereksiz kalesini terk ettiği pozisyonu bir de sakatlık yaşadı.
1: O pozisyonda işte sakat olmasaydım daha iyi iş yapardım ne getiriyor şimdi.
3: Ya da ciddi
0: bir sakatlandı ki pozisyonda.
1: Taraftarlar öyle bilinçlendi ki artık kimse yemiyor bunları.
0: Yok ya sakatlandı.
3: Bu da zorladı hocam kendini sakatlandı gibi geldi bana da. Şimdi bu da İrfan Can hocam oyun alanında tutamadı topu İrfan Can Kahveci.
1: Tutamaz. Çok hızlı bir top değildi değil mi? 3 metre top süremiyor yakalanıyor rakibe.
3: Evet İrfan Can Eğribayat'ın tedavisi tamamlandı. Oyuna devam edecek. Talişka'nın tek golü dakika 29-13'te geldi gol. Fenerbahçe adına Anderson Talişka'yla 1-0 üstünlüğü var. Başkent Ankara'da. Gençler Birliği karşısında tabi akıllar Lyon maçında Fenerbahçe'de, Trabzonspor'da da Ferencvaros maçındaydı. Bir kez daha tekrar edeyim. O maç ATV ekranlarında olacak. Öncesi sonrası da tüm gelişmeleriyle A-Spor'da olacak. Trabzonspor Ferencvaros karşısında tur için, avantaj için sahaya çıkacak. Bu heyecanı birlikte yaşayacağız. Şimdi Gençler Birliği Fenerbahçe yaralanan taşı topu uzak mesafe, top dışarıya gidiyor.
1: Senin yakalayacağın nadir pozisyonlar. Belli ki yani baskı yiyorsun. Hı-hı. Nadir böyle pozisyonlar yakalıyorsun.
3: Zaten hocam da böyle bir taktik vermiş.
1: Daha olumlu kullanacaksın ya.
3: Şimdi acele oradan, kullanıyoruz.
1: Evet ya. Hocam? Niye telaş yapıyorsun? Ya? Daha sakin, daha soğuk.
3: Çok uzaktan onu kaleye vurmak.
1: Sana belki maç boyunca bir kere gelecek o pozisyon.
3: Doğru.
1: Ya. Fenerbahçe biraz daha topu hızlı dolaştırıp ondan kısa sürede hücum yönünü değiştirsin. Gençler Birliği defansını perişan eder. Çok çabuk dengesi kayboluyor. Baskı yediğinde Gençler Birliği defansını.
3: Levent Mercan çok etkili hocam maçın başından beri.
0: Çok iyi paslaşıyor Fenerbahçe.
3: Şimdi Asensio ya. Yani orada
1: Levent'in oyun bilgisi var, alan bilgisi var.
3: Levent Asensio birlikteliği.
0: İyi. Bir de Fenerbahçe kaybettiği topu anında geri alıyor.
1: Zaten bu sene en olumlu yönü o. Çok çabuk reaksiyon veriyor. Aynen. Değil mi? Topu kaybettiği an reaksiyon veriyor. Bu sene alıyor. Geçtiğimiz senelerde yapamıyordu bunu evet. Fenerbahçe. Bu sene en olumlu tarafı o.
3: Levent'in yaptığı bir müdahale var. Traore'ye faul kararı var. O pozisyonda Levent'in itirazı var. Kim kime faul yapmış?
0: Levent arkadan darbesi.
1: Levent hep faul yapılmış.
3: Ben Levent'e yapılmış gibi gördüm.
4: Hakem kim Cüneyt ya?
3: Hakemi bakalım hemen.
4: Ben ilk defa gördüm.
3: Ensar kullanacak serbest vuruşu. Fenerbahçe'de. Defans yerine yerleşti. 1-0 üstünlüğü var Fenerbahçe'nin sağ tarafta.
0: Oğuzhan Aksu.
3: Oğuzhan Aksu evet maçın hakemi. Ensar ceza alanına gönderdi. Herkese açtı top. Taca gitti. Fenerbahçe kullanacak taç atışını. Hocam az önce dediğinizden daha net bir pozisyonda. Yani böyle pozisyonda çok yakalayamayacaksın. diyorsunuz. Kimse dokunamadı ceza sahasındaki topa. Taca kadar gitti ya, o top.
1: Hissedeceksin yani şimdi. Bu mutlaka çalışılmıştır.
3: Hocam
1: bu.
3: Kendisi iyi golcüydü. O yüzden herkesin hisset,

0: Seni bekliyor. Hocam o başka bir yetenek sizdeki. Tabii. Golcü sezgisi var çünkü hocam.
1: Şimdi geçen bir tane eski maç seyrediyoruz. Benim ufacık torun ne diyor biliyor musun? Dede diyor hep diyor kaleciye koşuyorsun diyor. Bir arkadaşın şut attığı zaman. Abi takip edeceksin. Ben şimdi ne oldu abi? Daha
0: rivantı fiziksel... alacak hocam basketbolda.
1: Ya daha atletik, daha fiziksel oyuncular oynuyor artık. Ona rağmen kaleciye baskı yok.
2: Eskiden vardı hocam o. Siz de yapıyordunuz. Evet. Şeyde de Hamdi Aslan yapıyordu. Trabzonspor'da da sürpriz golleri vardı biliyorsun. Hamdi. Tamamlardı kaleciden dönen topu.
1: Çok çabuk bir oyuncu olmasın.
0: Şu Barcelona yaptı daha sürprizi mi var?
3: Hayır, Barcelona'ya gol attı tabii, ya.
2: Günümüzde yok.
3: Daha ne yapacaktı Hamdi Hoca?
0: Selam olsun Hamdi yani. Aslan hocama da.
2: Bugün de mesela kaleciden dönen toplar oldu. Tamamlayamadık.
0: Hocamı da özledik. Gidince balığını yiyoruz sağ olsun.
3: Şeyde...
0: Ulaş Bey'e ulaşamayınca Hamdi Hoca'dan
3: yiyoruz. Tabii öyle oluyor. Evet.
0: Sevenimiz çok Trabzon'da Ulaş Bey sıra geldi.
3: Doğru. Ama nedense Hamdi Hoca'ya denk geliyor. Abi bir gün de bize denk gelse de.
0: İnşallah masraf etmeyin. Ya, sizi yormayalım
3: diye. Ne masrafı ya.
0: Sağ olasın. Ulaşım Trabzon'da değil İstanbul'da da yemekleri Ulaş'ı ısmarladığı için bir şey değişmiyor.
1: Bir şey öğrendim. Fener balığı 600 metreden ağ atıyorlarmış çıkarıyorlarmış ya. Fener balığını.
2: Ben bilmiyorum.
1: Yediniz mi?
2: 600 metreye
1: kavurma.
2: Nasıl ağ atılıyor peki?
3: Konu buraya
1: ben çözemedim
3: nerede?
1: Onu. Dedim,
2: 600 metreye inmez
1: yok,
2: ki
1: dediler.
2: Hocam. Ağ nasıl 600 metreye iniyor?
1: Bunu özellikle ben de aynı soruyu sordum.
2: Değil mi?
1: O kadar... 600 metreye nasıl dedim ağ atılıyor? 600 metreden çekiyorlarmış Fener balığı.
3: Evet sevgili izleyiciler. Balıkların yaşamı üzerine programımız devam
2: uzun
3: ediyor.
2: Uzun ipi varmış o balık
3: evet,
2: şeyin.
3: Zeki Bey.
2: 600 metre.
3: Peki, maça da dedim,
0: kale ağlarını konuşalım.
3: Fenerbahçe yine rakip
2: kale yer ağlarını
0: sol tarafı kullanıyor Fenerbahçe. Çünkü
1: evet, daha etkin.
0: Sağ taraf
1: Levent çünkü o koridoru daha iyi kullanıyor.
0: Asensio da oraya geliyor. Levent'e destek oluyor. Şimdi Guendouzi. Yine rakip yer alanı Fenerbahçe. Şikrinyar
1: ve
0: o da
1: kişi.
0: Orta yuvarlar rakip yer alana bakan kısmındaydı.
1: Şu anda mesafe 20-25 metre bloklar arası.
2: Evet yani.
1: Ve 9 kişi çıkıyor şeye. Fenerbahçe'nin bu sene son 2 senedeki takım olgusuna baktığımız zaman bu kazanımıyla oyun kimliği kazandı diyebiliriz artık. Hı hı. Ön bölgede oynamayı tercih ediyor.
3: Ya İsmail Hoca böyle daha oynatıyor kalabalık. Bir de ama şey Zafer Hocam.
1: Evet.
3: İsmail Hoca oyun tarzı bu yani.
1: Peki bir stoper daha lazım olur mu Fenerbahçe?
3: Kesinlikle gerekiyor.
1: Ön bölgede
3: kesinlikle
1: böyle
3: hocam,
1: kalabalık oynarken geçiş şeylerinde.
3: Yani stoperler ağır. Yani Ake biraz hızlı ama
1: Skriniar geniş alanında yakalanınca
3: çok bence dengesiz durumları da var Ake'nin. Oraya iyi bir stoper lazım. Şöyle Cibuke tarzı bir şey stoper lazım size.
1: Daha atletik şöyle.
3: Tabii. Ya onu size veremeyiz de. Ama yani şey o tarz bir stoper lazım.
1: Asensio'yla şey yapalım.
3: Valla ben Asensio'ya hocam bayılıyorum.
0: Asensio iyi başladı ama.
1: İyi başladı.
2: Hepsi bugün formda de... ya. Takım çok formda Fenerbahçe'de.
1: Takım havaya da girdi.
2: Tabii. Çok şimdi hızlı bu... oynuyorlar. Hemen topu alıyorlar. Yani hiç
0: Fenerbahçe yarı alanda etkili olmaya çalışıyor Gençler Birliği.
3: İşte bak Talişka buralarda bunu yapamıyor.
0: Orta yuvarlakta kaybetti. Topu sonrasında da geldi.
3: Bu sırtı dönük oyunu bir türlü oynayamıyor Talişka.
0: Faul yaptı.
3: Ama ceza sahası içerisinde çok korkmuş bir adam.
1: Ve etrafında da. Ceza sahası
0: bir itiraz da var Talişka'nın. Ensar'a yaptığı bir faul var. Hakem düdüğü çaldı.
3: Faulmuş.
0: Önce topu kaybetti sonra hatayı faulle telafi etmeye çalıştı. Kendi yaralının ortalarında rakibine faul yaptı. Serbest vuruşu kullanacak şimdi Gençler Birliği Ensar topu maçında.
1: İkili mücadelelerde ayakta kalmak önemli bir faktör futbolda. Özgüven veriyor futbolcuya.
2: Şimdi uzun Gençler kol Birliği... forma niye giymiş Talişka acaba?
1: Uzun
2: kol forması.
0: Ensar kullandı ceza alanına gönderdi. Şikrinyar kafayla karşıladı. Traore dönen topu aldı. Oğuz orada pres yaptı ama top Gençler Birliği'nde kaldı. Fenerbahçe yer alanına yerleşti. Gençler Birliği ceza alanına doğru gönderdi. Şikrinyar kafayla müdahale yaptı. İsmail sonrasında Mert İrfan Can Kahveci tek top oynamak istedi. Top Fenerbahçe'de kalacak mı? Hatalı pas Oğuz'dan. Gençler Birliği topu yine sahibi Fenerbahçe yer alanında. Levent iki kişiye kartı etti. Tribünlerden de alkış aldı. Ama top da Gençler Birliği'ne kaldı sonrasında. Pas hatası yaptı Fenerbahçe. Koyta Abdurrahim uzaktan şut denemesi ama pozisyonunu kaybetti. Arkada bir müdahale vardı futbol oyun kuralları içerisinde. Top da kaleciye geldi Mert'e.
3: İrfan Can.
0: Dakika 37.
2: Fenerbahçe kalecisine hiç iş düşmüyor. Yani gelin o kadar ya, rahat oynuyorlar ki.
0: Şimdi kaptırılan top. Gendouzi kaptırdı. Etkili geldi Gençler Birliği. Ceza alanı tehlike. Gol pozisyonu, top alarda gol. Dakika 37.
3: İşte bunu vallahi kovalıyordu.
0: Tonya fileleri havalandırdı.
3: Ya Zeki abi var ya.
0: Hatayı affetmedi. Tonya ile eşitliği yakalıyor.
3: 10 gün
0: Gençler Birliği yani. Dakika 37. Kaleye gitmekte zorlanıyor demiştik Gençler Birliği. Evet, ama evet. Bir geldi bir geldi. Vallahi uzun süre topu Fenerbahçe yaralında tuttu. Serbest vuruş kazandı. Baskı yaptı. Ve o baskı golü getirdi. Genduzi'nin hatasıyla başladı pozisyon.
3: Şimdi baskı altındaki bir oyuncuya abi, niye o pası atarsın?
1: Bir, ikincisi orta sahadaki, kim? Orta sahadaki Ake.
3: Bek. Bek değil mi?
1: Ake attı.
0: Ake attı.
3: Az önce bahsettiğim
1: evet,
3: Ake.
1: Evet.
2: Yalnız nasıl bir gol bu ya? Tonga'nın attı.
1: Vallahi
0: Gote'de iyi pas verdi.
2: Vücuduyla döndürdü topu.
1: O, orada o vuruş haricinde başka vuruş yapma evet, şansı yok.
0: Tonga'nın golü 1-1.
1: Ya şimdi orta saha oyuncuları
0: mı? Ne enteresan bir oyun değil mi yani? Fenerbahçe tek kale oynuyor
2: i̇lk
0: derken
2: kaleye gelen ilk top
1: güzelliği burada futbolun, ama şimdi orta saha oynayan oyuncuların topla dönüş kabiliyeti çok önemli. Şimdi Gündüz'ü görüyor musun? Sırtı dönük.
0: En maçta Talişka hata yaptı.
1: Yaptı.
0: Yerleşti rakip yaralanı Gençler Birliği. Baskı kurdu. Top kaleciye gitti. Bir hata daha gol oldu hocam. İşte. Topu kaleden uzaklaştırınca pozisyon mu diyorsun?
1: Böyle biraz böyle işte nasılsa 1-0 öndeyim. Rakip de kapanmış.
0: Biraz geri çekilmişti Fenerbahçe zaten. Evet. Gençler Birliği'ne o alanı tanıdı. Alan bırakınca.
1: Gene iyi bile yaptı.
0: Gençler Birliği de o alana yerleşti. Baskı kurdu. Golü buldu.
2: Kontra atak işte.
0: Ama kadar, hani 3 puana yakın taraf kim derseniz 38'e kadar izliyorsunuz. Net Fenerbahçe.
2: Evet.
0: Şimdi yine Fenerbahçe rakip yer alan topu sahibi Oğuz, rakibin üstüne üstüne gitti. Traore var karşısında. Levent oynadı. Ondan Gendouzi'ye. Tekrar Oğuz. Bir kez daha Gendouzi. Sol tarafı kullanıyor Fenerbahçe. Şimdi Levent. Mükemmel. Yerden gönderdi. İrfan Can Kahveci şut şansı buldu. İki oyuncu önünü kapattı. Abi. Top kornere gidiyor.
3: İrfan ama Can atsa İrfan Can'a gol atmış olacaktı.
0: Evet. İrfan Can'a gol atacaktı ama Zuzek
2: müthiş yattı topun önüne.
0: Geldi topun önüne yattı Can Sperane ve gol şansı tanımadı İrfan Can Kahveci'yi. Şimdi köşe vuruşu kullanıyor.
1: Stoperlerin yatacağı belli. O topu havadan
0: Fenerbahçe
1: tavana doğru.
0: Hakem ceza sahası uçları uyarıyor. Oğuz kullanacak. Kornere Fenerbahçe dakika 40. Oğuz geldi. Kullandı. İrfan Can Kahveci. İrfan Can Eğribayat uzaklaştırdı.
3: Karıştırıyoruz artık.
0: İrfan Can Kahveci'den önce o dokundu topa. Tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı. Bir birlik eşitlik var. Dakika 40. Fenerbahçe iyi başladı. 1-0 öne geçti karşılaşmada.
2: Yine tek kaleye şimdi çevirdi.
0: Evet.
1: Yine şimdi
0: golü yedi. Skor 1-1 oldu.
1: Ake hata yaptı değil mi şimdi? Gündüz'e verirken. Peki Skriniar niye Ake'nin önünde?
0: Değil mi hocam?
1: Çok abi önemli. Ben bu Skriniar'dan bahsettiğim zaman bu lider oyuncu diyorlar bana.
0: Öyle ama hocam kesinlikle tribünleri hareketlendiriyor.
1: Tamam falan, coşku gibi verebilir. Biz bu sahadaki performansı adına ben söylüyorum. Sen Fenerbahçe olarak baskı yemiyorsun ki hiçbir zaman.
0: Tabii.
1: Hep geniş alanda yakalanacaksın. Foul yok.
0: Bu arada Mert Müldür sağ tarafta baskı yaptı. Topu almış İrfan Can Kahveci, Gündüz'ü. Anderson Talişka yayda geriye bıraktı. O sol tarafa Levent hareketler biraz uzanda kaldı. Gençler Birliği defansı uzaklaştırıyor tehlikeli pozisyonu. Dakikalar 41'i gösteriyor.
2: Top tutamıyor ki Gençler Birliği. Sadece uzaklaştırıyor. Fenerbahçe tekrar atak yapıyor. Böyle bir oyun.
0: Şimdi Skriniar. Skriniar deyince Fenerbahçe ceza sahasında sanmayın topu. Rakip yer alanda da Skriniar'da stoperlerde. Gündüz'ü sol tarafa gönderdi Levent. İsmail Yüksek. Yerden pası İrfan Can Kahveci yakın bir noktadaydı. Şimdi Talişka yerde kaldı. Faul bekledi Fenerbahçeli oyuncular. Maçın hakemine devam ettirdi. Levent'te kaldı o top.
3: Yalnız ikinci yarı farklı bir oyun izleriz, onu söyleyeyim size. İkinci yarı Gençler Birliği böyle oynamaz.
0: Ha, Gençler Birliği vites arttırır mı diyorsun?
3: Bence
0: daha
3: öyle.
0: Farklı bir oyun.
2: Savunma yapamıyor çünkü gençler.
1: Vallahi bu
2: oyun oynasa da
1: yeni kasa değil.
2: Şans olur.
0: Şimdi Anderson Talişka civarında topla buluştu. Bir kez daha yerde kaldı. Hakeme baktı. Yine devam kararı geldi. Top da Gençler Birliği'nde kalıyor.
3: Yani yanına pas veremiyor abi. Nasıl bir oyuncu? Kimdir bu ya?
1: Golü atan mı değil?
0: Oo, Tonya sol taraftaki 10 numara.
1: 10 mu yaptı hatayı?
0: Az önce de
1: 20 numara
0: topu
1: yaptı.
0: Şikrinyar Fenerbahçe topun sahibi. İlk yarıda normal sürede, artık son 3 dakikanın içine giriyoruz. Talişka ve Tonya'nın golleriyle birbirlik eşitlik var.
1: Ya bu Gençler Birliği gibi takımlar lafını balla keseyim.
3: Estağfurullah hocam.
1: Disiplinli oynamak zorunda abi böyle Fenerbahçe'ye karşı.
2: Yalnız Gençler Birliği tribünleri yani, dolu ha. Yani Gençler Birliği iyi taraftar.
1: Disiplinli oynamazsan başarma şansın sıfır böyle.
3: Hocam ligin kaderini bu 4 takımın orta sahası belirleyecek.
1: Merkez. Bu merkezde en güçlü Fenerbahçe olduğuna
3: şu
1: göre
3: an,
1: demek
3: evet, şu
1: şampiyon
3: an,
1: Fenerbahçe.
3: Belirleyecek ama bak hata yaptı işte.
1: Yaptı.
3: O yüzden
1: Kollat'tan alternatifi çok.
3: Alternatifi çok ama Gendüzü'den vazgeçer mi hocam?
1: Vallahi ben İsmail Kante yaparım. Bizim yerli oğlumuz Gendüzü'nün yaptığı işi de yapar. Ön bölgeye de destek verir. Her geçen gün gelişiyor İsmail yani. Öyle...
0: Farklı bir kadroyla oynuyor Fenerbahçe. Onun altını çizmek lazım. Ama Lyon maçını düşünerek.
1: Fenerbahçe sonuçta 11 kişi çıktı mı maça? Çıktı, bitti. 11 kişi çıktı her maç için. Favori Fenerbahçe şu anda. Bu kadro zenginliği.
2: Fenerbahçe'nin
1: bu kadro kalitesi
2: şu anda Ederson problemi ya. Ya gönderecekseniz gönderin, yerine kaleci alacaksanız
0: yani
2: alın.
0: Anda, yani
2: Ederson'suz. Mert Günok'la olmaz yani. Bitmez
1: sezon. Çok fazla
2: sezon.
1: Zarar etmeden
2: sezon bitmez.
1: Yol ayırmaya hocam, çalıştığı nasıl, için Fenerbahçe.
0: Sezonun açılış maçında son şampiyon, şampiyonluk adayı Galatasaray puan kaybetti.
2: Trabzon'da.
0: Şampiyonluk adayı flash transferler yapan Trabzonspor bugün puan kaybetti. Şampiyonluk adayı Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Maç 1-1. Yani 3 şampiyonluk adayı da şu anda beraber.
3: Mi Cüneyt?
0: Evet.
3: Tamam.
0: Yani o da kaybederse haftayı Fenerbahçe'yi de beraber.
3: Lig başlamamış oluyor.
0: Dolayısıyla hani siz Trabzonspor'u beraberlikle başladı diye eleştirdiniz ama bakın Galatasaray'da evet, berabere kaldı. Fenerbahçe'de evet, şu anda ilk yarı biterken berabere. Hayır, yener yenilir o ayrı tabii. Esprisi de söylüyoruz. Fenerbahçe'nin kazanma ihtimali yüksek mi yüksek o başka bir konu ama şu an itibarıyla 3 şampiyonluk adayı da beraber, ikisinin maçı bitti, biri de ilk yarı oynanıyor. Koşa vuruşu kullanıldı, kafa top direkten döndü. Yine Talişka.
3: Ha niye kızıyor ya, şu kalecinin hareketleri beni var ya acayip irite ediyor ya İrfan'ın.
0: Bakalım.
1: Kafayı vurduğu yer neresi? Altı pas.
0: Talişka vurdu kafayı. Sonrasında Gendüzü'ye dışarıya atıyor.
1: Bu Talişka gol için doğmuş.
2: Kafayla ne? Kurşun gibi vurdu.
0: Kafa, İrfan Can'a yarı bir attı. Hiç müdahale de yapamadı yani. Öyle bir yere gitti ki evet, alt direğe vurdu. Gendüzü de topu dışarıya attı. Yeniden öne geçme şansı yakalamıştı.
2: Kalişke, niye
0: Fenerbahçe
2: duruyorsunuz diyor.
0: Dakika 45.
3: Bence ona değil. Gendüzü'nün topu alıp şut çekmesine niye müsaade ettiğine kızıyor.
0: Son anlar ilk yarıda. Fenerbahçe'nin rakip aralarında etkili olmak istiyor. 3 dakika bizim de programımızı bitirmek için son 3 dakikamız. Ardından devre arası ekranlara gelecek. Sonrasında bu maçın heyecanlı skorboardta yaşayacaksınız. Gençler Birliği Fenerbahçe maçının ardından 90+1'de Ender Bilgin konukları ile birlikte hem Kasımpaşa Trabzonspor hem Gençler Birliği Fenerbahçe karşılaşmalarını mercek altına alacak. Sevgili seyirciler, Talişka sağ tarafı gönderdi. Talişka Mert'in hareketleneceğini düşündü ama hocam kimse aslında yok.
2: Oyun disiplininden uzaklaştı Fenerbahçe. Farkında mısınız?
0: Evet,
2: garip bir şekilde.
3: Yani geliyor.
0: Şimdi Tonya sol taraftan taşıdı topu Tonya. Mert var karşısında. Tonya sıyrılma çabası ondan merkeze doğru yayın dışına gönderdi. Orada Gendüzü vardı. Çok soğukkan topun sahibi oldu.
3: Aslında ilk çıktığından şöyle bir açıkta bıraksa.
1: Ama bak
0: sol tarafa da gönderdi topu.
1: Fenerbahçe'ye geçtiğinde kanat bekler çizgiye temas ediyor. Doğruyu yapıyor aslında.
0: Şimdi Talişka.
1: Doğruyu yapıyor ama kenarlardan çok şey gelmiyor.
0: Mert. Bak. Top Fenerbahçe'de. İrfan Can Kahveci yaptı ortasını, ceza alanına. Talişka'ya gelmedi. Defansın

0: Orada müdahalesi var. Top yine Fenerbahçe'de kaldı. Oğuz, Levent, Gendouzi. Bayrak offside, kalkıyor. Offside, evet. Gençlerbirliği futbolcular uzun süre itiraz etti. Yan hakemin yardımcı işte. Hakeminde pozisyonun bitmesini beklemek zorunda.
1: Bazen sevgili müdürüm şey
2: yanlış
1: yapıyor.
2: Yanlış şu hamle var ya.
1: Devam ettiriyorlar ya.
0: İşte ne olur ne olmaz diyor hocam.
2: Şu hamlesi olmasa
1: var ya. Sakatlık riski artmıyor
2: mu? Alıp gidecek
0: o artıyor ama belki offside yoksa da golü önlemiş oluyorsunuz. Onun içinden çıkamıyor. FIFA'da biz noktaya koyalım. Zafer Tüzün, sevgili Doğuş Özdemir ve Zeki Uzundurkan. Teşekkür ediyoruz. Keyifli bir program oldu. Sezon açılışı oldu. Sizlerle sezonu açmak çok güzeldi ama burası takım oyunu. Takım oyunu oynayacağız. Kişiler değişir, takım oyunu değişir.
3: Değişmez, evet. Güzel.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi devre arası programı için söz Ömer Salaş'ta olacak. Takım oyunundan iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.

0: Değerli izleyenler, Gençler Birliği Fenerbahçe maçının devre arasında Şenol Uslu Ömer'le birlikteyiz. Hocam, Fenerbahçe maçı çok iyi başladı. Talisca hem Avrupa'da hem ligde gollerine devam ediyor. Çok daha farklı bir tabela olabilir derken Gençler Birliği'nin golü ilk yarım saatin aksine son 15 dakikayı iyi geçiren bir Gençler Birliği ve devrede 1-1'lik skor var hocam. İlk 45 dakikada Fenerbahçe'yi nasıl buldun?
1: Daha bitmedi. Birazcık daha var, tam son noktayı koyalım.
0: Şöyle bitmek üzere tabii, evet, onu söyleyelim, tabii, aktaralım.
1: Tabii. Sen onu bir tamam istersen son noktayı koy da öyle şey yapalım.
0: Tabii ki hocam. Değerli izleyenler, +4 oynanıyor. Evet. Ve şimdi tamamlandı. Ben biraz da hocam geleceğe görerek diyelim ona. Az bir süre kaldığı için size paslamıştım. Yine aynı şekilde paslayayım hocam. İlk yarıda denge var Ankara'da. Fenerbahçe iyi başladı. Ama Gençler Birliği devreyi iyi bitirdi. Tabii pozisyonlar da var Fenerbahçe'den golün dışında. İlk yarıyı hocam nasıl değerlendirirsin?
1: Vallahi senin dediğin gibi Ömer. İlk 30 dakika, yani 30-35 dakika falan Fenerbahçe gerçekten oyunun tamamen hakimiydi. Şöyle son Sturmgraz maçından zaten 6 tane rotasyonla çıktı. İsmail Kartal da maçtan önce verdiği demeçte ben bütün oyuncularımı hazır tutmak istiyorum dedi. Yani oynamayan oyuncuları da oynatarak kazanmak istiyorum dedi. Oynayan diğer oyuncularımla iyi rekabet etsin diye takım içerisindeki rekabeti arttırmak için böyle düşündüğünü söyledi. Zaten düşündüğünü de ilk 30-35 dakika uyguladı. Gerçi onun dışında 30-35 dakika uyguladı diyorum ama ondan sonra Gençler Birliği'nin bir üstünlüğü mü var? Hayır, yok. Fenerbahçe böyle lastiği sönmüş bir araba gibi oldu. Bir anda durdu. Yani atak yapamadı. Gençler Birliği'nde bir atağı falan yoktu ama sonuçta yaptıkları ilk atakta Gençler Birliği golü buldu. Bu doğru, iyi bir şey değil. Fenerbahçe açısından iyi değil. Yani belli ki Avrupa'ya olan konsantrasyon ligde aynı düzeyde değil Ömer. Avrupa'da mesela rakipler birçok maçta Fenerbahçe'nin kalesine gelse bile Fenerbahçe'nin savunması dirençli bir şekilde duruyordu. Golü yemiyordu. Burada ilk geldikleri pozisyonun golü olması lige başlaması açısından ilk devrede olsa iyi bir şey değil.
0: İsmail, şöyle bir şey var hocam. Avrupa'daki konsantrasyonla kabul ediyorum. Ligde konsantrasyon aynı değil ama 18 yıl sonra da Şampiyonlar Ligi'nin kıyısına gelen bir Fenerbahçe var. Yani akılların,
1: evet, yani
0: bence
1: orada işte daha dikkatliler.
0: Yoğun maçında olmaması hocam mümkün değil tabii ki.
1: Tabii yani. Tabii yani orada daha dikkatliler ama bugün de dikkatlilerdi. Yani öyle bir pozisyon oldu ki Gençler Birliği'nin attığı golü Gençler Birliği atmadı zaten. Ake'nin Genduzi'ye verdiği bir pas var. Genduzi her zaman o topları ayağında tutmuyor. Top kaybı Fenerbahçe'de en az olan oyunculardan bir tanesidir Genduzi.

0: attığı yerdeki koridoru Gençler Birliği oyuncusu koştu ve golü yaptı. Tonke. Yani o da ilk vuruş golü oldu yani. Evet, o da Tarık'ın şanssızlığı, Fenerbahçe'nin şanssızlığı diyelim. Yani Fenerbahçe
1: iyi bir gol vuruşuydu ama Tarık'ın yapabileceği çok yani şey yoktu.
0: Üst düzey bir gol vuruşu da yaptı. Bravo, tebrik etmek lazım Gençler Birliği oyuncuyu. Şu, Fenerbahçe oyundan düşmedi. Fenerbahçe topu rakibe vermedi. Ama son 10-15 dakika oynamadı Fenerbahçe. Böyle bir anda Fenerbahçe'nin böyle lastiği söndü. Ama şimdi bunu da doğal karşılamak gerekir. Niye? Sezon başında bugüne kadar oynadığı 11'den 6 tane değişik oyuncu var. Bu oyuncular da tabii uzun süredir süre almıyorlar. Mesela Oğuz, İrfan Can, Mert Müldür, Levent. Mesela Levent hazırlık maçlarının dışında Avrupa maçlarında ikinci maçta listede yoktu. Bunların içinde bugün en çok uğraş veren, çaba veren de Levent'ti. Bunların da maç kondisyonları, maç performansları bu kadar yüksek olmaması gerekir. Çünkü fazla maç oynamamışlardı. Ama ben Fenerbahçe'nin kadro değişikliği olmasına rağmen oynadığı oyunu beğeniyorum. İsmail Kartal yeni bir anlayış getirdi Fenerbahçe'ye. Topu kaybettiği yerde çok kısa sürede kazanmasını becerebiliyor Fenerbahçe. Rakibe şans tanımıyor, rakibe oynama alanı tanımıyor. Hem orta sahada hem forvette bu işi çok iyi yapabiliyorlar. Bir de oyunu diğer maçlarda da olduğu gibi bu sene İsmail Hoca'nın oyun formasyonunda çok güzel taktiksel gelişmeler var. Yani çok çalışmış. Belli ki kim oynarsa oynasın aynı şeyi yapıyorlar. Yani oyunu bir tarafa sıkıştığı zaman hemen sol bekteyse orta sahaya yaklaşıyor, top alıyor, hemen sağ tarafa ters topu atabiliyor. Aynı şey sol sahada olduğu zaman alıp oyunun yönünü çok çabuk değiştirebiliyorlar ve topu çok çabuk oynayabiliyorlar. Yani topu bekletmiyorlar. Bir de geriden oyun kurma konusunda zaten Ake bu işte çok başarılı. Işık'ın yardı gayet iyi, başarılı. Topu rakipten kazanması ki bir sene önce biz bunu fazla kazandığını göremiyorduk. Doğru. Bu sene orada da bir başarısı var. Ama yedikleri golde bu üçlünde bir hatası var. Bunlara Fenerbahçe dikkat etmesi gerekir. Ya böyle bir maçta bu golü yememek lazım. Rakibin sana yaptığı ilk atakta golü yemeyeceksin. Çünkü direncini kuvvetli tutacaksın. Ha, ikinci yarıda Fenerbahçe eminim ki İsmail Hoca bir iki değişiklik yapacaktır. Belki iki değişiklik, belki üç değişiklik diye yapabilir.
1: Çok güçlü bir kulübe var hocam. Fenerbahçe'de o güçlü kulübeyi az sonra konuşuruz ama Fenerbahçe'de bu sezon çok fazla forma şansı bulmayan ama yine bana göre görece İsmail Hoca'nın şans vermeye çalıştığı isimlerden İrfan Can'ı özellikle nasıl buldunuz? Çünkü şimdi bu kadar az şans gelince ama önemli maçlarda da şans geliyor. Mesela hatırlayalım, İrfan Gornik maçına ilk maçta ilk 11 başladı. Bugün yine ilk 11 başladı ama şu ana kadar İrfan'dan ya da bazı yerli oyunculardan istediğini alamayan bir Fenerbahçe var.
0: Yok, ben İrfan konusunda katılıyorum sana. Ama diğerleri konusu o kadar değil.
1: Diğeri Oğuz.
0: Oğuz bugün performans olarak iyi. Yani top kaybı var mı? Var. Oluyor. Kerem'in ona bakarsan Oğuz'dan daha fazla top kaybı. Hı-hı. Ama Oğuz'un güzel bir tarafı var. Oğuz hücum hattında oyunu genişletecek pozisyonda çok iyi konumlanıyor. Kerem'in öyle bir pozisyonu olmuyor. Kerem hep içeri koşu yapıyor. Oğuz savunma arkası koşu da yapar. Ama Fenerbahçe'nin kenarları oyunu genişletme konusunda sol taraftan ilk yarıda özellikle Oğuz bunu çok başarılı yaptı. İrfan hep içeriye girdi. Hep içeride oynamaya çalıştı. Neden bunu yaptı? İrfan'ın belli ki fizik gücü henüz o düzeyde değil. İrfan'ın yani İsmail Kartal'ın Fred'den olan beklentisi vardı. Şimdi İrfan'dan aynı beklenti var ama şu ana kadar İrfan o performansı vermiş değil.
1: Evet.
0: Ha şimdi burada bir başka yerli oyuncu İsmail var. İsmail Yüksek var. Ben İsmail Yüksek'in artık kendini birazcık daha geliştirmesi gerektiğine inanıyorum. Bu performansını sadece savunma ağırlıklı bir orta saha oyuncusu olarak Fenerbahçe'de uzun süre sürdüremezsin. Bu oyunu geliştireceksin, öne doğru oynamasını bileceksin, rakip cezalığına gireceksin, rakibe şut attığın zaman pozitif şut atacaksın, gol pozisyonlarına da gireceksin. Çünkü sen şimdi bugün Gençler Birliği'ne karşı istatistikte büyük bir ihtimalle 60'ın üstünde değil mi Fener'in oyunu?
1: Tabii 68. 70,
0: yani 70'e yakındır. Bu kadar üstün topa sahip ve rakip cezalarının içerisinde büyük bir ihtimalle çok Fenerbahçe girmiştir. Ama İsmail 2-3
1: 14'e 1 hocam.
0: Ya bravo işte bak ya, o bir de gol oldu zaten.
1: Gol oldu.
0: olmaması gereken bir şey. O 14 girişin

0: içerisinde. İsmail'in de burada olması lazım. Gendüzi'nin de. Bak şimdi bu iki orta sahadan birisinin muhakkak birisi biz antrenörken de oyuncuyken de bunu öğrendik. Biz de öğrettik. Yeni kurslarda da aynı şeyler öğretiliyor. Ya iki önlü barıdan bir tanesi muhakkak o cezalarını zorlayacak. Büyük takımsın ve Gençler Birliği sana gelemiyor. Sen de orada bir tane gitti duran topta evet.
1: Önemli fırsat geldi.
0: Önemli fırsat geldi. O kafayı vur İsmail artık. Yani bu golü atmasını becer. Bir aşama yap. Aşama yapması gerek. İsmail durdu. İsmail sadece kesici bir orta saha, savunmacı bir orta saha böyle uzun süre Fenerbahçe'de olmaz. Kestikten sonra da devam edeceksin. Artık topu rakibe atmayacaksın. Bir driplinkini göreceğiz. Bir rakip ceza alanına girdiğin zaman gol atacaksın. Fenerbahçe'de buna ihtiyaç var. Gendüzü bunu yapabiliyor mu? Yapıyor. Gol de attı geçen sene girdiği maçlarda. Oralara giriyor. Yani iki tane orta saha ceza alanına girmezse olmuyor ki. Olmaz yani. Hele bu tür maçlarda orasını daha çok kalabalık tutacaksın. Sayısal üstünlüğünü sayısal üstünlük varmış gibi göstermeyeceksin. Onu gerçek pozisyon olarak gireceksin. Kenarlardan veya atılan yan paslardan muhakkak gol pozisyonuna gireceksin. Ve de atacaksın yani. Fenerbahçe'nin orta sahası sadece savunma kesici bir orta sahayla yürümez. Hele bu iki tane olursa hiç yürümez. Bir tanesini muhakkak ofansif olması gerekir. Ya bunları İsmail bu performansını bak çok beğendiğim bir oyuncu geldiği günden beri de ben hep İsmail Yüksel'in oynamasından yana tavrımı koymuşumdur. Ama İsmail bu performansı yükselteceksin. Çünkü Fenerbahçe'nin oyuncu kadrosundaki performans level yükseldi. Sen de yükselteceksin. Yoksa oynayamazsın bu şartlarda. Yani o kafa vuruşunu yani bir tek oraya vurursan gol olmazdı. Kalecinin kucağına ona vurdun. Ya vur şunu yere, vur geldiği köşeye bir tanesini becereceksin.
1: Peki hocam, şimdi Arçi Burak'ın yerine oynayan Levent'i de mutlaka ayrıca konuşmak lazım. Çünkü çok iyi bir ilk yarı ve yine ilk oyun hazırlanmasında da çok önemli bir payı var ki asistini de yaptı.
0: Elinden gelen her şeyi yapıyor. Bak, kapasitesi seviyesinde en iyisini veriyor Ömer. Ama ben hala iddia ediyorum ki Arçi Burak'ın olmak için biraz daha mücadele etmek lazım. Yani ikisinin de fiziksel özellikleri çok farklı.
1: Doğru.
0: Şimdi Arçi Burak'ın atletik oyuncu, süratli bir oyuncu, rakibi kolay eksiltebiliyor. Levent'in teknik kapasitesi. Evet, bu tür maçlarda Levent'i daha iyi kullanabilirsin. Çünkü baskın oynuyorsun, kenarlara topu taşımak zorundasın ve Levent orta atmak zorunda. Şimdi sağ taraftan Mert Müldür atmak zorunda. Ama kim atacaksın? Bir tek Talisca var. Talisca gol attı. Yine vurdu. Talisca direkten döndü kafa vuruşu. Evet. Artık İsmail Kartal'ın bir an önce Vedat Muriç'i hazırlaması gerekir. Ben şu anda zaten ikinci yarı Vedat Muriç'i muhakkak ve muhakkak bekliyorum. Çünkü bir sonra Lyon maçı var. Artık yeni transfer olan Lukaku'nun kısa bir sürede hazır olmayacağını düşünürsek İsmail Kartal'ın tahmin ediyorum büyük bir olasılıkla ikinci yarıya Vedat Muriç de başlayacaktır. Çünkü başlamak zorunda. Bu takımın bir santrofora ihtiyacı var. Talisca nasıl olsa atar gol.
1: Bugün gündüz yayınında da aynısını söyledim hocam. Şunu söyledim. Şimdi dedim ki çok az konuşulan bir konu Fenerbahçe'de Vedat'ın geri dönüş süreci. Yani bence Fenerbahçe Vedat'ı biraz daha dedim bu işin içine sokmalıydı. Tabii ki neden bilmiyorum ama hem Lyon maçlarında hem bugün bak dediğin gibi hocam Gençler Birliği maçına şimdi iş düştü Vedat'a. Daha fazla bence Vedat'ı sahada artık görmesi ama gerekiyor Fenerbahçe tarafı.
0: İsmail Kartal süreci bugüne kadar doğru yönetti. Orada hakkını yemeyelim. Çünkü sakatlıktan yeni çıkmıştı. Geçen maç sonradan oyuna koyarak bir 10 dakika falan oldu bugün ama en azından bilmiyorum şu anda aynı mı düşünüyoruz göreceğiz veya 60. dakikaya kadar bekler mi veya hemen mi alır ama Vedat'ın bu dönemde Vedat'a çok ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. %100 çok ihtiyacı olan bir tane oyuncusu Vedat Muriç. Çünkü santrafor Talisca ile olmuyor. Özellikle Lyon maçlarını oynayacaksan önde topu tutan pas bağlantısı kurabilen bir oyuncu Vedat.
1: 5 maçta 5 gollü hocam Talisca.
0: Ya abi atar yine atar Talisca bugün yani ikinci yarı yine düşerse atar. Bir tane direkten de döndü. Yapabilir ama yani Vedat ayrı bir şey. Ben Vedat'ı bir santrafor olarak düşün. Yani orada diğer oyunculara da alan açması gereken bir oyuncu. Yani Talisca öyle değil. Talisca'nın Bütün hayatı gol atmak üzerine kurulu. Bütün

0: oyun aksiyonları gol atmak üzerine kuruldu. Yani Talisca bir kere orta sahaya geldi. Evet, orada bir pas bağlantısı yaptı. Koşuyu tekrar oraya yaptı ama Talisca o santrofor bölgesinde sürekli kalmıyor.
1: Tabii oyuncu dolaşıyor. İşleri yapan bir isim değil yani.
0: Yani ama oynuyor
1: mu? Tam yapıyor Talisca.
0: Oynuyor mu oynuyor. Başarılı mı? Çok başarılı. Ama yani dediğim gibi şöyle geçen bir maçta Fenerbahçe 2-3'ü bulacaksın. Rahat edeceksin. Bir cebine koyacaksın. Ondan sonra oynayacaksın ki bulma şansı çok yüksekti. Pozisyonlar da üretti. Ya 1-0'dan sonra sanki biz bu maçı kazanırız havasında oynamaya başladılar ve orada dedim ya 30-35 dakika 30 ondan sonra bir frene bastılar. Yani rakibin üstüne gitmemeye başladılar. O ara kaybedilen bir topta gol yedin. Yani o da rakibin hatasından kaynaklanmadı. Evet. Senin çıkış anında kaybettiğin top zaten bir savunma için en kötü pozisyon budur. Çıkış anında top kaybetmek. Çünkü rakip senden rakip senden bir fazla geliyor. Ki Gençler Birliği sana asla fazla oyuncuyla gelme şansı yoktu. Zaten gelemiyordu. Ama kaybedilen topta bu şansını ona verdin.
1: Ya bir duran top olabilirdi ya bir bireysel hata olabilirdi. O da bireysel hata.
0: Aynen öyle olur demek.
2: Peki hocam, şimdi kulübeye baktığımızda az önce ben dedim ki çok kuvvetli bir kulübe var Fenerbahçe'de. İşte Brown, Kerem Aktürkoğlu, Greenwood, Muriç, Semedo, Nene, Kante, İsmail Hoca'nın da kenarda bir hayli kozu var. Bunu da konuşalım. Sonrasında yavaştan artık sözü skorboarda bırakacağız.
0: Şu anda şeye bakıyorum, biliyor musun? Sahaya çıktılar, bir değişiklik var mı diye bakıyorum. Yani İsmail Hoca biraz daha bekleyecek gibi mi görünüyor?
2: Ya bizim gördüğümüz yok şu anda. Gördüğümüz kadarıyla. Ama tabii gol gelmezse değişiklik de herhalde çok gecikmeyecektir diye tahmin ediyoruz.
0: Yani İsmail Hoca şimdi şu anda yapmasa 60. dakikada en az 3 tane birden yapabilir yani.
2: Peki hocam, tamamlıyoruz.
0: Ya Fenerbahçe bu maçı ben alacağı konusunda bir kuşkum yok ama biraz daha gevşek değil, daha ciddi girdiğin gol pozisyonlarını değerlendiren atan bir Fenerbahçe olursa bu maçı rahat alır ama alamazsa bir gün önce Galatasaray puan kaybetti, Trabzonspor kaybetti. Aynı şeyleri o da yaşar. Yoksa.
2: Peki Şenol Uslu Ömer hocam, çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Devre arası yorumlarını tamamlıyoruz değerli izleyenler. Maçın ikinci yarısı başlamak üzere. Biz de Batuhan Engin'e skorboarda sözü bırakalım.

0: Sevgili futbol severler, Scoreboard programına hoş geldiniz. Gençler Birliği Fenerbahçe karşılaşmasının ikinci devresi başladı. İlk yarıda bir birlik eşitlikle son buldu maç değerli izleyenler. İlk golü Fenerbahçe Talişka ile 13. dakikada buldu. Daha sonrasında Tonya 37. dakikada takımı adına eşitliği getiren golü getirdi değerli izleyenler ve ilk yarı bir birlik eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıya Gençler Birliği başlangıç yaptı değerli izleyenler. Sevgili Zafer Tüzün'le birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: İyi yayınlar hocam. Hocam ilk yarıyı özetlemek isterseniz nasıl özetlersiniz?
1: Şimdi ben Fenerbahçe'nin oyununu skordan daha iyi buluyorum. Fenerbahçe iyi oynuyor. Önde baskılı. Ondan sonra biraz daha topu hızlı çevirebilse rakip defansının dengesini daha kolay bozup daha rahat gol pozisyonu bulabilecek durumda Fenerbahçe. Biraz daha tempoyu artırması lazım diye düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Ama Talisca'nın attığı golden sonra Gençler Birliği'nin oyun disiplinini kaybedeceğini düşünüyordum ben ama olmadı. Takımlar için önemli olan şu, hücumdayken defans güvenliğini güncelleyebilmek çok önemli. Hı hı. Şimdi Fenerbahçe hücumdan sonra defanstan çıkışta dengesiz yakalandığı için Skriniar Ake'nin çok önünde olduğu için belki o pozisyonu bulamayabilirdi rakip oyuncu ama maalesef konsantreyi kaybetmeyeceksin. Defans güvenliğini hep güncelleyeceksin. Çünkü kazanmak için ne yapman gerekiyor? Önce gol yememen gerekiyor. Şimdi çok rahat kendisi adına geçebileceği bir maçı o yediği golle biraz zora soktu. Rakip direnebilir. Erken gol bulması Fenerbahçe adına çok önemli.
0: Fenerbahçe etkili geliyor. Sol kanattan orta denemesi Gençler Birliği savunması etkili. Dönen top Fenerbahçe'de kaldı. Levent Mercan kalabalığa girdi. Oradan geçemedi. Taç. Top Fenerbahçe'de.

0: Ya şimdi Fenerbahçe oyunun hakimi.
1: Evet.
0: Özellikle başlangıç bölümünde rakip kaleye çok daha fazla gitti. Bir ara sanki ilk devrenin sonuna doğru konsantresini
1: Uzak
0: kaybetti.
1: Bir şut şimdi İrfan Can Eğribayat. İsmail yüksek kaleyi deniyor değerli izleyenler. Ceza sahası dışından uzak köşeyi denedi. Şık bir plase izletti bizlere. İsmail yüksek ardından bir o kadar şık kurtarışı imza atıyor İrfan Can Eğribayat. Gençler Birliği'nin yeni file bekçisi, yeni transferi. Fenerbahçe'den transfer olduğu İrfan Can Eğribayat bugün Gençler Birliği'nin kalesini koruyor. İrfan Can Kahveci ile Fenerbahçe korneri kullanacak. Dakika 49. İrfan Can ceza sahasına bakıyor. İrfan Can Kahveci kesti içeriye. Genduzi vurdu. Kafa vuruşu üstten dışarıya. Milan Škriniar. Düzeltelim, Mert Müldür kafa vuruşunu yapan oyuncu. Genduzi içeriye çeviriyor. Ceza sahası içinde Mert Müldür iyi yükseldi ancak isabetli bir kafa vuruşu yapamıyor.
0: Rakip önünde olduğu için vücut açısı düz olarak gidemedi topa. Yan gidince de hem vücut dengesi bozuldu hem vuruş kalitesi düştü Mert'in. Ya şimdi bence Talisca Fenerbahçe'de farkını göstermeye devam ediyor.
1: 5 maç 5 gol hocam.
0: Evet. Golü önemli ama hücumdaki etkinliği artık öne çıkmaya başladı. Şimdi oyunda çok fazla olmayan ama kendisine yarattığı gol açısıyla gol bulan, duran topları iyi kullanan Talisca adına bu maç itibariyle biraz daha oyunun içine giren, biraz daha takım olgusuna yardım eden, takımına destek olan bir Talisca görüyoruz. Bu da önemli. Yani oyunun bir bire gelmesi Fenerbahçe'nin kendinden daha alt seviyedeki takımlara karşı böyle rakibin attığı golden sonra direncinin yükselmesini düşündüğümüzde rakip kadar, hatta rakipten biraz daha fazla koşması gerekiyor. Onun için şimdi biraz tempoyu artırması lazım Fenerbahçe'nin. Şu an itibariyle tamam gene ön bölgede oynuyor ama biraz ağır oynuyor Fenerbahçe.
1: Oyunun biraz daha temponun artması lazım.
0: Evet, evet. Artarsa rakip defans dengesini daha kolay bozar. Şu an itibariyle defans ceza sahası çevresinde Asensio, Talisca gibi o bölgelerde tehlikeli adamlar var. Şimdi o adamları kullanabilme adına biraz daha oyunun yönünü topu hızlandırıp oyunun yönünü seri bir şekilde değiştirerek rakip defans dengesini bozması lazım Fenerbahçe'nin. Ha, şu an itibariyle Gençler Birliği direnmeye çalışıyor. Fenerbahçe öne geçtikten sonra biraz daha oyunu kontrol edebilseydi, rakibe pozisyon vermeyip o golü yemeseydi, attığı ikinci golden sonra belki farka gidecek bir maçtı. Ama kendi kendisine zora soktu Fenerbahçe.
1: Ama herhangi bir değişiklik de yok ikinci yarıda. Zengin Miye'de kulübesi de var.
0: Var. Şimdi bu Fenerbahçe'nin bu maçta çıktığı kadroyu düşündüğümüzde rotasyonlu bir kadro diyemiyorum ben. Niye diyemiyorum? Çünkü oynayan her oyuncu kaliteli Fenerbahçe'de. Şimdi bir Oğuz şu anda iyi performans veriyor. Buna rotasyon oyuncusu diyemezsin. Performansı iyi. Şimdi Levent doğru işi yapıyor.
1: Bildiğimiz uzun bir gibi, top. İrfan Can Eğribayat dikkatli.
0: Ya bunlar tabii şimdi böyle eğer uzun topa dönerse Fenerbahçe rakibin direnci biraz daha artar. Şimdi oyun olarak bilhassa ikili mücadelelerde, düellolarda ayakta kalıp topu alıp götürmesi gereken takım Fenerbahçe. O açıdan ön bölgede oynaması, bloklar arasının dar olması Fenerbahçe adına olumlu şeyler. Ama şu an itibariyle Talisca her ne kadar tabelayı da değiştirse oyuna alınacak bir santfor Fenerbahçe adına belki maçı rahatlatacak bir hamle olur. Ama tabii İsmail Hoca da bunu belki ilerleyen dakikalarda düşünecektir. Ama şu an itibariyle oyun olarak üstün gözüken Fenerbahçe henüz skor üstünlüğünü yakalayamadı. Şu anda bak koridorları boş, görüyor musun?
1: Evet.
0: Traore. Hücum sonlarında savunmayı ileride başlatmazsan böyle
1: kaleye uzak bir mesafe ya, sol ayakta bir deneme geldi. Koita. Yani
0: şimdi kaliteli bir vuruş yapsa, çatala girse top ne olacak?
1: Asisti yapan oyuncu Gençler Birliği'nin golünde Konya'ya asist yapmıştı.
0: Ya ben hep söylüyorum, orta sahayı güçlü tutmanın takımın reaksiyon gücünü artırdığını söylüyorum hep. Yani şimdi sen şu anda kontrol oyuncusu Guendouzi gibi gözüküyor. Sen biraz daha alan kontrolünü daha iyi yapacaksın. Önde, arkadaki Ake ile Skriniar da biraz daha takımı öne ettirecek. Takımın boyu kısa olacak ki böyle pozisyonları verdiğinde kısa mesafede koşarak rakibi yakalayacaksın. Yoksa geniş alanlarda Skriniar'ın geniş alanda çabuk ekarte etme gibi bir sorunu var.
2: Tabii.
0: Yani Ake ile birlikte Allah'tan Ake biraz daha oyun alan bilgisi olan bir oyuncu. Onunla birlikte Skriniar'da biraz daha rahatlıyor. Ya yani şeyde futbolun temelinde ne olursa olsun, hangi takım sistem takımı da olsa belli bir oyun kimliğini de yakalamış olsa, ki Fenerbahçe adına ben bu sene bir oyun kimliği yakalandı diye düşünüyorum. Ama futbolun temelinde birebir oyunlar var. Yani düellolarda burada kuvvet, denge, güç belirleyici unsur. Şimdi ikili mücadelelerde ayakta kaldığın zaman rakibi moral olarak da bozarsın. Yani ders, o şu sinyali verirsin: ben seni eze eze yeneceğim. Bu sinyali vermek çok önemlidir. Onun için bu fiziksel güç önemli. Hele günümüz futbolunda daha atletik, daha güçlü futbolcuların oynadığı bir spor haline geldi futbol. Onun için ayakta kalmak çok önemli. Şimdi Gençler Birliği skor böyle devam ettikçe direnci artacak. Direnci artan takıma ne yapacaksın? Biraz daha kenar oyuncularını çizgiye atıp oyunu genişleteceksin. Oradan sağdan soldan ortalarla, hele bir de santfor Vedat şu anda kaldı,
1: evet,
0: değil
1: Vedat.
0: Mi? Yani Vedat'ı aldığın zaman o ceza sahası içerisinde, ondan sonra golü koklayan bir adam olduğundan dolayı kanatlardan rakibi çözebilirsin. Vedat'la aynı zamanda Vedat sana duvar olur. Verkaçlarla gol öncesi pozisyon yaratabilirsin. Üçüncüsü de şut atacaksın abi. Şimdi rakip kapanmış. Şutör özelliği olan insan oyuncular da çok. Asensio bu özelliğini kullanabilir. Şimdi Oğuz'un bu özelliği var. Talisca'nın zaten var.
1: Hocam, İrfan Can Kahveci hakkında neler söylersiniz?
0: Ya ben her zaman söylediğim gibi, şimdi sen son dakikalarda, bunu sıkça söylüyorum artık, temcit pilavı gibi oldu, vakit geçirme adına kullandığın oyuncu kiralık verdikten sonra performansına baktığın zaman topla derine inemeyen, inmeye çalıştığında yakalanan, temposu ağır olan bir oyuncu 15-20 gün antrenman yapıp da ondan mucizevi şeyler beklemek hayalcilik olur diye düşünüyorum. Fenerbahçe adına yani hangi mentaliteyle, ya sen önce skoru al, tamam.
1: Ceza sahası için kafa vuruşu ve gol. Gençler Birliği 2-1 öne geçiyor. Oğulcan Ürgün golü kaydediyor. Dakika 56. Gençler Birliği 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 geri dönüşe imza atıyor.
0: Ya kendi şimdi Gençler Birliği'nin direnci küçümsenmemeli diye söyledim ben.
1: Sol kanattan gelişti atak Gençler Birliği'nde. İçeriye çevrilen topta kafa vuruşunu yapan oyuncu Oğulcan Ülgün topu ağlarla buluşturuyor. Gençler Birliği 2-1 öne geçiyor. Orta Abdurrahim Dursun'dan geldi değerli izleyenler. Kafa vuruşu Oğulcan Ülgün'den. İkinci golü kaydetti. Fenerbahçe karşısında öne geçti Gençler Birliği. Dakika 56. Gol sevincini arkadaşlarıyla yaşıyor Oğulcan Ülgün. Eryaman'da, Ankara'da Gençler Birliği 2-1 önde. Hocam, bu golden sonra nasıl bir reaksiyon bekliyorsunuz?
0: Ya şimdi bu dakikadan sonra rakibin direnci iyice arttı. Sen şimdi rakibin iki katı mücadele etmek zorundasın.
1: Evet, Greenwood hazırlanıyor. Abi
0: işte yani şimdi ben kazanmak isteyen takımın hocası olarak oyuna odaklanacaksın.
1: Mason Greenwood, Engolo Kante şu anda bu oyuncular formalarını giydiler. Birazdan oyuna dahil olacak

0: Beşiktaş'ın teknik direktörünü tebrik ediyorum. Adam ne diyor? Çarşamba pazar diyor, bütün oyuncularımı kullanacağım. Ucuz bahane yaratmıyor. Ben iki günde bir maç oynayacağım, üç günde bir maç oynayacağım demiyor. Abi ligin ilk maçı. Başlangıç çok önemli.
1: Evet.
0: Bu sene itibariyle oyun anlayışı, oyun değişti. İsmail Hoca değişik bir sistemle taraftarların beklentisini karşıladı dedik. Sen şimdi bu maçta skoru alıp gideceksin. Ha, bu dakikadan sonra gene çevirebilir Fenerbahçe oyunu.
1: Ki şampiyonluk yolundaki rakipleriniz de puan kaybıyla başladı.
0: Evet.
1: Galatasaray berabere kaldı. Trabzonspor berabere kaldı.
0: Evet. Yani bizim biraz daha orta sahada şimdi tempoyu artırması lazım Fenerbahçe'nin. Oyunu kanatlara yayması. Biraz daha kanatları fazla kullanması lazım.
1: Şimdi Vedat Muriç, N'Golo Kante ve Greenwood birazdan oyuna dahil olacak bu ikisi. Evet.
0: Şimdi oyuncu kalitesi çözüm üretir mi? Üretir. Ama öncelikli olarak senin bir oyun kalitesi yakalamışken o oyuna uyum
1: sağ
0: da
1: kanatta çok büyük bir boşluk var. Gençler Birliği etkili geliyor. Milan Škriniar rakibini karşılayan isim oldu. Şut dışarıya gitti. Tonya.
0: Allah'tan Tonya'nın o kadar çok yaklaştı ki arkadaşına, otomatikman vuruş kalitesi düştü. Yorgunluk da binmeye başladı. Şimdi bu kadar geniş alanda topla veya topsuz bu kadar koşu, belki
1: evet, değişiklikler
0: 30-40 metre koşular oyuncuları yormaz. Dakika kaç olursa olsun, ama uzun mesafeli koşular biraz yorar.
1: Hocam Asensio çıktı. Şimdi İrfan Can Kahveci oyundan alınan bir diğer isim ve İsmail Yüksek son olarak 3 değişiklik birden yapıyor. Sarı lacivertliler.
0: Kimleri aldı? İsmail'i?
1: İsmail İrfan'ı. Yüksek, İrfan Can Kahveci.
0: Asensio.
1: Ve Asensio, evet.
0: Şimdi Greenwood ile girdi.
1: Greenwood, Kante ve Muriç. Evet. Bakalım Fenerbahçe nasıl bir reaksiyon verecek, reaksiyon gösterebilecek mi? Dakika 60.
0: Abi bu işin pardonu yok ya. Kaleci şimdi Fenerbahçe topu ön bölgeye yıkmak isteyecek haliyle. Şu anda skor üretme adına. Sen şimdi kaleci olarak şu pozisyonlarda böyle hata yapmayacaksın. Rakip zaten senin üstüne gelmek istiyor. Biraz daha sakin, soğukkanlı kalacaksın. Ne oldu? Takımın daha ileriye çıkamadan oyunun duygun durumunu değiştiremiyor. Tekrar baskı yiyor.
1: Škriniar tüm atlarıyla rakip yarı sahada Fenerbahçe. Sağ kanatta şimdi Greenwood pasını aktardı. Orta ceza sahasına Muriç'e gelmeden savunma engel oluyor. N'Golo Kante. Kalecisi Tarık'a döndü. Tarık Çetin. Milan Škriniar. Škriniar dikine yerden sert oynadı. Mason Greenwood. Greenwood bastı topa. N'Golo Kante. Kante yerde. Faul beklentisi vardı. Mücadele devam etti. Anderson Talisca top önünde. Talisca vuruyor uzaklardan. İrfan Can Eğribayat dikkatli kalesinde. Ceza sahası dışından Anderson Talisca kaleyi yokladı. İrfan Can Eğribayat kurtarıyor. Dönen top Fenerbahçe'de kaldı. Fenerbahçe bir kez daha yüklenecek. Nathan Ake. Milan Škriniar. Sağ kanatta Greenwood. Greenwood şık hareketler, Greenwood'dan yerden çevirdi Greenwood. Dönen topa vuruyor Talisca, İrfan Can Eğribayat. İki şık hareket. Önce Talisca, ardından İrfan Can Eğribayat. Anderson Talisca'nın şutu. İrfan Can Eğribayat dokundu. Daha sonrasında üst direği çarpıyor top. Korneri kullanacak Fenerbahçe. Oğuz Aydın. Oğuz Aydın topun gerisinde. Oğuz Aydın çevirdi içeriye. Kafa vuruşu, İrfan yükseldi aldı. Hocam kısa bir aramız olacak. Aranın ardından devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.

0: Sevgili futbol severler, Scoreboard programı kaldığı yerden devam ediyor. Gençler Birliği 2, Fenerbahçe 1. Şu anda maç devam ediyor. Dakika 71. Kerem Aktürkoğlu da oynadı, Ayloğlu. Talişka vuruyor. İrfan Can kurtarıyor. Anderson Talişka, atak devam ediyor Fenerbahçe adına. Mason Greenwood çekti soluna, vuruşunu gerçekleştirdi. Savunmaya geçemiyor Mason Greenwood. Tempoyu yükseltmiş durumda şu anda Fenerbahçe. Son değişikliği Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu değişikliği oldu sevgili izleyenler. 65. dakikada Kerem Aktürkoğlu oyuna dahil oldu. Anderson Talişka gole çok yaklaştı. Beraberlik golüne çok yaklaştı ancak İrfan Can Eğribayat iyi bir kurtarışla cevap veriyor.
1: Elindeki bütün kozları kullanmaya başladı.
0: Evet.
1: Sevgili İsmail Kartal. Skora rağmen ben hala Fenerbahçe'yi galibiyete daha yakın görüyorum. Kadro kalitesinden dolayı. Bu kadro kalitesi çözüm üretmek zorunda ki daha henüz 70. dakika. 20 dakika uzatmalarla birlikte en az bir 25 dakikalık bir vakit. Az bir vakit değil yani. Onun için ya orta saha ve savunma
0: tehlikeli yerde topu kaybetti gene. Fenerbahçe ve sağ kanattan etkili geliyor Gençler Birliği. Nathan Ake
1: biraz sakatlandı galiba.
0: İyi bir müdahalede bulundu. Topa Fenerbahçe bastı. Topu kazandı. Matteo Guendouzi. N'Golo Kante. Kante baktı etrafına. Kerem'le oynuyor Kante. Şimdi Kerem'den Levent'e. Levent Mercan. Bir kez daha Kerem. Orta alandan yüklenecek Fenerbahçe.

0: Çengolo Kante ile Kante. Mert Müldür. Dikine bir pas. Mason Greenwood. Greenwood baktı içeriye. Greenwood top hala onda. Vedat içeride. Greenwood'un ortası arka direğe doğru. Savuşturuyor bu topu.
1: Sakin kalmanın önemini gördün. Bak sakin soğukkanlı kaldı. Kalecisine o pası verdi. Panik telaş yapsalar ya kornere vuracak ya
0: bir hata olacak.
1: Tabii. Onun için Gençler Birliği tebrik ediyorum yani. Ama ya Fenerbahçe'nin bu kadrosu bana göre şampiyonluk için yeterli bir kadro. Bu skordan bağımsız bunu ben söylüyorum. Ama şu ana kadarki oynanan oyuna baktığımızda savunma dengesi ve oyun kontrolü biraz soru işareti Fenerbahçe'de. Bunların gelişmesi gerekiyor.
0: Ceza sahası hiç Fenerbahçe etkili geldi. Gençler Birliği savunmasında Zuzek dikkatli. Kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Ön alan baskısı var Fenerbahçe'de. Baskıyı kırmaya çalışıyor Gençler Birliği. Başarılı olamadı. Fenerbahçe topu geri kazandı. N'Golo Kante bakıyor opsiyonlarına. Ara pası iyi yere. Mert Müldür iyi bindirdi. Mert Müldür ceza yayına doğru çıkarmak istedi. Geçiş izni çıkmıyor ona. Zuzek tam zamanında araya giriyor. Tarık Çetin. N'Golo Kante.
1: Yani orta sahada oyunun temposunu kontrol edecek, top kaybında hemen reaksiyon verecek bir oyuncu Kante'ydi. Çok olumlu bir değişiklik. Çünkü rakibin çıkmasını engelliyor Kante. Sen daha fazla ön bölgede kalıyorsun ve oyun hakimiyetini kesinlikle rakibine vermiyorsun. Bu önemli bir avantaj. Bu avantajı sağlayan önemli bir karakter Kante. Aynı zamanda hücum tarafında tabii hala Talisca. Talisca'nın formu çok büyük avantaj. Şimdi her an her şeyi yapabilir. Şimdi oyun dengelendi diye düşündüğün an pozisyona girip gol öncesi pozisyon yaratıyor. Çoğunda da atıyor. Son pozisyonda da İrfan Can'ı iyi çıkardı. Takımına biraz enerji verdi.
0: Diabate oyundan çıktı. Etobo oyunda. Gençler Birliği'nde.
1: Yani şimdi ben maçtan önce 2-1 Fenerbahçe alır bu maçı. Sezon başındaki ilk maçlar hep sıkıntılı geçiyor büyükler için. Henüz daha tam ritmini bulamayan, gelişmeye devam eden ama tam ritmini bulamayan büyük takımlarımız puan kaybı
0: Kante
1: yapabiliyor.
0: Ara pası iyi yere Talisca, kontrolü sağlayamadı. Anderson Talisca.
1: Normalde Talisca kalitesi burada topu önüne iyi alır ve
0: bitirir,
1: golü de yapar. Tabii bunlar rakibin daha fazla oyuna tutunmasına, daha fazla konsantre olmasına sebep oluyor. Direnci artıyor rakibin. Pozisyon vermemeye çalışırken veya böyle yarım da olsa gol öncesi pozisyon verdiğinde eğer ki rakip gol üretemiyorsa rakibin de direnci yükseliyor.
0: Kerem'in orta denemesi, savunmaya çarpan top havalandı şimdi. Guendouzi ayağını koydu, topu kazandırıyor takımına. Matteo Guendouzi, Kerem Aktürkoğlu. Pası Levent'e, Levent'ten N'Golo Kante'ye. Ceza yayının önünde konuşlandı. N'Golo Kante şimdi orta. Evet. Kafa daha sonrasında İrfan Can, Eğri Bayat, Vedat bu için kafası. Şimdi kafa vuruşu.
1: Bir iki pozisyon çıkarınca o da şimdi havaya girdi. Biraz özgüveni de geldi yerine. İlk kere birkaç hata yapınca sağa sola böyle saldırmaya başlamıştı. Ama şimdi bir iki tane pozisyon çıkarınca onun da özgüveni yerine geldi. Evet. Zorlaşıyor tabii. Dakikalar ilerledikçe Fenerbahçe adına zorlaşıyor ama ben hala aynı fikirdeyim. Kalitesiyle birlikte
0: hocam,
1: Fenerbahçe'nin...
0: Şu anda güncel olarak İrfan Can Eğri Bayat 9.2 ile oynuyor.
1: Yüksek bir rakam.
0: Çok yüksek. Az önce belirttiniz. Şu anda havaya giriyor.
1: Girdi.
0: Toplam 9 kurtarışı var şu an. Mason Greenwood uzaktan deniyor şansını,
1: çok,
0: geçiremedi.
1: Çok önemli. Şut abi. Şimdi rakip kapanmış. 3 yolla çözersin. Kanatlara inersin. Kanatlara yayarsın topu. Santifor'la ver kaç. ve şut. Şimdi Greenwood'la birlikte şut opsiyonları denenmeye başladı. Ceza sahası çevresinde şut atmak tehlikeli. Bunu en iyi beceren Talisca. Greenwood da bu konuda başarılı.
0: Hocam Vedat Muriç'i de çok iyi marke ediyorlar.
1: Santfor, şimdi Vedat statik santfor oynayabilen bir adam olduğu için stoperler ona daha yakın olurlar.
0: Orta şimdi Vedat Muriç'e doğru, savunma dikkatli.
1: Şimdi Talisca,
0: bölgede Hutas.
1: Talisca'nın markajı niye zor? Talisca stoperlerden kopup geri geliyor. Kendisine şut açısı arıyor. Ama Vedat öyle değil. Ceza sahası golcüsü olduğu için
0: Çakın.
1: O stoperleri zorlayan adam. Şimdi Vedat'la da mücadele etmek zor ama Vedat'la birlikte stoperlerde Vedat zaten Vedat'ı takip etmek zorunda kalmıyor. Vedat geliyor onun kucağına.
0: Tabii pozisyon icabı.
1: Şimdi bu böyle pozisyonda bu şekilde eyvah. Defansın Spinyar önünde.
0: Araya giriyor. Gençler Birliği uzaktan bir şut şimdi üstten dışarıya. Traore.
1: Yani şimdi
0: Maluda Traore Gençler Birliği adına Fenerbahçe kalesini tehdit etti. Üstten dışarı gitti top.
1: Biraz merkezde sanki Fenerbahçe merkezi çok boş bırakıyor gibi.
0: Hocam sürede yani, gittikçe daralıyor.
1: Daralıyor.
0: Greenwood.
1: Ya.
0: Pası geçmiyor. Bak,
1: buralarda panik yapmıyorlar. Olumlu
0: Fenerbahçe
1: olan bu.
0: Bak, az adamla yakalandı savunmada. 2-2 geliyor Gençler Birliği.
1: Ben hep şunu söylüyorum. Skriniar'a bak. Koyta. Ceza sahasının içine kadar geriledi. Çıkmıyor. Rakibi karşılamaya çıkmıyor. Niye? Bak.
0: Şimdi ceza sahasında Gençler Birliği. Daha sonrasında Nathan Aki araya girdi. Bu arada sakatlık var. Sanıyorum Oğulcan Ülgün. Yerde olan oyuncu.
1: Şimdi göğsüne darbe aldı.
0: Gençler Birliği'nde işte Tonya ve Skriniar mücadelesi. Tonya tam zamanında ayağından çıkarmayı başardı topu. Oğulcan Ülgün Nathan Ake ile girdiği pozisyonda sakatlanıyor. Skriniar'a çarpıyor Oğulcan Ülgün.
1: Gördünüz değil mi lider oyuncu Skriniar'ı? 30 metre geri kaçtı. Çık kardeşim sen önüne. Senin kademene girer birisi. Sen tekrar dolaşırsın, sen de onun kademesine girmeye çalışırsın. Ama yok, geniş alanda vücut tekniği çok zayıf. Onun için Fenerbahçe'nin hali hazırda bir stoper ihtiyacı var. Yani bir sistem doğrultusunda illa apoletli oyuncu almak zorunda değilsin. Sen 10-15 milyon euroluk ama o sisteme uyacak doğru iki tane oyuncu alarak da o takım kimliğini yakalayabilirsin.
0: Son 9 dakika içerisine girdik normal sürede.
1: Yok, hala çevirebilir Fenerbahçe. Yani bu gelecek gole bağlı.
0: Kante ara pası iyi yere, ceza sahası için şimdi Kerem'e gelmeden araya giriyor. Gutas. Fenerbahçe bir kez daha yüklenecek. Greenwood. Ake. Levent baktı içeriye. Sol ayaklı ortası. Talisca vurdu. İrfan Can son anda dokunuyor. Son temas İrfan Can eğri bayattan.
1: Sıkıntılı pozisyon.
0: Korner.
1: Çift elle gitse burada penaltı yapma riski var.
0: Tabii. Kerem çok iyi atılım gösterdi. Evet.
1: Yine mi bir sakatlık? Şimdi normal abi. Şimdi Allah'tan yeni kurallarla birlikte topun oyunda kalma süresi artıyor.
0: Mert Müldür de oyundan alındı. Nelson Semedo yerine dahil edildi. Saniyeler önce bu değişiklik gerçekleşti. Bu değişikliğin bilgisini de sizlerle paylaşmış olalım.
1: Şimdi rakip biraz yerde yatarak oyunu soğutmaya çalışıyor. Çünkü Fenerbahçe'nin temposu arttı. Rakip şu anda bunaldı. Hata yapma riskini azaltma adına, biraz da nefes alma adına şimdi yatıyor ama tabii yatan oyuncu bir dakika falan giremiyor.
0: Tabii
1: değil
0: bir
1: mi?
0: Dakika giremiyor.
1: Ha, yatan oyuncuyu çıkarırsa avantaj olur rakip için Gençler Birliği adına. Ama giren oyuncu bak bu İrfan Can, o şey üzüm mü? Giren. Kadroyu da tam
0: bakalım. Evet, Fırat Can Üzüm
1: o bireysel becerisi yüksek bir oyuncu. Kısa oyuncu ama yere yakın ama topla iyi. O da geçiş hücum.

0: da bağlantı oyununu yapar ve geçiş hücumu başlatan bir oyuncu.
1: Kerem Aktürkoğlu'yla korneri kullanacak Fenerbahçe. Dakika 83. Kerem kesti içeriye. Ceza sahasında savunmaya çarptı top. Kante topu kazandırdı takımına. Levent Kerem'in önüne iyi bir top gönderdi. Kerem Aktürkoğlu yerden çevirmek istiyor. Korner. Bir korner daha kullanacak. Yine aynı köşeden Kerem Aktürkoğlu'yla Fenerbahçe. Kerem korneri kullandı. Levent'le bir paslaşması oldu. Kerem içeriye çeviriyor. Penaltı noktasına doğru hiçbir Fenerbahçeli bu topa dokunamadı. Top Gençler Birliği'nden taca çıkıyor. Fenerbahçe tacı Levent'le kullanıyor. Kerem Aktürkoğlu'na bir müdahale yapıldı.
0: Biraz daha yüksek tempolu ve biraz daha agresif oyun Fenerbahçe'ye çözüm üretir.
1: Faul kararı, maçın hakemi Oğuzhan Aksu'dan. Fenerbahçe şimdi sol kanattan bir serbest vuruş kullanacak. Topun gerisinde iki isim var. Kerem Aktürkoğlu ve Levent Mercan.
0: Türkiye Ligi'nin en iyi orta yapan oyuncusu Levent.
1: Levent ortayı yaptı. Mason Greenwood altı pasa çevirdi ancak. Uzaklaştırıyor bu topu Gençler Birliği. Greenwood'la yüklenecek tabii tekrar Fenerbahçe. Greenwood sol ayakla içeri çeviriyor. Bir vuruş şimdi Milan Škriniar. Tabii vuruş da diyebilir miyiz, orası da tartışılır. Vücuduna çarpıyor top.
0: Yani tabii beklenmedik
1: bir top. Beklenmedik bir
0: top. Rakibin müdahale edeceğini düşündü. Müdahale edemeyince
1: direğin dibinden dışarı gidiyor top.
0: Fenerbahçe bütün hatlarıyla rakip ceza sahasında. Takım boyunu iyice kısalttı Fenerbahçe. Yani forvetle defans arasında 20 metre bırakıyor ve baskılı oyuna girdi iyice. Dakikalar ilerledikçe geriden uzun topla doldur boşalta girmesin Fenerbahçe. Kanatlardaki delici oyuncularını da kullanarak daha fazla gol öncesi pozisyon yaratabilir.
1: Hocam veda etmemiz gerekiyor. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler, skorboardun sonuna geldik. Bizden hemen sonra 90+1 programı ekranlarınızda olacak. A Spor ekranlarından ayrılmayın. Mutlu akşamlar diliyorum.

0: El nuevo destino de la gran estrella es la Superliga Trendyol.
1: Mate, look at these Turkish League squads. So much quality.
0: Anche questo gioca nel campionato turco. Ma basta.
2: Tüm dünyanın gözü bu sezon Trendyol Süper Lig'de. Bizim gözümüzse zaten başka bir şey görmüyor.
3: Bu sıralar nereye baksak futbol görüyoruz. Gittiği günden beri aklımızdan çıkaramıyoruz. Yollarını gözlüyoruz. Sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom değerli hissettirir.
4: Bütün hafta koşturdunuz, çalıştınız, yoruldunuz. Şimdi keyif zamanı. Yaşasın hafta sonu.
5: Yaşasın hafta sonuna. Hoş geldiniz.
4: Haber, müzik, eğlence.
6: Taraflar çok heyecanlı ve mutlu.
5: Bomba gibi düştü diyebiliriz gündeme.
4: Gündem belirleyecek konular, çok özel konuklar.
7: Futbol adamı olarak şoktayım.
8: Giyilen gömlek ateşten gömlek.
9: Asıl hedef orası olması lazım.
4: Canlı bağlantılar, özel dosyalar, sokağın nabzı, adrenalin kaynağı, bir spor programından daha fazlası.
6: Kuralın çok değişme ihtimali yok gibi duruyor. Belki kural değişebilir.
5: Hepimiz çok heyecanlıyız. Gündem yoğun, konu bitmiyor.
4: Spor severlerin vazgeçilmez tutkusu yaşasın hafta sonu. Yarın 12'de A Spor'da.

0: Bu sıralar nereye baksak futbol görüyoruz. Gittiği günden beri aklımızdan çıkaramıyoruz. Yollarını gözlüyoruz. Sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom değerli hissettirir.
1: 15-21 Ağustos arasında BİM'de Güldal Ultra Çamaşır Suyu 65 lira 50 kuruş yerine 57 lira 50 kuruş. Ceneveli bebek bezi çeşitleri 209 lira yerine 179 lira. BİM.

0: Bu sıralar nereye baksak futbol görüyoruz. Gittiği günden beri aklımızdan çıkaramıyoruz. Yollarını gözlüyoruz. Sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom değerli hissettirir.
1: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onbo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
2: Spor heyecanı ve tutkusu büyüyor. A-Spor, spor kanalı.
3: Ne dediysek oldu.
4: Ay. Bir de şu sabahki kazanına sonra dövesi yatsa.
5: Boşa gitmiş bir dilek.
6: Türkiye'nin çok hızlı hasar ödeyen sigorta şirketi Happy Sigorta. Hasar günü bile.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, Happy Sigorta.
0: Bu sıralar nereye baksak futbol görüyoruz. Gittiği günden beri aklımızdan çıkaramıyoruz. Yollarını gözlüyoruz. Sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz.
8: Türk Telekom teknolojisi, Türk futbolunun destekçisi.
2: Türk Telekom değerli hissettirir.

0: 90+1 hoş geldiniz değerli futbol severler. Başkent'te Fenerbahçe Gençler Birliği karşısında 2-1 yenik durumda ve maçın artık son bölümü. Son 1,5 dakika içindeyiz. Evet, 13. dakikada Talisca ile öne geçmişti Sarı Lacivertli takım. 37'de Tonya, 56'da Oğulcan'ın gollerine engel olamadı. İsmail Kartal ciddi bir rotasyon yaptı Lyon maçı öncesinde. Ve ikinci yarıya da benzer bir kadroyla ilk 11'ini değiştirmeden çıktı. Kalesinde golleri gördü. Sonrasında da büyük bir telaş halindeki Fenerbahçe'yi izledik. Pozisyonlar var, direkten dönen toplar var. Ama yenik durumda oynayan son derece telaşlı bir Fenerbahçe var. Evet, Gençler Birliği ligin en mütevazı kadrolarından birine sahip. Transfer tahtası uzun süre kapalıydı. Daha 2 gün önce açıldı. 2-1 önde sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan, flash transferler yapan Fenerbahçe karşısında. 90+5. Dakikaya girdik. 5 dakikalık uzatma işaret edilmişti. Sağ tarafa doğru açılan top. Mason Greenwood aldı. Ceza sahasında Greenwood çok kötü vurdu. Out. 90+5 artık belki de son bir fırsattı Fenerbahçe. Sezonun ilk maçında yenilgiyle tanışmak üzere, evet, düdük geldi ve Gençler Birliği büyük bir sürprize imza atarak Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti başkentte. Sevinen Gençler Birliği futbolcuları, programın başında da vurguladığım gibi gerçekten ligin, Süper Lig'in son derece mütevazı kadrolarından birine sahip Gençler Birliği ve büyük bir sürprize, ilk haftanın belki de en büyük sürprizine imza atarak Fenerbahçe'yi 2-1 yenmeyi başardı Metin Diyadi'nin takımı. Şenol Hocam, İsmail Kartal yönetiminde bir beyaz sayfa açarak, Aziz Yıldırım'ın başkanlığında önemli transferler yaparak sezona başladı Fenerbahçe. Resmi maçları en erken açan takımdı. Avrupa'da 2 tur geçti. Şampiyonlar Ligi'nde playoff oynayacak Lyon'la salı günü. Ve bugün hiç beklenmedik bir skorla yüz yüze kaldı Sarı Lacivertli takım. Taraftarları muhakkak ki şu anda büyük bir şok yaşıyor. Nasıl açıklamalı bu mağlubiyeti? Temel sebebi nedir yenilginin?
1: Şimdi öncelikle 2026-2027 sezonu tüm takımlarımıza, tüm futbol kamuoyuna hayırlı olsun diyelim. Evet, çok popüler transferlerle birlikte başladık. Çok güzel yıldızlar Türkiye'ye transfer etti büyük takımlarımız. Biz çok daha güzel futbol bekleyeceğiz derken asıl zirveye oynayacak takımlarımız, dün akşam Galatasaray, işte saat 19'da Trabzonspor, 21.30'da şimdi Fenerbahçe, rakiplerin bu kadar popüler transferlerine karşı, hadi Galatasaray yapmadı ama Galatasaray'ın daha önceden böyle bir şey vardı, mütevazı takımlarımız mütevazi bir oyunlarla puanları kazanmaya başladı.
0: Fenerbahçe'ye yani geçen sene son anda ligde kalan Gençler Birliği, aynen öyle, tahtası kapalıydı.
1: Öncelikle Metin Diyadi'ni canı gönülden tebrik ederim. Çok başarılı bir iş yaptı. İyi çalışmış dersine. İyi savunma yaptı. 2 tane atak yaptı. İkisi de gol oldu. 2 tane isabetli şut. İkisi de gol. Bu Fenerbahçe'nin bir talihsizliği de olabilir. Ama şu, her şey olabilir. Geçen dönemde İsmail Kartal'ın ilk döneminde de Ender, hatırlayalım, ne zaman bu rotasyonları biraz fazla yapsa hep sıkıntı oluyor. Şimdi 6 tane rotasyonla başladı Şütümguraz maçından sonra. 1-0 öne geçiyorsun ve devre arasına girmeden önce 30-35 dakika oyunun hakimisin. Ya maçın tamamının hakimi de, şimdi istatistiklere bakacağız. %82'ye 28, 78'e 20, 28'i kaç işte?

0: 78 falan, topa 72 pardon. Topa sahip olma Fenerbahçe'de. Şurada vardı.
1: 72'ye 28 mi?
0: Yani, evet, yani aynen öyle.
1: Nasıl oynadığını öğrendim. Fenerbahçe ilk 30 dakika iyi başladı aslında. Golü de buldu Fenerbahçe.
0: Çok güzel oynadı. Oyunun hakimi ve ya golü yediği zamanlarda oyunun hakimi Fenerbahçe. Rakip ceza alanına belki de son yıllarda rekor bir giriş yapmış. 52 defa, 51 veya 52 defa.
1: 52 ekrana geliyor 52, şu anda. Evet. Burada barkodumuzda yani, da var.
0: Tahmin ediyorum Fenerbahçe son yıllarda ilk defa bu kadar çok rakip ceza alanına girebiliyorsun ama gol atamıyorsun. Burada sıkıntı Ender. İki tane gol yiyor Fenerbahçe. En önemli iki tane oyuncusu Avrupa liglerinden saydığımız biri Skriniar, diğeri Ake'nin yapmış olduğu pozisyon hatalarından. Birisi Ake. Gendüzü'ye veriyor. Gendüzü arkası dönüp kaybediyor. Orada bir sıkışma yapılması gereken yerde yapılmıyor. İki stoper yanlış duruş sergiliyor ve gol oluyor. İkincisinde de Skriniar rakibe top atıyor. Sağ beki atana kadar Mert Müldür rakip kazanıp gelip gol. Ama bunlar olabilir. Futbolda var. Ama 1-1 olduktan sonra devre arasında içeri girip de hiçbir hamle yapmayıp devam etmesi bence doğru bir karar değildi İsmail Kartal.
1: En büyük sıkıntı orada değil
0: mi? En büyük sıkıntıyı ben orada görüyorum. Yani onun dışında İsmail Kartal'ın oynatmış olduğu oyun, rakibe koyduğu pres, rakip ceza alanında yaptığı ataklar, işte oradaki verilerin hepsi doğru. Ama sen bir birken işi garantiye al. Sen bir kere oraya bir santroforunu al. Sen bir hocam, tane orta saha İsmail belli ki yetersiz.
1: Hocam şimdi İrfan bir kere bas bas bağırıyor. Ben iyi oynamıyorum
0: bravo,
1: diye.
0: Bravo.
1: İkinci yarıya neden mesela İsmail değişikliğiyle başlanmıyor da 60 işte kaçıncı dakika bekleniyor? Ya da 2-1'i görene kadar neden bu değişikliklere başvurulmuyor? İkinci golü yedi 56'da. 60'ta değişiklikleri yaptı.
0: Bu değişikliği 60'ta 1-1 de olsa yapacaktı Ender, ama şöyle bir şey İsmail Kartal düşündü. Ben burada gol yemem. İlk golü tesadüf yedim. Kaleme ilk defa girdiler. Aynı şeyi oyuncular da düşündü. Biz 1-1 gidiyor ama biz zaten baskın oynuyoruz. Rakip alanda oynuyoruz. Rakip ceza alanının içine giriyoruz. Biz gol buluruz nasıl olsa. İşte futboldaki en büyük yanılgı bu. Nasıl olsa atarız, nasıl olsa yenir. O düşünce doğru bir düşünce değil.
1: Son bölümde ciddi bir telaş vardı Fenerbahçe'de.
0: Bravo.
1: Bu çok seviyede, bu tecrübede bir takıma bu kadar telaşlı bir görüntü bilmiyorum yakışıyor.
0: Hoş bir görüntü değil. Eğer devre arası golü yemeden, ikinci golü yemeden İsmail Kartal o hamleleri yapsaydı belki farklı bir şey olacaktı. Onu bilemeyiz tabii ama muhakkak farklı bir şey olabilir mi? Olabilirdi. Buna %100 biz kehanet getiremeyiz. Ama sen ya yapma kardeşim, bu kadar fazla rotasyon olmuyor bir takıma. Ben sana ne söylüyorum İsmail Kartal'a? Ben yaptığı işlerin doğru olduğunu, oynattığı futbolun doğru olduğunu, doğru yerleşme sağladığını, rakip ceza alanına kadar girişini, rakibin sağında solunda konum, ama formsuz bir İrfan Can'la devam etme, yetersiz bir İsmail'i bugüne kadar çok metheden, beğenen benim ama İsmail, sen de bir rakip ceza alanına gir. Attığın şutların bir gol olsun.
1: Bomboş, çok müsait bir pozisyonu var.
0: Kafayla
1: çok
0: vuruyorsun. Müsait. Bir tek oraya vursan gol olmaz. Ancak kendi kalene olsa kendi kalecine geri pas atar. Nereye vursan gol olacak. Bunlar için İsmail Kartal'ın beklemesi gerekmezdi diye düşünüyorum. Devre arasında bu hamleri yapsaydı belki golü yemeyecekti. Belki de gol atacaktı. Yani burası bir kehanet işi ama doğruyu biz maçtan sonra gördüklerimiz bu. İsmail Hoca da yatacak, kalkacak, düşünecek, büyük bir ihtimalle bu yolu alacak. Ama ben hala Ender şunu söylüyorum, İsmail Kartal'ın oyunu doğru. Bugünkü maç bir kazadır, ben onu öyle değerlendiriyorum.
1: Erken uyarı mı?
0: Erken uyarı bu işlerde artık. Yani sen, evet, Şampiyonlar Ligi'ni Aziz Bey çok istiyor, biliyorum Aziz Bey istiyor. Ama Şampiyonlar Ligi'nde gerçekten Fenerbahçe'nin...
1: Sanırım ligi daha çok istiyordur.
0: Yok, şu ortamda biz Gençler Birliği'ni geçeriz diye düşündüler. Baktığın zaman da zaten girdikleri pozisyonu. Şimdi Talisca'nın iki tane direkten dönen topu var.
1: Öyle bir ya tanesi.
0: Bunları da düşünmek lazım. Yine gol üretmeye çalışan Talisca.
1: Evet.
0: İsmail Kartal acaba Asensio'yu oyundan erken mi aldı? Yani yaratıcı oyuncu sayısını orada azaltmamak lazım.
1: Asensio'da çok ağır bir
0: çok hocam. Ağır ama yani Ender, bir
1: kadar,
0: şey
1: o kadar üretkenlikten uzak ki.
0: Bak katılıyorum ama bu Asensio'yu böyle kazanırsın Ender. Bu çünkü gerçekten Fenerbahçe'nin geçen sene skor katkısı veren en çok oyunculardan birisi Talisca, birisi Asensio. Asensio'yu bu kadar kolay terk etmemen gerekir. Asensio'yu kazanırken sen de kazanırsın. Asensio bir pas atar, bir vurur, gol olur. Ama senin diğer oyuncuların, şimdi İrfan Can'dan, Oğuz'dan bu kadar bekleme. Asensio'yu erken alma. Asensio da dursun biraz daha. Çünkü neticeyi değiştirecek neticede oyuncular bunlar. Bunlarla beraber oynamaya devam edersen kazanırsın. Yani hamleleri İsmail Hoca biraz geç yaptı. Oyun olarak ben oyununda bir kuşkum yok, bu oyun düzelebilir. Şimdi santroforu Vedat Muriç de evet oyuna girdi, yetersiz ama Vedat Muriç'i böyle oynayarak kazanacaksın. Oynamayarak, kulübede oturtarak Vedat Muriç'te kazanılmaz. Bir an önce santroforlu oyuna Fenerbahçe'nin dönmesi gerekir. Ben bu oyunun gelişeceğini, daha iyi olacağını, skora yansıyacağını da düşünüyorum.
1: Peki Marco Asensio'nun rakamları, iki ikili mücadeleye girmiş, birini kazanmış. 30'da 27 pas isabeti iyi ama yani
2: o pasları nereye attı?
1: Nereye attı, evet. Şimdi hocam, Şenol hocam, İsmail Kartal doğru yolda, bu bir yol kazasıdır. Bazı hataları oldu fakat erken uyarı diye niteledi. Bu mağlubiyet ligin ilk haftasında doğrudan İsmail Hoca'ya mı yazar? Bazı oyuncular gerçekten çok formsuz. İşte ne bileyim, Asensio gibi, Kerem gibi. Kerem bir İstanbul'daki Sturm Graz maçında biraz silkelenmişti. Ama bir türlü yol kat edemiyor. Mert Müldür kötüydü. Guendouzi geldiğinden beri ilk kez kötü oynadı bence. Yani Fenerbahçe transferinden beri belki de ilk kötü maçıdır. Matteo Guendouzi'nin. Kante, hani ilk önce Kante yazılmalı sanki. Böyle böyle tek tek toparlayacak olursanız, yani geç değişiklikler mi, oyuncuların biraz dağınıklığı mı, motivasyon kaybı mı, Olimpik Lyon maçını falan düşünmek mi, bunlardan biri mi, bunların hepsi mi?
2: Ya siz dediniz de İsmail Kartal'a mı yazar? Bana yazmayacağına İsmail Kartal'a yazar. Nasıl takım galip geldiğinde, işte baktığımızda Şampiyonlar Ligi ön elemede kime yazıyor? Takım galip geldiği zaman İsmail Kartal'a yazıyor. İsmail Kartal orada ne diyor? Hatta çıkıyor, konuşuyor. Şöyle beyanatları var. Biz bunları antrenmanda çalıştık. Antrenmandaki çalıştıklarımızı aynısını sahada uyguladık. Bu taktik teknik olarak biz zaten bunları yapıyoruz diyor. Şimdi herkes onu yapıyor zaten. Her antrenörün normal yapması gereken o. Gelip oraya herhalde antrenörler 2 saat layla lon falan yapmıyor. Herkesin çalışması gereken, yani kendi mesleğinde değil mi? Bir belirli bir saat aralığı var. Bir de antrenörlükte saat mevhumunda yoktur. İsmail Kartal hep bunu söylüyor. Yani diyor ki biz çalışıyoruz, öbürleri çalışmıyor gibi. Şimdi hocam, bugün ne oldu peki, antrenmanda bunları göstermedi mi sen? İnsanlar bunu söyler. Antrenmanda gösterdiklerin olmadı mı? Hani antrenmanda sen geliştirmiştin, takımı şöyle yapmıştın. Yani bir kere bu söylemlerden İsmail Hoca'nın bir çıkması gerekiyor. Tabii ki İsmail Kartal yazar. Kadroya çıkardığı 11, oyuncu değişikleri, bütün hepsi geç, yanlış, çıkardığı kadro yanlış. Ve de işin de tuhafı, saha içine takımı da motive edememiş. Mesela devre arası az önce siz söylediniz ki yani hamle yapması gerekiyor. Ben İsmail Kartal devre arası girdiğinde ne dedim ben merak ediyorum. Maç 1-1 kötü oynayan oyuncular var değil mi? Hamle yapması gerekir. Takım bir silkelenmesi gerekir.
0: Evet.
2: Yani gamsız, birazdan onları söyleyeceğim, gamsız, kanı çekilmiş oyuncular
1: biraz
2: var.
1: Biraz tempo da, yani kendi tempoları da düşüktü, topu çevirme tempoları da düşüktü oyuncular.
2: Ya temposuz, şimdi devre arası yani bir elektriklenme olmalı böyle maçlarda.
1: Evet, evet.
2: Yani bir oyunculara bir şekilde orada vücut diline, ses tonuna bir antrenörün hitap etmesi gerekir. Bir kendine getirmesi gerekir. Ve de oyuncuların bazıları sahada yok, hamle yapması gerekir. Bu hamleyi niye yapıyor antrenör? Diğerlerine de mesaj verir. Şimdi bu mesajı da devre arası doğru herhalde verdiğini ben düşünmüyorum. İkinci yarıda aynı şekilde. Düşünebiliyor musun? Bazı oyuncular aynı şekilde oynadı. Yani Fenerbahçe dün Galatasaray için bir şey söyleyeyim. Maç 2-2 mağlup da olsaydı Galatasaray, farz edelim, 2-2 bitti. Dedim ki Galatasaray bu değil gerçek Galatasaray. Hatırlarsan Mayıs ayına kadar bu şampiyonluk yarışında olur. Bu kadro bile olur transfer yapmasa. Fenerbahçe'de transfer bile yapmasa bu kadroyla zaten yaptı. Yine yarışın içinde olacaktır. Ama bugün özellikle şimdi bir maça çıkıyorsun Fenerbahçe olarak. Bugünkü 3 puanlık maç değil Ender. Galatasaray 2 puan bırakmış. Gündüz maçında 7'de. Trabzon 2 puan bırakmış. 7 puanlık maça çıkıyorsun. 7 puanlık maç görüntüsünde İrfan Can, Mert, Oğuz, İsmail.

0: Bunlar bir de ameli takım oyuncusu bu dördü. Ya bu kadar gamsızlık, ruhsuzluk olur mu ya? Ya bu kadar kabullenmişlik olur mu? Yani sen bir rekabete gireceksin. Kimle gireceksin? Senin yerinde oynayan yabancı oyuncularla. Şimdi bu kural niye federasyon getirdi? 10 artı 4 diye belirli yaşa o 4'ü bağladı. Türk oyuncular oynasın ve gelişsin. Amirli takıma işin gerçeği katkısı olsun. Sizin böyle mi katkınız olacak? Bir de işin de tuhafı şöyle bak. Ya işte yabancı oyuncu geliyor 10 milyon euro alıyor. 8 biz 2 alıyoruz 3 alıyoruz. Ben bir şey söyleyeyim, sakın ses çıkarmasınlar ha. Bak bu oyuncular sakın ha. Hiçbir şeye otursunlar, yabancı oyuncular direkt orada girip operasyonu yapsınlar. Hem şampiyonluk primi alsınlar. Hem de eğer tabii şampiyon olursa hem de aynı şekilde maç paraları neyse maç başına veya garanti paraları onlara alsınlar. Ya bir oyuncunun bir iddiası olmaz mı? İrfan Can geçen sene Kasımpaşa'ya gitti. Bir tane gol attı ya. Amirli takıma alındı. Ya sana şans geliyor. Sezon başı ben bakıyorum İrfan Can'ı dinliyorum röportajını. Ya şöyle çalıştım şöyle oldum falan. Koşacak hali yok. İsmail oynamıyor. Surat böyle bir karış kulübede. Oynuyorsun al. Al Kanteo dinlendirmek için İsmail Hoca bench'e aldı. Yani sen kötüsün. Oğuz bir tane çekti vurdu sağda yok ne yaptığını bilmiyor. Mert desen var ya altyapıdan bir tane sağ beke çıkarsan daha iyi oynar ya. Ya bir de bunlar işin tuhafı. Yani bir de Türk oyuncular bakıyorsun. Hani gidip katkı yapacak. Yani bir hep beraber işte bize de şans geldi. Oyuncular konuşmuştur maçtan önce. Bu mu katkı?
1: İrfan Can'ın kahvecinin hücum performansına bak.
0: Bak Ender bir şeyi karıştırıyorlar. Ya işte Fenerbahçe kadrosu çok iyi. Bak Galatasaray'ın kötü, Beşiktaş'ın falan vesaire falan. Ya nitelik, nicelik önemli. Bak geçen sene de bunu söyledim. Yani bunu mesela Fenerbahçe'deki en büyük sıkıntı bu. Fenerbahçe'de şovmenler dolu abi. Kerem orada gidiyor senin... Diğer kulübeyle ne işin var kardeşim? Sen antrenör müsün? Antrenör yardımcı mısın? Kulüpteki veya yani oradaki idari anlamda duran kişi misin? Sen futbolcusun futbol ya. Bırak abi tribüne oynama şov yapmaya. Sen madem öyle bir şeyin varsa sinirlendiysen o topu ben alırım abi yerim. O topu yerim orada bir şekilde gol atarım gol attırırım. Ya Fenerbahçe'de bu kere bu memuriyete bağlamış çok oyuncu var. Bak İrfanlar falan bilmem ne. Ya İrfan ısınması, ilk 11 oynaması, bu Oğuzların, Mert'in. Yani bunlardan mesela Fenerbahçe taraftan ısındığında, oyuna girdiğinde, ilk 11'de sahaya çıktığında, seyrederken, tribünde, televizyonda hangisine hayal kurduruyordur? Hangisi diyordur ya bunlar işte merak et, ya merak etmeyin 90 dakika basar eder, istekli oynar, takım galip gelmesi için her şeyi yapar. Bunlar böyle bir oyuncu değil ki. Yani bunlar... rahat rahat bir şekilde ya biz oynayalım edelim bilmem ne olursa olur olmazsa olmaz modunda. Yani İrfan geçen sene yolladılar ya sen de birazcık yani dersin ki ya ben bir tavır yap hani artık yani anlasınlar geçen sene ben yolladılar ama ben bir tavrımı ortaya koyayım. Ben İrfan Can'ı nasıl yolladıklarını görsün hiç umurunda değil. Ya adam gülüyor İrfan gol kaçırdı güldü. Ben sana seyrederken söyledim. Kompany'nin Bayern Münihli bir oyunculara devre arası gülmeyle ilgili bir, evet. Yani bir sözleri var anlatamam. Diyor kaçırıyor gülüyor falan. Ya kardeşim bir üzül bir yaşa ya. Öbürsü kulübeye çıkıyor almış suyu rahat rahat içiyor bakıyor. Rezil oynamış ha. Ya o suyu bile orada içerken zul gelmesi gerek Fenerbahçe oyuncusuna. O kadar rahatlar yani. Bak Fenerbahçe'de başkan değişti. Antrenör değişti. Değişmeyen zihniyet ne biliyor musun? Futbolcuların larçlığı.
1: Bak bu Aziz Bey pek en ona büyük, izin vermez
0: bak,
1: yalnız.
0: Vermez ama bir yere kadar artık devir bak. Ender öyle dedi artık oyuncular çok büyük paralar kazanıyor. Bunu Arsene Wenger de söyledi. Oyuncular çok büyük paralar kazanıyor. Oyuncuları motive etmek, bir şeye inandırmak, etmek çok zor artık. Odaklanması çok zor. Çok büyük para kazanıyor diyor Arsene Wenger.
1: Daha iyi değil mi?
0: Ve garanti ücretler diyor. Ve de bu oyuncuları diyor yalnız diyor. Yani bağırarak çağırarak değil. Esas diyor bu olaya ikna etmelisin. Fenerbahçe'de ikna olmayan oyuncular var. Yabancı oyunculardan da var. Çıkmış Asensio falan orada bakıyor. Kardeşim Asensio sen hazır da olmadığın net belli. 4-5 aydır bypass ameliyatı olan yani insan bir şekilde hazırlanıyor. Sen bir sakatlandın 4-5 ay yok. Ayde'de yüzün gibi geldin. Ayde'de bak Ayde'de kilo almış. İlk kampta geldi kenarda koşuyor. Koşacak hali yok. Çıkıyorsun Ayde'de suratında her yerinde vücudunda genel yağlanma var bak. Genel ve bireysel yağlanma farklı bir şeydir. Her yeri yağlanmış kas falan vesaire. Çıkıyor diyor ki İsmail Hoca doğru olarak hazır değil diyor. O sosyal medyadan ben hazırım diyor. Mesaj atıyor. Şey Asensio. Mesaj atıyorsan sen mesajı da sahada ver. Bırak mesaj atma abi. Senin elin melin çenen işlemesin. Sahada anladın mı? Asensio olarak performans ver. Kulübeye çıkıyor. Kulübede o bakıyor. Yani bir kulübede heyecan yok.

0: oturmuş oraya. Öbür oyuncuları ilk yarı öyle bir şekilde oturmuş. Yani bir ya kulübenin de bir enerjisi olur ya, bu sahaya da yansır. Fenerbahçe'deki az önce söyledim, zihniyetin değişmesi gerekir. Yani bu zihniyet, bak Fenerbahçe'yi geçtiğimiz sezonlardaki en büyük sıkıntısıydı. Onun için başkan, yönetim kurulu iyi şeyler yapıyor. Evet, tartışmasız. İsmail Hoca da bugün hatalar yaptı, düzeltecektir. Ama en önemli, oyuncular bir şekilde buna hallolması gerekir. Bunu bak
1: oyuncuların değil, mental anlamda çok daha hazır
0: olarak,
1: olması.
0: Zihniyet olarak, evet. Bak zihniyet olarak. Şimdi şampiyon olacağım. Söylemle eylemler farklı. Vücut dilleri kenarda, orada burada yeteri kadar iyi değil. İşler bir çetrefilleştiği zaman ne hale geldi? 4 maçta oynadılar, evet, resmi maç, galip bitirdiler. Orada hani mesela tamam falan, yani o maçlar bitti. Sen yeni lige başlıyorsun. Daha işler çetrefilleşti mi, geriye düştün mü, sıkıntı yaşadın mı? O zaman nerede? Anladın mı? Senin sorumluluk alman ve de bütün, bir şey söyleyeyim mi? Bütün ligi 3 kulvarda. Yalnız bu oyuncular mı oynayacak? Hayır. Ya bu Türk oyuncular da dediğimiz, değil mi? Onlar oynayacak. Rotasyona gidecek, değil mi? İşin acı tarafı. Yani bunlar da oynayacak. İlla her maç Kante Gündüz'ü oynamayacak. İsmail de oynayacak geri geldiğinde. Bartu da oynayacak misal. Ya bunlar da oynayacak. İrfan Can da oynayacak. Böyle mi oynayacaksın siz ya? Ya bu kadar rahat. Kerem. Ya diyorum yani, Ali Kıran başka, sen de olma kardeşim Kerem. Sen futbol oyna. Bırak kulübeyi mulübeyi şovu. Sen git sahada top oyna. Sen madem bir hırsın varsa ne yaparsın hocam? Sağ içinde rakipten, değil mi? Gol atarsın, asist yaparsın. Orada performans verirsin. Ya burada hep Fenerbahçe'de dekordalar. Ona gideyim dayılık yapayım falan. Ya kardeşim siz bırakın sağ içi ya. Ya onun için Fenerbahçe'nin esas, benim söyleyeceklerim bu kadar. Zihniyeti yönetimin ve İsmail Hoca'nın, bu çok büyük bir şekilde sezon başında çok önemli bir sinyal. Bundan gerekli dersleri çıkartıp gerekli bir şoklamayı da olması gerekir. Bazı oyuncularla, yerli oyuncularla, milli oyuncu da olsa takımdaki enerjiyi düşürdüğü için Fenerbahçe yönetiminin yollaması da gerek.
1: Peki, daha detaylandıracağız. Şimdi Mustafa Hocam, Avrupa maçlarının takımları mutlaka etkilediği bir gerçek. Geçen sezon özellikle Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi mücadelesinin lige nasıl yansıdığını hatırlıyoruz. Kolay değil Avrupa'daki o yoğun maç trafiği. Fenerbahçe işte Lyon maçı öncesinde, tabii ki çok kritik bir maç, Şampiyonlar Ligi playoff'u, uzun yıllardır katılmıyor Şampiyonlar Ligi'ne. Lyon'da bir gerçek, eski Lyon değil ama çok o da hatırı sayılır bir kulüp. Yine 300 milyon euro civarında bir transfer market değeri var. Şimdi böyle bir ortamda 6 rotasyon, erken sezonu açan, erken resmi maç oynayan ve bayağı da hazır görüntü veren bir takım için bu kadar gece gündüz gibi farklı, ligin en mütevazı takımlarından birine karşı bir oyun bekliyor muydunuz?
2: Hayır, beklemiyordum. Yani Fenerbahçe şu anda kadro olarak, kulübe ve sahaya sürdüğü kadroya baktığım zaman ligin en zengin kadrosuna sahip bir takım. Fakat geride bekleyenlerin bu kadar formsuz olacaklarını beklemiyordum. İdeal 11'i koyduğunuz zaman, İsmail Hoca'nın kafasındaki ideal 11'i koyduğunuz zaman Avrupa maçlarında fevkalade iyi futbol oynadılar. İstekliydiler, coşkuluydular ve sonuç elde ettiler. Şimdi geride kalanlar bu takımda kendilerine yer bulmak için canhıraş oynamaları lazım. İstekli oynamak. Bu isteği görebildik mi? Hayır. Yeah. Fenerbahçe'de hoca tabii ki Lyon maçını düşünerek, orada da hedefler olduğu, iki hedef, Türkiye'deki şampiyonluk kadar Şampiyonlar Ligi'nde çok istedikleri çok belli. Bunun için bu rotasyona gitmesini doğal karşılıyorum kendisinin. Ama bu rotasyonda futbolcular karşılığını verebildi mi? Hayır. Oyuna girdiği zaman Kante, yaşlı dedikleri Kante, sahanın en iyisini girdikten sonra.
1: Evet.
2: Müthiş
1: evet.
2: Mücadele yaptı.
1: Muazzam.
2: Keyif aldım yani girdikten sonra. Onun gösterdiği o performansın yarısını, çeyreğini onda birini İrfan'da göremedik. İrfan Can, sen bu takımın rol modeli abiliğine soyunduğun dönemler var. Senin bu şekilde yapma şansın yok. Şimdi İsmail Hoca iş kazası ona yazacak. Bu tamam. 3 günde bir maç, Lyon maçı öncesi tamam. Arsenal'e bakıyoruz. 9'unda, 12'sinde, 15'inde. Como ile araya bir de 12'sinde hazırlık maçı koymuş. Emirates Kupası var. Sonra süper finali oynuyor. Ona rağmen araya yine maçla koymuş. Como ile de hazırlık maçı yapıyor. Onlar da 3 günde bir maç yapabiliyorlar. Yani ben 3 günde maç yapmayı kabul edemiyorum. Bu kadar, hocanın da ifade ettiği gibi, bu kadar yüksek paralı oyuncular bunun karşılığını vermek zorundadır. Evet, Fenerbahçe oyuna bastı, ablukayı aldı, Gençlerbirliği'ni kapattı ama

0: Başakşehir'le bir kere geldi, golü buldu. İkinciye geldi, ikinci golü buldu. Bir Fenerbahçe bu kadar boşluk verip böyle kolay gol yememeli diye düşünüyorum. O yüzden futbolculardaki o Şampiyonlar Ligi müsabakalarındaki ruh maalesef bu akşam yoktu. Fenerbahçe'de eksik olan bu. Bunu sağlayabilirse İsmail Hoca tabii bu mağlubiyet iş kazası olarak İsmail Hoca'ya yazacaktır. Neden rotasyona gittin diye sorular gelecektir, tepkiler gelecektir. Aklımıza şu geliyor, rotasyon acaba önce skor al sonra mı değiştir? Bunu da düşünüyoruz. Kafadan siz rotasyon, ama girdiğiniz zaman rotasyona bakın, milli takım ağırlıklı oyuncular orada.
1: Valla beni de milli maçlar öncesi bir tedirgin etti bu oyuncuların durumu.
0: Bunlar milli oyuncularımız değil mi bizim sahaya sürdükleri? Tabii. Bu performansı aynaya bakıp bu maçı eve gittiklerinde tekrar seyretsinler. Acaba ne düşünecekler? Şık duruyor mu? Yakışıyor mu? Hayır. Ligin ilk haftasında olan bir de dejavu oldu. Galatasaray puan kaybediyor, Fener puan kaybediyor. Geçen sene öyle olmuyor muydu? Galatasaray bu tarafta bir beraberlik oluyor. Fener mağlup oluyor.
1: Valla Beşiktaş elini ovuşturuyordur şöyle. 3 rakibimin de puan kaybettiği, ikisinin berabere kalıp birisinin kaybettiği haftada ben de iyi başlayayım diye ellerini ovuşturmaya başlamıştır.
0: Fenerbahçe taraftarı bu oyunu, böyle bir Fenerbahçe'yi hak etmiyor
1: değil mi?
0: Yazık yani. O taraftarın iştahına, arzusuna, yılların birikimine. Şampiyonlar Ligi'nde iştahlandı taraftar. Dedi ki bu takım geliyor gümbür gümbür.
1: Tabii.
0: Fevkalade güzel futbol oynuyorsun.
1: Yazın ortasında tribünler tıklım tıklımdı.
0: Bu biraz hafife almak oldu herhalde. Bu Gençler Birliği iş kazası büyük bir buradan ders çıkarılmalı bu maçtan.
1: Merak ediyorum bakalım nasıl açıklamalar gelecek. Bu geçen yılın ilk maçı mı Berkay? Geçen yılın bir bugünkünü de kenara koyarsanız. Geçen yılın İlk maçı Jose Mourinho ile geçen yılın ilk maçı kime karşıydı ya, bir dakika. Evet ama Alanya maçı değil bu değil mi? Göztepe maçı, tamam. Göztepe maçı beraber. O maçta beraber
0: etmişti.
1: İrfan Can bugün rakip kaledeki İrfan, evet. Can kalede. Oslar ve Skriniar var. Semedo sonradan girdi. Vallahi bir tek Skriniar var geçen yıldan ilk 11'de.
2: Yani evet, ama yani sonuçta oradan da bayağı oyuncu gitti Ender. Bu oyuncu kadrosu zaten sezon başı onların çoğu gitti, daha sonra kalmadı. Devre arasında bile
1: zaten o takımdan kim kaldı diyelim? Öndeki 4 yok. Semedo, Brown 2.
2: Skriniar.
1: Amrabat gidecek zaten. Osterwold'de hani bilmiyoruz, gidebilir. Skriniar var 3.
2: Archie Brown var.
1: Onu saydım. Semedo, Archie Brown, Skriniar 3. Bir de Osterwold'e 4.
2: Yani kadronun içerisinde var. Şimdi bu sene de var. Ama şimdi ben hala şu konudayım. Oyuncuların bu umursamaz tavrını kabul edemiyorum. Evet doğru. Arkadaşlarımız da aynı şeyi söylüyor ama Ender.
1: Hatta Reha hocam biraz daha üst perdeden girdi.
2: Katılıyorum
1: yani.
2: Bak ama o bir söylediği çok güzel, doğru söylüyor.
0: Sahada yaşadı çünkü, daha iyi biliyor.
2: Ya yani bunlara yani fikirlerini değiştirmek için yani zorla bir şeyi yaptıramazsan bunları ikna etmek zorundasın. Şimdi burada bu kadar kaliteli bir takım, bu kadar kaliteli bir oyuncu kadrosu var. Bu kadro yani bir maç yenildi diye ben hala şuradayım. Bir maçı yenildi diye ben Fenerbahçe'nin sezon
1: canım,
2: başında ilk
1: ki.
2: Maçta yenilmesi ciddi bir uyarıdır diye düşünüyorum. Oyuncular da bir kafalarını kaldıracaklar, bir silkenecekler. Kendilerine bakacaklar. Bak bugüne kadar en çok övdüğümüz ki şey maçlarında, kupa maçlarında, eleme maçlarında en çok övdüğümüz iki tane oyuncu hata yapıyor, gol yiyorsun. Birini Ake yapıyor, birini Skriniar yapıyor.
1: Evet, evet.
2: Ya ikisinin kaybettiği bir Ake'nin kaybettirdiği diyelim. Arkası dönük Gündüz'e top
1: arkası
2: atıyor.
1: Arkası dönük oyuncu 3 kişinin
2: Skriniar rakip atıyor.
1: Tamam, Gündüz'ü kaybetti de oraya atılır mı o top?
2: Ama şimdi buradan sonraki aldıkları pozisyon doğru pozisyon değil.
1: Değil değil.
2: O
1: değil.
2: Pozisyonları bu ikili neden
1: Skriniar
2: bu kadar...
1: Skriniar kaybediyor, Ake yine vurduruyor. Vurduran da Ake, kafayı vurduran.
2: Evet yani orada şimdi Solbek'in de bir hatası var. Levent de gelip kademe yapabilirdi ikinci golde. O da uzakta kaldı. Ama... Görünen şu ki ben tekrar söylüyorum, İsmail Hoca'ya benden bir arkadaş tavsiyesi olsun. Bu kadar fazla rotasyona gitme kardeşim hiçbir zaman. Gitme.

0: Bunu ilk döneminde de yaptın. Olympiakos muydu bana?
1: Olympiakos'a elendi ya.
0: Elendiği maçta da bak orada da finale oynama şansım vardı.
2: Sivas maçını düşündü ya hafta sonu.
0: Ha, bravo. Ya yapma kardeşim, burada bu kadar olmaz. 6 tane olmaz. Sen iskeleti bozma. Biz ne dedik? Şikınyar, Ake 10 numara. Kante, Gendüz'ü 10 numara. Ya bu takım yol alana kadar bir yol alsın. Bu dörtlüğü bozma.
1: Bak hocam, lafını unutma.
0: Tamam.
1: Utanç verici. Kendi kendimize maçı kaybettik.
0: Ha, bravo. Bak.
1: Yaptığımız hatalarla kaybettik. Maçtan önce net konuştuk. Rakip hatamızı bekleyecekti. Bundan faydalanmaya çalışacaktı. Bu oldu. Konuşması zor şu anda benim için.
0: Çünkü bir hatayı da o yaptı.
1: Tabii tabii. Biliyor zaten adam.
0: Ama bu demecini sevdim.
1: Rakip kalede şanslar yarattık ama maalesef olmadı. Kendi hatalarımızdan goller yedik. Aynı hikaye. Söyleyebileceğim şey bu. Ya,
0: ne güzel ben... ama söylüyor. Bak kendi hatamızdan, bak bu erdemliktir. Bu büyük oyuncu. Bu hatasını gördü. Bir tanesinde Gendüzü'ye verdiği Ake'nin pastı, bir de Şikinya. Diyorum ama bu hatalar olacaktır. Bunları asgari yendirirsin. Bunları düzeltebilirsin. Ama rakibi biraz zorladığın zaman orada üretken olacaksın. Bunu da başaramadın. Ha şunu diyorum. İsmail Hoca'ya tam orada kaldım. Ya İsmail Hoca'ya bir Kante, Gendüz'ü yakaladın, bırakma. Şikinyar, Ake yakaladın, bırakma. Niye bırakma biliyor musun? Bunlar senin omurgan kardeşim. Sen golü zaten buradan yedin. Bugün yediğin iki golü bu bölgeden yedin. Burayı bozma. Oradaki bak oyuna giren Mustafa Hocam çok güzel dedi. Kante girdikten sonra ateşlendi Fenerbahçe ya. Gerçekten o çocuk inanılmaz. Sanki 35 yaşında değil. 25 yaşında gibi oynayan der. Her yere bastı bastı. Arkadaşlarını da biraz ateşlendirmeye çalıştı. Ya bu kadar rotasyonla girip göbeği bozuyorsa bu iş olmuyor. Hani şimdi bakıyorsun en neticeyi alan oyuncu kim? Talisca. Golleri kaçıran kim? Talisca. Demek ki Vedat Muriç'i...
1: İki topu direkten döndü.
0: Tabii Vedat Muriç'i biraz daha erken hazırlamakta fayda. Bir an önce buraya dönmesi lazım.
1: Niye bu oyuncular bu kadar... Yani şimdi biz sezon başında hep takımlarımız için aynı şeyi tekrar ediyoruz. Hep aynı senaryoyu yaşıyoruz. Daha hazır değiliz. İşte oyuncular hazır değil. Şu hazır. Neden bizim oyuncular hazır olmuyor da örneğin Avrupa takımları hazır oluyor? Onlar için de sezon başı.
2: Bu arada hazır olmayan yerli oyuncular.
1: Ne bileyim ya. Mesela Olympique Lyon'un daha takımı şey sezonu açılmadı. Göreceğiz bakalım.
2: Fransa Ligi
1: başlamadı. Niye hep bizim oyuncular hazır?
0: Ama bir maç önce iyi oynadı Fenerbahçe Ender. O zaman hazır dedik. Çoğu da iyi oynuyor çünkü işte, takımın niye tamamını hazır, koymuştun sahaya.
2: Niye hazır değil? Şöyle söyleyeyim. Bir kere hazır değil derken yerli oyuncular değil. Tabii biz de yerli oyuncular yalandan Instagram falan fotoğraf koyuyor. Bir tane antrenman yapıyoruz. Yeni sezon hazırlandık falan. Yalan. İşi de onlar çözmüş. Al 3 milyon 4 milyon euro yalandan hazırlan. Yabancı oyuncular da hazır değil. Niye hazır değil? Kulüpler sezon bittiğinde Avrupa'daki bütün kulüpler, hocam söyledi ya Arsenal, bütün hepsi off sezonda haftada 3 gün futbol haricinde bunlara interface'leri, göğüs bantları verip kulüpte de bunları doğru atletik departmanı irdeler. Bu oyuncular dayanıklı koşu yapar. 3 tane parametre bu yaz sezonda geriye gider. Bir ne gider? Dayanıklı. 2 esneklik. En büyük sıkıntı esnerken falan ciddi sıkıntı yaşarsın. Kuvvet olarak da ister istemez bunu da yaşarsın. Şimdi bununla ilgili doğru antrenmanlar, vücut ağırlığıyla işte derler ki çalış, çok kilo kaldırma. Esneklik yap, stretching işte falan. Arkasından koşu.
1: Ev ödevi verirler yani özetle.
2: Bu oyuncular hızlı geldiğinde işte ondan bir hocam diyor yani Arsenal bundan böyle oynarlar. Fenerbahçe'de böyle bir şey yok. Galatasaray'da yok. Ben de soruyorum, yok gidiyor oyuncular var ya, normal hani Antalya'ya gidiyorsun her şey dahil var ya içinde 5 yıldızlı oteller, evet. Bir giriyorsun otel her şeyi yiyorsun, bunlar da 2 ay bu şekilde fiesta, geliyorlar. Fiesta. Bak şimdi bu geliyor, bu bir. İkincisi bak Fenerbahçe ile ilgili bir tespit yapayım Ender. Son 4 sezonun şampiyonu kim? Bak şimdi Galatasaray. Fenerbahçe'deki en büyük eksiklik genelde, şimdi az önce hoca dedi ki çalışarak defans olayları hata yaptılar düzeltilir değil mi dedi.
0: Evet.
2: Fenerbahçe'deki en büyük sıkıntı şu 4 yılda Galatasaray'a şampiyonluğu vermesinde, işte geçen senede işte veya daha önceki senelerde golcü değil mi sıkıntısı?
3: Aynı golü atmadılar mı? Eşit gol attılar galiba.
2: Geçen golden. Sene.
3: 77 gol müydü?
2: Geçen sene ikisi 77 attı. Öyle i̇kisi de 77. Şu 4 sene şampiyonlukta yani genelde hep santrofor hücum attı ama Fenerbahçe'nin eleştirildi değil mi?
3: Evet.
2: Ben buna katılmıyorum. Fenerbahçe'nin bugünkü defosu, bak İsmail Kartal ve ekibi otursun bu analizi yapması gerek.

0: Mutlaka da yapmıştır. Ben bilimle hiç kıyaslamıyorum, bir şey söyleyeceğim. 2022-23 Galatasaray Okan Buruk'un ilk geldiği sene Galatasaray 83 gol atmış Ender. Fenerbahçe gol at, kaç gol atmış biliyor musun? 87. 4 gol fazla. Galatasaray 27 gol yemiş. Fenerbahçe 42 gol. 15 gol fark. İkinci sene 93-94 sezonu.
1: Kaç 90, sezonu?
0: 93 pardon 2023-24 sezonu. 92 tane atmış. Bir sonraki 2023-24 sezonunda Galatasaray Fenerbahçe 99 gol atmış. 26 gol Galatasaray yemiş. 31 gol Fenerbahçe 99 puanla yine fazla yemiş. Geçtiğimiz sene pardon ondan sonra 2024-25 sezonu 31 gol yiyor Galatasaray. Fenerbahçe 39 gol yiyor. Bir tek son 4 sezonda geçtiği gol olarak bir gol farkıyla Galatasaray'ın o sene 91'e 90. Geçen sene de 77'ye 77. Dediğim gibi 2024-25 sezonu.
2: Gol atmaya
0: sezonu,
2: atıyor Fenerbahçe şimdi, ama yiyor diyorsunuz. Yiyor.
0: 31'e 39. Geçen sene de 30 gol Galatasaray yemiş, şampiyon olmuş. 37 gol Fenerbahçe yemiş. Bu 4 sezonda devamlı Fenerbahçe bir sezon hariç bir golle geçmiş Galatasaray onu. Ama 15 bak 15 fark var. 5, 8, 7 hep fazla gol yiyen Fenerbahçe. Bugünkü maçtan bunu esinlenerek çıkardım bunu. Demek ki Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı gol yiyor. Takım savunmasında ve bireysel grup defans sıkıntısında, kaleci performansında ciddi sıkıntı var demek ki. Fenerbahçe'yi santroforsuz biz de eleştirdik şöyle böyle falan. Geçen sene aynı golü atıyorsun. Ondan evvel de yine Icardi bak gol kralı oluyor 2 sene. Osimhen gol kralı oluyor ilk geldiği sene biliyorsun. O senelerde de Fenerbahçe bir sezon hariç daha fazla gol atıyor. Ama her zaman da çok gol yiyor Galatasaray. Fenerbahçe'nin neden?
2: Yani orta sahada örneğin bu seneden hareketle söyleyeyim. Kante Gündüz'ü bence Türkiye'deki Süper Lig'deki en dirençli orta saha ikilisi.
0: Katılıyorum.
2: Şikrinyar Ake ikilisi de hani örneğin Davinson Abdülkerim ikilisinden çok eksik değil bence.
0: Değil, katılıyorum.
2: Ama takım savunmasında bir şey var. Belki kaleci performanslarında bir şey var.
0: Tabii.
2: Hani nerede bu sıkıntı?
0: Bu nerede bir kaleci performansı bir kere net bir şekilde Muslera ve en son geçtiğimiz sezonda Uğurcan çıktı. Kaleci performans çıktı. Özellikle ön alan baskıları, topu geri kazanma süreleri falan Galatasaray'ın bir şekilde iyi oldu. Rakip yarı alanda iyi oynadı. Fenerbahçe'deki en büyük sıkıntı kaleci performansları bir türlü oturmadı. Geçtiğimiz sezonda daha önce Livakovic senesi işte. Ve savunma dörtlüsü de çok değişti. Orta sahada keza çok dirençli. Senin dediğin gibi geçen sene Gündüz'ü geldi. Ondan devre arası Kante geldi. Böyle ikililerle oynamadı. İşte Fred'le oynadı, İsmail'le oynadı gibi gibi. Şimdi
3: oynama alışkanlığı devamlılık olmadı
0: yok,
3: değil mi hocam?
0: Ya o omurgada yok. Hem orta orada sahada yok hem savunmada da yok. Şimdi Fenerbahçe bugün evet bugün mağlup oldu. Bunun altından kalkar mı? Kalkar. Bu kadro kalkar mı? Kesinlikle kalkar. Seri de yakalar mı Fenerbahçe kadrosu? Seri de yakalar bak. Hiçbir sıkıntı yok. Dün Galatasaray için de söyledim. Galatasaray 2-1 değil 5-1 mağlup olsa onlar da seri yakalar. Ama Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ın birinci çözdüğü biz çalıştık gol attık falan. Fenerbahçe her türlü santroforsuz olduğu senede bile Galatasaray'la geçtiğimiz sezon eşit gol atmış.
3: Evet,
0: ama bakıyorsun 7 gol fazla yiyorsun. Daha fazla pozisyon yani veriyorsun.
3: Savunmada
0: demek ki savunmada yani bunu yönetim başkan İsmail Kartal burada çözmesi gerekir. İsmail Kartal hani diyor ya işte trendleri takip ediyorsun falan bunu herkes takip etmesi gereken bir şantrolük. Yani bir tek o değil. Trendleri takip etmekten daha önemli kendi trendini bak sen kulübün 4 yıldır bir bak bakalım bilançosuna. Takımı sağ içinde yediği ve attığı gole baktığında sen daha fazla gol yiyorsun Galatasaray'dan birinci rakibinden. Ve bu ara Beşiktaş ve Trabzon devrede yoktu. Bu sene Beşiktaş ve Trabzon da devreye girecek. Tabii. Şimdi bu kadar dengesizlik Beşiktaş'ın bir kere işte Eyüp maçını ciddi anlamda motive edecek. Beşiktaş zaten var ya. 3, 5, 7, 10 puanlık maça çıkacak yani. Doğru mu hocam?
3: Şu anda öyle.
0: 10 puanlık kesinlikle maça çıkıyor. Öyle. Yani
3: iştahı daha da
0: iştahını
3: artacak.
0: Daha da arttı. Trabzon da bu işten altından kalkacaktır. Keza Galatasaray'da Fenerbahçe'de ama Fenerbahçe bunu doğru bir şekilde Z raporunu 4 yıllık İsmail Kartal'ın iyi çıkarması gerek. Bugünkü mağlubiyetler Şikrinyar hata yaptı düzeltir falan. Yani düzeltebilirler. İşte Ake yaptı doğru. Ama genelde zaten sezonda bu dalgalanmaları yaşadığı için Ender Fenerbahçe şampiyonluktan kopuyor.
2: Son 5 sezonda mesela 2 sezon ilk 5 haftada mağlubiyet var. Geçen sezon 2 beraberlik var mesela. Hep bir sezon hariç İsmail Kartal'ın geçen dönemi orada 5'te 5 var bir. Hep puan kayıplarıyla dolu sezon başları. Yani geçen sezon 3 galibiyet

0: mağlubiyet, iki beraberlik. Ondan önce bir beraberlik var sadece. Bazılarında da daha şey. Bu arada hocam devam edeceğiz. Çok fazla şey var. Bu kadar konuştunuz ama iki tane penaltısı verilmedi Fenerbahçe'nin tamam. diye çok sayıda mesaj gönderiyor. Bakacağız pozisyonlara bu arada. Bakacağız. Fakat Oğuzhan Aksu performansı ya da bu var da galiba FIFA varı.
1: Var. Hugh Dallas vardı. Hugh Dallas. Evet. Eğitimcimiz. Dün akşam da adını geçirdik hatırlar mısın? Onun oğlu bu. Andre Dallas. Onun oğlu bu. Bu yabancı damat var.
0: Evet.
1: Dışarıdan gelenler.
0: FIFA mı bu?
1: Feda İhsan. Bu da evet. Evet. Uluslararası müsabakalarda da görev yapıyor Andre Dallas. Ama bu akşamın skandalı tabii ki hakemin girebilir miyim hakem performansı?
0: Bir girelim tabii. Yani bu sorulardan hareketle hiç tamam. niye konuşmuyorsunuz diye Oğuzhan, geldiği için söylüyorum.
1: Oğuzhan Aksu yeni jenerasyon ortaya çıkan ve sürülen bir hakem. Bu müsabakalar için idealleri var ama tecrübe olarak eksik. Tabii ki onun da idealleri var. O da daha iyi, daha çok zorluk derecesi yüksek maçlarda görev yapmak, kendini kanıtlamak ve kabul görmek istiyor. Bu maça verdiler, tamam. Bu maçta getirdi, mesela 48. dakikada penaltılık pozisyonun bir tanesi, ancak yayıncı kuruluş tam temas anını getirmedi. O kalabalığın içinden bir ayak uzanıyor, temas var mı yok bunu göremedik. O yüzden o pozisyona girmedim mesela. Evet. Yazımda da girmedim. Ama 70. dakikadaki pozisyon, ne deriz ona? Kabak gibi penaltı. Net. Net bir penaltı.
0: Kaldı ki diğerinde de darbe var.
1: Onu görmedik. Yani yayıncı
0: sonradan bir kere verdiler galiba.
1: Onu göremedim. Yani yayın akışı içerisinde. Halbuki o pozisyonu şak diye oturtması
0: tabii,
1: lazım.
0: Tabii.
1: Yayıncı
0: bazı
1: konuştum.
0: Pozisyonları bayağı oturtuyorlar da.
1: Bunu evet, oturtmamaları son derece yanlış. Ben size çuvalla para diyorum. Bu yayını layıkıyla alayım diye. Üstelik
0: dün mesela bir pozisyonu çok güzel vermişlerdi. Buradan takdir ettik, tebrik ettik.
1: Ama bunu vermediler. Kalabalığın içerisinde bir ayak uzanıyor. Fenerbahçeli oyuncu yükseliyor topa. Kafayı vururken iniyor aşağıya.
0: Darbe
1: ama
0: yiyor.
1: O ayak oraya giderken o temas anını göstermediler. Belki ilerleyen dakikada çıkaracaklar. Bu buz gibi penaltı diyecekler. O temas gelse görebilsem yüzde var mı bilmiyorum. Bulabilir miyiz? Veya arkadaşlar tespit edebilir mi?
0: Bir pozisyon bir açıdan bir verdi sonra galiba. Çünkü şimdi önümde bir görüntü var herhalde. O yayıncı kuruluştan gelmiştir.
1: Olabilir. 70. dakikadaki sonunda o 70. dakikadaki pozisyonu da 75'te mi ne getirdi? Hatta hocama da gösterdim. Ha, tam gördüm. Odadan çıkmadan hocam gel bak burada ne var diye.
0: Evet. 74.
1: Gösterdiği dakika o. Aslında pozisyon 70'lerde oldu.
0: Tabii 74.
1: 4,5 dakika sonra gösterdi.
0: 74 19'da gelmiş.
1: Buyur işte. 70'te oldu o pozisyon. 70. dakika pozisyonu. Net bir penaltı. Gotas mı? Yanlış telaffuz etmeyeyim. 6 numara takım kaptanı. Gotas diye mi telaffuz ediliyor?
0: Gotas.
1: Gotas sağ eli açık. Açtığında genişlemiş. Bu ele gelen top penaltı. Hadi hakem o çipli topta işte ikinci yarı kullanacak ya, bu penaltı net bir şekilde gelecek. Şimdi hakemleri VAR tembelleştiriyor. Pür dikkat odaklanamıyorlar bu pozisyonlara. Bunun olabileceğini hakemler düşünmüyor. Çünkü kulaklık var, VAR var. Oradan ikaz, buradan ikaz, o kadar tembelleştiler ki zihinsel olarak nasıl olsa geliyor diye yaslanıyorlar. Oysa sen bu pozisyonu yakala, işte o zaman büyük hakem olacaksın Oğuzhan Aksu. Bunu yakalarsan. Yakalayacaksın bunu. Diyecek ki hocam bunu nasıl yakalayacaksın kardeşim. Bunu yakalayınca marka hakem oluyorsun. Gelecek senin oluyor. Tırmanış ve yükseliş sana ait oluyor. Net bir penaltıdır. Dönüyorum Andre Dallas'a. Sen bunu nasıl getiremezsin ya? Niye geldin buraya arkadaş? Türkiye seyahate mi geldin? Gönderirim Antalya'da tatil yap o zaman. Bunun için geldim buraya. Bu penaltıyı bulasın diye geldim buraya. Bugün Fenerbahçe, yarın Galatasaray, öbürün Beşiktaş'a aynı şeyler yapacaksınız o zaman. Burayı 3. sınıf dünya ülkesi zannediyorlar herhalde. Biz futbol ülkesiyiz. Futbol Federasyonu basmış parayı, en iyileri bunlar diye getirmiş. Destek vermiş. Hem de ligin başlaması bir gün kala, başlayacağı gün Galatasaray maçında Feda İhsan'ı ismini okuyunca aa yabancı var gelmiş diye düşündük. Ondan önce bir açıklama oldu mu? Hayır. Fenerbahçe maçında galiba gelişme olmuş, ondan sonra bu hadise. Tamam güzel, çipli top ikinci yarı, o da güzel. Teknolojik imkan, o da güzel. Yabancı eğitmen Anthony Taylor, o da güzel. Bunlara çuvalla para akıtılıyor, oluk oluk. Ya bir gelişme gösterin mi abi? Bir sistem oturtun mu abi? Ne var da sistem oturtabildiniz? ne hakemlik gelişiminde. Hakemler de bu rahatlıkla tembelleştiler.

0: Zihinsel bir tembellik. Baktığınız zaman atletizmi yüksek bir hakem. Koşuyor. Ama zihinsel de yükselmen lazım. Bunları beklenen, beklenmeyeni bekleyeceksin ki büyük hakem olasın. Net bir penaltı 71. dakikada pozisyon.
1: Peki birazdan zaten ikinci bölümde reklamlardan sonra biraz daha pozisyonların üzerine gideriz. Mert'in pozisyonuna da yine bakarız.
0: Ona bakalım. Teması
1: bir tane de Gençler Birliği'nin bir pozisyonu var. Ona da bakarız. Yani taraftarlardan, izleyicilerden hani çok yorum geldiği ve soru geldiği için neden eleştiriyorsunuz ama bu konuda da konuşmuyorsunuz gibi bir vurgu olmuş birkaç izleyicimizden. Hani biz de konuşmayacağımızı söylemiyoruz, konuşuyoruz, konuşacağız da her takım için ama hakem pozisyonları biraz daha sona bırakıyoruz. Mahmut Uslu geliyormuş galiba, herhalde bir açıklama olacak. Kuvvetle muhtemel bu pozisyonlarla ilgili de olabilir. Belki şöyle bir ya bu yol kazasıdır konuşması da olabilir. Tabii beklenmedik bir yenilgi Fenerbahçe yönetimi içinde.
2: Ender şöyle bir şey söyleyeyim yalnız. Bak bugünkü maçın genelinde iki tane Mahmut Bey geldi.
1: Mahmut Uslu evet.
3: İlk bir konuşma yapsaydık ama iyi oynamadık. Gençler Birliği'ni tebrik ederiz. Ancak iki kere geldiler, iki gol oldu. Ama şunu söylemek istiyoruz federasyona özellikle. Bizler işte salı günü Fenerbahçe'nin herhalde kaç yıldır ilk defa Şampiyonlar Ligi'ne yine maçı var. Bir erteleme istendi, onu da yapmadılar. Ama bugün gördük ki kafa yapıları hep aynı şekilde devam ediyor. Özellikle rica ediyoruz. Bundan sonra en ufak bir şekilde buna benzer şeyler olursa, bugün yaklaşık iki tane penaltımız verilmedi. Yani burada niye verilmedi diye fazla konuşmayacağım. Ama çok gerçek bir şey var. Özellikle Tariska'nın vurduğu top, kol çok açık, penaltı ve kırmızı kart. Biz kitap öyle yazıyor. Ama var yabancı mı, Türk mü onu da bilmiyoruz. Federasyon başkanından özellikle rica ediyoruz. Bu tür şeyler artık MHK'nin başkanından. Bu tür şeyler olmasın. Her türlü tedbir alırız. Biz bir yılına geldik. Eşit şartlarda mücadele etmek istiyoruz. Şu anda gördüğümüz kadarıyla eşit olmadı. Bütün ikili mücadeleler dikkat ederseniz aleyhimize çalındı. Yani inanılmaz bir şekilde bu şekilde bu lig devam etmez. Bizim açımızdan tabii diğer bütün takımlara bir saygımız var. Teşekkür ederiz. Herhangi bir sorunuz varsa iki tane alayım.
4: Mahmut Bey, tedbir dediniz. Tedbiri açar mısınız? Bir de ek olarak yabancı...
3: Aklınıza ne gelirse yaparız. Aklınıza ne gelebiliyorsa. Yani ligle ilgili Fenerbahçe'yle kimse artık oynamaması lazım. Bu %100 penaltı yani. Hele bir tanesi, öbüründe de Mert'in pozisyonu da penaltı. Ama bu kadar olmaz. Yani böyle bir şey olur mu ya? Hani biz tamam kötü oynadık diye susuyoruz ama olmaz böyle şey. Her şeyi yaparız. Bu kadar gözü kararttık yani.
4: Mahmut Bey, bir de bu erteleme talebiyle ilgili federasyondan bir gerekçe aldınız mı? Neden?
3: Yani onlar öyle bir prensip kararı almışlar. Nasıl 10+4 ile ilgili. Orada bir şey diyemiyoruz tabii. Aldıkları karara biz karışamayız. Federasyon bu işi yöneten insanlar. Dolayısıyla onunla ilgili. Ama birazcık bu şekilde düşünmeleri lazımdı. Çünkü biz bu kadar transferler yapıyoruz, takımı hazırlamaya çalışıyoruz, Şampiyonlar Ligi'ne sokmak istiyoruz. Biliyorsunuz bütün maçları kazanarak geldik buraya kadar. Burada Türkiye Ligi çok zor bir lig. Dün de gördünüz işte diğer rakiplerimizin de hepsi puan kaybetti. Bugün de kaybeden var. Yani bununla ilgili tabii lig çok uzun ama böyle devam ederse hakikaten yanlış oluyor diye düşünüyoruz biz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.
1: Evet, Ake'de yine o da Skriniar gibi bu sezon bu tarz oyunlar çok olacaktır. Bu durumlarda Ake'nin paylaşımını iyi yapmak lazım. Arkadaki paylaşımı iyi yapmamız lazım diyor. İki gol, top kayıplarımız sonrası kontradan savunmada merkeze oturmamışken geldi.
5: Doğru da
1: diyor.
5: Merkeze o top oynanmaz Ender.
1: Yani takım Gündüz'ü olarak tabii daha iyi olmalıyız. Daha iyi yapmalıyız. Bunu da yapacağımızı düşünüyorum diyor.
5: Ake gibi.
1: Hani kendisine de bence bir pay çıkarmalı değil mi?
5: Ake gibi pasör stoper yani top tekniği bir oyuncu merkeze o top oynanmaz. Çünkü sırtında bir oyuncu var Gündüz'ün ve yanında iki tane oyuncu var. Gündüz'ü de çevre kontrolü yapmamış.
2: Ki en iyi yapan bu işi en iyi
5: top
2: yapan.
5: Gelmeden nakil halinde sen bana atıyorsun Ender topu, ben çevre kontrolünü sağa solama bakacağım, doğru mu? Tekte bırakacağım, kimse yoksa alıp döneceğim. Merkez orta saha oyuncusu değil mi? Topu hareketlendireceğim. Şimdi Ake'de yüzü dönük onu görüyor çevresinde 3 oyuncu olduğunu. Fenerbahçe oradan çok ucuz tabii gol yedi. Diyorum ya, Fenerbahçe'nin bu hastalığını bir şekilde çözmesi gerek, bu bir. İkisi Mahmut Uslu ile ilgili şunu söyleyeyim. Doğru söylüyor. Şimdi Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı bir de bu 4 senelik süreçte. Fenerbahçe iyi oynar, kötü oynar. Fenerbahçe'nin kötü oynadığında hakemin kötü performans verme lüksüne sahip değil. Yani sen Fenerbahçe'yi görüyorsun, kötü oynuyor, sezonu kötü geçiriyor. Bir bakıyorsun Fenerbahçe'yi güçsüz yakalıyorsun. Ya ona da çalıyor, buna da çalıyor. Penaltısını da vermiyor. Kırmızı kartı da rakibe göstermiyor. Fenerbahçe'ye gösteriyor. Biz geçtiğimiz sezonlarda bunu çok net bir şekilde gördük. Mahmut Uslu bu anlamda uyarıyor. Evet. Sen kardeşim, Oğuzhan Hoca, sen... Ya kardeşim sen gördüğünü bir şekilde çalamıyorsun. Madem var çalacak, net bir penaltı maçın gidişatını oynamıştır. Fenerbahçe iyi oynar kötü oynar. Siz bu raconu saha içinde kesecek, anladın mı? İnsanlar değilsiniz. Siz saha içinde adalet dağıtacaksınız. Sizin normal kararınız, anladın mı? Bir takımı bir şekilde şampiyonluktan eder veya şampiyon yapar. Hangi takım olacaksa o. Ama düzgün bir şekilde maç tekrar gençler bir sen penaltıyı verirsin. Gençler bir döner yine gol atar, yine galip gelir veya Fenerbahçe galip gelir. Skordan bağımsız söylüyorum. Ama sen net bir şekilde gördüğünü vermiyorsun. Öbür oradaki 3 maymunu oynuyor bardaki, o da görmüyor. Çağırsa penaltıyı verecek olsan. Şimdi puan da gitmiş. Bu kadar da bu insanlar hepsi para vermiş. Ciddi anlamda katkı. Fenerbahçe'ye ciddi oyuncu alıyorlar. Şampiyon olmasını istiyorlar. Bir bakıyorsun daha ilk haftada bir dizginlerle gel kardeşim nereye gidiyorsun?
1: Yani maddi hata yapılıyor. Şimdi yorum hatası sana göre bana bu, göre hatası
5: bu
1: falan.
5: Bu işin pardon olmaz. Yorum
6: yok. Net
5: bak,
6: bu.
5: Hocam
6: net
5: bak bu. Yorum bak, olmaz. Ender o değil. Bak bu işin pardon olmaz. Sen bu kadar alıyorsan, bu kadar 100 bin lira yakın her maaşı alıyorsan, ediyorsan, profesyonelce bu işi yapıyorsan, sen profesyonelce yaptığın bir işte hata yapmayacaksın. Profesyonel gelip uçakla burada en iyi yerde kalıp en iyi şekilde yiyip içip 3 liralık değil bir de daha fazla para alıyorsan euro bazında, hepsi euro bazında oluyor. Sen orada göreceksin, vereceksin. Bu Fenerbahçe için olur, Galatasaray, Trabzon, Beşiktaş, diğer takımlar için olur. Sen hakkı neyse göreceksin. Sen bir hakem olan da Oğuzhan Hoca, sen koşacağına edeceğine, sen bu pozisyonu çok önünde net bir şekilde net bir şekilde bir de göreceksin. Bir de topun hızı kesiliyor. Sen bunu görmüyorsun. Maçın kaderiyle oynuyorsun. Duşunu alıyorsun, çıkıyorsun. Biz de merak et. Sonra notunu işte verir. Bu yokuyorsun Oğuzhan Hoca tekrar öbür hafta bir maçta. Ya bunların bir şekilde sezon başında çözülmesi gerekir. Ya sezon başında daha dakika bir Fenerbahçe dakika bir gol bir, yani gol yer mi ya? Hocam, dakika bir gol yedi ya. İlk maçında penaltısı verilmedi.
6: Hocam Trabzon maçında verilen penaltı, Konya maçında verilen penaltı, onları gör, onlar daha da büyük skandallar yani. Evet. Orada da sorun var. Bakın buradaki temel sorun şu. Biz hakemler, maçın öznesi hakemler olması lazım ki, maçın üstüne değil. Hakemliğin içindeki özne hakemlik, sahadaki hakem olacağına biz varı o hakemin üstüne oturtturduk. Vardan bekliyoruz her şeyi. Hayır kardeşim, sahada vereceksin sen. Önce hakem, sonra var, adı üstünde video assistant referee diyor. Yardımcısın sen, videodan yardımcılık yapıyorsun. Diyelim ki yardımcı gibi. Bir gece önce de Galatasaray maçında iki nolu yardımcı rezaletti. Bir nolu yardımcı çok başarılıydı. İki nolu yardımcı rezaletti.
1: Garip bir offside falan.
6: Neler yaptı iki nolu yardımcı?
1: Burada Okan Hoca çıldırdı falan.
6: Tamam işte o pozisyonda da rezildi yani karşı taraftaki yardımcı. Şimdi biz bu hakemlere video hakemiyle ya yani VAR hakemiyle iletişim ve onları bütünleştirmeye çalışırken ya hakemliği unutturduk bunlara. Öyle yaslandılar, öyle kolay seçiyorlar ki ne yer almalarını biliyorlar, ne barajda önlem almayı biliyorlar, ne oyuncu iletişimini de biliyorlar. Çatır çatır kart gör. Ya bunun adı, biz yıllardır hep söylüyoruz, polisi hakemlik yapmayın. Oyunu okuyun. Bu oyun ne istiyor? Bunu çözersen büyük hakem olursun.
5: Hocam onlar tamam bilmiyor da bak bu.
6: Ama anlatılmalı bunlar abi.
5: Hocam bak onlar pozisyon alması etmesi hepsini doğru söylüyorsun. Size katılıyorum. Bundan ayrı bir şey söylüyorum. Ya bir gördüğünü bir şekilde standart bir şekilde korkmaz. Bugün Oğuzhan Hoca de ki penaltı veya vardaki. Yani bunlar hocam onlar hakimlik siz benden daha iyi biliyorsunuz. Yeteneğidir. Hani pozisyon almak etmek bunlar tabii hakemde olması gerek. Hele profesyonel bu kadar rakamların yükseldiği artık hem kulüpler bazında transferlerin hem de hakemlerin, var hakemi yardımcıların büyük paralar kazandığı bir devirdeyiz.
6: Şimdi bu işin ondan iyi olsun diye.

0: Pardon olmaz. Bu yeteneği olur, biri yetenekli olur, biri yeteneksiz olur. Ama bunu gördüğünü vermiyorsan, etmiyorsan bu başka bir şey hocam. O pozisyon almayla yani işte hakemlik yeteneği, bilgisi işte o ayrı bir kategoriye giriyor. Bu gördüğünü çalacaksın, o yürek, düşünce, yani korkusuzca bir şeyi net bir şekilde kendi iradenle orada müdahale etmek, o penaltıyı vermek, çekinmemek. Yani bunların en büyük sıkıntısı, yani bugün Oğuzhan Hoca'nın gördüğüm bu sahada, ya yani gördüğünü bir şekilde, yani gördüğünü çalmadı. Var da bir şekilde o da çalmadı. Ya ne oldu? Maç bitti, mağlup. Tamam bak, yine Gençler Birliği'yi tebrik etmek gerekir. Fenerbahçe kötü oynadı, eleştirdik zaten bir saattir. Ama sen ya bu kadar bir takımla alıp bir takım öyle puanı bilmem ne olmaz hocam. Esas en büyük sıkıntıları bu. Gördüklerini nasıl bir hakem çalamaz ya bu devirde?
1: Çalamazdı hocam. Kafalarda tilkiler olunca, kafalarda küfreniş olunca hakemin berrak olacak kafası. Sen kalkar, onu bunu ona şikayet eder. Beni şu aradı, bu aradı, işte telefonunu açtım, ona açtım, buna konuştum, buna açmadım, ona tavır koydum. Yağdanlık yaparsan sağa sola, akıl başka yerlerde olursa, etrafındaki bazı abilerinin etkilemesiyle sen sahaya çıkıp ona yakın, buna uzak olursan olacağı bu. Kardeşim, dikdörtgen için her zaman söylüyorum, dikdörtgen içinde sen büyük hakemlik yap, giden MHK'de, gelen MHK'de, 10 sene sonra gelecek olan MHK'de her kimse sana maç vermek zorunda. Çünkü kamuoyunun takdirini alıyorsun, güvenini alıyorsun. Doğru mu? Yıllardır bu ülkede maçı, Fırat'ı her dönem bir sürü MHK geldi gitti değil mi Fırat'a? Her dönemde de kabul gördü mü? Hata yapmadım, yaptı. Ben yapmadım, yaptı. Hepimiz yaptık. Ama bir kabul görmüşlük var. Bu kabul görmüşlük o dikdörtgenin içinde oluyor.
0: Kabul görmüşlük, güven duyulmuşluk var diyorsun.
1: Oraya geliyorum. Tabii ki hocam. O dikdörtgenin içinde toplum sana not veriyor. Gözlemcinin verdiği not. Boş ver, geç onu ya. Toplumun yüreğinde yerin neresi? Ona bak. Şimdi bu akşam çıktın. Tamam, maçı iyi götürüyordu. İşte kartlara girmiyor, salmaya çalışıyor oyunu. Tamam, bir şeyler görüyorum. İyi götürdü ya, ama spesifik pozisyon var. Sonuca tesir eden pozisyon var. Maçın kaderi. Şimdi bu penaltılar unutulur mu? Hadi 48'dekini bilmiyorum. Geldiğinde bir daha bakacağım ona. Çünkü maçın akışında göremedim. Ama 70'dekini veremiyorsan unutulmazlar hanesine yazılacak. Unutulacak mı burada? Bizde unutulmaz bu.
2: Yok.
1: Bunu verirsen büyük hakem olursun. O kafandaki küfleri sileceksin. Berrak olacaksın. Bırakacaksın bu abi kardeş işlerini. İsmail, sağa sola laf yetiştirme işlerini.
2: İsmail Hoca diyor ki bu sonucun aslında konuşulacak bir tarafı yok. Bu takım bu değil. Zorluk derecesi yüksek maçlarda verilen mücadele oyunu ortada. İlk gol kendi kendimize yaptığımız hatadan bir gol. Tamam, olabilir. Tekrar ikinci, üçüncü gol için daha iyi futbol oynamamız gerekiyordu. Üretkenlik sağlayamadık diyor. Devamı var mı? Evet. İkinci golü hazırlıksız yakalanınca yedik. Rakibin iştahı arttı. Daha çok mücadele etmeye başladılar. Doğaldır, normaldir. Biz teknik heyet olarak kaybettik. Beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Ders çıkarması hepimizin gerekiyor demiş İsmail Kartal. Ayağımızdaki topu rakibe verip gol yedik. İkinci golde stoperlerin arasına bir kişi girdi, golü attı. Hiç böyle bir şey beklemiyorduk. Üzgünüz. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz demiş hocam.
3: Yani bizim anlattıklarımızı İsmail Hoca açık bir yüreklilikle kendisi de kabul etti. Biz ve teknik ekibimiz, yani bizim diyor, hatamız diyor. Çünkü bu kadar rotasyonu yaptığına bu konuşmasından anladığım kesin pişman oldu.
2: Tabii.
3: %100 onu pişman gösteriyor. Oldu. Ama şunun da hakkını vermemiz gerekiyor Ender. Bak şimdi biz bu akşam Fenerbahçe'yi konuşuyoruz. Ama siz maçı izlediniz de biz burada Avrupa maçlarını burada stüdyoda maçtan önce de maçtan sonra da yorumladık. 4 tane maçta Fenerbahçe bir tane gol yedi. Fazla rakiplerine pozisyon vermedi. Ve şahane savunma yaparak oynadı. Bak Avrupa maçlarındaki dikkati, titizliği bugün göstermedi.
2: Disiplini.
3: Bravo. Disiplini bugün göstermedikleri aşikar. Ben zaten devre arasında da bunu söyledim orada yayında, yaptığımız yayında yukarıda. Göremiyorum dedim, 30'dan sonra bu takım gitmiş, başka takım gelmiş. Bak bunu iyi ki sezonun ilk maçı oldu. Bak Mahmut Bey'in açıklaması da çok kibar bir açıklama, ilk maç olduğu için normal bir açıklama söylüyor. İşte hocam bana diyor iki tane penaltı var diyor, o detayını zaten anlatacak sonra. Ama şu, hakkını teslim edelim, 4 tane Avrupa maçını. Çok üst düzeyde, çok disiplinli oynadılar. Bu takım gol yemez diye de bu ekranlarda işte biz Avrupa maçlarından önce de

0: zaten. En kritik nokta bu. İki golde çıkış anında ki güvenliğin savunmacıdan geliyor.
1: Bireysel
0: yani. Ama yani burada rakip şey, eksik hocam, kalıyor. Devam onun etsin. Onun için burada ben İsmail Hoca'yı bu maçın genelinde yargılamıyorum. Demiyorum. Tek ona tek eleştirdiğim nokta devre arasında bu gidişatı gördün yani son 15
2: devre
0: dakika.
2: Devre arasında gözüküyor her şey. Golü yemeyi bekledi.
0: Ender. Yap. 15 dakika son 15 dakika lastiği patlamış. Gitmiyor arabaya. Araba gitmiyor. Bunu görüyorsun. Hocam bir bitireyim. Sen devreye girersin. Ben bu lastik patlamış dönemde 15 dakika görüyorsun. Gitmiyor. Ha geçebiliyor. O zaman da seni rahatsız etmiyor mu Ender? Sen o 30 dakikada oynadığın tempo düştü. Neden? Senin uzun süre oynatmadığın İrfan var. Evet efendim Levent var. Oğuz var. İsmail var. Olmuyor bu çocuklarla. Ben Asensio'yu hala bir kenara koyuyorum. O bu takımın geçen sene en büyük silahşörlerinden bir tanesidir. Orada devam edebilirsin. İsmail Hoca'nın o Avrupa maçlarında gösterdiği oyun disiplini, oyun anlayışı oyuncuların bugün Türkiye Ligi maçında maalesef gösteremedi. Burada da İsmail Hoca da Az Bey de gerekli uyarıları herkese yapacaktır. Oyuncular da bir an önce ayağa kalkması lazım. Nitekim dün akşam sizi de dinledim burada Galatasaray maçında Galatasaray'ın olduğu gibi. Bugün Trabzon'un da olduğu gibi. Ha sezon başında belki de böyle hatalar takımların tekrar ayağa kalkması için bir işaret de olabilir.
3: Bak şunu söyleyeyim. Benim tabii düşüncem
1: reklama gideceğim hocam.
3: En son
1: hızlı.
3: Benim düşüncem farklı. Ben İsmail Hoca yazar. Bu büyük takım antrenörüyle pardonu falan yok. Sen rakibin 4 puan kaybetmiş. Sen de 7 puanlık maça çıkıyorsun bilmem ne falan. Bu İsmail Hoca yazar. Nasıl iyi Avrupa'da bilmem ne çıkıp konuşuyorsa ediyorsa tebrik ediyorsak gayet iyi oynadı hakkını veriyorsak bu ona yazar. Çünkü iyi alacaksın.
1: Onu üzerine. Hepimiz kabul ediyoruz
3: bitti.
1: Zaten.
0: İsmail Hoca da kabul etti onu.
3: Anladım. Sen kabul mesela etti. İsmail Hoca'ya çok yazmam dedin ya.
0: Hayır öyle demedim. Bu maç ona yazar dedim.
3: Yani bir kere en önemli yani direkt ona yazar. Bir de şu bak. Şunu söyleyeyim reklama gitmeden. Ya eskiye rağbet olsaydı bit pazarına nur yağardı. Böyle bir söz vardı çok güzel.
1: İrfan için mi söylüyorsun?
3: Burada bazı oyuncuları hocam.
1: Başta İrfan
3: bak Allah
1: üzere.
3: Aşkına sen bırak hani onları kazanacağım edeceğim bilmem ne silah arkadaşlarını bırak. O ilk 3 sene önceydi. 3 sene geçti arada. Onun için eskiye rağbet olsaydı bit pazarına nur yağardı boş söz değildir. Sen bak önüne canlı manlı bu takımda göndereceksen gönder 4 Eylül'e kadar. Yerli oyuncu alınacaksa da stoper bu çağları ona vura bu için rotasyonda güvenme. O da ayrı. Oynamadı o da ayrı. Bu silah arkadaşlarına güvenme. Git alacağın oyuncu Alanyaspor'dan bana göre Ümit değil. Adil'i alırım Konyaspor'dan. Top tekniği o kadar iyi olmayabilir. Agresif %100 konsantrasyonla oynayan sıkı sert stoper.
4: Gönülden
3: yani bu işi harbi kafaya yormuş oynamış. Geçen sene finalde de oradaydık. Maçın ısınması falan her şey herif. Yani ciddi anlamda o takıma liderlik yap. Forma için, arma için ya. Bravo. Yani senin alacağın Fenerbahçe yerli stoper alacaksa Aziz Yıldırım yönetimi işte aynı şekilde Oğuz Çetin, İsmail Kartal gidin Adil'i alın Konyaspor'dan. Gidin oraya koyun. Eğer bu stoperlere biz rotasyonda sıkıntı olursa bu YTF ile Çağlar'la bu iş gitmez. Sonra bak yine burada 4 yıllık süreçte çok en çok gol yiyorsunuz. Yine bu gol yemeye devam edersiniz Fenerbahçe olarak.
1: Daha detaylandıracağız, devam edeceğiz. Yolumuz uzun programda. Bir küçük reklam arası verelim. Ardından yeniden burada birlikte olalım. Pozisyonları da detaylı konuşacağız.

Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Değerli futbol severler, bugün gündüz bölümünde Trabzonspor Kasımpaşa ile İstanbul'da bir berabere kaldı. Dünya yıldızı Muhammed Salah ilk kez forma giydi. Bir başka flash transferler yapan, sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de başkentte Gençler Birliği'ne 2-1 yenildi. Gaziantep Alanya maçı 1-1'di değil mi orada?
1: Evet, 1-1.
0: Rize'de Konya Spor'u 1-0 yendi. Böyle çok gollü olmasa da, genellikle beraberlikler falan derken, son derece sürprizli bir start. Yarın Beşiktaş'a Eyüp Spor maçı var. Beşiktaş için 3 önemli rakibinin de puan kaybetmesi tabii ki iştah açıcı bir durum. Vincenzo Italiano'yla Beşiktaş açısından, onlar da önemli kalıplı transferler yaptılar. Mutlaka hani sezonun ilk haftasında 10 bir puan. Liderlik koltuğuna oturalım 10 puan diyorlardır.
2: ABN 10 puan.
0: Tabii.
2: 10 puan.
0: Tabii.
2: Fener 3 puan. 2 puan Trabzon, 2 puan Galatasaray. Bir de 10 puan.
0: Şimdi bir gelenler gidenlere bakalım mı arkadaşlar Fenerbahçe'deki? Yani bir de geniş kadroyu da sonra verelim ki. Şimdi az önce hocam dedi ya, bazı oyuncularla artık yolları ayırmak lazım. Öte yanda bazı yeni isimler de almak lazım. Örneğin ben dedi, adı geçen iki isim var diye, hani Adil'in ismini var. Belki bir üçüncü isim de olabilir, bambaşka bir isim, yerli. Onu da konuşuruz zaten, bazı isimler.
2: Adil'i dedi Konya Spor'dan.
0: Evet. Şimdi Fred vedalaştı. Alvarez zaten kiralıktı, gitti. İrfan Can Eğribayat Gençler Birliği'nde. Emre Mor gitti Nekbireda'ya. Lukaku, Greenwood, Ake, Muric, Amara Diouf. O Amara Diouf da hiç çok şey yaptılar. Ne yapıyormuş
1: hala
0: acaba?
1: Hala sakat. Onun sakatlığı.
0: Bitmemiş mi o sakatlık? Ne sakatlıkmış ya?
1: O geçen sene, bak şimdi 18 yaşında doldurmadığı için mukabele yapamam da, yeni transfer gibi görünüyor ama bir senedir Fenerbahçe'nin oyuncusu.
0: Evet. Bir sakatlık, gitti geldi falan, bir şeyler oldu.
1: Ameliyat oldu. 18 yaşını doldurdu, imza attılar. Çok sıkı bir sağlık kontrolüne geçirdiler. Yaklaşık Ekim, Kasım gibi falan tam fit hale gelir. Çünkü bu sakatlık genç yaşta olduğu için tekrarlamasın diye temkinli bir çalışma yapıyor. Ama çok kaliteli bir oyuncu.
0: Öyle geliyordu.
1: Ben seyrettim, maçlarını da seyrettim. Yani inanılmaz. Senegal milli takımın 16 yaşında o grubun en iyi futbolcusu seçilmiş ya.
0: Şimdi.
1: Çok da iyi bir futbolcu.
0: Şimdi transfer süreci 4 Eylül'e kadar.

0: biliyorsunuz devam ediyor. Ayrılan oyuncular burada. 10 artı 4 kuralı malum. Gidebilecek isimler sayılıyor. Yani yaş kriterine uymayan, 23 yaş altı, 23 yaş ve altı kriterine uymayan oyuncular var malum. Bütün takımlarda bu matematik doğrultusunda sıkıntı yaşıyor. Büyük takımlar özellikle. Fenerbahçe'de de burada 3 isim gündeme geldi. Bunlardan ikisi gidecek gibi gözüküyor. He, sürpriz bir isim çıkar mı bilmiyorum, sorarız. Bu isimler Ederson, Semedo ve Osterwolde gibi gözüküyor. Talisca öyle bir sezon maçı startı gösterdi ki ya acaba veda edilir mi falan derken Talisca şu anda 6 resmi golün 5'ine imza atan isim oldu. Dolayısıyla Talisca kendini oradan sıyırdı. Şimdi bugün Sıdıkı Şerif'in İngiltere'de bir görüşmesi olduğu haberleri geliyor. Böyle 20 milyon euronun biraz üzerinde bir para teklifinden bahsediliyor. Sıdıkı Şerif ayrılabilir. İyi de bir para getirerek ayrılabilir. Böyle 23-24 milyon falan gibi laflar dönüyor.
1: Onun zaten bir sıkıntısı yoktu. 10 artı 4 kuralını zaten.
0: O zaten 4 artı 4'te ama işte şey açmak için, bütçe açmak için, yani o şeyde
1: limitler için
0: ciddi bir şey olabilir.
1: Onu satarsalar çok iyi bir stoper, 23 yaş altı çok iyi bir stoper Fenerbahçe'ye alınabilir. Demin Rea Hoca da söyledi. Yerli diyor ya, yabancı adaylarda çok var.
0: Şimdi onu soracağım.
1: Yerli yani, alamazsam mı yabancı 23 yaş altı
0: kim
1: alabilir?
0: Gidecek? Kim gidecek? Yani ben şunu düşünüyorum. Bugünkü Mert'i gördükten sonra Semedo'yu falan yollarsanız Mimovic'li olmaz herhalde bu iş. Bilmiyorum ki. Çocuk da bir oynadı. Aa, iyi başladı falan dediler. Bir daha yüzünü görmedik.
1: Şimdi bu Mert Müldür enteresan bir çocuk Ender. Ya milli takımda şahane maçlar oynuyor. Ya bir de Fenerbahçe'de oynuyor. Bu Fenerbahçe'de olmadı abi.
0: Sayılır iyi maçı.
1: Milli takımda gerçekten bakıyoruz şimdi.
0: Yo, iyi
1: en son Amerika maçında tabii, çok iyi oynadı. Milli takımda bayağı oynuyor. Ama olmuyor Fenerbahçe'de şu. Bu şartlar altında bak şöyle yazdığın zaman kalacak oyuncuları yazacaksın, gidecekler ortaya çıkıyor zaten Ender. Şimdi bak.
0: Yaz hocam. Buyur. Bak,
1: ben sana söyleyeyim. Semedo. Bir.
0: Evet.
1: Skriniar Ake. Evet. Savunma. Archie Brown.
0: Evet, o zaten
2: Archie Brown. Hayır, yaşa giriyor.
1: O yaşa giriyor. Bravo, o yaşa giriyor. Evet. Yazmaya göre. Gendüzü.
0: 4.
1: Kante.
0: 5.
1: Asensio.
0: 6.
1: Greenwood.
0: 7.
1: Vedat Muriç.
0: 8.
2: Talisca'yı yazdın mı?
1: Sırayla. Söyleyeceğim. Lukaku.
0: 9.
1: 9. Şimdi bak burada dışarıda kalan.
0: Geldik zurnanın zırt dediği yere.
1: Niye yazmadın? Sezon başında Talisca bu şey içinde görünmüyordu.
2: En zayıf halkalardan biriydi.
1: Bravo. Ama şimdi öyle bir duruma geldi ki, yani şu oynayacakları playoff maçı var ya, bazı oyuncuların kaderini değiştirecek. Ha, burada Ederson kalıcı gibi görünüyordu. Ama son durumlarında ben hiç kalıcı gibi görmüyorum. Ben sana bir kalıcı türlü gibi görmüyorum dediklerimi, endişelerimi söyleyeyim.
0: Bir türlü Osterwolde, şey ikna da olmamış. Osterwolde, eşi de istemiyormuş.
1: Osterwolde de kafasına göre takılıyormuş. Bazı uç teklif şeyleri var, uçuk talepleri varmış.
0: Öyle duyuyorum.
1: Semedo
0: fiyat
1: olayı
0: yükseltmek istiyormuş falan.
1: Semedo olayı, eğer Mert Müldür performans gösterseydi o da bunun içine girebilirdi. Şimdi zaten burada 9. Şimdi Talisca ile tam 10 oldu. Yazıyoruz.
0: Evet.
1: Şimdi Talisca'yı buradan istesen de yollayamazsın.
2: Şimdi bütün takımı şu görüntüde yolla, Talisca'yı birinci tutmak gerek.
0: Şu anda birinci Kante'yi birinci yazarım şu form durumunda. Kante'yi yazarım ama Talisca'yı da mutlaka yazarım.
2: Talisca'yı bence şu spor yapıyor ya, en öne yazarsın.
1: Bak şimdi para olursa enteresan bir şey. Semedo da gider, Osvaldo da gider, Ederson da gider. Ama şimdi bunlardan çıkmak öyle, Osvaldo'dan çıkarsa alıcısı varmış.
0: Varmış evet.
1: Piyasasında.
0: Biraz bu sakatlık bir acaba falan dedirtmiş. Sakatlık ve 20-25 aralığında da ona bir teklif vardı.
1: En büyük sıkıntı Ederson'dan çıkmak burada. Evet. Çok büyük para var. Yani maliyeti
2: 13 milyon euroya yakın yıllık.
1: Yani ne? 11 milyon garanti parası var. 2 milyon da bonuslarından karşılıyor. Semedo'nun da yani fena değil ama.
2: Hocam,
1: şimdi şu hale bakarsan Ender, Oğuz'dan sağ

0: Abek olur diye biz de düşündük ama benim aklıma yok hocam, yatmıyor. Yok, yok, şimdi şöyle yok. Bir şey söyleyeyim. Mert'e güvenip Semedo'yu bırakır mısın bırakmazsın. Ben artı bir şey söyleyeyim. İki maç, ben Mimovic'i mesela hiç önceden izlememiştim. İki tane hazırlık maçında izledim. Ya Mimovic yemin ediyorum sana Mert Nuri'den çok iyi daha.
1: En temel çok bir kere süratli. Hucuma çıkıyor çabuk bravo. Hucum yapıyor. Var.
2: Bak çabukluğu var.
1: Çabukluğu var. Gidiyor yani, hucuma çıkıyor.
0: Bravo.
1: Öyle bindirme bir yapıyor alan açıyor öndeki bravo. Oyuncuya.
0: Şimdi bakıyorum ne Mimovic ne oluyor biliyor musun Ender? 10 artı 4'ün içerisinde kontenjan giriyor.
2: Artı 4'e giriyor. Yani
0: ben yönetimin yerine olsam
2: ne? Archibram giriyor. Şerif de giriyor da onu verecekler galiba.
0: Ya tabii Lukaku'yu aldın. Vedat'ı aldıktan sonra yani. Sidik'i Şerif.
2: Hatta orada işte Talişka'yı
0: da başkanın bu genç oyuncular hakkında yani şeyi var. Bir endişesi de var adam haklı.
2: Ya iyi bir
0: yani şimdi Sidik'i Şerif'i verdi çok iyi oldu.
2: Şöyle tabii şimdi Fransız pasaportu var. U21'de oynamış.
0: Bir de 19 yaşında U21'de oynuyorsun. Evet, evet. 2 yaş ufaklar işte Ümit yani, takım eski hocası.
2: Ama iyi rakam hocam yani.
0: Hocam bak
2: 23, 24 de, falan diyorlar. 23-24 diyorlar.
0: Fena hocam rakamı değil, zaten rakam. Şöyle ondan çıksan da olur çıkma ama oynama şansı yok çocuk. Yok. Ben olsam kiralık veririm onu. Gitsin İngiltere'de oynayacaksa. Ben
2: rakam da iyi işte. Hocam, rakam şimdi, da iyi bulunca çünkü satamıyorsun. Şimdi hocam şey burada bizimkiler yazmamışlar geniş kadroya herhalde niye yazmadılar bilmiyorum.
0: Kimi?
2: Şimdi burada şeyler yok. Amrabat yok.
0: Onu gitti diye
2: Diego
0: yazmamış.
2: Diego Carlos yok. Beka yok. Onları burada gönülden düşmüş galiba onlar.
0: Ya şu Diego Carlos'un yaptıklarını duyuyorum da ya çok komik bir çocuk ya.
2: Kim?
0: Diego Carlos. Neler bayağı yapıyormuş.
2: Çok enteresan böyle ya sezon başından beri enteresan işler
0: geç
2: yapıyormuş.
0: Geliyor ben istediğim zaman gelirim istediğim zaman giderim.
1: İşte gitmek istiyor hesap.
0: Ama istiyorsun da yani.
2: Ayıp ya. Yani ya hayır, doğru. 10 milyon falan para verildi
1: yaptıklarına,
2: ona.
1: Yaptıklarını doğru bulmuyorum. Ben diyorum ki klasik ondan gitmek için yaptı. Tabii ki bir yani futbol şimdi yaptığı bir terbiyesizlik ahlaksızlık
2: çok,
1: sonuçta.
2: Çok.
1: Yani para alacağını edeceksin bir de 5-6 milyon euro kazanıyor. Yani Mourinho'nun getirdiği devre arasında bir oyuncu hepimizin milli gibi. Bir, burada Erzurumspor maçında bir sakatlandı ondan sonra bitti. İşte Koma'ya gitti vesaire gitmek istiyor. Hem bonservisini isteyecek hem sıfır bonservis.
2: Şey diyormuş alacaklarımdan vazgeçin beni bırakın.
1: Bonservis parası verdiler 10 milyon euro falan. Ne ya Fenerbahçe'deki en büyük sıkıntı
2: bak. Ne güzel.
1: Aziz Yıldırım tabii biliyordu. Yani çok çok donanımlı bir başkan. Bütün sıkıntılı her şey çok böyle olaylara hakim izliyorum mesela divan kurulunda.
2: Zaten
1: en büyük sıkıntı ne biliyor musun Ender? Geçtiğimiz senelerde Ali Koç ve en son Saadettin Saran. Ya burada transfer özellikle Ali Koç'un transfer yanlışları var ya altından kalkılmıyor.
2: Çok bak, ciddi çok büyük maaş yanlışlar. Yükleri var. Çok ciddi
1: maaş yükleri niye? Var. Maaş yük bak. Fenerbahçe'nin maaş yükü dünyada maaş yükü bak market değeri değil oyuncuların maaş yükü dünya Avrupa piyasasında kaçıncı sırada Fenerbahçe biliyor musun?
0: 170 milyon euro falanmış maaş.
1: 18 yıllık. Hocam bak.
0: Yıllık.
1: Ya 16 18 sırada Galatasaray 24. sırada Fenerbahçe Galatasaray'ın önüne doğru, geçmiş durumda.
0: Doğru.
1: Maaş yükünde bak bu çok büyük bak çok büyük bir para. Hiçbir başarı yok 4 yılda. Bak Şampiyonlar Ligi'nde yoksun, ligde şampiyon olamıyorsun, maaş yükünde Avrupa'da 16. 18.
2: Peki ben de diyorum ki somut konuşalım tamam bunları kabul ediyoruz. Ve örneğin Ederson yollar mısınız?
0: Hocam ben Ederson'u...
2: Gerçi istemiyormuş o görüntü o bilgiler o yönde yani ya ben tamam sizi anlıyor çok iyi iki konuşma yapmış Aziz Bey. Ama hani eşim de mutlu değil hani şöyle bir şey Juventus'un da böyle hani istiyoruz ama çok da istekli değiliz tarzı ara ara böyle bir şeyle galiba Mendes'le bir şey yapmışlar en son yeni menajer var ya Portekizli menajer Mendes o bir ya Juventus ilgilenebilir belki gibi böyle bir şeyler söylüyormuş.
1: Juventus'la menajeri biliyorsun eski Fenerbahçe'de Ali Koç'un ilk dönem getirdiği direkt CEO'su oldu biliyorsun. Yani Kafu'yu falan bilmem ne Kafu diyorum.
2: Komoli mi diyorsunuz?
1: Komoli ilk şeyle başladı ya Hollandalı. Koku ile başladı. Komoli. Ondan sonra Komoli biliyorsun Juventus'un şesi ya. Direkt sportif direktör öyle biliyorum.
2: En sonu öyleydi evet. Evet. Değişmediyse.
1: Yani o madem hani burada zaten leşleri falan bir sürü Fenerbahçe'ye o zaman oyuncu getirdi. Bir sürü borçlandırdı. Bari Ederson'un böyle
0: Komoli
1: bir şey varsa.
0: Biliyorsun Fransa'da takım satın aldı ya.
1: Tabii. aldı ama Juventus'e de onu getirdiler herhalde.
0: Yani enteresan bir şey. Fener'den gittikten sonra
2: dolayısıyla şu anda en önemli olan bu 10 artı 4'ü. Yani Fenerbahçe alacak kadar verecekleri de önemli. Bir de belli ki Fenerbahçe'ye bir stoper ve bir kanat oyuncusu lazım.
1: Ya stoper eğer 23 yaş altı olmazsa hemen yerli alması gerekir. Alacağı oyuncu benim de söyledim. Ümit'e göre Alanyaspor Adilu'nun önünde o hamleyi yapmaları gerekir. Bu stoperlerle ikisiyle bütün sezon iki stoperle Çağlar güven eşiği yüksek. Fenerbahçe taraftarı ve takım olarak Çağlar'a top geldiğinde veya rakiple birebire girdiğinde herkesin yüreği ağzına geliyordur Fenerbahçe taraftarın. Yiğit Efe desen çok çaylak. Ya bunlarla götüremezsin. Bir de Ostar böyle diyorsun ya, çıkılacak ondan işte çok farklı talepleri var. Oraya ligi bilen, doğru mu? Ligde de oynamış.
2: Çok ciddi zam istedi diye haberler var.
1: Adile alacaksın, geçeceksin veya takas Konya
0: Spor'a. Benim arkadaşım yazdı. Şimdi Komolli Juventus'tan yollamışlar.
2: Ben de öyle diye biliyordum da o yüzden hala orada mı diye söyledim.
1: İki ay önce mi gitmiş?
2: Yani öyle bir şey yaz döneminde hatırlıyordum. Emin olamadım o yüzden.
1: Geçen sene oradaydı. Ben herhalde yani devam.
3: Çağlar'a da top gelmeden önlem alıyor. Oraya ver, buraya tamam. ver. Buraya sadece yok, onu yapıyor. Başka bir şey yapıyor. Hiçbir
1: şey oynamıyor. A-Milli takım oynuyor mesela. Ya bu Adil A-Milli takıma bak, Fenerbahçe'ye gelsin. Bak hocam A-Milli takımda da oynar. Bu çocuğun şanssızlığı Konya Spor'da olması ya. Oynamayan oyuncuları.
2: O da 27-28 galiba değil mi?
1: Tabii oynamayan oyuncu.
3: Yürekten ve gönülden oynuyor hocam.
1: Gönülden oynuyor. Bir de yani her sene üzerine koyuyor. Kendini geliştiriyor. Oynamayan milli takımda oyuncuları çağırdılar. O Montella. İşte
2: Abdülkerim de o yaşta
1: geldi. Yardımcısıyla beraber görmüyor musun? Geçen Beşiktaş maçında gülüyorlar ya. Ya şu Dünya Kupası gitmiş etmiş. Umurda gülüyor yardımcısıyla protokolde. Neyse işimiz o değil de. Ya bu Adil'i bir şekilde bitirmeleri gerek. Yani Fenerbahçe'nin bir de bazı oyunculardan çıkması gerek. Az önce de söyledim Ender. Az önce reklama gitmeden. Yani bit pazarına eskiye rağbet olsa söyledim o sözü, yani Nur Yerdi'nin çıkması gerekir.
2: Zaten Cengiz'den çıkılacak gibi gözüküyor.
1: Ya içeriye zaten onlar var ya ciddi anlamda.
2: Musabayla yollar ayrılacak.
1: Ya ciddi anlamda bir takımın böyle var ya bir şey söyleyeyim. Kanı böyle çekilmiş gibi ya. Adamlar memura bağlamıştı. Cengiz 3,5 milyon euro alacak. Gelecek antrenmana çıkacak, oynamayacak. Paramı verin bitti, dolduruyor. Memuriyete bağlamış. İrfan memuriyete bağlamış. Çağlar memuriyete bağlamış. Ya bunlardan bir şekilde kurtulması gerek Fenerbahçe'nin. Yeni yüzlere, enerjiye ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin bu yerli oyuncuların enerjileri düşük. Takıma bir katkıları da yok. En büyük sıkıntı bu. Bugünkü mağlubiyette ilgisi yok bunun. Fenerbahçe bugün 3-0'da galip gelse. Ya bu oyuncularla rekabete Allah aşkına, Gençler Birliği bu derbi değil ya Ender, bir şeyi karıştırmayalım hocam, doğru mu?
3: Doğru.
1: Bugün bir Galatasaray derbisi oynanmadı, Beşiktaş Trabzon derbisi oynanmadı. Kendi bütçelerine mütevazi Metin Diyedin ve ekibini, başkanı, futbolcuları tebrik edelim yeniden ama onları, Gençler Birliği'ne ya şimdi biz neyi konuşuyoruz ya, rotasyon yapmasın. Ya Allah aşkına Gençler Birliği transfer tahtasını 2 gün önce açtı
2: evet,
1: ya.
2: Evet.
1: Ya Ender, Gençler Birliği ile oynuyorsun Ankara'da ve de rotasyon yaptığın dediğimiz oyuncular A-Milli takım oyuncusu. Mert Amerika'da var mıydı? Var. İrfan var mıydı? Var. İsmail var mıydı? Var. Oğuz var mıydı? Var.
3: Var.
1: Ya bu dördü A-Milli takım oyuncusu, rotasyon, Gençler bile oynuyorsun. Bir derbi oynarsın dediğiniz doğru. Ne yapıyorsun ya? Derbide bu olur mu işte? Oynuyorsun Beşiktaş'la farz edelim. Yani bu rotasyon olmaz. Ya bu maçta ya bu oyuncular, ya oynamayan oyuncuları bu oyuncular aratır mı ya? Ya Allah aşkına bak, düşünebiliyor musun? Aratmaması gerek, sorumlu kalması gerek. Dördü odaya toplanıp ya biz beyler A-Milli takım oyuncusu, bak bunlar oynuyor. Greenwood, şunlar, Kanteler, Manteler, Semedo'lar. Biz bugün çok iyi oynayalım. Ya biz var ya ısıralım bu topu, galip gelelim, biz de kendimizi bu işin içine iyice atalım. Düşünsün hocam, biz de bu takımda bankolarınız, bir rekabete
3: tabii,
1: sokalım.
3: Tabii, rekabet.
1: Bak en önemli şey söyleyeyim mi? İsmail Hoca'yı seviyorlardı. Sevmek ne demek biliyor musun? Hocanın işini kolaylaştırmak. Ben söyleyen bakmama eylemi,
2: bir yandan
1: yapacak
2: da biraz hocan için oynayacaksın.
1: Bravo,
2: değil
1: Ender
2: mi?
1: İşte onu söyleyeyim. Ya oynarsın hocan için, İsmail Hoca için koşarsın edersin. Bu adam bize var ya sorumluluk veriyor. Bak hep bizim arkamızda. Çıkalım biz bugün. Doğru mu hocam? Ya futbolcular bunu konuşur. Sorumluluk alalım. Gençler Birliği maçında neyin ne olduğunu gösterelim. Bak hoca bizim arkamızda oynatıyor. Ya bir de hocanın işini kolaylaştırın.
3: Kesinlikle
1: yok. Yönetim, yeni bir yönetim gelmiş bak. Bize bir şey yapmadı. İrfan Can mesela bak, kahveci. Geçen yönetim geldi, Saadettin'i hemen yolladı. En ufak olaydı. Zaten kafalarında yollamak vardı. Aziz Bey sahip çıktı.
3: Sahip çıktı hocam.
1: Hem
3: ya
1: hocaya hem Aziz Bey'e, yönetime ben de sahip çıkayım yok. Adamlar memuriyete bağlamış. O olur. Öbür hafta gol atar. Öbür hafta işte bravo alkışlarlar Fenerbahçe taraftarı. Ya bunların bak, bunlar ciddi para alıyor. Performans devamlı sürekli yok. En büyük sıkıntı bu hocam.
3: Hocam aidiyet duygusu yüksek oyuncularla oynamak hedefe seni daha kolay götürür. Ama bunlar

0: Pardon yok abi. Yok hocam bunlarda. Şimdi az önce söylediğin de güzel. Aziz Bey daha önceki yönetimi seni göndermiş, Aziz Bey geldiği gibi seni kabul etmiş. Abi o formayı yırtarım ben sahaya çıktığım zaman ya. Öyle top oynarım yani. Ama yok, göremiyorsun.
1: Ya hocam ikna et, bak şimdi ikna etmek bu devirde bir teknik direktörü başkanı az önce söylüyor. Çok büyük paralar dönüyor ya. Bir evet. Grubu, bir futbolcu grubu için olmazsa olmaz katılıyorum. Ya siz ikna olmuyor musunuz ya, yerli oyuncular ya. Fenerbahçe'de oynuyorsun. Milyonlarca taraftarı var. Gününde para ödüyorlar. Yönetim senin arkanda, hoca senin arkanda. Sana şans geliyor. Gelen maçta gençler bile hocam ya. Ya küçük doğru. Görmüyorum. Bir daha söylüyorum gençler bile. Ama siz bir farkınızı ortaya koyun ya. Ya en kötü galip gelin hocam. Beşer tane, onar tane gol atın demiyoruz ya. En kötü galip getirecek performansı bu dört oyuncu gösterin ya. Bu ya oynatmayan oyuncular aranır mı? Girdiğinde herkes böyle ne diyor herkes? Ya niye rotasyon yapıyorsun? Normal bunu söyleten kim İsmail Hoca'yı? Ben de beğenmedim performansını, baştan söylüyorum, ona yazar. Niye bunu yapan, bu İsmail Hoca'yı gündeme getiren, herkes tarafından eleştirilen bu Türk oyuncuların sorumluluk alması ya. Almaması saha içinde, doğru mu? Aidiyet duygusunun eksik oldu. Git aynen. Onlara sor rahat. Ya bir daha söylüyorum Ender, bak program başı. Ya ben bu kadar rahat görmedim ya. Çıkan suyunu içiyor. O gülüyor. İrfan gol kaçırıyor, gülüyor. Ya siz 4 yıl şampiyon olamaz. Galatasaray şampiyon oldu. Yeni bir yönetim geldi ya. Bir şeyleri bir değiştirin ya. Gülme. Peki, etme.
2: Maçın pozisyonlarına bakalım. Biraz Trabzonspor maçına da bir iki pencere açmak lazım. Sonra da Olimpik Lyon maçını ve Ferencvaros maçı takımlarını da şöyle bir küçük küçük konuşmak istiyorum. Hemen hatırlatayım. Perşembe akşamı saat 20'de Trabzonspor Ferencvaros UEFA Avrupa Ligi playoff mücadelesi de ATV'den naklen yayınlanacak. Öncesi sonrası de bütün detayları da yine Anspor ekranlarında olacak. Şimdi şu tartışmalı pozisyonlara geçelim. Trabzonspor maçından da 3 pozisyon almıştık. O maça ilişkinde bir küçük pencere açalım. Sen o maça ilişkinde yazı yazmıştın hocam.
1: Evet.
2: Takım oyununda uzun uzadıya konuşuldu Trabzonspor maçı ama orayı kaçıranlar için bir değiniriz. Şimdi geldik bu maçın pozisyonlarına. 37'de Fenerbahçe'nin yediği golden önce Genduzi'ye Nathan Aki bir pas atıyor. Genduzi de sırtı dönük orta yuvarlakla ceza sahası arasında kalan, yani yarı saha gibi bir noktada topu kaybediyor. Topu kaybetmesine neden olan bir temas var. Bu temasta bir faul var mı sizce Mustafa Hocam? Yakın sonrasında yasın. Gol oldu.
3: Ender iyi vuramadı, gol oldu biliyor musun? Bir de
1: iyi vuramadı.
0: Yavaş
1: i̇yi
0: şur vuramadı buradan. Gol. Yavaş şur lütfen. Burada yavaş bir geri gel. Top ortada. Yani günümüz futbolunda buna verse de vermesin hakemin yorumuna saygı duyacağımız bir pozisyon. Öyle bir pozisyon bu, net. Bu faul.
3: Futbolda bir tabir vardır ya hocam.
0: Evet.
3: Topla karışık bir işte.
0: Öyle gibi. Şimdi verse hayır. Bak verse hayır demeyeceğim karışık, bir pozisyon.
3: Önce ayağa götürüyor, sonra topa
0: sonra
3: vuruyor.
0: Kalçadan.
3: Versen bir şey diyecek mi?
2: Sağda verdi. Bu arada karışacağı bir pozisyon değil. Ama sahada faul
3: verilebilir miydi ama?
0: Şimdi şöyle,
3: yüksek düzeyde verebilirdin şimdi, değil mi hocam?
0: Geleceğim nokta şu. Faule daha yakınım, neden yakınım? Gelsin. Dur.
3: Evet.
0: Bak Genduzcu'nun sağa topu ayak işiyle çekti ya. İkinci hamleyi yapamadan o ayak oraya gelince.
2: Önce ayağa darbe, sonra topa.
0: Onun engelledi
2: geliyor.
0: Ondan sonra topa dokunuyor. O yüzden faul verse daha doğru olur diye düşünüyorum.
3: Kesinlikle katılıyorum hocam.
0: Ama topun yönü değişince herhalde o öyle gördü. Yürüttü, evet. Devam dedi, gitti. Bir de şu var.
3: Bir de Genduzcu yerde yatmadı. Mertlik yaptı orada. Bak Genduzcu yere yatmadı. Topun peşinden koştu. Hakem dedi ki bu Genduzcu'dan topu şey almıştır. Kurallar içerisinde almıştır diye düşündüm ama asla öyle değil yani Ender.
0: Genduzcu'nun
3: yani
0: yumuşak
3: kadarıyla.
0: Kalması, reaksiyon açısından yumuşak kalması hakemin faul olmadığına daha çok kanaat getirmesine sebep oldu. Evet.
2: Ya bir şey, söyleyeceğim yalnız. Burada da Şikriniar diğer tarafı gösteriyor. Ake'nin yanına doğru koşuyor. Ya orada Ake var zaten. Sen niye bu tarafı?
3: Ben zaten
2: oyuncunun
3: başında
2: gönlünü,
3: onu dedim
2: bak,
3: ya.
2: Bak görüyor musun?
3: En büyük hatayı
2: boşalttığı yere bak. Şikriniar adama koridor boşaltıyor.
3: Ender, onu dedim yayının başında, en kötü hatayı bu ikili yaptı. Bırak kaybettikleri topu. birbirlerinin kademesine o kadar kötü girdiler ya, ki
2: Ake'nin
3: yanlış
2: durduğu
3: durdu
2: yere o. geri geliyor Şkriniar. Zaten Ake var orada. Ake'nin kademesine giriyor. Oyuncuya koridor açmış, kulvar açmış.
3: Ake'nin oyuncuya çıkması lazım. Şkriniar'ın kademeye yapması lazım. Bak. Ake geri kaçıyor, Şkriniar adama çıkıyor. Bu tam tersi. Ake o adama çıkacak, Şkriniar geri kaçacak.
0: Bak, bu sezon başı bir modda geliştirdiler ya. Daha
2: hani temaslı oyuna biraz izin daha izin vereceğiz. Bak,
0: temaslı oyunla faullü oyunu çok ince bir çizgidir.
2: Orada bir nüans var.
0: Çok ince bir çizgidir.
2: Kaçırılabilir zaman
0: hakemin
2: zaman demiştik.
0: Hakemin kalitesi burada ortaya çıkıyor. Bak, evet. Bu ne oldu? Gol oldu.
3: Peki hocam, bir şey söyleyeyim mi sana? Ya bir soru sorabilir miyim?
0: Tabii, sabaha kadar.
3: Gündüzü gibi böyle profesyonel bir adam ufak bir darbe olsa yere düşer mi? Ya ben bugüne kadar hiç düştüğünü görmedim. Ya, ama bak, bir darbeden bir düşüyor. Onu söylemeye
0: çalışıyorum. Nasıl diyorsa çengellemiş. Çengel takmış. Doğru
3: değil
0: mu?
3: Değil mi yani? Gündüzü öyle kolay kolay kendini yere atacak
0: sağ
3: bir oyuncu stilinde
0: Gündüz'ün sağ bacağını çengel almış,
3: evet,
0: böyle.
3: Onu söylemeye
0: rahat
3: çalışıyorum.
0: Rahat oynaması. Bir sonraki, hani diyoruz ya, bir sonraki hamleyi bir engelledim. Evet, engelliyor.
3: Evet.
0: Gündüz'ün bir sonraki hamlesini engelliyor. Fakat Gündüz'ün reaksiyonu çok alt sınırda kaldığı için hakem faul olmadığına karar getiriyor, oynatıyor. Gidiyor, gol oluyor.
2: Peki bir sonraki pozisyona geçelim.
0: Çünkü sağ taraftan, diğer taraftan bir aşı gelse tam teması daha net göreceğiz.
2: Var var.
3: Oo, bunu diyorsun.
0: Bak şimdi
2: şu
0: burada,
2: pozisyon.
0: Bak, al geriye bunu. 48'de bu oldu. Yavaş yavaş yavaş yavaş gidelim burada. Şu ayağı görelim. Kramponlar ikisi de pembe ya, görelim. Yavaş yavaş. Bir tık daha, bir tık
2: sağ
0: daha.
2: Sağ bacağına gelecek. Şimdi
0: bir tık
2: gel.
0: Daha. Bir tık daha. Bu da penaltı abi. Top oyunda çünkü. Devam. Bak, devam. Daha top çıkmamış oyunda.
1: Resmen vurmuş.
0: Bu da
1: hocam,
0: penaltı. Vurmuş. Penaltı hocam.
2: Görmüyor dönerken.
3: Bu penaltı öbüründen daha
2: karşılamak istiyor. Penaltı. Yani bazen öyle pozisyonlarda kırmızılar falan çıkmıştır. Sarı kırmızı der. Hatta bir tanesi Cüneyt Hoca'ya olmuştu. Bir Avrupa maçında. Görmemiş Gençler Birliği oyuncusu. Oyuncu gelince ona darbe gelmiş ayağını sallayınca.
0: Bak şimdi devam. Bir daha bakalım. Bak gelsin. Kafayı vuran Fenerbahçe'de.
2: Yayın içinde buradan verdiler önce.
0: Ha, buradan verdiler işte.
2: Buradan olunca çözemiyorsun. Aslan, burada, bir de buradan geldi. Yani
0: bu da çözülmüyor.
2: Ama diğer şu pozisyon.
0: Ha, buradan çözülüyor.
2: Net
0: bak,
2: çözülüyor.
0: Buradan, bir daha geri gel. Bak burada, işte bunu görmedik maçın esnasında. Bu gelmedi.
2: Bence bunu şeyde görmedi ilk başta. Bu.
3: Vardaki.
2: Dallas.
0: Andre Dallas.
2: Andre Dallas.
0: Bunu görmedi mi?
2: Ya, hayır, şu pozisyonu.
0: Bizim görmediğimiz onlar görüyorlar. Bunu göreceksin.
1: Bir de Oğuzhan Hoca durdu açı görüyor da. O da görüyor
0: hocam,
1: pozisyonu.
0: Oğuzhan darbeyi göremez.
2: Ersan Duran diye bir arkadaşmış Avarı da.
0: Ya Avarlar çay içmeye geliyorlar. Onları geç. Onlarla bir şey yok orada. Eğitim görsünler diye koyuyorlar. Evet. Bak şimdi Andre Dallas hakem kökenli değil mi?
2: Evet.
0: Bersan Duran mı dediniz isim? Hı hı. O yardımcı hakem kökenli. Hakem değil. O sadece yardımcı bunu. Eğer biz gelişeceksek hakemlerimizi VAR konusunda...
2: Oraya potansiyel VAR koyacaksın değil mi?
0: Potansiyel VAR veya sahada düdük öttüren hakemi koyacaksın. Yardımcıya koymayacaksın. Bu yardımcı VAR 2 olarak koy. Ayak işlerini görsün senin. Yanlış uyguluyoruz, yanlış kullanıyoruz. Gelişime bak 10 yıl oldu VAR buraya geleli. Hala bir VAR kadrosu, doğru bir VAR kadrosu ve doğru bir sistem oturtamadık.
2: Ayağı var yani.
1: Şenol Hoca az önce söyledi, öbür penaltıdan daha net bu.
0: Evet.
3: Evet.
0: Daha net.
1: Daha net.
3: Öbüründen daha net.
0: Ama
3: ya.
0: Oğuzhan Aksu tam perdelenmiş, arkada kalmış. Bunu görme şansı
2: bayağı
0: yok.
2: Darbe
3: ya hocam yani. Bu VAR'ı dışarıdan getirmedik mi? İthal etmedik mi?
0: Dedim ya işte Andre Dallas.
3: O zaman bu akşam yollasınlar ona evine hocam. Bunları görmediyse neyi görecek daha ki?
1: Çok iki tane net.
2: Ya bayağı tane çok net penaltı geliyor. Yani. Şu bu uzaktaki ya. Açı var ya, uzaktaki açı. Orada bile belli ya.
1: Çok net, çok.
3: Hocam bu İlginçmiş. Çok net penaltı. Öbüründen daha net bu ya.
2: Bakın şimdi, bakın şurada, bakın. Baksana ya.
0: Bak burada çok net gözüküyor. İşte bu penaltı. Bak, buradan çok net gözüküyor. Doğru mu?
1: Evet.
0: Bu gördüğümüz o aşağıdan bir açı var ya tersten. Evet. Bunu VAR'dakiler görüyor. Andre Dallas'ı sormak lazım. Kardeşim, baban da senin eski hakemdi. Buraya geldi, eğitimcilik yaptı. Bu ülkede para kazandı. Hugh Dallas. Şimdi gitti İngiltere'de Premier Lig'de Howard Webb'in üstünde oturuyor.
2: Vallahi.
0: Orada oturuyor. Peki sen babadan oğlu hakemsin. Tamam. Soyadın da kuvvetli. Tamam. Buraya gelmişsin. Buraya tatile gelmedin. Bu işler için geldin. Yanlış uyguluyoruz bir şeyler. Bunun değişmesi lazım. Şimdi bu maçın bu iki penaltı, öbür de gelecek, o da net bir penaltı. İki tane kabak gibi penaltı gitmiş, badem olmuş. E bu penaltıları vermedin, iyi hakem. Nasıl olacak? Oğuzhan Aksu sana da diyor, nasıl iyi hakem olacaksın, burada, nasıl kabul göreceksin?
2: Burada bir bir daha maç.
0: Film değişecek belki, bu penaltıyı verse farklı bir boyuta gidecek, skor değişiyor. Doğru mu?
2: Evet, devam edelim. Burada penaltı olmalıydı dedi Mustafa Hoca.
0: Net penaltı.
2: Net penaltı diyor.
0: Bu da net penaltı. Sağ ele bakalım. Gutas'ın. Bak şimdi. Yavaş, buraya yavaş gidelim bak. Az geri gel. Talisca topa vurmadan geri gelir misin lütfen? Bak şimdi. Bir diğer açıyı getir. Daha net göreceğiz.
2: Bu perdelemiş.
0: Perdelemiş bu. Dur. Heh, az geri gel. İşte bu.
2: Şurada zaten el açılıyor.
0: Bak, az geri gel. Kol açılmış mı? Açılmış. Doğal halinde mi? Değil. Genişlemiş.
2: Buna doğal
0: mi?
2: Halinde diyen hakem hocası var, biliyor musun?
0: Buna.
2: Evet.
0: Buna.
2: Evet.
0: Doğal diyor ha.
3: Doğru. Doğal olarak topa gidiyor eli. Emre, doğal olarak topa gidiyor eli. Sen o topu bana attığın zaman mesela bu, bak, elin böyle duruyorsa böyle bir şey olmaz yok. Böyle gidiyorsa doğal, bak, olarak.
2: Hayde çıra oynuyorsa doğal olabilir, evet.
0: Bak, yani. Böyle böyle olmaz yani. Bu kol bu kadar açıldıysa doğal olmaz bu, ama doğal olarak ele şey
3: doğal topa gidiyor. Olarak topa gidiyor çünkü engellemesi gerekiyor. Öyle yapıyor.
0: Bak şimdi Gotas'a bak nasıl bir anda. Oo. Gördün mü?
2: Zaten parmaklara bak. Gidiyor. Topun oynuyor. Hareketine bak. İki tane.
0: Şimdi soruyorum, Andrei Dallas'a çay mı içiyorsun kardeşim orada? Çay mı içiyorsun orada? Seni niye getirdik biz buraya?
3: Hocam bu evet gerçekten.
0: Bakar mısın abi? Net bir penaltı.
2: Topun hızını kesiyor.
0: Bariz bir gol elini, bariz gol şansına kırmızı da versaydı diyemeyeceğiniz.
2: Mahmut Bey de öyle dedi.
0: Kalede
2: ya.
0: Kaleci var ama bu bir yorumdur. Buna kırmızı kart da gösterse bu Gutas'a, bu ele değmeden bariz bir gol, kaleciyle karşı karşıya kalıyorsun. O el oraya, kırmızıya hayır demeyiz. Sen belki dersin ki ya hocam kaleci alabilirdi falan peş peken ortada diye. Ama bu kırmızı da bariz gol şansı bu. Aynı zamanda bir de kırmızı kart çıkacak.
2: Bu penaltı. Ve kırmızı kart.
0: Penaltı.
1: Daha ne yapacaklar ya? He?
0: Ya bir tek maçı kıyma yapmadık. Kıyma
1: daha ne yapacak ya? He? Daha ne yapacak?
2: Güzelmiş.
0: Bak, lige başlarken yeni isimleri sunmak çok önemli. Tamam. Ancak Beşiktaş maçına kimi sunuyorsun? Gerçi o da çok formda bir erken. Oğuzhan Çakır FIFA kokartlı çıkıyor değil mi? Yabancı futbolcular en azından bakar kokart FIFA diye. Bu beni bağışlasın, hakaret algılamasın. Bu da çaylak bu. Trabzon maçında Gürcan Asofa çaylak. Bir önceki akşam Galatasaray maçındaki
1: Batuhan
0: Kolak, o da çaylak. Ama Batuhan Kolak'ta bir hakem duruşu vardı. Var, takdirle var, karşıladık. Var. Değil mi? Pozisyonlara yakınlığı, oyuncu iletişimleri, oyundaki otoritesi. Bakıyoruz şimdi Gürcan Asofa'ya Trabzon maçında. Abi sanki gölgesine bakıyor. Gürcan koçum sen büyük hakemsin diye. Ya ben odaklı hakemlik olmaz. Seni izlemeye kimse gelmiyor kardeşim.
2: Ama özgüveni yüksek.
0: Ama özgüveni fazla mı diyorsun? Fazla yüksek. Şimdi top gidiyor sonra hareketleniyor. Tamam, atletizmin yüksek. Body de yapmışsın. Güzel. Kaslısın evet, evet. Da. Orası da güzel. Ama kardeşim koku al. Kolay orayı deplase ol. Top sana gelsin. Pozisyon senin önüne aksın. Bekliyor. Pırr gidiyor. Giderken de kaçırıyorsun abi. Kararların yansıyor, bozuk çıkıyor ortaya. Yani olmuyor, oturmuyor. Birileri bunu anlatması lazım. Oradaki eğitimciler, gel buraya be kardeşim. Ama kim anlatacak, o da yok orada. Antony de yeni geldi, neyi anlatacak? Şimdi bu akşam buna bakıyoruz, Oğuzhan Aksu. Bu da çaylak abi, yeni gençlerden. Ya hani diyoruz ya, burası Sübyen Mektebi değil ya. Sonuç alıyoruz burada.
2: Bak, şey, ne oldu? Belli zaten. Duruş pozisyonlarını bile, pozisyon alışlarını bile ayarlayamıyorlar hocam.
0: Ya penaltı birkaç veriyorum. Kere bedeni taç çizgisine.
2: Futbolcuyu perdeledi ya.
0: Bak bedeni taç çizgisine.
2: Dün değil, bugün de oldu.
0: Gürcan Asofa bedeni bu tarafı taç çizgisine böyle penaltı veriyor. Ya nerede görmüş penaltı bedeni, böyle gidersin oraya. Herkes anlar. Spiker maçı anlatırken anlayamayabilir. Penaltım verdi, out'um verdi. Ya böyle yanından böyle penaltım evet verdi ya.
2: Çok ya güzel, uzakta böyle bir şey
0: ya
2: yapıyor.
0: Ya kardeşim kimse
2: ne verdi diye bir müddet herkes düşünüyor.
0: Şaşırırsın ya, ne verdi? Ben de dedim aa ne verdi bu diye. Ben de şaşırdım, yemin de şaşırdım.
3: Vallahi hepimiz şaşırdık hocam, doğru söylüyorsun. Buyur bak. Vallahi şaşırdık.
0: Ya kimse hak etti.
3: Ben önce böyle out falan gösterdi bak, zannettim önce, biliyor musun?
2: Peki geleceğiz oraya da. Başka pozisyon var mı arkadaşlar?
0: Daha ne kaldı? Başkasına gerek var mı?
3: Ender başka pozisyona yeter gerek var mı? Bunlar yeter zaten yani.
2: Burada bir şey var mı? Gençler Birliği'nin pozisyonu, Oğulcan'ın, Şikrinyar

0: Ya tamam, vücudun koyu da dirsek atmıyor. Millet dirsek diye bekliyor olabilir de ben vücudum koruyorum. Üstüme gelen oyuncudan da yani gelme diye böyle itebilirim. Dirsek önce gitmiyor bakın. Şu dirsek böyle rakibe vurup da onu engellemiyor. Geliyor, ben de git diyorum üstünden. Ki futbolun temas oyununda koruma içgüdüsü olarak bunu yaparsın, bu refleksi gösterirsin. Ama bu refleks rakibi yaralayıcı, şiddetli veya ciddi foul'ü diyebileceğimiz eylem değil. Kırmızı kartı gerektiren dirsek attı eylemi değil bu.
1: Peki bir sonraki pozisyon, bir tane kaldı galiba. 90'da Tonya'nın, bu ne? Bunu ne?
0: Yani... Merhaba. Tonya gidiyor, rakibe çarpıyor.
1: Evet. Burada da hani bir dirsek çıkıyor mu diye.
0: Yani Fikri'nin yarım doğal yapısında dikkat edersen kol burada. Bu kolu kaldırıp rakibe böyle gelmiyor. Rakibe böyle vurmuyor. Böyle yaparak kenar rakibi itiyor, vuruyormuş gibi geliyor insana.
1: Ez
0: öbür
1: cümle,
0: oyuncu onun üstüne
1: bu
0: gidiyor.
1: Maçta iki çok majör hata belirledik. Bunların ikisi de penaltı. Birisinde olası kırmızı kart. Güçlü evet. Bir ihtimal. Fenerbahçe'nin yediği golde de hani belki siyah beyaz kadar olmasa da
0: gri'de kalan, sana göre bana göre olup, neden dersen bir çengel var. Gendouzi'nin topla oynaması bir sonraki hamlesini engelleyen bir çengel gözüküyor orada. Çok temiz bir topu alma diyemeyiz ona. Ben faule daha çok yakınım. Yani sahada olsam ben buna faul çalarım. Benim yorumumu söylüyorum ama o değil dedi. Bu günümüzde hani o motto var ya, kolay faul çalmayacaksınız diye buna yöneliyorlar ama olanla olmayan dediğim ya, çok ince bir çizgi. Ona iyi ayırt etmek lazım. Bu akşam hakem kadar, hakemden hatta bir tık fazla Andrei Dallas suçludur.
1: Çok çok.
0: Bu maçın yani, bu hale gelmesinin temel sebebi VAR hakeminin rezaleti.
1: Şimdi diyor. yabancı var falan dendi de yani böyle olacaksa
0: geldiği gibi göndermesi lazım. Bir daha da gelmemeli Andrei Dallas.
1: Evet. Büyük ihtimalle yarınki maça da bunu vereceklerdi. Çünkü 2-2 getiriyorlar hep. 2 maçta veriyorlar.
0: Olmaz yani, bu olmaz.
1: Şu görüntüden sonra bu arkadaş hani buradan uzak Allah'a yakın olsun derler ya.
2: Bizden uzak olsun yani.
1: Pek iyi performans gitsin, değil.
0: Yani, çok iyi performans değil. Çok kötü bir performans. Yani bu siyah beyaz İvan Bebek gibi yahu.
1: Ya şimdi bunu bir yıllarını, şunu da İvan söyleyelim. Bunu yani. Bir bizim hakemlerimizden biri var performansı abi. Olsaydı. Herkes biz yani biz bunu tabii yine söylüyoruz ama o hakem için üf neler olmuştu. Şimdi böyle olunca yabancı bakın belli bir şeyde hani Fenerbahçe bile ilk maçta bayağı bir şey olmuş. Dilimlenmiş. Hani Mahmut Bey ölçülü bir şekilde biliriz de tarzını.
0: Çok ölçülüydü.
1: Dedi ki yani valla iki tane penaltımızı da yediler daha ilk günden, ona göre dedi yani. Ama hani sanıyorum sezon başı diye.
0: Bak bu
1: alt perdeden.
0: Yabancı eğitmenlerden hocam, özür dilerim. Bir cümlede kapatayım.
2: Yok estağfurullah hocam.
0: Yabancı eğitmenlerden, yabancı varlardan eyvallah geldiler. Bunlardan biz fayda sağlamamız lazım. Fakat biz fayda sağlayamıyoruz. Hazırın arkasına kalkan olarak koyuyoruz, arkaya gizleniyoruz. Kendi sistemimizi, kendi federasyondaki hakemlik yapımızı, çağdaş, modern, UEFA'ya entegre olmuş yapımızı adım adım oluşturmamız lazım. 20 sene önce bu UEFA Referee Convention'a dahil olduk. 20 yıldır hazırdan yiyoruz. Geliyor gidiyor, o geliyor bu gidiyor ama temeli bir türlü oturtamıyoruz. Geçen sene de bir yönde evvelki sene kavramlar vardı. İTAS vardı, TIM vardı, VETAS vardı. Hepsi çöpe gitti. Şimdi Anthony Taylor'ın arkasına sığındık. Tamam. Anthony Taylor.
1: İnşallah iyi olsun diye bekliyoruz.
0: Çok kalite. Kariyerine evet, saygı
1: evet,
0: duyuyoruz.
1: Evet, evet.
0: Asla biz ona bir şey demiyoruz. Futbol Federasyonu da tebrik ediyorum. Şapka çıkarıyorum ona. Çünkü daha yeni hakemini bırakmış. 20 gün sonra daha önce eğitimcilik de yapmış. Buraya geldi. Tamam. Ama biz bundan maksimum verimi alarak yemeyeceğiz. İleriye dönük yatırımlarımızı yapacağız. Peki. Sistemimizi kuracağız. Kurmalıyız.
1: Peki. Şimdi bir Olympic Lyon penceresi açacağım. Sonra Trabzonspor pozisyonunu konuşalım. Bir de üzerine bir iki cümle. Salı akşamı Olympic Lyon maçı var. Bir Lyon'la ilgili şeyleri verir misiniz? Yani Olympic Lyon takımı hepimizin malumu. Fenerbahçe'nin geçmişte bir sıkıntılı eşleşmesi var. Geçen sezon muydu ya? 0-0'lık maç. Önceki sezon muydu? Bir yakın zamanda bir Olympic Lyon maçı var Fenerbahçe'nin, berabere biten. Yanlış hatırlamıyorum değil mi arkadaşlar?

0: 293 milyon euro market değeri, kadro değeri. Yaş ortalaması 24,7, Fenerbahçe'nin 30. Fonseca takımın başında. Sıkıntılı günler geçiriyordu Olympic Lyon. Fonseca geldi, şöyle bir topladı. Maddi anlamda da ufak ufak toplanıyor. Yaptığı transferler var. Fransız ekibinin 30 milyon euro civarında bir para harcamışlar transfere ki hani Fenerbahçe sadece Greenwood'a ondan çok daha fazla para verdi. Fonseca da dedi ki açıklamalar yapılırken yani kesinlikle bizi hani böyle peşin peşin favori olarak falan kimse görmesin. Fenerbahçe çok önemli transferler yapan, var olan kadrosunda çok büyük yıldızları olan, üzerine de çok büyük transferler yapan bir takım. Ama hani biz bu işi sonuna kadar götürmeye çalışacağız. 50-50 dedi yani. Siz ne düşünüyorsunuz hocam?
1: Hocam Olympic Lyon geçen seneki kadrosundan yaklaşık 9...
0: Bu arada 2 sezon önce 0-0'lık maç doğruymuş. İyi hatırlamışım.
1: Yani geçen seneki kadrosundan 9 kişi yanılmıyorsam bu senede oynuyor. Onlarda fazla bir değişim yok. Fenerbahçe'de de yok ama 293 milyon euro kadro değeri. Baktığın zaman çok az değil. Fenerbahçe'nin kadro değeri 250 falan, o kadar falan. Bu seneki transferlere belki çıkmış olabilir. Hı hı. Onu da senden duyduğum için söylerim yani, öyle bir şey diyordun. Baktığın zaman iyi bir takım. Ben bu akşamki Fenerbahçe'yi, bu akşamki oyununu ben Olympic Lyon maçında zaten beklemiyorum. Ben bu akşam Fenerbahçe'nin büyük bir kaza geçirdiğini düşünüyorum. Ligin başında alınan bu mağlubiyetler bazen hani hayır, içeriden hayır doğar derler ya. Öyle bir şey olacaktır, bir silkin mi olacaktır? Burada her ne olursa olsun ritmini bulmuş, iyi giden bir takım vardı Avrupa liglerinde, eleme maçlarında. Bu akşam İsmail Hoca da bir silkenecektir. 6 tane rotasyonla beraber Süper Lig'de bir hız alacağın maçta bu kadar rotasyonla çıkmamak lazımmış. Demek ki bunu da İsmail Hoca da anlamıştır. Bu çok büyük bir hataydı. Zaten centilmen bir arkadaşımız, kendisi de biz ve ikimizin hatası, bu kadar rotasyon yapmamalıydık demek istedi. Ama bir şeyleri görme açısından da çok doğru bir sınav oldu onun için Ender. Şimdi Olympic Lyon karşısına gerçek Fenerbahçe çıkacak. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Ben öyle endişe duymuyorum. O kadar da duymuyorum, ne söylüyorum. Normal tam takım kadrosuyla İsmail Kartal Olympic Lyon karşısına çıkarsa Fenerbahçe'nin biz daha önce izlediğimiz 4 tane eleme turundaki maçlar gibi bir maç bekliyorum. Yine rakibe topa sahip olan, yine Olympic Lyon olsa bile onun sahasında oynayan bir takım. Evet, aldığı sonuçları görüyorum. Yani 5-2 galibiyet, 5-6-3 galibiyet, 2-1 galibiyet.
0: 2 resmi maçı var. Prag maçları 2-1 yenildi, 3-0 yendi. Prag bir kişi eksik kaldı yalnız ikinci. Ya,
2: orada eksik kaldı. Tagliafico ve bir kişi daha cezalıydı. Arjantin milli takım oyuncusu o maçta. Yani Prag maçında oynamadı iki oyuncu. Biri de dediğim gibi Arjantin milli takım oyuncusu. Tagliafico mesela o maçta 2-1 mağlup olduğunda oynamadı. İki oyuncu oynamadılar hatta. İkisi de cezalıydı. Buyur hocam.
1: Yani onun için Fenerbahçe'nin oynadığı rakiplerde ben bu maçın tur atlayan tarafının %51'in üstünde, daha yüksekte ben oran verebilirim. Yani ben Fenerbahçe Avrupa'da gerçekten güzel bir çizgi tuttu. Bunu lige yansıtacaktı. Orada bir sekteye uğrattı onu İsmail Hoca. Bu kadar fazla rotasyonla beraber ligde sekteye uğrattı. Bu rotasyonları madem gelmişken bir kere daha söyleyeyim. Bunu çok yazan arkadaşım var. Yani onlar da anlasın diye söyledim. Bu rotasyondan da erken dönüş yapmadı. Olabilir. Bu rotasyonu koyabilirsin. Hani yine programın başında söyledik Ender. Bir daha anlasınlar, anlamamışlar diye söylüyorum arkadaşlarım bizim. Ya bundan erken dönebilirdi. Devre arasında birbirken bu rotasyonu anında normale çevirecekti. Çevirseydi belki işi koparabilirdi ama bu akşamki maçı bir tarafa koyalım. Bundan bağımsız söylüyorum. Ben salı günü akşamı Fenerbahçe stadının full olacağını biliyorum. Biletler bitmiş zaten. Bugünkü maçı kimse düşüneceğini zannetmiyorum. Olympic Lyon'u Fenerbahçe elemek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Bütün çabasını teknik ekipte, oyuncular da onun ciddiyetindedir. O ciddiyet içerisinde maça çıkacaktır.

0: olacaklardır. Ben Fenerbahçe taraftarım. Öyle bir maç mağlup oldu diye Fenerbahçe kulübünü yalnız bırakacağını düşünmüyorum. Zaten şöyle bir düşünce kimse olacağını da zannetmiyorum. Gerçekten bu akşamki bir şey yanlıştı. Baştan aşağı yanlış şeyler vardı. Bunu en kısa sürede İsmail Hoca da takımda toparlanacak. Olimpik Lyon maçına en iyi kadrosundan çıkacak. En iyi skoru da alacaktır.
1: Bir cümle söylemek istiyorum. Tabii ki. Bu maç ölçü değil. Bu akşamki Gençler Birliği maçı Fenerbahçe'nin bundan sonraki süreci için ölçü değil, ancak ders niteliğinde bir maç. Çok çıkarılması gereken dersler var.
2: Ders çıkarılırsa ölçü olmaz. Evet. Ders çıkarılmazsa
1: o zaman
2: ölçü olur.
0: Ama işte Önder'cim demecinde de zaten İsmail Hoca dedi. Yani biz ve ekibimizin hatası dedi. Ne demek istedi? Biz bundan bir ders çıkaracağız. Çıkarmış.
2: Oyuncuların da çıkarması lazım.
0: İşte o oyunculardan aslında o dersi çıkaracak.
1: Fenerbahçe seyircisinin her ne olursa olsun bu sezon Aziz Yıldırım'a ve İsmail Hoca'ya ve takıma güveni çok fazla. O yüzden o tribünleri ilk maçtan itibaren o sıcak havada bile full doldurdular, değil mi? Kesinlikle. Hala da devam ediyor. Niye? Bu inanç çok yüksek eşikten. Bu çok güzel bir birliktelik. Bu başarıyı getireceğini düşünüyorum. Bu akşam tabii bir iş kazası. Mutlaka dediğiniz gibi sonuç çıkarılacaktır. Ona göre de Lyon karşısında turda, Lyon karşısındaki maç bu turun playoff'ların en zorluk derecesi yüksek maçı. Değil mi? Henüz hakem açıklamadılar. Görmedim.
2: İyi hakem bekliyor musunuz? Ben bekliyorum.
1: Kesinlikle
2: değil mi?
1: En
2: üst kalibre bir hakem bekliyorum.
1: Mike Riley gözlemci olarak atandı maça ama hakem daha belli. İngiliz. O yüzden Michael Oliver'ı olur mu diye düşünüyordum. Ha. Riley'e gelince Michael Riley'e gözlemci. O gelince Michael Oliver out oldu.
2: Evet.
1: Kim gelir? Dani gelebilir. Dani Makali Hollandalı veya Zweier gelebilir. Tobias Schiller'ı Beşiktaş'a vermişler. O da Alman, 45 yaşında Schiller. Baktığım zaman bunlara yakınım yani. Trabzonspor maçında Pasaç diye bir Igor Pasaç. Hırvat hakem var orada da. Ama Fenerbahçe'nin maçınkini henüz açıklamadılar. Pasaj birinci kategori, Beşiktaş maçının hakemi elit kategori. Fenerbahçe maçına da elit kategorinin ilk beşinde veya onunda olan performansı yüksek bir hakem geleceğini düşünüyorum.
3: Peki, antrenör bir kere yani şuna dikkat etmesi, yani Paul Fonseca iyi bir antrenör. Lille'de çalıştı, Roma'da çalıştı. Milan'da çalıştı. Ben antrenörü olarak baktım.
2: Son şey biraz sıkıntılıydı.
3: Ama iyi antrenör. Mesela Porto, Braga'da çalıştı falan. Yani iyi bir antrenör bir kere. Ne oynattığını bilen, bu işi bilen.
2: Burayı iyi toparladın.
3: Yani kesinlikle.
2: Sıkıntılıydı diyor.
3: Yani iyi bir antrenör yani. Belki Milan'da istenilen performansı vermedi ama iyi bir antrenör. Yani mesela çok doğru açıklama da yaptı. Mesela dedi ki biz dedi yani... Biz de biliyoruz Sparta Prag gibi bir takım değil. Fenerbahçe daha seviyesi yüksek dedi. Fenerbahçe takımı kesinlikle tabii ki taraftar mutlaka 50 bin kişi gidecektir. Fenerbahçe takımı tam kadro daha iyi, istekli, daha coşkulu oynayacaktır.
2: Bu tartışması... 22 de çok enteresan bir saat ya. Çok evet. Geç bir saat.
3: Tabii bir saat Avrupa'da falan oynuyor. Onlar için 9 mesela, bizde 22. Ondan sonra yani zor bir maç, zor. Yani zaten ben Fenerbahçe'nin testini bu maç olarak düşünüyordum. Yani Fenerbahçe'nin ligde Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa test yani edebileceğimiz bu Lyon maçı.
2: Bu seviye değil mi?
3: Mesela ben Gençler Birliği maçı yani hiç yani test seviyesine bile yani hiçbirimiz de düşünmüyordur hatta. Yani test seviyesine Fenerbahçe'nin performansını değerlendireceğimiz bir maç değildi Gençler Birliği maçı. Bu maç ama iki ayaklı maçta Fenerbahçe'nin bu seneki ligdeki Türkiye Kupası'ndaki Şampiyonlar Ligi'ne inşallah kalacaktır ondan sonra. Yani orada daha rahat biz görürüz dedim. Yani seviyesine çıkar net ortaya. Böyle bir maç oynayacak birinci aya ve ikinci aya olarak. Yani bu özellikle bir de yani iç sahada mesela ben seyircisiyle beraber pozisyon da bulacağını, daha iyi bir kere enerjisi yüksek bir Fenerbahçe olacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi bu maçlardan sonra Fenerbahçe'nin net bir şekilde oyuncu ve takım kalitesi de ortaya çıkacaktır. Bu sezon içinde nereye Fenerbahçe gidecek, ne vaat edecek? Bunu da biz göreceğiz bu iki tane
2: ölçü maçı, bu iki maç
3: Olimpiyak Lyon maçlarında.
2: Peki şimdi gündüz maçına Kasımpaşa Trabzon maçına bir küçük pencere açalım. Dediğim gibi takım oyununda uzun uzadıya konuşuldu karşılaşma ama Muhammed Salah ilk kez forma giydi. Çok da gole yakın olduğu

0: bir pozisyon vardı. Bir iki etkili ortası vardı. Mutlaka çok büyük bir hava getirmiş Trabzonspor, o kesin. Ama işte Trabzonspor'da Galatasaray gibi, Fenerbahçe gibi sezona puan kaybıyla başladı. Ne yazdınız hocam gazeteye, ne çıkarttınız?
1: Gazeteye ne yazdım?
0: Yani çok kısa kısa anahtarıyla.
1: Ben gazeteye ilk yarı çok iyi oyun başlangıcını çok beğendim. Oyunuzda çok iyi pres yaptı ama bunu özellikle ilk yarı sürdüremedi dedim. İkinci yarı, yani burada oyuncuların, ben Aral'ın o pozisyon oyuncusu olmadığını, Ümit milli takımda oynasa bile özellikle santrofor gibi oynadı. Gelip sayısal üstüne orta sahada
0: biraz
1: sağlamadı.
0: Biraz arada boşluk kaldı ikinci yarıda.
1: Kesinlikle. O yani, savunmayla orta. Yani,
2: geniş alan bıraktı.
1: Hayır, geniş alan bıraktı. Aral'ın o bağlantı oyununu doğru oynayamadı. Muçi'yi net bir şekilde arattı. Aral olmadığı zaman böyle Aral'ı sol çizgiye atabilirdi esas yerine. O Metehan'ı orada değerlendirdi. Ama Trabzon genel yapı olarak ilk yarı kötü oynamadı. Oyunu kontrol etti. Baktığımızda rahat rahat bir maç geçirdi. İkinci yarı kötü başladı. Golü yedi. Golü yedikten sonra da oyuncu hamleleriyle beraber Trabzonspor ciddi pozisyonlar da yarattı. Çok net pozisyonlar kaçırdı.
0: Evet.
1: Burada Umut mesela, Nair'i de oyun çağırdı. Eğer rakip yarı alanda, rakip ceza sahası içinde oynuyorsan, sen orada Bouchard'ı ile Malinowski yerine Umut'u Nair'e oyuna atıp 4-4-2 ile 2 santraforla oynayabilirsin. Yani Trabzonspor özellikle Onaça çok formsuz. Mesela evet. Onaça çok formsuz, çok bitik, çok güçsüz. Şimdi size'de 2 metre o bir
2: kilo vermiş oyuncu. Sanki değil mi
1: ama
2: hocam?
1: Ama çok formsuz. En büyük çok sıkıntı ağır. Da ben yazıda da yazdım. İki parçalı oyun oynuyor Trabzonspor. İleri giden geriye gelmiyor, geriye gelen de ileri gidemiyor. Burada en önemli şey Metehan olsun, aynı şekilde Aral olsun, sağda Saviola, zaten ona çok pres yapan oyuncu değil. Ne takım savunmasına yardım ettiler ne bir şey. Yani Fatih Hoca mesela belirli zamandan
0: Melih
1: sonra
0: biraz geç
1: düştü.
0: Geldi, girdi sanki.
1: O girdi biraz orta sahaya, dinamizm topladı.
0: Toparladı.
1: Ama en önemli tabii orada herkes Salah'la esas konuşulması. Evet. Salah girdikten sonra hareketlik getirdi. Takımda uyum sorunu mu var? Var Trabzon. Fiziksel yetersizliği var mı? Var. Bunlar mutlaka Fatih Hoca gibi iyi bir teknik adam giderecektir. Ama en önemli şey Trabzonspor'a gelen oyuncunun reaksiyon vermesi gerekir. Aral 14 milyon euro bonservis bedeli. Top rakipteyken, yani bu top ayındayken futbol 24 yaşında o bitti. Sen bir de Danimarka'dan geliyorsun. Düşün.
0: Oradaki çok da iyi bir sezon geçirdi.
1: Yani koşacaksın, edeceksin, top rakipteyken baskı yapacaksın. Metehan 31 yaşındasın. Gençler Birliği'nin kulübünde sen o konforla oynayabilirsin. Burada Trabzon takımında senin oynadığın yerde bir de normal Aral oynayacak. Salak geldiğinde Saviola da soyaya kaçacak. Sen böyle Türk oyuncusu olarak Trabzonspor forması 31 yaşına yakaladıysan daha böyle ısıracaksın, daha çok isteyeceksin. Yani o da Trabzon'un iki parçalı oyundan da dengesizlik var. Evet, o denge yapı geçen seneki gibi var mı? Yok. Takımda oyuncular formsuz, uyum sorunu var ama bunları Fatih Tekke mutlaka aşacaktır. En önemli ama ben başlık ne attım ondan sonra. Yani bütün odaklanması, bütün hedefi hafta içi UEFA Avrupa Ligi maçı.
0: Ferencvaros maçı. Ferencvaros onu konuşacağız. Bir küçük hocam senden de yorum alayım.
3: Vallahi,
0: ama pozisyonlarına bakalım. 3 pozisyon seçti.
3: Trabzonspor'un ilk yarıdaki oyunu, yani hazırlık maçları da dahil, en doğru oynadığı oyundu. Gerçi gol pozisyonu yok. Bulduğu gol pozisyonunu gol yaptı. O doğru bir şeydi. Ama ikinci yarıda İşler öyle bir değişti ki Kasımpaşa'da bir oyuncu oyuna girdi ve oyunun rengine değişti. Hayrettin Oğuz. Yani inanılmaz bir oyun değiştirdi. 60-60, hatta Reha Hoca'da yazdım diyor ya, Salah oyuna girene kadar Hayrettin Oğuz tek başına Kasımpaşa'yı organize etti. Burada Trabzonspor orta sahada bir karşı koyama yapamadı. Çok rahat oynadı. Çok oynamaya başlayınca
0: bomboştu o bölge.
3: Bomboş oynamaya başladı. Orayı çok rahat geçtiler. O orta sahaya biraz daha erken Fatih'teki önlem almış olsaydı, Hayrettin Oğuz için o yaptığı bir sürü girişim var oradan. Bir sürü atak var oradan. Onları biraz daha kesmiş olsaydı, daha önce önlemiş olsaydı. Hatta ben düşündüm ki devre arasında aynı şey Fenerbahçe için söylediğimi de söyledim. Yani Metehan artık orada olmuyor. Metehan orayı sırıtıyor. Hem Metehan hem Aral Şimşek, ikisinden birisini en azından devre arasında alıp orta sahayı biraz daha güçlendirseydi belki Hayrettin Oğuz'a karşılık verebilirdi. Bir başka önemli dikkatimi çeken şey, ilk yarıda Trabzonspor rakip kaleye giderken kullandığı en önemli oyuncu Saviola'ydı. Ve Saviola çok erken oyundan çıkardı Fatih Hoca. Bilmiyorum yoruldu mu, ne oldu falan ama Saviola rakip kaleye süratli giden oyuncu. En

0: Velev ki penaltı diyecek veya demeyecek hoca bilmiyorum. Bana göre değil de orada arkası dönük adam taça gidiyor. Senin ne işin var onunla?
1: Bence en büyük
0: bak,
1: sıkıntı orada zaten.
0: Zaten bak o
1: Bu tarafa doğru gider adama.
0: penaltı olmasa Kasımpaşa oyuna üstünlük kurmasına rağmen gol atacak bir halleri yok öyle. O Trabzon savunması da bugün gerçekten Vivu'da şeyde iyi oynuyordu.
2: Ya bir de Mustafa'yı mesela önde hücum aldı. Mustafa'yı
0: Ha
2: almak
0: bravo.
2: yerine
0: Bravo hocam. Bak
2: Savio
0: doğru
2: da
0: söylüyorsun.
2: futbol kariyerini daha çok sağ çizgide ilerler. Gol attığı yerde solda oynadı. Aral'ı da alabilirsin oraya. Metehan'ı çıkar. Ya tam sana ona
0: Mustafa'yı öne alma değil mi?
2: Mustafa'yı öne aldı. Çok enteresan.
0: Savio'yu orada tut.
2: Savio'yu oraya tut. Veya Aral'ı de ki 10 numara pozisyonunda olmadı. Sol çizgiye yerini al. Yani daha yerleşsin. Dar alan becerisi var. Set ucunda oynasın. Yani o da enteresan bir karar.
0: Yani aynı Fatih Hoca da demek aynı. İsmail sezon başı olduğu için bazı oyuncular hakkında deneme yanılma metoduyla bazı oyuncuları da bir yerlere yerleştirecek.
2: En önemli hocam ya. Bazı oyuncular top rakipteyken reaksiyon vermedi. En
0: Zaten
2: büyük sıkıntı bu ikinci yarı var ya.
0: Ülkemizdeki yani, en büyük sıkıntı
2: hayır,
0: hocam.
2: Bunlar yeni transfer bir de. Şimdi yeni transfer hani yani yenisi eskisi olmaz ama yeni transfer bir maliyetleri var. Metehan başta olmak üzere Saviola ve Aral. Yani top rakipteyken basın edin takım savunmasına gidiyor. Yok bunlar var ya topu ayağına alacaklar 5 metre alanda oynayacaklar. Bizler niye futbolu bıraktık? Top da ayağımızda biz de oynarız.
0: Aynen.
2: Çünkü rakibe reaksiyon veririz. O fiziksel halimiz yok. Yani burası Trabzonspor hangi takımda oynuyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Şehrin beklentisi ne? Yani Metehan sen bulmuşsun 31 yaşında Trabzon'un Saviola 22 yaşında burası Portekiz sırada oynadığın takım değil.
0: Bir de yani senin
2: Aral,
0: geldiğin
2: yani
0: yerde
2: Midelant, Midelant
0: sala oynayacak
2: falan,
0: yani değil
2: Midelant
0: mi? Gibi. Bir de kimle oynayacağına
2: hocam,
0: bak sen.
2: Aral'ın geldiği takım iyi oynadı. Şimdi Midelant falan proje takım bunlar. Genelde oyuncu ihraç edecek genç. Burada şampiyonluk hedef falan vesaire. Yani iyi oyuncusun hoş ama top rakipteyken reaksiyon vermeyerek.
1: Çok daha büyük bir baskı var
2: hiç
1: tabii.
2: Hiç top rakipteyken reaksiyon
3: Peki,
2: vermeyerek.
3: Peki şu pozisyonlara bakalım Mustafa hocam. Kaç pozisyonumuz var? 3 tane. Hemen bir bakalım bu 3 pozisyona. Evet. Maçın başında şöyle bir pozisyon 6. dakikada.
4: Ya yerden süpürsün. Ufak bir temas gözükebilir. Ama bu oyuncunun bir sonraki hamlesini engelleme. Devam edelim. Devam. Bakın.
3: Ayağı yere basıyor.
4: Yere basıyor. İkinci, üçüncü hamle. Şimdi buradan öbür maça geçeceğim ama diğer maçta Konya maçında 3 adım sonra oyuncu kendini yere bıraktı. Cihan Aydın orada penaltı verdi. Davut Akul'la birlikte. Biri vardı biri orada. Ya şaka gibi bilmiyorum pozisyonu gördünüz mü ama.
3: Yok görmedim hocam ya, öyle mi?
4: Görün.
3: Hem de 90 artı.
4: Dakikasına bakmadım da ben penaltı şey. Çıkan penaltıya baktım.
3: Gol olan.
4: Verilen penaltıdan bahsediyorum ben. Bilmiyorum yani skora o mu gitti skor yaptı bilmiyorum. Penaltının gördüğü.
3: Eğer oysa çünkü oysa, 90 artıda oldu.
4: O golle bitti zaten. O da gol oldu onunla bitti. 3 adım atıyor ondan sonra bırakıyor yere caddeye penaltıya gittiler.
3: İş.
4: Şaka gibi yani Cihan Aydın sen FIFA hakemisin ya. Olmaz kardeşim senin böyle bir lüksün yok.
3: Peki bu Metehan'ın pozisyonu için devam diyorsunuz.
4: Devam.
3: Bir sonraki pozisyon. Malinowski'ye yapılan harekette bir sarı kart var. Malinowski'nin burada rakibine bir şey var mı ya da müdahalesi öncesinde?
4: İkili
3: Yoksa
4: mücadele teması ikili mücadele olarak başlıyor. Daha sonra haksız müdahaleye dönüyor. Hı-hı. Sarı kart doğru.
3: Sarı kart doğru. Bir sonraki pozisyona da bakalım. Bu işte
4: burada,
3: konuşulan pozisyon.
4: Şöyle bir kriter ilave edeyim ben bu çekmelerde. Kaleye olan uzaklık, yakınlık, oyuncunun atağa başlangıcı, takımın sayısal çoğunluğu ve açık alan çok önemli. Bütün kriterleri koyduğunuz zaman bu sarı kart orada doğru.
3: Şimdi Savic'in ilk hamlesi yanlış oluyor. Sonra Pina bu yapılabilecek bir hata değildi demiş Fatih Hoca bu pozisyon için. Yapılacak hata değil bu demiş.
4: Buna?
3: Evet.
4: Kimin hatası? Oyuncunun hatası olarak.
3: Pina için söylüyor.
4: Tamam. Az geri gelsin. Az geri gelsin.
3: Geri diğer gel, açısı Pina da var hocam. Başka açısı
4: yok,
3: da var.
4: Pina ilk topa dokunsun. Oraya bir şey söylemek istiyorum. Geri gel. Pina ilk önce topa dokunsun. İlk gelsin geriye. Geriye. Uzaktan gelen. Gel gel gel. Gel. Gel. Havadan gelen topa Pina dokunsun. Sanırım orayı Fatih Hoca bu hata yapılmaz diyor.
3: Şimdi aslında ilk hatayı Savic yapıyor.
4: Bak,
3: saçma
4: devam.
3: Sapan bir
4: Bak,
3: topa
4: geçti.
3: Yükseklik kazandırıyor.
4: İşte bu.
3: Taça giden adama Pina arkadan yükleniyor.
0: Herhalde şu top kontrolünü Pina iyi yapsa zaten orada pozisyon.

0: yapmayacak.
1: Şey demiş, aşırı istekten kaynaklanıyor bazen bu kontrolsüz hatalar demiş.
2: Şimdi burada bakıyoruz.
0: Kim demiş şunu?
1: Fatih Hoca.
2: Burada bakıyoruz, top ortak mı? Ortak, ortada bir top değil mi? Şimdi devam edelim. Dur.
1: Beyazlı oyuncu öne geçiyor.
2: Beyazlı oyuncu öne geçerken geliyor rakibe.
1: Şöyle bir duruyor.
2: Dalıyor. Nizami bir çaz yapmıyor. Gidiyor ona çarpıyor. Çarptıktan sonra Pina'nın savruluşuna bakın. Bir miktar geri gidiyor. Devam. Bak şimdi çarpsın. Gitti. Devam. Bozan kim? Güven faulü. Eğer faul vereceksen Güven'in yaptığı harekete faul versin. Burada penaltı yok, faul yok, ortak top, oyun devam etmesi lazım.
1: Şu ayağa yapılan hareket faul değil mi hocam?
2: Dengeyi bozuyor. Dengeyi bozduktan sonra ayaklar dolanıyor. Dolayısıyla bu penaltı yanlış penaltı. Halı sahada bile penaltı değil bu.
1: Tamam hocam.
2: Hop, bıraktı kendini.
1: Şu sol ayağa bir darbe yok mu?
2: Yok. Temas olabilir. O temas penaltıyı verecek bir teması. İlla her temas faul değildir. Ayağı koyuyor. Ayağım benim ayağıma değebilir ama ben senin ayağını savunacak o darbeyi vuruyor muyum? Hayır.
1: Peki VAR devreye girer mi? Temas i̇şte olduğu için
2: bu temas
1: girmez.
2: Olduğu için VAR out oluyor orada da. Yani masayı böyle kırarsın. Ya bu penaltıyı nasıl verdi dersin. Bir şey yapamıyorsun. VAR'da da böyle bir durum söz konusu. Açık ve bariz bir hata mı? Değil. Yorumsal olarak penaltıya yakın olanlar da olabilir burada. Böyle bir pozisyon olduğu için ama futbolun içinde olsan buna...
1: Ben olsam vermezdim diyorsun.
2: Ben de tabii ben bir kriter değilim. Yani ben olsam vermemi kabul etmiyorum da. Bütün kriterleri koyduğumuz zaman hala da futbol topuna tekme atan biri olarak veya hocalarım da burada. Bu çok ağır bir karar. Yanlış faul değerlendirip verilen bir penaltı bu. Hakem yorumunun yanlış olduğunu düşünüyorum burada.
1: Peki. Başka pozisyon var mı buradan? Yok. Peki bir de Ferencvaros maçı. Şimdi bence en önemlisi o şu aşamada. Trabzonspor'un Avrupa'da olması çok önemli. UEFA Avrupa Ligi'nde devam edebilmesi çok önemli bir Ferencvaros'un bilgileri vardı. Hemen barkomuzu onları verelim. Evet. Şimdi bu sezon ligi de başladı tabii. Oynadığı maçlar var. Gornik Zabrze'yi yakından tanıyoruz. Çünkü Fenerbahçe eşleşmelerinden alıyor. Maçlar da öyle biliyor musunuz? 1-0, 1-1 o maçlar. Fenerbahçe'nin maçları gibi. Yani 38,5 milyon euro kadro değeri var. Trabzonspor'a göre son derece mütevazı bir transfer market değeri. Ama hani eli yüzü düzgün, oyun disiplini olan, yaş ortalaması 26,8. Mutlaka dikkat edilmesi gereken bir rakip. Ne düşünüyorsunuz hocam eşleşme için? Perşembe akşamı ATV ekranlarında olacak bu maç.
0: Ya ben bir kere Trabzon'un daha şanslı olduğunu düşünüyorum.
1: Şüphesiz.
0: Yani, şüphesiz. Yani tabii ki bu iki ayaklı maçlarda en önemli şey bu Fenerbahçe için de geçerli. Beşiktaş için de geçerli. İlk maç çok önemli. Yani iki ayaklı maç oynuyoruz ya işte rövanş ve hayır. İlk maçtaki alınacak skor bana göre diğer maça da bile etki ediyor. Yani genelde turun %75'ini bana göre ilk maç belirliyor skoru. Yani Fenerbahçe'nin aynı şekilde Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un. Trabzonspor'da kendi saha ve servisine mutlaka saha 42 bin kişi gelecektir. Salah da başlayabilir. İlk 11'de büyük olasılıkla başlayacaktır. Trabzonspor'un seyirciyle o coşkuyla ilk maçta yani ben iki farklı bir skorla en kötü yani. Yani 2-0 gol yemeden işte bitireceğini veya 3-1 falan bunlar yani bitirmesi gerektiğini daha doğru söyleyeyim. Gol yese bile 3-1 yani iki farklı
1: rövanşa gitmesi lazım, gerekir. Değil mi?
0: Ya bu ilk maçlar bir kere çok ya rövanş var olur mu orada? Tamam olabilir. Kaç defa yüzdeye vursan yüzdesi bunun ne kadardır? İlk maç birçok şey iki tur ayaklar yani böyle maçlarda belirler. Böyle fast food maçlarda da telafisi olmayan maçlarda günlük anlık performanslar hepsi de çok önemlidir. Ligde bunun tolerisi olabilir. Biz bunu Başakşehir'de gördük. Başakşehir 50 milyon euro market değeri, 5 milyon market değeri olan bir takıma 2-0 net yenildi, elendi. Bu işin pardonu ligde yok. Olabilir. Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş için olabilir. Ha pardon, ha ligde bir şimdi gençler bile mağlup oldu. Fenerbahçe der misin? Ya şampiyonluğu avlu attı, bu sene bir şey olmaz. Hayır. İşte Galatasaray berabere kaldı der misin? Hayır. Beşiktaş, Trabzonspor keza bugün be hayır. Sonuna kadar gider bu yarışın diyorsun değil mi? Çünkü ligde onu

0: kolere edebileceğin 33 tabii, hafta var.
1: Maraton.
0: Ama burada ilk maç çok yani belirleyici.
1: Buraların ben, pardonu yok.
0: Pardon, ben Trabzonspor'un bu maçta 2-2 bitmesi, buradan da alacak derslerle beraber ben iyi bir skorla ikinci maça
2: gideceğini
0: düşünüyorum.
2: Hocam şuraya baksanız ya, Adam Nagy geliyor 50 bin euro Spezia'dan, yaptıkları tek transfer bu. Yani tabii ki paralar ya da verilen ücretler oynamıyor, sahada futbolcular oynuyor ama yani Trabzonspor'un hiç seviyesinde bir takım değil, kalite seviyesinde. Fakat işte o fiziksel dayanıklılık, takım disiplini, çalışkanlık, atletizm, bu gibi unsurlar o takımların arasındaki kalite farkını azaltıyor. O zaman biraz daha kaliteli net şekilde ortaya koyacaksın. Trabzonspor'un da onu koyabilme yeteneği var.
3: Hocam Trabzon şimdi bütün biletler satılmış orada. Bizim buradan bir sürü arkadaşımız maça gidiyor. O maç full olacak. Şimdi bugün oyuna kim girdi? Salah girdi. 60 küsürde adam bir kere oyunu şeklini değiştirecek.
2: Net
3: bir oyuncu. Şimdi Trabzon
2: herhalde ilk 11 başlar o maçta.
3: Zaten Trabzonspor.
0: Hayradovic oyuna girdi. Hoca az önce söyledi, hareketlendi oyun. Salah girdi, hareketlilik bitti. Trabzon
3: aynen.
0: Ya zehre panzehir oldu Ender.
3: Şimdi ne kadar fark etti? Fatih Hoca büyük bir ihtimalle o maçta Salah'la mı başlar? Çünkü evet, bakıyorum oyuna giren Salah abi Metehan'dan hazır.
2: İyi durumda.
3: Araşimçinden yani daha hazır. Yani fiziksel olarak bir sıkıntısı yok ya. Zaten
0: Dünya Kupası,
3: geçen cenazede başkanlar
0: Dünya Kupası oynadı.
3: Ama işte geldi bir dinlendi. Ben tamam, dedim ki başkanım Salah hazır mı? Dedi bana ki hocam dedi, gündüz saat çalışıyor. Ama doğru. Bir de verileri var biz dedi. Adam sahaya girdi, gösterdi zaten. Ender çok hazır olduğunu tabii, da gösterdi. Şimdi bak onun vermiş olduğu da bir hava olacak. Trabzon taraftarı gerçekten coşacak.
0: Zaten statunu yani seyretmeye gidiyor bu kadar ya insan.
3: Bugün de zaten herkes onun gibi sahaya girerken şey yaptı. Enteresan bir figür çünkü o Trabzon taraftarını da coşturacak. Diğer oyuncuları da coşturacak. Ben öyle olacağını düşünüyorum çünkü çok güçlü bir karakter olarak sahaya giriyor. Ha bir tek bu akşamdan beri Rea Hoca da detaylı bir şekilde söyledi. Ya Onaçı'nın biraz daha formda olması gerekir. Çünkü gerçekten o gol atmadığı zaman Trabzonspor zorlanıyor. Ya da
2: bugün
3: ya da
2: ona çok iyi top çıkardı Salah.
0: Topa gitmiyor. Bravo. Bak.
3: O, gidemiyor işte hocam, sıkıntısı.
0: Santrafor'un en büyük özelliği en topa büyük gider. Doğru mu? Savunma oyuncusundan önce topa gider.
3: Evet.
0: Topa gitmiyor adam ya.
3: Bunu daha önce
0: yapıyordu. En büyük özelliği tabii.
3: Ama işte neden? Fiziksel
0: hocam,
3: olarak.
0: Hocam kupa maçı hatırlasana mesela. Stoperle eşleşti Konya maçında, atılan ilk golü hatırlıyor musun? Pina sağdan bir kez de Ender oradaydık. Maçta Antalya'da Pina ölme maçında. Bir ön direğe doğru gitti. Ayak işine bir vurdu gol.
3: Tabii.
0: Topa ama geçti. Işte, bugün ya, çok güzel söz. Salah'ın pozisyonunda gördün mü?
3: Hazır.
0: Hareket etmedi ya. Salah ona bıraktı.
2: Ben çok şaşırdım ya.
3: İşte hazır olmayışı, bir tane oradan sol taraftan bir
0: hocam
3: tane
0: hazırlık maçlarında
3: geçti
0: da çok kötüydü, dikkat
3: i̇şte
0: ettin mi?
3: Diyorum.
0: Ben hepsini seyrettim, hazırlık maçlarında da çok
3: ben
0: kötüydü.
3: De izledim de onun için çok diyorum kötü. Sen söylediğini şey yapmak için diyorum. Yani Onaçı'nın toparlaması lazım. Onaçı'yı bir türlü biraz daha diri hale getirmek
2: orada
3: lazım.
2: Orada Nunes transferinde eli kulağında herhalde.
3: Yani
0: ama oraya orta saha esas, bir ben olsam orta sahaya oyuncu alırım. Hocam orta sahaları eksik. Ben olsam orta sahaya merkeze bir oyuncu alırım.
3: Alsan da yetişmez o maçta da, biz maçı konuştuğumuz için diyorum. Şu anda ona
0: ben bu maç için söylemiyorum. 4 Eylül'de orta sahaya bir oyuncu alması gerek Trabzon'da.
3: Ama şey demiş, Fatih Hoca istemiyormuş galiba orta oyuncusu. Falcarelli bir aya kadar düzelirse zaten oradaki açığı kapatır.
0: Hocam
3: Falcarelli'siz de bir Trabzon orta sahası
0: hocam,
3: boş oluyor.
0: Malinowski oranın oyuncusu değil. Genova, Atalanta'da oralarda oynamış bir oyuncu değil. Şimdi
2: basın toplantısında
0: gelse
2: o konuya da değinmiş. Şimdi 1-2 dakika içinde vereceğim. Onun da cevabını öğreniriz.
3: Ben Onaçı'nın toparlanırsa orada şöyle de bir şey olabilir. Onaçı'yı fazla koşturmayacaksın sağa sola. İçeride oynayacağın bir maçta Onaçı'yı biraz daha topla, tek vuruşlarda, kafa toplarında, en azından duran toplarda Onaçı'yı kafa topunda buluşturmak lazım. Bir de şu herhalde, sıcaktı bilmem neydi falan ama Trabzon serin olur şimdi. Perşembe akşamı, akşam da maç.
2: Güzel bir maç havası olur.
3: Onaçı'nın tam havası olur. Güzel de bir maç havası olur. Onaçı da toparlarsa inşallah burada da yener bence. Oradaki maçta da yeneceğini düşünüyorum ben Trabzon.
2: Evet. Hem Trabzonspor'a hem Fenerbahçe'ye hem de Beşiktaş'a başarılar diliyoruz. 3 takımımızın da yoluna bulundukları kulvarlarda devam etmesi en büyük dilek.

0: şeyimiz efendim yarın akşam Beşiktaş-Eyüpspor maçından sonra birlikte olacağız. Şimdi her iki karşılaşmanın hem bu Gençler Birliği Fenerbahçe maçının hem de Kasımpaşa Trabzonspor maçının basın toplantılarını dinleyerek noktalayalım 90+1'i.
1: Maça da iyi başladık, golü de bulduk. Daha sonra kendi hatamızdan yediğimiz bir golle rakibin iştahı kabardı. Çok iyi onlar da kapanarak, bekleyerek geçiş oyunu oynayan bir takımdı. Bu durumda tekrar kaybettiğimiz bir topla hızlı hücumla sadece ceza sahasında bir oyuncu var ve kenardan gelen hızlı ortayla o da gol oldu. 2-1 geriye düştük. Ama bunun haricinde bizim de çok net pozisyonlarımız var maç sonuna kadar. Çok gol pozisyonlarımız var ve iki tane verilmeyen lehimize penaltı var. Bunlara çok iyi baktık içeride. Hakemler bunları görmedi. Bu akşam taraftarlarımız üzdüğümüzün farkındayız. Ligin ilk maçında böyle oyun oynamamalıyız. Oynamamalıydık. Ne olursa olsun maçı kazanmamız gerekiyordu. Olmadı, başaramadık. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz, önümüze bakıyoruz. İki gün sonra biz çok önemli bir Şampiyonlar Ligi maçına çıkacağız. Aynı oyuncularla böyle 2,5-3 günde maç oynayamazsınız. Kaldıramazsınız mesela. Onun için biz de birkaç tane oyuncuyu rotasyona soktuk ve onlara da şans vermek istedik. Bugüne kadar antrenmanlarda gayet iyi çalışıyorlardı. Bunlara bağlayamazsınız yani. Eğer futbolda siz diğer oyuncularınıza şans verip bazı oyuncularını dinlendiremiyorsanız o zaman aynı oyuncularla nereye kadar gidebilirsiniz yani? Şampiyon Ligi'ne 18 yıldır katılamayan bir Fenerbahçe var. Olimpik Lyon'u elediğimiz zaman biz Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız. Şimdi biz bir taraftan vazgeçemeyiz. Sonuçta 5 tane oyuncuyu, yeni oyuncuyu oynatmakla eğer Fenerbahçe takım mağlup oluyorsa o zaman bizde bir sorun var demektir. Anlatabiliyor muyum? Yani burada oyuncularımız oyuna girdi. Tamam, ilk devrede öyle çok kötü bir takım yoktu sahada. Öne de geçtik, iyi de başladık. Sonradan yaptığımız hatayla biz gol yedik ilk golü. Sonradan ikinci yarıda da dediğim gibi hamleler yaptık. Bayağı maçı çevirebilecek zaman vardı. Doğru oyuncuları oynaması gereken sizin söylediğiniz gibi oyuncuları oyuna aldık. Pozisyonlarımız arttı ama golü bulamadık. Sonuçta kaybettik. Böyle olmasını istemezdik. Dediğimiz iki golde de çok fazla kaleciye bir şey bağlayamayız. Yani bizim geçen seneden Ederson'un cezası devam ettiği için kadroyu alamadık. Mert Günok'un da sakatlığı vardı. Onu da risk etmedik. Yani oynayamadı sağlık ekibi, doktorlar. Tarık da bizim iyi bir kalecimiz. Yani Tarık'ın da bu goller çok fazla yapacak bir şey yoktu. Transfer komitemiz, yönetimimiz bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Elimizde çok yabancı oyuncu var. Bir taraftan onları elden çıkartmamız lazım. Bir taraftan da kalacak içecek oyuncularla ilgili sürekli çalışıyoruz. Maç maç düşünüyoruz. Performanslarına bakıyoruz. Orta ve uzun vadede baktığınız zaman yani bunların hepsini transfer komitemizle birlikte düşünüyoruz, çalışıyoruz. Bakalım yakın zamanda en doğru kararları vereceğiz herhalde.
2: Maçtan önce bizim adımıza özellikle çok zor maç olacağı muhakkaktı zaten. Topun çok daha fazla Fenerbahçe'de olacağı da muhakkaktı. Daha çok savunmada kalacağımızı da biliyorduk. Özellikle Fenerbahçe kenar beklerini çizgiye bastırıp ön kanat oyuncularını içeriye sokarak tamamen oyunu rakip sahaya yıkma durumu var. Bu oyuncu kalitesinden de kaynaklanıyor tabii ki. Biz bunu açıkçası biliyorduk. Bu bir tercih değil, bir zorunluluktan dolayı. Doğru stratejiyle oynamamız gerekiyordu ki nitekim de öyle oynadık. Çocuklar da özellikle takım savunması adına çok iyi mücadele ettiler. Kontradan da çok fazla olmasa da yakaladıklarımızı da değerlendirmemiz gerekiyordu. Tam da düşündüğümüz gibi oldu yani ama oyunun tamamen üstünlüğün Fenerbahçe'de olduğunu biliyoruz. Maçı kazandık. Tamamen motivasyon, mücadele. Ön tarafta da Koita, Traore, Franco, Tonya ile geçişlerden gol bulacağımızı düşünüyordum. Ama gol de yiyebilirdik. yaptık. Bir

0: yani fazla senaryosu da her zaman Fenerbahçe ile oynarken düşünmeniz gerekiyor. O anlamda da özellikle Traore ile Franco Tonya'nın da rakip beklerini çok iyi takip ederek 6-3-1 gibi oynadık. Yani özellikle derinde kalarak savunmada 6-3-1 ile beraber özellikle maçın ikinci yarısı tamamen o şekilde geçti. Hele de skor olarak öne geçtikten sonra zaten zorunluluk bizi oraya itti zaten. Maçın özeti şu, tamamen takım savunması, iyi mücadele ve çok fazla olmasa da kontra çıkışlarla yakaladığımız pozisyonları değerlendirme diye geçebiliriz. Ama bu oyun lig boyu bir tercih olabilir mi? Kesinlikle olamaz. Karşımızdaki takımın kadro derinliği olsun, oyuncu kalitesi olsun, tabi bu yüzdeyi düşürür. Ancak böyle olabilirdi. Böyle de oldu. İrfan Can için. İrfan Can Türkiye'deki yerli kalecilerin 3-4 tanesi en iyilerinden biri. Çocukla ilgili genç bunlar tabi. Bazı takımlarda olabilir. Bir iki konuyu da biliyorum, kendisiyle alakalı değil zaten. Medya yoluyla ister istemez tabii kendi hataları da çocukların olabilir, olmayabilir. Öyle şeyler oldu ama öyle çok karakterli, düzgün bir çocuk. Yetenekli yerli kalecilerin 3-4 tanesinden biri zaten. Transferlerle ilgili özellikle sosyal medyada isimler dolanıyor, olmaz, etmez diye konuşuluyor. Şunu bilelim arkadaşlar. Gençler Birliği transfer yaparken 1. bonservis ödeyemez. 2. kiralık, hemen hemen kiralık parası da ödeyemez. Peşinat da veremez. Buna göre transfer yapacağız biz. Dolanan isimlerin de birçoğu doğru değil zaten. Sayısal da fazla olmayacak zaten. Onun haricinde sorunu atlamayayım.
1: Salih Uçan
0: zaten hem Türk futbolunda karakter olarak da çok düzgün. Beşiktaş'ta da yıllarca oynadı. Çocukluğundan beri, gençliğinden beri tanıyorum zaten. O da katkı yapacak Gençler Birliği'ne. Çünkü Gençler Birliği'nde şöyle bir şey var. Buraya gelen oyuncu için de burası bir çıkış yeridir. İrfan Can için de öyle olacak. Salih Uçan da burada katkı yapacak. Yoksa her yazılan eleştirmeye kalkarsak biz bazı takımlar gibi bütçesel olarak çok rahat değiliz. Önümüzdeki hafta itibariyle de transfer bekliyoruz, gelecek. Çünkü oyuncularım gerçekten geçen yıldan kalanlar, karakterli. Sahada bugün yine gösterdiler. Onların bu mücadelesine katkı verecek, sayısı çok fazla olmasa da oyuncu gerekli. Kulübün ekonomik durumunun hepsini planlayarak böyle bir düşüncemiz var. İnşallah önümüzdeki hafta oyuncu katılımıyla beraber oyun formatımızı da gitgide özellikle kendi dengi takımlarımızı değiştirmemiz gerektiğinin de bilincindeyiz. 3-4 tane net, özellikle yani net transfer ihtiyacımız var. Zaten işte forvet oyuncusu, kanat, orta saha birer tane, o bölgeleri 3-4 tane ekonomikte düşünmek zorundayız. Yoksa başkaları olsa daha fazla sayı olarak ister de biz kulübün her şeyini bildiğimiz için özellikle o bölgelerde oynayan çocuklara da katkı, destek vermesi lazım. Yani eksildiğimiz zaman ciddi sıkıntı olur o anlamda.
2: Sonuç olarak üzücü bir başlangıç ama zor bir başlangıç olacağını söylemiştim zaten. Sadece bu değil, önümüzdeki hemen hemen 4 maç belki bundan çok daha zor olacak. Eksiklerimiz, yakalandığımız durumlar, zaten maçın önceki durumumuz belliydi. İlk yarı maçın özellikle ilk 5 dakikasında beklediğimden iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Maçı bitirmemiz gerekiyordu. İkinci yarısında yaptığımız büyük bir hata ve sonucunda rakip beraberliği yakaladı. Bu arada tabii pozisyonlarımız var, maçı öne geçirecek durumlar yakaladık. Bugün nasip olmadı. Dediğim gibi Trabzonspor'un bu seneye ait değil.

0: gerçekten geleceğine dair. Bu özellikle bu 5 hafta 5 maç çok önemli. Bugün iyi başlamadık diyebilirim ama oyun olarak ilk yarı genel hatlarıyla beklediğimin üstündeydi. Yapılan hata kabul edilir değil. Yapmamamız gerekiyor. Başlangıcı var. Sadece bir oyuncuya yıkmak mümkün değil ama top ortada, top en son hali bizde, top taca doğru giderken hata. Bu aşırı istekten, bir an önce topu kazanayım isteğinden oluyor ama bu timingler, müdahale şekli, dolayısıyla cezalandırılıyorsunuz. O konuda bireysel olarak tabii ki oyuncudan daha dikkat etmesi lazım. Çünkü öyle kolay olmuyor tekrar savunan takıma gol bulmak, gol atabilmek. Ki bugün de girdik, pozisyonlarımız var. Evet, ama olmayınca da olmuyor. Dolayısıyla bu konuda daha dikkat etmemiz lazım. Sorunun özellikle ilk yarı açısından sorunun yine 3. bölgede olduğunu düşünüyorum. Şu an bu hafta itibariyle maçı genel değerlendirme yaparsam. Yani Trabzonspor takımı 1-0 öne geçtikten sonra, öncesinde ve sonrasında oyun kontrolünü eline alıp bunu skor arttırması gerekiyor. Bu arada da basit hatalar yapmaması gerekiyor. Bugün bu oldu. Bu şöyle telafi edilebilir, kabul edilebilir, denilebilir yani. İlk maç, evet, ilk lig maçı, resmi maç. Hazırlık maçlarında kendinizi ne kadar iyi hissederseniz hissedin ki bugün bazı oyuncularda, her iki takım açısından söyleyeyim, bazı oyuncularda fiziksel olarak düşüş yaşandı. Bu da gayet doğal. Bunun ritmini bulması arka arkaya maç oynamalarıyla alakalı. Ama dediğim gibi Trabzonspor'da eğer bu sene daha iyi olacaksın, bu tip maçlardan puan kaybetmeden ayrılmamız gerekiyor. Biz planımızı daha öncesinde, çok öncesinden yaptık. Şu an mevcut takımımızda alabileceğimiz hem kontenjandan dolayı ki benim santrafor isteğimiz var, beklentimiz var. Bu arada eğer kontenjanda eğer herhangi bir durum söz konusu olursa top rakipteyken iyi oynayabilecek, sert top kazanabilecek bir 6 numara olabilir diye konuşuyorduk zaten. Bu yeni bir şey değil. Bu uzun süredir planladığımız bir şey. Avrupa maçları asla ligdeki gibi olmayacak. Avrupa maçları ki rakibimizin maçlarını ben daha 2 ay öncesinden beri izlemeye başladım. Yani orta sahasındaki 3 oyuncu, kenardaki oyuncuları, stoperleriyle beraber komple ve kalitesi bir arada oynamış, uzun süredir oynamış takım görüntüsü var. Öyle de bilgi de edindik. Dolayısıyla kolay değil. Orada basit hata yaparsanız cezalandırılırsınız. Avrupa maçlarındaki en temel şey benim hem futbolculuğumda da yaşadığım, maçlarda takip ettiğim. Yani sadece oyunun bir tarafını iyi oynarsanız maç kazanırsınız, tur atlayamazsınız. Oyunun iki bölümünü de, savunmayı da çok iyi, sert, agresif yapmalısınız. Top sizdeyken de çok doğru oynamak zorundasınız. Dolayısıyla buna hazırlanacağız. Ama eksiklerimiz var, eksiğimiz var. Yani bunu sakatlar vardı diye konuşmuyorum. Bu sakatların oluş anı bu maça rastladı. Yani 2 gün, 3 gün öncesinden çok fazla tekrar demedik mevcut oyunumuzu. Ama ona rağmen iyi. Bugün kazanabilirdik. Dolayısıyla Avrupa maçları sadece bu tur maçı değil, oynayacağımız her Avrupa maçında oyunun iki yönünü sonuna kadar oynamak zorundasınız. Yoksa cezalandırılırsınız.
1: Her şeyden önce bütün oyuncu kardeşlerimi, arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu seviyede ilk defa oynayan oyuncular var. Bu seviyeyi ilk defa görmüş oyuncular var. Ama ne olursa olsun rakiplerine çok saygı gösterdiler. Yüksek seviyede motive oldular. Bugün oyunun bize geldiği anlar var. Ki ben yüksek seviyede motivasyonun ilk yarıda bazı sıkıntılarını yaşasak da oyunun genel anlamda çok memnun olduğum yerleri olduğundan hepsine bir kez daha burada sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Gelişeceğiz. Kulübümüzün yeni vizyonu, yeni oyuncular kazandıracağız Türk futboluna inşallah. Hem bu genç oyuncuların gelişimini tabii sabırla beraber destekleyeceğiz. Sonunda skorların da geldiği süreçleri inşallah hep beraber Kasımpaşa Spor Kulübü yaşar. Bugün bir kez daha bütün oyuncu kardeşlerime, oyuna giren, çıkan, kulübe dolan hepsine teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık. Trabzonspor'a da bundan sonraki maçlarda başarılar dilerim. İki tane daha oyuncu almak istiyoruz. Yine aslında yaşlarının genç ve dinamik, belki biraz daha bir tane merkeze stoper alacağımız oyuncunun biraz daha tecrübeli olmasını istiyoruz. Bu da hafta içinde bitecek gibi görünüyor bir transferimiz. Ondan sonra da 1-1,5 oyuncuyla transferi kapatacağız gibi

0: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.
1: Sadece spor olsun diye. Spor yaşatır. Yaşasın spor. A Spor Radyo. Sporun radyosu.
2: İşaret geldi. Mücadeleye Gornik Samje başlıyor. Başarılar diliyoruz Fenerbahçe'ye. Orta geldi. Altı pasa Genduzi dokunamadı. Ceza sahası içerisindeki mücadele. Kenardaki ekrana doğru ilerliyor. De Hond penaltı noktasını işaret ediyor. Düdük geldi. Talisca! Anderson Talisca! Bu kez de penaltıdan atıyor. Fenerbahçe deplasmanda da üstünlüğü yakalıyor. Dakika 12. Skriniar'ın kazandırdığı penaltıyı Anderson Talisca gole çeviriyor. Temsilcimiz Fenerbahçe 1-0'ın rövanşında deplasmanda da 1-0 öne geçiyor. Çabuk kullanıldı köşe vuruşu. Tevfik İsmail içeriye doldurdu. Fred uzaklaştırıyor. Şimdi İrfan Can Kerem'den de koşu var. Pas ona doğru. Kerem Aktürkoğlu karşı karşıya Kerem. Kaleci Şulse ilerideydi. Şulse'de kalıyor. Ceza sahası içi yine. İkiyadimi battı kaleye. İkiyadimi kendi arkadaşı Prekop'a çarptı. Sonrasında boşta kalan top ağlarımıza gidiyor. Saçek. Saçek 45 artı 10'da topu ağlarımıza yolladı. Skriniar'ın itirazları var. Kaptan elle oynamayı işaret ediyor. Birbirlik. Denge var şimdi skorda. Burada Arda'nın dönmedi. Santra'yı yapıyoruz. Birazdan bir hamlede Gornik Samşe'den gelecek Anderson Talisca. Talisca Greenwood'a. Greenwood düzeltti. Savunmadan dönüyor şutu. Anderson Talisca. Talisca, Talisca kaleye doğru. Korner, savunmanın da bir müdahalesi var. Mason Greenwood. İsmail. İsmail yüksek, topu pas yerinden İsmail'e. İsmail kaleci. Mustafa yerde ve maç bitti. Derin bir nefes alıyoruz. Turu geçen taraf.
3: Söz artık futbolcularda, Şampiyonlar Ligi için başarılar Fenerbahçe.
4: Asensio'nun arkasına düştü. Talisca kovaladı. Mason Greenwood girdi araya. Greenwood sakladı. Şimdi buldu boş adamı, doğru adamı. Kerem Aktürkoğlu. Greenwood yaklaştı. Kerem çizgiye doğru. Kerem çevirdi. Kaleci Kutyakov. Asensio, Kante, yeniden Asensio, Kerem. Kerem dönebilir mi? Kerem şimdi döndü. Talisca, Talisca, haydi Talisca, Talisca! Çok iyi paslaştık. Kerem döndü. Talisca aldı sırtına. Üç kişi arkasında. Top kaybı Fenerbahçe'de. Eksik yakalandık şimdi ilk kez. Zaydol. Vodarčić, Yatta'ya, Yatta, neyse ki yetişemedi işte. Stankovic'in yanında Asensio. Şimdi gönderdiler uzun top arkaya doğru. Kante, gelişine bir vuruş Mert. 10. dakika, Talisca 1-0 öndeyiz. Kerem'e nefis bir pas. Kerem ceza sahasında. Kerem

0: içeriye. Çevirdi Asensio. Asensio'ya geçse çok önemli bir fırsat olacak. Sağ kanada pas. Kalabalık geldiler en arkaya doğru. Zaydıl orada. Zaydıl baktı içeriye. Zaydıl çevirdi Mert. Uzun boylu oyuncularımızın hepsi içeride. Asensio paslaşarak kullandık iyi yere. Greenwood, Greenwood, Greenwood! Mason Greenwood! 2-0! 2'yi istedik. Greenwood attı. Harika bir duran top organizasyonu. Kerem Aktürkoğlu. Kerem sakladı. Çıkamadı, kaptırdı. Hayl yerden. Yatta. Yatta. Yatta daracı. Yatta Şikriniar. Hayl yerden gönderdi. Arkaya doğru açıldı. Archie Brown. Genduzi ve Kerem Aktürkoğlu. Greenwood. Nüfus döndü. Asensio. Asensio. Greenwood. İyi vuramadı bu kez. Şikriniar Kerem'i düşündü. Nefis bir pas. Kerem Aktürkoğlu. Kerem aydı. Kerem olmadı. Talisca. Kerem. Üstalar. Bayrak havada. Kerem'le oynadı. Çok iyi paslaştılar. Archie Brown. Fred ve İrfan Can birazdan oyuna girecek. Asensio. Talisca'ya doğru enfes pas. Talisca aydı. Talisca. Bu kez gönderdi. Hake yükseldi. Vurdu kafayı Talisca. İkinci pozisyon kaleci. Muazzam bir karambol orada uzaklaştırdılar. Talisca'dan koşu var. Talisca savunmanın arkasına sarktı. Anderson Talisca. Talisca vuruyor dışarıya gidiyor ama offside zaten. Oğuz'dan koşu var. Hayl'ın arkasına koşu. Oğuz aşırtma düşüncesi. Oğuz attı koşuyor. Oğuz savunma arkasına hareketlendi. Oğuz içeriye girebilecek mi? Oğuz taşıdı. Çevirdi. Talisca vuramadı. İrfan inanılmaz. İnanılmaz. Müdahaleler nedeniyle oyunu durduruyor maçın hakemi. Ve ardından da maçı bitiriyor. Graz'a önemli bir avantajla gidiyoruz.
1: Talisca Santra için hazır. Alejandro Hernandez son kontrollerini yapıyor. İlk düdük Fenerbahçe mücadeleye başlıyor. Temsilcimize Şampiyonlar Ligi yolunda başarılar diliyoruz. Line handle avantajı oynattı Alejandro Hernandez. Kayombo Ake karşısında. Kayombo çekti. Kayombo'nun şutu kendi arkadaşına çarptı sonrasında. Yatta neyse ki dokunamıyor Mert Günok. Stankovic'den top kaybı Mason Greenwood. Şimdi aktardı. Kerem'e bir kontra fırsatı olabilir. 3'e 2 geliyor Fenerbahçe. Kerem Aktürkoğlu. Talisca boştaydı, pas Greenwood'a. Ceza sahası içi. Çekemedi orada Mason Greenwood. Petrovic'in müdahalesi, korner. Greenwood'dan, düzeltiyorum, Asensio'dan Kerem'e. Asensio içeriye. Talisca vurdu. Son anda kaleci Kudyakov. Greenwood indirdi Talisca'ya. Anderson Talisca, Kerem koşuyu gösterdi. Kerem Aktürkoğlu çaprazdan vurdu yine. Kudyakov başarılı. Önce Talisca, ardından Kerem. İki kez yaklaşıyoruz gole ama Daniil Kudyakov iki pozisyonda da başarılı. Talisca. Kafayla aldı önüne Anderson Talisca. Petrovic karşıladı onu. Talisca geçti. Talisca vuruyor. Kaleci Kudyakov'un üzerine.
2: Yani normalde çok daha iyisini çıkarır bu şutların da vuramadı bu kez.
1: Uzun bir taç Mitchell'dan. Stankovic'in kafa vuruşunda Mert Günok uzanıyor. Duran toplar kesinlikle dikkat etmemiz gereken noktalarda işte. Ceylan Mitchell. Mert Günok hemen Kerem'den koşu geldi. Şimdi ona doğru bir pas. Kerem Aktürkoğlu'ndan önce. Kafa Mitchell'dan. Kerem'e sekti. Kerem dokunuyor Kudyakov. Petrovic'in pası dokunuş. Peter Hödl'dan. Soglo şimdi. Yeniden Hödl. Önünde boşluk. Skriniar geldi karşısına, çevrilen top içeriye. Son anda Archie Brown. Yatta'ya o topun gelmesine izin vermiyor Archie Brown. Hödl çekti içeriye doğru. Hödl'ın şutu Genduzzi'ye çarptı.

0: Yerde Gendouzi, başına doğru geldi zannediyorum. Oyun sürüyor. Malik'ten kapağa, tehlike. Top dışarıda. Kerem kaldırdı kafasını. Pasını da aktarıyor Greenwood'a. Anderson, Talisca. Talisca iki kişi arasından çıktı vuruşu. Üstten alta gidiyor. Archie Brown. Şimdi önünde büyük bir hareket alanı buluyor Archie Brown. Brown, Jürgen Heil peşinde. Brown'un ortası. Talisca yerde kaldı. Ve penaltı noktasını işaret ediyor Alejandro Hernandez. Dakika 65. Penaltıyı kazanıyoruz Talisca'nın yerde kaldığı pozisyonda. Çaldı düdüğünü. Talisca geliyor. Talisca! Top ve kaleci farklı köşelerde. Anderson Talisca Fenerbahçe taraftarına koşuyor. 1-0'ı deplasmanda yakalıyor Fenerbahçe. Toplam skor tur için 3-0'a geliyor Talisca'nın bu golüyle. 2026-2027 sezonunun golcüsü Fenerbahçe'de Anderson Talisca. Takım olarak 5. gol, 4'ü Talisca'dan.
1: Evet, sezon başı itibariyle müthiş bir katkı. Bu 4 resmi maçta muazzam bir katkı. Sadece penaltı kullanması değil, bu penaltıyı alış şekli de gerçekten ikinci yarının genel tonu itibariyle zorlandığımız bir anda çok çok önemliydi.
0: Adım adım playoff'a doğru ilerliyor Fenerbahçe derken bir tehlike kalemizde. Mert de maçı kapatmak için çıkmıştı. Skriniar'la beraber duvar oluyorlar bu pozisyonda. Belmin Meganovic'in şutunda.
1: Çok iyi kurtarış. Eğer yanlış görmediysek.
0: İsmail. Fred. Kerem'in koşusu Fred'den. Derin pas Kerem Aktürkoğlu. İkinci gol şansı. Kerem vurdu. Kaleci kapattı yine. Dani Kudyakov. Kerem'le gole yaklaşıyoruz yine. Belki uzak köşeyi tercih edebilirdi Kerem. Yakın köşeye yaptı vuruşu Fred'den.
1: Mükemmel bir top.
0: Çok iyi top. Gol gelmiyor yine. Ve son düdük geliyor. Sturmgrass 0. Fenerbahçe 1. İstanbul'daki 2-0'ın ardından deplasmanda da Talisca'nın tek golüyle 1-0 kazanıyoruz.
2: Ve ilk üçlüsü için sezonun bekleyiş biraz uzadı ama başlıyoruz. Başarılar Beşiktaş. Vincenzo Italiano görüntüde. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Orkun. Öndüreye doğru yangıyor. Çevirdi vuruş dışarıya. Çok yaklaştık. Çok yaklaştık gole. Şimdi Christensen. Rıdvan'dan sıyrıldı. Christensen yerden çevirdi. Emirhan top boşta kaldı. Vuruş, son anda müdahale. Çok kritik müdahale Calo. Kornere gidiyor top. Olafson'dan uzun top. Calo yükseldi. Şimdi Etim Calo mücadelesi. Top kimde kalacak? Faul diyor. De Burgos. Calo yerde. Kırmızı kart. Kırmızı kart attı Etim Hoca. Attı Etim Hoca. 10 kişi mi Cülent? Çok iyi bir haber bizim için. Gözünün önünde De Burgos'un. Thulberg itiraz ediyor ama çok tecrübeli bir hakem olduğunu söyledik. El Clasico yönetmişliği var. O baskılardan çıkmışlığı var De Burgos'un. Calo'dan derin top yangı. O nefis bıraktı. Olaytan at bunu. Olaytan dışarıya. Şimdi üzerine gidiyor rakibinin Václav Černý. Černý bıraktı. Orkun gelişine. Köşeden alıyor Olafsson. Yoklamaya devam ediyoruz Midtjylland kalesini. İlhan. İlhan'dan sağa. Černý'ye iyi pas. Václav Černý. Soluna çekti. Döndüğü iyi yere Orkun yine dener mi? Orkun ayak içi! Orkun Kökçü! Kaptan harika bir gol açıyor sezonu!
3: attı kaleye. Ölçüyü aldı kafasında. Ayak içi. Olafson'un 2-0 birlik Olafson'un uzanamayacağı yere koydu topu. Eliyle koyar gibi koydu.
1: Orkun bir önceki şutundan Olaytan'dan sonra Olaytan'a yani şut nasıl atılır onu gösterdi. Çok daha zor ve daha uzak bir pozisyonda ama şu vuruşla, şu golle, harika golle net bir şekilde imzayı attı.
2: Şimdi Rıdvan, iyi pas, İlhan, son çizgi, İlhan çevirdi, güzel yere, Mourinho direkt, Orkun vurdu sekti, Olaytan, Olaytan, Olaytan, boş kale dokunamadı Olaytan. Savunma arkasına bir koşu var, Kartal dokunamadı, Willink karşı karşıya kaldı, Willink, Lübel, Lübel, karşı karşıya net pozisyonu çıkarttı. Vermedi o golü Mitchell'e. Alexander Nübel, Orkun Ouattara'dan destek, yerden gönderdi. Şimdi Semih, Semih Olafson. Atak sürüyor, Orkun dışarıya. Maçı bitiriyor De Burgos. 1-0 kazanıyoruz. Sezonun ilk resmi maçında Beşiktaş Mitchell'e 1-0 mağlup ediyor.
4: Karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Başarılar Beşiktaş. Ve Vincenzo Italiano. Geliyor. Mitchell'en Osorio. Osorio bıraktı ceza sahasına. Tehlike. Top direkten dışarı gidiyor sonrasında. Korner. Bir müdahale var. Köşe vuruşunu kullanacaklar. Etkili geldiğine Mitchell'an. İlhan Rıdvan geldi desteğe, pas geçmedi. İlhan tekrar. İlhan topla gidiyor. İlhan yerde. Maçın hakemi devam dedi. Devam dedi hakem. İlhan yerde kaldı. Oyun sürüyor. Francolino. Francolino sağ kanatta çoğu. Francolino attı çölemi. Francolino. Francolino ayağının dışına direkt. Direkten döndü bu top. Derin bir nefes alıyoruz. Francolino ayağının dışıyla denedi. Direğe takıldı.
1: Nefis bir vuruş.
4: Beklentimiz var, evet. Faul düdüğü geldi. Maçın hakemi elini cebine attı ve evet. Sarı kart. Eldiçe sarı kart. Sanıyorum. Evet, evet, bekliyoruz. Evet. Evet. İkinci evet. Sarı.
5: Sarısı
4: İkinci
5: zaten.
4: Sarı. Tabii. İkinci sarı kart. Mitchell.
5: Değiştiremeden. Bak, değiştiremeden atıldı.
4: Tam hazırlık yapılırken ikinci sarıyı gördüden kırmızı kart. Şu an için her şey yolunda. MF ile Mourinho mücadelesi. Mourinho kazandı o topu. Şimdi Yango. Oh! Koşu geldi Orkun'dan. Orkun Kökçü. Orkun vurdu direkt. Orkun! Orkun Kökçü. Direğe takılıyoruz. Çok yaklaştık gole. İlk maçta da golü atmıştı Orkun. Bu kez direğe takıldı. Mitchell'de oyuncu değişikliği gerçekleşti. Castillo çıktı. Henacho oyuna girdi. Şimdi Olaytan'a doğru. Olaytan iyi pas. Rashica. Rashica ceza sahası. Rashica gol! Milot Rashica! Milot Rashica girer girmez attı golü. Son yerler içinde Milot Rashica. 70. dakika. Beşiktaş 1-0 önde. Girer girmez anında Milot Rashica. Pas geldi şimdi Olaytan'a. Yükleniyoruz ikinci gol için. İlhan'a doğru top hızlı ama İlhan da hızlı. İlhan fakılı. İlhan çekti, sıyıldı. İlhan yerde, gözler hakemde ve maçın hakemi penaltı diyor. Penaltıyı kazanıyoruz. İlhan'dan süper çaba. Rakibinden sıyrılmak istediği yerde kaldı ve penaltı. İkinci gol şansı olacak şimdi Beşiktaş adına. İşaret geldi. Haydi Orkun. Orkun. Orkun vurdu. Çıkarıyor Beşiktaş. Penaltıyı gole çeviriyor Orkun. İlk maçta maçı kazandıran golü atmıştı. Şimdi de fark 2'ye çıkarıyor Orkun. İşte bu. Ve son düdük geliyor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuna yükseliyor.

0: karşılaşmanın sonucu Midtjylland 0, Beşiktaş 2.
1: Özcan doldurdu içeriye. Oh'un vuruşu. As farkla dışarıya gidiyor. Bir voley denemesi yaptı orada. Yönkü'o. Otara. Oh. Oh döndü yüzünü kaleye. Oh'un vuruşu üst direk. Oh'un vuruşu üst direkte patladı. Bu tarz şutlarda gerçekten çok şanssız. Evet. Geçen sezon devre arasından beri Van Buren merkezi tercih etti. Dansak gidemedi. Van Buren şimdi Rudi çeke. Tekrar Van Buren. Slonczyk'i açtı. Çizgiden çıktı o top. Nübel'i geçen şut. Semiran topçu çizgide son müdahaleyi yapıyor. Maçta şu ana kadar cennet şansı. Radet Kralov'u yakalıyor ama Emirhan topçu doğru zamanda doğru yerde. Gol değerinde bir müdahale geliyor Emirhan'dan. Darida'dan siz yakalandı şimdi savunmamız orta. Umar düzeltti, Umar çekti. Umar Nübel neyse kapıyı kapatıyor. Alexander Nübel. Çok boyalandı Abdullah. Umar açıyı kapattı Nübel. Bir uzaktan şut. Yine Nübel'den müdahale.
2: Çok önemli kurtarışlar.
1: Arka arkaya iki kurtarış. Alexander Nübel. İtalyano dördüncü hakemden de yine bir uyarı aldı. Faul düdüğü. Kasım Uttara.
2: Ya olacak iş değil ya.
1: İkinci sıradan kırmızıyı görüyor. Yani Endidi, Junior Olaytan yeniden. Olaytan derin pası Wilfred Endidi'ye, içeride Semih var, orta geldi, ters vuruş Semih
2: i̇şte
1: ve gol!
2: İşte bu. İşte bu.
1: 11-11'de gol atamayan Beşiktaş, 10 kişi kaldıktan sonra Semih ile buluyor golü. Beşiktaş taraflarına koşuyor Semih Kılıçsoy, dakika 80. Sağ kanattan gelişen atak. Burada Nübel ileriye yolladı. Mücadele sona eriyor. Radet Kralove 0, Beşiktaş 1. Beşiktaş İstanbul'daki rövanş öncesinde deplasmanda da Çekya'da da galibiyet almayı başarıyor. Beşiktaş'a. Junior Olaytan sağ kanatta vuruyor, hata destekçi vuruyor, çevirdi arka direğe doğru vuruş, son anda dışarıya. Arka direkte İlhan Bakılı ile gole çok yaklaşıyor Beşiktaş, daha ilk dakika maçta.
3: İşte Murillo'nun çıkışı aslında.
1: Öyle çevirdi Amir Murillo. Savunmaya da çarpıyor top, İlhan alana gönderemedi. Çerni yine ceza sahası içinde. Orkun'u gördü. Orkun vurur mu? Orkun! Üst direkte patladı top. İlk maçta o. Şimdi Orkun direğe geçemiyor Beşiktaş'ta. Yeniden Orkun Çerni'yi buldu. Çerni çekti. Çerni vuruyor. Savunmadan döndü. Vaslav Çerni. Yeniden Orkun. Bu kez dışarıya gitti. Orkun Kökçü ile gole çok yaklaşıyor Beşiktaş.

0: geçmedi içeriye. Orkun'dan Orhan. Olaytan. Çerni hemen başladı koşuya. Olaytan aktardı ona doğru. Maslav Çerni. Önünde boşluk. Çerni gidiyor. Çerni. Vuruş ve gol! Çerni koşuyu yaptı. Gol vuruşu da geliyor. Maslav Çerni'den.
1: Çok ihtiyacı vardı.
0: Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. Radet Kralome karşısında. Şek oyuncusunun golüyle. Göz açıp kapayıncaya kadar gelişti atak. İşte burada. Hemen Olaytan aldığı gibi koşuya başlıyor Maslav Çerni. O koşuyu devam ettirip gol vuruşunu da böyle yapıyor işte.
2: Evet, Maslav Çerni. Golün sahibi Çerni çıkıyor.
0: Arsenal'dan transferi ilk kez sahada Beşiktaş formasıyla. İşte ona yapılan pankart.
2: Umar. Orinçat tekrar. Umar. Darida. Orinçat çaprazdan dışarıya. Etkili geldi Radet Kralove. Yakup Orinçat dışarıya gönderiyor. Didi. Trossard. Leandro Trossard. Ondan İlhan'a. Bindirme Orkun'dan. İlhan Fakılı. Pas içeriye. Trossard vurdu kaleci. Leandro Trossard'dan Yasin'e. Yasin. Yasin de bir şut denedi orada. Yerdeki Ludwig'e çarpıp kaleci Zadraşil'e gitti top. Trossard'ın İlk maçında Beşiktaş formasıyla gole yaklaştığı an. Ve mücadele sona eriyor. Beşiktaş 1, Radet Kralove 0. Beşiktaş deplasmanda kazandığı skorla iç sahada da galip gelmeyi başarıyor ve

baskı artıyor. Kafa vuruşu Vlahovic'ten gol geldi. McKennie çevirdi, Vlahovic attı. 2-1 önde Juventus.

0: Wallace'ta McKennie Vlahovic'i buldu. Onun vuruşunda durum 2-2 oldu.
1: Juventus hücumu bir vuruş ve top ağlarda. Dusan Vlahovic, asisti yapan isim Kenan Yıldız.

çaldı şimdi. Karşı karşıya Dusan Vlahovic geçti. Kara boş Vlahovic topu alarda. Dusan Vlahovic hatayı sezdi.

0: Duşan çok hızlı cezalarına girdi. Pasını verdi, toparladı, gol. Duşan Vlahovic.
1: Kostić kopa ve gol geldi. Kostić'in ortası. Gol geliyor 1-0. Sonradan girenler sahnede. Vlahovic, Kostić. Vlahovic geliyor. Duşan Vlahovic ters köşe. Duşan Vlahovic. Penaltıyı aldı. Topun gerisine geçti. Golü de attı Vlahovic.
2: Vlahovic. Vlahovic ve gol. Sakatlıktan golle dönüyor. Free kick'ten aldı.

Şimdi Cambiaso'dan bir orta ceza sahası içi gol pozisyonu ve gol! İlk saniyelerde santradan gelip golü buluyor Juventus, Dusan Vlahovic.

0: Ve Gençler Birliği büyük bir sürprize imza atarak Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti başkentte. Sevinen Gençler Birliği futbolcuları, programın başında da vurguladığım gibi gerçekten ligin, Süper Lig'in son derece mütevazı kadrolarından birine sahip Gençler Birliği ve büyük bir sürprize, ilk haftanın belki de en büyük sürprizine imza atarak Fenerbahçe'yi 2-1 yenmeyi başardı Metin Diyadi'nin takımı. Şenol Hocam, İsmail Kartal yönetiminde bir beyaz sayfa açarak Aziz Yıldırım'ın başkanlığında önemli transferler yaparak sezona başladı Fenerbahçe. Resmi maçları en erken açan takımdı. Avrupa'da iki tur geçti. Şampiyonlar Ligi'nde playoff oynayacak Lyon'la salı günü. Ve bugün hiç beklenmedik bir skorla yüz yüze kaldı sarı lacivertli takım. Taraftarları muhakkak ki şu anda büyük bir şok yaşıyor. Nasıl açıklamalı bu mağlubiyeti? Temel sebebi nedir yenilginin?
1: Şimdi öncelikle 2026-2027 sezonu tüm takımlarımıza, tüm futbol kamuoyuna hayırlı olsun diyelim. Evet, çok popüler transferlerle birlikte başladık. Çok güzel yıldızlar Türkiye'ye transfer etti büyük takımlarımız. Biz çok daha güzel futbol bekleyeceğiz derken asıl zirveye oynayacak takımlarımız, dün akşam Galatasaray, işte saat 19'da Trabzonspor, 21.30'da şimdi Fenerbahçe. Rakiplerin bu kadar popüler transferlerine karşı, hadi Galatasaray yapmadı ama Galatasaray'ın daha önceden böyle bir şeyi vardı. Mütevazı takımlarımız mütevazı bir oyunlarla puanları kazanmaya başladı.
0: Fenerbahçe'ye yani geçen sene son anda ligde kalan Gençler Birliği, aynen öyle, tahtası kapalıydı.
1: Öncelikle Metin Diyadi'ni canı gönülden tebrik ederim. Çok başarılı bir iş yaptı. İyi çalışmış dersine. İyi savunma yaptı. İki tane atak yaptı. İkisi de gol oldu. İki tane isabetli şut. İkisi de gol. Bu Fenerbahçe'nin bir talihsizliği de olabilir. Ama şu, her şey olabilir. Geçen dönemde İsmail Kartal'ın ilk döneminde de Ender, hatırlayalım, ne zaman bu rotasyonları biraz fazla yapsa hep sıkıntı oluyor. Şimdi 6 tane rotasyonla başladı Şütümguraz maçından sonra. 1-0 öne geçiyorsun ve devre arasına girmeden önce 30-35 dakika oyunun hakimisin. Ya maçın tamamının hakimi de, şimdi istatistiklere bakacağız. %82'ye 78'e 28'i kaç işte. 78 falan topa, 72 pardon, topa sahip olma Fenerbahçe'de. Şurada vardı.
0: 72'ye 28 mi?
1: Yani, evet yani, aynen
0: ama
1: öyle.
0: Ama nasıl oynadığını öğrendim. Fenerbahçe'de ilk 30 dakika iyi başladı aslında. Golü de buldu Fenerbahçe.
1: Çok güzel oynadı. Oyunun hakimi ve ya golü yediği zamanlarda oyunun hakimi Fenerbahçe. Rakip ceza alanına belki de son yıllarda rekor bir giriş yapmış. 51 veya 52 defa.
0: 52 ekrana geliyor 52, şu anda. Evet. Burada barkodumuzda
1: yani,
0: da var.
1: Tahmin ediyorum Fenerbahçe son yıllarda ilk defa bu kadar çok rakip ceza alanına girebiliyorsun ama gol atamıyorsun. Burada sıkıntı Ender, iki tane gol yiyor Fenerbahçe. En önemli iki tane oyuncusu Avrupa liglerinden saydığımız biri

0: Skriniar, diğeri Ake'nin yapmış olduğu pozisyon hatalarından. Birisi Ake. Gendouzi'ye veriyor. Gendouzi arkası dönüp kaybediyor. Orada bir sıkışma yapılması gereken yerde yapılmıyor. İki stoper yanlış duruş sergiliyor ve gol oluyor. İkincisinde de Skriniar rakibe top atıyor. Sağ beki atana kadar Mert Müldür rakip kazanıp gelip gol. Ama bunlar olabilir. Futbolda var. Ama 1-1 olduktan sonra devre arasında içeriye girip de hiçbir hamle yapmayıp devam etmesi bence doğru bir karar değildi İsmail Kartal.
1: En büyük sıkıntı orada değil mi?
0: En büyük sıkıntıyı ben orada görüyorum. Yani onun dışında İsmail Kartal'ın oynatmış olduğu oyun, rakibe koyduğu pres, rakip ceza alanında yaptığı ataklar, işte oradaki verilerin hepsi doğru. Ama sen bir büyükken işi garantiye al. Sen bir kere oraya bir santroforunu al. Sen bir hocam, tane orta saha İsmail belli ki yetersiz.
1: Hocam şimdi İrfan bir kere bas bas bağırıyor. Ben iyi oynamıyorum
0: bravo,
1: diye.
0: Bravo.
1: İkinci yarıya neden mesela İsmail değişikliğiyle başlanmıyor da 60 bin işte kaçıncı dakika bekleniyor? Ya da 2-1'i görene kadar neden bu değişikliklere başvurulmuyor? İkinci golü yedi 56'da. 60'ta değişiklikleri yaptı.
0: Bu değişikliği 60'ta 1-1 de olsa yapacaktı Ender, ama şöyle bir şey İsmail Kartal düşündü. Ben burada gol yemem. İlk golü tesadüf yedim. Kaleme ilk defa girdiler. Aynı şeyi oyuncular da düşündü. Biz 1-1 gidiyor ama biz zaten baskın oynuyoruz. Rakip alanda oynuyoruz. Rakip ceza alanının içine giriyoruz. Biz gol buluruz nasıl olsa. İşte futboldaki en büyük yanılgı bu. Nasıl olsa atarız, nasıl olsa yenir. O düşünce doğru bir düşünce değil.
1: Son bölümde ciddi bir telaş vardı Fenerbahçe'de.
0: Bravo.
1: Bu çok seviyede, bu tecrübede bir takıma bu kadar telaşlı bir görüntü bilmiyorum, yakışıyor
0: mu? Hoş bir görüntü değil. Eğer devre arası golü yemeden, ikinci golü yemeden İsmail Kartal o hamleleri yapsaydı belki farklı bir şey olacaktı. Onu bilemeyiz tabii ama muhakkak farklı bir şey olabilir mi? Olabilirdi. Buna %100 biz kehanet getiremeyiz. Ama sen ya yapma kardeşim, bu kadar fazla rotasyon olmuyor bir takıma. Ben sana ne söylüyorum İsmail Kartal'a? Ben yaptığı işlerin doğru olduğunu, oynattığı futbolun doğru olduğunu, doğru yerleşme sağladığını, rakip ceza alanına kadar girişini, rakibin sağında solunda konum, ama formsuz bir İrfan Can'la devam etme, yetersiz bir İsmail'i bugüne kadar çok metheden, beğenen benim ama İsmail, sen de bir rakip ceza alanına gir. Attığın şutların bir gol olsun.
1: Bomboş, çok müsait bir pozisyonu var.
0: Kafayla
1: mesela
0: vuruyorsun. Bir tek oraya vursan gol olmaz. Ancak kendi kalene olsa kendi kalecine geri pas atar. Nereye vursan gol olacak. Bunlar için İsmail Kartal'ın beklemesi gerekmezdi diye düşünüyorum. Devre arasında bu hamleleri yapsaydı belki golü yemeyecekti. Belki de gol atacaktı. Yani burası bir kehanet işi ama doğruyu biz maçtan sonra gördüklerimiz bu. İsmail Hoca da yatacak, kalkacak, düşünecek. Büyük bir ihtimalle bu yolu alacak. Ama ben hala Ender şunu söylüyorum. İsmail Kartal'ın oyunu doğru. Bugünkü maç bir kazadır. Ben onu öyle değerlendiriyorum.
1: Erken uyarı mı?
0: Erken uyarı. Bu işlerde artık yani sen evet Şampiyonlar Ligi'ni Aziz Bey çok istiyor. Biliyorum Aziz Bey istiyor. Ama Şampiyonlar Ligi'nde gerçekten Fenerbahçe'nin...
1: Sanırım ligi daha çok istiyordur.
0: Yok, şu ortamda biz Gençler Birliği'ni geçeriz diye düşündüler. Baktığın zaman da zaten girdikleri pozisyonu. Şimdi Talisca'nın iki tane direkten dönen topu var.
1: Öyle bir tanesi.
0: Ya bunları da düşünmek lazım. Yine gol üretmeye çalışan Talisca.
1: Evet.
0: İsmail Kartal acaba Asensio'yu oyundan erken mi aldı? Yani yaratıcı oyuncu sayısını orada azaltmamak lazım.
1: Asensio da çok ağır bir
0: çok hocam. Ağır ama Ender yani bir
1: kadar,
0: şey...
1: O kadar üretkenlikten uzak ki.
0: Bak katılıyorum ama bu Asensio böyle kazanırsın Ender. Bu çünkü gerçekten Fenerbahçe'nin geçen sene skor katkısı veren en çok oyunculardan birisi Talisca, birisi Asensio. Asensio'yu bu kadar kolay terk etmemen gerekir. Asensio'yu kazanırken sen de kazanırsın. Asensio bir pas atar, bir vurur, gol olur. Ama senin diğer oyuncuların şimdi İrfan Can'dan, Oğuz'dan bu kadar bekleme. Asensio'yu erken alma. Asensio da dursun biraz daha. Çünkü neticeyi değiştirecek neticede oyuncular bunlar. Bunlarla beraber oynamaya devam edersen kazanırsın. Yani hamleleri İsmail Hoca biraz geç yaptı. Oyun olarak ben oyununda bir kuşkum yok. Bu oyun düzelebilir. Şimdi santroforu Vedat Muriç'le Evet, oyuna girdi. Yetersiz ama Vedat Muriç

0: Şu böyle oynayarak kazanacaksın. Oynamayarak, kulübede oturtturarak Vedat Buruş'ta kazanılmaz. Bir an önce santroforlu oyuna Fenerbahçe'nin dönmesi gerekir. Ben bu oyunun gelişeceğini, daha iyi olacağını, skora yansıyacağını da düşünüyorum.
1: Peki Marco Asensio'nun rakamları 2-2'li mücadeleye girmiş, birini kazanmış. 30'da 27 pas isabeti iyi ama yani
2: pasları nereye attı?
1: Nereye attı, evet. Şimdi hocam, Şenol hocam, İsmail Kartal doğru yolda, bu bir yol kazasıdır. Bazı hataları oldu fakat erken uyarı diye niteledi. Bu mağlubiyet ligin ilk haftasında doğrudan İsmail Hoca'ya mı yazar? Bazı oyuncular gerçekten çok formsuz. İşte ne bileyim, Asensio gibi, Kerem gibi. Kerem bir İstanbul'daki Sturm Graz maçında biraz silkelenmişti. Ama bir türlü yol kat edemiyor. Mert Müldür kötüydü. Guendouzi geldiğinden beri ilk kez kötü oynadı bence. Yani Fenerbahçe transferinden beri belki de ilk kötü maçıdır Matteo Guendouzi'nin. Kante, hani ilk önce Kante yazılmalı sanki. Böyle böyle tek tek toparlayacak olursanız, yani geç değişiklikler mi, oyuncuların biraz dağınıklığı mı, motivasyon kaybı mı, Olimpik Lyon maçını falan düşünmek mi, bunlardan biri mi, bunların hepsi mi?
2: Ya siz dediniz de İsmail Kartal'a mı yazar? Bana yazmayacağına canım, İsmail Kartal'a yazar. Nasıl takım galip geldiğinde, işte baktığımızda Şampiyonlar Ligi ön elemede kime yazıyor? Takım galip geldiği zaman İsmail Kartal'a yazıyor. İsmail Kartal orada ne diyor? Hatta çıkıyor, konuşuyor. Şöyle beyanatları var: biz bunları antrenmanda çalıştık. Antrenmandaki çalıştıklarımızı aynısını sahada uyguladık. Bu taktik, teknik olarak biz zaten bunları yapıyoruz diyor. Şimdi herkes onu yapıyor zaten. Her antrenör normal yapması gereken o. Gelip oraya herhalde antrenörler 2 saat laylaylon falan yapmıyor. Herkesin çalışması gereken, yani kendi mesleğinde değil mi? Bir belirli bir saat aralığı var. Bir de antrenörlükte saat mevhumu yoktur. İsmail Kartal hep bunu söylüyor. Yani diyor ki biz çalışıyoruz, öbürleri çalışmıyor gibi. Şimdi hocam, bugün ne oldu peki, antrenmanda bunları göstermedin mi sen? İnsanlar bunu söyler. Antrenmanda gösterdiklerin olmadı mı? Hani antrenmanda sen geliştirmiştin, takımı şöyle yapmıştın. Yani bir kere bu söylemlerden İsmail Hoca'nın bir çıkması gerekiyor. Tabii ki İsmail Kartal yazar. Kadroya çıkardı 11, oyuncu değişikleri, bütün hepsi geç, yanlış, çıkardığı kadro yanlış. Ve de işin de tuhafı, sağ içine takımı da motive edememiş. Mesela devre arası az önce siz söylediniz ki yani hamle yapması gerekiyor. Ben İsmail Kartal devre arası girdiğinde ne dedim ben merak ediyorum. Maç 1-1 kötü oynayan oyuncular var değil mi? Hamle yapması gerekir. Takım bir silkelenmesi gerekir.
1: Evet.
2: Yani gamsız, birazdan onları söyleyeceğim, gamsız, kanı çekilmiş oyuncular
1: biraz
2: var.
1: Biraz tempo da, yani kendi tempoları da düşüktü, topu çevirme tempoları da düşüktü oyuncular.
2: Ya temposuz, şimdi devre arası yani bir elektriklenme olmalı böyle maçlarda.
1: Evet, evet.
2: Yani bir oyunculara bir şekilde orada vücut diline, ses tonuyla bir antrenörün hitap etmesi gerekir. Bir kendine getirmesi gerekir. Ve de oyuncuların bazıları sahada yok, hamle yapması gerekir. Bu hamleyi niye yapıyor antrenör? Diğerlerine de mesaj verir. Şimdi bu mesajı da devre arası doğru herhalde verdiğini ben düşünmüyorum. İkinci yarıda aynı şekilde, düşünebiliyor musun? Bazı oyuncular aynı şekilde oynadı. Yani Fenerbahçe dün Galatasaray için bir şey söyleyeyim. Maç 2-2 mağlup da olsaydı Galatasaray, farz edelim, 2-2 bitti. Dedim ki Galatasaray bu değil gerçek Galatasaray. Hatırlarsan Mayıs ayına kadar bu şampiyonluk yarışında olur. Bu kadro bile olur transfer yapmasa. Fenerbahçe'de transfer bile yapmasa bu kadroyla zaten yaptı. Yine yarışın içinde olacaktır. Ama bugün özellikle, şimdi bir maça çıkıyorsun Fenerbahçe olarak. Bugünkü 3 puanlık maç değil Ender. Galatasaray 2 puan bırakmış. Gündüz maçında 7'de. Trabzon 2 puan bırakmış. 7 puanlık maça çıkıyorsun. 7 puanlık maç görüntüsünde İrfan Can, Mert, Oğuz, İsmail. Bunlar bir de amirli takım oyuncusu bu dördü. Ya bu kadar gamsızlık, ruhsuzluk olur mu ya? Ya bu kadar kabullenmişlik olur mu? Yani sen bir rekabete gireceksin. Kimle gireceksin? Senin yerinde oynayan yabancı oyuncularla. Şimdi bu kural niye federasyon getirdi? 10 artı 4 diye belirli yaşa o 4'ü bağladı. Türk oyuncular oynasın ve gelişsin. A milli takıma işin gerçeği katkısı olsun. Sizin böyle mi katkınız olacak? Bir de işin de tuhafı şöyle bak. Ya işte yabancı oyuncu geliyor 10 milyon euro alıyor, 8 biz 2 alıyoruz, 3 alıyoruz. Ben bir şey söyleyeyim, sakın ses çıkarmasınlar ha. Bak bu oyuncular sakın ha. Hiçbir şeye otursunlar, yabancı oyuncular direkt orada girip operasyonu yapsınlar. Hem şampiyonluk primi alsınlar. Hem de eğer tabii şampiyon olursa hem de aynı şekilde maç paraları neyse maç

0: kişi başına veya garanti paraları onlara alsınlar. Ya bir oyuncunun bir iddiası olmaz mı? İrfan Can geçen sene Kasımpaşa'ya gitti. Bir tane gol attı ya. Amirli takıma alındı. Ya sana şans geliyor. Sezon başı ben bakıyorum İrfan Can'ı dinliyorum röportajını. Ya şöyle çalıştım şöyle oldum falan. Koşacak hali yok. İsmail oynamıyor. Surat böyle bir karış kulübede. Oynuyorsun al. Al Kante'yi dinlendirmek için İsmail Hoca bench'e aldı. Yani sen kötüsün. Oğuz bir tane çekti vurdu. Sağda yok ne yaptığını bilmiyor. Mert desen var ya. Altyapıdan bir tane sağ beki çıkarsan daha iyi oynar ya. Ya bir de bunlar işin tuhafı. Yani bir de Türk oyuncular bakıyorsun. Hani gidip katkı yapacak. Yani bir hep beraber işte bize de şans geldi. Oyuncular konuşmuştur maçtan önce. Bu mu katkı?
1: İrfancı'nın kahvecinin hücum performansına bak.
0: Bak Ender bir şeyi karıştırıyorlar. Ya işte Fenerbahçe kadrosu çok iyi. Bak Galatasaray'ın kötü, Beşiktaş'ın falan vesaire falan. Ya nitelik, nicelik önemli. Bak geçen sene de bunu söyledim. Yani bunu... Mesela Fenerbahçe'deki en büyük sıkıntı bu. Fenerbahçe'de şovmenler dolu abi. Kerem orada gidiyor. Senin diğer kulübeyle ne işin var kardeşim? Sen antrenör müsün? Antrenör yardımcı mısın? Kulüpteki veya yani oradaki idari anlamda duran kişi misin? Sen futbolcusun futbol ya. Bırak abi tribüne oynama şov yapmaya. Sen madem öyle bir şeyin varsa sinirlendiysen o topu ben alırım abi yerim. O topu yerim orada bir şekilde gol atarım gol attırırım. Ya Fenerbahçe'de bu kere bu memuriyete bağlamış çok oyuncu var. Bak İrfanlar falan bilmem ne. Ya İrfan ısınması, ilk 11 oynaması, bu Oğuzların, Mert'in. Yani bunlardan mesela Fenerbahçe tarafta ısındığında, oyuna girdiğinde, ilk 11'de sahaya çıktığında, seyrederken, tribünde, televizyonda hangisine hayal kurduruyordur? Hangisi diyordur ya bunlar işte merak etmeyin 90 dakika basar eder, istekli oynar, takım galip gelmesi için her şeyi yapar. Bunlar böyle bir oyuncu değil ki. Yani bunlar rahat rahat bir şekilde ya biz oynayalım edelim bilmem ne olursa olur olmazsa olmaz modunda. Yani İrfan geçen sene yolladılar ya sen de birazcık yani dersin ki ya ben bir tavır yap. Hani artık yani anlasınlar geçen sene ben yolladılar ama ben bir tavrımı ortaya koyayım. Ben İrfan Can'ı nasıl yolladıklarını görsün hiç umurunda değil. Ya adam gülüyor İrfan gol kaçırdı güldü. Ben sana seyrederken söyledim. Kompany'nin Bayern Münihli bir oyunculara devre arası gülmeyle ilgili bir evet. Yani bir sözleri var anlatamam. Kaçırıyor, gülüyor falan. Ya kardeşim bir üzül, bir yaşa ya. Öbürsü kulübeye çıkıyor, almış suyu. Rahat rahat içiyor, bakıyor. Rezil oynamışlar. Ya o suyu bile orada içerken zul gelmesi gerek Fenerbahçe oyuncusuna. O kadar rahatlar yani. Bak Fenerbahçe'de başkan değişti, antrenör değişti. Değişmeyen zihniyet ne biliyor musun? Futbolcuların larçlığı.
1: Bak bu Aziz Bey pek ona izin vermez
0: bak,
1: yalnız.
0: Vermez ama bir yere kadar artık devir bak. Ender öyle dedi artık oyuncular çok büyük paralar kazanıyor. Bunu Arsene Wenger de söyledi. Oyuncular çok büyük paralar kazanıyor. Oyuncuları motive etmek, bir şeye inandırmak, etmek çok zor artık. Odaklanması çok zor. Çok büyük para kazanıyor diyor Arsene Wenger.
1: Daha iyi değil mi?
0: Ve garanti ücretler diyor. Ve de bu oyuncuları diyor yalnız diyor. Yani bağırarak çağırarak değil. Esas diyor bu olaya ikna etmelisin. Fenerbahçe'de ikna olmayan oyuncular var. Yabancı oyunculardan da var. Çıkmış Asensio falan orada bakıyor. Kardeşim Asensio sen hazır da olmadığın net belli. 4-5 aydır bypass ameliyatı olan yani insan bir şekilde hazırlanıyor. Sen bir sakatlandın 4-5 ay yok. Ayde'de yüzün gibi geldin. Ayde'de bak Ayde'de kilo almış. İlk kampta geldi kenarda koşuyor. Koşacak hali yok. Çıkıyorsun Ayde'de suratında her yerinde vücudunda genel yağlanma var bak. Genel ve bireysel yağlanma farklı bir şeydir. Her yeri yağlanmış kas falan vesaire. Çıkıyor diyor ki İsmail Hoca doğru olarak hazır değil diyor. O sosyal medyadan ben hazırım diyor. Mesaj atıyor. Şey Asensio. Mesaj atıyorsan sen mesajı da sahada ver. Bırak mesaj atma abi. Senin elin melin çenen işlemesin. Sahada anladın mı? Asensio olarak performans ver. Kulübeye çıkıyor. Kulübede bakıyor. Yani bir kulübede heyecan yok oturmuş oraya. Öbür oyuncuları ilk kere öyle bir şekilde oturmuş. Yani bir ya kulübenin de bir enerjisi olur ya bu sahaya da yansır. Fenerbahçe'deki az önce söyledim zihniyetin değişmesi gerekir. Yani bu zihniyet bak Fenerbahçe'yi geçtiğimiz sezonlardaki en büyük sıkıntısıydı. Onun için başkan yönetim kurulu iyi şeyler yapıyor. Evet tartışmasız. İsmail Hoca da bugün hatalar yaptı düzeltecektir. Ama en önemli oyuncular bir şekilde buna hallolması gerekir. Bunu bak
1: oyuncuların Bey, mental anlamda çok daha hazır
0: olarak,
1: olması.
0: Zihniyet olarak evet. Bak zihniyet olarak. Şimdi şampiyon olacağım. Söylemle eylemler farklı. Vücut dilleri kenarda, orada burada yeteri kadar iyi değil. İşler bir çetrefilleştiği zaman ne hale geldi? 4 maçta oynadılar, evet, resmi maç galip bitirdiler. Orada hani mesela tamam falan, yani o maçlar bitti. Sen yeni lige başlıyorsun. Daha işler çetrefilleşti mi? Geriye düştün mü? Sıkıntı yaşadın mı? O zaman nerede? Anladın mı? Senin sorunlu kalman. Ve de bütün, bir şey söyleyeyim mi? Bütün ligi 3 kulvarda. Yalnız bu oyuncular mı oynayacak? Hayır. Ya bu Türk oyuncular da dediğimiz değil mi? Onlar oynayacak. Rotasyona gidecek değil mi? İşin acı tarafı. Yani bunlar da oynayacak. İlla her maç Kante Gündüz'ü oynamayacak. İsmail de oynayacak geri geldiğinde. Bartu da oynayacak misal. Ya bunlar da oynayacak. İrfan Can da oynayacak. Böyle mi oynayacaksın siz ya? Ya bu kadar rahat. Kerem. Ya diyorum yani Ali Kıran başka, sen de olma kardeşim Kerem. Sen futbol oyna. Bırak kulübeyi mulübeyi şovu. Sen git sahada top oyna. Sen madem bir hırsın varsa ne yaparsın hocam? Sağ içinde rakipten değil mi? Gol atarsın, asist yaparsın. Orada performans verirsin. Ya burada hep Fenerbahçe'de dekordalar. Ona gideyim dayılık yapayım falan. Ya kardeşim siz bırakın sağ içi ya. Ya onun için Fenerbahçe'nin esas, benim söyleyeceklerim bu kadar. Zihniyeti yönetimin ve İsmail Hoca'nın bu çok büyük bir şekilde sezon başında çok önemli bir sinyal. Bundan gerekli dersleri çıkartıp gerekli bir şoklamayı da olması gerekir. Bazı oyuncularla, yerli oyuncularla, milli oyuncu da olsa takımdaki enerjiyi düşürdüğü için Fenerbahçe yönetiminin yollaması da gerek.
1: Peki, daha detaylandıracağız. Şimdi Mustafa Hocam, Avrupa maçlarının takımları mutlaka etkilediği bir gerçek. Geçen sezon özellikle Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi mücadelesinin lige nasıl yansıdığını hatırlıyoruz. Kolay değil Avrupa'daki o yoğun maç trafiği. Fenerbahçe işte Lyon maçı öncesinde tabii ki çok kritik bir maç. Şampiyonlar Ligi playoff'u, uzun yıllardır katılmıyor Şampiyonlar Ligi'ne. Lyon'da bir gerçek, eski Lyon değil ama çok o da hatırı sayılır bir kulüp. Yine 300 milyon euro civarında bir transfer market değeri var. Şimdi böyle bir ortamda 6 rotasyon. Erken sezonu açan, erken resmi maçı oynayan ve bayağı da hazır görüntü veren bir takım için bu kadar gece gündüz gibi farklı, ligin en mütevazı takımlarından birine karşı bir oyun bekliyor muydunuz?
2: Hayır, beklemiyordum. Yani Fenerbahçe şu anda kadro olarak kulübe ve sahaya sürdüğü kadroya baktığım zaman ligin en zengin kadrosuna sahip bir takım. Fakat geride bekleyenlerin bu kadar formsuz olacaklarını beklemiyordum. İdeal 11'i koyduğunuz zaman, İsmail Hoca'nın kafasındaki ideal 11'i koyduğunuz zaman Avrupa maçlarında fevkalade iyi futbol oynadılar. İstekliydiler, coşkuluydular ve sonuç elde ettiler. Şimdi geride kalanlar bu takımda kendilerine yer bulmak için can hıraş oynamaları lazım. İstekli oynama. Bu isteği görebildik mi? Hayır. Yeah. Fenerbahçe'de hoca tabii ki Lyon maçını düşünerek, orada da hedefleri olduğu, iki hedef, Türkiye'deki şampiyonluk kadar Şampiyonlar Ligi'nde çok istedikleri çok belli. Bunun için bu rotasyona gitmesini doğal karşılıyorum kendisinin. Ama bu rotasyonda futbolcular karşılığını verebildi mi? Hayır. Oyuna girdiği zaman Kante, yaşlı dedikleri Kante, sahanın en iyisini girdikten sonra.
1: Evet, evet.
2: Müthiş
1: evet.
2: Mücadele yaptı.
1: Muazzam,
2: muazzam. Muazzam. Keyif aldım yani girdikten sonra. Onun gösterdiği o performansın yarısını, çeyreğini, onda bir de İrfan'da göremedik. İrfan Can, sen bu takımın rol modeli abiliğine soyunduğun dönemler var. Senin bu şekilde yapma şansın yok. Şimdi İsmail Hoca iş kazası ona yazacak. Bu tamam. 3 günde bir maç, Lyon maçı öncesi tamam. Arsenal'e bakıyoruz. 9'unda, 12'sinde, 15'inde. Como ile araya bir de 12'sinde hazırlık maçı koymuş. Emirates Kupası var. Sonra süper finali oynuyor. Ona rağmen araya yine maçla koymuş. Como ile de hazırlık maçı yapıyor. Onlar da 3 günde bir maç yapabiliyorlar. Yani ben 3 günde maç yapmayı kabul edemiyorum. Bu kadar, hocanın da ifade ettiği gibi, bu kadar yüksek paralı olan oyuncular bunun karşılığını vermek zorundadır. Evet, Fenerbahçe oyuna bastı, ablukayı aldı, Gençler Birliği'ni kapattı ama Gençler Birliği bir kere geldi, golü buldu. İkinciye geldi, ikinci golü buldu. Bir Fenerbahçe bu kadar boşluk verip böyle kolay gol yememeli diye düşünüyorum. O yüzden futbolculardaki o Şampiyonlar Ligi müsabakalarındaki ruh maalesef bu akşam yoktu. Fenerbahçe'de eksik olan bu. Bunu sağlayabilirse İsmail Hoca, tabii bu mağlubiyet iş kazası olarak İsmail Hoca'ya yazacaktır. Neden rotasyona gittin diye sorular gelecektir, tepkiler gelecektir. Aklımıza şu geliyor, rotasyon acaba önce skor al sonra mı değiştir? Bunu da düşünüyoruz. kafadan siz rotasyon, ama girdiğiniz zaman rotasyona bakın, milli takım ağırlıklı oyuncular orada.
1: Valla beni de milli maçlar öncesi bir tedirgin etti bu oyun.

0: oyuncuların durumu.
1: Bunlar milli oyuncularımız değil mi bizim sahaya sürdükleri? Tabii. Bu performansı aynaya bakıp bu maçı eve gittikleri tekrar seyretsinler. Acaba ne düşünecekler? Şık duruyor mu? Yakışıyor mu? Hayır. Ligin ilk haftasında olan bir de dejavu oldu herhalde. Galatasaray puan kaybediyor, Fener puan kaybediyor. Geçen sene öyle olmuyor muydu? Galatasaray bu tarafta bir beraberlik oluyor, Fener muhalif
0: oluyor. Valla Beşiktaş elini ovuşturuyordur şöyle. 3 rakibimin de puan kaybettiği, ikisinin berabere kalıp birisinin kaybettiği haftada ben de iyi başlayayım diye ellerini ovuşturmaya başlamıştır.
1: Fenerbahçe öyle. Taraftarı bu oyunu, böyle bir Fenerbahçe'yi hak etmiyor
0: değil mi?
1: Yazık yani, o taraftarın iştahına, arzusuna, yılların birikimine. Şampiyonlar Ligi'nde iştahlandı taraftar. Dedi ki bu takım geliyor gümbür gümbür.
0: Tabii.
1: Fevkalade güzel futbol oynuyorsun.
0: Yazın ortasında tribünler tıklım tıklımdı.
1: Bu biraz hafife almak oldu herhalde. Bu Gençler Birliği iş kazası büyük bir, buradan ders çıkarılmadı bu maçtan.
0: Merak ediyorum ders. Bakalım nasıl açıklamalar gelecek. Bu geçen yılın ilk maçı mı Berkay? Geçen yılın, bir bugünkünü de kenara koyarsanız, geçen yılın ilk maçı Jose Mourinho ile geçen yılın ilk maçı kime karşıydı ya, bir dakika. Evet, ama Alanya maçı değil bu değil mi? Göztepe maçı, tamam. Göztepe maçı beraber, o maçta beraber,
1: o da beraber etmişti.
0: İrfan Can, bugün rakip kaledeki İrfan, evet. Can kalede. Oslar ve Şikrinyar var. Semedo sonradan girdi. Vallahi bir tek Şikrinyar var geçen yıldan. İlk 11'de.
2: Yani evet, ama yani sonuçta oradan da bayağı oyuncu gitti Ender. Bu oyuncu kadrosu zaten sezon başı onların çoğu gitti, daha sonra kalmadı. Devre arasında bile
0: takımdan kim kaldı diyelim? Öndeki 4 yok. Semedo, Brown 2.
2: Şikrinyar.
0: Amrabat gidecek zaten. Osterwold'e hani bilmiyoruz, gidebilir. Şikrinyar var 3.
2: Archie Brown var.
0: Onu saydım. Semedo, Archie Brown, Şikrinyar 3. Bir de Osterwold'e 4.
2: Yani kadronun içerisinde var. Şimdi bu sene de var. Ama şimdi ben hala şu konudayım. Oyuncuların bu umursamaz tavrını kabul edemiyorum. Evet, doğru. Arkadaşlarımız da aynı şeyi söylüyor ama Ender.
0: Hatta Reha Hocam biraz daha üst perdeden girdi.
2: Katılıyorum
0: yani.
2: Bak, ama o bir söylediği çok güzel. Doğru söylüyor.
1: Sahada yaşadı çünkü. Yani, daha iyi biliyorsun.
2: Yani bunlara yani fikirlerini değiştirmek için yani zorla bir şeyi yaptıramazsan bunları ikna etmek zorundasın. Şimdi burada bu kadar kaliteli bir takım, bu kadar kaliteli bir oyuncu kadrosu var. Bu kadro yani bir maç yenildi diye ben hala şuradayım. Bir maç yenildi diye ben Fenerbahçe'nin sezon başında ilk maçta yenilmesi ciddi bir uyarıdır diye düşünüyorum. Oyuncular da bir kafalarını kaldıracaklar ve silkenecekler. Kendilerine bakacaklar. Bak, bugüne kadar en çok övdüğümüz ki şey maçlarında, kupa maçlarında, eleme maçlarında en çok övdüğümüz iki tane oyuncu hata yapıyor, gol yiyorsun. Birini Ake yapıyor, birini Şikrinyar yapıyor.
0: Evet, evet.
2: Ya ikisinin kaybettiği kaybı bir Ake'nin kaybettirdiği diyelim. Arkası dönük Gündüz'e top atıyor.
0: Arkası dönük oyuncu 3 kişinin
2: Şikrinyar rakibi atıyor.
0: Tamam, Gündüz'ü kaybetti de oraya atılır mı o top?
2: Ama şimdi buradan sonraki aldıkları pozisyon doğru pozisyon değil.
0: Değil değil.
2: O pozisyonları bu ikili neden bu kadar...
0: Şikrinyar kaybediyor, Ake yine vurduruyor. Vurduran da Ake, kafayı vurduran.
2: Evet yani orada şimdi Solbek'in de bir hatası var. Levent de gelip kademe yapabilirdi ikinci golde. O da uzakta kaldı. Ama görünen şu ki, ben tekrar tekrar söylüyorum, İsmail Hoca'ya benden bir arkadaş tavsiyesi olsun. Bu kadar fazla rotasyona gitme kardeşim, hiçbir zaman. Gitme. Bunu ilk döneminde de yaptın. Olympiakos'a
0: elendi ya.
2: Elendiği maçta da bak, orada da final oynama şansın vardı.
3: Sivas maçını düşündü ya hafta sonu.
2: He, bravo. Ya yapma kardeşim, burada bu kadar olmaz. 6 tane olmaz. Sen iskeleti bozma. Biz ne dedik? Şikrinyar Ake 10 numara. Kante, Gündüz'ü 10 numara. Ya bu takım yol alana kadar bir yol alsın. Bu dörtlüyü bozma.
0: Bak hocam, lafını unutma.
2: Tamam.
0: Utanç verici. Kendi kendimize maçı kaybettik.
2: Ha, bravo. Bak.
0: Yaptığımız hatalarla kaybettik. Maçtan önce net konuştuk. Rakip hatamızı bekleyecekti. Bundan faydalanmaya çalışacaktı. Bu oldu. konuşması